0: Hiçbir yer güvenli değil artık. Ve sanırım çıldırıyorum ben Zehra.
1: Çok korkuyorum. Kim gerçek, kim sahte. Kafam allak bullak. Sanki rüyada gibiyim. Hayatta kalabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum. Sence Defne de onlardan mı? O da bu oyunun bir parçası mı?
0: Bilmiyorum. Ama öyle ya da böyle bu işin içinde onun parmağı var. Her şeyi üstüne çekiyor. Zehra. Onun yüzünden canımızdan olacağız.
1: Peki delinin söyledikleri? Söyledikleri tıpkı zamanlı bir saat gibi. Ürkütüyor beni. Ölmek istemiyorum ben Sadık.
0: Ölmeyeceğiz, merak etme.

0: Defne, bize anlatmadığın bir şey mi var?
1: Hayır Mert, her şeyi anlattım.
0: Peki o çocuk nereden çıktı? O çocuk senin adını nereden biliyor Defne?
1: Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum.

0: İnanmıyor musun bana?
1: Sana inanmasaydım burada olmazdım Defne. Ama beynimde cevaplanması gereken o kadar çok soru var ki. Etrafına baksana. Çok eski bir köydeyiz. Burada yaşayan var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Her şey çok tuhaf. Büyü tüm dinler tarafından yasaklanmıştır. Bunu yapan ve yaptıranlar kurtuluşa eremezler.
2: O neydi? Duydun mu?
3: Duydum. Bilmiyorum.
2: Çık bir bak istersen.
3: Tamam. Bakıyorum. Çık paramı. Çık!
1: Definitely.

aramıza hoş geldin kızım.

0: Kızımı götürüyorlar Yaşar. Lütfen onu geri getir.
1: Sultan, biz ona iyi bir gelecek veremezdik. O artık daha emin ellerde. Bizim gibi çürüyüp gitsin mi burada?

Dokunma! Sen yaptın! Senin yüzünden! Çocuğumun katili sensin! Kork benim lanetimden! Kork benim lanetimden!

0: da şeylerle uğraşıyormuş hocam. Bütün köy lanetleyecekmiş.
1: Öyle şey olur mu Yaşar? Tövbe estağfurullah. Bir kadın böyle işlerle uğraşır mı?
0: Bilmiyorum hocam, bilmiyorum. Biz de tez sana geldik. Zaten kimseyi dinlemezmiş.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Estağfurullah. Bunlar nedir hocam?
1: Marit ırkına mensup. Kul Yasinlerini çağırmış Yaşar. Bunlar cinler aleminin en tehlikeli, en karanlık kabilelerindendir. Hiçbir şey yapamayız artık Yaşar. Her şey çok daha kötü olacak.
2: Hocam! Allah'ım yardım et! Hocam yardım et!
1: Yüzü gö-

0: Mert.
1: Zehra. Ne oldu sana?
0: Sadık. Sadık.
1: Ya ne oldu Sada?
0: Aldılar onu. Götürdüler.
1: Kim onu nereye götürdü? Sen ne saçmalıyorsun?
0: Hadi hadi kurtaralım onu. Hadi. Hadi. Hadi kurtaralım onu.
1: Ya Zehra nereye gidiyoruz?
0: Hadi saate kurtaralım ben.
1: Ya Zehra nereye gidiyoruz? Bir dur, bir dur. Ya saat ne oldu?
0: Mert eminim oradan geldi. Girelim lütfen hadi.

Zera?

Çok, çok güzel görünüyorsun. Biliyordum beni bırakmayacağını.

0: Kızım. Kızım.
1: Neredeyim ben? Siz kimsiniz?
0: Fırıncı Hasan ben.
2: Issızdır buralar gençler. Hele bu saatlerde kimseler olmaz. Haftada bir uğrasa bizim fırıncı Hasan vardır.
1: Kurtuldum mu ben?
0: Merak etme. Her şey geçti. Bundan sonra böyle bir şey yaşamayacaksın. Ve artık hiç kimse ölmeyecek. Hadi gidelim buradan.

0: Demek Yaşar'ın kızı ve köyün son ferdi benim. Peki siz? Siz bunları nereden biliyorsunuz?
1: Bizler istediğimiz her şeyi alırız. Mestakma, men nazil!
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir nesil. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
12: Tamam.
11: Büyükler arka tarafta.
12: Burası Alcatraz gibi.
13: Emekleyerek
12: ben
13: giriyorlar içeri.
12: Dünyanın en uzun insanı evet. Değilim ama...
11: evet.
12: Bu kümese girecek olsam...
11: Evet.
12: Yani doğru. Sıkışıp kalabilirim.
11: Evet.
12: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
11: Evet.
12: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
11: Evet.
12: Pek çok açıdan.
11: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
12: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
11: evet.
12: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz... Dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
11: Teşekkür ederiz. Olur.
12: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
11: Biz teşekkür ederiz.
14: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
15: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
12: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
14: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahiplerle konuşalım.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Avusturya'nın Mörsuşlak kasabası. 2 adet rüzgar türbini pervanesi nakledilmeyi bekliyor. Avusturya Orman İdaresi 1600 metre yükseklikteki Pretüalpe'de yeni bir rüzgar santrali inşa ediyor. Bu ağır nakliye sürücüleri Manfred Promitz'e ve Roland Waltz'e için hiç de kolay bir görev olmayacak.
1: Tam gazla ve son hızla bir tırmanış yapıyoruz. Aklımızda çok şey tutmak zorundayız. Önümüzde daracık virajlar, altından geçilecek elektrik kabloları var, ağaçlar ve çok dik bir yokuş var. Bunlar her gün karşılaştığınız şeyler değil.
0: Pervane kanatları alçalıp yükselebilen ve özel üretim bir ağır nakliye aracıyla taşınıyor. Roland aracı uzaktan kumandayla kontrol ediyor. Manfred de ağaçların üzerinden, dar virajlardan ve elektrik tellerinin altından geçerken kanatları alçaltıp yükseltebiliyor. Bir kanadın ağırlığı 18 ton, aracın ağırlığı ise 102 ton.
2: Sol tarafa doğru geri kaydıracağız. Kanadı 15 derece yükseltirsem yeterli olur.
0: Rüzgar santraline kadar ki mesafe 11 kilometre. Hava durumu kesinlikle değişmemeli.
2: Kanadın ucuna bağlı bir rüzgar ölçerimiz var. Şu an itibariyle esen rüzgarın hızını kumandamın ekranında gösteriyor. Rüzgar çok şiddetlenirse kanadı alçaltıp uçmasını engelleyeceğiz.
0: Saniyede 8 metrelik bir rüzgar hızı bile aracın devrilmesine neden olabilir. Ekip kapalı köy yolunda kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Yanlarda bolca mesafe var ve hiç engel yok. Ekip elemanları güzergahı daha önceden dikkatle inceledi ve her zorluğun farkındalar. 2 kilometre sonra dağ yoluna dönüş kavşağına varıyorlar.
2: Kanadı şimdi çatıların üstünden geçirmemiz gerekiyor. Ve önümüzdeki elektrik hattına varınca da hattın altından geçirmeliyiz. Yani önce evin üstünden geçireceğiz, sonra tekrar alçaltacağız.
0: 68 metrelik kanadı taşıyan nakliye aracı birkaç metrelik kurtarma payıyla ilk virajdaki çatıları geçiyor. Alçak elektrik hatları ekibe zorluk çıkarıyor.
1: Şimdi bir süreliğine trafiği açacağız. Daha sonra geri vitese takıp elektrik hattıyla çatının arasından geçeceğiz.
0: Elektrik hattının altından geçmek için aracın geri vitese takılması ve kanadın alçaltılması gerekiyor. Roland uzaktan kumanda cihazıyla yüksekliği ayarlıyor.
1: 10 metre geri gidip sonra ilerlememiz lazım.
0: Roland 120 tonluk aracı köy yolunda geri vitese takıyor. Bu andan itibaren arkadaşı Manfred'in yönlendirmesine güvenmesi şart.
2: Geri git ve sana göre sağ tarafa doğru döndür. Dur biraz, dur. Bekle. Bir metre daha. Rolly, devam et. Geçiyorsun. Yavaş. Sola kay, yavaş ol, yavaş. Tellere yarım metre. Altından geçiyorsun. Güzel gidiyorsun. Biraz sola, biraz sola. Biraz sola gel, tamam. Biraz daha sola, biraz sola. Tamam, devam et. Tellere bir metre mesafe var, bir metre. Biraz daha devam edebilirsin, yarım metre kaldı. Dikkat et, yarım metre.
0: Rolly ve Manfred 10 yıldır birlikte çalışan bir ikili.
2: Devam et, devam et, öndeki teli geçtin. Güzel.
0: Rolly yavaşça geri manevrayla ilerlemeye başlarken Manfred de kanadı yönlendiriyor.
2: Çok fazla abartmak istemem ama Avusturya ve Almanya'da bu aracı kullanan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Sürücüler deneyimli olmalı ve biz de bu aracı 10 yıldır kullanıyoruz. Şu an itibariyle bu konuda zirvedeki adamlar olduğumuzu söyleyebilirim. Zirvede biz varız.
0: Bazen kendini övmek de gereklidir. Bu ufak araç ekibimize ciddi zorluklar çıkarmaya niyetli.
2: Sağa kay, sağa, sağa.
0: Köy halkı 150 yıllık meyve ağaçları için endişe ediyor. Diğer yandan Manfred ise alçak elektrik tellerinden çekiniyor.
2: Biraz yavaşla. Yavaşla biraz. Biraz sola doğru gel. Güzel. Sola, sola, sola.
0: Profesyonel ekibimiz mesafeyi yanlış mı hesapladı?
2: Mesafeyi yanlış hesapladıysak kötü olur. Sakın takılmasın.
0: Arada sadece birkaç santim mesafe var. Bir gemi mürettebatı bugün Hannover yakınlarındaki Paine limanından 1200 ton arpa yükü almak zorunda. Kaptan Thomas Klein ve mürettebatı Mandy ve Christian Zorn yükleme işini dikkatle takip ediyorlar. Bu nakliyenin özelliği Mavna'nın 4 bölmeli bir Mavna olması.
3: En büyük zorluğumuz bölmeleri eşit şekilde yüklemek için akıntının doğru olması.
0: Yükleme başlamadan önce Mavna'nın ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi şart. Kontrol işini şirketin kalite kontrol sorumlusu Jens Schrader gerçekleştiriyor.
3: Yetkililer ambarın tamamen temiz olduğundan emin olmak ve öncesinde hangi yükün taşındığını bilmek istiyorlar. Yetkililer olur verirlerse yüklemeye başlayacağız.
0: Jens 32,5 metrelik ambarları daha en baştan eleştiriyor.
3: Aşağıdaki suyu kurutmamız gerek. Su miktarı az olsa bile yükün ıslanması söz konusu.
0: Serdümen Mendi bu işte hemen ilgileniyor. Ambardaki nem arpanın çimlenmesine neden olabilir. Oysa bu işlem fabrikanın içinde kontrollü bir ortamda gerçekleştirilmeli.
3: Tamam mı?
4: Tamam.
3: Tamam.
5: Tamam, artık bir sorun yok. Hallettik.
0: Yükleme artık başlayabilir. Yükleme borusundan ambara dakikada 2,5 ton arpa akacak. Mürettebat Mavna'ya arpanın yanı sıra kömür ve çimento klinkeri de taşıyor. Bu katı hijyen kuralları sadece gıda ürünleri için uygulanıyor.
3: Ambarlar temizlenip yıkanıyor ve bir sonraki yük için hazırlanıyor. Çünkü eğer tahıl taşıyorsak kömür taşımamız yasak. İkisi aynı anda taşınmaz. Yoksa birbirine karışırlar.
0: Alman kanunlarına göre gıda maddelerinin taşınmasında uyulması gereken kurallar var. Ekip bu yüzden çok dikkatli olmak zorunda. Jens ambarların durumunu son bir kez daha kontrol ediyor.
4: Zararlı böcek kontrolü yapıyorum. Böcekler arpa taneleri kadardır. Eğer şanssızsan arpaya üşüşürler ve içine yumurtalarını bırakıp arpayı mahvederler.
0: Neyse ki bir sorun yok. Yükleme devam edebilir. Gemi teknisyeni Christian'ın yönettiği ekip hem ambarlara hem de yüke dikkat etmek zorunda.
5: İlk olarak ne kadar yüklediğimize bakacağız. Yan tarafta bir ölçümleme işaretimiz var. O sayede kaç ton aldığımızı anlayabiliyoruz. Elimizde bir liste var ve ölçümleme sertifikamız var. Bunlar bize yükümüzün miktarını gösteriyor. 110 santime geldik. 110 santim bize tonajı veriyor. 120 santim daha fazla demek. Ambarı 160 santime kadar yükleyebileceğimizi düşünüyoruz. O zaman 300 ton aldık demektir.
0: 4 ambar dolduruldu ve suya battı. Christian'ın eşi Mandy halatları buna göre ayarlamak zorunda kaldı.
6: Ambar dolduğu için suya batıyor. Her biri diğerine bağlı olduğundan bir denge yaratmamız şart. Denge yaratmak için sağdaki ve soldaki halatları gevşetiyoruz ve biraz daha fazla yük alabiliyoruz. İşimiz kolaylaşıyor.
0: 4 parçalı Mauna'nın uzunluğu 150 metreyi buluyor. Mandy ekipteki tek kadın olmayı sorun olarak görmüyor.
6: Bu gemide eşimle beraber olduğum için işimiz çok kolay. Ağır işler de yapıyoruz. Örneğin halat bağlamak gibi. O konuda yardım alıyorum. İş benim için çok zorsa güvertedeki iki adamım da bana yardım ediyor ve böylece sorun halloluyor. Evet.
0: Birinci ambar neredeyse dolmak üzere.
6: Ambarı daha iyi doldurmak için biraz ileri hareket ediyoruz.
7: Biraz ilerle.
3: İlerledim.
0: Bir ambarın dolması 2 saat kadar sürüyor. Toplam 4 ambarın dolması gerek. Kaptan Thomas, mürettebatın yönlendirmelerine güveniyor.
3: Mavna'nın boyunu düşünürsek benim onu kontrol etmem imkansız.
0: Son arpa taneleri 570 metreküplük ambara kondu ve arpaları yolculuk esnasında koruyacak kapaklar kapatılıyor. Fabrika bu hammaddeye acilen ihtiyaç duyuyor.
5: Diğer ambar yüklenmeye hazır. Şimdi geri manevra yapacağız. Öbür ambar doldurulacak. Devam edebilirsin.
0: Christian halatları çözdükten sonra Thomas Malmö'yü geri vitese takıyor.
5: 5 metre daha. Bağlıyorum. İleri gidebilirsin.
0: Christian çelik halatı hızlıca bağlayıp Malmö'yü iskeleye sabitliyor.
5: İleri gidebilirsin.
0: Yükleme hemen devam ediyor. Mürettebat bu görevi tamamlamak için bir güne ihtiyaç duyuyor. Zaman baskısı artıyor. Yarın sabah Gelsenkirchen'e hareket edecekler. Hannover yakınlarındaki Andert'in kasabası. Bu şirket dünyaya ihraç edilmek üzere özel ambalajlanmış değerli endüstriyel ürünler üretiyor. Birim müdürü Jörg Wiedemuth ve ekibi ürünlerin varış noktasına güvenle ulaşmasını sağlıyorlar. Bugün bir makineyi nakliye için hazırlayacaklar ama önce makinenin ilgili birime gelmesi gerekiyor.
8: A2 otobanı tamamen kapandı ve maalesef makine o yolda park halinde. Önümüzdeki birkaç saat içinde burada olacak. Ve bizim hemen yola çıkmamız gerekiyor. Umarım çabuk gelirler çünkü makinenin teslim tarihi önceden belirlendi. Aldığımız bütün izinler ve güzergahlar için az bir zaman aralığımız kaldı.
0: Söz konusu makine bir cam imalat makinesi ve milyonlarca euro değerinde. Bugün Güney Afrika'ya gönderilmek üzere paketlenmesi gerekiyor. İlk aktarma Hamburg'da yapılacak. Ekip makine için özel bir ahşap sandık inşa ediyor.
8: Şu anda hazırlık yapıyoruz. Makine buraya vardığında işler hızla ve güvenle hallolacak. O nedenle hazırlık çalışması önem taşıyor.
0: Hazırlık işiyle paketleme sorumlusu Mihail Volovik ilgileniyor. Gecikmeler ve zaman baskısı Mihail ve ekibi için gündelik işlerin bir parçası.
9: Bunun bizim için anlamı fazla mesai yapmak ve ailemizin eve dönüş saatimizi kesinlikle bilmemesi. Evet.
0: Makine nakliye esnasında hatalı paketleme yüzünden hasar görürse bundan paketleme ekibi sorumlu. Zaman akıyor, stres çok fazla, hata payı ise sıfır.
9: Bekle, dur.
0: Yan duvarlar inşa edildi. Birden fazla münferit parçanın toplam boyu 10 metre 30 santim.
9: Uzun kenarların devrilmemesi için şu anda bağlantı parçalarını takıyoruz.
0: Görevli personel çivi tabancasıyla 4 santimlik çivileri ahşaba çakıyor. Sağlam bir yapı elde etmek için parçaları birleştiriyor.
9: Kamyon buradan gelecek.
10: Tamam.
9: Buraya kadar. Dorsey'i Orzan buraya kadar yanaştırmak için bizim yeterli mesafemiz...
10: Evet.
9: ...kalır değil mi?
10: Evet, kalır.
9: Peki o zaman.
0: Mükemmel bir takım çalışması. Bu adamlar arkadaştan da öte.
9: Biz iş dışında da birbirimizle sürekli görüşüyoruz. Ekip olarak birbirimizi 5 ya da 6 yıldır tanıyoruz. O yüzden de eğlenceli oluyor, evet.
0: 31 yaşındaki Mihail, York'tan gelen mutlu haberlere de seviniyor.
8: Mihail.
9: Evet.
8: Nakliye şirketinden aradılar az önce. Bir saate burada olacaklar.
9: Mükemmel.
8: Evet, öyle.
9: Sorun
8: her
9: yok.
8: Her şey yolunda gidiyor.
9: Yani erken paydos mu?
8: Evet, erken
9: güzel.
8: Paydos.
9: Teşekkür ederim. İyi haber. İvan, nakliye geliyor.
11: Geliyor mu?
9: Bir saat içinde buradaymış.
11: Çok iyi, harika.
0: Ama bu gevşemek anlamına gelmiyor. Nakliye aracı gelene kadar sandığın yazılarını yazmak zorundalar. Yazılar için yan duvara plastik bir şablon çakılacak.
9: Burada makinenin geldiği adres yazıyor. Bu da zombi kanı.
0: Zombi kanı sandığın kenarına adres yazmak için kullanılan siyah boyaya Mihail'in taktığı esprili bir isim.
10: İstersen ben kapağını kapatayım, sen püskürt.
9: Ben mi?
10: Tabii ki, evet.
9: Tamam.
0: Kullanılan boya ışığa ve tuzlu suya dayanıklı ve açık deniz nakliyeleri için çok uygun. Düşük basınçlı boya tabancası boyayı fazla sıçratmadan teslimat adresini, ürün numarasını ve ağırlığını şablona püskürtüyor. Hazırlıklar tamamlandı.
9: Şu anda nakliyeyi bekliyoruz.
0: Nakliye aracı 10 dakika önce gelmeliydi. Mürzuschlag da ağır nakliye uzmanı Roland Walze 68 metre boyundaki türbin kanadını bir elektrik hattının altından geçiriyor. Hiçbir sorun yok.
2: Geçti.
0: Pretü Alpe yolculuğu esnasında şef Manfred Pomitz'a kanat yüksekliğini sürekli kontrol etmek zorunda.
2: Uzaktan kumanda cihazlarının radyo sinyalleri vasıtasıyla aracı yönlendirmeyi başarabiliyoruz. Yavaş gel, dur. Yavaş gel, dur. Dur. Git, git, git, git, git, git. Tamam. Ağacı kurtardın, artık dönebilirsin. Dönebilirsin, dönebilirsin.
0: Kendi başına hareket edebilen ağır nakliye aracı 19 metre boyunda ve bağımsız dingillere bağlı 80 tekeri var. Yani yanlamasına hareket edebiliyor. 45 ton yükü rahat taşıyabiliyor ama bu yokuşta saatte sadece 1 kilometre hız yapabiliyor. Bir sonraki engelse bir otoyol köprüsü.
2: Böyle devam et.
0: Ve görev tamam.
2: İlk alçak nokta burasıydı. Şimdi ormanın içine giriyoruz.
1: Yoracağıma değer.
0: 1600 metre rakımlı Pretü Alpe'ye 8 kilometre kaldı. Ekip dağ yoluna vardı. Ağır nakliye aracı biraz daha hafif olan yokuşta saatte en fazla 5 kilometre hızla yoluna devam ediyor. Ama şimdi duruyor.
1: Buradaki sıkıntımız uzaktan kumanda ile ilgili. Kumanda düzgün çalışmamaya başladı ve aracı yönlendiremiyorum. Yanıt vermiyor, takılıp kalıyor. O yüzden kumandayı değiştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız.
0: Profesyonel ekip her şeyin yedeğini mutlaka bulunduruyor. Aynı zamanda lastik patlamasına karşı hazır olmak için de 4 adet yedek lastik bulunduruyor.
1: Yenisi bu mu?
2: Evet o. Hayır, yenisi bu. Umarım çalışır.
0: Avusturya Orman İdaresi'ne ait rüzgar santralindeki işçiler kanadın gelmesini sabırsızlık içinde bekliyorlar.
1: Yeni kumanda bu. Umarım sorun çıkarmaz.
0: Sorun çıkarsa yenisinin Viyana'dan gelmesi gerekiyor. Bunun içinse hiç vakit yok.
1: Bu bilgisayar, bu da alıcı. Bunlar motora bağlılar ve kumanda da alıcıya bağlı.
0: Ağır nakliye aracı acil durma ayarına geçti. Eğer yeni kumanda da çalışmazsa ekibin zaman planlaması çöpe gitmiş olacak. Durum ciddileşiyor. Manfred sistemi yeniden başlatırken Roland kumandayı ayarlıyor.
1: Tamam, çalıştı mı?
2: Evet.
0: Profesyonel ekip derin bir nefes alabilir.
2: Yönlendirme çalıştı. Her şey test edildi. Artık yola devam edebiliriz.
0: Varış yerine daha 7 kilometre var.
2: Şimdiki görevimiz kanadı 45 derece açıya getirmek. Önümüzde daha 2 kilometrelik bir asfalt yol var. Ondan sonra orman yolu başlıyor. Ardından %10-15 arası bir tırmanma başlayacak.
0: Buradaki asıl sorun orman yolunun dönemeçli olması. Ayrıca eğim olmasaydı 68 metrelik bu türbin kanadı asla buradan geçemezdi.
1: Kanadı tam 45 derecelik bir açıya getiriyoruz. Ardından ağaçlara takılmamaya, bir yerde sıkışmamaya, dalları kırmamaya ve kanada zarar vermemeye odaklanacağız.
0: Rüzgar santraline 6 kilometre daha var. Hava şartları değişmedi ama dağlardaki hava her an değişebiliyor. Örneğin önceki gün şiddetli rüzgar ve yağmurdan ötürü yola bile çıkamadılar.
1: Dün biraz yağmur yağdı ama asfalt yolun kuru olduğunu düşünüyoruz. Bakalım ne olacak?
0: Asfalt burada bitiyor ve gevşek zeminli dağ yolu başlıyor. Yolun iki tarafından yüksek ağaçlar uzanıyor.
1: İşimiz zor. Yolun genişliği 4 metre. Uzaktan kumandalı aracın genişliği ise 3 metre. Şimdi yanlara dikkat etmeliyiz. Kanadın düz bir açıda durması gerekiyor. Yol biraz ıslak tabii. Şu anda yavaşça dağa tırmanıyoruz.
0: Dağ yolunun yanındaki yamaçlar çok dik. Nakliye profesyonelleri Roland Weiss'le ve Manfred Promitz'e %100 odaklanmış durumdalar. İki viraj yaklaşıyor. Fakat ekip 68 metre boyundaki kanatla bu virajı dönemeyecek. Karmaşık bir dönüş manevrası yapılması gerekiyor. Mitterrand kanalındaki Paine limanına dönüyoruz. Edo isimli Mavna şu an 1200 ton arpa yükü alıyor. Kaptan Thomas Klein, serdümen Christian Zorn ve tayfan Mandy Zorn her şeyin sorunsuz çalıştığından emin oluyorlar. Özellikle makinenin.
5: Bu makine kalbimiz. 1200 beygir gücündeki bu Mavna filomuzun en güçlü Mavnası. Bundan daha fazla güce ihtiyacımız yok. Bu Mavna'da 15 yıldır bulunmuş olan Thomas gibi birinin yaptığı işi anlatmaya kelimeler yetmez. Ben uzun zamandır bu Mavna'ya binmedim. Yaklaşık 2 yıl olmuştur. Çocukluk hayalimin ve hobimin mesleğime dönüşmesi çok iyi bir şey. Mandy için de aynı şey söz konusu.
3: 62 santim, devam edin.
0: Derinlik tam 160 santim ve yük iki yana eşit dağıtılmalı. Kaptan Thomas yükün dökülüceği yere dair talimat veriyor.
3: Bu ambara konacak son 20 ton yükü bekliyoruz. Ondan sonra ilk 2 ambar dolmuş olacak ve dolu ambarla birlikte kanal çıkışına hareket edeceğiz. Çünkü boş ambarları vince başka türlü denk getiremeyiz. Boyumuz o kadar uzun değil ama 90 derecelik bir dönüş yapmamız gerekiyor. Büyük bir gemiyle hoş bir manevra değil.
0: 325 kilometrelik Mittelland kanalı Almanya'nın en uzun yapay su yoludur. Sadece 2 ambarla birlikte Mavna'nın boyu 89 metreyi buluyor. Kaptan Thomas şimdi 90 derecelik bir dönüş yapmak zorunda.
3: Şimdi biraz geri gideceğim.
7: Tamam.
0: Halatları çözme vakti. Mavna artık boş olduğu hale kıyasla suya çok daha fazla batmış bir halde. Serdümen Christian güverteye binen ilk kişi oluyor. Halatlar gevşedikten sonra Mavna serbest kalıyor.
5: Tamam, serbest.
0: Thomas 8 metre 20 santim genişliğindeki Mavna'nın kanal girişinden rahat geçmesi için büyük bir konsantrasyonla çalışıyor. Thomas diğer gemiler yaklaşmakta olduğu için hızlı hareket etmek zorunda.
5: Kaptan dikkatli olmalı. Kolay bir iş değil. Burada gemi trafiği var ve dikkatli olmak şart. Arka tarafta da fazla mesafe yok.
0: Artık her şey Thomas'ın kaptanlık becerilerine bağlı.
5: Artık dubaları da göremiyor. Şimdi ihtiyarların gençleri dinleme vakti geldi.
0: Nihayet yanaşacak bir yer bulundu.
5: Devam. Mesafe var. 20 metre. 10. 1 metre.
7: 1 metre daha. 30 santim kaldı.
3: Evet, yanaşıyorum.
5: Halat tamam.
0: İlk 2 ambar güvenle yanaştırıldı. Christian motorlu Mavna'yı hemen çözüyor ve diğer 2 ambar için hareket ediyorlar. Özellikle büyük miktarlar taşınacağı zaman arkadan itmeli Mavnalar kullanılıyor. Fakat bu Mavnalar aşırı uzun olduğundan tüm Alman su yollarında çalışamıyor. Limana döndüklerinde Christian ve Mandy kısa bir yemek molası veriyor.
5: Yemeği sırayla yiyoruz. Genelde ben önce yiyorum. Sonra yukarı çıkarıyorum ve işe devam ediyorum. Thomas benden sonra mola veriyor. Huzur içinde yemeğini yiyor. Duruma göre sıra değiştiriyoruz. Bu işi bir süredir yapıyoruz, öyle değil mi? Ve arada tartıştığımız oluyor. Zaman zaman. Ama geminin boyunu gördünüz. Ve o sayede sorun çözülüyor.
6: Kaçabiliyoruz.
0: Bu ekip yaklaşık 2 yıldır birlikte çalışıyor.
3: Afiyet olsun.
0: Gemideki mesailer uzun sürüyor.
3: 3 hafta çalışıp 3 hafta dinleniyoruz. 21 gün mesai, 7 gün izin yaparak başlamıştık. Artık biraz daha fazla boşluğumuzun olması iyi bir şey. Özellikle ailelerimiz için, özellikle torunlarımız geldiğinde.
0: 60 yaşındaki Thomas'ın ailesi onun için çok önemli. Kalan son 2 ambar hızla doldu. Mürettebat için paydos vakti geldi. Yarın sabah görev onları bekliyor olacak. Varış noktası Gelsenkirchen. Hannover yakınlarındaki Anderton'a dönüyoruz. Önemli bir yük taşıyan kamyon geç de olsa fabrikaya geldi. Devasa cam imalat makinesinin güvenle paketlenmesi gerekiyor. 9.8 metre uzunluktaki bir makineyi paketlemek kolay değil. Paketleme sorumlusu Mihail Volovik kamyonu yönlendiriyor.
5: Devam et hadi.
0: Mihail ve ekibi makine için ahşaptan sağlam bir sandık inşa ettiler. Milyonlarca euro değerindeki makine su geçirmez bir naylona sarılı. Bu naylonu açmak bile büyük bir iş.
9: Bu naylon gerçekten çok ağır. 100 kilosu vardır. Yukarıdan sarktığı için bu naylonu elinle kolayca açamıyorsun.
0: Bunun farkında olan ekip lideri Dominic Blaschke naylonu açmak için bir vinç kullanıyor.
11: Bu ikili vinç sistemi 50 ton kapasiteli. Her biri 25 ton kaldırabiliyor. Paketin ağırlığı tam 42 ton. Yani her şey yolunda.
0: Büyük operasyon başladı. Karşınızda devasa bir cam imalat makinesi.
9: Tada!
0: Bu makine 12 münferit istasyondan oluşuyor ve dakikada 700 adet cam şişe üretebiliyor. Bilindiği gibi sıvı cam ham maddesi 1500 santigrat derece sıcaklıkta oluyor.
9: Devam lütfen.
0: Bu ambarda her biri bir yanda ikili bir vinç sistemi var. Halatlar 60 tonluk bir yüke göre düşünüldü ve 50 tonluk kaldırma kapasitesi iyi dengelendi. Bu cam imalat makinesi tam 42 ton ağırlığında.
9: Şimdilik öyle kalsın.
10: Tamam.
9: İkinci deliği denk getirip vidalarını takalım, olur mu?
0: Bu kalaslar makinenin yerden biraz daha yukarıda durmasını sağlıyor.
9: Evet.
0: Bu sayede sandığa bağlanmasını kolaylaştırıyor.

0: Oldu mu?
1: Evet. Tamam.
2: Bağlantı vidalarının yerleri kurşun kalemle işaretleniyor.
1: Burası vidalanacak. Olduğu gibi.
0: Olduğu gibi.
1: Burası da.
0: Evet.
1: Şimdi vidaları alttan yukarı doğru takacağız. Ve kalaslar makineye ve zemine tutturulacak.
2: Ama bunun için makine kısa bir süre havaya kalkmalı. Sabitleme vidaları hem makineyi hem de kalasları zemine tutturuyor. Naylon ve alüminyum sargılar yol boyunca paslanma koruması sağlıyor.
1: Makine sonunda sandığa girecek.
2: Son buluşma. 42 tonluk makine havada uçuyor. Şimdi çok dikkat etmek gerekiyor. Vida yerleri tam denk gelmeli.
1: İndir, indir. Kaldır şimdi. Tamam. İvan, vidayı sık.
2: 6 noktadan bağlanan cam imalat makinesi sapasağlam oldu. Alüminyum folyo makineyi açık denizdeki rutubetten koruyacak.
3: Alüminyum folyoyu sarıyoruz. Bu folyo paslanma koruması sağladığından tamamen kapatılmalı.
2: Bu işlem 230 derece sıcaklıktaki alüminyum ısıtıcılarıyla yapılıyor. Folyo kapatılıyor ve değerli cam imalat makinesi en iyi şekilde korunmuş oluyor. Ekip daha sonra kendi yaptığı sandığı birleştiriyor.
3: Çok dikkatli olmak lazım çünkü yan paneller çok ağır. Tam 800 kilo.
2: Yük sallanırsa etrafına zarar verebilir ve yaralanmalara yol açabilir. Güneydeki Steinmark'ta nakliye profesyonelleri Roland Varsley ve Manfred Promitz'e 68 metre boyunda bir türbin kanadını inşa alanına taşıyorlar. 1600 metre yüksekliğindeki Pritü Alpe'de yeni bir rüzgar santrali inşa ediliyor. Bu dar dağ yolunda ilerlemeyi kolaylaştırmak için kanat 45 derecelik açıya kaldırıldı.
4: Buradaki en büyük zorluk yaklaşık 4 veya 5 saat boyunca tam konsantrasyon halinde kalmak.
2: Nakliye aracı dar virajda manevra yaptı. Roland yokuşu geri viteste çıkarken Manfred onu yönlendiriyor.
4: Dikkat edilmesi gereken diğer şey de kanadın açısı. 4 veya 5 derece sapma olursa her şey biter. Araç devrilecek noktaya gelir. Biraz daha sağda kal, sağda kal. Evet, devam et. Dümdüz gelebilirsin. Kanatların elektrik tellerine çarptığı olaylar yaşadık. Devrilme olayları yaşadık. Bunlar olabiliyor. Kötü oluyor tabii ki. Birinde kanat kırıldı. Ama neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olaya müdahale etmek zorunda kaldık. Çünkü araç da zarar gördü. Yardım ettik. Keşke öyle olmasaydı ama bunlar olabiliyor dediğim gibi. Bunlar gerçekten başımıza geldi ve gerçekten kötü durumlar.
2: Ekip tehlikeli elektrik hatlarını çoktan geride bıraktı. Rüzgar santrali görüş mesafesine girdi.
4: Şu anda yüksek platoya vardık. Rüzgar santraline giriş yapıyoruz. Ormanın içinden çıktığımız için rüzgar hızını da hesaba katmak zorundayız bundan sonra. Dağda esen rüzgar yüzünden işler çok hızlı tersine dönebilir. Gök gürültülü fırtına bekleniyor. Böyle bir kanadı naklederken saniyede en fazla 8 metre rüzgar hızında çalışmamıza izin var. Sonrası çok tehlikeli.
2: Rüzgarın bu saat itibariyle hızı saatte 29 kilometre. Hava şu ana kadar iyi gitti. Ekibin durup görevi sonlandırması gerekmedi. Varış noktası olan şantiye alanına giden son 2 kilometrelik yola çıktılar.
5: Şimdi en dik kısımdayız. Eğim yaklaşık 15 derece. O nedenle çok yavaş ilerleyeceğiz. Oldukça yavaş.
2: Nakliye aracı yaklaşık 490 beygir gücünde. Dizel motor uzun dişli aralığı sayesinde bu yokuşu tam gazla çıkabiliyor. Zamanlamada bir aksama yok. Manfred ve Roland Pritü Alpe'ye yaklaşıyorlar.
5: Şimdi sürüşe dikkat etmek zorundayız. Çünkü çakıl kaplamanın yol tutuşu zayıf olduğundan lastikler patinaj yapabiliyor. Çok yavaş ilerleyerek bir noktada takılı kalmak istemiyoruz. Kanadı alçaltıp ön tarafa daha çok yük bindireceğiz.
2: Bitişe sadece birkaç yüz metre kaldı. Avusturya Orman İdaresi burada bir rüzgar santrali inşa ediyor.
5: Manfred ve ben bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Birbirimize bağlı bir ekibiz.
2: Ama ekip varış noktasından hemen önce duruyor. Zorunlu bir mola. Şantiye alanında sıkıntılar var. Türbin göbeği...
5: Bir noktada takılı kalmak istemiyoruz. Kanadı alçaltıp ön tarafa daha çok yük bindireceğiz.
2: Bitişe sadece birkaç yüz metre kaldı. Avusturya Orman İdaresi burada bir rüzgar santrali inşa ediyor.
5: Manfred ve ben bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Birbirimize bağlı bir ekibiz.
2: Ama ekip varış noktasından hemen önce duruyor. Zorunlu bir mola. Şantiye alanında

0: İçimden bir ses, hava güzelken burada tatil ayarla diyor. Böylece mesailerimiz tatile dönüşür. Dikkatli olalım, fazla mola iyi gelmedi. Çünkü çalışmaktan soğuyor insan. Sence de öyle değil mi?
1: Son metreler bile tam bir konsantrasyon istiyor. Nakliye aracı şantiyedeki platforma ulaştı. Burada her yerde engeller var.
0: Vince dikkat et. Kanadın ucuna da dikkat et. Türbine yanaşmamız gerekiyor.
1: Kanat konulacağı platforma yanaştırılıyor.
0: Bence daha çok geri git. Mesafe var.
2: Benim tarafta 2 metre daha var. Biraz daha gidebilirim.
1: Park yerine vardılar ve burası yarına kadar güvenli bir nokta. Winch kanadı ancak yarın nakliye aracının üstünden alacak.
0: Pekala Roland, iyi ki geldin. Ben rüzgar ölçeri söküyorum.
2: Tamam, yardım edeyim, bekle beni.
0: Bugün işimiz bitti. Yarın devam edeceğiz dostum. Yarın araçtan indireceğiz. Anlaştık mı?
2: Hepimiz paydosu 4 gözle bekliyoruz. Stresli bir gündü. Yarın diğer kanatla işe devam edeceğiz.
1: Kahramanlarımız Roland ve Manfred önümüzdeki günlerde 1,5 milyonluk nakliye aracıyla 8 kanat daha taşıyacaklar. Dağlardan Mitteland kanadındaki Paine Limanı'na dönüyoruz. Mavna mürettebatı Kaptan Thomas Klein ve evli tayfalar Mandy ve Christian Zorn'un önlerinde uzun ve zor bir gün var ve üstelik hava kötü.
3: Bugün zor bir hedefimiz var. 120 kilometreden daha uzun bir yol gitmek zorundayız. Boşaltma randevusundan önce karşı tarafa varmış olmak istiyoruz.
1: Boşaltma randevusu 3 gün sonra 318 kilometre uzaklıktaki Gelsenkirchen limanında. Mürettebat halatları çözer çözmez hareket edecekler. Özellikle Thomas'ın sabah formda olması gerekiyor. Çünkü birinci havuz kilidi yakın mesafede.
4: Peine'den Andertene mesafe 25 kilometre. Orada ikinci kilide geçeceğiz. Orada yüzer iskele babaları olmadığı için zor bir manevra. Yükseklik farkının üstesinden gelirken halatları sürekli değiştirmek mürettebatta stres yaratabiliyor.
1: Hanover'deki Anderton kilidinin iskele babaları sadece kıyıda. Halatların sürekli bağlanması ve tekrar çözülmesi gerekiyor. Mürettebat ilk birkaç kilometreyi giderken ilk iş olarak temizlik yapıyor.
3: Gemiler temiz olmalıdır. Buna önem veririz.
1: Sadece geminin değil, ambarların da düzenli temizlenmesi şart. 50 yaşındaki Christian için bu gerçekten zor bir iş.
3: Sinir bozucu diğer yük kömürdür. Şanslısan suyla durulayamazsın. Her yeri fırçalaman gerekir. Bu da 3-4 saat sürer.
1: Geriye güverteyi parlatmak kaldı sadece. Temizlik suyu doğrudan Mitteland kanalından alınıyor. Mürettebatın içmek ve duş almak için 2000 litrelik bir temiz su deposu var. Christian temizlik yaparken karısı Mandy öğlen için patates soyuyor.
5: Öğle yemeğini şimdi hazırlıyorum çünkü birazdan kilitler için işbaşı yapmam gerekecek. O saate kadar her şey hazır olsun istiyorum.
1: Kilit geçilirken tüm mürettebatın işleri başlarından aşkın oluyor. Mürettebat bugün şanslı. Mitteland kanalının Hanover'deki Anderton kilidinde pek fazla yoğunluk yok.
3: Şu anda Anderton kilidinin üstündeyiz ve kapak çoktan açıldı. Birazdan yeşil yanacak ve kilide giriş yapacağız. Sonra birkaç metre alçalacağız.
1: Ama ondan önce dar girişten girilmeli. Bunun için ekip çalışması gerekiyor.
6: Düz devam et. Kıyıya 1 metre.
1: Christian 150 metrelik Mauna'nın önünde duruyor ve Kaptan Thomas için her yöne göz kulak oluyor.
3: Çukura girdik. Manevra yap. Evet. Yeşil yanınca kilide giriş yapıyoruz. Yeşil yandı, girebiliriz.
1: Kaptan hazırlık yapıyor. Anderton kilidinde yükseklik farkı var ve toplam inilen mesafe 14 metre 70 santim. Kanal 1928'de inşa edildiğinde burası Avrupa'nın en uzun kilidiydi.
3: Girdik. 10 metre daha var.
1: Kilit kapağına 10 metre var. Thomas dürbün yardımı olmadan bunu göremez.
3: 6 metre kaldı. Devam et.
1: Thomas ve Christian arasındaki iletişim şu anda önemli. Christian, Edo Mauna'sını kanalın kenarına bağlıyor.
3: Alo.

0: Tamam mı?
1: Bağladım. Kilit yaklaşık 11,5 metre genişlikte. Mavna'nın sadece 3 metrelik bir payı var.
2: Gemi bağlandı. Arkadaki kapak kapatılacak ve ardından kilitlerden geçmeye başlayacağız.
1: Kapak kapanır kapanmaz su boşalmaya başlayacak ve Edo alçalacak. Christian devreye girecek. Halat bağlama zamanlaması önem kazanacak. Aksi takdirde başları derde girebilir.
2: Halat fazla gergin kalırsa kopabilir ve gemi yan yatabilir. Buna dikkat etmek gerekir.
1: Aynı konumda kalmak için bu işlem defalarca tekrarlanıyor. Kilit esnasında akıntı güçlü oluyor. Christian bir saniye bile dikkat etmezse iskele babaları ve kanalın içindeki Mavna hasar görebilir.
2: Çıkışa geldik.
1: 14 metre 70 santimlik fark sorunsuz aşıldı. Thomas ve mürettebatı günün en zor kilidini geçtiler. Şimdi tam yol ileri gidiyorlar.
3: Bugün saat 19.20'ye kadar yol alacağız. Sonra paydos edeceğiz. Gelsen Kirşen'e 2 günlük yolumuz var. Boşaltmayı salı günü yapacağız.
1: Bu profesyonel ekip için uzun mesai saatleri mesleğin bir parçası. Yük fabrikaya teslim edilir edilmez 3 hafta izinleri olacak. İznin ardından yeni yükler onları bekleyecek. Hannover yakınlarındaki Anderton kasabası, pahalı yükünü almak için gelen çekici fabrikaya vardı. 42 tonluk bir cam imalat makinesi Hamburg üstünden Güney Afrika'ya yollanacak. Bu arada Ivan Vukoya'nın liderliğindeki paketleme ekibi hala makineyi nakliye için hazırlamakla meşgul.
2: Senin orası iyi mi?
4: Biraz daha pay var. Güzel.
2: Tamam. Devam. Devam. Evet. Tamam.
1: Ekip baskı altında. Uçak geç kiralandı ve gerekli bütün teftişlere zamanında yetişmek için derhal Hamburg Limanı'na hareket etmek zorundalar. Ekibin özel olarak yaptığı sandık yaklaşık 11 metre boyunda.
2: Sana doğru çek.
5: Tamam, burası iyi.
2: Şimdi dik tutalım.
1: Duvarlar 6 santimlik çivilerle tutturuluyor. Mihail Volovic ve arkadaşları böyle dev projeleri tercih ediyorlar.
6: Böyle büyük makineler için küçük kutular kadar fiziksel çalışma gerekmiyor. Küçük kutular sırtıma ağrı veriyor. Her şeyi elde yapmak gerekiyor. Büyük makinelerde vinçler, forkliftler vesaireler kullanılıyor. Büyük paketler küçük paketlere kıyasla çok daha iyi.
1: Antika eserler ve sanat eserleri gibi küçük parçalar için de doğru ebatta sandıklar yapılıyor burada. Ekip kamuflajlı arabalar için bile paketleme yapabiliyor.
6: Kapak doğru boyda mı? Ve bu sandık toplam kaç parça?
5: 5 parça.
6: 5 parça. Toplam olarak değil mi?
1: Ekip kapağı desteklemek için altına devasa destekler koyuyor. Forklift 4 metre yüksekte çalışacak şekilde ayarlanıyor.
6: Evet.
1: Her bir destek yaklaşık 38 kilo ve çivilerle tutturuluyor.
6: İkinciye dıştan 11'lik çivi çakıyoruz.
1: Mihail ve arkadaşı Ivan toplam 15 desteği eşit aralıklarla çakıyorlar. Ardından münferit parçalardan oluşan kapağı kapatıyorlar.
6: Evet. Evet, böyle iyi oldu.
1: Bir güvenlik halatı kullanan Ivan kapağın üstüne çıkıyor. İlk olarak bütün panelleri sandığı tam kapatacak şekilde düzenliyor.
2: Sandığın üstünü kapatacağım ve sonra sabitleyeceğim.
1: Sadece bütün parçalar yerine oturduktan sonra kapak kapatılabilir. Ivan o işte ilgilenirken Mihail sandığın yan taraflarındaki özel yuvaları açıyor.
6: Makine vidaları sabitlendi. Bu yuvalardan liman bağlantıları geçecek. Halatlar buradan karşıdaki demirlere tutturulacak ve zemine bağlanacak. O yüzden buraları açtık. Elemanlar hızlıca gelip bu kapakları açacak, halatları geçirecek ve bağlayıp kapatacaklar.
1: Bu güvenlik önlemleri bu pahalı cam imalat makinesini doğrudan gemiye sabitleyecek ve konteynerin içinde kayması engellenecek. Kapağın üstüne son olarak koruyucu bir muşamba örtülüyor. 10 saatlik bir emeğin ardından kamyon nihayet ambara giriyor. 58 yaşındaki kamyon sürücüsü Peter Glass yükleme işini dikkatle takip etmek zorunda.
3: Yükün dorsaya eşit dağılmasını sağlamak için ileri ve geri manevra yapmak gerekiyor. Yükü mükemmel dengelemek zorundayız ki hiçbir şekilde hareket etmesin. Bir yükü dorsaya mükemmel bir şekilde oturtmak nadir görülen bir durumdur.
4: Tamam, başlıyoruz.
1: Winch 50 tonluk taşıma kapasitesine giderek yaklaşıyor. Makine paket sandığıyla birlikte 47 tona ulaştı. 10 metrelik bu sandık şimdi dorsenin tam ortasına oturtulmalı. Bütün ekip için milimetrelik hassasiyette bir görev.
0: Biraz sessiz olun.
2: Biraz bana doğru gelsin. Devam.
0: Orası oturdu mu?
2: Ne?
0: 44 milim var.
2: 42,5.
0: 42,5 mu?
2: 42,5 milim doğru.
0: Tamam.
1: Ne yazık ki bir taraf doğru oturmadı. Yeniden ayarlamak gerekiyor.
2: Tamam, güzel oturdu.
1: Yükleme bu görevin son aşaması. Milyon euroluk yük artık kamyon sürücüsünün sorumluluğunda.
4: Ben çok teşekkür ederim.
2: Gerisini arkadaşlar halleder.
0: Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim. Sandığı kamyona yükledik. Yakında yola çıkacak ve müşteriye sağ salim varmasını umut ediyoruz. Umarım öyle olur.
1: Sürücü Peter her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için yükün boyunu bir kez daha ölçüyor.
3: 83,5 tonluk bir iznim var ve o ağırlığa çoktan ulaştım. Kamyon makineyle ve sandıkla birlikte 83,5 ton oldu.
1: İyi paketlenen tonlarca ağırlık şimdi Güney Afrika yolculuğuna başlıyor. İyi yolculuklar.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Nevada'dayız.
14: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
13: O kadar da değil Fred. Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
15: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
14: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
15: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
14: Evet.
16: Yardıma muhtaç olan bir dost.
17: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
13: Geçen sene...
17: Günaydın, ben Chad.
15: Memnun oldum.
13: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmelojo'nun yardımına koştu.
17: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
15: Anladım.
17: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
15: Sağda yaşıyordu.
14: Çadırda.
15: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
14: Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
15: Burada elektriğiniz de mi yok?
17: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
15: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
14: Evet.
15: Geçimini sağlamayı umuyordu.
14: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
15: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
14: Katılıyorum.
17: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
15: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
17: Evet.
15: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
14: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
13: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
18: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
14: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
17: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
14: Sen onun altınını mı aldın?
17: Aldı, evet.
18: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
14: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
13: İlk test başlıyor.
14: Kronometreyi başlatıyorum.
13: Fred ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: Bugün çok güçlü aletler tanıtacağız.
1: Ve yıkımı hızlıca gerçekleştirebiliyoruz.
0: Ağır işler için güçlü bir balyoz. Çatı padavralarını sökmenin en havalı ve yeni yolu.
2: Zor bir işi kolay hale getiriyor.
0: Bütün işlere adapte edilebilen bir çalışma tezgahı. Merdivenlerinizin dengede durması için bir platform. Arabanıza takıp her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir mengene. Bakın, tek elle yapıyorum. Özel yapım alet kutusu. Bu fabrikada 15 saniyede bir istediğiniz renkte çekmece yapılıyor. Parlak ışıklar, yüksek ısılar ve bir markanın özel ürün koleksiyonu. Hem de geçmişten. 1910 yazıyor. Günümüze kadar. İşte ilk döner tornavida. Nasıl tasarlandıklarını yerinde öğreneceğiz. Tadilat için ihtiyacınız olan...

0: Merhaba, ben Chris Grandi. Şantiyede spor mu yapmak istiyorsunuz? Şunları kaldırmayı deneyebilirsiniz. Yumruk balyozu. Neden yumruk dendiğini birazdan anlayacaksınız. Kendisi ağır işler için biçilmiş kaftan. Bunun gibi bir aletiniz varsa gerisini hiç düşünmeyin. Şurayı kırmak için küçük olanı işimizi görür herhalde. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evinizde büyük bir tadilata giriştiyseniz kaybedecek vaktiniz yoktur.
1: Mahalledeki bütün altın evleri alıp içini tamamen yıkıyoruz.
0: Bu işi yapabilecek tek bir balyoz var. Ünlü bir marka tasarlamış, adına da yumruk demişler. Dolapları, duvarları, fayansları, aklınıza ne gelirse yıkıyor.
1: Çok güçlü ve ağır olmasını seviyorum. Salladığımız zaman bütün gücünü uyguluyor ve yıkımı hızlıca gerçekleştirebiliyoruz.
0: Çok fazla yıkıma sebep olduğu gerçek. Ancak kendisine ve kullanan kişiye tek bir zararı yok.
1: Çok kolay oldu.
0: Bu patentli ürün çelik sapın üzerindeki yuvasına oturuyor. Ayrıca elin kaymaması için kauçuk bir kabzası da var.
1: Çok sağlam bir kabza. Hiç titreme yapmıyor. Ayrıca uç kısmının düşmesi gibi bir tehlikesi de yok.
0: İş ne kadar zor olursa olsun yumruk üstesinden gelebilir. O çok büyük ama kullanışlı bir balyoz.
1: Elinize aldığınızda yapabileceğinizi anlıyorsunuz.
0: Merdiven üzerinde çalışırken sağlam, güvende ve emniyette olmak istersiniz.
2: Merdivenin dengesini kurup sağlamlaştırabiliyorum. Altta birinin durup benim için merdiveni tutmasına gerek kalmıyor.
0: Bu yeni çıkan merdiven denge platformu sürme merdiveninize takılır ve diğer sallanan merdivenlerin aksine size dengede ve güvenli bir deneyim sunar.
2: Bunu takmak için merdiveni yatırıyoruz ve platformu yerleştiriyoruz. Sonra da kilidini kapatıyoruz. Çok basit.
0: Sonra merdiveninizi kaldırıp uzatıyorsunuz ve altınızdaki zemin eğimli ya da engebeli bile olsa platformu dengede olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
2: Bu platform sayesinde merdivenden inip çıkarken kendinizi güvende hissedeceksiniz.
0: Ayaklarındaki tırtıklı yapı sayesinde merdiveninizi ağaçların etrafındaki yumuşak toprakla dahil çok çeşitli yerlerde kullanma fırsatınız var.
2: Vücudunuzu rahatça döndürebiliyorsunuz. Size hareket alanı sunuyor. Sanki koyduğunuz toprağa gömülmüş ya da beton bir zeminde duruyormuş gibi hissediyorsunuz.
0: Bu yepyeni merdiven 10 metreye kadar çoğu alüminyum ve fibra.

0: fiberglass merdivenlere uyum sağlıyor. Böylece birinin merdiveninizi tutmasına ihtiyacınız kalmayacak. İster ağaçlara, ister çatıya ya da evde boyunuzun yetişmediği yerlere artık güvenle ve tek başınıza ulaşabilirsiniz. Bir işe gittiğiniz zaman yapacağınız bir sürü farklı şey çıkabilir. Üçüncü bir eliniz olması işinizi kolaylaştırır. Tam da bu sırada devreye işte bu bağlantı parçası giriyor. Adı taşınabilir mengene. Bunu çeki demirine takıyoruz ve menteşesini kilitliyoruz. Sonrasında mengeneyi alıp buraya yerleştiriyoruz. İşte artık bir mengeneniz var. En güzeli de bagaj kapağının açılmasına engel olmayacak kadar uzun olması. Artık çalışmaya hazırız. Hadi bakalım. Taşınabilir mengene sayesinde bagajınız bir atölyeye dönebilir. Bunu kullanarak pek çok işinizi kolaylıkla halledersiniz. Bakın tek elle yapıyorum. 5 santimlik alüminyum raket size pek çok seçenek sunuyor. Ayrıca yanında harika bir aksesuarı daha var. Bu çalışma masası 5 santimlik brakete kolaylıkla yerleşiyor. Bakın artık bir çalışma masanız oldu. Buraya proje planlarınızı koyup inceleyebilirsiniz. En güzel yanı keyif yaparken ekstra alan sunması. Evet. Taşınabilir mengene ister iş ister keyif için çok kullanışlı. Hı-hı. Böyle bir şeyiniz olduğunu hayal etsenize. Birden fazla seçenek sunan taşınabilir bir çalışma tezgahı ister misiniz? Yepyeni tasarımı inceleyin.
1: Bir kere kurduğunuz zaman uzun süre bunun üzerinde çalışıp bütün işlerinizi yapabilirsiniz.
0: Yekpare bir tezgah olmadığı için çalışma rayları arasında enine kesit yapmak artık çok basit. Üzerindeki plastiklerin çentikli olması kontrplaklarda dik kesim yaparken bıçak boşluğu sağlıyor.
1: Kesim yapabilmeniz için size kanal yaratmış oluyor. Malzemeniz dengede ve düz duruyor. Kayma ya da bükülme gibi bir riski de olmuyor. İşimizi çok kolaylaştırıyor.
0: Çok yönlülük açısından kolayca takılabilen adaptör plakaları mevcut. Böylece istediğiniz herhangi bir aleti kullanabilirsiniz.
1: Mengeneyi, frezeyi ya da matkap tezgahını istediğiniz herhangi bir yerine takabiliyorsunuz. Çok kolay.
0: Alt kısımda da bütün küçük aletlerinizi saklayabilirsiniz.
1: Küçük el aletlerine vidaları, cıvataları, çivileri koymanız için farklı bölmeleri var.
0: Daha farklı seçenekler için gönye tezgahı da satın alabilirsiniz. Ekstra uzun malzemeleri tutabilmek için silindirler 3,5 metreye kadar uzanabiliyor.
1: Bir kere kuruyorsunuz ve sonra silindirleri istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz.
0: Bir de askı olarak kullanılabilen aksesuar var.
1: Buraya boyamak istediğiniz malzemeyi asıyorsunuz, sonra da kurumaya bırakabiliyorsunuz.
0: Bu yepyeni çalışma tezgahı tasarımı, bıçkı tezgahı ve testere tezgahlarının yerini alarak size bütün işleri yapabilme imkanı sunuyor. Birazdan, yalnızca kesimden çok daha fazlasını yapabilen bir kılıç testere ve çok kullanışlı bir alet kutusu.
2: Çoğu insan bu alet kutusunun bir tank gibi olduğunu söylüyor.
0: Her biri en ufak detayına kadar özel olarak üretiliyor. Fabrikada bir gezintiye çıkıyoruz. İşlerinize müthiş bir hız katacak alet işte burada, kablosuz kılıç testere.
3: Evinizdeki bütün işleriniz için kullanabileceğiniz harika bir testere.
0: Testere 18 voltluk bir lityum iyon pille çalışıyor ve bıçağının kurs boyu oldukça uzun.
3: Daha da uzayabiliyor. Daha çok materyali daha kısa sürede çıkarabiliyor.
0: Ve bu bebek yalnızca bir testere değil, gövdesine fırça ve takımı gibi çok kullanışlı aksesuarlar da takabilirsiniz. Ayrıca sistemi o kadar kolay ki bütün aksesuarları hızlıca değiştirebilirsiniz.
3: Fırçayı bu şekilde çekerek çıkarıyorum. Yapacağınız zaman da E'yi takıyorsunuz. İşte bu kadar.
0: Ayrıca iki hareket ayarı da mevcut.
3: Bu ayardayken dümdüz bir şekilde metal kesebilirsiniz. Anahtarı indirdiğinizde ise yaptığı yörüngesel hareketler sayesinde oyma işlemini daha çabuk yapabilirsiniz.
0: Bu yeni kılıç testere hangi işle uğraşırsanız uğraşın hızlıca halletmenizi sağlayacaktır. Elinizde çok fazla alet olduğunda onların düzenli durmasını ve zarar görmemesini istersiniz değil mi? İşte bütün bu isteklerinizi karşılayan sürgülü bir alet kutusu. Bu özel yapım alet kutularının nasıl üretildiğini Massachusetts'taki fabrikasında inceleyeceğiz. Alet saklama olayını çok ciddiye alanlardansanız işte bu yeni tasarımın imkanlarına göz atmalısınız. 45 senedir modüler çekmeceler yapan markanın son gözdesi burada. Hadi gelin bakalım.
2: Çoğu insan bu alet kutusunun bir tank gibi olduğunu söylüyor. Biz de bu geri dönüşleri ileri bir seviyeye taşıdık ve ikinci serimizi ürettik.
0: Teknisyen serisi kaya kadar sağlam. Kilitlenebilen tekerlekleri 550 kiloya kadar taşıyabiliyor. Çekmeceleri de aynı şekilde kuvvetli.
2: 200 kiloya kadar taşıyabiliyorlar.
0: Çekmecelerdeki kaydırmaz yüzey aletlerinizin hareket etmeden durmasını sağlıyor. Ayrıca bir sürü bölmesi de mevcut.
2: Çekmecelerinizi düzenlemek için istediğiniz yolu kullanabilirsiniz.
0: Çekmecelerin boyutundan rengine kadar her şey kişiye özel yapılıyor.
2: 5 standart rengimiz bulunuyor. Ancak bunları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Turuncu isterseniz dolabınızı turuncu yapabiliriz.
0: Bu alet kutuları tam bir sanat eseri. Fabrikasının da aşağı kalır yanı yok. 20 bin metrekarelik fabrika yüksek teknolojili makinelerle dolu. İşte ilki de burada. İsmi Gece Treni.
4: Burada rayların üzerinde çalışan bir makinemiz var. Bunlar tıpkı tren raylarına benziyor. Her bir raf 3 tonluk materyali taşıyabiliyor. Bu raflardan 40 tane var. Yani orada neredeyse 120 tonluk çelik var.
0: Gece treni gece gündüz hiç durmadan delme makinesine çelik levhalar taşıyor.
4: Bu makine 8000'in üzerinde tamamlayıcı parça üretebiliyor. Yani çeşitliliği çok yüksek. Sürekli farklı ürünler üretiliyor. Çünkü tamamen müşterilerin siparişleri üzerine çalışıyoruz.
0: Kasa bandında bütün düz parçalar dolabın yan, üst ve alt parçaları olarak şekillendiriliyor. Hepsinin boyutu hassas bir şekilde ölçülüyor. Böylece montaj hattında parçalar kusursuz şekilde birbirine geçiyor ve kaynaklanıyor.
4: Dolabın bitirme aşamasındaki son adımsa ön taraftaki köşenin kaynaklanması ve zımparalanması. Böylece kusursuz bir görünüm elde edebiliyoruz.
0: Diğer taraftan da dolabın içindekilerin üretimi sürüyor. Bu makine her 15 saniyede bir çekmeceyi birleştirebiliyor. Yani bu yılda çeyrek milyon çekmece eder. Sıra müşterinin renk seçimine geliyor. Ancak burada tam anlamıyla boya yapılmıyor.
4: Bu toz boya kaplama sistemi önce 5 aşamalı bir yıkama sisteminden geçiyor. Sonra da 10 dakikalığına kurutma fırınına alınıyor.
0: Bu kabin içeride hangi ürünün olduğunu anlıyor ve boya püskürtme tabancasını ona göre ayarlıyor. Ve son olarak sıra montaja geliyor. Fabrika ustaları çekmeceleri takıyor ve paketlemeden önce son dokunuşları yapıyorlar.
4: Buradaki montaj hattında çok farklı boyut ve şekiller görebilirsiniz çünkü biz müşterilerin siparişleri üzerine çalışıyoruz.
0: Fabrikada her 3 dakikada bir dolap üretiliyor. Bu da yılda 50 bin dolap yapar.
4: Hepsi farklı şekilde farklı boyutta olan bambaşka dolaplar. Hepsi de sizin için özel yapım.
0: Teknisyen serisi alet kutuları size tam da istediğiniz gibi kaliteli bir saklama alanı sunar. Birazdan boya sökmek için sıcaklığı arttırıyoruz. Çalışırken sizi karanlıkta bırakmayacak parlak bir ışık ve biçme makinesinin çatıda ne işi var? Neler olduğunu birazdan anlayacaksınız. Az sonra. İş yaparken karanlık bastırırsa diye her zaman favorilerimden olan bu ışığı yanımdan ayırmıyorum. Çok parlak ışık veriyor ve ısınmıyor. Ayrıca bunu düşürmek çok zor. Şuna bakın. Hacı Yatmaz kum torbalarına benziyor. Her zaman ayakta kalmayı başarıyor. Karanlıkta yolunuzu bulmak için küçük bir yardımcıya ihtiyacınız varsa fener işinizi görür ancak ciddi bir iş yapıyorsanız etraf iyice aydınlanmalı.
5: Bu şey o kadar parlak ki 35 metreye kadar aydınlatıyor.
0: Bu ışık 360 derecelik parlak ışık sunuyor ve çarpsanız bile düşme riski yok.
5: Kendini otomatik olarak düzelten bir sistemi var. Yani bu şeyi zorlasanız da düşüremezsiniz. Kendini yine düz konuma getiriyor.
0: Işığın gövdesi çok sağlam olduğundan sert bir darbe alsa bile zarar görmüyor. Ampulün üzerinde de bir koruma kapağı mevcut. Ayrıca diğer iş lambaları ellerinizi az yakmadı değil mi?
5: Çok sıcak. Elinizi uzun süre üzerinde tutamazsınız.
0: Bu ışık dokunsanız bile sizi yakmaz. 40 bin lümen ışık veren bir ampul için hiç de fena değil. Çok fazla elektrik tüketmeden kuvvetli ışık yayan bir ampul.
5: Bununla arka bahçenizi aydınlatabilirsiniz ve elektrik bağlantısını dert etmenize gerek kalmaz.
0: Hatta bütün sokağı bile aydınlatabilirsiniz. Otomatik dik durma sistemli bu ışık sayesinde işlerinizi istediğiniz yerde ve zamanda karanlığı dert etmeden yapabilirsiniz. Evine yeni bir çatı yaptıran herkes önce eskisini sökmesi gerektiğini bilir. Bu çatı ustalarının hala eski usul aletler kullanarak yaptığı çok zor bir iş.
6: Bir çatıyı sökmenin en eski yolu bütün kenarlardan delikler açarak başlar. İki tarafa da birileri geçer ve deliler gibi yırtmaya başlar.
0: Ama artık yeni bir ürün var. Bu alet çatı sökme işini çok daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Sadece daire testerenize bağlayın ve çatınızı sökmeye başlayın.
6: İki tarafındaki tuşlara bastığımda kolun üst kısmı açılıyor. Kolların alt tarafındaki tuşla bu şekilde uzatabiliyorsunuz. Açılıyor ve kilitleniyor.
0: Sonrasında prize takıp kesme derinliğini ayarlayın ve sökmeye başlayın. Makineyi çatının üzerinde sürerek, padavralar üzerinde çizgiler çiziyorsunuz. Aynı şekilde dikine sürerek kareler elde ediyorsunuz.
6: Çim biçme makinesi kullanmaya benziyor. Sadece itiyorsunuz. Çatık girişlerini değil, yalnızca padavraları kesmiş oluyorsunuz.
0: Kestiğiniz kareleri parçalara ayrılmadan hızlı ve eşit şekilde sökebiliyorsunuz.
6: Bu şekilde sökmek, padavraları teker teker kenarlarından yırtmaya çalışmaktan çok daha kolay.
0: Ayrıca daha hafif ve taşıması da daha kolay oluyor.
6: Sökerken eşit kareler halinde olması hem temizleyen hem de taşıyan için büyük bir kolaylık oluyor. Bence harika bir şey.
0: İşte bir sonraki çatı temizleme işinizi hızlandırabileceğiniz muhteşem çatı sökme makinesi.
6: Zor bir işi kolay hale getiriyor.
0: Boya sökme işi hiç kolay değildir. Ancak bu işi daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilecek bir alet var. İşte ısıtmalı boya sökme sistemi.
7: Şimdi bu ısıtma makinesini küçük bir alana uyguluyoruz. Ahşabı ısıtıyor. Böylece boya ve ahşap arasındaki bağı yok ediyor. Biz de boyayı çok kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz.
0: Bir dakikadan az sürede kızılötesi ışınlar boyayı 205 dereceye kadar ısıtıyor. Bu boyayı sökmek için gereken ve toksik olmayan bir seviye.
7: Bu ürün boyayı ısıtıyor ve boyayı ahşaptan ayırıyor. Ancak duman çıkaracak kadar da sıcak olmuyor.
0: Ayrı bir taşıyıcı aksesuar var.
7: Farklı pivot noktaları olduğu için sadece tek bir yere bağlı kalmıyorsunuz. Ve manevra kabiliyeti de artmış oluyor.
0: Ve dar alanlarda boyayı sökmek için setin içerisindeki 2 adet kazıcı işe yarıyor.
7: Çalıştığınız bütün dip köşeler için farklı kazıyıcılar bulunuyor. Bir tanesinin uçları bu şekilde düz. Diğerinde ise kavisli uçlar var. Mesela şimdi bir kapı üzerinde çalışıyorum. 6 panelli bir kapı. Eğimli kısımları var. Küçük köşeleri bu kavisli uçla kolayca çıkarabiliyoruz.
0: Bu yeni boya sökücü boyaları rahatça temizleyebilmeniz için ısıyla çalışıyor.
7: Yapmayı hiç sevmediğim işler arasında boya sökmek listenin en başında geliyor. Bu alet işi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.
0: Birazdan. Bir asırdır aramızda olan aletlerin geçmişini öğrenmek için okuluna gidiyoruz. Bu şey aya gitmiş. Tabii günümüzün teknolojisini de. İşte ilk döner tornavida. Ve hepsi bizim programımızda. Ne haber? Yepyeni bir aletin üretim aşaması birazdan. Kalem kağıtlarınızı hazırlayın çünkü okula gidiyoruz. Daha doğrusu markanın üniversite kampüsüne. Çünkü bu ürünleri satan kişilerin bile uygulamalı eğitim alması gerekiyor. Bunun için Maryland'de harika bir kampüs inşa etmişler. Aletler hakkında eğitim almak için bizzat burayı ziyaret ettim. Hadi bakalım. Markanın kendi evinin ustası olmak isteyenler için bir sürü ürün var ve bunu bir asırdan fazladır yapıyorlar. Bu markanın ardında koca bir tarih yatıyor değil mi?
8: Kesinlikle. Biz bu işe 1910'da Towson, Maryland'de başladık ve 1916'da ilk elektrikli matkabı ürettik.
0: Matkabı ilk olarak siz mi ürettiniz?
8: Evet, ilk biz yaptık.
0: Alet tarihini daha iyi öğrenmek için arşive doğru ilerliyoruz.
8: İşte ilk elektrikli matkaplarımız burada.
0: Evet, bunlar gerçekten klasik aletler. Duncan Black ve Alonzo Decker 1916'da çıkardıkları matkabın tasarımının ilhamını bir tabancadan almışlar.
8: Rahat ve kullanışlı olması açısından tabancanın kabzasını matkabın ucuyla birleştirmeyi düşünmüşler.
0: Markanın geçmişinde birkaç dönüm noktası yaşanmış. Bunların ilki de 1961'deki kablosuz matkap. Ama bunun için ayrı bir ders açmak gerekiyor.
8: 1968 ay matkabı.
0: Vay canına.
8: Çok hassastır ama senin dikkatli olacağına eminim.
0: Olacağım. Vay canına. Bu şey aya gitmiş. Arşiv bölümünde aletlerin inanılmaz evrimine tanıklık ettik. Şimdi sıra yeni aletleri deneyimlemeye geldi. Bunun için Stanley kampüsüne geçiyoruz. Stanley ismi 2010'da gerçekleşen şirket birleşmesi sonucu eklenmiş. O yüzden burada hem Stanley ve Bostich alanı hem de markanın kendisi için bir alan.
9: İşte burada birkaç yeni aletimiz var. Bu yeni 20 voltluk iki hız ayarlı matkabımız.
0: Biraz hızlanalım değil mi? Evet, çok hızlıydı. Bir anda gözden kayboldu. İşte çalışanlar ve satış elemanları burada uygulama eğitimi alıyor. Bayıldım, başka ne var?
9: Burada yeni tasarımlı oyma testere var. Burayı kesim yapacağımız materyale göre ayarlıyoruz.
0: Harika.
9: Makine sizin için bütün ayarlamaları
0: küçük
9: yapıyor.
0: Küçük resimlere bayıldım, ne yapmam gerektiğini
9: denemek
0: gösteriyor.
9: Denemek ister misin?
0: Tabii dostum. Evet. Sıra en yeni alete geldi. Buraya taktığımda hemen girecek yani öyle mi? Dünyanın ilk döner tornavidası. Yalnızca bileğinizi hareket ettirerek ileri ve geri yapabilir ya da hızı değiştirebilirsiniz. Bayıldım. Anahtarı açıp kapatmaya gerek olmaması harika. Sadece döndürüyorum. Muhteşem. Böyle bir ürün çıkarabilmek için çok fazla Ar-Ge gerekiyor. Bu süreçte de bir sürü prototip geliştirmişler.
9: Her şey ergonomiyle başlıyor. Doğru şekil, doğru tutuş, doğru görünüm ve doğru dokuyu bulmak gerekiyor. İşte burada da sana mekanik tasarım alanını göstereceğim.
0: Gel tamam. Bakalım. İşte en zor kısım geliyor. Çalıştırma.
9: Burası elektronik test tezgahımız. Burada fikri gerçeğe dönüştürüp bir devre oluşturuyoruz. Fikrin düzgün çalıştığına emin olmaya çalışıyoruz.
0: Bunların hepsini bunun içine mi sığdıracaksınız?
9: Kesinlikle.
0: Her şey bilgisayar destekli tasarımın yardımıyla bir araya getiriliyor.
9: Bilgisayar destekli tasarım yazılımı sayesinde bu modeli 3 boyutlu yazıcımıza gönderiyoruz.
0: Çok havalı görünüyor. Şimdi 3 boyutlu yazıcıdan çıkmaya hazır.
9: Evet, işte burada.
0: Evet, 3 boyutlu yazıcı. Ha?
9: Makinenin içerisinde plastiği kullanarak farklı şekiller vermek için hareket ettiriyoruz. Sonra 3 boyut kazandırabilmek için katmanlar oluşturuyoruz.
0: Bu harika.
9: Bu boyutlarda bir parçanın yapımı yaklaşık 4 saat sürüyor. Ertesi sabah geldiğimizde böyle görünüyor.
0: Makinenin iki yarısı ve tuşları burada. İçerisine motorunu yerleştirip çalıştırmaya başlayacağız, öyle mi?
9: Kesinlikle.
0: Motora eklendiğinde işte yepyeni tornavida aleti hazır. İşte ilk döner tornavida.
9: Dünyada bir ilk.
0: Ve tabii ki bizim programımızda. Ne haber? Her şey bilek hareketlerinizde bitiyor. Bu marka bir asırdır en büyüklerden en minicik aletlere kadar teknolojinin liderlerinden biri oldu. Artık ben de okullu oldum. Bu okuldan ödevi olunca insan mutlu oluyor. Bu markayı ya da bugün tanıttığımız diğer ürünleri incelemek isterseniz internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
8: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
9: Oldukça hızlı gidiyor.
8: Radara girecek kadar değil.
9: Evet.
7: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
8: Şu arabayı gördün mü?
7: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterlar var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
9: Kamera kayıtta.
8: Tamam.
7: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
8: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
9: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
8: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
7: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
8: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
7: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
8: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
7: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
8: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
10: Bagajda.
8: Arabanın içinde değil mi?
10: Hayır, bagajda.
8: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
10: Benim.
8: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
7: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

0: Pratik olmak istiyorsanız bir grup havalı aletle işe başlamanıza yardım edebiliriz. Bu büyük çim biçme makinesi gibi.
1: Çimlerin bir solukta biçildi.
0: Büyük taban daha hızlı biçer. Ayrıca bahçe atıklarını ufalamak dururken taşımanız gerekmez. Zorluk demişken şu levyelere bakın.
2: Sadece sökümde değil, yıkımda da kullanabilirsiniz.
0: Kendinizi harap etmeden beton kırmaya ne dersiniz? Beton onarımına ihtiyacınız varsa o işi de çözüyoruz. Ayrıca kımıldama payı olmayan bir mengene. Çağdaş bir hassasiyeti sahip eski bir alet. Elektrikli kesiciler ve çok hızlı elektrikli temizleyiciler ve tutturmada bir simge.
3: Bu ürünlerin en önemli özelliği basit olmaları.
0: Cırt cırt hamlesini öğrenmek için bir yeri ziyarete gidiyoruz. Havalı iş aletlerinde birazdan. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugünkü konumuz etkinlik. İşi çabuk bitirmekten söz ediyoruz. İşte bu yeni çim biçme makinesinin ardındaki fikir de bu. Tabanı ortalama bir çim biçme makinesinin tabanından 25 santim geniş. Yani çimlerimi daha hızlı kesip daha çok dinleniyorum. Evet. Doğru. Sözünü ettiğim bu işte. Çimleri biçerken elinizi çabuk tutmak istersiniz. Bu yeni çim biçme makinesi tam da bu iş için. Ateşleme seçeneğiyle anahtarı çevirip başlayabilirsiniz. Kendiliğinden itişli, bu yüzden itmek kolay.
1: Eski çim biçme makinem bazen takılırdı. Çimler çok uzardı. Bunun motoru gerçekten büyük ve çimlerin bir solukta biçildi.
0: Çift bıçaklı sistem çimleri güzelce kesiyor. Ayrıca tabanı 25 santim daha geniş. Bu da şu demek oluyor. Çok daha az zamanda, çok daha fazla çim biçersiniz. Köşeleri alır ve temponuzu ayarlayan bir sistemi de var.
1: Ben temposunu seviyorum çünkü yürüyüş hızıma uyuyor.
0: Ama bir şeyi almak için durdurmak isterseniz, motoru kapatmadan bıçakları durdurabilirsiniz. Temizlemesi de hızlı. Sadece bahçe hortumunu takıp suyu açın. Yani büyük bir bahçeniz varsa, çimleri %40 daha hızlı biçmenizi sağlar. Ağaçlarınızı budadıktan sonra dallardan kurtulmalısınız. Bu bahçe kıyıcı bu işin yapılmasını sağlayacak.
4: Kurmak için kenara koyuyorum. Torbayı şuta takıyorum. İpi çekip motoru çalıştırıyorum. Jikleyi çalıştırıyorum ve işimi yapıyorum.
0: Bahçe kıyıcı 5 santim kalınlığındaki dalları kıyıyor. 200 cc'lik üstten sübaplı motoru ve sertleştirilmiş çelik bıçakları sayesinde.
4: Çok güçlü bir alet. Bahçemdeki hemen her şeyi alabiliyorum. Makineye atıyorum ve onları talaşa çeviriyor.
0: Üste yapraklar ve küçük dallar için bir huni ve daha kalın şeyleri bıçaklara çeken kıyıcı bir şut var. Kıyıcı kırpıntıları onda biri boyutlara getirir. Ve çuval boyutundaki toplama torbası yaptığınız malcı kontrol altında tutar.
4: Bahçe kırpıntılarımın tamamını bu tek çuvalda talaş haline getirdim.
0: Ve o malcı atmanız gerekmiyor çünkü onu kullanabilirsiniz.
4: Büyük bir yaprak, dal yığını ve bahçe atığı yığınını kaldırıma bırakmak yerine onları bahçemde talaş olarak kullanıyorum.
0: Bahçe kıyıcı hem büyük parçaları topluyor hem de bahçenizi güzelleştirmenizi sağlıyor. Kaldıraç insanın bildiği en eski aletlerden biri. Ama bu firma levyeleri her zamankinden iyi yapmayı başardı. Açınızı buradan seçin, menzili buradan uzatın, artık her şeyi kaldırabilirsiniz. Evet, işte böyle. Tadilat zamanı gelince bazen eski şeyleri sökmeniz gerekir.
2: Ölünmeyi gibi. Şuna baksanıza.
0: Bu firmanın yıkım işleri için mükemmel bir aleti var. 15 noktaya kilitlenen ayarlanabilir levyeler.
2: Ve bu kafa ayarlanabilir. Şu düğmeye basıp bir nokta elde edip altına sokun.
0: Kafa açılarıyla kaldırabilir, kırabilir ve kanırtabilirsiniz. Hemen her ebada sahipler. Büyük boyun açılımı 73 ile 120 santim arasında.
2: Diğer levyelerle tam bu uzunlukta kalırsınız, değil mi? Bu uzunluk çok fazla manevra gücü sağlar. Bu levyeyi bu kadar uzatabilirsiniz. Bu size çok fazla tork ve manevra gücü sağlar.
0: Kafa özel çekiş yivlerine sahip.
2: Size fazladan çekiş sağlıyor. Bazen söküm yaparken size fazladan tutuş sağlıyor. Böylece kayıp eklemlerinizi zorlamıyor.
0: Ağır çelikten yapılmış. Bu levyeler büyük yıkımlarda kullanılabilir.
2: Sadece sökümde değil, yıkımda da kullanabilirsiniz.
0: Böyle yıkım işleriniz varsa ayarlanabilir levyeler yardıma hazır. 14 konumla bir şeyleri sökerken daha iyi açı yakalayabilirsiniz. Beton gibi daha sağlam bir şeyi yıkıyorsanız biraz güce ihtiyacınız olacak. Bu markanın kaya matkabına bakın.
5: Gerçekten hafif. Kullanımı kolay, kompakt. Arabanın arkasına sığıyor.
0: 30 kilo ağırlığıyla tümüyle portatif ve kompresörsüz çalışıyor. Sadece fişe takın ve başlayın. Evet, bu yüzden ona kırıcı diyorlar. Yaklaşık 7 metre kilogram kuvvetli kendi sınıfında en sert vuruşlu kaya matkabı. Ama aktif titreşim kontrolüyle kullanımı kolay hale gelmiş.
5: Havalı. Kaya matkapları, hidrolik hava matkapları kullandım. Bileklerinize ve ellerinize zarar verirler.
0: Aktif titreşim kontrolü ve hafif kollar sarsıntıyı azaltır.
5: Sarsıntı, emici kolların sarsıntının büyük bölümünü alması harika oluyor.
0: Diğer harika yanı, parçaların hızlı değişmesi.
5: Parçaları değiştirmek çok kolay. Kolu açıyorsunuz, ucu takıyorsunuz. Açıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Çok hızlı ve kolay.
0: Bu kaya matkabıyla o eski betonun hiç şansı yok. Birazdan. Beton için kolay onarım.
6: Ben 300 milimetre temiz soğuk su ölçtüm.
0: Bu yama için bir uzman gerekmiyor. Ayrıca işte en sert mengenelerden biri.
7: Dostum bu mengeneler çok sıkı.
0: Döküm demir parçalar, CNC kesim bolca zımpara var. Bu mengenenin yapımına bakacağız. Birazdan. Betonunuz da çatlak olduğunda artık hızlıca onarabilirsiniz.
6: Hasar olması betonun doğasında vardır. Bu yüzden onu onarıp düzeltmelisiniz, şekillendirmelisiniz. Bu ürün bunu yapmanızı sağlar.
0: Bu onarım harcı fermuarlı bir karışım torbasıyla geliyor.
6: 300 milimetre temiz soğuk su ölçtüm. Torbanın içine döküyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu torbayı yaklaşık topak kalmayıncaya kadar 2 dakika yoğurun.
0: Sonra sadece sürmeye başlayın. Özel çimento ve polimerler her beton yüzeye yapışır. Yaklaşık 3 saatte sertleşir. Kuruduğunda
6: üzerine özgün görüntüsüne geri dönmesi için boya, cila ne isterseniz sürebilirsiniz.
0: Uzmanları çağırmak gerekmiyor. Çünkü bu set onarımları kolaylaştırıyor.
6: Tamam.
0: Bütün mengeneler aynı diyebilirsiniz ama öyle değil. Bu mengeneler çok daha güçlü. Bu 1765 model bir mengene. Oval bir görünüşü, 16,5 santim çene genişliği var ve bir de arkadan takılı ve dönüşü 360 derece. Bu çok amaçlı. Yapımını görmek için Illinois'daki fabrikaya gidiyoruz. Mengene kullanırken güçlü bir tutuş istersiniz. Bu

0: firmanın mengenelerinde bunu bulursunuz.
1: Dostum, bu mengeneler çok sıkı. Pek çok mengenede arkada oynama olur. Bunda hiç hissetmiyorum. Hiç oynamadı bile.
0: Bu mengeneler 70 yıldır sapasağlam duruyor.
2: 1941'de 2. Dünya Savaşı'nda Wilton mermi mengeneyle çıktı. Bu tezgah mengenesi pazarına girişimizdi.
0: O zamandan beri bırakmadıkları tasarım.
2: Tüm mengenelerimiz arkadan kapatılmış. Bu yongaları, nemi ve aynı zamanda döküntüyü tutar.
0: Böylece uzun süre çalışmaya devam eder.
1: Dostum, bu alet sağlam.
0: Şirket, mengenelerini ve diğer aletlerini Chicago, Illinois'nin hemen dışındaki fabrikada üretiyor. Dayanıklı mengeneleri için haftada 22 ton ön şekilli döküm demir alıyorlar.
3: Her mengenenin bir hareketli, bir sabit parçası var. İkisini aynı anda imal ediyoruz.
0: Hareketli çene ve sabit taban bir CNC'de düzeltiliyor.
3: Bilgisayarlı bir CNC kontrol makinesi bu bizim dökümlerde hatasız çalışmamızı sağlıyor.
0: Broşlama alanında kama oluğu adındaki şeyi kesiyorlar. Bu kayan çene için açıklıktır.
3: Broşlamada kama oluğu kesiliyor. Hareketli parçanın girmesini ve eşlenmesini sağlar.
0: Parçalar işlendiğinde mengeneyi birleştirmeye başlayabilirler. Yan delikleri açıyorlar, gövde somunlarını ve uç parçasını takıyorlar. Pürüzsüz olması için kenarları zımparalıyorlar. Ayrıca paralel olmaları için çenelerin üzerini cilalıyorlar. Zira iki parçanın tam buluşması gerekli. Bu, çeneleri öne arkaya oynatan parça sıkma kolu. Kalıcı olması için yapılan bir operasyonla fabrikada kesiliyor.
2: Mengenelerimiz düz sürmeli çekiş sistemine sahip. Yani sıkma kolu ve somun yatay olarak aksi yönde hareket ederler. Ve bu onlara pürüzsüz dönüş ve dayanıklılık sağlar.
0: Son birleştirmeden önce parçalar spreyle boyanıyor. Yıllardır kalıcı boyalarını sadece tek renkte uyguluyorlar.
3: Bu boya tescillendi. Bu boyayı başka kimse kullanamaz.
0: Son birleştirmede kayganlaştırıcı sürüp kolları takıyorlar. Bu bağlantıyı bir daha yağlamanıza gerek yok.
3: Sürdüğümüz kayganlaştırıcı ömür boyu dayanır.
0: Dönen taban takıldığında mengeneler nakliye için paketlenmeye hazır. Tek yapmanız gereken mengenenizi çıkarıp işe koyulmak. Bu mengene işinizi bitirmenizi sağlıyor. Çünkü bunun gibi çenelerle siz isteyene dek hiçbir şey oynamaz. Birazdan, basıncı gerçekten arttıran güçlü bir hortum.
4: Lastik ve tekerlek temizliğinde harika iş çıkarıyor.
0: Ve matkabınızı kesiciye dönüştürmenin bir yolu var. Jilet gibi kesiyor. Ayrıca ellerinizi serbest kılan bir silikon tabancası kılıfı. Artık bahane yok. Aletleriniz varsa işi yaparsınız. İşte bir matkapla kesiminizi hızlandırmanın yolu. Burada bana göstereceğiniz yeni parçalar var,
5: evet,
0: değil mi?
5: Hadi, evet, öyle.
0: Göster bakalım.
5: Pekala. Pekala, burada bir fiber çimento için en yeni modelimiz var.
0: Başlıyoruz.
5: Az önce matkabını bir fiber çimento kesiciye dönüştürdün.
0: Sonra kesime başlıyoruz. Burada zayıf bir nokta.
5: Evet.
0: Çok hızlı. Ve bir saç levha kesmek isterseniz...
5: Burada 18 ila 20 ayarlık bir saç levha var.
0: Tamam.
5: Ve gördüğün gibi bu makas hareketine sahip.
0: Oo, evet.
5: Vay
0: canına.
5: Burada gösterebilirsiniz.
0: Hadi bakalım. Şuraya bak. Oldukça hoş. Jilet gibi.
5: Çok doğru, evet.
0: Ve bunu bir matkapla yapıyorsun.
5: Eğlenceli kısmı bitmedi. Tamam. Bu gördüğün modelin karbüreki var. Asfalt kiremit için tasarlandı. Görünüşe göre bu iki kat.
0: Kesme işlemini en yüksek hıza ulaştırmak için matkabınızı bir dizi parçayla birleştiriyor. Nasıl ama?
5: Tamam.
0: Ve zor bile değildi.
5: Harika.
0: Silikon pisliğini en aza indirmek ister misiniz? Onu bir kılıfta taşıyabilirsiniz. Bunun adı silikonlu ve hazır. Silikon işini bitirip kılıfa koyup sıradaki işe geçin.
6: Temiz bir alan sağlıyor. Her şeyi, giysilerinizi temiz tutuyor.
0: Çünkü silikon tabancaları uçtan sızdırma eğilimindedir. Ama silikonlu ve hazır damlaları tutar.
6: Her şeyi kılıfın dibinde tutuyor. Bu yüzden pislik yok.
0: Ayrıca dipteki çivi tıkanmayı önlemek için ağzını kapatıyor. Aynı zamanda harika bir kılıfı var.
6: Çoğu zaman bir merdivenin tepesinde bir şeyler silikonlarsınız. Önce merdivene tırmanmanız gerekir. Silikon tabancasını temiz tutan kılıf varken elleriniz serbest. İstediğiniz şeyi silikonluyorsunuz.
0: İş bitince kaldırabilirsiniz.
6: Duvar askısına takılıyor. Duvar askısından çıkarıp kemerinize takın.
0: Hızlıca alıp kolayca taşıyabilirsiniz ve temiz iş çıkarırsınız. İşte size yeni bir şey. Amplifi hortum sistemi bahçe hortumunuzu çok amaçlı temizleyici ve sulama aletine dönüştürüyor.
1: Kolay kuruluyor. Onu çekiyorsunuz, hortumu musluğunuzdan alıp birimin arkasına takıyorsunuz.
0: Şebekeye bağlayıp basınç arttırıcı pompaya da bağlayınca yıkamaya hazırsınız.
1: Tetiğe bastığınızda ağızdan basınç dalgalanmasını hissediyorsunuz.
0: Ağız püskürtme şekli ve güç düzeyini ayarlamak için dönüyor. Böylece güçlü temizlemeden nazik sulamaya aynı aletle geçebiliyorsunuz. Öndeki düğmeye basınca bir sabunluk isteğe göre köpük ekliyor. Artık yüksekteki pencereleri bile temizleyebilirsiniz.
1: Yüksek basınçlı ağızla ikinci kat pencerelerine ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz sabunlayabilirsiniz de.
0: Arabalardaki kir ve lekeleri çıkarmak için normal su basıncını 3 katına çıkarıyor.
4: Lastik ve tekerlek temizliğinde harika iş çıkarıyor.
0: Ve balkonunuzu temizlemek için profesyonel bir yıkamacıya ihtiyacınız yok. Evinizi ve arabanızı temiz tutmanızı sağlayan ve bitkilerinize zarar vermeyen güçlü ve portatif basınç arttırıcı. Bu müthiş bir alet. Birazdan. Sesi biliyorsunuz. Şimdi ünlü tutturucunun nasıl yapıldığını öğrenin.
5: Yılda elimizdeki ipliğin 113 bin tonunu tüketiyoruz.
0: Bunların bir adam ve köpeğiyle nasıl başladığını öğrenmek için fabrikasına gidiyoruz. Bant harikadır ama bu tutuş gücüne sahip olan gibisi yok. Her yere takabilirsiniz, burası ve burası dahil. Evet, burası bile. Ve evet, bu ağır. Hatta kerestelerinizi ve kablolarınızı tutar. Hatta artık o kadar yaygın ki eskilerin bu olmadan nasıl yaşadığını düşünemiyorum. Nasıl icat edildiğini öğreneceğiz ve ünlü tutturucunun yapımını görmek için New Hampshire'daki fabrikalarına gideceğiz. Ceketlerden, ayakkabıdan, bebek bezine, duvarlardaki resimlere, bu tutturucular her şeyi toplayıp bağlayabiliyor. Spor stadyumlarındaki yapay çimlere kadar.
7: Bu ürünlerin en önemli özelliği çok basit olmaları. Bir kanca ve bir düğüm var, birlikte çalışıyorlar. Çok hafifler, aynı zamanda çok güçlüler.
0: Her şey 1940'larda bu adam ve köpeğiyle başladı.
7: George de Mestral, İsviçreli bir mühendisti. Köpeğiyle yürüyüşe çıkmıştı. Döndüğünde pantolonuna ve köpeğinin tüylerine sırça otlarının yapıştığını gördü.
0: Mikroskop altında sırça otlarındaki kumaşa ve tüylere tutunan minik kancaları gördü. Doğayı kopyaladı ve bir patent aldı.
7: Mucidi biziz. Dünyada pek çok kanca ve düğümlü ürün var. Ama en iyisi bu.
0: Bugün şirket Amerika New Hampshire'daki fabrikalarında her tür kanca ve düğüm tutturucuyu üretiyor. Çözgü adı verilen bir işlemle işe başlıyorlar. Bir makineden diğerine geçen plastik iplik silindir adı verilen bu dev makaraya ulaşıyor.
5: Ham madde makaraya yükleniyor. Ayrı ayrı iplik paketlerine. Paketler sonradan silindir adı verdiğimiz tek pakette birleşiyor. Yılda elimizdeki ipliğin 113 bin tonunu tüketiyoruz.
0: Ürünlerin bazıları dokunuyor, bazıları örülüyor. Özgün kanca ve düğüm bandında silindirler ipliği uzun kumaş bantlar halinde dokuyan tezgahları besliyor. Bant düz çıkıyor. Bir sonraki aşamada kancalı ya da düğümlü oluyor. Düğüm tarafı temelde yüksek hızlı bir tel fırça olan kabartıcıda yapılıyor.
5: Kabartıcının yaptığı şey düğümü çekip kabartmaktır. O zaman kancayı birleştirdiğimizde kancanın ürünle birleşmesi için düzgün oryantasyon oluşuyor.
0: Makinenin sadece düğüm tarafını görüyoruz. Kanca kısmı çok gizli. Ama sonunda iki makaranız oluyor ve bir kanca bir düğümle birlikte paketleniyor. Tek sargı bağcık olarak üretmek birazcık farklı. Şimdi dokuma yerine örülüyor. Bazıları büyük kumaş levhalar. Diğerleri dairesel örgü işlemiyle üretiliyor. Bu yuvarlak örgü tavandan aşağıya süzülen kesilmeye hazır dalgalı bir kumaş tüpü oluşturuyor.
5: Bir sonraki adımda örülü malzeme tüpünü alacağız ve tüp kumaş kesme ünitesinden geçireceğiz.
0: Devasa levhalar kesilmeden önce açılmalı, düz serilmeli ve düğümler için hazırlanmalı.
5: Tüp kumaş kesim işleminden sonra yine kabartma işleminden geçiyor. Çünkü düğümlü bir malzeme.
0: Tek sargı bağcığın bir tarafı düğümlü kumaş tutuş tüplerine süzülüyor.
5: Bir sonraki adımda örülü malzeme tüpünü alacağız ve tüp kumaş kesme ünitesinden geçireceğiz.
0: Devasa levhalar kesilmeden önce açılmalı, düz serilmeli ve düğümler için hazırlanmalı.
5: Tüp kumaş kesim işleminden sonra yine kabartma işleminden geçiyor. Çünkü düğümlü bir malzeme.
0: Tek sargı bağcığın bir tarafı düğümlü kumaş tutuş

0: Lastik kancaların malzemeye konduğu yere. Böylece kendi kendine katlanıp birleşebilir.
1: Sonunda ortaya kablolarınızı toplayıp eşyanızı düzenlemek için kendi kendine tutunan tek sargı bağcık çıkıyor. Tutturma için her zaman yeni fikirler buluyorlar. Bu yeni resim asma ürünü gibi. Sıkı tutuyor ama aynı zamanda ayarlanabilir.
2: Böylece düz bir çerçeve görene kadar yukarı çekebilirsiniz.
1: Ayrıca hiçbir şey kalıcı değil. Bant yaprakları sökülünce hiç iz bırakmıyor. Marka 50 yıllık geçmişinde pek çok havalı ürün çıkardı. Ve her şey dikenli bir otla başladı. Her yıl firmanın müthiş yapışma gücü için daha fazla fikir ve ürün buluyorlar. Şuna bakın, kamuflaj ve bu sesi seviyorum. İnternet sitemizi ziyaret ederek gördüğünüz bütün ürünlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
8: Kara Bistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
7: Deniz tarağı hazır.
9: Taze ve yerel kaynaklı.
10: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
11: Chef Doug Steele, eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
7: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
10: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
7: Ahtapota 30 saniyem var.
9: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
8: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
11: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
7: Başını çıkarıyorum.
11: Tamam.
7: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
12: Ahtapotların evet. Gagası mı
11: evet,
12: var?
11: Tabii.
12: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
11: Hiç ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
7: Açıyote ezmesiyle başlayacağım.
12: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
11: Ne? Deniz ürünü sevmem.
12: Deniz ürününe bayılırım.
11: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
7: Evet.
11: Bundan iyisi
7: buraya
11: olmaz.
7: Biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağ kullanmıyoruz.
11: Neden tohum yağı yok?
7: Vücut için iltihap attırıcı.
11: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
7: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
11: Neyle servis ediliyor mu?
7: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
11: Sapları yine.
7: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
11: Yumuşat.
12: Püf noktası.
7: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
11: hazır
7: kadar.
11: Hazır mı?
7: Evet.
11: Harika. Tamam. Sırada ne var?
7: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
11: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
7: %95'i. Mayonezi ne kadar?
11: Hava atma.
7: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
11: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama soslar noktasına geliyor. Soslar da içinde 2F var.
7: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
11: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
7: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
11: Ahtapot istiyorum.
7: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
11: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
7: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edemiyorum.
11: Ya da onun gibi bir şey.
7: Şimdi...

0: Onu ısırırız.
1: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu avuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
0: Muhteşem.
2: Üzerinde vantuzlar var.
0: Tamamını. Harika.
2: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
1: Onu da yiyorsun.
0: Alt ahtapot. Ağzına dostuma değil. Yedirebileceğimizi söylemiştim. Oh,
2: bu ne böyle vay canına. Oh, şaka olmayacak kadar iyi.
0: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
2: Oh, evet.
0: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
2: Teşekkürler dostum.
1: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
3: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
4: Üzerindeki güzel mühürleme harika. Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
0: Böyle bir ferahlık veriyor.
4: Evet, her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
0: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? LED tüpler. Bu narin diyotların yapılışına ışık tutuyoruz. Çok aydınlatıcı bir bölüm. Fıstık ezmeli parmak çikolata. Fıstık gibi bir bölüm. Çok tatlı, bayılacaksınız. Ve ilaç dağıtma robotları. Makineler dünyayı ele geçiriyor. Nasıl derseniz, eczanelerden başlayarak. Ama önce... LED tüpler tavan aydınlatmalarında standart floresan lambaların yerini almak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel akkor telli ampuller ve floresan lambalardan farklı olarak LED tüplerde ışık veren diyot ışığı bir mikroçipten üretir. Ömrü iki kat daha uzun olan bu lambaların elektrik tüketimi de yarı yarıya daha azdır. Farklı boylarda bulunan LED tüpler, ofisten dükkana, hastaneden okula, her yerde bulunan floresan lambalı tavan aydınlatmalarında kullanılabilecek modern ve enerji tasarruflu bir alternatif. İmalat süreci baskılı bir devre kartıyla başlıyor. Bu kartta elektronik bileşenleri birbirine bağlamak üzere tasarlanmış ileten bakır hatlar ve dikdörtgen plakalardan oluşan bir ağ bulunuyor. Bir teknisyen devre kartını bir raya yerleştiriyor. Ray, kartı hattın ilk bilgisayarlı makinesine taşıyor. Makine kartı metal bir şablonla kapatıyor. Bu şablonda karta takılacak elektronik bileşenlerin geleceği yerde boşluklar var. Sonra şablonun üzerine kurşunsuz, kalay alaşımlı bir lehim tabakası yayılıyor. Böylece yalnızca bileşenlerin geleceği yerlere lehim uygulanmış oluyor. Hattaki ikinci bilgisayarlı makine bu bileşenlerin ilkini yerleştiriyor. Bunlar ışık yayan diyotlar, yani LED'ler. İçinde fosfor maddesiyle kaplı bir mikroçip bulunan LED'ler farklı boy, renk ve parlaklıkta olabiliyor. Makinenin çip atıcısı, makaralardan istenen LED'leri alıp devre kartındaki lehim kaptığı yerlerine yerleştirmeye programlı. Çip atıcı inanılmaz bir hızla çalışarak saniyede 11 LED yerleştirebiliyor. Makine her bir LED'i tam bir doğrulukla yerleştirdiği halde, karta odaklanmış bir kamera hepsinin yerini tek tek kontrol ediyor. Devre kartı buradan sıradaki elektronik bileşeni takan üçüncü bir bilgisayarlı makineye geçiyor. Bu bileşen terminaller. Terminaller elektrik akımını alarak LED tüpü çalıştırıyor. Makine her seferinde bir terminal alıp devre kartının bir ucundaki yerine yerleştiriyor. Devre kartı şimdi de bu hattaki son makine olan tünel fırına giriyor. Fırının içinde sıcaklık 240 Celsius dereceye kadar çıkıyor ve lehimi eriterek bileşenleri karta kaynatıyor. Lehim hem parçaları yapıştırıyor hem de elektriği iletiyor. Böylece bileşenler kart üzerindeki bakır elektrik devrelerine bağlanmış oluyor. Her kartta burada yapılan yüksek ışın verimli LED tüplerinde kullanılacak 8 şerit yer alıyor ve her şeritte 2 sıra LED bulunuyor. Kart şeritler arasından kırılarak şeritler birbirinden ayrılıyor. Her şerit 30 santim uzunluğunda. Şu anda yapılan tüp için 4 şerit gerekiyor. Montaj hattında alüminyum bir raya bir tane terminalli, 3 tane de terminalsiz şerit yerleştiriliyor. Teknisyen şeritleri gözle iyice kontrol ettikten sonra 4'ünü birbirine lehimliyor. Lehimlenen şeritler arasında elektriksel bir köprü kurulmuş oluyor ve birincide bulunan terminal hepsini çalıştırabiliyor. Isıyı emen alüminyum ray, tüpün performansı açısından önemli bir rol oynuyor. Alt kısmında bulunan derin kanatçıklar ısıyı dağıtarak LED'leri soğutuyor. Böylece ışığın rengi değişmeden kalıyor ve tüpün ömrü uzuyor. Teknisyen şeritleri lehimledikten sonra terminale elektrik bağlayarak LED... Teknisyen verilecek tablet sayısını ve tabletlerin bölmenin boyunundan geçmesi için gereken hava basıncını programlıyor. Sayma işini ise sensörler yapıyor. Programlanan ilaç bölmeleri birer birer makinenin arka tarafındaki yuvalarına yerleştiriliyor. Bu bölmelerden 228 tane olabiliyor ve hepsine eczanede en fazla satılan ilaçlar yerleştiriliyor. Her bölme belli bir ilaca göre programlanıyor.
Sıra her bölmenin barkodlarının okutularak ilaç stoğunun girilmesinde. Barkod bölmenin seri numarası. İlaç dağıtma robotu artık test edilmeye hazır. İlaç şişeleri ön taraftaki depolama haznesine dolduruluyor. Şişelerin yanındaki hazneye de kapaklar konuyor. Sonra makinenin arka tarafından bölmelerden bazılarına tablet dolduruluyor. Test için kullanılan tabletler ilaç değil, plastik parçalar. Bölmenin içinde bulunan sensörler doldurulan tabletleri otomatik olarak sayıyor. Ardından teknisyen test amaçlı reçetenin bilgilerini giriyor. Bir şişe dönüyor, etiketi basılıp yapıştırılıyor. Robot kol şişeyi gereken bölmeye taşıyor. Ardından dönüp yana doğru kayarak ilaç şişesini kapaklama bölümüne götürüyor. İkinci bir robot kol şişenin kapağını yerleştirip çevirerek kapatıyor. Böylece reçete hazırlanmış oluyor. Etiketlemeden şişenin doldurulup kapatılmasına kadar tüm işlemler yalnızca birkaç saniye sürüyor. Bu ilaç dağıtma robotundan her eczaneye bir tane lazım. İşleri çok kolaylaştırdığı kesin. Ama acaba gelen hastalara şeker de ikram ediliyor mudur? Ne dersiniz?

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
7: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
6: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
7: Evet.
6: Gerçekten iyi insan.
7: Başta Terry diye biri vardı.
6: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük

0: sen birini yarattığını düşün.
1: İki elin sesi var.
2: Memnun oldum Juan.
0: Ben de memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum Freddy.
4: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
2: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
4: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
2: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
3: Yani bütün istediğim bu mu?
2: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
3: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
2: Kesinlikle.
3: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle evet, uğraşıyordu.
0: Her yere su toplamıştı, kanıyordu.
3: Evet, kanıyordu.
0: Evet.
2: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
3: Nasıl gidiyor Terry?
2: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
3: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
0: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
3: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Evimizde kuruttuk.
0: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
3: Hem de bedava işi güneş yaptı.
4: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
0: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
3: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
0: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
3: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciyi seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
5: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi, çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
3: Sen konuşana kadar tabii.
0: Kesinlikle öyle.
3: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Uzaktan kumandalı hava araçları. Bugünlerde bunlar çok revaçta. Çok da havalılar desek yalan olmaz. Akvaryum balıkları. Bu bölümde çok canlı ve renkli bir konudan bahsedeceğiz. Pis temizleme araçları. Havacılık dünyasının isimsiz kahramanları. Ve badminton topları. Servis bizde. Bilgileri yakalamaya hazır mısınız? Ama önce... Uzaktan kumandalı hava araçları bir kamerayla yeryüzünün kuş bakışı film ya da fotoğraflarını çeken araçlardır. Dakika dakika güncellenebilen bu veriler, altyapı projelerinin planlanmasından tarımsal arazi yönetimine kadar birçok uygulamada yer buluyor. Filmlerde gördüğümüz havadan çekilmiş o muhteşem sahnelerde cabası. 1,5 metre çapındaki bu uzaktan kumandalı hava aracına oktokopter deniyor. Çünkü helikopter gibi hareket edebilmesini sağlayan 8 pervanesi var. Aracın parçalarının çoğu sağlam ve dayanıklı olduğu kadar hafif bir malzemede olan karbon elyaftan yapılmış. Hafiflik hava araçlarında çok önemli bir etmen. Parçalar bilgisayarlı bir frezeyle kesiliyor ve kenarları zımparayla düzeltiliyor. Bu parça aracın ayaklarından birinin yarısını oluşturacak. Araç gövdesinin alt ve üst parçaları da frezeyle kesiliyor. Sonra bacakların iki yarısı birleştiriliyor. Aracın bazı parçaları ise 3 boyutlu yazıcılarla yapılıyor. Bu makineler parçaları erimiş plastiği çizgi gibi akıtarak kat kat oluşturuyor. Bu parça aracın 8 kolundan birinin yuvası. Parçaya kolun takılacağı delik açılıyor. Kollar araç uçacağı zaman takılıp, araç kullanılmadığı zaman çıkarılabiliyor. Bu da taşıma ve saklama kolaylığı sağlıyor. Delik ölçülerinin tam olması, kolun sağlam olması ve oturması açısından çok önemli. Delik çapı dijital kumpasla kontrol edildikten sonra, yuvanın arka kısmı ve kolu yerine sabitleyen kilit takılıyor. Bir ucuna elektronik hız kontrol cihazı takılan yuva, araç gövdesinin alt parçasına vidalanıyor. Kontrol cihazının kabloları bir kablo takımına ve aracı idare eden bilgisayara, yani otomatik pilota bağlanacak. Diğer 7 kol yuvası da takılıyor. Sonra da kablo takımı bağlanıyor. Kablo takımında 8 elektronik hız kontrol cihazının her biri için bir bağlantı var. Ardından gövdenin üst parçası takılıyor. Onun da üstünde kameranın ve veri depolama sürücüsünün takılacağı yük sehpası bağlanıyor. Sehpa, otopilotla kumanda edilen bir yardımcı motora bağlanıyor. Araç gövdesinin üzerinde koruyucu bir kapak yer alacak. Kapağı yapmak için plastik bir levha, vakumlu biçimlendirme makinesine yerleştiriliyor. Ve makinenin ısıtıcı rezistansı çalıştırılıyor. Plastik levha ısıtıcının altına getirilip yavaş yavaş ısıtılarak şekil verilebilir duruma getiriliyor. Plastik yumuşayınca makineye tahta bir kalıp yerleştiriliyor. Ve emme pompası çalıştırılıyor. Plastik levha kalıp üzerine indiriliyor ve oluşan vakum plastiği kalıba yapıştırıyor. Vakumla biçimlendirilmiş plastik levha soğuyup sertleştikten sonra fazlalıklar dikkatli bir şekilde kesilip atılıyor. Yük sehpası için kabaca bir delik açılıyor ve kapak bu delikten bilgisayarlı frezeye takılıyor. Freze kapağı hassas ölçülere göre keserek son şeklini veriyor. Yapımı biten kapak gövdenin üzerine takılıyor. Gövdenin alt parçasına 4 ayak monte ediliyor. Sonra kamera yük sehpası üzerine yerleştiriliyor. Hareketli sehpa kamera açısını ayarlayarak yere doğru bakmasını sağlıyor.
Kollar kol yuvalarına takılıyor ve kilitlerle yerine sabitleniyor. Her kol ucunda plastik bir pervane ve bir motor bulunan karbon elyaftan bir borudan ibaret. Kol yerine takılınca motor elektronik hız kumandasıyla temas ediyor. Sonra otopilot takılıyor. Otopilot hem programlanan uçuş rotasını takip edecek hem de kamerayı idare edecek. Ayrıca sehpayı hareket ettiren yardımcı motoru ve elektronik hız kumandalarını da yönetecek. Operatör uzaktan kumanda yardımıyla otopilotla kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Bunun da nasıl yapıldığını öğrendiğim için sevinçten havalar uçuyorum ama ağaca dikkat! Nasıl yapılmış? Eski Roma döneminden beri kullanılan akvaryumlar, pullu dostlarımızı seyretmenin insanları çağlardan beri büyülediğini gösteriyor. Modern balık meraklıları akvaryumlarında her boyda balık besliyorlar. Ama 1000 yıldan daha uzun zaman önce Çin'de yetiştirilmeye başlanan ama Japon balığı denilen süs balıkları hala en çok aranan balık türü. Japon balıkları, ana vatanı Asya olan bir sazan türü. Daha çok gümüş ya da kurşuni renkli olmalarına rağmen Çinli üreticiler kırmızı ve sarı mutasyonlarından faydalanarak bugün bildiğimiz çeşitleri üretmeyi başarmışlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Japon balıkları hayata yumurta olarak başlıyor. Üretme süreci erkeklerle dişilerin ayrılmasıyla başlıyor. Balıkların erkeğiyle dişisini ayırt etmek kolay değil ama yumurta varsa şüpheye yer kalmıyor. Mesela bu, kesinlikle dişi. Neye bakacağınızı biliyorsanız, iki cins arasında bazı başka farklar da görebilirsiniz. Yumurtalar havuzun dibine dökülüyor. Bu tesiste günde 1000 yumurta toplanıyor. Suya oksijen vermek, yumurtaların gelişmesine yardımcı oluyor. Bir hafta sonra yumurtalar çatlıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, 2 hafta sonra normal minik birer balık şeklini almış oluyor. Hepsi Japon balıklarında görmeyi beklediğimiz turuncu renkte değil. Yüzyıllardır seçilerek yetiştirildikleri halde hala birçoğu gümüş ya da kurşuni renkte. Yavrular büyüdükçe daha geniş havuzlara alınıyor. Bunlar farklı büyüme evrelerinde satılabiliyor. Bazıları bu erken dönemde seçilip ayrılıyorlar. Seçilen balıklar nakliye için bir torbaya alınıyor. Balıkların nakliye sırasında oksijensiz kalmaması için torbaya hava basılıyor. Diğer balıklarsa bu göletlerde beslenmeye devam ediliyor. Her gölet 100 metrekare ve 500 balık alıyor. Yemler, balıkların büyümesi için gereken besinleri içerecek şekilde yapılmış. Balıklar parazit ve mantar gibi hastalıklara karşı düzenli olarak kontrol ediliyor. Gerekirse suya az miktarda mantar ilacı atılıyor. Bir yaşına gelmiş bu balıklarsa koi balığı denilen farklı bir sazan türü. Koi'ler ilk olarak Japonya'da yetiştirilmeye başlamış ve göz alıcı bir renk ve desen çeşitliliği sergileyen bir tür. Satılacakları zaman balıklar ağ geçirilmiş geniş bir kasnak kullanılarak dikkatle toplanıyor. Böylece satış için uygun büyüklükteki balıklar ayrılabiliyor. Sıra balıkların nakliye için hazırlanmasında. Her parti önce su üzerine yerleştirilmiş bir ağ aktarılıyor. Burada incitmeden ayrılıyorlar. İstenilen boyda olanlar bir kovaya alınıyor. Nakliyeye hazırlık olarak balıklar yeşil bir solüsyona daldırılıyor. Sonra da temiz suda durulanıp torbalanıyorlar. Yeşil solüsyonda nakliye sırasında balıkların stresini azaltan bir ilaç var. Balıkların yolculuk sırasında oksijensiz kalmaması için yine torbaya hava basılıyor. Sonra ekstra koruma sağlamak için torba ikinci bir torbaya konuyor.
torbanın gereğinden fazla yer tutmaması için havanın birazı çıkarılıyor. Son olarak her iki torbanın ağzı ayrı ayrı kapatılıyor. Kapatılan torbalar dikkatle strafor taşıma kutularına yerleştiriliyor. Sağlam ve yalıtkan kutu balıkları hem darbelerden hem de nakliye sırasındaki sıcaklık değişimlerinden koruyor. Bu tesis haftada 50 bin, yılda tam 2 milyon balık satıyor. Balıkların mümkün olduğunca sağlıklı ve mutlu olması için sürekli sağlık ve kalite kontrolleri yapılıyor. Mesela buradakilerin keyfi yerinde görünüyor. Sadece buradan bir yere gidemiyorlar. Ama artık biz gidebiliriz. Az sonra. Programın ikinci bölümünde hava araçlarının yerdeki yardımcısı olan pist temizleme araçlarını göreceğiz. Ve badminton toplarıyla oynayacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Bir uçak iniş yaptığında tekerlerin lastiği yanarak asfalta yapışır ve pist ıslandığında kayganlaşmasına neden olur. Bu yüzden pist temizleme araçlarına ihtiyaç vardır. Özel pist temizleme araçları lastik izlerini asfalttan söker ve lastik parçalarıyla temizleme suyunu emerek su haznelerine doldurur. Böylece pist iniş ve kalkışa uygun hale gelir. Pist temizleme araçları aslında ağır işe uygun birer basınçlı yıkama makinesidir. Normal basınçlı yıkama makinelerinin ortalama 20 katı güçle sıcak su püskürtür. Aracın yapımı püskürtme başlıklarını döndüren hidrolik motorlarla başlıyor. Motora püskürtücü kolunu bağlanacağı mil takılıyor. Hidrolik sıvının sızmasını önlemek için yalıtım silindirleri yerleştiriliyor. Parçanın üstü metal bir plakayla kapatılıyor. Bu plakanın üzerine de baskı yatağı takılıyor. Baskı yatağının yalıtım başlığı da takılınca parça tamamlanmış oluyor. Motorun torku ve hidrolik sıvının akışı bilgisayarlı bir test sistemiyle ölçülüyor. Sistem aynı zamanda yüksek basınçlı suyun gücünü de taklit ederek baskı yataklarının motoru dengede tutabileceğini kontrol ediyor. Ardından pist temizleme aracının püskürtücü başlıklarını tutan ağır kolları yapmak için çelik levhalar güçlü bir su jetiyle kesiliyor. Kesilen çelik parçalar bir araya getiriliyor. Ve kaynaklanarak birleştiriliyor. Böylece püskürtücü kol yapısı tamamlanmış oluyor. Kumlanıp boyanan kol, pist temizleme kamyonunun ön kısmına getiriliyor. Kol, çinko kaplı kalın çelik civatalarla yerine sabitleniyor. Ardından hidrolik motorlar tekerlekli uzun bir profile monte ediliyor. Montajı kolaylaştırmak amacıyla yalıtım kapakları önce çıkarılıyor. Motorlar profile sabitlendikten sonra kapaklar tekrar takılıyor. Tekerlekli profil taşıyıcı kola bağlanıyor ve püskürtücülerin metal aynaları takılıyor. Bu aynaların çevresinde püskürtülen suyun etrafa sıçramaması için naylon kıllardan yapılmış püsküller var. Her aynanın ortasındaki deliğe su ve kiri tutacak döner bir yalıtım kapağı takılıyor. Sonra motorlardan gelen millerin ucuna püskürtücü kollar vidalanıyor. Püskürtme nozülleri, basınçlı suyun gücüne dayanabilen sert bir mineral olan safirden yapılma. Emme hortumları kilitli bağlantı parçalarıyla aynalara bağlanıyor. Böylece püskürtücülerin montajı tamamlanmış oluyor. Kamyonun gövde profilleri arasına büyük bir dişli kutusu oturtulup profillere sabitleniyor. Bu dişli kutusu kamyonun motorundan gelen kuvveti yüksek basınçlı su pompasına ve emme motoruna aktaracak. Pompa ve emme sistemleri tek bir modülde toplanmış.
modülü dişli kutusuna bağlayan kayış ve makara test ediliyor. Her şey düzgün çalışıyorsa sistem çelik bir emniyet kapağıyla kapatılıyor. Artık bu modül de pis temizleme kamyonuna monte edilmeye hazır. 2500 kilo ağırlığında olduğu için bir vinçle kaldırılıyor ve tam dişli kutusunun üzerine yerleştiriliyor. Ardından büyük bir su tankı inşa ediliyor. Pistten temizlenen lastik parçaları ve temizlikte kullanılan su emilerek bu tanka dolacak. Boyanan tank, şasi üzerinde temiz su tanklarının yanına monte ediliyor. Kamyonun sürücü kabinine pis temizleme aracının kontrol panelleri takılıyor. Konsollardan birinde püskürtücü başlıkların konumunu ayarlamaya yarayan bir kol var. Su pompasını ve emme pompasını çalıştıran düğmeler de burada. Pistlerin düzeni değiştirileceği zaman zemindeki boyalı çizgilerin silinmesinde de pis temizleme araçları kullanılabiliyor. Bu iş için yalnızca püskürtücü başlık boyu ve aracın hızı değiştiriliyor. Bu becerikli araçların bu kadar tutulmasına şaşmamalı. Nasıl yapılmış? Tüylü toplar M.Ö. 5. yüzyıldan beri kullanılıyor. O zamanlar oyuncular ağır bir tüylü topu ayak kullanarak havada tutmaya çalışırlarmış. 19. yüzyıl ortalarında ise İngilizler badminton oyununun kurallarını belirlemişler. Badminton'da oyuncular tüylü topu raket kullanarak bir ağ üzerinden birbirlerine fırlatıyorlar. Çoğu kişi dünyanın her yerinde bahçelerde badminton oynanan plastik tüylü topları bilir. Ama ciddi oyuncular gerçek tüyle yapılan orijinal topları kullanır. Bu fabrikada kas tüyü kullanılarak badminton topu yapılıyor. Fabrikaya gelen kas tüyleri dizilip bardaklar içine konarak üretimin bir sonraki aşaması için hazırlanıyor. Tüylerin dizilmiş olması teker teker özel bir ayırma makinesine verilmesini kolaylaştırıyor. Bu cihazın her tüyün parametrelerini ölçen 26 ayrı sensörü var. Tüylerin boyunun ve açısının belli bir ölçüde olması gerekiyor. Makine aynı boy ve açıdaki tüyleri tespit edip farklı kutulara atıyor. Sensörlerin ölçemediği tüyler ayrı bir kutuda toplanıyor. Bu tüyler bir kalibrasyon şeması kullanılarak elle ölçülüyor. Topların gövdesi beyaz deri kaplanmış mantar ve sentetik köpükten yapılıyor. Sıra tüylerin takılmasında her topta 16 tüy olması ve bu tüylerin tam olarak aynı boyda olması gerekiyor. Tüy takma işlemi bir delme makinesiyle başlıyor. Makine top gövdesinin çevresine 16 delik açıyor. Teknisyen de dakikada bir tane top üreten makinenin hızına ayak uydurmak zorunda. Tüylerin açısı karga burun kullanılarak elle ayarlanıyor. Ardından toplar minyatür bir rüzgar tüneline atılarak dengeli olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüylerin açısı ayarlandıktan sonra toplar başka bir makineye alınıp gövdenin iç tarafından tüylerin dibine yapıştırıcı uygulanıyor. Böylece tüy sapları yerine sabitlenmiş oluyor. Tüyleri daha da sağlamlaştırmak için top bir dikiş makinesine alınıp tüyler iki sıra dikişle sıkıca çepeçevre birleştiriliyor. Makine her tüyü yanındakine dikiyor. Bu işlem topu sağlamlaştırarak raketle vurulup ta sahanın öbür ucuna atılsa ya da yere çarpsa bile şeklinin bozulmamasını sağlıyor. Dikme bitince dikişlerin sökülmemesi için iplerin uçları düğümleniyor. Dikiş sıraları düzeltiliyor.
toplar son bir kez daha elden geçirilip ayarlanıyor. Tüyler bir kez daha kontrol edilip dengeleniyor. Tabii bu durumda yamuk atışlarınız için topa bahane bulma şansınız kalmıyor. Dikişleri yerine sabitlemek ve gereken sertliği kazandırmak için iplere yapışkan uygulanıyor. Yeşil bant, düşük hızlı top anlamına geliyor. Orta hızlı toplara mavi, hızlı toplara ise kırmızı bant uygulanıyor. Topları test etmek için döner raketli bir makine hepsini tek tek bir yürüyen banda fırlatıyor. Toplar banttan kutulara düşüyor. Sayı. Badminton toplarının hızı saniyede 90 metreye kadar çıkabilir. Bu hız bir beyzbol atıcısının atış hızının iki katıdır. Kalite kontrolden geçen toplar uzun silindirik karton kutulara yerleştirilerek satışa hazırlanıyor. Bu topların hızla gideceğinden eminim. İşte böyle. Badminton toplarının nasıl yapıldığını öğrendik. İş, badminton oynamayı öğrenmeye kaldı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Havanlar ve havan elleri. Mutfaktaki geleneksel yardımcınız hakkında ezici bilgiler. Bowling hattı bakım araçları. Bowling seviyorsanız bu konu çok ilginizi çekecek. Krematoryumlar. Çok ciddi bir konu ve yakıcı bilgiler. Ve tahta oyun parkı setleri. Salıncak ve kaydırak sevmeyen var mıdır? Ama önce... Havan ve havan eli insanoğlunun en eski ve en faydalı icatlarından biridir. Eczacılıkla ilgili simgelerin birçoğunda havan ve havan eli resmi yer alır. Çünkü eczacılar yüzyıllardır ilaç hazırlamakta bu aletleri kullanmışlardır. Ama bu basit araç akla daha çok yiyecek hazırlamayı getiriyor. Temel prensip oldukça basit. Ezmek istediğiniz nesneyi bir kaseye koyun, elinize bir sopa alın, ezin gitsin. Ama tüm havanlar ve havan elleri aynı değildir ve yapıldıkları malzeme çok şeyi değiştirebilir. Tahta ve seramik havanlarda işe yarar ama çoğu kişi granitin sert ve pürüzsüz yüzeyine başka hiçbir şeye değişmez. Usta, taşı yontmaya başlamadan önce bir marangoz pergeli ve Çin mürekkebi denilen bir sıvı kullanarak havanın iç ve dış çeperlerini taşa çiziyor. Sonra şekli, çekiç ve keski kullanılarak kabaca yontuluyor. Parça daha sonra elmas uçlu bir ağız takılmış bir taşlama makinesiyle düzeltiliyor. Dış kenar şekillendikten sonra iç kısmın çeperi oyuluyor ve granit yüzeyi kesilerek bir kafes şekli oluşturuluyor. Ardından içteki parçalar çıkarılıyor. Yine taşlama kullanılarak son kalan parçalar da çıkarılıyor ve kabın içine düzgün bir şekil veriliyor. Taşın altına gönye ile işaret konuyor. Sonra taban da pergelle işaretleniyor. Taban çevresinin üst çevreden biraz daha küçük olması gerek. Taban da kabaca yontulduktan sonra yine taşlama aletiyle düzeltiliyor ve kenarlara bir dizi açılı kesik atılıyor. Kesikler arasındaki parçalar keskiyle kırılarak alınıyor. Yılların tecrübesiyle çalışan ustanın elinde bu iş çok kolay görünüyor. Havanın yüzeyleri taşlanarak düzgün bir şekil veriliyor. Bu aşamada yapılacak bir hata ürünü mahvedebilir. Ama bu işte 10 yıldan fazla tecrübesi olan usta hızla ve kendinden emin bir şekilde çalışarak 1,5 saatten kısa bir sürede havanı yapıp bitirebiliyor. Ama tabii hala eksik bir şeyler var. Eli olmayan bir havan pek işe yaramaz. Havan elini yapmak için usta taşlama aletiyle bir granit parçasını dengeli bir tokmak oluşturacak şekilde yontuyor. Bir ucuna geniş ve küt bir şekil veriyor.

verirken diğer ucunu kolayca tutulacak gibi inceltiyor. Elektrikli aletlerin olmadığı zamanlarda bir havan ve havan elinin yapımı bütün bir gün sürermiş. Ama hala eklenmesi gereken bazı ayrıntılar var. Küçük bir fırça ve özel bir vernik kullanılarak havanın kenarına bir lotus çiçeği resmi çiziliyor. Dövülen yiyeceklerin vernikle temas etmemesi için iç kısma dokunulmuyor. Sonra havanın dışına bir kat dekoratif vernik uygulanıyor.

Burada pek çok havan ve havaneli çeşidi üretiliyor. Bu havanlar mutfağınızda güzel durabilir ama yaptıkları iş görünüşlerinden çok daha önemli. Mesela ben de sarımsak dövebilirim. Ya da tane karabiber. Bir sürü karabiber. Pekala. Akşam biberli biftek yapsak mı acaba? Nasıl yapılmış? Bowling hatları topların darbe ve sürtünme etkilerine maruz kalır. Eskiden hatlar tahtadan yapılır ve yüzeyi korumak için gomalak cila uygulanırdı. Günümüzde ise hatlar büyük ölçüde sentetik malzemeden yapılıyor ve bakım yağları robotlarla uygulanıyor. Yağ uygulaması ortalama oyuncular için kolay modellerde, turnuvalarda ise daha zorlu modellerde yapılıyor. Çoğu bowling salonlarında hatların temizliği ve bakımı robotla yapılıyor. Bu robotlar, hatlara lig organizatörlerinin seçtiği modellere göre yağ uyguluyor. Böylece puanlamada tutarlılık sağlanıyor. Robotun parçalarının birçoğu bilgisayarlı makinelerle işleniyor. Burada, alüminyum bir bloktan sapın takılacağı parçanın yapılmasını görüyoruz. İşte alüminyum bloğun işlenmeden önceki ve sonraki hali. Takma parçalarının iki tanesi sapa takılıyor ve kalın civatalarla sabitleniyor. Yük binen bu civataların 168 kiloluk robot makineyi taşıyacak sağlamlıkta olması gerek. Sonra robotun iki yan panelinin her birine birer sap takılıyor. Panellerden birine zincirli bir sensör sistemi bağlanıyor. Bu sensörün görevi robotun bulunduğu yeri tespit ederek bu bilgiyi bir bilgisayara aktarmak. Sensör sistemi ikinci bir zincirle ön tekerleğe bağlanıyor ve zincir bir kilit halkasıyla kapatılıyor. Yağlama ve parlatma fırçası makinedeki yerine oturtuluyor. Hareket motoru yerleştirilip alüminyum bir panele sabitleniyor. Motorun mili panelin öbür yanına uzanıyor. Sonra hareket zinciri mildeki dişlilere sarılıyor. Parlatma fırçasının ön tarafına lastik bir kayış geçiriliyor ve yağ aplikatörüne bağlanıyor. Motor çalışırken aplikatör kayışa azar azar yağ uyguluyor. Robotun ön tarafına duyarga sensörleri takılıyor. Bu duyargalar hattın yanlarına dokununca bilgisayara sinyal göndererek robotun hattın ortasına doğru yönlendirilmesini sağlıyor. Yağ haznelerinin üzerinde ölçü pompaları ve bir basınç ölçer bulunuyor. Yağ ünitesi makinenin arka paneline civatayla sabitleniyor. Doldurulabilir bir akü yerleştirilip motora bağlanıyor. Makineyi çalıştıran bilgisayarlı sistemin takılmasına kumanda paneliyle başlanıyor. Panel, makinenin ortasına hemen akünün üzerine yerleştiriliyor. Sonra yağ haznesini aplikatöre bağlayan hortum takılıyor. Rulo halindeki bir kumaşın ucu açılarak ikinci bir ruloya sarılıyor. Bu kumaşın işlevi robot bowling hattına temizleme solüsyonu püskürttükten sonra hattı silip temizlemek. Emmeli bir silecek, kirleri ve artan temizleme solüsyonunu çekip bu atık haznesinde depoluyor. Ardından kablolar kumanda panelinin arkasından bilgisayara bağlanıyor. Sonra robot kuru olarak, yani içine temizleme ya da yağ solüsyonu konmadan çalıştırılıp test ediliyor. Her şey düzgün çalışıyorsa temizleme solüsyonu haznesi dolduruluyor. Ve işlem bu şekilde devam ediyor. Şimdi sıra yağ solüsyonlarının hazırlanmasında. Mineral yağ tabanlı bu solüsyonları hazırlamak için karıştırıcı kullanılıyor. 9 farklı karışım formülü var ve her birinin malzeme sayısı 16'ya kadar çıkabiliyor. Her karışım özenle test ediliyor. Solüsyonun viskozitesi, yani kıvamı ölçülüyor. Solüsyonun kıvamı hatta akmasını etkileyen bir özellik. Yüzey gerilimi de hatta yapışmayı etkilediği için gerçekten önemli. Yağ solüsyonları onaylandıktan sonra sıra robotun özel kalite kontrol hattı

0: hatlarında denenmesine geliyor. Hat boyunca 50 kez gidip gelen robot, bir teknisyen tarafından izlenerek performansı değerlendiriliyor. Dönme yarıçapı ve sensörleri dikkatle inceleniyor ve temizleme, yağlama kalitesi denetleniyor. Robotun temizleme performansı beğenilirse, nakledilmek üzere onaylanıyor. Pekala, hadi ben ayakkabılarımı değiştirip geleyim, en sevdiğim topumu da alayım, sizinle bir oyun oynayalım. Vay canına, bayağı iyi atıştı. Strike. Ben şu şişme kenar korumalarından rica edebilir miyim lütfen? Az sonra. İlk bölümde krematoryumlardan bahsediyoruz. Yandık. Ama sonraki bölüm çocuk oyuncağı. Tahta oyun parkı setlerine bakacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Krematoryum, cesetlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yakılmasında kullanılan bir makinedir. Cesetlerden geriye kalan maddeye kül dense de bu madde aslında öğütülmüş kemik parçalarından ibarettir. Aile bu külleri gömebilir, saklayabilir ya da anlamlı bir yere serpebilir. Bu evcil hayvan krematoryumunda 3 küçük bölme bulunuyor. İnsanlar için olan modellerde ise bir tabutun girebileceği büyüklükte tek bir bölme oluyor. İçeride bölmeyi ısıtarak yanmayı başlatan bir gaz fırını var. Cesetten çıkan tüm gaz ve sıvılarsa ikinci bir bölmeye akarak bir başka fırında yakılıyor. Krematoryumun gövdesi, 1000 Celsius derecenin üzerine çıkan fırının genleşip büzüşmesine dayanabilen kutu profil çelikten yapılıyor. Gerekli uzunlukta kesilen çelik profil parçalar bir birleştirme düzeneğine yerleştiriliyor. Parçalar yerlerine kıskaçlarla sabitleniyor. Ardından gövde parçaları kaynakla birleştiriliyor. Krematoryumun taban ve çeperleri ise kalın çelik sacdan yapılıyor. Levhalar yerlerine kıskaçla tutturulduktan sonra dışarıdan 13 santim uzunluğunda kaynaklarla gövdeye tutturuluyor, içeridense boydan boya kaynaklanarak ünitenin çevresi tamamen kapatılıyor. Yakma bölmesindeki ateşe oksijen sağlamak üzere yine çelik hava boruları döşeniyor. Ardından çelik yapıyı yoğun ısıdan korumak amacıyla bölme yalıtılıyor. Önce çelik çeperlere yapışkanlı çelik iğneler tutturuluyor. Isıya dayanıklı seramik elyaftan yapılma yalıtım levhaları bu iğnelere takılıyor. Levhalar iğnelere çelik disklerle sabitleniyor. Daha sonra ikinci bir yalıtım katmanı döşeniyor. Daha katı olan bu levhalar, daha yüksek yoğunlukta seramik elyaftan oluşuyor. Dolayısıyla ısıya ilk katmandan daha da dayanıklılar. Makinenin üst kısmı da yalıtıldıktan sonra, ikincil bölmenin üzerine bir çıkış bacası yerleştiriliyor. Uzun bir boru içinden fırına hava üfleyecek motorlu bir havalandırma pervanesi takılıyor. Bu boru bölmedeki hava hatlarına ve gazlı fırınlara gereken havayı sağlayacak. Ardından makinenin çelik dış yüzeyi iki kat ısıya dayanıklı boyayla boyanıyor ve bölmelerin içine üçüncü ve son bir kat daha yalıtım malzemesi döşeniyor. Bu malzeme ateş tuğlası. Alümina silika denilen bir seramik malzemeden yapılan bu tuğlalar 1600 Celsius dereceye varan sıcaklıklara dayanabiliyor. 3 katlı yalıtım 2 saate kadar uzayabilen yakma işleminin yoğun ısısını emebiliyor. Harç kuruyunca zemin ve tavan dökülüyor, sonra da makinenin çelik kapısı monte ediliyor. Kapı hidrolik sistemli bir zincir ve dişliyle hareket ediyor. Kapının içi yalıtımlı ateş tuğlasıyla döşeli. Bu tuğlalar bölme çeperlerindeki tuğlaların aksine ısıyı emmeyip yansıtarak kapının dokunulamayacak kadar ısınmasını önlüyor. Son işlem yakma bölmesinin sıcaklık sensörlerinin ve diğer elektronik parçaların elektrik panosuna bağlanması. Bazı krematoryumlarda operatörün yanmayı izleyerek yakıt ve hava akışını kontrol edebilmesine imkan veren ölçüm cihazları ve gösterge ışıkları bulunuyor. Bazılarında ise süreci baştan sona kontrol eden, izleyen ve düzenleyen bilgisayarlar yer alıyor. Krematoryum cesedin %95'ini yakabiliyor. Kalan kemik parçaları ise öğütülerek toz haline getiriliyor ve külleri oluşturuluyor. Nasıl yapılmış? Bilgisayar oyunları çok moda olabilir ama çocuklar yine de eski tarz oyunlara bayılıyorlar. Dışarıda, açık havada bir parkta oynamanın yerine hiçbir şey tutamaz. Modern oyun parkı setlerinde çocuklara koltukta oyun kumandasının düğmesine basmaktan çok daha fazla hareket imkanı veren çeşitli özellikler bulunabiliyor. Çoğu setler parça ve yerleştirme şekilleri değişebilen modüler sistemlerden oluşuyor. Bu sette kaleler, merdivenler, tırmanma duvarı, salıncaklar, halatlar ve bir kaydırak var. Kullanılan tahta kıymıksız olduğu için çocukların eline batmayan kızıl ağaç. Bu tahta aynı zamanda doğal olarak hava şartlarına dayanıklı olduğu için çürümesin diye kimyasal uygulamasına gerek duyulmuyor. Önce tahtanın budaklı ve kusurlu yerleri temizleniyor. Ardından testere ile gereken uzunluklarda parçalar kesiliyor. Parçalar bilgisayarlı bir frezeye alınıyor. Bunlar merdivenlerin yan parçaları. Freze ile tahta basamakların takılacağı yuvalar oyuluyor ve merdivenleri sete sabitlemek için kullanılacak civataların delikleri açılıyor. Her parça elle zımparalanarak bütün yüzeyi düzeltiliyor. Bazı parçalar tahta işleme makinesinde şekillendiriliyor. Makinenin içinde bulunan 4 döner başlık, tahtayı belli ölçü ve şekillerde kesiyor.

Makine kenarları yuvarlatmak ve bitişik parçaların yapboz gibi birbirine oturmasını sağlamak için kullanılıyor. İşte biri işleme makinesinden geçmiş, biri de geçmemiş iki tahta parçası. Bazı parçalarsa çift taraflı kesme makinesi denen bir makineyle şekillendiriliyor. Bu makine tahtanın her iki ucundan belli bir miktar keserek boyunu standart ölçüye getiriyor ve yüzeyini düzleştiriyor. Oyun setinin köşelerinde yapıyı sağlamlaştırma amaçlı açılı bağlama parçaları var. Bu parçaların yapımı için tahtalar bir başka makineyle kesiliyor. Kenarlar frezeyle yuvarlandıktan sonra yüzey zımparayla düzeltiliyor. Tüm tahta parçalar şekillendirilip zımparalandıktan sonra hepsi bir yürüyen banda yerleştirilerek vakumlu kaplama makinesi denen bir makineye taşınıyor. Bu makine parçalara zehirsiz, su bazlı renklendirici emdirdikten sonra fazla boyayı emiyor. Her parçaya zımbayla bir tanıtıcı etiket tutturuluyor. Burada gördüğünüz merdiven parçaları gibi her modüle ait parçalar bir araya getirilip plastik bantlama makinesinden geçirilerek birbirine bağlanıyor. Bu makine bir makaradan gelen plastik şeridi kullanıyor. Operatör ayağıyla bir pedala basınca makine şeridi sıkıca parçaların etrafında dolayıp kesiyor ve uçlarını ısıtarak yapıştırıyor. Salıncaklar, kaydıraklar ve tırmanma duvarının basamakları ise esnek ve dayanıklı bir tür plastik olan polietilenden kalıpla üretiliyor. Salıncağın montajını yapmak için polietilen parçalar gereken şekilde kıvrılarak birleştirme düzeneğine yerleştiriliyor. Sonra galvanizli çelikten parçalarla tutturularak perçinlerle sabitleniyor. Parça bir mengeneyle tutturularak perçinler havalı bir tabancayla sıkıştırılıyor. Salıncağın zincirleri plastik kaplı çelikten yapılma. Bu modülün adı ise ikili merdiven. Bir kısmı tahta merdivenden, bir kısmı ise tırmanması daha zor olan zincir merdivenden oluşuyor. İki parça üstten ve alttan plastik kaplı çelik borularla birleştiriliyor. Galvanizli çelik merdivende ele sert gelmemesi için plastik kaplı. Modül, diğer yanına da tahta bir kenar takılarak tamamlanıyor ve büyük bir dikey presle sıkıştırılarak iyice oturtuluyor. Modül civatalarla sabitlendikten sonra tırmanma duvarına monte edilecek ve istenen diğer tırmanma, sarkma, sallanma ve kayma parçalarıyla küçük yaramazların keyifle oynayacağı bir set oluşturacak. Hadi çocuklar, nasıl yapılmış bitti? Bir kerecik de ben bineyim ne olur.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Tahta kibritler. Bir kibrit çakıp kibritlerin yapılışını aydınlatıyoruz. Toprak işleme makineleri. Bilgileri tek tek kazıp çıkaracağız. İşlenmemiş konu kalmasın. Teleskopik iskeleler. Korkmadan geçebilirsiniz. Çok sağlam bilgiler aldık. Ve Mabe incileri. Çok değerli bir konuyu inceliyoruz. Ama yarı değerli de olabilir. Ama önce nasıl yapılmış? İlkel insanların ateşi 1 milyon 700 bin yıl önce kullanmaya başladığı sanılıyor. Ancak çakmak taşıyla ya da sopaları birbirine sürterek ateş yakmak zor bir işlem. Fakat 5. yüzyılda Çinliler kükürtlü kibriti bulduktan sonra işler kolaylaşmış. Emniyetli kibritlerin ortaya çıkması ise 19. yüzyıl ortalarını bulmuş. Bugün ateş yakmak isterseniz kibriti kutunun yanındaki şeride sürtmeniz yeter. Ama Çinlilerin kibriti bulmasından modern emniyetli kibritin bulunmasına kadar 1400 yıl geçmesi gerekmiş. Günümüzde kibrit ucuz bir mal, yapımı da kolay. Bir karton şerit sıcak bir ütü altından geçerek nem oranı yaklaşık %5'e düşürüldükten sonra bir makineye giriyor. Bu makine hızlı kesme, katlama, yapıştırma ve şekillendirme işlemleriyle saatte 55 bin iç kutu üretiyor. Sürecin hızı iç kutunun büyüklüğüne ve kartonun niteliğine göre değişiyor. Makine yapılan iç kutuları dakikada 1000 kutu hızıyla bir yürüyen banda döküyor. Kutular banttan kaplara aktarılıyor. Otomatik bir sıralama makinesi kutuları açık tarafları üste gelecek şekilde düzeltip tek sıra halinde doldurma makinesini besleyen yürüyen banda diziyor. O sırada kesilmiş hazır karton parçaları dış kutuları yapan makineye veriliyor. Kartonlar yüksek hızlı otomatik katlama ve kesme aletleriyle katlanıyor. Merdaneler arasından geçen katlanmış kartonlar şekillendirilip yapıştırılarak dış kutular oluşturuluyor. Kutuların her iki yanında birer çakma şeridi var. Sanayi tipi bir karıştırıcıya jelatin kapsülleri ve potasyum klorat konuluyor. Jelatin, kibrit başındaki bileşiği bağlama görevi yapıyor. Sıcak su katılarak çözdürülen jelatin, toz haldeki potasyumla birleşiyor. Sonra karışıma silika granülleri ekleniyor. Silika, yanmayı kontrol edici madde görevi yapıyor. Karışımın hacmi azalınca karıştırıcı çeperlerinde kalan malzeme suyla akıtılıyor. 40 dakika karıştırmadan sonra sıvı hale gelen karışıma, kırmızı boya ve kibrit başının daha güçlü yanmasını sağlayan başka bileşikler katılıyor. Kibrit çubuklarının üretim hattında bir parti kesilmiş kavak tahtası önce kontrol edilip sonra artçıl ışımayı önlemek için amonyum fosfat emdiriliyor. Çubuklar delikli levhalardan geçirilerek fire ya da kalıntılar eleniyor. Sonra kısa ya da kırık çubukları otomatik olarak seçip atan bir makineden geçiyorlar. Ardından çubuklar kibrit daldırma hattına geliyor. Burada kibrit tutucu olarak sonsuz bir zincir üzerinde hareket eden delikli çelik levhalar var. Otomatik besleme makinesi saatte 2 milyonu aşkın çubuğu levhanın deliklerine sokuyor. Çubuklar parafin kaplanıyor. Bir karıştırıcı kibrit başı bileşiğini sürekli karıştırarak katılaşmasını önlerken çubukları tutan levha çubukların ucunu karışıma daldırıyor. Çubuklar 5 saniye bekletilip çıkarılıyor. Kullanılan karışımın kalanı ise tekrar karıştırma kazanına aktarılıyor ve yeni bir parti çubuk gelmeden önce tazeleniyor. Karışıma daldırılan çubuklar kuruyana kadar tutucu levha üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Zincir 1 saat sürekli dönerek kibrit başı bileşiğinin tamamen kurumasını sağlıyor. Kibrit başları kuruyunca sıra kibritlerin paketlenmesine geliyor. Ama önce doldurma makinesi dış ve iç kutuları birbirine paralel yürüyen bantlara aktarıyor. Yüksek hızlı bir hatta çalışan makine dakikada 500 kutuyu sıralayabiliyor. Yapılıp kuruyan kibritler burada tutucu levhadan ayrılıyor ve doldurma makinesi kibritleri iç kutuya dolduruyor. Bu aşamada makine saniyede 200 kibrit doldurabiliyor. Doldurma makinesi iç kutuyu iterek dış kutunun içine sokuyor. Makine her kutuya belli sayıda kibrit koyup fazlalıkları atacak şekilde ayarlı. Doldurulup kapatılmış kutular paketleme bandına geçiyor. Kibritler büyük küçük farklı boylarda üretilebiliyor. İnsanın doğadaki en güçlü unsurlarından birini bu şekilde kontrol altına alıp küçücük bir kutuya sokabilmiş olmasına hayret etmemek elde değil. Ateş gibi bir zekanın ürünü. Nasıl yapılmış? Eğer hiç toprak işleme makinesi diye bir şey duymadınızsa muhtemelen hiç çiftlik görmemişsiniz demektir. Bu makineler traktörlerle çekilen büyük araçlardır. Hasattan sonra toprağı derinlemesine sürer, toprakları parçalar ve bitki kalıntılarını ayırır ya da toprağı yüzeysel olarak havalandırıp tarlayı ekime hazırlarlar. Makineler çıkmadan önce toprağı sürmek çok zaman ve kuvvet isteyen ağır bir işti. Ama günümüzde toprak işleme makineleri pek çok farklı tarımsal işi yapabiliyor. Döner diskleri toprağa çevirerek ekin kalıntılarını parçalıyor, disklerin arkasındaki tırmık toprağı tarıyor, en arkadaki döner sepetlerse toprağı düzlüyor. Makinenin yapımı kıvrık bir çelik sacın düzeltilmesiyle başlıyor. Sonra kalıp kullanılarak sacdan bir presle 56 santim çapında dairesel bıçaklar kesiliyor. Özel formülü çelik yüksek aşınmaya dayanacak kadar sert ama bıçaklar tarladaki taşlara çarptığında kırılmayacak kadar esnek olacak şekilde geliştirilmiş. Kenarları keskinleştirilen bıçaklar ısıtılıp kalıpla şekillendirilirken bir yandan su verilerek çelik şeklini koruyacak ve gücünü kaybetmeyecek şekilde temperleniyor. Temizlenen bıçaklar su bazlı boya bulunan bir banyodan ve boyanın kürlenmesi için bir fırından geçiriliyor. Boya uzun ömürlü değil, tek amacı bıçakların galeride gösterişli görünmesini sağlamak. Bıçaklar toprağa girince boya kısa sürede siliniyor. Çıplak çelikse toprakta daha rahat hareket ediyor. Burası gibi bazı tarımsal ekipman fabrikaları ise ürettikleri makinelere takmak üzere bıçakları hazır alıyorlar. Bu bilgisayarlı plazma kesici, kalın bir çelik levhadan makinenin düz gövde parçalarını kesiyor. Bazı parçalarsa çelik borulardan kesiliyor. Burada teknisyenler upcant press kullanarak civata deliklerini açıyorlar. Gövdenin tüm parçaları hazır olunca teknisyenler parçaları kaynakla birleştirerek gövdenin bölümlerini oluşturuyor. Burada gördüğünüz ana bölüm. Buradaysa plazma kesiciyle kesilmiş iki parça arasına borudan kesilmiş bir parça kaynatıyorlar. Gövdenin kaynaklanması biten bölümleri boyama odasına gidiyor. Burada kumlanarak üzerinde kalan makine yağı ve diğer maddeler temizleniyor. Püskürtme yöntemiyle önce astar, sonra da boya atılan bölüm fırınlanarak her iki katın bir arada kürlenmesi sağlanıyor. Makine açık havada çalışacağı için çeliği korozyondan koruyacak özel bir boya kullanılıyor. Ardından teknisyenler ana gövdeye hidrolik silindirleri takıp büyük pimleri bağlıyor ve uçlarını kamalı pim ve rondela kullanarak sabitliyorlar. Korozyondan koruyucu kimyasallarla kaplanıp fırınlanmış çelikten yapılan silindirler, makineyi kullanım öncesi ve sonrasında kaldırıp topluyor. Hidrolik sıvısı basılarak silindirler test ediliyor. Gövdenin kör kasa denilen diğer bölümü ana gövdenin ön tarafına civatalarla birleştiriliyor. Ardından kör kasanın ön tarafına bir bağlama çatalı takılıyor. Toprak işleme aracı traktörün arkasına bu parçayla bağlanacak. Bağlama çatalı traktörün çekişine dayanmak için son derece sağlam ama makine engebeli arazide çalışacağı için de çok esnek olmalı. Aynı sebepten ötürü ana gövdenin de iki döner mili var. Teknisyenler millerin her birine lastikli ikişer tekerlek takıyorlar. Tekerler 1 metre çapında. Makinenin büyüklüğüne ve tekerlerin makinedeki pozisyonuna göre tekerler daha büyük ya da küçük olabilir. Ardından tırmığın bağlanacağı kol monte ediliyor. Sonra da tırmık ve en arkadaki döner sepetler takılıyor. Bunlar da tüm diğer parçalarda yine korozyonu önlemek için çinko kaplanmış sağlam çelik U civatalarla sabitleniyor. Makine test edilmek üzere hidrolik sıvı pompasına bağlanıyor. Birer kolla çalışan iki hidrolik devre var. Bunlardan biri makineyi toplayıp açıyor, diğeri ise makineyi kaldırıp indiriyor. Toprağı kazıp döndüren bıçakları, tarayan tırmıkları ve düzleyen döner sepetleriyle bu makine dev bir canavara benziyor. Yoluna çıkmayı hiç istemem doğrusu. Az sonra. Gemi kalkıyor, herkes binsin. Teleskopik iskeleleri inceliyoruz. Ve size çok değerli bir bölüm sunuyoruz. Mabe incileri. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'da.

0: Mel ve Kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

nasıl yapılmış? Limana yanaşmış bile olsa bir gemiye binmek zor olabilir. Ama bu buluş sayesinde artık bir zorluğu kalmıyor. Teleskopik iskeleler uzatılıp kısaltılabildiği gibi açısı da değiştirilebiliyor. Ayrıca gemide fazla yer kaplamadan saklanabilmesi için toplanabiliyor. Bu iskeleler hemen her koşula uyum sağlayabilen yaya köprüleri. Her modelin ilk aşaması bilgisayarlı tasarım süreciyle başlıyor. Bir mühendis bu tasarım için 800 saate varan zaman harcıyor. Tüm ayrıntılar hesaplandıktan sonra üretim başlıyor. Havalı vantuzları olan bir vinçle teknisyenler bir alüminyum levhayı lazerli kesim makinesine getiriyorlar. İskele tasarımının yüklendiği bir bilgisayarla yönetilen kesici aletler parçaları plana göre kesiyor. Burada kesilmesini gördüğümüz parça, iskelenin taban parçalarından birinin çerçevesini oluşturacak. Kesilen panel, bilgisayarlı bir upcant prese yerleştiriliyor. Pres parçayı 90 derecelik bir açıyla büküyor. Böylece düz panel, taban çerçevesini oluşturacak şekli alıyor. Ardından daha kalın alüminyum tabakalar aletlerle şekillendirilerek iskeleyi kaldırıp indirecek menteşeler oluşturuluyor. Her menteşeye matkapla pimin geçeceği delik açılıyor. Bir başka kafayla deliğe havşa açıyor. Artık menteşeler ve diğer parçalar taban çerçevesine monte edilebilir. Bir teknisyen güçlendirme parçasını çerçeveye yerleştiriyor. Tam düz durmasını sağlamak için parçayı mengeneyle içi boş bir metal küpe bağlıyor. Parçayı kaynakla içeriden çerçeveye birleştiriyor. Sonra diğer tarafa da bir başka güçlendirme parçası takıyor. İskelenin taban yapısının üst kısmındaki yollara metal bir alt zemin geçiriliyor. Bu alt zemin, tik ağacından zemini taşıyacak. Çerçeve ile alt zemin arasında düz çubuklar sokularak tik tahtalarının yerleştirilmesi için aralık bırakılıyor. Sonra raylar taban yapısına kaynaklanıp tekerlekler için güçlendirme parçaları ekleniyor. Kalın kaynak yerleri güzel görünmediği için taşlanarak düzeltiliyor. Sonra metal yapının tüm yüzeyi boyanın kolay yapışabilmesi için pürüzlü hale getiriliyor. Boyama süreci pek çok aşamadan oluşuyor. İskelenin taban gövdelerine 3 kat astar atılıp her kat arasında kumlama yapılıyor. Sonra 3 katta boya atılıyor. Burada gördüğünüz iskele lüks bir yat için yapılıyor. Ama ne yazık ki benim yatım değil. Tabanların tik zemin kaplaması döşendikten sonra yüzey zımparalanıyor. Böylece tahtalar arasındaki sentetik kauçuk derzlerin tahtalarla hemyüz olması sağlanıyor. Tahta zeminle metal taban yapısı arasındaki boşluk da yine sentetik kauçuk kullanılarak dolduruluyor. Dolgunun fazlalığı macun bıçağıyla sıyrılarak temiz bir iç bükey profil oluşturuluyor. Dolgunun kürlenmesi için 24 saat beklendikten sonra dolgu işlemi sırasında tahta ve metal parçaları koruyan bant sökülüyor. Sıra taban bölümlerini birleştirerek iskelenin oluşturulmasında. Ters çevrilmiş taban bölümleri birbirine oturtulduktan sonra menteşelerden geçirilen kalıp pimlerle birleştiriliyor. Ardından katlama mekanizması çalıştırılan hidrolik silindir takılıyor. Silindir de uzun ve kalın bir pimle menteşelere bağlanıyor. İskelenin bir bölümünde uzatıp kısaltma olanağı sağlayan hidrolik teleskop mekanizması yer alıyor. Hidrolik sıvısı hortumları iskelenin içinden geçiriyor ve silindire bağlanıyor. Silindirin yük altında da yerinden oynamaması için kilitleme valfleri kullanılıyor. Böylece iskelenin montajı tamamlanmış oluyor. İskelenin bir ucu, takılacağı yatın ağırlığını temsil eden kalın bir beton bloğa saplanıyor. İskelenin teleskopik işlevi ve yük taşıma kapasitesi bu şekilde tam olarak test ediliyor. Yapımı 7 ay süren iskele, artık tekneyle kıyı arasındaki bağlantının bütün yükünü çekmeye hazır. Siz de hazırsanız, iskele kalkmadan atlayın, biraz açılalım. Nasıl yapılmış?
Hiç inci nasıl yapılıyor diye düşündünüz mü? İşte cevabı. İnci, canlı bir yumuşakçanın içine yabancı bir cisim girmesi nedeniyle oluşuyor. Yumuşak gövdesinin tahriş olmaması için hayvan, cismi kabuğunun iç yüzeyi gibi sedef katmanlarıyla kaplar. Günümüzde kullanılan incilerin çoğu kültür incisidir, yani istiridye çiftliklerinde üretilirler. Kültür incisi üretimi, yumuşakçaların içine yabancı cisimler sokarak inci oluşumunun teşvik edilebildiği anlaşıldıktan sonra başlamıştır. İnciler yuvarlak, oval ya da mabe incilerinde olduğu gibi yarım küre şeklinde olabilir. İncinin şekli ve rengi, istiridyenin cinsine ve yetiştiği suya göre değişir. Sahte incilerin yüzeyinde yapay bir düzgünlük olur. Doğal inci yüzeyi hafif pürüzlü ve çok narindir. Hafifçe sürtünme bile değerli, parlak sedef tabakasını kaldırabilir. Mabe incileri diğer kültür incilerinden farklı bir şekilde üretiliyor. Bu inciler yarım küre şeklindedir, yani alt tarafları düzdür çünkü istiridyenin iç kabuğuna bağlı olarak üretilirler. İnci üretim çiftliğinin kuluçka odasında istiridyelerin yaşamı minik larvalar olarak başlar. Yeterince büyüyen larvalar çiftliğin dış havuzlarına bırakılır. Çiftlik aslında deniz üstünde yüzen bir dizi geniş saldan ibarettir. İstiridye larvaları doğal ya da insan elinden çıkma yapılara tutunarak kabuk yapmaya başlar. Bu ağ, büyüyen incileri yakalayan bir tuzak. Yavrular büyümelerinin birkaç ayını geçirmek üzere sualtı kafeslere aktarılır. Sağdaki istiridye yaklaşık 6 aylık. Bir 6 ay daha geçince inci üretecek yaşa gelmiş olacak ve su altında bir halata asılı olarak inci yapmaya başlayacak. İnci üretmek için istiridyenin içine önce plastik bir çekirdek konması gerek. Kabuğu açık tutmak için kama ya da spekulum gibi araçlar kullanılıyor. Hayvan yavaşça kenara çekilerek çekirdeğin yerleştirilmesi için uygun bir yer arıyor. Çekirdek boyu istiridyenin büyüklüğüne göre değişiyor. Çekirdek yerleştirildikten sonra istiridye sedef salgılayarak çekirdeğin yüzeyini kaplamaya başlıyor. İstiridyenin kabuklarının birleştiği tarafa matkapla bir delik açılıyor. Bu işlem sırasında hayvanın canı yanmıyor. İstiridyeler bu delikten paslanmaz çelik tel geçirilerek teker teker bir halata asılıyor. Her halatta 3 ila 5 istiridye oluyor. Halatlar üretim çiftliğinin yapılarına asılıyor. İstiridyeler burada en az 1 yıl daha suda kalıyor. Planktonla beslenip incilerini oluşturuyorlar. 2-3 ayda bir istiridyeler sudan çıkarılıp temizleniyor. Tropik denizler besin açısından zengindir ve çok fazla canlı barındırır. Dolayısıyla istiridyelerin her biri daha küçük bitki ve hayvanlar için birer mikro yaşam alanı oluşturur. Bu organizmalar istiridyenin kabuğunu rahatça açıp kapatmasına engel olarak beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden kalın bir tabaka halinde istiridyenin kabuğuna yapışan yosun, kaya midyesi ve diğer deniz canlıları satırla temizleniyor. Uygun boya gelen istiridyeler inci hasadı için toplanıyor. İstiridyenin kabuğu bir bıçakla açılıp hayvan kabuktan çıkarılıyor. Mabe incileri çoğunlukla kubbe gibi şekillerinin tercih edildiği yüzük ve küpelerde kullanılıyor. Kabuk elmas testereyle incinin etrafından kesiliyor. Kesilen incinin içindeki çekirdek çıkarılıp yerine incinin parlaklığını ve dayanıklılığını artıran bir reçine karışımı dolduruluyor. İnciye şekil vermek için bir zımpara makinesi kullanılıyor ve inci parlatılarak doğal güzelliği ortaya çıkarılıyor. İnci kullanan mücevherciler incileri boyuna ve kalitesine göre ayırıyorlar. Burada uluslararası bir güzellik yarışmasında kullanılmak üzere yapılmış bir taç görüyoruz. Mücevherci bir büyüteç kullanarak çeşitli taş ve incilerin kalitesini kontrol ediyor. Bazı mücevherlerin yapımındaysa bu Güney Denizi incisi gibi küresel inciler tercih ediliyor. Delinen incinin içine minik bir vida oturtuluyor. Vidanın çift yönlü kilit sistemi sayesinde inci montüre sabitlenebiliyor. Kültür incisi üretimi 3 nesildir devam ediyor. Günümüzde çiftliklerde 3 çeşit istiridye yetiştiriliyor ve yılda 25 bin inci üretiliyor. Kültür incileri insan eliyle yetiştirilmelerine rağmen yine de değerli sayılıyor.
İnciler renk, parlaklık ve şekil bakımından birbirinden farklı olabilir ama her inci eşsizdir. Nasıl yapıldıklarını ise artık siz de biliyorsunuz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Her kullanımda ilk yılki tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ne trenleri onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Morlock Motors Westerwald'da Avrupa'nın en büyük Amerikan arabaları ticareti yapan bir yer. Ürünler buraya konteynerle geliyor.
14: Emin misin işe yarayacak mı?
13: Ürünler teslim alındıktan hemen sonra yoğun kalite testlerine tabi tutuluyor.
15: O kadar da kötü değil, değil mi? Aslında bir kutu inşaat köpüğü alırız ve iş başlar.
13: Patron gerekirse deniz tabanında bile yeni hazineler arıyor.
15: Dalış da tıpkı tahmincilik gibi bir hastalık.
13: Burada tek ihtiyacın olan şey az çok güvenilir bir tekne.
16: Aman tanrım.
14: Tanrım. Birileri işe başlayacak. Bir şekilde.
15: Dokun dersem dokunabilirsin, tamam mı? Elektrik yok burada. Heh,

0: Sabah 9'da Peter Slah'ta hurda avcıları ekibi ağır makineleriyle hazır. Amerika'dan bir konteyner geldi. İçinde bir savaş gazisi var.
1: Yaşlanmış. Felaket.
0: Bu buluşma eski anıları geri getiriyor. Hem de sadece güzel olanları değil.
1: Doug bugün geldi. Amerika'dan mükemmel durumda satın aldığımız harika bir araç. Şimdiye kadar bana iki fırça dolusu beyaz saç kazandırdı. Lanet olsun.
2: İçeride delikler var, çim görünüyor. Yüzmesi gereken bir araç için pek iyi bir şey değil.
1: Tüm taban paslanmış.
2: Tam bir hurda yığını.
0: Mihail'in tam 20 bin dolar harcadığı bir araç. Bu yüzden Julie 7 tonluk paslı kamyonu Morlock Amerika'dan Almanya'ya göndermeliydi.
3: Yeterli değil. Michael duymasın.
0: Araç 2 metre 55 santim genişliğinde. Konteyner için fazla büyük. Anlaşılmadık yükleme yöntemi eğimli büyük kapasite konteynerde sabit yan konum.
1: Şimdi bu şeyi boşaltmamız, hızlıca toparlayıp satmamız ve sonra da iyi para kazanmamız gerekiyor. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun?
4: Aşağı indir. Yana yatır. Hadi çek çıkart hadi.
0: İki vinç, 40 ayaklı konteyneri güvenli bir şekilde yere indirmek için hazır.
1: Göründüğü kadarıyla aracı kaldıracağız. Kamyon altından çıkarıp yere koyacağız. Yan yatıracağız ve konteynerden çıkaracağız. Yani bu büyük bir sorun olmamalı.
5: Biraz sesli. Ben çıkıyorum. Benim için çok tehlikeli.
6: Şimdi alt takımı aşağı indiriyor. Böylece serbest kalıyor.
7: Biri bakabilir mi? Doğru mu? Serbest mi?
6: Evet evet iyi iyi iyi. İyi. Güzel.
0: Senkronize bir şekilde ağır yükü serbest bırakıyorlar. Toplamda zincirlerde 11 tondan fazla ağırlık asılı duruyor. Ancak sadece 5 dakika içinde Ingo ve Stefan deniz aşırı ülkeden gelen büyük parçayı tam yerine indirdi.
5: Çok iyi, mükemmel. Harika.
6: Anladığım kadarıyla şimdi konteyneri devirmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi nasıl devireceğimizi düşünüyoruz.
8: O zaman hızını ayarla. Ben yaşlı adamı çağırıp bakmasını sağlayacağım.
6: İki vinçle çalışmak her zaman sorun. Birbirlerini göremiyorlar.
1: Yapabilirsiniz. Biliyorum bunu yapabilirsin. Özellikle sen. Hadi.
9: Ona bakıyor
1: Hadi.
9: Musun?
1: Hayır bakmıyorum. Neredeyse kalp krizi geçireceğim. Bu adamlar bunu yaparken birinin telefon başında kalması lazım ki acil müdahale gerekirse ambulansı yönlendirsin.
4: Şimdi köşelerden kaldıracağız. Sonra çekip devireceğiz. Bir şey kırılmadan devrilmesi gerekiyor. Dikkatli olun.
1: Benim adamlarım hiçbir şeyi kırmamakta usta insanlardır.
6: İşte böyle. İşte böyle.
1: Umarım böyle kalır. Yoksa herkes sonradan buna çok güler.
4: Kalle tam bir zincir ustası. Çekiyor, yapıyor. Pislik içinde, pas toz içinde. Bu iş tam ona göre.
0: Konteyner devirmek Peter Slah'ta ilk kez deneniyor. Umarız yanlış gitmez. Son zamanlarda Mihail çalışanlarını ofisten daha sık dışarı çıkarıyor. Ne zaman Andy Peters misafir gelse kapalı kapılar ardında haritaları inceliyorlar. Kesinlikle büyük bir şeyler planlanıyor.
1: Bu konuyu burada bu haritayla kesinlikle tartışamayız. Bunu çıkarabilirsin.
9: Neden?
1: Çünkü buradaki haritayı gören herkes bir ekran görüntüsü alır ve konumu kaydeder ve bu olmaz. İmkansız.
0: Bu konum 10 yıllar önce bir geminin ve değerli yükün battığı yer anlamına geliyor.
1: Evet, frak dalışı benim hobilerimden biri. Başka ne olabilir ki? Balıklar benim dünyam değil. O kesin. Andy iz bırakabileceğimizi düşündüğü bir şey. Bu konuyu burada bu haritayla kesinlikle tartışamayız. Bunu çıkarabilirsin.
9: Neden?
1: Çünkü buradaki haritayı gören herkes bir ekran görüntüsü alır ve konumu kaydeder ve bu olmaz. İmkansız.
0: Bu konum 10 yıllar önce bir geminin ve değerli yükün battığı yer anlamına geliyor.
1: Evet, frak dalışı benim hobilerimden biri. Başka ne olabilir ki? Balıklar benim dünyam değil. O kesin.

0: Arda tanıştı. Benim adım Andy Peters. 20 yılı aşkın bir süredir dalgıç, dalış eğitmeni ve frak dalgıcıyım. Kuzey Denizi benim hobim.
1: Andy 20 yılı aşkın süredir orada hazine peşinde. Dünyanın en büyük gemi mezarlıklarından birinde, batık dalışının öncülerinden biri.
0: Kuzey Denizi'nde yaklaşık 50 bin batık var. Bunların 5 binden fazlası Almanya sınırları içinde.
1: Andy 500'den fazla batıkta dalış yaptı. Hep büyük ödülün peşinde.
0: Batık dalışının büyüleyici yanı tamamen hikaye, macera. Yıllar önce batmış ve bizden başka kimsenin görmediği bir şeyi keşfetmek. İşte beni en çok etkileyen şey bu. İlk keşfeden olmak. Bütün amacım bu. İlk keşfeden olmak.
1: Bir macera ama belki iyi bir iş fırsatı da. Andy 3 yıldır hazırlık yapıyor. Şimdi bir ortağa ihtiyacı var.
0: Bunu tek başıma yapamazdım. Bu işe hazır insanlar ve cesaret gerekiyor. Çünkü öylece dışarı çıkamazsın. İşte Mihail tüm bunlara sahip. O buna dahil olur.
1: Mihail eskiden kurtarma dalgıcıydı. Yani onu batık konusunda heyecanlandırmak için büyük bir ikna çabası gerekmiyordu.
0: Bu yaklaşık 30 metre uzunluğunda değil mi? Bu çok açık. Bunu geminin provasının şeklinden net bir şekilde görmek mümkün. Geminin tarihi hakkında şu kadarını söyleyebiliriz. Bu bir kıyı yük gemisi. Rheinberg limanından ayrıldı ve deniz yoluyla Hamburg'a gitmesi gerekiyordu. Bu Eylül 1950'de gerçekleşti. Bir fırtına çıktı. Gemide tam olarak ne olduğu hala yeniden yapılandırılamadı. Çünkü gemi kayboldu. Ancak son kez bir troll teknesi tarafından görüldü. Bu konumu belirleyip ona göre arama yaptık. Şimdi bu konuma geldik ve burada ayakkabı izi gibi görünüyor. Öyle değil mi? İşte kıç taraf, işte baş taraf. Buradan buraya tam 28 metre.
2: Andy gördüğünden %100 emin. Rakamların doğru olduğundan %100 emin. Bu yüzden onunla gidip yerinde inceleme yapacağız. Bakalım aklı mı?
1: Kuzey Denizi, dünyanın en zorlu ve en tehlikeli dalış bölgelerinden biri olarak kabul edilir.
0: Akıntılar, gelgitler, sığlıklar, kötü hava koşulları ve en sonunda 40 metre derinlikte mutlak karanlık.
1: 1950'de batan yük gemisi de aynı derinlikte yatıyor. Yükü çıkarmak, pek çok bilinmeyeni barındıran riskli bir görev.
2: Dalış, tamircilik kadar bağımlılık yapan bir şey. Bir şey bulduğunuz zaman ya batığı bulmalı, ya üzerinde ne olduğunu öğrenmeli, ya satıp satamayacağını düşünmeli, ya da nasıl çıkaracağını hesaplamalısın. Bütün bunları yapmalısın. Batık dalgıçları böyle yapar.
1: Belgelerde batık geminin üzerinde altın veya gümüş olmadığı yazıyor. Andy aylarca tüm mevcut kaynakları inceledi.
0: Mahkeme kararına geminin ölçüm sertifikası eklenmiş. Tam burada yazıyor. Eğer yükleme belgelerinde gemiye 160 bakır plaka ve 70 ton mal yükledikleri belirtiliyorsa o zaman gerçekten öyle yüklenmiştir.
2: 160 bakır plakayı yüklemişler mi?
0: 1000 tane 160 kiloluk plaka. Bu yükün değeri ne kadar? Evet. Güzel. Bunu mevcut bakır fiyatına göre hesaplayabilirsin. Bugün 5 euro civarında 160 ton çarpı 5800 değil mi? Yani toplamda oldukça büyük bir rakam ortaya çıkıyor.
1: Mevcut bakır fiyatına göre yaklaşık 1 milyon euro.
0: Ana odun kupfer 160 bin kilo.
2: Brüt ağırlık mı?
0: Brüt ağırlık 160 bin kilo.
1: Mihail'in Kuzey Denizi projesine olan ilgisi tesadüf değil.
2: Eskiden sadece batık dalışı yapardım. Küçük, rengarenk balıkların etrafımda yüzmesini görmek için dalış yapmazdım. Bu hiçbir zaman hobim olmadı. Su altında hurdalıkla ne yapacağım ki? Ne bulacağım? Daha fazla hurda. Bu çok açık. Ben hurdacıyım.
1: Patron bir şeye ilgi duymaya başladı mı, Peter Slah tüzüğünün birinci maddesi devreye girer. Az laf, çok iş.
2: Tamam, buraya gel. Şimdi başlamamız lazım. Evet, hazır ol ve dikkat et. Burada bir şekilde başlamalıyız.
0: Yankı ölçer.

0: Star bei Google.
1: Jan Kölçer lazım bize. İnternete bak bakalım. Nasıl bir Jan Kölçer'e ihtiyacımız var?
2: Yapıyorsan tam yap.
1: Basit şeyler bu çiftlikte hiç olmadı, biliyor musun? Hiçbir zaman. Çünkü basit şeyler çok kolaydır. Hesaplamaya başlıyorsun, riski değerlendiriyorsun. Batık dalışına ne kadar harcaman gerektiğini hesaplıyorsun ki sonunda bakır çıkarabilesin. Bakır fiyatı ne kadar, ona bakıyorsun. Ve sonra en iyi seçeneğin bir paket cipsle televizyonun karşısına oturup diğer aptalların batık dalışı yapmasını izlemek olduğunu fark ediyorsun. O zaman rahat rahat oturuyorsun, tamam mı? Gözlüklerine su girmiyor, soğuk yok, aptal bir gemi yok, bağıran kadınlar yok. Aslında hiçbir şey yok. Ama biz öyle değiliz. Elektronik olarak neye ihtiyacımız var? Gemi. Üzerinde vinç olan bir şeye ihtiyacımız var. Hadi orada bir şey bul. Hadi bul da söyle. Sen ararken... Aa, ne kadar hızlı olur ki bu...
2: Evet, Mikhail'le uzun zaman önce tanıştık. Ve ikimiz de biraz normal olmayan insanlarız. Ya da etrafımızdaki herkes normal değil. Harika değil mi?
1: İşte bu. Evet, işte bu.
2: İşte şimdi. Ve onun çok fazla fikri var. Bence hikayeyi ileriye taşıyan şey de tam olarak bu. Ayrıca bana sürekli, Andy şöyle düşün, böyle düşün diyen
1: şey,
2: kişi de o.
1: Ta oraya 60 mil açığa kadar gidemez. Olmaz. Kimse 60 mil açığa gitmez. Hava kötüyse hava raporu gelir gelmez hemen tüymesi gerekir. 60 mil çok açık.
2: Doğru.
1: Demir zincirini keser, zinciri yakar ve kaçar. Ama bunu 60 mil açıkta yapamaz. O şey sadece 2 mil hız yapıyor.
2: İnsanlar her zaman bana şimdi ne yapacağım derdi ve ben karar vermek zorundaydım. Hiç kimse beni yönlendirmezdi. Mikhail'le çalışırken beni yönlendirmesi harika hissettiriyor.
3: Andy batığın yerini tespit etti. Ama kendisi henüz dalış yapmadı.
1: Yapmamız gereken ilk şey oraya gitmek. Batığa dalmalıyım. Plakaları görmeliyim, dokunmalıyım. Onları saymalıyım. Sonra hesaplamalarımızı yaparak gerçekten para kazanıp kazanamayacağımızı anlamalıyız. Eğer gerçekten para kazanabiliyorsak o zaman eski bir balıkçı teknesi satın almalıyız ve onu 2 hafta boyunca ekibimizle birlikte bakırı çıkarmak için kullanmalıyız. İşte önümüzdeki plan bu.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bir konteyner, iki vinç ve cesur bir girişim.
6: Emin misin? İşe yarayacak mı?
5: Birkaç ton ağırlığındaki konteynerin devrilmesi gerekiyor. Çünkü içindeki yük fazla geniş olduğu için konteynerin içine yan olarak yerleştirilmiş. Konteyner devrilirken en az bir kişinin süreci kontrol etmesi gerekiyor.
6: Bu tarafa gel, bu tarafa.
7: Hiçbir şey yapmıyorlar.
6: Evet, evet, çoktan çıkmalıydı. Bak, dönmen gerekiyor.
7: Evet, evet, ama burada dur ki ben seni görebileyim.
6: Daha dışarı çıkmalısın ve o da dönsün. Bingo! Yavaş yavaş, yavaşça, dikkat et. Olduğun yerde kal Stefan, olduğun yerde kal. Tamam mı? Yavaşça dışarı çık, dışarı, yavaşça.
8: Ama zaten dışarı çıkmak için heyecanlıyım, öyle değil mi?
5: Hatalı bir manevra yalnızca dar alanı saatlerce kapatmakla kalmaz, aynı zamanda zaten hassas ve tarihi öneme sahip yüke daha da zarar verir. Toplamda 11 tonluk yük istikrarlı yan konuma getirilmeli. Mümkünse kazasız bir şekilde.
7: Hala iyi mi?
6: Serbest. Neyse ki iki iyi vinç operatörümüz var.
5: Operasyon sadece avlunun asfaltında küçük bir hatıra bırakıyor. Her zaman biraz fire olur.
9: Dostum, hava ısındığında biri gelir, bir kürek asfalt alır ve geri döşer ve her şey yoluna girer. Burası golf sahası ya da ne bileyim ben, bir oto galerisi değil ki sonuçta.
6: Bu tabureyi mi kullanayım?
10: Ve onu kullan.
6: Üstüne mi çıkayım?
10: Tamam, onu kullan. Evet, gel gel gel gel.
6: Hoppa.
10: Macanlı kare. Tamam. Ne kadar ağırsın.
5: Şimdi nihayet izleyiciler de 2. Dünya Savaşı gazisine göz atabilir. Ve uzmanlıklarını sergileyebilirler.
11: Fransa'nın Normandiya bölgesinden. O zamanlar Rattaratta'nın yapıldığı yerden.
9: Duck, 1942'den 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, yani 1945'e kadar üretilmiş bir araç.
11: Düz!
6: Evet, aynen öyle, evet.
9: O zamanlar tüm benzinli kamyonlar gibi benzinle çalışan bir araçtı. Sonrasında onu tamamen yeniden tasarlayıp yüzen bir tekneye çevirdiler.
11: Dümdüz gel!
6: Düz tut! Düz tut!
9: Suda saatte 10 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yolda ise yaklaşık 60 kilometreye çıkıyor. Kimse buna inanmaz. Ve o kadar da kötü değil, değil mi?
12: Biraz Sikaflex sür, o şey yüzer.
9: Evet, evet. Anlaşıldı, Sikaflex. Bir kutu inşaat köpüğü ve başlıyoruz.
5: Bir Dug iyi durumda olduğunda 60 bin euroya kadar satılabiliyor. Ancak Mihail'in 1942 model aracı bundan çok uzakta ve aynı zamanda kötü anıları da hatırlatıyor.
9: Evet, şimdi o şeyi gördüğümde yeniden o adamı düşünüyorum ve gerçekten midem bulanıyor.
12: Merhaba, nasılsın?
9: İyiyim. Ben Mihail.
12: Tanıştığımıza memnun oldum.
9: Güzel.
5: Kenny, 3 akslı amfibi aracı internette bakımlı ve yüzmeye hazır olarak tanıttı. Ciddi bir kusuru olduğu söylenmemişti.
9: Taban tamamen yok olmuş. Eğer bana telefonda tabanın gittiğini söyleseydin, o zaman bunu satın almazdım.
12: Ama sanırım küçük sızıntılar olduğunu yazmıştım. Bundan eminim.
5: Mihail sadece fotoğraflardan bildiği amfibi araç için 20 bin dolar ödedi. Riskli bir anlaşmaydı.
12: Sanırım bunu eklemiştim ama...
9: Hayır. Dostum, bu tam bir felaket. Ne korkunç. Tabii ki parayı geri vermek istemedi. Ve sonunda aslında sertifikalı profesyonel bir pislik olduğu ortaya çıktı. Şimdi de tek bir seçenek var. Boş ver gitsin.
5: General Motors yaklaşık 21 bin takviye üretti. 91 beygir gücünde GMC model 270 motoruyla çalışıyor.
9: Bu araç neredeyse 80 yaşında ve yolda ya da suda iyi durumda olabilmesi için çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Yapacak bir şey yok. Peki şimdi ne yapacağız? Bu tam bir felaket. Yapılabilecek tek şey kumlama yapmak. Büyük bir taşlama makinesi kullanmak ve 4 parça otoyol tabelası kaynaklamak. Tek seçeneğimiz bunu bir depo alanına kaldırmak ve bir gün herkes işe koyulmaya hazır olduğunda beklemek.
13: Yakın zamanda değil mi?
9: Evet, kesinlikle önümüzdeki hafta değil. Önümüzdeki birkaç yıl içinde olacak.
5: Aynı zamanda Duke meydanı uzun süre tıkamamalı. Mekanikçiler Carl ve Stephen yüzen kamyonu çift çekme çubuğu kullanarak dış depolama alanına taşımakla sorumlu. Ancak çekme çubuğu pek iyi konumlandırılmış değil.
7: Bunun ne kadar dayanacağını bilmiyorsun değil mi? Aşağıda her şey çok sallantılı. Kalenin şimdi biraz yön vermesi gerekecek. Arkamızdaki virajı nasıl döneceğimize bakalım.
6: Frenim yok değil mi? Eğer araç kaçarsa elimi kolumu bağlayacak.
7: Fren de çalışmıyor mu?
6: Bilmiyorum.
7: Bunu bilmen gerek Kale.
6: Bunca zaman takılı kaldı.
7: Ha, evet çalışıyor.
6: Evet ama şimdi yuvarlanıyor.
7: Ha, şimdi yuvarlandı. Gerekirse bir adım at tamam mı? Sadece beni takip et hadi.
5: Stefan'ın traktöründeki dizel motor tam 240 beygir gücünde. İkinci Dünya Savaşı gazisini yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki hedefe çekmeye yeterli olmalı. Kesinlikle.
6: Pekala, burada ilerlemek gerçekten çok zor. Direksiyon aslında kendi kendine işliyor ama ön tarafta tam olarak oturmadığı için biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü alet sağa sola zıplayıp duruyor. Zaten bayağı geniş. Bu biraz moral bozucu bilirsiniz. Önde ne olduğunu göremezseniz öndeki kişi her şeyi etkileyebilir. Şu anda küçük bir sorunumuz var. Yokuş yukarı çıkmak biraz yavaş oluyor. Bu yüzden öndekilerin gerçekten mücadele etmesi gerekiyor.
13: Bu şeyle ne kadar hızlı gidiyorsun?
7: Hız göstergesi yok. Özür dilerim.
13: Evet ama şansını zorla. Sonuçta sen bir kamyon şoförüsün değil
7: mi? Evet şöyle diyelim. 50-60'tan daha hızlı gitmeyeceğiz. Çok rahat olacak.
13: Hız göstergesi olmadan bunu nasıl ölçüyorsun? Parmağını uzatıp içine mi sokuyorsun?
7: Ne kadar hızlı gittiğini zaten hissedersin değil mi? Hız göstergesine ihtiyacın yok. Ben iyi bir sürücüyüm. Asfalt kovboyu değilim. Hızı fark ediyorum. Bugünlerde herkes otomatik vites ve hız sabitleyici kullanıyor. Hiçbir şey yapamaz hale geldiler değil mi? Bak burada hala biraz içgüdü var. Bunun değerini bil.
13: Anladım.
5: Şimdiye kadar Duke, Mihail için büyük bir kayıp olmuştu. 20 bin dolar artı taşıma masrafları. Tüm bunlar eski askerin emeklilik masrafları mıydı?
9: Bu elimizdeki tek proje değil dostum. Yapmamız gereken tek bir işimiz yok ki. Hala bitirmemiz gereken bir sürü araç ve üstüne üstlük de 500 Chevy'miz var. Ve şimdi bir Duck çıkıp geldi diye her şeyi burada bırakmalıyız öyle mi? Hayır.
14: Günaydın Türkiye.
15: Hadi kalk.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filmin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirli hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Ama ne otel.
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
13: İki adam tek bir görev. Mihail ve Andy, Kuzey Denizi'nin dibinde batmış bir yük gemisinin değerli kargosunu çıkartmak istiyor. 160 ton bakır, değeri yaklaşık 1 milyon euro. Maceralarının ilk durağı kuzeydeki Dunkirk şehri. Kuzey Denizi'nin derinliklerinde başarılı bir görev için uygun ekipman şart. İhtiyaç listesi şöyle.
14: Öncelikle iyi bir gemiye ihtiyacımız var. İdeali büyük bir vincin olduğu ve yeterince yük alabilecek bir gemi. Bu büyüklükte olması gerekiyor. Sonra panellere ulaşabilmek için kumları temizleyebileceğimiz bir vakum pompası gerekiyor. Plakaları kaldırma çantalarına bağlayıp havayla dolduracağız. Böylece yukarı çıkabiliriz. Sonrasında yüzeye çıkarmış olacağız. İşte bu yüzden vinç çok kritik. Çünkü onu öylece çekemezsin. Bu yüzden tüm özel ekipmanlara ihtiyacımız var.
13: Mihail listedeki bir maddeyi zaten halletti. Yine kör bir satın alma.
15: Eğer tekne saçmalıksa onu hemen buraya çekebiliriz. Teknenin arka tarafta duran eğik şey olduğunu varsayıyoruz. Umarım öyledir.
14: Aman Tanrım.
13: Bu tekne, Andy'nin satın almak istediği gibi bir şey değil.
14: Bu gemiyi hangi kriterlere göre seçtiğini bilmiyorum. Bunu sana söyleyemem. Bilmiyorum.
15: Dunkirk Liman İdaresi bu tekneyi açık artırmaya çıkardı. Bir arkadaşım satın aldı ve batık dalışı yapmaya can attığım için onu neredeyse aynı fiyata ondan alabildim.
14: Nereden başlamak istiyorsun? Eğer test sürüşü yapmadan bir tekne satın aldıysan yanlış yapmışsındır.
15: Bu tekne çok ucuzdu. Çünkü motorunda küçük bir sorun var ama biz motorları iyi tanırız. Bu bir sorun olmamalı.
14: Öncelikle ayakta durabiliyorsun. Bu iyi bir şey değil mi?
13: Bu tekne yaklaşık 40 yıl boyunca sürekli kullanılmış.
15: Yaş 40 ve 87 bin saat çalışmış.
14: Yaşına göre uygun. Ama her gün çalıştığını unutmamalısın, değil mi? Bu tekne aslında tanker kaptanlarını götüren bir su taksisi. Evet, geri geleceğim ve tekrar limana döneceğiz. Ama bununla nasıl denize açılabilirsin? Çapası bile yok.
13: 1982 model bu küçük tekneyle tonlarca bakır plakasını kaldırmak imkansız olurdu. Ama Mihail'in planı bu değildi. Bu uygun fiyatlı satın alma sadece batığın ve yükünün keşfine yardımcı olacaktı.
15: Aslında kayıtların bile hala orada olup olmadığını bilmiyorsun. Ya geçen hafta ya da 25 yıl önce benden daha akıllı biri o kayıtları alıp götürdüyse o zaman ne olacak? Kayıtlar olmayacak. Yani bilgisiz kalacağız.
13: Önce oraya gidip daha fazla yatırım yapılabilecek yerleri görmek gerekiyor. Bu eski tekne ekip üyelerini batığın olduğu noktaya götürecek. Yaklaşık 110 kilometre açığa.
15: Önce tüm ekipmanı taşıyacak bir gemiyle gitmelisin. Dalgıçları güvenli bir şekilde içeri ve dışarı taşıyabilmek için. Sonra gerçekten aradığını bulup bulamadığını görmen gerekli. Örnek olarak bir veya iki plakayı yanına alırsın ve ardından tüm bu yükü taşımak için büyük bir gemiye ihtiyacın olur.
13: Bu bir plan gibi görünüyor. Ama bu eski gemi açık denizde keşif yapmak için uygun mu? Henüz belli değil.
15: Tam benim boyutum, tam benim yaşım.
13: Üst güvertede de alt güvertede de durum ve donanım pek iç açıcı değil. Eski bir pilot teknesinin okyanusları keşfetmek için yapılmadığını kabul etmek gerekir.
14: Evet, şu an fazla bir şeyi değiştiremeyiz. Sonuçta satın aldık, değil mi? Ama önce genel durumu kontrol edelim. İçeride su birikmiş mi? Herhangi bir yerden su sızıyor mu? Bir bakalım. Evet, hadi şunu yapalım. Tamam. Şimdi motorlara bir göz atalım.
13: İki adet 327 beygir gücündeki Volvo motorundan biri yıllardır arızalı. Ancak kimse tam olarak neyin bozuk olduğunu çözebilmiş değil.
15: İstediğim tam olarak buydu. Yağda su var. Bu bir yerlerde bir kanal açıldığı, bir şeyin paslandığı, bir şeyin çatladığı ya da patladığı anlamına geliyor. Yani su motorun yağ sistemine giriyor ki bu kesinlikle hiç de iyi bir şey değil.
14: İşte pislik burada. Bu kirli su. Temelde makinelerden sızan her şey boru sisteminden buraya akıyor ve orada toplanıyor. Yani o suların hepsi buraya geliyor. Evet.
15: Şimdi dalgıç pompasını kullanırsan ne olur? Oradan yağlı su akıyor, değil mi?
14: Doğrudan denize, evet.
15: Bunun cezası var, değil mi?
14: Evet. Bu yüzden böyle şeyler yüzünden belki 2 yıl daha uğraşacağız. Şu an gerçekten sinirlendiler.
15: Harika. Motor arızasıyla başlıyoruz. Muhteşem.
13: Mihail ve Andy aslında bu eski tekneyle gelecek hafta denize açılmak istiyordu. Ancak şimdi büyük çaplı bir bakım gerekiyor. Bu çok kapsamlı olacak.
15: Fransa'ya açmaya gidebilirdin, değil mi? Hayır. Biz Fransa'ya geliyoruz ve doğrudan bu devasa hurda yığınıyla uğraşıyoruz.
13: Üstelik tüm bunlar tamamen profesyonel yöntemlerle yapılmalı.
15: Yanında çakı bile yok mu?
14: Yok, sadece en gerekli şeyleri aldım. Sadece en gerekli olanları.
15: Hiçbir şeyimiz yok. Bir kaşık. Burada hiçbir şey yok mu? Gerçekten mi?
14: Seninle tura çıkmayı düşünmüştüm. Kusura bakma ama.
15: Her şeyi onun halledeceğini sandın değil mi?
14: O zaman benim başka neye ihtiyacım olabilir? Dedim. Sonuçta çöle kum taşımaz.
15: Yok, bu utanç verici. Morlock Motors şimdi gidip bir restoranın dedim. İçine dalıyor ve pense olup olmadığını soruyor. Fabian'la Amerika'ya gittiğimizde genelde ne yaparız biliyor musun?
14: Ne?
15: İlk durağımız Nalbur olur. Baumarkt. Ben sürekli Nalbur'a giden tek şirket sahibiyim. Bu paslı şeyi gördüğümde neler olup bittiğini hayal edebiliyorum. Bu tekne dalgalarla savrulurken burada oturup ufak tefek tamir işleri yapmaya çalıştığımızı görebiliyorum. İşimiz oldukça uzun sürecek gibi görünüyor. Bahse girelim mi?
14: Evet. Ben de aynı fikirdeyim.
13: Petersloh'ta 3 Chevy K30 atölyeyi bloke ediyor. Bunlardan biri zaten restore edilmiş. Ingo ve Andy'nin listelerinde yalnızca son bir madde kaldı.
16: Yaprak yeğe burada kopmuş ya da kırılmış diyelim.
17: Bunu tamamen tesadüfen fark ettim. Bu kesinlikle aptalca değil mi? Aracın üzerinde pek bir şey kalmamış. Lastiği çıkaracağız, biraz yer açacağız, sonra yaprak yayını sökeceğiz.
13: Bu tür yaprak yaylar aslında oldukça sağlamdır. Birkaç elastik metal bant üst üste dizilir ve en sert darbeleri bile emer. Bugünlerde ağırlıklı olarak ticari araçlarda kullanılıyorlar.
15: Yaprak yaylar elbette her şekil ve boyutta gelirler. Yaprak yaylar aslında en basit süspansiyon türüdür. At arabalarında bile kullanılıyordu. Ve tabii ki onları uzun yapabilirsin. Bu da onları güzel ve yumuşak hale getiriyor. Sonra kısa da yapabilirsin. Hatta 15 veya 20 katmanlı yapabilirsin.
13: Atölye yöneticisi Ingo, yaprak yayı değiştirmek için 5 saat harcadı. Sadece 3 adım gerekli.
17: Yaprak yayı çıkardıktan sonra yukarı çıkıp yeni bir tane bulacağız ve takacağız. Temelde sadece oradaki 2 vida ve ortadaki 4 tane var. Altına destek koydum. Yani yaprak yayı artık çıkmış durumda.
13: Ancak onlarca yıllık bir ilişkiden sonra ayrılmak, somunlar ve civatalar için pek de kolay değil. Biraz pas sökücü ayrılık acısını hafifletebilir. On dakika sonra ayrılık tamamlanıyor. Şimdi geriye sadece civatayı çıkarmak kalıyor. Gerekirse nazikçe zorlayacak.
16: Kısa, hedefe yönelik darbeler.
17: Biraz kenara, hafifçe yap.
16: Hayır.
17: Evet,
16: saçmalık.
17: İşte böyle.
13: 5 dakika sonra yaprak yay tamamen açığa çıkıyor.
17: Bu parça genellikle içeride sağlam durmalıdır. Burada kırılmayı net bir şekilde görebilirsiniz. Sonra kopmuş. İşte karşı parça. Normalde böyle durur. Ve yine sağlamdır. Gözün böyle kopması nadirdir. Sanırım lastikle bir yere çarptı ve koptu. Teknik muayenenin bunu görmeyeceğini tahmin ediyorum. Bunu tesadüfen fark etmeseydik araç muayeneden geçerdi ve her şey yolunda görünürdü. Şimdi yukarıdan bir yaprak yay seçmeliyiz. 3 katmanlı.
16: Evet.
17: Hayır, bir sekme. Onları burada bulacağız.
13: Yedek parça yaklaşık 10 yıldır çiftlikte saklanıyor. O zamanlar Mihail yüzlerce yaprak yayını bir kerede ele geçirmişti.
15: Bazen Amerikan ordusu deposunda araçları parçalamak için kontratlar yapıyorlardı. Yaprak yayının asla atılmaması gerektiğini iyi biliyorum. Ne kadar paslı olursa olsun her zaman yeniden kullanılabilir. Dış kısmı biraz paslandı diye kırılmaz.
17: Şimdi doğrudan takabileceğimiz, fazla uğraşmamız gerekmeyen bir yaprak yay bulup bulamayacağımıza bakalım.
16: Şuna ne dersin? Burada. Bu iyi görünüyor. Bu nasıl?
17: Kauçuk hala içinde mi? Hayır, bu farklı bir şey. Bak.
16: Bu farklı,
17: böyle
16: evet.
17: Böyle birine ihtiyacımız var. Ama civata burada içinde kalmış. Bence bu biraz sıkıntılı.
13: Kimileri için tam bir kaos, Kimileri içinse düzenli bir kaos.
15: Dostum, elimizde 400 takım yaprak yayı var. Eğer hepsini düzenlemeye kalkarsak 500 metrekarelik bir depo lazım. Üstüne de yılda bir kez gelip iki yaprak yayı almak isteyen biri için tabelalar asmamız gerekecek. Bu mantıklı değil. Kim yaprak yayı istiyorsa gelip kendi bulmalı. Yukarı çıkıp ölçüp alacak, aşağıdaki kasadan geçecek ve evine gidecek.
17: Bence bunu alalım. Buradaki iyi görünüyor, değil mi?
16: Evet, bunu alalım.
17: Bunları aşağıya sürüklemek ister misin?
16: Hadi, senin gibi güçsüz değilim.
17: Güçsüz değilim, doğuştan böyleyim.
16: Tembelsin.
13: Biraz pas dökücü, en azından dışarıda depolamanın bazı izlerini giderebilir. Ve sadece bunu değil.
17: Kim bilir ne kadar süredir burada duruyor ve üzerinde ne kadar pas var. Şuradan çıkanlara bakın. Hepsi çıkıyor çünkü pas sökücüyle yıkanıyor. Hadi git buradan dostum.
13: Civatalar yerine takıldı, altı vida sıkıldı ve yaprak yayı değişimi rekor sürede tamamlandı.
17: Çok hızlıydık. Başkaları her adımı için bir gün plan yapardı. Bir, iki, üç. Dikkat et. Şimdi arabayı çalıştırıyorum.
13: Ingo tamir için iddialı bir şekilde 5 saat planlamıştı. Andy ve o 3 saate bile ihtiyaç duymadı.
17: Başka bir atölyede bu iş 3 gün sürerdi.
13: Tam tamına 2 saat kazanıldı. Peki şimdi ne olacak?
17: Saat daha 4.
13: Fazla zaman mı? Lüks bir sorun. Ama sadece çalışanlar için.
17: Parçaları ye.
15: Eğer burada aptalca durup işleri hızlı bitirmemek için daha yavaş vidalamaya kalkarlarsa gelip onlara yardım ederim. O zaman bisikletlerini bir ışık takarım.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
23: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
24: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
23: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
25: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
28: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Parasının kıymetini bilenler.
30: Biziz.
31: Biziz.
30: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
31: Sirke kullanıyorum.
0: Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
29: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
3: 3, 2, 1, 0.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
29: Hesap basit.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
13: Dunkirk, Fransa. Mihail ve Andy'nin Kuzey Denizi'nde batık dalışı yapmak için kullanmayı planladığı eski teknesinin iki motoru var. Ancak motorlardan birinin yağında su var.
15: Şöyle olabilir. Conta olabilir. Bu o kadar da kötü değil. Değil mi? Evet.
14: En kötü ihtimal ne olur?
15: Pekala. En kötü ihtimal motor bloğunda büyük bir çatlak olması. Motor bloğundaki büyük bir çatlak işin sonu demek olur. Burada dairesel hareketler yapabilirsin ama denize açılamazsın.
5: Evet, tamam.
15: Dostum sinirlerim bozuldu. Ne yaptım ben kendime?
13: Her neyse. 1982 model motor sistemde su olmasına rağmen hala çalışıyor.
15: Böyle bir motoru çalıştırırsan ve yağda su varsa, ancak üzerine fazla yük bindirmezsen motora hiçbir şey olmaz. Bunlar tamamen farklı şekilde üretilmiş eski motorlar. Yağda biraz suyu emerek zarar görmezler.
14: Evet, tanklar değil mi?
13: Ama çalışıyor. İkinci motoru çalıştırmak için Mihail'in küçük ama önemli bir detayı eksik.
15: İkinci lanet anahtar nerede?
13: Ucuz ve ikinci el ürünleri tercih edenler bazen bazı fedakarlıklar yapmalı ve kendilerine başka yollar bulmalıdır.
15: Bakalım ortalıkta bir kuruş var mı? Dostum bu tam bana göre. Evet.
14: Bir euro mu?
15: Evet, bir euro da iyi. Yarım euro da iş görür. Evet, Tanrı'ya şükür elektronik olmayan bir motor değil mi? Onu her zaman bir şekilde kandırabilirsin.
13: Başlamak için ihtiyacın olan tek şey parlak bir fikir.
15: Gel nasıl yapıldığını öğren. Peki marş motorunda kaç kablo direği var?
14: İki.
15: Bak.
14: Üç.
15: Şimdi ona dokunursan ne olur?
14: Çok fena çarpılırım.
15: Tamamen saçmalık. Bu 24 volt. Tamam. Peki toprak hattı hangisi?
14: Siyah olan.
15: Kutupları göster bana. Anlaşıldı, oradan tut. Hadi başlayalım.
14: Buna saygı duyuyorum çünkü böyle marş motorlarından ne kadar akım geçtiğini iyi biliyorum. Yanlış kabloya dokunursan acı verebilir. Oldukça acıyabilir canım.
15: Tamam. Şimdi ne yapman gerektiğini gör. Ve buna dikkat etmen gerekiyor.
14: Hı-hı.
15: Şimdi şu metal parçasını alıyorsun.
14: Evet.
15: Buradan buraya artıyı ekliyorsun.
14: Evet.
15: Ve şimdi dışarı.
13: Küçük bir hatırlatma. Aslında Andy batık dalışı yapmak istiyordu. Ekstra eğitim kurslarına katılmak değil.
15: Anladın mı?
14: Evet.
15: Peki büyük artıyı kütleye bir euro ile bağlarsan ne olur? Anlat.
14: Bence kıvılcım çıkar.
15: Parmakların gider.
14: Evet. Ve benim hiç canım istemiyor değil mi? Yani ben daha çok sen yap diye.
15: Anlaşıldı. Şimdi bunu bir kez yap bakalım.
13: Açık bir mesaj, fazla yoruma yer bırakmıyor.
14: Aslında bana gemi kablolamayı öğretiyor olman hoşuma gidiyor.
15: Önce ne yapmak istediğini parmağınla göster.
14: Şuraya.
15: Sadece parmaklarını kullan. Evet. Burada dokunabilirsin ve hiçbir şey olmaz.
14: Bu bağlantıyı buradan buraya oluşturuyorum.
15: Dokun. İşte burada. Her şeye dokunabilirsin. Korkma. Dokun dersen dokunabilirsin.
14: Evet, tamam.
15: Tamam mı? Orada elektrik yok. Bu 24 volt. Tamam. 60 voltta hafif hissedilir. 120 voltta işler saçma sapan olur. Güzel. Çok güzel. İşte böyle. Güzel. Korkma. Ve mutlu bir şekilde gitti. Nasıl yani? Neden bu kadar panikledi ki? Gerçekten korkak olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Tut şunu, sana bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Garanti ediyorum. Hadi.
13: En azından Andy hata yapmadığı sürece.
15: Sadece toprak hattını yanlış bağlama.
13: Öyleyse tamam.
15: Güzel. Önemli değil, sistemin nasıl çalıştığını anladın.
14: Hey, bu burada mı?
15: Hayır dostum, bu bir gemi. Dışarıdayız. Birini çağırın ve bana yardım etsin diye bir şey yok. Dinle, eğer bu lanet eski sistemi kullanacaksan, tamam mı? Tüm püf noktalarını ve ayrıntıları bilmen gerekli. Motor nedir? Şu. Motor nasıl çalışır? Marş motoruyla. Motor yukarıdaki anahtarla çalışmaz.
14: Hayır, hayır, tabii.
15: Tamam mı? Eğer burada birileri 1984'te bir kablo sistemi kurmuş, 1985'te iyileştirmiş, 92'de yenilemiş, 2003'te radyo takmış, 2004'te mikrodalga fırın, hatta belki başka şeyler eklemişse ve şimdi senin bunu çalıştırman gerekiyorsa, tamam. İşte artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. O zaman bildiklerini uygula.
13: Tek sorun motorlar değil. Eski tekne denize açılmadan önce Mihail Andy'ye tüm deneyimlerini aktarmak için bolca fırsata sahip olacak.
15: Ah. Andy, bunun nasıl olacağını biliyor musun? Bu çılgın bir yolculuk olacak. Eğer işler kötü giderse tüm acil çıkışları yeniden çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Böylece insanlar dışarı çıkması gerektiğinde çıkabilir.
14: Kesinlikle. Doğru. Su sızdığında suyu boşaltmamız gerekiyor. Yangın çıktığında yangını söndürmemiz gerekiyor, değil mi? Bunlar en önemli iki şey.
15: Aa, dostum, bu olmaz. Hayır hayır, bu olmayacak. Daha yapacak yeterince işim yok gibi. Hızlıca hazine aramaya çıkmam gerekiyor. Ne berbat bir fikir.
13: Azalan konfor ve sınırlı kaçış seçenekleri. Bugünün ardından eski teknedeki seyahat rahatlığının en küçük sorun olduğu neredeyse inkar edilemez.
15: Gururlu yeni tekne sahibi.
13: Bu arada o da aynı şekilde düşünüyor.
15: Felaket. Evet, bu bizim ihtiyacımız olan tekne değil. Bu bir pilot teknesi, değil mi? Bir yere gidiyor ve başka bir yere tırmanıyor. Bizim başka bir yere tırmanmak için bir tekneye ihtiyacımız yok. Su altındaki bazı şeyleri yağmalamak için bir tekneye ihtiyacımız var. Ve bu kesinlikle yanlış. Ön tarafı çok uzun ve arka tarafta hiçbir şey yok.
0: Ama onu fotoğraflarda gördün ve ölçüleri biliyordun.
15: Burada bana bir şey söylemeye çalışma, yoksa kötü yaparım.
0: Sadece sordum.
15: Evet, harika, anlaşıldı. Geçen hafta kaç tane tekne satın aldın ha? Hiç. Güzel, fikrin için teşekkür ederim.
0: Peki, şimdi kim daha iyi bir anlaşma yaptı?
15: Hayır, kamerayı uzaklaştır. Çekiyor musun?
0: Çekiyor. Atlantik'te miydiniz, neresiydi? Burası Kuzey, Kuzey Denizi mi?
15: Burası Kuzey Denizi.
0: Tamam.
15: Öyle.
0: Bunu kafadan uydurmadan, öyle değil mi?
15: Hayır.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
15: Tabii ki. Kuzey Denizi'nin nerede olduğunu bilmiyorum dostum. Şirin Kuzey Denizi'nin nerede olduğunu bilmen
0: eğer
15: gerek.
0: Eğer şanssızsa onu kaydetmez.
15: Biz şanssız değiliz.
0: Biz asla şanssız değiliz. Kuzey Denizi'nin nerede olduğunu biliyorum ama Dunkirk'ün nerede olduğunu, Fransa'nın
15: evet,
0: ne kadar
15: neredeyse
0: güneyinde olduğunu bilmiyorum.
15: İngiltere'nin hemen arkasında. Yani neredeyse İspanya sınırında.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk kalk kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
16: Gel gel gel gel gel.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Şu anda son şans garajında. Kendine Wrangler almışsın.
18: Kames'e ilgilenmek istemedim. Suspansiyon sorunları var. Kaportanın bazı parçaları paslanmış.
17: Konsol ahşaptan mı yapılmış? Başka bir jipin geldiğini hayal et.
19: 90'ların alarmı kalsın istiyorum. Merhaba.
17: Bu ev tipi tel. Kesinlikle burada olmamalıydı.
18: Aman tanrım. Muhteşem görünüyor. Bu aynısı mı?
17: Ta kendisi.
19: Şuna bak.
17: 1956 DeSoto Firedome.
20: Seni duyamıyorum.
21: Vay be. Harika görünüyor.
17: Sesi çok güzel geliyor. Buna bayıldım. Müşterim Larry bugün oğluyla ve yeni aldıkları Jeep Wrangler'la birlikte geliyor. Günaydın.
22: Merhaba.
17: Ben Tony.
22: Ben Andrew.
17: Çok sayıda Jeep yapıyoruz. Jeep Wrangler bu gezegendeki en sınırsız şekilde özelleştirilebilir araçtır. Yetişkinler için Lego gibidir.
22: Ne haber Tony? Dostum?
17: Şuna bakın.
22: Ne düşünüyorsun?
17: Kendine Wrangler almışsın. Harika görünüyor. Peki özellikle bunu almanıza ne sebep oldu?
22: Onu nasıl satın almazdım ki? Colorado'dan geçiyorduk, bir kavşağa geldik ve orada öylece duruyordu. Liseden 1992 yılında mezun oldum. Howard Caddesi'ndeydi. Bu babamın ve Andrew'un göbek adı. Ve ben de geri dönüp bu şeye bakmalıyız dedim. Oraya gittik. Kullanılmış araba parkına benziyordu. Çalışan yaşlı biri vardı ve istediğim şey buydu. Ve onu satın aldım.
17: Bu konuda heyecanlı mısın peki?
22: Evet.
17: Kaç yaşındasın?
22: 16 yaşındayım.
17: Tamam. Nasıl süreceğini öğreneceksin.
22: Sürmeye yeni başladım.
17: Harika.
22: Yani harika oldu. Bölgedeki farklı tamircilerde bunu yaptırmaya çalıştım.
17: Tamam.
22: Bazı sorunları var.
17: Şu ana kadar önemli bir şey yaptınız mı yoksa...
22: Hayır, önemli bir şey yapmadık. Dürüst olmak gerekirse bir sürü farklı yere gittim ve kimse ilgilenmek istemedi.
17: Ne?
22: Arabanın süspansiyon sorunları var. İçi biraz kötü durumda. Onu bir yere götürdüm. Üzerinde biraz çalıştılar. O berbat tavanı taktılar. Sızdırıyor. Arkası bile açılmıyor. Onlara çok sinirlendim. Kaporta parçaları paslanmış halde. Bu şekilde... Tamam. Bu şekilde bir
17: hala
22: hareket eğilimi var.
17: Durumları iyi, evet. İyi değil. Anladım. Sanki eğilmiş gibi görüyorum.
22: Evet.
17: Aa, tamam. Konsol ahşaptan mı yapılmış?
22: Evet.
17: Hoş bir dokunuş. Arka alının yarısı eksik. Aa, arkada hiçbir şey yok. Tamam. Yani bu şey epey bir yolculuktan geçmiş gibi görünüyor. Ve şimdi yenilenmesi için burada.
22: 92'den kalma gibi görünmesini istiyoruz ancak 80'li ve 70'li yılların stilini de verebiliriz.
17: Aa, tamam, bunu yaparız. Bence buna yanakları, beyaz lastikler çok yakışır. Boru şekilli tamponlar olabilir. Biraz da krom. İstediğiniz renk var mı?
22: Sarı ve beyaz grafikli kahverengi renkte olmasını çok isterdim.
17: 70'lerin metalik kahverengisi. Evet, gerçekten evet. Güzel görünürdü.
22: Evet, şu sarı çizgi fikrine de bayıldım.
17: Casey vurguları, gülen yüz farları çok güzel.
22: Evet.
17: Buradaki atmosfer nasıl sence? Güzel mi?
21: Emin değilim. Bence harika olur.
22: Harika görünecek.
17: Mükemmel olacak.
22: İlk kız arkadaşını bu arabayla gezdirirsin.
17: Evet dostum.
22: Teşekkürler dostum.
17: Zevkti. Andrew zevkti. Baylar. Bir jip daha. Evet, bir jip daha geldi. Bu bizim son projemiz. 1992 model bir Jeep Wrangler.
0: Tamam.
17: Ve onu parçalayıp yeniden yapacağız.
0: Neden?
17: Bizim yaptığımız şey bu. Kimsenin dokunmak istemediği araçlar alıp harika hale getiriyoruz. Bu adam oğluyla birlikte ülke çapında bir geziye çıkmıştı. Ve geri dönerken yol kenarında bu jipi gördü ve onu almak istedi. Birden fazla tamirhane gezmiş ve kimse doğru yapamamış. Bir sürü küçük şeyi düzeltmişler ama daha büyük sorunlara neden olmuş.
20: Tanrım.
17: Yani tamircilerden biri tavanını yapmış ama o tavan kırıkmış ve arka tarafı açılmıyor. Ve düzelttikleri bazı tesisat sorunları varmış. Ancak diğer tesisatları bozmuşlar. Kimse onun istediği modifikasyonları veya yenilemeleri yapmak istemedi. Bu yüzden burada.
19: Oğlum tahmin edemeyeceğiniz kadar çok jip almıştır. Tamir edilmesi zor değil ama ben yine de antikaları, klasikleri, yarış arabalarını tercih ederim. Mapaları, tamponları ve diğer şeyleri tutuyor muyuz?
17: Yani temelde yapmak istediği şey onu 70'li yıllarda üretilmiş bir CJ7 gibi göstermemizi istiyor.
19: Anladım.
17: Metalik kahverengi, parlak renkli çıkartmalar, Casey vurguları.
19: Tamam.
17: 70'li yıllarda WJ'deki tüm eski tarz şeyleri istiyor.
0: Neden 70 modelle başlamıyorsun?
17: WJ genel olarak kullanıcı dostu olmaya daha yatkın bir araçtır. CJ7'ler gerçekten çok havalı, eğlenceli ama çok az bulunuyorlar. Ve işin doğrusu parçalarının çoğunu bulmak zor. Bu şey birden fazla tamirhane görmüş. Ya yarım yamalak bir iş yaptılar ya da dokunmak istemediler. Adam aramaktan yorulmuş ve artık burada. Yani bu işi kesin olarak halletmemiz gerekiyor.
19: Tamam.
17: Peki, onu inceleyeceğiz. Neyin yanlış olduğunu pek bilmiyorum ama sizin de bildiğiniz gibi onun henüz haberinin dahi olmadığı milyonlarca şey çıkacak.
19: Tamam.
17: Yapmamız gereken onu lifte alalım, inceleyelim. O zaman istediğini yapabiliriz.
19: Tamam.
17: Güzel, hadi başlayalım. Önden başlayarak boyanın işinin tamamen bittiğini görebilirsiniz. Benim düşüncem plastik aksamı çıkarıp boyayı kaldıralım. Oradan devam edip pasın yerini bulalım. Mekanik açıdan oldukça temiz görünüyor. Bu aşamada iyi çalıştın ancak yol tutuşunun çok kötü olduğunu... Sürüşünün kötü olduğunu ve kötü göründüğünü söyledi. Bakıyorum PCV'nin etrafına koli bandı sarmış.
0: 90'ların alarmı kalıyor mu?
17: Ben onu sökerdim.
0: Evet, hadi sökelim.
17: Hadi üzerinden geçelim ve orada olması gerekmeyen her şeyi kaldıralım. Havaya kalkıyor. Ah, vay canına.
0: Evet.
17: Bu çok hoş. Güzel kırık bir yaprak yay.
0: Evet, iyi bir darbe almış.
17: Bu bize düşük sürüş kalitesinin nasıl oluştuğunu gösteriyor.
0: Evet.
17: Yayın ucu kalkmış şeseye vurarak iz bırakmış, gördün mü?
0: Kesinlikle.
17: Çiziklere bakın.
19: Biri içine yeni yakıt borusu takmış.
0: Ve fren hortumu.
17: Tamam, bu şeye yeterli miktarda servis işi yapılmış.
19: Susturucudaki dikiş açılmış, egzoz sızıntısı görülüyor. Ve sonra burada susturucuyu yana döndürüp katalitik konvertöre kaynaklamışlar. Yani konvertörün dışı koruma plakasına çarpıyor ve görebileceğin gibi koruma plakasına dik değil. Çünkü kaynak yapıldığında yana bu şekilde döndürmüşler. Egzozu tamir ettiğimizde bunu da halletmemiz gerekecek.
17: Bu deliklerin hepsi nem tutuyor ve aşağıda drenajın olmadığı bir noktada toplanıyorlar. Paslanmış metal bulmak için tornavida ile dürtüyorum.
19: Burada susturucuyu yana döndürüp kalite konvertöre kaynak.

0: sayılır. Yaprak yaylar, şasi ucu, arkadaki parçalar ve kaportada paslanma var.
1: Bu Desert Rock Jeep'in işlemleri bizim için biçilmiş kaftan. Önce şasideki çürümeyi halledeceğiz. Süspansiyona yeni parça ekleyeceğiz. Kırık yaydan kurtulacağız. İç mekanı yenileyip boyayacağız ve yaratıcı olup 90'ların jeepini 70'li yıllara nasıl götüreceğimi bulacağım. Ve bu yorum üzerine mola. Yeni projemiz bu. Sen jeep adamı mısın? Yani bu sana ait. Babam jeepleri çok sevmiyor ama teşhis konusunda ondan iyisi yok. Brandon ise jeepleri çok seviyor. Bu yüzden onu hayata döndürebilecek en uygun kişi o. Bana sürüşün kötü olduğunu söyledi. Havaya kaldırdık. Yaprak yayın kırık olduğunu gördük. Arka şasi ucunda çürük var. Ayrıca gövde bağlantıları da tamamen yok olmuş. En kolayı kaportayı çıkarmak, şasiyi halletmek, kaportayı takmak ve buraya göndermek.
2: Harika.
3: Direksiyon milinin çıkmaya niyeti yok gibi. Onu ikiye bölüp çıkaracağız.
1: Evet, çoktan çürümüş. Tamam, çamurluklar çıktı.
3: İki parçalı direksiyon mili.
1: Bunu fark ettiniz mi? Bu bir ev tesisat değil. Bunun orada olmaması gerekiyordu.
3: Evet.
1: Bu jipte evlerde kullanılan kablolardan buluyoruz. Tavan vantilatörü takıyorsanız harikadır. Ancak normal bir jip için uygun değildir. Şasiye kaynak yapmak için kaldırıyoruz. İşe önce depodan başlayalım. Zaten değiştirmemiz gereken egzozu da kesip çıkarabiliriz. Böylece kaportayı kaldırıp şasiyi onarmak için erişim sağlayabiliriz.
3: Tamam, şu egzozu çıkaralım. Bu tamam.
1: Acele etmeyelim. Biri çıktı. Bunun cıvatası bile yoktu. Evet. Harika değil mi?
0: Evet, ihtiyacın yok.
1: Aferin. Güzel görünüyor.
3: Yoldan çekil.
1: Oh.
3: Şasinin durumu kötü.
1: Evet. Dostum, şasi çok fazla onarım istiyor. Tornavidamı şasiye sokabiliyorum. Bu tarafta aynı şekilde. Tamamen çürümüş. Şasinin arka tarafı ön tarafından daha kötü çürümüş. Vay canına. Bu düşündüğünden de kötü.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Oh, oh. Fena çürümüş. Şasinin arka tarafı ön tarafından daha kötü çürümüş.
5: Aa evet.
4: İyi ki benzin deposunu çıkarmışız. Öncelikle şasideki çürümeyi halletmeliyiz. Her şeyi yalıtıp uygun şekilde onardıktan sonra iç mekanla boyaya geçebiliriz. Ve işimiz biter. Bu yerine kaynaklanmış. Bütün takozları kesmemiz gerekecek. Tamam.
5: Devam et. Arkası iyi. Motor bölümüne bakayım. Gayet iyi.
4: Şuna bak. Liftin faydaları değil mi?
5: Evet.
4: Tamam. Kaportayı çıkardık.
5: Evet.
4: Paneli değiştirmeyi tercih ederim. Bu bizi fazla işten kurtarır ve o deliği de kaynakla
5: kesinlikle
4: kapatırsak iş çok daha düzgün olur. Sen devam et ve ihtiyacın olursa çağır, tamam mı?
5: Harika.
4: Babam başka bir jip getirdiğim için mutlu değil. Bu yüzden onu tarzına uygun bir şey almaya götürüyorum.
6: Nasıl gidiyor?
7: Geldiğiniz için sağ olun.
6: Nasılsın ki?
4: Nasıl, harika.
7: Nasılsın?
6: Güzel. Cennette bir gün.
7: Kesinlikle. Ha? İçeri gelin. Babam bunu 1958'de satın almış. Bunu sır olarak saklamış ve
4: dostum,
7: sanırım $1,600 ödemiş. 1983'te fren onarımı için sehpa üzerine kaldırıldı ve o günden beridir bu halde.
6: Bu 83'ten beri
7: ben kendimi bildim bileli böyle. Hayatım boyunca.
4: Şuna bir bak.
6: 56 model mi dedin? Yani bu 230 beygir gücündeki Hemi motora sahip.
7: Sen söyle.
4: Ha işte burada.
6: Hidrolik direksiyon.
4: 56 motoru 230 beygir gücünde yükselttikleri yıldı.
7: Gerçekten mi?
4: Espresso fincanı büyüklüğündeki bir karbüratörden 230 beygir gücü çıkarmayı başarmaları gerçekten çok şaşırtıcı. Ne kadar küçük olduğuna bakar mısınız?
6: Bu çılgınca.
7: Evet.
4: Dostum bu çılgınlık.
7: Öyle.
4: Üstelik gerçekten iyi durumda.
7: Evet öyle.
6: İki kapılı, direksiz.
4: Bu tarif ettiğinden çok daha iyi durumda. Bu harika bir araba. Müthiş.
7: Evet, bunu olduğu gibi orijinal halde tutmanın harika olacağını düşünüyorum. Daha büyük bir karbüratör takmak gibi birkaç küçük şey yaparak ona daha fazla güç kazandırabiliriz tabii. Ancak orijinal haline sadık kalmalıyız.
4: Tamam, bu gerçekten güzel bir proje
6: evet
4: olacak. Peki bunu neden şimdi yapıyorsun? Tüm hayatın boyunca buradaydı. Neden şimdi?
7: Nihayet biraz zamana ve paraya sahip olmayı başardık. Ve küçük bir kız çocuk bekliyoruz.
4: Aa, tebrik ederim dostum.
7: Evet, sağ ol. Ve umarım bu iş bittiğinde o da doğmuş olur ve babası onu ilk yolculuğuna çıkarır.
4: Harika bir fikir.
7: Evet.
4: Bu harika olacak. Aile gezisi geleneğini canlı tutmak.
7: Evet.
4: Bana doğru çevir.
6: Bazı arabalar gelir ve eski ihtişamlı günlerine döndürmemizi isterler. Ve bu araba özel. Çünkü müşteri büyük babasının onu tamir etmeye başladığı gibi olmasını, o şekilde kullanılmasını istiyor. Umarım kendisi ve ailesi için anılar biriktirebileceği bir şey ortaya çıkacak.
4: Müşterimleri 1992 model Wrangler'ın 70 model CJ7 Renegade gibi görünmesini istiyor. Aracın tasarımının tam olarak ne olduğunu anlayana kadar istediğimi çizebilirim. Bu parçaları satın alıp onları deneyip geri göndermekten daha kolaydır. Aracın tasarımının tam olarak ne olduğunu anlayana kadar her türlü çizime devam edebilirim. Nasıl olmasını istediğime karar vereceğim. Bu ne kadar para harcayacağımı belirleyecek. O dönemin pek çok jeepinde sarı gülen yüz ışıkları vardı. Burada sorun WJ'in kare farlara sahip olması. Kare farlı bir araca yuvarlak farlar eklemek başka bir seçenek. Yuvarlak farlar bence en doğru olanı. Ayrıca krom ızgara, krom tampon ve krom jant seçtim. İçeride tam bir baharat rengi ve o güzel, geniş, derin krom jantlar üzerindeki 33 inçlik lastikleri kaldırabilecek kadar yükseltilmiş süspansiyonla devam edeceğim.
8: Orada ne var öyle?
6: Eski bir dezoto.
8: Evet, şuna bakar mısınız?
6: Hareket etmiyor.
8: Bekle, arkadan iteceğim.
4: Böyle mükemmel, teşekkür ederim.
6: Tamam.
4: Bu bir 1956 yapımı DeSoto Fire Dome.
8: Vay canına, eski muayene etiketine bak.
4: 1978 yazıyor.
8: Küçük karbüratöre bak.
4: Çok hoş.
8: Evet.
4: Arabanın çalıştığını doğrulamak için onu şu anda üstünde bulunan karbüratörle çalıştırmak istiyorum. Bence bunu yapmanın iyi yolu onu lifte kaldırmak ve aracın mevcut durumunun kapsamlı bir analizini yapmak.
8: Güzel. Hadi yapalım. Paneller çürümüş, hepsini kaplamış ve bozulan metali kesmişler.
6: Pompa sızıntısı görüyorum. Üstüne damlıyor, baksana.
8: O zamanlar antifriz çok tatlıydı. Bugünler hiç tadına
4: aynı
8: baktınız mı?
4: Aynı olmadığını düşünüyorum, evet.
8: Çok acı.
4: Şimdi öyle,
8: acıyı
4: evet.
8: Acıyı eklediler. O zamanlar çok tatlıydı. İçinde antifriz var. Aptal su pompasına bakın.
4: Şaşırtıcı derecede temiz. Şu sihirli iksirinizi yapın. Silindire dökün ve motoru çalıştırabildiğimizi doğrulayın. Bunun gerçekleştiğini doğruladığımızda yakıt deposunu çıkarıp yıkayacağız. Sistemi temizleyeceğiz, karbüratöre yakıt koyup çalışıyor mu göreceğiz.
6: Bence hemen çalışacak.
4: Mükemmel.
5: Eski jiplerin şasisinin çürümesi normal bir şey. Bu her zaman fark ettiğimiz bir şey çünkü pas kanser gibidir. Bırakırsan nüksedecektir. Jiplerin eski şasileri yeni şasilerden farklı. Çünkü şasilerin alt kısmında tasarlanmış herhangi bir drenaj deliği yoktur. Yani su içeri girdiğinde dışarı çıkma şansı yoktur. Bu da şasileri içten dışa doğru çürütür. Mevcut jip modellerinde bu sorun yok. Çünkü şasilerinde drenaj delikleri bulunuyor. Eğer bunu onarmazsak pas yayılmaya devam edecek ve muhtemelen süreçteki her şeyi bozacaktır. Şimdi sıra şasiyi taşlamak, metali temizlemek ve yerine koyup kaynak yapmak. Metalleri hazırladım. Şimdi her şeyin mükemmel oturduğundan emin oluyorum. Sonra kaynak yapacağım. Şasi tamam. Spreyle boyadım. Yakıt deposunu takıp kaportayı yerine koyacağım. Kaynak işi bitti.
9: Şasideki çürüme.
6: Eski arabaları 30 yıl veya daha uzun süre kullanım dışı kaldıktan sonra çalıştırmak zordur. Sürprizlere açıktır. Sebebi basit bir şey de olabilir. Başka bir şey de ne bulacağını asla bilemezsin.
8: Bak, elimizde timsah klipleri ve bazı parçalar var. Bu çok hoş çünkü bunları koyan büyük babasıydı. Evet, bu beni duygulandırıyor.
6: Kesinlikle çok güzel. Sihirli iksirimizi hazırlıyoruz. Eşit miktarda yağ, aseton ve şanzıman yağı. İksir yalnızca piston segmanlarının yağlanmasına yardımcı olmakla kalmayacak, silindir duvarlarını da yağlayacak ve pistonların kaynamamasını sağlayacak. Bujileri çıkarıp silindirlere boşaltacağız.
8: Akü koyup kontağı çevirecek miyiz?
6: Ben olabilecek her şeye varım dostum.
8: Dostum korkmuyorsun. Tamam, artıyı bu tarafa tamam. Koy.
6: Kabloları bağlayınca bu motor çalışmalı değil mi?
8: Peki.
6: Az önce kabloyu koptu.
8: Üzerinde tek tel vardı. Tek telle asla çalışmaz.
6: Emin misin?
8: Kıvılcım atardı.
6: Kıvılcım mı?
8: Senin gibi.
6: Al sana yeni akü kablosu. Hadi yine iyisin.
8: Kendime güveniyorum.
6: Hadi hadi kontağı çevir.
8: Çeviriyorum.
6: Tamam.
8: Akım var mı?
6: Hayır.
8: Evet, bunu beklemiyordum. Hayır. Yo yo yo yo yo Anthony.
6: Distribütöre bakıp ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Platinlerin tamamı oksitlenip kapanmış. Platinleri yenileyip bağladık. Artık bobine akım gelip gidiyor ve bobinden kıvılcım alıyoruz. Yani çalıştırmaya bir adım daha yaklaştık. Tamam, çevir bakalım. Bir daha. Hadi çalış. Tekrar denem.
10: We got
6: bir yakıt sistemi koymalıyız.
8: Evet, evet.
6: Ama motor çalışıyor.
8: Bu harika. Evet, kornayı deneyelim. Hadi bakalım. Vay. Vay vay vay vay vay.
6: Bu bir...
8: Seni duyamıyorum.
6: Diyorum
8: seni
6: ki...
8: Seni duyamıyorum.
10: Onu götürdükleri son yerde pası ve kırık yayı gözden kaçırmışlar. Bu senin sorunun diyerek bana bıraktılar.
11: Wrangler'daki yaylar işlevini görmüyor. Hatta biri ikiye bölünmüş durumda. Yani onları değiştireceğiz ve yol tutuşunu biraz daha iyi hale getirmek için bir direksiyon dengeleyici koyacağız.
10: Biri kaldırma kelepçeleri takmış ki bunun doğru bir yöntem olmadığını biliyoruz. Kaldırma yayları koyacağız ve tüm kaldırma kitini yenileyerek doğrusunu yapacağız.
11: Tamam, çok iyi.
10: Ve biri çıktı.
11: Şuna bakar mısın? Yayların paslanıp çürümekten kırıldığını gördüm ama bu resmen bükülmüş. Evet.
10: Evet, ileri geri çalışırken kopmuş gibi.
11: Tamam, hadi şunları takalım.
10: Bunlar kaldırma yayları, fabrika yaylarından daha uzun.
11: Pekala.
10: Bunlar çok daha iyi olacak.

0: Direksiyon dengeleyeceği çıkarmalıyım.
1: Şuna bir vursana. Evet, eğlence bitti.
0: Üzgünüm.
1: Bu bir direksiyon amortisörü. Direksiyonu yumuşatır. Böylece titreme hissetmezsiniz. Bir tümseye çarptığınızda direksiyon sağa sola hareket eder ve bu tehlikelidir. Bundan dolayı muhtemelen kaza yapabilirsiniz. Böylece amortisördeki dirençle birlikte aks rahatlayacak ve daha fazla kontrole sahip olacaksınız. Ön tarafı bitti sayılır.
2: Süspansiyon.
3: Hadi iç kısmı çıkaralım ve cıvataları sökmeye başlayalım.
0: Harika. Dünyanın en kolay konsol sökümü.
3: İncelemede görmemiştik. Bu araçta koltukları zemine sabitleyen somunlar tamamen çürümüş. Perçin somun, kaportaya perçinlenmiş bir somundur. Bunu düzeltmek için paneli kesip yerine yeni ve uygun bir koltuk montajı yapmak ve yerine somun ve cıvata takmak gerekiyor. Ve şimdi...
0: Merhaba.
3: Merhaba Brandon. Arabanın altında somun anahtarıyla somunu tutan biri var. Bu muhteşem bir şey.
0: Buranın manzarası güzel.
3: Ve çıktı. Yeni koltuklara ihtiyacı var. İç mekanı temizlememiz gerekiyor.
0: Cıvataları ve tekerlekleri takıp onu yere indirelim.
3: İniyor. Bu araç yere iniyor. Artık liftteki bir jipe benziyor.
0: Biri onu kaldırmış. Ben mağara adamıyım. Ateş yakarım.
3: İşte. Pekala, artık cam çıktı ve iç kısım boşaltıldı. Pası onardık. Yeni depo sabitleyicimiz var. Artık boyaya gitmeye hazır.
0: Mükemmel.
3: Aferin.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
5: Net. Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
1: Ne haber dostum?
3: Başka bir araç getirdim. 92 Wrangler.
1: Hadi boşaltalım. Ren.
3: Yani en altta bulunan tüm bu delikler bu iki çizgi arasındaki her şeyi doluyor. Renk açısından 70'ler tarzında geleneksel jip tercih ediyor. Metalik kahverengi ve geleneksel ten rengi iç mekan istiyor. Jip'in rengine baharat deniyor.
1: Beğendim, kök boya rengi.
3: Kesinlikle, kök boyadan kahverengi. Çok güzel olacak. Ve sonra bu ön panel çerçevesi genelde görünmüyor. Ancak onu da aynı renge boyayabilirsin. Hayatını olabildiğince kolaylaştırmak için elimden geldiğince söktüm.
1: Hadi başlayalım.
3: Mükemmel.
21: Hadi.
1: Evet canım.
21: Buraya gel dostum. Dört tekerlekte diskiye geçiyoruz.
1: Tamam.
21: Ana silindirle ilgili hiçbir şey görmedim.
1: İntihar silindiri var. Patladığında frenin tutmaz.
21: Bunda fren
1: yani buna
21: yok.
1: Çift silindirli bir ara silindir koyacağız.
21: Evet.
1: Buna mecburuz.
21: Bundan hiç şüphe
1: yok. Ön benim arka senin.
21: Mükemmel. Artık bunları yapmıyorlar.
1: Senin gibi eskiler.
21: Çok genç değiller Edward. Eski günlerde bu destek plakası ile aks arasındaki ayar plakası oluyordu. Bu papuç buraya, alta takılıyordu. Üste ise buraya. Günümüz sistemlerinde aslında bir boşluk ayarı ve bir de kablo bulunuyor. Yani arabayı geri viteste sürüp durdurduğunuzda, araba böyle geriye gittiğinde kolu yukarı kaldırıyor. Durduğunuzda geri iniyor ve kendini frenlere göre ayarlıyor.
1: Fren kaliperini tutacak bu plakayı takıyoruz.
21: Aks bileziği için flanşı kesmeniz gerekiyor. Böylece arkadan yağ sızdırmaz. Kimse dokunmamış gibi görünsün istiyorum. Onu taşlayıp pürüzsüz hale getireceğiz. Ve kaliper montaj braketini monte edebiliriz. Bundan sonra yeni saplamalar takılır. Ardından kaliperleri monte ederiz ve fren hortumlarını çekeriz. Hepsi bu. Cennette başka bir gün daha.
1: Bu Wrangler'da kaporta işleri tamamlanıp delikler kaynaklandı ve boyamaya hazırlandı. Metalik bir renge sahip olacak. Öncelikle eşit olmalarını sağlamak için iki ıslak kat ve bir kuru kat atmamız gerekiyor. İlk iki katı kapatmak için atıyorum. Üçüncü katı daha uzak mesafeden atıyorum. Bu uygulama boyanın tüm araç boyunca eşit olmasını sağlıyor.
21: Hadi, parçaları getirdim.
1: Neyin var?
21: Ne yapıyorsun sen? Araba yeniyken bu kadar iyi görünmüyordu.
1: Evet ben...
21: Yapma Edward, nefesimi kesiyorsun. Bak, şimdi hemen kamyonetimi getiriyorum. İşim bittiğinde bu kadar parlak olur.
1: Onu araba yıkamaya götüreceğim. Alacağın tek şey bu. Manifoldu takma zamanı geldi. Ona dokunmayacağım. Çünkü temizim.
21: Hadi iş başı. Motorun üst kısmını çıkaralım. Manifoldu ve karbüratörü takalım. Sonra çalıştırmaya hazır olacağız.
1: Evet canım.
21: Burası kalmış canım.
1: Çok komiksin. Peki ne yapıyoruz? Ne getirdin?
21: Şimdi marşa basıp çalıştırdık. Yani çalıştığını biliyoruz. TJ daha fazla güç istiyor. Emme manifoldunu ve karbüratörü çıkarıp 4 hazneni takmalıyız.
1: Tamam, manifoldu ve karbüratörü değiştiriyoruz.
21: Evet, manifold ve karbüratör değişimi.
1: Daha fazla hava ve yakıt, daha fazla beygir gücü demek.
21: Evet öyle.
1: Motorun bu tarafı benim, sen de diğer tarafında çalış.
21: Tamam, sorun değilim.

0: Çivatalar söküldü. Karbüratörü de birlikte mi çekeceğiz?
1: Evet, hepsi tek parça halinde çıkacak. Her şeyin bağlantısı kesilecek. Son çivataları
0: tamam,
1: çıkaracağız.
0: Muhtemelen ağır olacak. Takım çalışması lazım.
1: Kesinlikle benden ağır olacak.
0: Bunları her yolumuza çıkıyor.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Tamam. Hadi. Ne işte oldu. Arkaya doğru gidelim. Bunun için bir karton hazırlamıştım.
0: Bu şey 1 milyon kilo.
1: Dökme demir manifold gibisi.
0: Ay, evet, evet, evet.
1: Daha hızlı olmasının tek nedeni hafif olması. Şuna bak. Orijinal çelik contalar. İnanılmaz.
0: Buraya ilk açanlar biziz.
1: Bu özel arabada kondansatör bağlantıları vardı. Onu modernize edeceğimiz için içine elektronik ateşleme koyacağız ve hiçbir noktası aşınmadan kıvılcım elde etmiş olacağız. Böylesi daha iyi.
0: Başına dikkat et. Seni tutuyorum.
1: Ah, Edward.
0: Düşmene izin veremem.
1: Bu taraftan çok yakın olmalı. Şunları da sabitleyelim. Şunu oturtalım. Ve işte bu kadar.
0: Bunu da al.
1: İki tane mi var?
0: Çalıştığını duymak için sabırsızlanıyorum. Egzozu kesiyorum, tesisatı çekiyoruz.
1: Tamam.
0: Su pompasını sıkınca hepsi bitiyor ve çalıştırmaya hazırız.
1: Tamam. İçine yakıt koy ve çalıştıralım.
0: Son nokta.
2: Ne haber dostum?
3: Nasılsın?
2: Seni görmek güzel.
3: Seni de öyle.
2: Şuna bak.
3: Evet, sonuç çok iyi. Seçtiğin renkleri sevdim.
2: Ne diyebilirim ki? Harika bir iş çıkardın. Jeep harika görünüyor. Kahverengi çok yakışmış.
3: Zemin rengini de sevdim. Buna çok yakışan harika bir renk.
2: Baharat.
3: Evet, kahverengiyle çok iyi gidiyor. Güneşin altında, o metalik renkle uyum içinde olacak.
2: Artık roll barı kapatmak istemiyorum.
3: Roll bar da harika oldu.
2: Bu çok güzel. Aa, kapılar ve tavana bakın. Dostum, bu harika görünüyor. Artık üzerine grafik koymak istemiyorum. Boya çok güzel görünüyor.
3: Üzerine ne tür grafik koyacaksın?
2: 70'li yılların stilinde CJ7 grafikleri yapıyoruz. Yani turuncu ve sarı renkliler ve süper eski stil parlaklığa sahipler.
3: Bu renkle güzel görünecek.
2: Kesinlikle muhteşem.
3: Aferin. Teşekkür ederim.
2: Hadi çıkarıp treylere koyalım.
4: Boya.
2: Ne haber iki güzel beyefendi?
5: Ne haber?
6: Ne haber dostum?
2: Kaportacıdan dönen bir jipim var. Yardım eder misiniz?
5: Evet.
6: Evet. Oo, oo.
2: Evet.
5: Şuna bak.
6: Harika görünüyor.
2: Eskisinden daha iyi.
5: Evet.
2: Hadi treyleri boşaltıp içeri sokalım ve işe başlayalım.
6: Hadi yapalım.
2: Hadi yapalım.
6: Harika.
2: Onu hızlı şekilde iteceğiz. Hızlı doğru kelimemi bilmiyorum ama çabuk olacağız.
6: Evet.
2: Aferin John.
6: Evet, İyi harika. Gittin. Evet.
2: Çok iyi çocuklar. Jeep'i sevmedin mi John?
6: Hayır. Birkaç yıl sonra sor.
2: Tamam.
6: Tamam, son lastik tamam.
2: Tamam dostum.
6: Evet. Tamam, koltuk için Brandon'ın yardımına ihtiyacım var. Koltuk takılmaya evet. Hazır mı? Hadi yapalım. Bunun için soket var mı?
5: Evet. Evet.
6: İyi görünüyor. Hadi diğerine geçelim.
2: Jeep'in tüm parçaları harika oldu. Şimdi onu bir araya getiriyoruz. Bu menteşe eğilmiş. Daima bir sıkıntı çıkar. Umarım kapıyı sökmek zorunda kalmayız.
5: Alt menteşeyi ayarlamalıyız. Bunları gevşetip çıkarmalıyız. Evet, işte böyle. Yapmamız gerekiyor. İşte bu. Alttakini gevşetip dışarı çekeceğiz. Ben kapıyı tutarım. Yani sadece alttakini gevşetip dışarı çekiyoruz.
2: Bu yüzden Brandon Jeep adamımız. Pekala, iyi görünüyor.
4: İç mekan.
2: Nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor. Tüm sıvılar tamamlandı. Her şey hazır.
2: İşimizin en önemli yanı arabaları restore etmenin yanı sıra anıları da canlandırmak. Bence güzel olan şey Büyük babasının ona bu aracı daha sonra aynı deneyimi yaşaması için bırakmış olması. Ve benim için en güzel kısmı bunu babamla her gün yapabiliyor olmam. Başkalarının aile yadigarlarını alıp onları tekrar hayata döndürüyoruz. Bir aile diğerine yardım ediyor. Gerçekten çok harika. TJ sadece 5 dakika uzakta. Bu yüzden hazır olmasına sevindim. Gitmesi gerekiyor.
1: Tamam, harika.
2: Güzel.
1: Öyle çalıştırmaya hazırız. Çok çok sevinecek. Çok hoş oldu. İyi çalışıyor.
2: Ha.
7: Merhaba arkadaşlar.
2: Ne haber dostum?
7: Vay dostum, harika görünüyor. Bunca zamandan sonra bu kadar parlak ve canlı olması resmen nefesimi kesti.
1: Dirildi diyebiliriz.
7: Aman tanrım.
2: Bunu bekliyor muydun?
7: Hayır, beklemiyordum.
2: Büyük babanın mirasını bize emanet ettin. Aracı almamıza ve ailene layık şekilde yola hazırlamamıza izin verdin.
7: Biz de heyecanlıyız çünkü ailemiz de hızla büyüyor.
2: Gerçekten mi?
7: Evet, küçük kızımız doğdu. Küçük Scarlett.
2: Aa, şu gülümsemeye bak.
1: Aa, ne güzel.
2: Çok tatlı, çok güzel.
1: İlk arabası hazır bile.
7: Evet. Onu gezintiye çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Bu araba kızıma bırakabileceğim noktaya kadar onarıldı düşüncesi bile güzel.
2: Onu son gördüğün zamanla bu hali arasındaki en büyük fark dört tekerlekte de disk freni olması. Orijinal kampanalı fren sistemimizin parçalarını alıp dört tekerlekte disk sistemi oluşturmak üzere entegre ettik.
1: Evet, göbekleri yeniden takmak, içine yeni saplamalar koymak ve dört tekerlekte diski uyarlamak zorunda kaldık. Bu şeyi uyarlayabilmek için 7 farklı araçtan parçalar aldık.
2: Böylece büyük babanızın 50 yıl önce taktığı orijinal mat tekerlekleri modern frenlerle çalıştırmayı başardık. Güzelliği ise modern performansla tamamen orijinal görünmesi.
7: Evet, bunun ilginizi çekebileceğini düşündüm. Bu 58'deki orijinal satış faturası.
2: Mümkün değil.
1: $10 depozito.
2: $10 yatırılmış. Arabanın fiyatı $1,600.
1: Bu harika.
7: Eski güzel günler. Vay dostum, harika görünüyor. Bu çok farklı.
2: Bu çok farklı. Onu son gördüğünde büyük, ağır demir manifoldun üzerinde yan duran iki haznelik küçük bir karbüratör
7: evet.
2: vardı değil mi? Artık daha yüksekte
7: evet.
2: duran bu özel alüminyum manifolda sahibiz. Ve dört hazneli. Ve daha yüksekte olduğundan motora hız kazandırır. Yani daha fazla güç üretecek.
7: Hemi karbüratör uygun görünüyor. O eski karbüratörle nasıl idare ettilerse.
1: Soğutma sistemini, kayışları, hortumları ve yeni yakıt pompasını evden geçirdik. Yakıt deposunun bakımı yapıldı.
2: Şimdi bu büyük hemiye gaz vermeniz gerektiğinde çok hızlı hareket edecek. O küçük iki hazneliyle araç resmen boğuluyordu.
7: Nasıl olduğunu hayal edemiyorum. Çok çılgınca.
2: Çok çılgın.
7: Evet.
2: Evet.
7: Ne diyorsun? Onu çalıştırabilir miyiz?
2: Sanırım sonunda arabayı çalıştırabiliriz.
7: Sabırsızlanıyorum.
2: Çalıştığını hiç duymadın değil mi?
7: Hayır.
2: Buna ne dersin?
7: Vay, hemen çalıştı. Çalıştığını ilk kez gözünle görmek ve kulağınla duymak bence çok heyecan verici bir şey.
1: Evet, bu arabanın çalıştığını duyan son kişi büyük babamdı. 40 yıl önce her şeyi parçalara ayırdığı için. Bir sonraki kişi olmak nasıl bir duygusu?
7: Evet, onur duydum. Ailemin bunu görünce heyecanlanacağını biliyorum. Onlara göstermek harika olacak.
1: Hemen çalışmasına şaşırdım bu arada.
7: Bu harika.
1: 40 yıldır yatıyordu.
7: Evet, bu harika dostum. Zaman kapsülü.
2: Artık duyduğuna göre onu sürmenin zamanı geldi.
7: Zamanı geldi. Hazırım.
2: Zamanı geldi.
7: Ben hazırım.
2: Mükemmel. Tamam, gidelim baba.
7: En çılgın rüyalarımda bile o arabayı kullanacağımı düşünemezdim. Bu kadar eski olan bir şeyin yeniden hayata döndüğünü düşünmek çok heyecan verici. Bu inanılmaz.
1: Hayatın boyunca bu şeyin çalıştığını hiç görmemek ve
7: bu çılgınca
1: sürebilmek nasıl bir şey?
7: İnanılmaz. Gerçekten harika biriz. Arabanın 56 model olup böyle gidiyor olması inanılmaz.
2: Sesi çok güzel. Araba çok sıkı oldu.
7: Çok sevdim dostum.
2: Hemi hassas sürüş. Artık dört tekerlekte disk var. Bu sıkı bir araba oldu.
7: Onu beklentilerimin ötesine taşıdınız. Çok çok heyecanlıyım.
2: Büyük babanın hemisini sürüyorsun.
7: Harika olmuş dostum. Arabanın en sevdiğim yanı büyük babamın aşağı bakıyor ve bu kadar zaman sonra tekrar sokakta ilerlediğini görüyor olması. Güneşin boyadan yansıdığını hissedip rüzgarın saçlarına çarptığını biliyor. Araba konusunda hiçbir zaman şu anki kadar iyi bağlantı kuramadık. Bu yüzden geçmişte kaçırılan o küçük zamanın geri geleceğini hissediyorum. Onunla böyle bir ilişkimiz olmadı. Şimdi yukarıdan bakıp onun tekrar yola döndüğünü görmesi gerçekten harika.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Şu anda JPEG grafik uygulamakla meşgulüm. 70'li yılları 90'lı yıllara bağlayabilmek için farklı yıllardan ve CJ modellerinden çok sayıda grafik seti aldım. Birkaç tane düzenledim, kontrast ve renklerden memnun kaldığım bir tane buldum. Şimdi bu CJ7 grafiklerini WJ üzerine uygulayacağım. Jeep şu anda çok çekici ve zarif bir araç, ancak 70'lerde zarif hiçbir şey yoktu. Yani yapacağımız şey ona 70'li yılların cazibesini vermek. Bunun ona son tuşu vermenin iyi bir yolu olacağını düşünüyorum. Önce jeli slide'ın arkasına ve kaportaya uygulayacağız. Unutmayın, burada çalışmaya ilk başladığında Jeep'lere hiç meraklı değildin bile. Ve bir hafta sonu direksiyona geçtik ve bunu beğendim dedin, değil mi?
6: Evet, sonunda benim de bir Jeep'im oldu.
5: Aynen öyle oldu. Tamam, şu köşeyi tut. Grafikleri Jeep'e uyguluyoruz. Onu çok iyi ortaladık. Çok mutlu oldum. İtiyoruz. İşe yaradığı sürece sıkıntı olmaz.
6: Bu harika bir teknoloji.
5: Keşke 15 yıl önce arabaları kaplarken yapsalardı.
6: Evet.
5: Hayatım çok daha kolay olurdu. O zamanlar sabunlu su kullanmak zorundaydık.
6: Evet.
5: Sorun şu ki tabela vinilinde fazla sabun kullanırsanız yapışmaz.
6: Haklısın.
5: Yapıştırıcıyı etkisiz hale getirir. Bunu da ortalayalım. Bu da iyi oldu. Seçtiğim şeyden çok memnunum.
6: Aa, evet.
5: Bu jipten ayrılamıyorum, hayır.
6: Hayır, onu saklamaya değer.
5: Onlara bir çek yazayım. O zaman belki...
7: Grafikler.
5: Bu jipi sevmeye başladım. Ve tamirhanedeki jip sevmeyen adamlar bile bu jipi sevmeye başladı. Çok sayıda retro özel dokunuş ekledik. Ve umarım Larry de onları bizim kadar sever.
8: Aman tanrım.
9: Vay.
5: Ne haber baylar?
8: Tony.
5: Nasılsın?
8: Ne haber dostum?
5: Seni görmek güzel.
8: Aman tanrım.
5: Merhaba. Nasılsın?
8: İyiyim.
5: Son halinden farklı görünüyor.
8: Harika. Kimse onu istememişti. Bu aynı araba mı?
5: Bu jipinizin tonlarca iş yapılmış hali.
8: Aman tanrım. Baksana. Beğendin mi?
9: Evet, farlarına bayıldım.
5: CJ7'nin 70'li yılların tarzını aldık ve onu bir WJ'ye uyguladık.
8: Dostum, bu inanılmaz. Grafikler harika olmuş.
5: Buna özel renklere sahip 70'li yılların CJ7 grafiklerinden oluşan bir karışım diyebilirim. Yani eğer yana gelirsen altta da bir şerit var.
8: Ah, krom çok güzel görünüyor.
5: Ve arkayı da sarıyor. Ve sonra 70'li ve 80'li yıllarda çok popüler olan klasik gülen yüz tarzı farları taktık.
8: Evet.
5: Aşırıya kaçmadan krom işlemelerini yaptık.
8: Krom harika. Mükemmel görünüyor.
5: Özelliği burada.
8: Evet.
5: Az krom çok işe yarar. Böylece krom ızgara, krom tampon, arkada krom çarpma parçaları ve yan basamaklar yaptık. Ön camın etrafındaki kromun tamamı aslında paslanmaz. Yani asla paslanmaz. Kırık yaylar için bir de kaldırma kiti yaptık.
8: Evet.
5: Ona uygun bir jip görünümü kazandırmak için yaprak yayları değiştirerek 12 santimlik bir kaldırma yaptık. Süspansiyonun bakımını yaptık ve klasik tarzda görünen cilalı jantlar üzerine klasik beyaz yazılı BFG lastikleri takıldı.
8: Küçük şeyleri ve turuncu yazıyı sevdim.
5: Bunu bu sabah yaptım.
8: Harika görünüyor. Hiç nutkum tutulmaz ama şimdi nutkum tutuldu, inan bana.
5: Teşekkür ederim.
8: Tavan harika görünüyor. Her şey harika.
5: İç mekana uyumlu bir renk seçmek en zoruydu.
8: Hadi iç mekana bakalım.
5: Aç bakalım.
8: Aman tanrım.
5: Size baharat renkli bir iç mekan sunuyoruz. Zemini özel seçilmiş kasa aslarıyla kapladık. Hava koşullarına dayanıklı koltuklar seçtik. Eskisi kontrplaktan yapılmıştı. Şimdi dolgulu bir konsolunuz var. Bu gerçek bir seri üretim tarzı yenilenmiş konsol. Tüm paneli söküp yeniden boyadık. Eşleşen bir arka koltuk bulduk ve hepsini elden geçirdik. Ayrıca güneşliklerinizi baharat renginde olanlarla değiştirdik. Roll barı yeniden sardık ve en güzel kısmı açılır tavan. Artık açılıyor. Bu mükemmel değil mi? Hem de oldukça fonksiyonel.
8: Üstü çok kötüydü. Sızdırıyordu. Arkası bile açılmıyordu.
9: Çok daha iyi.
8: Evet. Neyi değiştirmedin peki?
5: Kaporta değiştirmediğimiz tek şey kaportaydı. Ama ne gerekiyorsa yaptık. Sonuç mükemmel.
8: Evet öyle oldu.
5: Çok konuştuk. Kim sürecek?
9: Ben sürüyorum.
5: Sen mi?
8: Sanırım ben süreceğim.
5: Babam mı sürüyor? Peki tamam. Hadi arkaya geçeyim.
8: Özür dilerim.
5: Boşalmalısın. Biraz yüksek istersen ayarlayabilirsin. Yani bu yepyeni büyük 33 inç lastikler yolun sarsıntısını büyük ölçüde azaltıyor. Kırık yaprak yaylardan ve kötü lastiklerden daha iyi sürüş sağlar. Geçen sefere kıyasla arabanın sürüşü şimdi nasıl söyler misin?
8: Çok daha iyi. Yaprak yayı sağlam. Harika olmuş.
5: Daha ne olsun.
8: Üstü çok iyi. Burası güzel kokuyor.
5: Hepsi
8: heyecanlıyım.
9: Her şey harika görünüyor.
5: Bu iyi.
8: %100. İçi harika. İyi görünüyor.
9: Bunu sevdim. Bunu daha çok sevdim.
5: Tahta değil.
8: Evet tahta değil. Direksiyon ahşap ve harika.
5: Artık o eski sert tavan yerine yumuşak bir tavanınız var.
9: Evet bu çok daha iyi.
5: Evet.
9: Kesinlikle.
5: Çok güzel bir renk ve her şeyle uyum sağlıyor. İç mekan, döşemeler, grafikler hepsi uyumlu oldu.
8: Bir şey söyleyeyim mi?
5: Evet.
8: Andrew'e dedim ki kahverengi yapacağım. Kahverengi fikri hoşuma gitti. O da aa dedi. Her iki çocuğum da kahverengi yapma. Derdin ne dedi?
9: Kahverenginin kötü olacağını düşünmüştüm ama...
5: Ama bu güzel bir kahverengi.
9: Evet çok güzel görünüyor.
8: Babanı ne sanıyorsun ha?
5: Baban işi
8: biliyor. Sandığın kadar aptal değil. Babana biraz güvenebilirsin ha. Devam et.
5: Birlikte bilgi gelir.
8: Güven bana.
9: Biliyorum.
8: Anlıyorsun değil mi?
9: Biliyorum.
8: Durmadan sürebilirim.
5: Onunla çok eğleneceksin.
8: Bu yaz sahile götüreceğiz. Onunla çok eğleneceğiz.
5: Kumsal jipi çok
8: sevdim. Kumsal jipi. Eşimin de hoşuna gidecek.
5: Çok iyi.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
20: Bu var ya bu.
21: Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Zahmetli iş işte burada başlıyor.
1: Flight Camp'ındaki ekip hızlı bir şekilde iki karavanı birden bitirmeye çalışıyor. Biri 1956 model Santa Fe.
2: Bu iş için bir haftam var. Umarım sürprizler olmaz.
1: Diğeri ise 67 model bir Cerro Scotti. Jen bir Cerro Scotti ile geldi ve buna bir ısıtıcı istiyor. Ve Ena her zaman yeni bir karavan peşine düşmek için vakit bulabileceklerinden emin olmak istiyor.
2: Vay canına, bu karavan çok iyi durumda.
1: Yani iyisi, kötüsü ve bayağı kötüsü için bizden sakın ayrılmayın.
0: Bu berbat haldeki römorkum.
1: Flight Camp'ına hoş geldiniz. Biz Justin ve Ena Scribner. Eski bir karavan gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. İşimiz eski karavanların peşine düşmek, onları başlangıçtaki ihtişamlarına geri döndürmek. Bu bir iş ama bazıları bunun bir takıntı olduğunu söylüyor.
2: Avlamaya bayılırız.
1: Yabani otlar içinde araştırmalar yapıyoruz, burnumuza silah dayanan kapıları çalıyoruz. Bazıları bir çöp yığını görebilir ama biz dolar işaretleri görüyoruz. Eski bir karavanı elde etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Bu hafta hızlı bir başlangıç yapıyoruz ve kesinlikle atölyede yapacak çok işimiz var. Ama bu çok iyi. Kısa süre önce Rick ve Destin için 48 model bu klasik Spartan Manor'ı yaptık. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzereler, bizden bir havalandırma ünitesi inşa etmemizi istediler. Spartan, hava tahliyesi için uygun bir römork değildi. Ki bu 12'ye 16 ve diğer sanayi standartlarının hepsi de 14'e 14 ölçüsünde. Yani yeni bir klima için bunların hepsinin değişmesi gerek. Kısaca bu çerçevenin ve doğramanın tamamını çıkarmamız gerekecek.
3: Hepsini çıkaracağız.
1: Hepsini alacağız. Böyle kötü haberler verdiğim için üzgünüm ama bunu düzgün bir şekilde yaptığımdan emin olmak istiyorum. Her şeyi eksiksiz
4: yapmamız. Evet, bu karavan çok çok uzun yıllar
1: evet.
4: Bizimle olacak.
1: Evet.
4: Aslında işte bu yüzden bir klima taktırmak istiyoruz. Böylece belki de bunu istediğimizden çok daha fazla kullanabiliriz.
3: Evet.
4: Yani çok güzel
3: oldu. Öyle ki artık çok sıcak olduğunda da kullanmak isteyebiliriz.
4: Evet.
1: Aynı zamanda uzun zamandır sadık bir müşterimiz olan Jen için 67 model eski bir Cerro Scotti üzerindeki birkaç yenilemeyi araya sıkıştırmaya çalışıyoruz.
2: Şu anda yaptığımız bir numaralı şey buna bir ısıtıcı eklemek çünkü içinde yok. Bu karavanın bir hafta sonra yolda olması gerekiyor ve tamirhanede yapılması gereken çok iş var. Bunları nasıl yetiştireceğimizi düşünmemiz gerek.
1: Ve tüm bunların ortasında Dayton'daki müşterimiz için hızlı bir şekilde 56 model Santa Fe'yi bitirmeye çalışıyoruz. Santa Fe karavan şirketi 50'li ve 60'lı yıllarda karavanlar yaptı. Bu da o dönemlerin klasik bir modeli. Bu karavanı bitirir bitirmez kiralık bir daire olarak yeniden hayat bulması için onu Willamette Wine Country Karavan Parkı'na göndereceğiz. Karavan parkında tamamen eski karavanlara adanmış bir bölüm mevcut.
2: Burası parkın tamamıyla eski seyahat karavanlarına yer verilen bir bölümü ve bunlar dışarıya kiraya verilecekler. Yani bir çeşit butik otel ama daha eğlenceli ve ilginç bir hal almış. Flight Camp'ı işte bu noktada devreye giriyor. Biz nostaljik bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz. Böylece insanlar bu karavanların içine girdiklerinde zamanda geriye gitmiş gibi hissedecekler. Yani yapmamız gereken şey bu pasta ve eski karavanı almak ve onu baştan sona yenilemek. O zaman bu yeni, temiz ve butik otel duygusuna sahip olacak. Ahşap işçiliğini düzelteceğiz. Öndeki oturma bölümünün kumaşını değiştireceğiz. Tezgahları da değiştireceğiz ve sonra dış kısmı değiştireceğiz. Şu an var olan alüminyumdan kurtulacağız. Ve ona yepyeni bir alüminyum vereceğiz. Böylece butik otel gibi görünecek. Temelde Jeff'le birlikte bu karavan için bir haftamız var. Umarım hiç sürprizler olmaz. Bitmek bilmeden projeler buradaki herkese hasta ediyor. Yani Santa Fe buraya yeni bir soluk getirecek. Buna yapacağımız yeniliklerin hepsi son derece basit ve anlaşılır olacak.
0: Bu römorkun birkaç sorunu var. Bunlar 60 yıldır aynı durumda. Hiçbir şey kare değil, hiçbir şey dümdüz değil. Eğri görünüyor. Bir paneli ya da başka bir şeyi değiştirsek buna uydurmak için her bir parçayı kesmemiz gerekecek. Bu çok zahmetli. Ama bunu indirmeliyiz. Pencereleri takacağız. Bunların düzgünce uyduğundan emin olmalıyız.
3: Sence iyi olacak mı?
0: Evet. Senden bunu dışarıda tutmanı istiyorum. Ben de içeri gideceğim. Kesilen parçaya uyduğundan emin olmak istiyorum ve sonra devam edeceğiz ve çatı panellerindeki alüminyumu önden arkaya doğru takacağız. Babam detaylarda gerçekten çok iyi. Birlikte yaptığımız son römorkta bir sürü metal işimiz oldu. Bu 52 model bir Spartanette'ydi. Birkaç civatayı sıkıca tutturmamız gerekti. Bu model tam onun döneminde çıkmıştı. Yani bu römorkta yaşadığımız problemlerde babanın büyük yardımı dokundu. Üstündeki parçaların hepsi alüminyum ve hepsi hala harika durumda. Sadece cilalanmaları gerekiyor. Yeni teknolojide birçok plastik olduğunu biliyorum ki bunlar zamana karşı hiç dayanıklı değil.
5: Bu eski römorklar çok daha iyi şekilde inşa edildi ve bir 60 yıl daha dayanırlar. Onları bizim yaptığımız gibi yenilerseniz tıpkı fabrikadan çıkmış gibi olurlar. Hatta daha iyi.
1: Çocuklar dış kısım üstünde çalışırken Ena, Santa Fe'nin iç kısmı için yaptığı planlar üstünde çalışacak.
2: Bu 56 model Santa Fe'den çıkan bir fırın. Ne yazık ki bizim hurdalığa düştü. Çünkü aslında son derece iyi bir durumda. Bunda görebildiğim tek sorun sadece daha önceki sahiplerinin muhtemelen buna çeki düzen vermek istemiş olmaları ve bu üst bölgeyi yeniden kromla kaplamak yerine boyamaları. Yani bunun çıkarılması gerekiyor. Açıkçası bu 50'li yılların simgesi. Birçok karavanda bu fırınlardan bulunuyordu. Bunlar oldukça şirin. Artık böyle cihazlar yapmıyorlar. Bunu ne kadar çok sevsem de kullanamayacağız. Bunun nedeni otel odası gibi bir yerde kullanılıyor olmaması. İnsanların karavanlarda yemek pişirmelerini ve bu yemek kokusunun karavanlara yayılmasını istemiyorlar. Bunun yerine mikrodalga fırın koyacağız ki bu o kadar da heyecanlı değil. Ama onlar için kullanışlı olacak ve sonra bu fırın yeni bir ev olacak. Ve şimdi burada 1956 model Santa Fe'nin içine koyacağımız oturma grubu var. Buna bayıldım. Bunu kaybetmek zorunda olmamız büyük bir şanssızlık. Ama bunu kullanamayacağız. Müşteri karavanın içinde bunu istemiyor. Yani eskimiş olan bu oturma kabininin kumaşını değiştireceğiz. Ben bu kumaşı seçtim. Yünlü gri bir kumaş ve sonra üstüne düğmeler ve şeritler ekleyeceğiz. Böylece eski bir görünüm kazanacak ve sonrasında çerçeveleri yeniden inşa edeceğiz. Böylece güzel ve rahat olacak. Yani şimdi bunu Jerry'e devretmek zorundayım.
1: Jen bugün buraya bir seroskat ile geldi. İçine bir ısıtıcı eklenmesini istiyor. Bu karavanların içinde tam bir yalıtım yok. Kontraplak duvarları var. Kışın oldukça soğuk olurlar. Bence ısıtıcı eklemek iyi fikir ama Jen'in eklemek istediği yer o kadar harika fikir değil. Bunu yatağının hemen yanında istiyor. Bu tehlikeli. Nasılsın?
6: İyiyim, sen nasılsın?
1: Senin şu ısıtıcı meselesine gelince, burada senin için korkutucu ve tehlikeli bir şey istemeyiz, öyle
6: evet,
1: değil mi? Ama burada kesinlikle bir sıcaklık var ve her taraftan yayılıyor.
6: Tamam.
1: Çünkü bu katalitik, tamam mı?
6: Hı hı.
1: Yani onu buraya oturtmak, işte böyle, beni korkutuyor. Bazen eski bir karavana modern kolaylıklar eklemek biraz karmaşık olabiliyor. Özellikle Jen'in karavanındaki bu çok küçük alanda propan gazı ve açık alev olacak. Bunun düzgün havalandığından emin olmalıyız. Yanacak, alev alacak bir şey olmamalı.
6: Başka bir seçeneğimiz daha var.
1: Aslında ideal olarak böyle olmalı. Benim tercihim bu olurdu. Bundan sonra kapısız olur ya da buraya bir kapı koyarım.
6: Tamam.
1: Yattığın yerin yanında olmayacak
6: tamam,
1: yani.
6: Tamam, doğru.
1: Hava çok soğuduğu için ve uyuyacaksan bunu çalıştırmak istediğinde bu bir sorun yaratmayacak. Senin için tehlikeli bir
6: doğru
1: şey yapmam. Böyle bir şey olmayacak.
6: Tamam, geceleri korkmak istemem. Trix 1967 model bir Cerro Scotty. Ne yazık ki onu internetteki bir açık artırma sitesi üzerinden hiç görmeden ve hiç incelemeden satın almıştım. Ve römorkun tamamı çürümüştü. Şimdi ise temeldeki her şey yepyeni oldu. Justin içerideki her şeyi benim için yeniden yaptı ve harika bir iş çıkardı. Bir sanatçı olarak römorkumun iddialı, şirin, eğlenceli olması
1: tabii ki
6: istedim.
1: Seninle bu konuyu açıklığa kavuşturmak
6: tamam
1: istedim. Ama güvenlik için bu daha iyi bir seçenek.
6: Tamam.
1: Tamam mı?
6: Güvenlik öncelikli.
1: Bunu söylerim.
6: Sanat şovlarına seyahat ederken bu benim yoldaki otel odam oluyor. Küçük römork işleri yapmak işime biraz cazibe kazandırıyor. Çünkü bu kampta para harcadım ve Justin işini doğru yaptı. Ve bu ilk kez bana mükemmel bir şekilde bir sürü para kazandırdı. Bu harika.
1: Tamam, hepsini ayarlayacağız.
6: Tamam, teşekkür ederim.
1: Jen'in 67 model küçük Cerro Scotty'sinde işler devam ederken Jeff'in ekibi 56 model Santa Fe'nin dış kaplamasını hazırlamakla meşgul. Ama çatı panelindeki karmaşık Pittsburgh dikişleri büyük sıkıntı çıkarıyor.
0: Pittsburgh kilidi, Pittsburgh dikişi ya da Pittsburgh kıvrımı söylemleri Pittsburgh makinesinden geliyor. Ve atölyede bu makineden yok. Yani bunu elle yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu inşa ederken üst üste geliyor. Bir sonraki paneli buraya yerleştiriyoruz. Sıkıca. Böylece aşağı inen her yağmur sadece bu yöne akıyor.
1: Devam ederken Jeff'in ekibi 56 model Santa Fe'nin dış kaplamasını hazırlamakla meşgul. Ama çatı panelindeki karmaşık Pittsburgh dikişleri büyük sıkıntı çıkarıyor.
0: Pittsburgh kilidi, Pittsburgh dikişi ya da Pittsburgh kıvrımı söylemleri Pittsburgh makinesinden geliyor. Ve atölyede bu makineden yok. Yani bunu elle yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu inşa ederken üst üste geliyor. Bir sonraki paneli buraya yerleştiriyoruz. Sıkıca. Böylece aşağı inen her yağmur sadece bu yöne

0: Evet, kilitlendi.
1: Hiç kimse Pittsburgh dikişini düzgün bir şekilde yapacağıma inanmıyordu. Bunu eski yöntemle elle yaptım. Bir çekiç veya büyük bir parça çelik yardımıyla ve harika oldu. Su geçirmez ve bağlantı yeri römorkun üstünde. Kesinlikle şahane görünüyor. Arkadaki pencerenin üstünde değil mi? Başka bir yere gitmemeli. Çatıdaki paneli yerleştirdik. Hepsini bir araya getirdik ve mühürledik ve onu tepeden aşağı indirdik. Ve neredeyse döşenmeye hazır durumda. Zahmetli çalışma işte burada başlıyor. Bir tarafı baştan aşağı hizaya sokmak ve sonra diğer tarafa geçmek zorundayız. Yaklaşık 3,5 santim havada kalıyor. Bunu genellikle römorktan 3,5 santim daha geniş olacak şekilde keseriz. Böylece bunu uydurup kesmek için elimizde fazlası olur.
2: Skatıdaki liste ısıtıcı, su pompası ve sifon. Öndeki bankları desteklememiz gerek çünkü şu anda duvarın içine gömülmüş görünüyor. Öndeki oturma sırasına geçeceğim, onu istediği zaman bir yatak haline dönüştürmeye hazır hale getireceğim. Aşağı düşmeden tabii. Bu yaklaşık 10 santimlik bir kontrplaktan yapıldığı için yapısal olarak yapacak çok fazla şey yok. Bu kısımda çok fazla baskı oluşuyor, içine bir masa koyuyorlar ve üzerinde uyuyorlar. Yani bu kısım masanın gittiği boşluğa doğru ilerliyor. Bu yöne doğru geliyor ve duvardan uzaklaşıyor. Bu yüzden masayı dışarı çıkaracağım ve içeri göz atacağım. Bunu geriye doğru destekleyeceğim. Böylece bu masa olması gerektiği gibi tekrar yerine oturacak. Aslında Scotty güzel bir karavan. Onları istediğiniz her şeyle çekebilirsiniz. Ayrıca çok güzel özellikleri var. İçlerinde düşük zemin var. Böylece en üst yüksekliğe ulaşabilirsiniz.
3: Bence Jen'in karavanı çok eğlenceli. Kendisi bir sanatçı. Bu karavanla sanatını kucaklayacak. İçini her çeşit sıra dışı ve düzgün şeylerle doldurdu. Bu tamamıyla onun kişiliğine uyuyor.
1: Biri içinde gerçek bir yakıcı sprey olan bir sprey şişesini eline aldı ve bu sprey bu iki panelin alüminyumunu aşındırdı.
3: Bir arkadaşım bana bu bölgede bulunan bu karavandan bahsetti. Vay canına, bu aslında oldukça iyi bir durumda.
1: Santa Fe'ye bir şeyler getirmesi için Anna'yı bekliyoruz.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, oymalık.
0: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Tamirhanede işler kesinlikle çok yoğun. İki teslim tarihine yetişmek için hızla çalışıyorlar. 1.56 model bir Santa Fe. Jen'in Scottis'i son derece iyi bir şekilde ilerliyor. Birkaç ayar daha yapılacak ve sonra gitmeye hazır olacak.
6: Bu ikisini dışarı çıkarın ve bunları mesela 8 numaralı güzellik halkalarıyla değiştirin.
5: Ne yazık ki Santa Fe zor bir haldeydi. Ve teslim tarihi yaklaşırken ekip büyük bir engelle karşılaştı.
7: İşte tekrar buradayız. 1956 model Santa Fe'nin üstüne birkaç rötuş atıyoruz. Tekrar diyorum çünkü neredeyse bitirmek üzereydik. Kapıdan dışarı çıkarıyorduk. Onu yıkıyorduk. Ve biri içinde gerçek bir yakıcı sprey olan bir sprey şişesi eline aldı. Ve bu sprey bu iki panelin alüminyumunu aşındırdı. Ve bu kısmı tamamen ayırmak ve her iki paneli de değiştirmek zorunda kaldık. Tesisat şirketinden Troy'u aradım. Kendisi bu sabah 5'te benimle buluştu. Metalci çocukla iletişime geçti. Yeni parçalar ürettik. Onları köşeye koyduk ve harika görünüyorlar. Fakat aceleyle oldu. Bu berbat haldeki römorkum.
8: Pekala. Bugün ihtiyacım olan son şey Santa Fe'den çıkacak bir sorundu. Ama şu anda bunu bile düşünemem. Jeff'in ihtiyaçlarını getirmem gerek.
5: Bu karavanların üzerinde bulunan alüminyum genellikle 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda yapılanlar 0.32 kalınlığında bir alüminyumdu. Alüminyum kaplı metal, hava aracı tipi alüminyum değildi. Yani bu daha yumuşak, daha ucuza geliyor. Hiç kimse 4 ya da 5 panele binlerce dolar harcamaz. Ne yazık ki bu çok daha kolay göçer. Böyle bir şey bunu tabii ki biraz etkiler. Yani bu sprey alüminyumu anında aşındırdı ve onu berbat edip kullanılmayacak bir noktaya getirdi. Yapılacak en iyi şey kimseyi suçlamamak, sorunu çözmek ve projeyi bitirmek.
8: Arkadaşım bana bu bölgede bulunan bir karavandan bahsetti. Yani oraya uğrayıp buna bir göz atacağım. Gerçi çocuklar bir an evvel atölyeye geri dönmemi bekliyorlar. Bu karavanla ilgili hiçbir detayı bilmiyorum. İşlenmemiş bir cevher olabilir. Ya da sadece işlenmiş olabilir. Yani gidip ona göz atacağım. Görene kadar asla bilemezsiniz. Ve bu yönlendirmelerin peşine düşmezsek çok iyi karavanları elden kaçırırız.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben Anna.
0: Ben Valeri.
1: Tanıştığımıza
0: sevindim.
1: Ben de sevindim. Merhaba.
2: Merhaba
1: Jeremy. Ben de karavanınıza göz atıyordum. Satılık olduğunu
0: öyle
1: duydum. Tamam. Pekala, ne zamandır buna sahipsin?
0: Yaklaşık 5 yıldır.
1: Tamam.
0: Bu 1971 model bir aristokrat lowliner.
1: Harika. Gayet iyi durumda.
0: Evet, onu satın aldığımız beyefendi dışını yenilemişti.
1: Tamam.
0: Yaklaşık 5 yıl
1: önce. Pekala. Çok iyi. İçine bakmamız sakıncası
0: yok.
1: Var mı? Pekala.
2: Lowliner'ın en etkileyici tarafı bu modelin özellikle garajlara sığması için yapılması. Ve ayrıca ek olarak çelik tekerlekler satın alabilirsiniz. Üstündeki tekerlekleri çıkarırsınız, çelik tekerlekleri takarsınız ve onu tekrar garajınıza sokarsınız. Ve garajdaki ekstra yatak odası olarak pazarlanabilir ya da çalışma odası veya çocuklar için oyun odası.
1: Vay canına, bu karavan gerçekten çok iyi durumda.
0: Evet, içinin büyük bir kısmı orijinal.
1: Çok iyi durumda.
0: Bu Hazel, ona Hazel diyoruz.
1: Hazel mı? Bu çok şirin, çok uyumuş.
0: Bilmiyorum, sadece uydurduk. Sarı ve metalik renklerin uyumu ve onun kişiliği aklımıza bu adı getirdi. Biz de Hazel koyduk.
2: Eski römorklarla ilgili eşsiz olan şey bu. Çok fazla kişiliğe sahip oluyorlar. Bilirsiniz, bugünlerde çok fazla karavan satın alamıyorsunuz ve klasik bir römorkta olan kişiliğe sahip olamıyorsunuz.
0: Evet, hepsi aynı görünüyor.
2: Evet.
1: Bu uzantı 2 kişilik yatak oluyor sanırım.
0: Evet, doğru. Bu yatak oluyor ve ayrıca yukarıda bir çatı katı yatağımız var.
1: Vay canına.
0: Ve son 5 yıldır çocuklarımızın uyuduğu yer burası.
1: Vay
0: canına. Artık burası onlara biraz küçük gelmeye başladı. Hazel'ı satmayı umut ediyoruz. Böylece ailemiz için yeni bir klasik römorka yatırım yapabiliriz. Belki bu bize daha iyi uyar çünkü çocuklarımız gün geçtikçe daha da büyüyor.
1: Böyle bozulmamış bir şey bulmak zor. Bu karavandaki her şey çalışıyor mu?
0: Evet, ocak ve diğerleri çalışıyor. Ve burada bir soğutucumuz var.
1: Ah, çok güzel. Bu karavan 71 model bir karavan için inanılmaz iyi durumda. İç kısmı neredeyse hiç bozulmamış ki bu çok güzel. İçine girdiğiniz zaman içerideki fonksiyonellik ve her şey göze çarpıyor. Yani içinde bir sürü insan uyuyor, bir banyosu var. Küçük bir aile için gereken her şey burada var. Sanırım bu da bir yatak oluyor, değil mi?
0: Evet, evet. Bu yemek masası çoğu zaman katlanıyor. Aslında
1: tamam,
0: burada
1: bu
0: ben uyuyorum.
1: Tanrım, bu tezgahlar şahane durumda.
0: Güzel bir avokado yeşili.
1: Biliyorum. Aslında avokadoya bayılırım. Karavanın içi oldukça güzel. Döşemelerin hepsi orijinal. Tezgahlara gelince aman tanrım, renkleri harika ve harika durumdalar. Gördüğüm her şey beni kesinlikle çok etkiledi. Karavanınızla ilgilenebileceğini düşündüğüm bir müşterim var.
0: Tamam.
1: Yani bunun birkaç fotoğrafını çekeceğim ve sonra bu fotoğrafları onlara göstereceğim. Umarım bu onların işine yarar.
0: Tamam.
1: Ve sonra size dönerim.
0: Tabii ki.
2: Tabii ki.
1: Tamam. Pekala, ne istiyordunuz? Bu karavan için yaklaşık 6800
0: evet,
1: dolar istediğinizi
0: evet,
1: söylemiştiniz.
0: İstediğimiz fiyat
1: tamam.
0: Bu.
1: Tamam. Tamam, bütçeleriyle ilgili olarak bu onların işine yarar mı anlamaya çalışacağım.
0: Tamam.
1: Karavana yapmak istedikleri her şeyi hesaba katarak
0: elbette
1: bir karar verirler ve sonra size dönerim.
0: Harika.
1: Tamam? Teşekkür
0: geldiğin
1: ederim.
0: Geldiğin için teşekkür ederiz.
1: Elbette
2: ederim.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
2: Görüşürüz.
1: Atölyedeki herkes beni bekliyor. Ama bunu yapmak çok eğlenceli. Dışarı kaçmak ve bu karavanlara göz atmak. Ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Belki de şimdiye kadar hep aradığınız o nadir karavanlardan birini bulursunuz. Yani bunu yapmak gerekir.
3: Anna'yı bekliyoruz. Santa Fe için bir şeyler getirecek. Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum.
1: Merhaba Nicole.
4: Merhaba Anna.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Evet, elbette.
1: Bu aynaları yaptırdığın için. Pekala,
4: teşekkür ederim. Taşımak için yardım
1: bu
4: ister misin?
1: Bu harika olur.
4: Elbette.
1: Tamam, teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
1: Sanırım onları arkaya yatırabiliriz.
4: İyi günler.
1: Tamam, sana da.
4: Güle güle.
1: Pekala, şimdi Santa Fe'nin oturma grubunu almak için Jerry'ye gidiyoruz. Merhaba Jerry.
5: Aa, merhaba Yana.
1: Bunlar benim koltuklarım.
5: Evet.
1: Hey! Beni araya sıkıştırdığın için çok teşekkür ederim.
5: Aa, bir şey değil.
1: Evet, bunlar harika görünüyor. Şahane.
5: Burada bir evin tamamı
1: evet
5: var.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Tamam, teşekkürler Ena.

0: aynalarla ilgili biraz endişeliyim. Kalınlıkları konusunda 3 milimetre olmasını istedim. Ama oldukça ağırlar. Üstüne monte edeceğimiz dolap, ahşabı orijinal bir dolap. Yani umarım bu işimizi görür. Bu işe yarar mı bilmiyorum. Sana sormak istedim.
1: Garantiyi ara ve onlardan bunu 3 milimetre yapmalarını iste. Sadece şansını denemiş
0: tamam,
1: olursun.
0: Tamam, pekala.
1: Çünkü bu kapıyı parçalar ve işleri berbat eder. Bu durum ayna ya da maliyetle ilgili değil.
0: Vidaları söker ve ahşabı parçalar değil mi?
1: Ahşabı parçalar.
0: Tamam.
1: Başka her şeyi de.
0: Pekala, onları arayacağım. Kapıyı kontrol etmek istersen bu harika olur.
1: Bunu yaparım. Sadece bir seçeneğimiz olsun diye.
0: Evet.
1: Bu karavan üstünde sıkı çalıştık ve bu noktaya geldik. Bunun için çok uğraştık. Muhteşem görünüyor. İşin ucuzuna ve kolayına kaçmayacağız. Güvenli olmasını istiyoruz. Vadiden çıkmayı başarmalı. Orada şahane görünmeli.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Bu otel harika.

0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandwich Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum. Pas peşindeysen.
14: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Cenin karavanındaki kanepe ve masa desteklendi. Bugün daha sonra London yeni ısıtıcıyı içeri getirecek. Parçacı adamımız Eric bizim için bir ocak bakıyor. Burada onlarca ocağımız var ama hiçbiri uymuyor. Umarım tam olarak ihtiyacım olan şeyi bulabilir.
19: Buradaki bir bayanı görmeye gidiyoruz. Eski arabaların, eski römorkların bulunduğu onlarca hektarlık bir arazisi var. Ve orada ne bulacağımızı kim bilir? Böyle bir yer bulduğum zaman bazen römorklar önceden seçilmiş olur ya da eksik parçalı olur. Yani asla bilemezsiniz. Böyle bir yerde günün yarısını yakabilirsiniz. Ve sonunda bunun karşılığını alırsınız. Merhaba. Bugün nasılsınız?
7: İyiyim. Sen nasılsın?
19: Ben iyiyim. Adım Eric Ryan. Oregon'da yaşıyorum. Sizin için sakıncası yoksa etrafa göz atmak istiyorum. Belki bazı parçalar işime yarayabilir.
7: Eğer içeri bakmak istiyorsan bir süreliğine içeri bakmana izin verebilirim.
19: Kesinlikle harika. Rose'nin arazisinde bulunan parçaların çoğu yıllardır burada duruyor. Kuru iklim ve düşük kar ve yağmur yağışından dolayı buraya bırakılan parçalar ve römorklar inanılmaz derecede iyi biçimde muhafaza ediliyor. Bu orijinal bir kapı kolu. Bu römork. Bir Bergmann L66 sanırım bu orijinal. Aslında üstünde iyi bir cila var, iyi bir krom. Evet, bu ışıkların iyi bir rengi var. Bunda küçük bir çatlak var gibi görünüyor. Hala kullanılabilir ve bazen iyi durumda olmasını dilediğimiz şeyler bulursunuz. Tıpkı içinde bulunduğumuz bu römork gibi. Bu 50'lerin sonundaki bir oasis. Bir römorkta istediğiniz her şeye sahip. Ocak var, bank, koltuklar iyi durumda. Ama ne yazık ki çok uzun bir zamandan beri burada duruyor ve tamamıyla çürümüş. Bu hasarı ve başka sorunları var. Burada Rosie'nin arazisi üstünde bir sürü çok iyi durumda olan çok ilginç eşyalar var. Ama ne yazık ki bugün burada umduğumuzu bulamayacağımız gibi görünüyor. Bugün evde birilerinin olduğunu sanmıyorum. Hayır. Ya kapıyı deneyelim. Bu tenekeden yapılmış gibi. Metal gibi bir şey. Bunları iyi şekle sokabilirseniz istediğiniz gibi olur ama sık sık pas tutarlar. Ha, bu da çok düzgün. Muhtemelen. Bunun içinde parmaklarını kaybedersin. Evet, kesinlikle. Evet, tamam, devam edelim. Bakalım neler var. Yine eski bir fırın var. Bunun bir sürü parçası eksik. Bunu şu tarafa alalım. Tüm düğmeleri burada. Vay canına. Bu şey sapasağlam. Ocakların hepsi var. Sanki üstündekileri çıkarıp buraya yerleştirmiş gibiler. Her şey burada. İyi olan şu ki koruma altında. Yani paslanmamış. Aslında bu şimdiye kadar bulduğum en temiz fırınlardan biri. Tek problem şu. Uzun bir süredir ıslak kumda kalmış. Bu yüzden altı tamamen paslanmış. Bu kısmı dağılıyor, evet. Gördünüz mü? Şunu da çekip alayım. Hey! Akşam yemeği. Fare yuvası. Bu düğmeler donmuş. Bunun içindeki pirinç vanalar aşınmış ya da sıkışmış. Bu parçaları sık sık çıkarıp temizlemek gerekiyor. Evet, böyle bir şeye çok para ödeyemezsiniz. İçine iyice baktığınızda buranın bir fare yuvası ile dolu olduğunu görürsünüz. Evet, kesinlikle. Ama paslı değil ki, bu iyiye işaret. Ocakların hepsi burada, ateşlemesi iyi durumda.
20: Alo?
19: Merhaba Justin, ben Eric. Nasıl gidiyor?
20: Fena değil dostum, tamirhanede çalışıyoruz.
19: Tamam. Ben şu anda o arazideyim. Burada birkaç fırın buldum. Kurtarılabilir durumdalar. Birinin markasını hiç duymadım. Pan Amerikan. Diğeri ise O'Keefe Merit.
20: Aa evet, o marka çok güzel dostum.
19: Hiç bozulmamış durumda. Düğmelerin hepsi yerinde. Donmamış ızgaraları var, eksiği yok. Ve eski bir pikap karavanın altında muhafaza ediliyordu. Yani iyi durumda. Burada paslanmamış ya da bozulmamış. Kesinlikle çok iyi durumda.
20: Pekala, sağ ol dostum.
19: Harika, daha sonra konuşuruz.
20: Tamam.
19: Hoşça kal.
20: Hoşça kal. Daha önce bir karavanın içinde o marka bir fırın kullanmadık. Bu büyüklükte fırınları olduğunu bilmiyordum. Eric bunu kullanabileceğimizi düşünüyor. Bu işimize yarar mı pek bilmiyorum ama göreceğiz.
21: Bu vidanın üstüne boru macunu sürüyorum. Bu gaz kaçağı için başka bir emniyet sistemi.

0: Küçük minik bir römork. Yani kadın geceleri dönüyor. Ama bu küçük ısıtıcıya bayılacak. Buna ekleme yaptık. İçeri girdiği zaman uzantısı yok. Yani fazla yer kaplamıyor. Ama bu küçük dostumuz römorku o kadar çok ısıtacak ki kadın bunu kısacak ya da kapatmak zorunda kalacak. Bu dolabın arkasına temiz hava getirmek için bu delikleri açıyorum. Temelde temiz hava buraya girecek ve sonra ısı en yukarıdan dışarı çıkacak. Aslında ısı artacak. Yani ısı buradan çıktığı zaman aşağıda bir vakum yaratacak. Temiz havayı içeri çekecek. Bu sayede içeride her şeyi hapsetmiş oluyoruz. Aynı zamanda su pompasını da tamir ettik. Körüklü vana donmuştu ve masanın ayağı arpalanmıştı. Masanın ayağını sağlamlaştırıyoruz ve tanka giden yeni bir gaz hattı yaptık. İçerideki son ayarları bitirir bitirmez gitmeye hazır olacak.
1: Merhaba, ben Flight Camp'ından Anna. Stoklarınızda 3 milimetrelik aynanız var mı diye aramıştım. Ve bugün kesilmesi mümkün mü acaba? Aynaları kestirdiğimiz ilk şirket bize 3 milimetrelik camlar kesmemiş. Bize yardımcı olmaya çalıştılar ama aynalar istediğimizden daha kalın oldu. Yani bu işimize yaramayacak. Bu yüzden burada yerel başka bir şirketle iletişime geçtim. Ve ellerinde 3 milimetrelik cam var. Çok mutluyum ve çok rahatladım. Çünkü üzerimizden büyük bir yük kalktı. Artık daha ağır olan aynalar karavanı bozacak mı diye endişelenmemize gerek kalmadı. Kaygılıydık.
2: Merhaba.
3: Merhaba Jen, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
3: Gayet iyiyim.
2: Aa, çok iyi görünüyor.
3: Evet, az sonra bitiriyoruz. Şu an işe asılıyoruz. Fena halde. Jen'i araya aldık çünkü kendisi harika bir müşteridir. Sürekli müşteridir. Biz de ona yardım ederiz. O bizimle çalışmayı sever, biz de onunla çalışmayı severiz.
0: İşte ısıtıcı. Arkasına istediğiniz gibi siyah beyaz bir çerçeve
2: yaptım. Harika, böyle daha şirin olmuş. Artık ısıtıcım kuruldu. Bulmacanın son parçası. İlkbaharda ve sonbaharda ısınacağım. Ve bu konuda çok mutluyum. Tüm testler yapıldı
0: mı? Tüm testler yapıldı. Artık yola çıkabilirsiniz gibi.
2: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Şey
2: harika
0: değil.
2: Görünüyor. Tamamıyla bağımsızım. İhtiyacım olan her şey var. Artık elektriğe ihtiyacım yok. Bu çok verimli. Teşekkür
3: Pekala,
2: ederim.
3: Sağ ol Jen, görüşürüz.
2: Karavanım tamamıyla kurtarıldı ve bunu çok düşünüyordum. Justin'in yaptığı şey bu. İşte Flight Camp'ı bu. Justin ve Anna bunu yapıyorlar.
3: Jen harika bir müşteri. Mutlu olmasına sevindim. Şimdi teslim tarihini kaçırmadan önce Jeff'le birlikte Santa Fe'ye geçmeliyim.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
5: Yok ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacim saçlar, Clearvan Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun isterim.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam aramızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Birkaç aksaklıktan sonra 56 model bu Santa Fe üzerinde birkaç ilerleme göstermeye başlıyor gibiyiz.
9: Aslında geriye kalan son ayarları yapıyoruz. Bunlar suyu dışarıda tutacak ve bu şeyi paslanmaktan koruyacak. Bu römorklarla uğraşmak zor. 60 yaşındalar. Belki de hiç ummadığınız sorunlarla karşılaşıyorsunuz.
10: Bu başımıza bela olacak. Bunu bu şekilde tutup
9: içeri sokmalıyız. Her yuvarlak köşe, her kavis bu römorkun her bir bölümü kendine has bir yapıda. Ve karşınıza çıkan sorunlarla savaşmak zorundasınız. Bu şey gerçekten muhteşem olacak. Hurda bir otomobil halindeyken buraya geldim ve onu kesinlikle mükemmel bir hale getirdik. Çok iyi görünüyor. Bu işte parmağım olmasına şaşırdım. Bu en alttaki ayar olacak. Bu römorku tamamlamak üzereyiz. Diğer tarafın alt ayarlarını da yapacağız ve sonra bitecek. Diğer tarafta yaklaşık bir saatlik işimiz var. Sonra naylonu soymaya ve bu şeyi temizlemeye başlayacağız.
8: Hızlı değişimler her zaman niyet ettiğinizden daha fazlasına dönüşür. Burada alışmamız gereken şeylerden biri bu. Bunların hepsi 60 yaşında. Şahane görünüyor. Bittiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Ve kurtulduk yani. Bence yine de harika görünüyor. Çok iyi bir iş çıkardınız çocuklar.
9: Evet çıkardım.
8: Evet. Daha şu kapıyı yapmalısın. Evet. Jeff ve London 56 model Santa Fe üzerindeki son rötuşları yaparken Eric Rosen'in arazisinde bulduğu iki fırın üstünde anlaşmaya varmaya çalışıyor.
11: Tamam. Rosen, bu yerin arkasında küçük bir yürüyüşe çıktım. Orada kullanabileceğim bir şey yoktu. Ama pikap karavanlarının altında bir çift eski gazlı fırın olduğunu fark ettim.
1: Aa evet.
11: 50 santim genişliğindeler. Evet. Bunlarla ilgileniyorum. Bütün bir yenileme projesinde kullanacağım ama kesinlikle bunlarla ilgileniyorum. Onları satmak ister misin?
1: Evet evet neden olmasın onları satabilirim.
11: Onlar için $50 verebilirim. İkisi için. Bu fiyatı söylüyorum çünkü onları temizlemek, üstündeki tüm o kemirgenleri çıkartmak ve bu ocakları çalışır hale getirmek bizi aşırı evet. derecede uğraştıracak. Bu şekilde onlardan çok fazla kazanç sağlamayacağım.
1: Evet.
11: Ama satmakla ilgileniyorsan onu ben alabilirim.
1: Evet, tamam.
11: Gidip kamyonu getireyim. Nakit param var. Onu sana getireceğim ve sonra işimize bakarız.
1: Tamam.
11: Tamam, teşekkürler.
1: Tamam, bu iyi olur.
11: İşime yaramayan bir sürü römork daha vardı. Onlar da yeniydi. Fakat buradan bir ikramiye çıktı ve nadir bulunan bir ikramiyeydi. Bir çift gazlı fırın bulmayı başardım. Sanırım Justin bu fırınlardan birine çok sevinecek. Her zaman böyle şeyler arıyorlar. Kesinlikle. Evet, kolay gelsin.
1: Tamam.
11: İyi günler. Ben yola çıkacağım. Bakalım başka neler
1: tamam,
11: bulacağım.
1: Tamam. Sana iyi yolculuklar.
11: Pekala. İyi günler.
1: Sana da.

0: Bu karavan bana kalp krizi geçirtecek. Bunu hemen teslim etmek istiyorum. Her zaman böyle oluyor. Ne zaman küçük, hızlı ve çabuk bir projeye başlayıp küçük bir makyaj yapacağım diye düşünsem, bu büyük ve kocaman bir projeye dönüşüyor. Bu karavanın tamirhanede bir hafta kalması gerekiyordu. Sanırım şimdi 4,5 hafta falan oldu. Yani işler açıkçası böyle yürüyor.
1: Neredeyse bitti Justin.
2: Evet, güzel görünüyor. Adamların bu işi becerdi, iyi çıkardılar. Bu sabah aşırı derecede stresliydim. Ama bunu başardık. Bunun çabuk bir iş olduğunu düşünmüştük ama çok daha uzun sürede bitti. Ah tanrım, muhteşem görünüyor. Bu konuda çok mutluyum. Anna elindeki eşyayı buraya yerleştirmeye hazır. İçeriği bitirdi. Galiba.
0: Orijinal oturma grubunu kurtardım ve Jerry'ye onların yüzlerini değiştirdim. Çünkü bu yemek alanının tamamı yatağa dönüşüyor. Yani aslında bu masa aşağı iniyor. Ve bu koltuklar açılıyor. Masanın üstünü kapatıyor ve sonra 2 kişi yerine 4 kişinin uyuyacağı bir yer haline dönüşüyor. Ve işte kendimize bir yatak yaptık.
1: Bu şeyi bitirmek çok uzun bir zaman aldı. Birkaç falso yaptık ama şimdi kesinlikle muhteşem görünüyor ve harika oldu. Ahşap olan iç kısım güzel görünüyor. Bence insanlar bu küçük şeyin içinde kalmaktan mutlu olacaklar.
2: Neredeyse bitti. Neredeyse bitti deyip durduk. Hiç durmadan sürekli yapmaya devam ettik. Tam bitirdiğimizi düşünüp temizliğe başladığımızda, tamam hazırız dediğimizde başka bir şey çıktı. Bu 4 metrelik bir karavan. Bunun hemen biteceğini düşünüyorsanız, 2 haftada içine bin in, hemen park et. Müşteriyi mutlu eder. Fiyatı bütçenin altında ve programın öncesinde biter. Ama asla böyle olmaz. Her zaman sizi geciktiren bir şeyler olur. Uzun süre böyle işler yaptıktan sonra durumun böyle olacağını bilirsiniz. Ama sonunda bu şahane bir karavan oldu. Harika bir kira getirecek. İnsanlar buna bayılacak. Eve çok benziyor, çok konforlu, kullanımı harika. Bu karavan için başta düşündüğümüzden çok daha fazla çaba sarf ettik. Nakledilirken zarar görmemesini sağlamak adına fazladan önlem alıyoruz. Bu karavanın önünü korumaya çalışıyorum çünkü bugün teslim edeceğiz. Onu 3 saat uzaklıktaki vadiye götüreceğiz. Ve Mayıs ayının başındayız. Dışarıda da kar yağıyor yani.
1: Her tarafta kayalar var.
2: Oraya gitmek için geçmek zorunda olduğumuz dağın her tarafında kırmızı lav kayaları var. Atölyede harika görünüyor ama onu yola çıkarmak zorundasınız. Ve 50 yıl sonra onları buraya getirdiğimiz zaman işte bu yüzden ön tarafına kurşun yağmış gibi görünüyor. Yolda sıçrayan kayalardan dolayı. Bunlar lastiklerin altına giriyor ve ön tarafa çarpıyor.

Yağmur, kar, kayalar ve başka her şeyi geçtikten sonra bunu başardı. Müşterimize teslimat yapacağımız yolun hemen alt kısmındayız. Devam etmeden önce bu sargıları açacağız. Yapmak istediğimiz şeyi başardık. Kırık cam yok. Biraz kirlendi ama anlarsınız ya. Elimizde değildi. Karlı yerlerden geçtik ama şimdi güvende. Her yeri sağlam durumda. Onu parka götüreceğiz, yerleştireceğiz, temizleyeceğiz. Ve bunun keyfini çıkarmaya başlayacaklar.

0: Başardık. Tanrı'ya şükür. Hallettik. Her tarafını temizledik, düzenlemeleri yaptık ve kullanıma hazırladık.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyi.
1: Seni görmek ne güzel.
2: Seni tekrar görmek
1: seni
2: güzel.
1: Seni de öyle.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Tamam. Sonunda başardık.
2: Pekala, hadi gidelim. Anna ve Justin harikalar. Onlarla ilgili en çok sevdiğim şey yenileme işlemine bağlılıkları ve teslim etme tarihini mümkün olduğunca gerçekçi ve samimi tutmaları. Şimdiye kadar hiçbir fotoğrafını falan görmedim.
1: Oh, harika. Bunu sana göstermek için çok heyecanlıyım.
2: Teslimata gelmelerini ve yaptıkları şeyleri bana göstermelerini her zaman çok seviyorum. Çünkü her zaman çok etkileniyorum. Aman Tanrım. Şaşkına döndüm. Aslında bunun çok daha küçük olacağını düşündüm. Aman Tanrım. Sanki geriye gitmiş gibiyim. Şu yatağa bak, çok rahat.
1: Çok konforlu.
2: Aman Tanrım. Aa, evet, kesinlikle.
1: Aşağıdaki panel yeni yapıldı. Dikiş yeri yok. Bunu anlayamazsın bile. Mutfak tezgahları yeni. Lavabo orijinal ve bu harika. Evet, hatırlıyor musun? Orası eskiden fırının olduğu yer.
2: Bu doğru. Yani bunların hepsi orijinal mi?
1: Evet, öyle.
2: Ve burada küçük bir buzdolabı var.
1: Doğru.
2: Küçük bir mini bar buzdolabı gibi.
1: Elektrikli. Buradaki her şey elektrikli.
2: Öğlen aralarında burada takılacağım. Bu çok eğlenceli olacak. Bu çok güzel. Çok güzel. Nostaljik bir görünümü var. Kumaşını değiştirmiş olmanıza rağmen harika bir iş çıkarmışsınız. Bu kadarını asla tahmin etmedim. Aynı zamanda bu kadar çok şeyi değiştirmeden bıraktıklarını görmek beni çok heyecanlandırdı. Yerler, ahşap paneller ve bunlar bozulmamış durumdaydı. Çok güzel olmuş. Bununla biraz eğleneceğiz. Her zaman olduğu gibi bu güzel iş için teşekkürler çocuklar.
1: Tabii ki.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok minnettarız.
1: Onunla çalışmak büyük zevkti.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun. Proje bittiği için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Muhteşem oldu. İyi iş çıkardık. Bunu bizim kadar sevmelerine de çok sevindik.
1: Santa Fe'yi sonunda parka getirdiğimiz için çok mutluyuz.
0: Ve tamirhanemizde değil.
1: Tamirhanemizde değil. Umarım işinizi görür ve bol bol keyfini çıkarırsınız.
2: Çıkaracağız ve diğerini bekliyor olacağız.
0: Evet. Evet. Yakında gelecek.
2: Sabırsızlanıyorum.
0: Yana dönüp onu bitirmem gerek.
2: Tamam.
0: Sağ olun.
2: Hoşçakal. Güle güle.
1: Zor bir yolculuk oldu. Bence modern kolaylıklarla birlikte harika bir karışım oldu. Ama bunu fazla abartmadık. Onlara klasik bir karavan duygusu vermek istedik. Orijinal olan her şeyi yeteri kadar sürdürmeyi başardık ki bence son derece düzgün ve eşsiz bir kamp deneyimi olacak.
0: Bu karavan parkın birçok amacını gerçekleştirecek ve ayrıca burada kalacak.
1: Evet.
0: Bunu beğendiler. Bizim kadar sevmeleri de beni mutlu etti.
1: Sanırım bizim için en önemli şey bu. Yani müşterilerimizi mutlu etmek.
0: Diğerine geçelim mi?
1: Evet. Biliyorum, evet. Yapacak çok işimiz
0: çok iş var. Tamam, hadi yapalım.
1: Evet, pekala.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Ye Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
3: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
4: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da DMS'te.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil.
9: Oynayacağız.
8: Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları en çılgın hayal gücünüze göre yorumlanarak arka bahçenize yapılabiliyor.
9: Olamaz!
10: Aman tanrım, şuna bakın.
8: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
11: Bir şeyler içmek isteyen var mı?
12: Ben çok isterim.
11: Tamam, o zaman hemen getireyim.
12: Sabırsızlanıyorum. Adam Lee Gillick, Brentwood, Tennessee'de oturuyorum. Hayatım boyunca bu çevrede oturdum. Kız kardeşlerim de burada oturuyor. Hepimiz burada büyüdük ve hiç taşınmadık. Şu anda kız kardeşimin yakınlarında bir ev inşa ettiriyorum. Aslında onunla bahçe komşusu olacağız. Muhteşem bir şey. Bu havuz bittiği zaman sadece dikkat edin diyeceğim. Çok eğlenceli anlar yaşayacağız.
11: Sağlığa.
12: Sağlığa.
13: Yeni müşterimiz Late Glee'ye doğru gidiyoruz. Çok tatlı bir kadın. Şu anda evini yaptırıyor. Aynı zamanda havuzunu da yaptırmak istiyor. Aslında bu bizim için de en iyi yöntem.
14: Evet, harika.
13: Ama arka bahçe alçak olduğu için biraz zor olacak. Bir anda 3-4 metre kadar düşüş oluyor. Yani yerden yapacağız ve arka taraftan keskin bir kenarla ineceğiz.
14: Tamam.
13: Havuzun alt kısmını ikincil bir eğlence alanı olarak kullanacağız.
14: Güzel.
13: Bu bizi yine zorlayacak.
14: Hepsi zorlamaz mı?
13: Çok doğru. Lane'in evi inşaatta olduğu için havuz tasarımını görüşmek için yandaki kız kardeşinin evine gittik. İşte son tasarımın burada. Size gösterip ne düşündüğünüzü öğreneceğim.
12: Harika.
13: Bakalım mı?
12: Evet,
13: harika.
12: Evet. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten muhteşem. Çok hoşuma gitti.
13: Sıra dışı ateşli Vegas tipi bir görüntü istediğini söyledin.
12: Evet.
13: İşte karşında.
12: Işıklandırma muhteşem olmuş.
15: Vay, gördüğüm en güzel havuzlardan biri.
13: Spa iki tarafında güneşlenme şezlonglarıyla bu tarafta olacak.
12: Ah, çok güzel.
13: Spa aslında havuzun içine uzanacak. Güneşlenme şezlongları spanın iki tarafında olacak.
12: İşte yeni evim.
13: Yan taraftaki şelaleye geldiğinde bir metrelik bir düşüş olacak.
12: Muhteşem.
13: Bir de ateş çukuru yapacağız. Burada oturup akşamları bir şeyler içebileceksin.
12: İnanılmaz. Aa,
15: çok güzel.
12: Gerçekten harika. O jacuzzi'den su akmasını ve sonra havuzun kenarından dökülmesini çok sevdim. Bence bu çok güzel olmuş.
13: Bir mutfak istediğinden bahsetmiştin.
12: Oh,
13: Bu bölgede misafir ağırlama şansının olacak. Dışarıda mangal yapacaksın. Buzdolabı gibi eşyaların da orada olacak.
12: Dış mutfağa gerçekten bayıldım. Çünkü benim için dışarıda olmak büyük bir akraba ve dost etkinliğidir. Orada yemek yapabilirsin. Gerçekten çok heyecanlandım.
13: Evet, kesinlikle.
12: Bahçemizin böyle görüneceğine inanmak çok zor ama görüneceğini biliyorum. Size güveniyorum.
13: Tamam, o zaman işe başlayalım.
12: Hadi başlayalım.
13: Mükemmel.

0: Tamam çocuklar, işte yeni projemiz. Justin, bence bugünkü ilk işimiz bu duvarı tamamen yıkmak olacak. Böylece şekil vermeye başlayabiliriz.
1: Ben bu duvarın üstündeki metal çiti sökmekle başlayacağım. Sonra betonu, tüm taşları alıp şu tarafa yığarız. Olur mu?
0: Dikkat et bu duvarı yıkarken kimseye çarpmaya. Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet, hadi yıkalım şu duvarı.
0: Oldu. İşte böyle. Şuna bak. Okay, tamam, böyle güzel. Justin!
2: Çarptı mı? Çarptı mı? Nereye çarptı?
1: Ne?
2: Nereye çarptı?
1: İyi misin?
0: Koluna çarptı.
2: Bakayım. Kırıldı mı?
1: Ambulans çağırmalarını ister misin?
0: Evet, anında şişti.
1: Yerde ne olduğunu asla bilemezsiniz. Kaya, kalıntı, her şey olabilir. Duvarın bir bölümünü kazıyordum ve duvarın arkasında gömülü bir boru varmış. O duvarı aldığımda borunun küçük bir kısmı yerden çıktı ve onun koluna çarptı.
0: Ben bir hastaneye gideceğim. Siz kazmaya devam edin.
1: Tamam baba, bizi haberdar et.

0: Artık duvar gittiğine göre ekskavatörü buraya sokabiliriz. Havuzu yapmak için güzel düz bir yer oluşturabiliriz. Tamam, şekil vermeye başlayalım. Her yer düzeldi, başlamaya hazırız. Burada bir taş mı bıraktın?
1: Beton zemine benziyor.
0: Harika. Hey ihtiyar, sağ mısın?
2: Kırılmamış. Bu iyi kısmı.
0: Çok iyi. Çok sert bulmamışım. Burada 100 sene önce bir ev varmış ve tabii yerde ne bulacağımızı asla bilemezsiniz dolayısıyla.
2: Burada sorun ne?
0: Bence havuzun içinde hala bir beton kısım var.
2: Git ekskavatörü getir buraya, gel ve şu köşeyi al. Yoksa benim getirmemi mi istersin? Çünkü bu durumda bile senden daha hızlı yaparım.
0: Hmm. Bu ilginç olacak.
2: Tanrım, binemiyorum bile. Bu zor olacak. Sadece neye bağlı ona bakmak istiyorum.
0: İşte oldu.
2: Neyse, bir şey yokmuş. Tüm bunlar o ufak parça için miydi?
0: Kolay olduğuna sevindim.
2: Şimdi şekil verelim.
0: Önce yeri döşeyelim. Keşke önce şekil verebilsem ama nereye koyacağımı bilmen gerek.
2: Kolum böyle
0: İşin
2: olması çok
0: olarak bunu bilmen
2: almıştı,
0: gerek.
2: Biliyor musun?
0: 8 metre. Bu havuzun kenarlarının inşa edilmesi gerek. Çünkü ev sahibi havuzun evin temeliyle aynı seviyede olmasını istiyor. Aslında bu havuz bahçenin tam içine akacak. Öyle planlayacağız.
2: Çok iyi ilerleme kaydetmişsiniz. Güzel görünüyor.
0: Kenarları çıktık ama makineleri sokmakta zorlanıyoruz. Tüm desteklerimiz dikildi ve hatta bir havuz ağı bile gerdik. Bu malzeme sanayide kullanılan kağıt bazlı bir telli ağdır. Fazladan destek sağlaması için bambu kaplıdır ve daha da önemlisi kesinlikle su geçirmez.
2: Evet, her şey hazırlandı, şekil verildi ve yeri kazalım artık.
0: Tamam.
2: Oldu mu, tamam mı?
0: Bence olur.
2: Dur biraz. Hey. Dur. Nasıl yok? Bu nedir?

0: Hold on.
1: Dur. Dur. Dur biraz. Nedir bu?
2: Bunun altında eski su boruları var gibi.
1: Dikkatli ol. Diğer kolumu da sakatlamanı istemem. Ama daha da önemlisi bu destekleri bozmanı istemem.
2: Desteklerin yakınında çalışırken ağaca çıkartırım ve bunları keseriz.
1: Tamam.
2: Burada durup izlemek ister misin?
1: Hayır. Daha önce yaptım dostum. Bir daha olmaz.

0: Hey Corey, Nacho, onları keserken dikkatli olun. Çünkü epey gergin durumdalar.
1: Tamam.
0: Oldu, devam edelim. Tamam işte bu. Sanırım kazı tamamlandı.
2: Yarın sanırım çakıl ve kum dökeriz. Sonra da çelik işine başlarız. Sonraki iki günü bu havuzun 150-400 çakıl torbasıyla kaplayarak geçirdik. Böylece güçlü bir temelimiz oldu. Çelikleri taktık. Onları incelettirdik. Şimdi beton dökme zamanı. Soğuk bir gün.
0: Evet öyle.
2: Şimdi -8 derece.
0: Karışımın içinde hem sıcak su hem de kalsiyum var. Normalde kuruyacağından daha çabuk kuruyacak.
2: Tamam, şunu pompalayalım da bitsin.
0: Tamam.
2: O tarafa dikkat et. Zor sığdı. Bu havuzun yerden 3 metre kadar yukarıda olması gerçekten büyük zorluk çıkartıyor. Çok beton lazım.
0: Aha.
2: Bugün havuza 80 metre kadar beton dökülecek. Buraya yaklaşık olarak 9 kamyon gelip gidecek. Herhalde 35-40 metre bir,
0: evet,
2: tavan olacak.
0: Evet, ilk birkaç kamyon altı dolduracak.
2: Oradan başlayalım, işi bitirelim ve sonra da derin kısmına geçelim. Geriye doğru geliriz.
0: Tamam.
2: Çok soğuk bir gün.
0: İyi gidiyorlar.
2: Evet öyle.
0: Güneşin,
2: evet,
0: açmasını bekliyorum.
2: Evet. Şu evi aşarsa sorun,
0: kesinlikle,
2: kalmaz. Bu sabah işe başladığımızda -8 dereceydi. Şu anda 5 dereceye çıktı. 7 dereceye kadar çıkması lazım. Betonun düzgün donmayacağı ile ilgili endişelerim geçti.
0: Güzel görünüyor.
2: Evet, o duvara beton dökme işini bitirdiler. Bu bahçedeki en önemli özellik o.
0: Her şey onun üstünde oturuyor.
2: Kesinlikle öyle. Dışarı çıktıklarında çok güzel bir manzarayla karşılaşacaklar.
0: Evet.
2: Justin ve ben orada durup her şeyi düzgün yaptıklarından emin olduk. Aşağıdaki suyun içine oturacak alev çanaklarımız olacak. Mükemmel olması lazım.
0: Evet.
2: Neredeyse bitti. Harika görünüyor. Yaklaşık 9 saatimizi aldı ama her şeyi hallettik. Her şeyi çok iyi gitti ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

0: Mevge.
1: Burada yürürken çok dikkatli olmak gerek. Yerden 3 metre yukarıdayız.
2: Bak başardım.
1: Evet başardım. Üzüldün mü?
2: Havuzun çevresindeki istinat duvarlarını tamamladık artık. Bu işte ilerlemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu havuza istinat duvarı lazımdı çünkü arka duvarın yüksekliği 3-4 metre kadar vardı.
2: Sanırım tüm bunları desteklemek için en azından 15 kamyon çakıl gerekecek.
1: Daha çok.
2: Ve o işe hemen başlamamız gerekiyor.
1: Evet, hadi artık siparişleri verelim. Çakılı yerleştirdikten sonra araçlarımızı da sokalım. Lane'in seramikleri seçmesi lazım. Sipariş verilecek. Tamam mı?
2: Evet.
1: Tüm seviyeyi havuz seviyesine çıkarmak için 150-200 metre çakıl kullanmamız gerekti.
2: Tüm seramikleri taktık.
1: Ama daha çok yolumuz var. Önce tüm travertenleri yapmamız lazım. Mutfağı inşa edeceğiz. Tek başına çalışacak ateş çukurlarını yapmalıyız. Ondan sonra havuza sıva yapmaya şu kadar kalır. Tanrım, buradaki değişikliklere inanabiliyor musun?
2: Hayır, inanması çok güç.
1: Bu havuza 300 metre kadar traverten döşeme yapılacak. Rengi sisli gümüş oldu ve muhteşem görünüyor. İşte yeni güzel arka bahçe.
3: Aman Tanrım!

0: days, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
12: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle
12: yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.

0: man.
1: Tanrım, buradaki değişikliklere inanabiliyor musun?
2: Hayır, inanması çok güç. Sadece birkaç gün önce şu andakinden 3 metre aşağıdaki bir bahçede duruyorduk.
1: Evet. Birkaç aydır Brentwood Tennessee'de Light Green havuzunu yapıyoruz. Bu işi asla unutmayacağım. Kazdığımız günü hatırlıyorum.
2: Hı hı.
1: O boruları söktün. Kim bilir nereden bir anda koluma çarptı.
2: Ama boruyla savaşını kazandın ve çabuk iyileştin. Bence eline bir mala verelim ve hemen çalışmaya başla.
1: Aslında onu sana verelim. Hadi oraya kadar yarışalım ha.
2: Tamam.
1: Bugün döşeme işleri devam ediyor. Ne haber Craig?
3: Merhaba, nasılsınız?
1: İyi misin?
3: İyiyim, siz?
1: İyiyiz ve iyi görünüyor.
3: Evet, öyle.
1: Bu havuza 300 metrekare kadar traverten kaplandı. Simli gümüş renginde ve harika görünecek. Bir alt kaplama döktürdük. Alt kaplama döktürmemizin sebeplerinden biri şudur. Sadece bir kum seti çekerseniz arasından ot, çimen gibi şeyler büyür. Biz kalıcı bir temel olsun istedik ve ev sahibinin hiç dert etmesine gerek kalmayacak.
3: Ateş çukuru buraya gelecek. Herhalde müşteri elektronik ateşleme seçti.
1: Evet, sana söyleyecektim. Bunu değiştirmek gerekti. Aslında orijinalinde onlar yakacaktı. Bir düğmeye bastıklarında tüm o alevler yanacaktı. Şu anda kaç tane var? 6 mı?
2: 6, evet.
1: Yani arka bahçede çok ateş olacak.
3: Aa, evet, herhalde yarına kadar kapatırız. Böylece nereye gireceklerine bakarız ve yeri taş kaplamayı bitiririz. Yani sonunda her şey yerine oturur.
1: Mutfağa bir bakalım, durum ne görmek istiyorum.
3: Evet, işte burası mutfak.
1: Yerleşimi nasıl yapacaksın?
3: Mangal burada. Buzdolabı burada. Buz makinesi orada.
1: Tamam, hadi devam edin.
3: Çok güzel, teşekkür ederim.
1: Biz gidelim.
3: Evet. Güzel görünüyor. Bu renk eve çok iyi gitti.
1: Ayrıca bugün pompa işini çözmeye çalışacağız. Tüm bu düz duvarlar ve su oyunları varken her şeyin düzgün çalışacağından emin olmamız gerek. Bu ikisi tek hızlı. Ama bu değişen hızlı. Pompayı çalıştırıp harekete geçirdiğimizde enerji açısından verimli olacak ve duvardaki akıntı hızını kontrol edebileceğiz. Hidrolik önemli bir olay. Lee'nin yeni evine resmen taşınması için birkaç haftası kaldı ama havuz bitti. Ve aylarca süren çabadan sonra açılış zamanı. Bugün Lee sonunda yeni havuzunu görecek. İşte yeni güzel arka bahçen.
4: Aman Tanrım.
1: Bu havuz uzun süredir Lee'nin bir hayaliydi ve bugün sonunda gerçek oldu. Ne düşündüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. İşte yeni güzel arka bahçen.
4: Aman Tanrım. İnanılmaz. Gerçekten muhteşem. Çok beğendim. Kesinlikle çok güzel. Şu ışıklara bak. Aman Tanrım.

0: ışıklara evet. bayıldım. Sonsuzluk köşesi de çok güzel olmuş. Gerçekten muhteşem. Aklım başımdan gitti. Buna bayıldım.
1: Lee, gerçekten her şeyi bu kadar beğendiğine sevindim, biliyor musun?
0: Tam hayal ettiğim gibi. Hatta daha da güzel olmuş.
1: Öyle değil mi?
0: Elinize sağlık.
2: Daha önce hiçbir havuza bu kadar çok ateş koymamıştım. Eğer daha fazla koysaydım itfaiyeden gelip söndürürlerdi.
1: Peki.
0: Orada yemek yapabilirsin. Gerçekten çok heyecanlı.
2: Kesinlikle. Sen bir tane seç. 6 tane var.
1: Evet Lee, sıpa bu tarafta.
0: Muhteşem bir şey.
1: Ve onun iki tarafında iki güneşlenme şezlongu var.
0: Bunlara bayıldım. Çünkü burada oturup şu şahane manzaraya bakabilirsiniz. Aman tanrım, şu kuyruğa bakın. Kuğu gerçekten nefis olmuş. Rengini de çok sevdim. Zıtlık harika.
1: Her şey yeri kalanlarla uyumlu oldu.
0: Hoşuma gitti.
1: Gidip mutfağa bakalım. Bakalım orada ne var.
0: Çok heyecanlıyım. Çok beğendim.
1: Burada bolca parti vereceğini biliyorum.
0: Aha.
1: Sadece mangal değil, harika bir soğutucumuz da var.
0: Bayıldım. Burada parti vermek için sabırsızlanıyorum. Buraya sevdiğim herkesi çağıracağım. Birinci günden itibaren tam da istediğim gibi oldu. Hayalim gerçek oldu.
1: Burada bir ağırlama bölgemiz daha var.
0: Aman tanrım.
1: Yüksek duvarımız var. Ateş çukuru suyun içinde.
0: Çok güzel.
1: Ve bir ateş çukurumuz daha var.
0: İşte bu bölge her şeyi bir araya toplamış.
1: Evet.
0: Muhteşem, çünkü genelde havuzun bu kısmının tadını çıkartamazsın, değil mi?
1: Evet öyle. İtiraf etmeliyim, en sevdiğim yerlerden biri. Bu duvarın altında takılmak harika.
0: Suyun sesi insanı rahatlatıyor. Neredeyse evet, şifa öyle. Veriyor, değil mi? O bir anda üstümdeki bütün stresi alıverdi.
1: Evet.
0: Daha iyisini isteyemezdim. Nefes kesici olmuş.
1: Şimdi gideceğiz. Havuzun
0: teşekkür
1: tadını
0: ederim.
1: Çıkar.
0: Artık siz de ailedensiniz. Ama İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.
2: Ama bu sözünü sakın unutma, tamam mı?
0: Her zaman. Ve kuğuya da sizin adınızı vereceğim.
1: Lee yeni havuzunu gerçekten çok beğendi ve bizim için de tüm çabalarımıza değdi. Çünkü son birkaç aydır bu projeye çok emek verdik. Bence Lee'nin evi artık tam bir eğlence merkezi oldu.
3: Aman tanrım, ne kadar güzel.
0: Çok eğlenceli.
3: Evet.
0: Şu renklere bak. Bu havuz beklentilerimi çok aştı. Burada bolca parti vereceğiz. Bunun benim arka bahçem olduğuna gerçekten inanamıyorum.
3: Bunu hak ettin.
0: Evet, sağlığına. Sağlığa.
1: Evet.
3: Sağlığına.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil.
20: Kaydıraktan kaymak istiyorum.
19: Bugünlerde tam donanımlı, lüks, özel yapım, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir havuz arka bahçenizde olabilir. Onlar tüm bunları mümkün kılıyor. Onlar havuzun kralları.
21: Ben Henry.
22: Ben Meg.
23: Ben Natalie.
24: Ben Dina.
25: Ben Hank.
26: Ben Daniel.
27: Ve biz Victor ailesiyiz.
25: Daniel sensiz.
23: Oh, işte bu tane buldum.
25: Nashville, Tennessee'de yaşıyoruz.
22: Şu anda arka bahçemiz pek işlevsel değil ve geçmişte bir havuzumuz olduğu için bu eve de bir havuz yaptırmak istiyoruz. Çünkü aileyi bir araya getiren bir şey. Hadi hadi. Hadi bebeğim, hadi.
25: Eskiden her birinin okulu için yıl sonu partileri düzenlerdik. Ve bu eski geleneğimizi tekrardan canlandırmak istiyoruz.
21: Deli gibi zıplıyorlar.
22: Dikkatli ol Henry.
21: Kesinlikle. Bütün yazımı havuzda geçireceğime adım gibi eminim. Bunun olmasını çok istiyorum.
25: Buruş buruş olacaksın hemen.
20: Bugün Richter'lara gidiyoruz. Son tasarım hazır, her şey planlandı. Ne düşünecekler çok merak ediyorum. Bu zor bir proje olacak. Çok eğimli bir arazi. İçeri giren bir sürü duvar var. Sıpanın yükseltilmesi gerekiyor ve arkasında duvar gelecek. Ve eğim setimizi yerleştirebilmemiz için bir duvar yapmamız bile gerekecek.
1: Arka bahçe ne kadar zor olursa işimiz bittiğinde o kadar etkileyici görünür.
20: Emniyet kemerini taksan iyi olur. Çılgın bir macera olacak. Ekibimle bu projeye başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu arka bahçeyi onlara özel bir cennete dönüştüreceğiz. Gelin şuna bir bakalım.
22: Wow. Aman tanrım.
20: Ne düşünüyorsunuz?
22: Bu cidden çok havalı.
20: Bu bahçenin bize çıkardığı ilk zorluk eğimi. Dev bir yokuş var.
22: Evet.
20: İstinat duvarını çok düzgün yapmalıyız. Hiçbir şey taşmamalı ya da çökmemeli. Köşeden o tarafa hepsi gidecek.
25: Haydi.
22: Tamam.
20: Yeni duvarı yapacağız. Hafif eğri olacak. Arka kısmından dolanacak.
22: Evet.
20: Eğim bizi zorlayacak olsa da bence bize çok havalı öğeler ekleme fırsatı tanıyacak. Arka bahçeleri etkileyici olacak. Bu havuzun kilit noktalarından biri de spa olacak.
25: Çok hoşuma gitti. Yani birkaç merdiven çıkıyorsunuz ve boyutu artıyor.
22: Ve spa olmazsa olmazdır. O açıdan da mükemmel.
25: Evet, çok hoş.
20: Spalar çok iyi olmalı.
22: Evet.
25: Değil mi?
20: Spa'nın ön kısmı tamamıyla şelale olarak kullanılacak.
22: Çocuklar bunu çok sevecek. Orada koşuşturmalarını, su fışkırtmalarını, arkadaşlarıyla takılmalarını hayal edebiliyorum.
20: Başka bir kısım da havuzun kenarına yaptığımız bu bronzlaşma köşesi. Bronzlaşma köşesi tam da yani bu alana inşa edilecek. Hı-hı. Merdivenler hemen yanında olacak.
22: Bu müthiş olur. Burada güneşlendiğimizi düşünebiliyorum. Çok heyecan verici.
20: Size özel bir kumsal alanı gibi. Bir de şu kısma göz atalım. Şu güzel... Toprak, taş yığınına bir bakar mısınız? Bunları güzel büyük bir çardakla değiştireceğiz.
22: Aman tanrım.
20: Bu oldukça iyi bir değişim olacak.
22: Dev bir değişim olur.
20: Evet. Eğer bu planlarla ilgili herhangi bir itirazınız yoksa hemen yola çıkıp yarın burada başlayabiliriz.
22: Güzel. Hemen başlayın.
25: Harika. Harika.
22: Evet.
20: Mükemmel.
22: Harika. Teşekkürler.
20: Rektörlerin evinin ilk gününde yokuş için buradayız. Hadi buraları kazalım. Burada yapacağımız işin aslı şöyle. Şu şekilde eğimli bir arazimiz var. Onu böyle keseceğiz ve düz bir alanımız olacak. Evet.

0: Hey!
1: Hey! Galiba bir yerden kaçağımız var.
2: Ne dedin?
1: Burada yer altından su çıkıyor.
2: Ne demek su çıkıyor?
1: Aracı bu kısmın üstünden geçirirken batıyorum ve su fışkırıyor.
2: Bir kaya katmanına vardığımızda ne olur bilirsin? Su toprağı aşıp kayaya ulaştığında gidecek bir yer bulamaz. O yüzden akabileceği bir yer bulana kadar kayayı takip eder. Ya da o kayanın üstüne oturur ve toprak suyla dolar.
1: İşte bu harika.
2: Aklıma gelen tek şey devam edip ne olacağını
1: görmek.
2: Havuzu kazmaya başlamadan önce ne olduğunu anlasak iyi olur. Bunun bize çok oyalamayacağını umuyorum.
1: Havuzun çevresini döşedik. Artık kazıp bu kaya ne kadar büyük öğrenme vakti geldi. Oh, olamaz. Sanırım sert bir kaya katmanına rastladık. Artık düz ve her yer kaya.
3: Buna nasıl ulaştık ki?
1: Daha 30 santim falan kazdım.
3: Bu sert olan kayalara benziyor, parçalananlardan
1: Tenisi
3: değil.
1: Tenisi mavi kayaları gibi. Sadece 2,5-3 metre daha kazacağız. O yüzden buraya bunu gölgede bırakacak başka bir dev makine getirmemiz lazım.
3: Evet.
1: İstediğimiz derinliğe inene dek hidrolik kırıcıyla kayayı lime lime etmemiz gerekiyor. Hepsini kırmalıyız.
3: Kulak koruyucu da getirmeli. Çok gürültülü
1: olacak.
3: Öyle
1: böyle gürültülü olmayacak.
3: Gel, gel, gel, gel. İşte böyle.
2: Nasıl gözüküyor? Pek kolay çıkmıyor.
1: Parçalanıyor. Şu ana dek iyi.
2: Ne yatayda ne de dikeyde bir filona rastlamadık. Çünkü bildiğiniz üzere kayada bir filon bulunca ondan daha büyük parçalar çıkarabiliyoruz.
3: Tabii.
2: Bu mavi granit o kadar sert bir kaya ki.
1: Evet, bu alanda saatte sadece 180 santim ilerliyoruz. Yani 3 metreye
2: evet.
1: Daha çok yolumuz var.
2: Görünüşe göre bugünün tümü bu kayayı deşmekle geçecek. Bu sefer uzun bir işimiz var. Sadece bu kadar kazabilmek 8 günümüzü aldı.
4: Richter havuzu ikinci hafta.
2: Kaya kazarken zemine ulaşmak mümkün değil. O yüzden zeminimizi düzleştirmek, dış hatları halletmek ve her şeyi tam da istediğimiz hale getirmek için 20 ton çakıl getirdik.
1: Sanırım hepsi bu kadardı.
2: Harika görünüyor. Bu iş tamam. Şimdi ne var? Çakılı mı boşaltacağız?
1: Aha.
2: Zemini düzleştireceğiz.
1: Bir de çelik işi var.
2: Çeliği içine döşeriz, tesisatı döşeriz, sabitleriz. Denetleriz ve işlem tamam. Yani bu havuzu en kısa sürede teslim etmek istiyorum.
1: Kesinlikle.
2: Şelale güzel gözüküyor.
5: Beğendin mi?
2: Şunu sevdim ama su için biraz erken.
4: Richter havuzu 3. hafta.
1: Richter'ların havuzundaki 3 metrelik kayayı kazmamız 8 günümüzü aldı. Havuzu kazdıktan sonra tesisatı ve demirleri döşedik. Havuzu da denetimden geçirdik. Bunu da hallettiğimize göre bugün Gunite günü. Gunite günü çok önemli bir gün. Arka bahçemizde duran bir çukurdan havuzun şekil ve yapısını oluşturuyoruz. Spanın şekli güzelce halledelim de sonra şelalenin detayları üzerinde güzelce çalışalım. Bunu doğru döşediğimizden emin olmak istiyorum. Şu anda ikisi de 60 santim genişliğinde iki raf yapmaya çalışıyoruz. Sonra buraları hep şelale kayalarıyla doldurabiliriz. Onun için buraya birkaç küçük kaya koyacağız.
6: Tamamdır patron.
1: Çimentova granit çabuk sertleşir. Bir saat önce püskürttükleri kısımlarda rahatça yürüyebiliyorlar. İlk basamağı çok güzel oldu. 27 santim altına bir basamak daha olursa bir metrelik derinliğimiz olacak. Now, Havuzun kalıpları tamam olduğuna göre fayans ve harpuçla işlerine başlayabiliriz.
4: Richter Havuzu 5. hafta.
2: Havuz güzel gözüküyor.
0: Beğendin mi?
2: Şunu sevdim ama su için biraz erken. Nashville bahar sıcak havalar demektir. Ama yağışı da yanında getirir. Öyleyse bir pompa bulup dışarı aktaralım. İşte böyle. Şu fayansa bir bak Mike. Orada nasıl gözükecek merak ediyorum.
0: Peki.
2: Bu konuda iyi iş çıkardık. Parlayan göze batan görünüme kıyasla soluk olması hoşuma gitti. Kayalarla çok uyumlu olacak. Şu yassı taşı kesip taşın şunun üstünden çıkmasını sağlarız.
0: Evet.
2: Bence güzel gözükecek. Bu havuzun en havalı özelliklerinden biri de kayalarla çevrili sıpası. Oradan çağlayan şelale havuzumuza dökülecek. Sanki şurada bir şeyler daha olsa iyi olur. Ne dersin?
0: Belki şuraya bir kaya daha.
2: Biraz dengelenmesi için biraz o kısım dengele. Fazla olmuş gibi. Bu şelale üç farklı yönden dökülecek. Ben de güzel bir su akışı sağlamak için kayaların eşit ve güzel ağırlıklı olmasını sağlamak istiyorum. Bunu bu kısma koyacağız. Yani tam...
0: Tam şuraya.
2: Şuraya. Evet. İşte böyle.
0: Evet.
2: Böyle getir. Tamam, sertleşmeye başladı.
0: Evet.
2: Bu şelalenin havalı olan başka bir özelliği çocukların oynaması için zıplama kayaları yaptık.
0: Tam burası. Evet, bu. Havuza atlarlar. Bu yandaki de...
2: Hey.
0: Evet, bundan da
2: denemek
0: zıpladı.
2: İstersen içeride yeterli suyumuz var.
0: Hayır, emin mümkün misin? Değil. Hayır, ben...
4: Richter Havuzu 8. hafta.
2: Richter'lara dışarıda bir eğlence alanı lazımdı. O yüzden Corey ve ekibi onlara büyük bir çardak inşa etti. Vay be, Corey, sana şunu söylemeliyim ki bu çok güzel gözüküyor. İki kısımdaki evet. Çıkıntılar da çok hoşuma gitti ve daha büyük göstermiş. Sütunları korumuş olmanız beni şaşırttı. Sarmış korumuşsunuz. Artık çocuklar pamuk taşı döşerken zarar vermelerinden korkmayacağız.
3: Bu çok
2: bu
3: iyi.
2: Güzel. Normalde buraya gelip size fırça atmam gerekirdi ama benden önce davranmışsınız. Bu projede harika yol kat ediyoruz. Pamuk taş seminler düşeniyor. İstinat duvarı taşlarının %75'i döşendi. Ve şelalenin inşaatı da bitti. Şimdi sıra onu test etmekte. Corey'i test etmek için suyu koydun
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, havuz suyunu spaya boşaltacağız.
2: Bu da bize nasıl aktığını konusunda bir fikir verecek. Her şey iyi mi göreceğiz. Böylece değişiklik yapacaksak hemen halledebileceğiz.
3: Evet.
2: Hala bu duvarı da bitirmemiz gerekiyor. Bunun taşı ne zaman gelecek?
3: Bir hafta sonra gelmesi lazım.
2: Tamam.
3: Umarım.
2: Peki. Sonra bunun düşemesini bitirirler ve şekillendirirler. Şimdi doldu mu?
1: Az kaldı.
2: Akacak suyun %10'u kadar olacak. Ama akış şekli konusunda bize bir fikir verecek. Nereye iniyor, nasıl görünüyor? Verdiğimiz az suya rağmen gayet düzgün duruyor.
3: Şimdiden çok gürültülü. Bu kadar suyla bile.
2: Biliyorum.
3: Bu çok sağlam ses çıkaracak. Ev sahibi böyle oturma yerleri de istedi.
2: Aynen öyle. Spadasın ve çok sıcakladın. Şuraya oturup serinleyebilirsin. Havuza atlarsın. Bence harika görünüyor. Ve bu sadece bir beygir gücünden düşük bir pompayla olanı. 5 beygir gücü olursa burası Niagara şelalesine dönecek. Bence Richter'lar burayı çok sevecek.
3: Baba gel. Burada bir kaçağımız var.
2: Dalga geçiyor olmalısın. Bu su burada olmamalıydı. Bunu onarmamız lazım.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Bir küçük kurudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
11: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lay's'te yeni paketlerinde. Sevince.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
23: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Nashville, Tennessee'de Richter ailesi için bir havuz inşa ediyoruz. Arka bahçeleri bizden önce kullanılmaz haldeydi.
4: Richter havuzu 8. hafta.
3: Ama aylardır bu havuz üzerinde çalışıyoruz. İşlerin %75'i bitti. Hayalimizi gerçeğe dönüştürmek üzereyiz. Şelalenin nasıl aktığını görmek için Corey sıpayı suyla doldurdu. Her şey iyi gözüküyordu. Çok sevinmiştim. Sonra bir kaçak fark ettik. Dostum, bu su burada olmamalı. Bunu onarmamız lazım. Bu taşı buradan çıkarmamız lazım. Muhtemelen bunu da çıkarmalıyız. Taşımamız gerek. İleri iteceğiz. Böylece su burası yerine havuza boşalacak.
4: Çok ufak bir miktara benziyor. Sanki yalnızca damlatıyor. Çok az var.
3: Öyle. Çok az bir miktar ama zamanla bu işe her gün çalıştıkça su kaybedecek. Bunu iyice aşındıracak. Alt kısmı da aşındıracak. Su çok yıpratıcıdır. Havuzun dışına çıkmak ister.
4: Richter havuzu 10. hafta.
3: Bugün havuzun sıvasını halledeceğiz. Güzel gözüküyor millet. Sıvanın amacı havuzu sızdırmaz kılmak. Ganayt suyu geçirir. Hem havuzu sızdırmaz kılıyor hem de güzel bir görüntü sağlıyor. Bugün Richter evi çalışması çok verimli geçti. Çevre düzenlemesinin her ayrıntısını da halledince arka bahçeleri tanınmaz hale gelecek. Müthiş görünecek. Harika olacak.
4: Richter havuzu 11. hafta.
3: İyice sıkıştır şunu, düşmesini istemiyorum. Sıvayı kirletmemeye dikkat ederim.
5: Sorun evet. Değil. Güzel.
3: Bu şeyi doldurduktan sonra kimyasal vermemiz lazım, temizletmemiz lazım.
5: Evet, bence bu şeyi doldurmak 3 günü bulacak çünkü bana kalırsa 130 metreküp falan vardır. O yüzden biraz vakit
3: büyük
5: alacak
3: bir
5: diye düşünüyorum.
3: Bence çok önemli. Richter'lar gelmeden şu kurbağayı oradan çıkaralım. Pekala. Çalışmaya devam edelim. Bronzlaşma balkonları insanlar için harika bir yer çünkü bir araya gelip takılabilecekleri bir yer. Sadece 22 santimetre derinliğinde. O yüzden yarı suda yarı dışarıdasınız. Size özel bir kumsal alanı gibi.
5: Evet.
3: Şunu görüyor musunuz?
5: Evet, köpekleri şimdiden çamurlu patileriyle gelmiş gibi.
3: Ayaklarının büyüklüğüne bakılırsa ormandan gelen bir çakal bile olabilir. O yüzden ev sahibinin köpeği mi çakal mı bilmiyorum ama bu hiç iyi değil. Sıvayı mahvetmiş. Burası suyla dolana kadar hiçbir şeyin sıvaya dokunmaması
5: kesinlikle
3: gerekiyor. O yüzden bunu halletmemiz gerek. Artık bu plastiği çıkarabiliriz. Havuzun kenarı tamam, duvar tamam, her şey yerleştirildi. Pamuk taş çok güzel
5: burası
3: duruyor.
5: Burası Richter'ların takılması için harika bir yer olacak. Yani mangalı buraya koyarlar, buraya takılıp atıştırmak için oturma kısmı yaparlar. Gölge de var.
3: Her şey çok güzel oldu.
4: Richter havuzu 14. hafta.
3: Havuzu doldurduk. Bütün öğelerimiz mükemmel duruyor. Artık geriye birkaç son rotuş kaldı. Ne yapıyorsun?
6: Biraz yüksek. O yüzden bence onu biraz kenara koymalıyız.
3: Birkaç ay önce Richter'ların arka bahçesi boş bir yokuştan ibaretti. Bugün ailemiz yine arka bahçelerini görecek. Ne düşünecekler görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum.
6: Aman Tanrım!
4: Richter havuzu 14. hafta.
3: İşte geldik. Umarım bunu görmeye hazırsınızdır.
6: Aman Tanrım! Vay canına!
7: Ne çok
6: harika.
7: Değişmiş.
6: Bunu nasıl becerdiniz? Çok güzel. Vay canına.
8: Çocuklar, bu havuz çok iyi. Bu gördüğüm en sağlam şey.
3: Spa'nın önünde çok güzel bir şelalemiz var.
7: Bence harika olmuş. Çok güzel. Şelalede farklı katlar var. O güzel sesi duyabiliyorsunuz. Serin bir, ne bileyim, dağ ırmağı gibi filan.
3: Gerçekten.
7: Bir sürü ırmak.
5: Siz çocuklar için şelaleye zıplama kayaları da yerleştirdik. Harika olacak.
8: Çok iyi.
3: Hadi gelin çardağa da bakalım.
6: Buna bayıldım. Rengini de çok sevdim. Yanları da çok hoş, müthiş.
5: Artık burada büyük bir eğlence alanınız
7: gelip
5: var.
7: Gelip takılmak, güneşten kaçmak için harika bir yer olacak. Arkada çok güzel ağaçlarımız da var üstelik. Bayıldım buraya.
6: Çocukların havuzda yüzmesini, oynamasını izleyebiliriz. Evet. Hani burada takıldığımızı hayal edebiliyorum.
3: Kızların çok seveceğini düşündüğüm bir yer var. Bu bronzlaşma köşesi.
6: Yaşasın, çok sevdim.
5: Bu bronzlaşma balkonu gerçekten çok büyük.
3: Öyleyse sen ve belki de iki ya da üç arkadaşın...
9: Tüm arkadaşlarım.
3: Ya da tüm arkadaşlarım.
9: Kyle, gerçekten. Kesinlikle zamanımın çoğunu burada geçireceğim.
7: Elimde güzel bir kitap olur umarım.
9: Evet, tabii ki.
3: Hadi gelin bakalım. Şu müthiş spotuza bir bakalım. Ne dersiniz?
6: Aman tanrım.

0: Bu farklı
1: çok
0: bir bakış
1: beğendim.
0: Açısı katıyor değil mi?
2: Çok iyi.
3: Altında dolanan bir hattımız var. Burada 8 farklı fıskiyemiz bulunuyor.
0: Yani su altı sırt masajcısı.
3: Kesinlikle.
1: Çok etkiliydi, çok güzel.
4: Sizden bunu duymak beni çok mutlu ediyor. Bu aşamaya gelmek çok zorlu bir yolculuk oldu, biliyorum. Umarım sizin için geçen süreye değmiştir.
1: Daha önceden elimizde olanı düşünüyorum ve şu an önümüzde olana bakıyorum. Burası cennet gibi. Arka bahçemizi, yaşamımızı komple değiştirdi. Harika.
4: Sizlere bize güvendiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Havuzunuzu bize yaptırdığınız için
1: teşekkür
4: sağ olun.
1: Ederim. Evet,
4: sağ olun.
1: Harika bir iş çıkardınız.
4: Artık geriye kalan tek şey seni havuza atmak Hank. Justin'e bu projenin başında çılgın bir macera olacak demiştim. Aynen de öyle oldu. Ama sonuç, emeğimizin meyvesi her şeye değdi.
5: Kendinizi bırakın.
1: Çok sevgiler.
0: Şimdi daha eski halini düşününce bu cenneti görmek bize gerçekten çok iyi geldi.
1: Hayal edebileceğim her şeyin ötesinde.
0: Burası artık sonsuza kadar kalabileceğim bir yer.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Kendime.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Massachusetts Worcester'daki Boynton restorandayım. Hayalet biberli barbekü kaburga meydan okumasını yapmaya geldim.
1: Acılık ölçeğinde bunun acısı 1 milyon.
0: Oh, bu acıyı yersem ücretsiz bir tişört ve üstüne bir de hatıra kovası kazanıyorum.
2: Bu biberlerle muhtemelen birilerini öldürebilirsiniz.
0: Yumulalım hadi bu kaburgalara. Hey! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'nın en büyüğü ve lezzetlisi için çıktığım yol bir Japon-Amerikan rahat yemek karışımı. Tıka basa doldurulmuş bir Fransız tostu ve çok acı kaburgalar için Massachusetts Worcester'a gittim. Worcester, hadi oyunlar başlasın. Massachusetts'in merkezinde Boston'a 80 kilometre uzaklıkta olan Worcester şehri 9 kolej ve üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır. Bu da yatılı birçok üniversiteli çocuğun canının ramen çektiği anlamına geliyor. Broad'da her tabak yaratıcılıkla hazırlanıyor. En iyi Japon ve Amerikan rahat yemeklerini bir arada kullanarak efsanevi bir menü servis ediyorlar. Worcester halkının bunun gibi hiç görülmemiş, akla gelmeyecek yemekler yaptığı için teşekkür edecekleri kişi Chef Michael. Adını bölgeden alan New England istiridye çorbasıyla her tarafından taze istiridye ve karides taşan ve adına New England istiridye yemeği dediği bu ramen tarifinin sahibi. Hatta tavuk parmesandan bile ramen yapmış. Ramenin üstüne kızarmış tavuk ve onun üstüne de marinara sosu koyup erimiş mozzarella eşliğinde et suyu içindeki ramen noodle'ın üstünde servis ediyor. Gidip biraz ağız çapırdatalım. Broad'da yediğin ramenlerle diğerlerini kıyaslayabilir misin?
4: Burada alışılmışın dışına çıkıyorlar. Fransız soğanı ramen gibi şeyler yiyebilirsiniz.
1: Afiyet olsun.
5: İşte bu.
4: İşte bunun gibi.
5: Buradaki noodle'lar çok iyi. Aroması ise orijinal.
4: Farklı bir şeyler yemek istediğinde buraya gel.
2: Afiyet olsun çocuklar.
4: Afiyet olsun.
2: Sizi Broad'a getiren nedir?
6: Bir arkadaşımız gelmiş ve çok iyi olduğunu söyledi. Biz de geldik.
7: İki gündür geliyoruz. Yeni bir şeyler deniyorum.
2: Ne aldın?
7: Bu sefer kızarmış peynirli olandan aldım. Dün barbeküden yemiştim.
2: Ne diyorsun peki?
7: Evet, çok lezzetli. Harika.
2: Rameni beğendin mi peki?
7: Broad ramenini çok beğendim, evet.
0: Bu tabak çok çılgın ama benim peşinde olduğum şey bu klasik kızarmış peyniri ve domates çorbasını domatesli kızarmış peynirli siyah sarımsaklı ramene dönüştüren şey. Merhaba Michael, nasıl İyidir gidiyor? Ne var ne yok?
8: Evet.
0: Seni görmek güzel. Bana şu rameni anlatsana. Sizin yaptığınız geleneksel ramen
8: adına Amerikan ama. Karışımı diyebileceğimiz şeyi yapıyoruz aslında. Ama aynı zamanda geçmişteki anılarımdan ve çalışmış olduğum restoranlardan kalma fikirlerimi de kullanıyorum. Biraz daha Amerikan versiyonu gibi. Bunda kızarmış peynir olmazsa olmaz.
0: Peynir kıvamında olacak yani.
8: Evet, öyle
0: peki
8: olacak.
0: Peki peynirli olsun o zaman. Harika, başlayalım.
8: Kalın Texas tost ekmeğiyle başlıyoruz.
0: Texas tost ekmeklerini üstlerini yağlayıp ızgaraya atıyoruz ve ardından bir yıl bekletilmiş cheddar ve öğütülmüş mozzarella koyuyoruz.
8: Tam ortasından ateş vereceğiz çünkü içinde çok fazla peynir var. Aksi halde siparişin anladım. Hazır olması uzun sürer. Hadi yap.
0: Tabii ki, ben ateşlerim.
8: Biraz tehlikeli bir iş.
0: Tamam, evet. Hop, işte bu. Ne oluyor? Tamam, oldu. Odaklanalım, evet.
8: Yalnız bildiğin alev aldı. Bu işi kaptın gibi.
0: Ateşin kontrolünü sağladıktan sonra peynir bir güzel gevşeyene kadar onu erittik ve ramen için hazır hale getirdik.
8: Bunlar New York'tan aldığım el yapımı noodle'lar.
0: Bunları suya mı atacağız?
8: Evet, doğruca suya atabilirsin.
0: Hop. İçeride ne kadar kalacak peki? Normalde
8: aslına
0: ne kadar duruyor?
8: Aslına bakarsan kavrulana kadar. 3-4 dakika. Bu da
0: nedir bu?
8: Siyah sarımsaklı pişmiş domates suyu. lezzetli pişmiş domates suyuyla Japon lezzetlerinin güzel bir karışımı.
2: Aman tanrım. Anladım.
8: Siyah sarımsak yağı eşliğinde.
2: Bu tür karışımlarda farklı tatlar bir araya geldiğinde benim aklıma umami geliyor. Yemekteki proteinler karışınca güçlü ve zengin bir tat çıkar ortaya. Yıllanmış peynir veya pişmiş domateste bu da siyah sarımsaktan kaynaklanıyor.
8: Evet.
2: Karışımı tavada ısıtıp hafifletmek için krema ekliyoruz.
8: Hadi şu şeyi yapalım.
2: Hadi yapalım. Tabağımızın en altına tatlı ve tuzlu tare sosu koyuyoruz.
8: İçinde soya sosu, çeşni, sake ve zencefil var.
2: Çili biberi, noodle ve yemek karışımı. Ardından diğer soslar ve şişte kızarmış peynirle bu ramen gösteriye hazır.
8: Çok güzel şapırdattı.
2: Şapırdatmak istediğim bir yemek.
8: Kesinlikle.
2: Bir ramenden almak istediğim tüm tatları alıyorum ama daha kremamsı. Tadı zengin domates ve siyah sarımsak eşliğinde. Ramenin üstünü sarmışlar. Krema ise her yere dağılmış. Şuna bir bak.
8: Bence sana biraz peynir gerek.
2: Aman tanrım. Peynir.
8: Evet.
2: Canım. Harika peynirli olmuş. Tanrım. Çok iyi. Burası Miss Worcester restoranı. Bu kasabanın kahvaltı anlayışını doldurulmuş çilekli cheesecake'ten et ve peynire kadar her şeyi barındırabilen Fransız tostuyla değiştiren 70 yıllık bir tesis. Tıka basa Fransız tostu, tıka basa restoran. Burası çok kalabalık. Kim? Bu retro restoranın hem şefi hem de sahibi.
6: Sipariş hazır Paul.
2: 14 yıl önce restoranın başına geçince menüyü elden geçirerek New England'da bir Fransız tostu adresi haline gelecek kendine bir isim yarattı. Bu şişkin kahvaltı ekmeğine adanmış 20 farklı tost içeren ayrı bir menü bile var. Çıtır Fransız tostundan karamelli, elmalı, kremalı, peynirli Fransız tostuna kadar bu kahvaltı işi çok popüler. Her hafta sonu 700 dilim Fransız tostu satıyor. Merhaba, nasılsınız?
4: İyidir, senden?
2: İyiyim. Kahvaltıda ne
4: var? Hawaii usulü Fransız tostu. Hindistan cevizi, ananas ve sanırım krem peynir de var biraz.
2: Aman tanrım, tadı nasıl?
4: İnanılmaz.
2: Gerçekten mi?
4: Öyle.
2: Kendini bir Luau partisinde hissediyor musun? Worcester'dan Hawaii'ye. O da nedir?
3: Bu et sever Fransız tostu.
2: Demek ki et seviyorsun ha? Ben de. İçinde ne var peki?
3: Et varsa bile içindedir.
2: Buraya ne sıklıkla geliyorsun? Çok yemek yapmayı sevmiyorsun anlaşılan.
3: Hayır, evde yemek yapmam.
2: Kaç yıldır buraya geliyorsun peki?
3: 20.
2: 20 mi?
3: Hafta sonu gelirsen biraz zor yer bulursun.
2: Öyle mi? Bu lezzet şöleni harika görünüyor ama ben buraya tatlı yüklemesi için geldim. Fıstık ezmeli doldurulmuş Fransız tostu. Bu kahvaltının çikolata ve fıstık ezmesinden yapılma ardı arkası kesilmeyen katmanları var. Yumuşak Fransız tostu ekmeklerinin arasına sürülüyorlar. Üstlerine ise krem şanti ve çikolata sosu dökülüyor. Merhaba, nasılsınız?
9: İyidir.
4: İyiyiz.
2: Bunun için mi geldiniz?
4: Kesinlikle.
9: Evet, benim doğum günümü kutluyoruz.
2: Bugün doğum günün mü? Bu ne kadar da şanslı bir doğum günü öyle. Fıstık ezmeli çikolatalı doldurulmuş Fransız
9: tostu var. Gerçekten çok lezzetli bir tost. Şuna baksana.
2: Merhaba Kim, ne haber?
6: Merhaba Casey.
2: Nasılsın?
6: Memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
6: Sen de yapmak ister misin?
2: Evet, beni şimdiden çalıştırmaya başladı.
6: Evet.
2: Harika. Ne yapıyorum?
6: Olur.
2: Tostu yağlayayım mı?
6: Pekala. Fıstık ezmeli Fransız tostu yapmaya hazır mısın bakalım?
2: O dediği şeyi yapmaya hazırım. Bu fıstık ezmesi şölelinin tabanıyla başlıyoruz. Ekmekle.
6: Bu tost ekmeklerini lokanta için özel yaptırıyorum. Kalınlığına baksana.
2: Aynen öyle. Küçük bir somun ekmek.
6: Teker teker yapman gerekecek çünkü iki parçamız var.
2: İki parça.
6: İkili tost kesinlikle.
2: Yapılabilir. Fransa'da Fransız tostuna pain perdu deniyor. Kayıp ekmek anlamına geliyor. Kullanılmayan bayat ekmekleri alıyorlar ve yumurta ve süte banarak bir başka öğüne kullanabilmek için Fransız tostu yapıyorlar. Fransız tostu hala ızgarada pişerken biz fıstık ezmesi sürüyoruz.
6: Elini korkak alıştırma.
2: Korkak
6: İyice
2: falan alıştırmıyorum.
6: Gerek.
2: Daha fazla koyayım mı?
6: Evet.
2: Daha ne kadar sürmem
6: Diğer
2: gerek?
6: Diğer tarafına da sürmen gerekiyor.
2: Tamam. Sonra üstüne çikolata ve fıstık ezmesi parçalarıyla çikolata sosu ekleyerek tostun üçüncü dilimiyle taçlandırıyoruz. Ellerimle yapıyorum.
6: Tamam.
2: Şimdi sıra Worcester usulü süslemeye geldi.
6: Oradan benim resmi fıstık ezmesi ezeceğimi alalım. Hazır mısın? Hadi başla.
2: Bunun ne olduğunu merak ediyorum. İnsanlar sorun çıkardığında mı kullanılıyor?
6: Parçala onları.
0: Bundan ne kadar keyif aldığımı bilemezsin. Ardından son üstlüklerimizi ekleyerek ezilmiş fıstık ezmesi parçalarımızı serpiştiriyoruz. Fıstık ezmesi zamanı. Devasa sıcak bir fıstık ezmesi şöleni. İnanılmaz. Çok kalın Texas tost ekmeklerinin arasında çikolata ve fıstık ezmesi katmanları. Kremamsı ve lezzetli. Tam bir çikolata şöleni. Bu Fransız tostu beni doldurmuş olabilir ama en büyük yüzleşmem hala beni bekliyor. Ho! Tanrım, bu kemikler çok acı. Acılı barbekü kaburgaları. Yenilmeye hazır olun.

0: Şimdi de sıra Scoville ölçeğinde 1 milyon birime ulaşan ultra acı kaburgalarla olan çılgınca yüzleşmeme geldi. Hazırlık için Worcester'dan ayrılıyorum. Bu tarz acılardan iyi anlayan bir adamla buluşacağım. Eski Sturbridge köyü 1830 sömürge döneminden kalma bir köyün replikası. Ancak ilk olarak uygun kılığa girmeliyim. Şimdi halkın arasına karışmaya hazırım. Acılı kaburgalar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Hoş değil.
0: Şakaydı. Merhaba, ne haber?
2: Nasılsın?
0: İyiyim, sen? Buranın en acı kaburgalarından yarım kilo kadar yemem gerekiyor.
2: Seni zavallı adam.
0: Gerçekten mi?
2: Eğer buna dayanabilirsen...
0: Evet.
2: Hayalet biberleri hissetmezsin bile.
0: Umarım haklısındır. Bu ateş kaç derece?
2: Aşağı yukarı 1600 derecedir.
0: 1600 mü?
2: Bir daha vur.
0: Şekli bir kaburga gibi.
2: Sanırım karnın acıkıyor.
0: Bu yanan çelikten kaburgaları halledebiliyorum. Peki ya Scoville ölçeğinde 1 milyonu geçen ultra acı kaburgaları da halledebilecek miyim? Worcester'ın en acı kaburgalarıyla mücadele etmek için Boynton restoranındayım. Eğer bu hayalet ve çili biberi karışımlı kaburgaları yiyebilirsem çok az sayıdaki şampiyonların arasına gireceğim. Boynton, gönder gelsin. Burası insan kaynıyor. Boynton restoranının çok uzun bir yemek ve iyi meşrubat geçmişi var. Taze ve tuzlu kodburnu istiridyesi ve ağız sulandıran oju kaburga gibi Worcester vazgeçilmezleri burada servis ediliyor. Seni buraya getiren nedir?
3: Boynton'a 20 yıldır geliyorum. Liseden beri. Her zaman bu kadar dolu olur. Yemek harikadır. Lezzetleri her zaman korurlar.
0: Nasılsın dostum?
4: Bir iddia üzerine denedim.
0: Denedin mi? Ne oldu peki?
4: O ağzımın içinde kalan yoğun acının üstesinden bir türlü gelemedim.
0: Bana tavsiyen var mı?
4: Belki gözlerini kapatıp yemeye çalışabilirsin. Yemeğe
0: ya
4: devam et.
0: Yüzüme vurursam yüzüme acı
4: doğru.
0: Bir kaburga
4: gözüne
0: saplamak istemiyorum adamı.
4: İstemezsin.
0: Kendime güvenimin tam olduğunu söyleyemem ama yine de ezeli rakibimle mutfakta tanışmalıyım.
5: Hoş geldin, ne haber?
0: İyiyim, sen? O eldivenlerle bir katil gibi duruyorsun ama katil değilsin değil mi?
5: Hayır, değilim.
0: Ama gezegenin en feci acılarını o ellerle pişiriyorsun.
5: Ha, biberlerin bazılarıyla birilerini öldürebilirim belki. O yüzden belki de katilindir ha.
0: Harika, teşekkür ederim.
5: İnşaata göre bakarız.
0: Pekala şef, bana şu meydan okumadan bahset. Bu kaburgaları kızartıyorsun, ardından ultra acı barbekü sosu yediriyorsun.
5: Ben buna delilik diyorum. İçinde 10 farklı şili biberi var. Scoville ölçeğinde aşağı yukarı 1 milyona ulaşıyor.
0: Bu meydan okumayı kaç kişi kazanabildi?
5: 400'e kadar deneyen oldu.
0: İyiymiş.
5: Sadece 100'ü kazandı.
0: Bu iyi değil.
5: Evet, değil.
0: Sonun başlangıcını yapalım mı? Acının tam merkeziyle işe başlıyoruz. Birkaç farklı acının karışımıyla başlıyoruz. Worcestershire sosu, hayalet biber ve son olarak bağırsakları yakan o element ekleniyor.
5: Capsicum ya. Scoville ölçeğinde 1 milyon birim. Birkaç damla acı dökelim.
0: Bence yeter, yeter.
5: Birazcık daha.
0: Sosu soğutup kaburgaları atıyoruz. Böylece sıvının içindeki biberlerin acısı ete geçebiliyor. Ben acı barbekü soslarına hiç yabancı değilim. Ama acının etin içine bu kadar işlediği bir kaburga tarifi hiç denemedim. Bu meydan okuma daha da zorlaştı. 24 saat sonra geleneksel kaburga baharatlarımızı sürüp isli ocakta 4 saat pişmeye bırakıyoruz. Kaburgalar tütsülenirken domates, sirke ve acılı hardal içeren çılgın barbekü sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz.
5: Hadi acıyı katalım.
0: Ardından 1,5 kilo kadar kırmızı çili biberi ve 3 kilo kadar jalapeno biberi koyuyoruz. Hepsini koyalım mı?
5: Evet, hepsini koy.
0: 5 kilo kadar jalapeno da.
5: Şelale gibi dök. İyi eğlenceler.
0: Ateşten bir şelale gibi.
5: Bir şeyler daha ekleyelim. Burada fermente olmuş habanero sosumuz var.
0: Bu habanerolu sirke eti yumuşatacak.
5: Sonra sambal sosu var. Kaliforniya'dan gelen fresno biberleri püresi.
0: Sörf başlasın. Pişmeye başladıklarında tüm malzemeleri karıştırarak bir tür yenilebilir erimiş lava dönüştürüyoruz.
5: Acıyı hissediyor musun?
0: Bu bayağı kuvvetli.
5: İşte hazır. Katilin kurşunu bu işte.
6: Katilin kan banyosu.
5: Öldürecek kadar olmuş.
6: Bana yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Capsicum biberi sosunda yıkanmış kaburgaları tüslülü barbeküden kesiyor ve bir un karışımından geçirerek yumurtaya buluyoruz. Ardından da fritözlü boyluyorlar. Sonunda ateşli çılgın sosa bir güzel bulanıyorlar. İşler kızışmak üzere burada. Acılı barbekü kaburgalar sizin için geliyorum.
0: Hey ho ho.
5: Hazır mısın?
0: Getirin bakalım şu kaburgaları. Ho!
5: Kurallar basit. İstediğin kadar zamanın olabilir ama tüm kaburgaları ve sosu yemek zorundasın. Meydan okumayı bitirebilirsen havalı bir tişört
0: bir ve kova.
5: Evet, bir kovan olacak. 3, 2, 1.
7: Hadi başla.
0: Hey. Tatlıyım, tüm kaburgaları yiyebildiğim kadar hızlı yemek. Çünkü ne kadar yavaş yersem acı o kadar çok yerleşecek. Bu yüzden ilk kaburgayı hızla yiyorum. Ama sonra acıyı hissediyorum. 1 milyon birimlik bağırtan acı daha ikinci kaburganın yarısındayken ağzımdan mideme iniyor.
5: Hadi halledersin.
0: Bu kaburgalar çok acı.
8: Eğer temposunu korursa bence bunu başarabilir.
7: Üçüncüye.
0: Tempoyu korumak ve kaburgaların vücudumu ateşe verişini düşünmemek için elimden geleni yapıyorum. En büyük kaburgayı elime alınca bunun benim sonum olabileceğini fark ediyorum. Sonra işler daha da kötüye gidiyor. Çünkü hemen ardından kardeşini çekiyorum. Atalarım olan Neandertallerin enerjisini açığa çıkararak kaburgayı ikiye bölüyorum. Hey hey. Oh,
7: oh. Yapabilirsin. Yapabilirsin.
0: Bu kaburgaların acısı çok yoğun.
5: Pekala Casey, yarısı bitti. Acısı geldi mi?
0: Vücut ısımı artırmaya başladı.
5: Mücadele veriyor. Ne olacağını göreceğiz.
0: Şefin o kötü delice kahkahası aklımdan çıkmıyor ve moralimi bozuyor. Ama halkın enerjisi bana enerji veriyor ve ben de devam ediyorum.
7: Hadi bunu ye! Hadi bunu ye!
0: Vücudumda dinmeyen bir yangın olsa da ben yine de mücadeleye devam ediyorum. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Hey! Hey! Hey!
7: Sonuncuya! Başardım!
3: İşte benim adamım.
0: Ben bunu yerim savaşında. İnsanlık kazandı. Evet.
5: Tebrik ederim. Bu deliliği yendin.
0: Aynen öyle yaptım. Teşekkür ederim şef. Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Yüzümü hissetmiyorum. Yüzümü hissetmiyorum.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Otel.
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.
6: Kliss 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalı kek 37 lira 50 kuruş.
2: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plak gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
9: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Süper büyüklük ekibi Vietnam çorba mücadelesi için Baltimore, Maryland'te bulunan Fort Saigon'dayım. 2 kiloluk eti ve erişteyi 30 dakikada bitirebilirsem ünlüler duvarında bir fotoğrafım olacak ve bir tişört ve bu kaseyi alacağım.
1: Yaklaşık 500 mücadelecimiz oldu.
0: Bu insanların kaçı kaseyi bitirdi?
1: 8.
0: Baltimore, karşınızda ben bunu yerim, evet. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Destansı yemek yolculuğum harikulade güzellikte klasik bir yengeç yemeği ve 2 kiloluk bir çorba savaşı için beni Baltimore'a getirdi. Hodri Meydan Baltimore. Chesapeake koyuna doğru kırılan bu şehir Amerikan tarihindeki en heyecanlı olayları ev sahipliği yaptı. Milli marşın yazılması da dahil. Ama bugünlerde Baltimore Amerika'nın en heyecan verici yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Dekorlarına kattıkları yaratıcılığı yemeklerini de katan bir restoranla başlıyoruz. Baltimore'da Paper Moon restorandayım. Çılgın dekorları ve acayip yemekleriyle insanı hayretler içinde bırakıyorlar. Pastırmalı milkshake'den et ve peynir dolgulu pankeklere kadar. Bunlar tüm duyular için gerçek bir ziyafet. Herkes ortalama bir restoranda yemek yer ama yerliler yeniden tanımlanan bir restoran deneyimi için Paper Moon'a gidilmesi gerektiğini biliyor. Bu restoranda sizi tekrar buraya getiren şey nedir acaba?
2: Buraya ilk geldiğim zaman bana bahsettiği yer burası olamaz.

0: özledim. Çünkü buradaki her şeye baktım.
1: Doğru.
0: Her şey çok acayip. O zaman böyle bir yerde yemek de çok iyi olmalı diye düşündüm.
2: Hangisi daha çılgınca, yemek mi dekor mu?
3: Dekor.
0: Evet.
2: Ne zamandan beri buraya geliyorsunuz?
4: Neredeyse 20 yıldır. Her zaman harika yemekler var. Yaratıcı, farklı. Burada işler ters gitmez. Kesinlikle gelinecek bir yer.
5: Kesinlikle en iyisi.
2: Çatalım nerede?
5: Kaçırıyorsun.
2: Vay canına, hepiniz birden tadını çıkarıyorsunuz. Ben de tadını çıkarmaya hazırım. Kahvaltıyla ilgili harika şeyler içeren bir yemeği denemek için buradayım. Ve bu olağanüstü bir sandviçe dönüşüyor. Monty yumurtası, orta pişmiş yumurta, bir sosis köftesi, havarti peyniri ve ördek pastırması. Tüm bunlar Fransız tostu arasında sunuluyor ve üstüne tarçınlı pudra şekeri serpiştiriliyor. Sonra üstüne bolca ılık akçaa şurubu dökülüyor. Şimdi mutfağa girme ve bu olağanüstü yaratımı görme zamanı. Bana Paper Moon'dan bahset. Bu yer neyle ilgili?
6: Eğlence, heyecan, haz. Şehirdeki herkes buraya gelmeli.
2: Monty yumurtası yapmak ister misin?
6: Hadi yapalım.
2: Izgarayı yağlamayla işe başlıyoruz ve tost ekmeklerini ev yapımı bir havrunun içine iki kez batırıyoruz. Sos konusunda çok cömertsin.
6: Evet.
2: Canlar, şuna bak, ne kadar çok tatlım var.
6: Evet, bir sürü lezzet var.
2: Hazır.
6: Onları ızgaraya bırak.
2: Evet, işte bıraktım.
6: Pekala.
2: Klasik Fransız Croque Monsieur sandviçinin Amerika versiyonu Monte Cristo. Yumurtaya batırılıp kızartılan jambonlu ve peynirli bir sandviç. Yani bir sürü farklı çeşitte Monte Cristo var. Çoğu yerde bunu yumurtaya batırıyorlar ve ızgara yapıyorlar. Burada biraz daha tatlı hale geliyor, öyle değil mi?
6: Hı hı.
2: Bunu Fransız tostuyla yapıyoruz.
6: Aynı zamanda ördek pastırması var.
2: Sonra Fransız tostunun üstüne iki dilim havarti peyniri yerleştiriyoruz ve bunun üstüne ördek pastırmalarını ve cızırdayan sosis köftesini koyuyoruz. Bu bir sandviç.
6: Gerçi çoğu insan bunu bitiremiyor.
2: Aa, öyle mi? Ben çoğu insan gibi değilim. Ve sonra orta pişmiş yumurta var.
6: Doğruca üstüne gidiyor. Şimdi bunu ters çevir.
2: Aa, buna biraz bakmak istedim. İşte oldu.
6: İşte oldu. Çok peynirli.
2: Bu şey için çatal bıçağa ihtiyacın var mı? Bence hiç gerek yok. Ve sonra üstüne tarçınlı pudra şekeri serpiştiriyoruz ve ılık akçaa şurubu döküyoruz. Oo, işini biliyorsun dostum.
6: Evet, işte oldu.
2: Teşekkür ederim.
6: Tadı nasıl? Çak bir beşlik.
2: Tadı baharatlı, kremalı, ekmeğin tadı baskın, dış tarafı çıtır çıtır ve ördek pastırması.
6: Farkı bu.
2: Yani pastırmaya bayılıyorum. Kim sevmez ki? Yani ördek pastırmayı mı? Evet, bunu mutfağınıza getirmeyi deneyin.
6: Evet.
2: Oo, hadi yiyelim. Faux Saigon'da bir meydan okuma görevi üstlenmek için Baltimore, Maryland'e geldim. Dumanı üstünde 2 kiloluk bir Vietnam çorbasına balıklama dalmadan önce bir Orta Atlantik deniz mahsulü lezzetini denemek için Baltimore limanına gidiyorum. Baltimore deyince aklıma ilk gelen yemek yengeçten başkası değil. Yengeç keklerinden yengeçli sandviçlere ve yengeç buğulamaya kadar. Locust Point, yerli halkın şehirdeki en iyi yengeçler için çok güvendiği bir restoran. LP Steamers işleri harika tutmanın yolunu biliyor. Sizi buraya getiren şey nedir?
0: Buraya Dallas'tan taşındım.
2: Oo.
0: Baltimore'da en iyi yengeç keki yapan yeri aradım ve sonra buraya geldik.
2: Peki yengeç keki nasıl çıktı?
0: Şahane.
2: LP Steamers yengeçleri her biçimde sunuyor. Ama bu bölgede en favori olan Maryland Mavi Yengeç Buğulama. Chesapeake koyunda yeni yakalanıyor ve düzinelerce servis ediliyor. En küçük boyutundan en büyüğüne kadar değişen boyutlarda. Bu heyecan verici.
1: Evet, öyle.
2: Bunlar devasa.
1: Ve bunlar orta boy.
2: Hadi ama.
1: Evet.
2: Ve gerçek Baltimorluların yengeçlerini yerken uyguladıkları özel bir yöntem var. Tabak ya da çatal bıçak yok. Sadece paket kağıdı ve çıplak eller var. Pekala, sadece oturdum ve birkaç yengeç parçaladım.
1: Hı hı.
2: Ama Baltimore stilinde değil. Burada buna toplama diyorlar, öyle mi?
1: Evet. İşte Böyle açılıyor. Bacaklarını çekmen gerekiyor.
2: Evet.
1: Ne kadar et çıkarsa açmak için kırmalısın.
2: Bunu büyük bir ustalıkla yapıyorsun.
1: Bazen yengeç adam oluyorum.
2: Ben her zaman yengeç adam olmak isterim.
1: İçindeki etin hepsi çıkıyor.
2: İçindeki etin hepsi,
1: evet,
2: bu mu?
1: İyi bir toplama.
4: Bak böyle.
2: Bunu nasıl yapıyorsunuz?
4: İşte oldu.
2: Ve bunu çocuklara da öğretiyorsunuz. Yani bir Baltimorlu olarak büyürken küçük yaşta yengeç yemeyi öğrenmek zorunda değil mi?
0: Evet.
2: Yengeçlerin tadı nasıl?
3: Nefes.
2: Buna ihtiyacın var mı?
0: O hayır, o bir profesyonel.
2: 5 yaşında bir kız toplamayı öğrenebiliyorsa ben de yapabilirim. Ama önce kendi yengeçlerimi buğulamalıyım. Pekala, onun içinde ne var? Yengeçler mi? Oh tanrım. Tanrım. Ne kadar çok yengeç var. Bunu seçebilir miyim? Bakın, asla böyle bir yengeci tutmak istemezsiniz. Elinizde eldivenleriniz yoksa tabii. Hop.
7: Bunları kaldırmanın en iyi yolu bu şekilde arkasından tutmak.
2: Arka bacağından,
7: evet,
2: değil mi?
7: Evet, ortasından tutarsan seni yakalayıp kıstırabilirler.
2: Seni yakalayabilirler.
7: Evet.
2: Hiç yakalandın
7: neredeyse
2: mı?
7: Neredeyse yakalıyordu.
2: Mavi yengeçler sıradan yengeçlerden biraz daha huysuz olabilir. Hop. Ama tanrım. Ama çok daha lezzetliler. Mavi yengeçler kış ayı boyunca yağ depolar. Bu onları diğer yengeçlerden çok daha fazla lezzetli ve çeşnili yapıyor. Daha fazla kıskaç yaralanmalarını önlemek için buharda pişirmeden önce kim onları buza yatırıyor? Pekala, işte başlıyoruz. Yengeçleri 15 dakika soğutuyoruz ve sonra Maryland baharatlarıyla imza atma zamanı geliyor. Bu Maryland tarzı deniz mahsulleri baharatı. Genel olarak içinde yeni bahar, kereviz tuzu, kırmızı biber var.
7: Kaya tuzu, Arnavut biberi.
2: Biraz tuzlu olacaklar, biraz baharatlı
7: biraz
2: olacaklar.
7: Baharatlı.
2: Ve her zaman lezzetli. Şimdi bu doğruca buğulanmaya
7: doğruca
2: gidiyor.
7: Doğruca içine atıyoruz. Evet.
2: Buğulamaya karşı haşlama. Haşlama yengeçlerin ve suyun içindeki tüm o lezzetleri ve baharatları ortaya çıkarıyor. Öte yandan buğulama yengecin etrafındaki lezzetin tamamını veriyor. Yani kırdığınız zaman içinde yengecin o lezzet bütünlüğünü bulacaksınız. Bu parmaklarınızda olacak, bunu toplayacaksınız, içine bandıracaksınız. Buhar ocağında 30 dakika kaldıktan sonra vay canına! Kırmızı oldular, benim gibi. Şimdi restorana geçip yerli bir uzmandan bunu nasıl didikleneceğini öğreneceğim. İşte hazır, hadi yengeç didikleyelim.
8: Nasıl
2: ben nasılsın? Yanına oturabilir miyim?
8: Sakıncası yok.
2: Söyle bakalım, bunu nasıl dışarı çıkaracağız?
8: İlk olarak bunları masaya boşaltıyoruz.
2: O kolaymış.
8: Evet işte böyle. Üst kabuğunu dışarı çıkarıyoruz.
2: Öyle mi? Tamam. Yarısını çıkardım, evet. Bak.
8: Çoğu insan bacaklarını koparır. Ama ben bacaklarını kesiyorum. İçindeki etin hepsi ortaya çıkıyor. Bıçakla dışarı çıkarıyoruz.
2: Aman tanrım, içinde ne çok et var.
8: Bu sırt yüzgeci. Sırtındaki büyük yumruğu. Yengeç keki bu kısımdan yapılıyor. Bu yüzden çok pahalıdır.
2: Yani bunun tamamı yumru et.
8: Evet, yengecin en etli bölümü bu.
2: Vay canına. Bu çok tatlı.
8: Yengeç etini çıkarmak biraz meşakkatli. Ama en iyi etlerden biri.
2: Bu et gerçekten tatlı. Ve biraz da gevrek, öyle değil mi?
8: Evet, bu kabuk kısmı.
2: Bunu doğru yaptın mı? Sorun değil, biraz gevrek. Yani bu şekilde yiyoruz.
8: Evet, biraz uğraştırıcı. Yani bunu ayıklarken açlıktan ölebilirsiniz. Ama bu biraz sosyal bir şey.
2: Biraz da sos. Sağlığına dostum. Bu inanılmaz bir şey. Yengece. Baltimore stiline. Yengeç olayını çözdüm. Şimdi sıra Vietnam çorbasında. Erişte kıtlığı yok, öyle değil mi Michael? Pençeler ortaya çıkıyor.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
20: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Doğ yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Doğ'la yeniden doğarsın.
23: Otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Vietnam çorbasına meydan okumadan önce mücadeleyi kazanmak konusunda tavsiye almak için Baltimore'un 236 yaşındaki Lexington pazarını keşfediyorum. Bu taraftan. Bu 2 kiloluk bir meydan okuma olacak. Devasa bir kasenin içinde et, erişte ve et suyu var. Suyu bitirmek zorunda değilim ama etin ve eriştelerin hepsini bitirmek zorundayım. Tavsiyeniz var mı?
5: Önce iştahını açmalısın. İştah açmanın en iyi yolu şehir sokaklarında dolaşmak olabilir.
6: Odaklan.
4: Odaklanacağım.
6: Yapabileceğine inanıyorum.
4: Hiç o kadar yemek yedin mi?
6: 2 kilo mu? Hayır.
4: Bu balıkların kaçı 2 kilo geliyor?
7: Yaklaşık hepsi neredeyse.
4: Sadece 30 dakikam var. 2 kiloluk eti ve erişteyi yemek için ve biraz da et suyu var.
7: Ödül nedir? Bir şey veriyorlar mı peki?
4: Bir tişört kazanacağım, tamam mı? Bir tişörtüm olacak ve kaseyi alacağım. Hepsi bu. Güven oylamasıyla.
8: Yapabilirsin. Yapabilirsin.
4: Ve küçük bir atıştırmalık. Aman tanrım. Bu tavuk çok iyi. Çok sulu. Büyük bir mücadele için hazırım. Baltimore sınırında yer alan Pho Saigon, geleneksel Vietnam yemekleri konusunda uzman bir aile tarafından işletilen bir restoran. Ama et suyu, erişte ve etten oluşan pho tarifi müşterilerin daha fazla geri gelmesini sağlıyor. Pho mu alacaksınız?
9: Evet, bu yediğim en iyi çorbalardan biri. Amcam buraya haftada 3 kez geliyor.
4: Haftada 3 kez mi?
9: Evet.
4: Bu çok fazla çorba. Ben bile bu kadarını yiyemem.
9: Evet.
10: Farklı olanları denedim. Baltimore'da en iyi olan bu.
11: Buraya her zaman geliyoruz. Bu en iyisi.
4: Daha önce bu çorbaya meydan okuyanı duydunuz mu?
10: Aa, evet.
4: Oo,
11: bunu
10: ben
11: gördüm.
10: Yapmadım ama başaramayanları gördüm.
4: Harika. Bunu bilmek iyi oldu.
12: Önce erişteleri ye.
4: Neden?
12: İçine çekiyor. Bence çok güzel.
4: Yani tüm et suyunu içine çekiyor. Bana bir tavsiyen var mı dostum? Hızlı mı yemeliyim? Tıpkı böyle. Bu çocuk işi biliyor. Ama şimdi bu süper büyük çorba mücadelesinde bir şansım olup olmadığını görme zamanı.
13: Bu mücadelede yaklaşık 500 mücadelecimiz oldu.
4: Kaç kişi bunu bitirmeyi başardı?
13: 8. Bu iyi bir oran, öyle değil mi?
4: 500 kişi de 8 mi? Michael'ın bu çılgınca kakası bilmem gereken her şeyi anlatıyor. Ama artık geri dönmek yok. Pekala, bu konuda bir tavsiyen var mı?
13: Kesinlikle. İçinde erişte var. Yani şişecek.
4: Doğru.
13: Bu yüzden önce erişteleri bitirmelisin. Hatta et suyuna hiç dokunma.
4: Ama en iyi tarafı
13: evet.
4: Bu.
13: Öyle biliyorum ama onu başka bir gün yersin. Bugün değil.
4: Michael her bir fork kasesine çorbaya giden 6 farklı et çeşidini kesmekle başlıyor. Sığ tendonuyla başlıyor. Ağır ağır 8 saat piştikten sonra tonlarca lezzet bırakan sert bir et. Bu düelloda porsiyonun içine ne kadar tendon gidecek? Her birinden 10 tane.
13: Her şeyden yaklaşık 10 dilim gidiyor.
4: Sırada pancetta var. Bunu çok sevilen yağlı bir et takip ediyor. Göğüs eti.
13: Göğüs eti.
4: Göğüs etine bayılırım. Göğüs eti pişirirseniz onu ağır ağır kavurun. Çünkü bu çok lifli bir et. Yani yavaşça kavurmak bağ dokularının parçalanmasını sağlar, eti yumuşatır. Şu etin dokusuna baksana dostum,
13: çok
4: harika.
13: Çok yumuşak. Aşırı
4: çok
13: yumuşak.
4: Çok yumuşak.
13: Neredeyse
4: yani
13: ağızda yeriyor.
4: Yani gibi. Harika. Bunu Vietnam köfteleri takip ediyor ve kişisel favorim olan but bifteği.
13: Bunu çiğ bir şekilde servis ediyorsunuz. Ama sıcak et suyu onu pişiriyor çünkü çok ince dilimliyorsunuz.
4: Tanrım, bu çeşnilerin hepsi suyun içine salınıyor. Bir kase pho çorbasında çok fazla şey var. Ve her bir unsur daha da fazla lezzet ekliyor. 2 kilo etin hazırlanmasından sonra et suyuna geçiyoruz. Geleneksel olarak bu ne kadar pişiyor?
13: Herhangi çeşit iyi bir pho için en az 12 saat.
4: Michael et suyunun hepsini sil baştan yapıyor. Önce sığır kemiklerini ve göğüs etini kaynatıyor. Sonra her şeyi tencereden çıkarıyor. Ve göğüs etinin yağını alıyor ve bunu arpacık soğanları ve yeşil soğan başlarını kızartmak için kullanıyor.
13: Kokuları alıyor musun?
4: Bütün çeşniler içinde, şuna bak. Sonra sebzeler tekrar et suyuna gidiyor. Daha da fazla lezzet eklemek için. Michael 1 kilo eşteği 30 saniye pişiriyor. 1 kilo pirinç eriştesi. Hiç fena değil.
13: Hayır, hiç değil.
4: Sonra 2 kiloluk eti katıyor ve biraz garnitür ekliyor.
13: Yeşil soğan, kişniş, beyaz soğan. Bunu zar zor fark ediyorsun.
4: Hayır, fark etmiyorsun bile. Sıra son aşamada. Sadece bir kepçe mi?
13: Normalde 3 kepçe koyuyoruz.
4: Normalde. Yani bu normal. Şimdi bu yemeğe meydan okuyacağım.
13: İyiymiş.
4: Bunu yemeğe hazırım.
13: Hadi bunu
4: getirin. Hadi dışarı çıkalım. Hadi bakalım. Çorba çok leziz kokuyor. Ama 2 kiloluk et ve 1 kiloluk erişteyi yere sermek için sadece 30 dakikam var. Neyse ki et suyu kasede kalabilir. Pekala Michael, hazırım. Baltimore hazırım. Fu hazırım. 3, 2, 1. Taktiğim ilk ısırımı bile almadan önce daha fazla et suyu çekmeden erişteleri ayırmak. Erişte kıtlığı yok, öyle değil mi Michael? Çok fazla erişte var, öyle değil mi? Enfes ama çok sıcak. Şu anda yüzüm fo şeklini alıyor.
14: Ben bunu yerim.
4: Ben bu erişteyi yerim. Bu erişte yığını kocaman olabilir ama çok lezzetli. Tadı çok iyi ve bundan çok fazla var. 5 dakika içinde mücadelenin en zor tarafından güçlükle ilerliyorum.
13: Şuna bakın. Çorbayı bitiriyor.
4: Ama birkaç ısırıktan sonra... Eriştenin beni terleteceğini hiç düşünmemiştim. Hiç bitmeyen bir erişte kasesi. Oh tanrım. Beni yıkmaya başladı.
13: İyi haber şu, 10 dakika geçti.
4: Hey.
13: Kötü haber, devam etmen gerektiği.
4: Oh. Her zaman bir kötü haberi var. Geriye sadece 20 dakikam kaldı. Ve Michael'ın çılgınca kahkahaları bu pirinç eriştesi denizinde boğulduğumu hissettiriyor. Çok fazla erişte var. Taktik değiştirmem lazım. Bu yüzden eriştenin içine biraz et ve et suyu ekliyorum. Şu anda Chesapeake koyunun dibini tarıyormuşum gibi hissettim.
13: Suyun tadına bak, iyi mi?
4: Baktım. Şimdi suyu aşındırıyorum. Çorbanın bütün lezzeti beni savaşa geri döndürdü. Tekrar başlıyorum.
13: Bunu kesin başarabilir.
10: Pes etmez, bunu başaracak.
4: Seni seviyorum dostum.
7: Kasede sadece çeyreği kaldı. Bence bunu başardı.
4: Zaman azalıyor ama sonu görünüyor.
15: Çok yaklaştın. Neredeyse bitiriyorsun. Sadece biraz daha.
4: Biraz daha.
15: Sadece biraz daha.
4: Hey.
15: Biraz daha, biraz daha.
4: Son ısırığı mükemmel hale getirmek için küçük bir daldırış. Ve bu çorba bitiyor.
13: Casey, tebrik ederim.
4: Teşekkürler.
13: İşte bunu alıyorsun.
4: Evet, bir tişört.
13: Bu da ödül kase.
4: Bu kaseye savaş açtım ve ben kazandım. Evet.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
24: istikballe. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
27: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. İnsanın gözünü korkutuyor. Öyle uzun bir hamburger ki devrilecek mi? İnşa etmek bir ekip işi. Bütün lezzetler birbiriyle uyumlu.
1: Evet.
0: Döndür. Oh hayır. Kızartma festivali. Bu eski bir fizika numarası. Aklınıza gelen her şeyi şu Haggis'e bakın. Neredeyse 2,5 kilo dostum.
1: Ciddi bir bağlılık.
0: Ve sınırları zorlayan pizzalar.
2: Pizza üzerinde istediğin her şeyi yapabilirsin.
0: 60 çeşitten fazla. Turşu ve karidesli. Lahana turşulu pizza dostum. Tatlı bile var.
3: Evet. Drajeli.
0: Çikolatalı pizza. Harika bir fikir. Ben Tom Fizika. Muhteşem lezzetlere hazır olun. Minneapolis'te Burger Jones'tayız. Burası muhteşem Amerikan üçlüsüyle lezzet sınırlarını aşıyor. John'u arıyorum.
1: John Emerson.
0: John, Tom Fizika.
1: Çok memnun oldum Tom.
0: Memnun oldum dostum.
1: Burger Jones'a hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Buradayım çünkü siz hamburger, patates ve milkshake'lerle sıra dışı şeyler yapıyorsunuz.
1: Bu bizim görevimiz. Amerika'nın en sevdiği yemek olan hamburgeri alıp onu biraz daha güzelleştiriyoruz.
0: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: Yeşil biberli cheeseburger, akşamdan kalma burgeri ve bembeyaz burger tabağı yapıyoruz.
0: Velveeta peyniri, panelenmiş pastırma ve peynir toplarıyla dolu. Ama bunlar beni buraya getiren şey değil. İşte karşınızda burger rezidansı. Şu rezidansla alakalı çok şey duydum.
1: Double cheeseburger olarak başladı, sonra büyüdü, büyüdü ve büyüdü. Ne zaman biri bunu yemeyi başarsa kendimizi yenilmiş hissettik. O yüzden sınırları açtık.
0: Bu canavarı yalnızca 3 kişi bitirebilmiş. Bugün 2 kişi daha şansını deneyecek.
4: İkimizin de bitirebilmesini çok isterim ama bir kişiyi seçmem gerekiyorsa umarım ben kazanırım.
0: Biraz sonra neler olduğunu göreceğiz. Yapabilirsiniz. Bu ne ki dostum? Ancak bu mekanın sınırlarını zorladığı tek şey hamburger değil. Müthiş içecekler hazırlıyorsunuz.
1: Dondurma ve soğuk içeceklerden daha güzel bir şey yoktur. Amerika'nın en sevdiği 2 şey daha. Bunları neden bir araya getirmeyelim dedik.
0: Bana da bir tane hazırlar mısın? Ben evli bir adamım. Ama bu Belle'le randevuya çıkmak isterdim. Çılgın patates kızartmaları yaptığınızı da biliyorum.
1: Kesinlikle. Kanada usulü pastırmalı ve soslu kızartma yapıyoruz.
0: Nasıl bir şey?
1: Bir Kanada klasiği. Kanadalılar patates kızartmasını peynir topları ve et sosuyla severler. Biz bunu bir adım ileriye götürüp pastırma ve yeşil soğanla sunuyoruz.
5: Leziz görünüyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Peki bu lezzeti denemek için bu üçlüden daha iyisi olabilir mi? Hepsi Ontario'da büyümüş. Merhaba hanımlar.
5: Merhaba.
0: Çocukluğunuzdan beri bunu hep yer misiniz?
6: Kesinlikle.
5: Evet.
0: Burası nasıl yapıyor?
5: Muhteşem. Çok lezzetli.
0: Güzel. Gerçekten beğendiniz mi?
5: Pastırma ve yeşil soğanla çok ilginç olmuş.
0: Hanımlar size afiyet olsun. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
5: Teşekkür ederiz.
0: Kızartmalar Kanadalıların onayından geçtiyse şimdi ana yemeğe geçme vakti geldi. Burger rezidansı. Şimdi bu bir burger rezidansı mı, apartman mı?
1: Sınırsız bir rezidans dostum.
0: Hadi şu bebeği inşa edelim. Öncelikle 3 tane pastırmalı peynirli sandviç hazırlıyoruz.
1: Cheddar peynirine geri dönüyoruz.
0: Ve 4 cheeseburger köftesi. Ve bundan sonrası bir mühendislik projesi gibi.
1: Ortasında pastırma olan ızgara peynirli sandviçle başlıyoruz.
0: Aşağıya peynirli sandviçi koyduk.
1: Sonra cheeseburger'e geçiyoruz. Üzerine çıtır pastırma geliyor. Önce süte batırıp ekmek kırıntısıyla kaplıyoruz ve kızartıyoruz.
0: Çıtır pastırma. Zekice.
1: Ve gizli silahımız.
0: Gizli silahımız nedir?
1: Üzerini bir sosisliyle süsleyeceğiz.
0: Çeyrek mi var burada?
1: Tamamen dana çeyrek sosisli. Tabii sosisli yapıyorsak çili sos olmazsa olmaz. Olmaz.
0: Çili sos mu?
1: Bu daha başlangıç.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bir burger daha alıyoruz.
0: Bir burger daha mı?
1: Kesinlikle. Bir kat daha çıtır pastırma.
0: 4 parça koyuyoruz. Ama ızgara peynirli sandviçlerle 8 parça pastırma oluyor. 8 parça pastırma. Daha yarısına gelebildik.
1: Bundan sonra bir cheeseburger daha koyuyoruz. Bir çili sosisli, bir cheeseburger ve tekrar çıtır
0: bunu
1: pastırma.
0: Ondan sonra aklımı kaybediyorum.
1: 12. katı yapmak üzereyiz.
0: Oo, yumurtalar.
1: Yavaşça koyuyoruz.
0: Devrilecek mi?
1: Tamam, bunun içinde bir cevabım var. Ortasından
0: tam bir
1: et bıçağı geçiriyor.
0: Hepsini bir arada tutuyorsun.
1: İşte böyle.
0: Muhteşem bir sandviç.
1: Ama daha bitirmedik.
0: Bu şeyin üzerinde daha ne koyabiliriz ki?
1: Panelenmiş soğan halkaları, sonra da Minnesota tarzı peynir topları.
0: Dostum, Minnesota'da peynir topları bir garnitürdür. Bunu yersem tahtalı köyü boylarım gibi geliyor.
1: Ekstra bir dokunuş daha var. İşte.
0: Korsan bayrağı.
1: Evet dostum, işte budur Tom. İşte Burger Johnson rezidansı.
0: Bu muhteşem bir şey dostum. Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. İnsanın gözünü korkutuyor.
1: Hem görünümü hem de lezzeti
0: tadının
1: harika.
0: Tadının muhteşem olduğuna eminim. Bir yerden başlamalı.
1: Kat kat yemeni tavsiye ederim.
0: Bütün lezzetler birbiriyle uyumlu.
1: Evet.
0: Çili çok lezzetli, pastırma dolu. Bu inanılmaz bir sandviç.
1: Geri kalanı bitirmek için 59 dakikan var.
0: Ben bittim. Ama bu adamlar daha yeni başlıyor. Bu canavarı alt edebilmek için 60 dakikaları olacak.
3: İnsanların hep böyle meydan okumalara katıldığını görüyorum ama kimse bitirmeye yaklaşmıyor bile. Acaba ben nasıl yapardım diye merak ediyorum.
0: Bu gördüğünüz adamlar burada garsonluk yapıyor. Ardı ardına gelen yarışmacılara servis yaptılar ama şimdi sıra onlarda. Oo! Bildiğiniz üzere dünya üzerinde yalnızca 3 kişi bu burgeri bitirebildi. Bir saatiniz var. Ve aslında tek kuralımız da bu. Hazır mısınız?
3: Evet, hazırım.
0: Başla.
3: Benim stratejim yemeği farklı tabaklara ayırmak ve hızlıca yiyebilmek.
0: Sen ne diyorsun? Doğrudan yumuluyor musun?
4: İki küçük hamburger yapacağım ve peynir topları gibi garnitürleri sona bırakacağım.
0: Oo, bence işler ters gidebilir çünkü görmek isteyeceğin son şey peynir topları olabilir.
4: Doğru.
0: Kalabalığın desteğiyle ikisi de çok güçlü başlıyor. Ancak çok geçmeden Eric geride kalıyor. Nasıl hissediyorsun? Bir güncelleme alayım.
4: Çok zorlu bir meydan okuma olacak.
0: Siz müşterilere servis yaparken ancak bu kadar yiyebildiklerinde onlara hadi ama dostum daha iyisini yapabilirsin diyordun.
3: Asla.
0: Artık müşterilere böyle bir şey söylemezsiniz. Ama müşteriler genellikle yanlarında kendi gizli silahlarını getirmiyor.
3: Kurabiyelerim geldi. Herhangi bir yemeği daha fazla yemeyecek gibi olduğumda ağzıma bir parça kurabiye atarım. Bütün lezzeti değiştirir ve yutmama yardımcı olur.
0: Burger rezidansı meydan okuması tarihinde kendi kurabiyesini getirmekle kalmayıp sosisliler ve hamburgerler arasında onları mideye indiren ilk kişi sen olabilirsin.
3: Yutmama yardımcı oluyor dostum.
0: Ama Eric'in bir yardımcısı yok.
1: Tom, bu suratı daha önce de görmüştüm.
0: Öyle mi?
1: Hiç iyi işaret değil.
0: Yalnızca 20 dakika kalmışken o eski kararlılığından eser kalmıyor. Nasıl hissediyorsun?
4: Ah, yiyeceklerle oynamaya başladığında artık tıkandığını anlıyorsun. Bırakıyorum.
0: Bayrağı salla dostum.
4: Bunun beyaz olması gerekmez mi?
0: Şimdi sadece bir kişi kaldı. Bu adam tık demeden yemeye devam ediyor. Kendi yemeğini kendi getirdi. Şimdi de bir yandan yemek yerken bir yandan mesajlaşıyor.
1: Bence ambulans çağırıyor olabilir.
0: İşin bittiğinde seni hastaneye götürmemi ister misin? Kendi yemeğimi kendim getiririm. Üstüne mesaj da atarım. Eski profesyonellerden kim kaldı? Dakikalar azalırken Jay bitirmek için hızlanıyor.
6: Jay.
0: Bence bitirecek. Sadece iki burger köftesi. Hiçbir şey kalmadı.
4: Üstüne kurabiye koy.
0: Bir de üstüne yemek ekliyorsun. Gerçekten aklımı kaçıracağım. Evet, işte bu. 5 dakika dostum. En ileri gidebilen değil de bu meydan okumayı kazanmış çalışan olarak bilinmek istersin. Ama en sonunda 30 saniye kaldı. Buna manevi zafer de diyebiliriz. 3, 2, 1. İşte bu
4: dostum,
0: adamın.
4: İşte bu.
0: İçecekler yardıma koşuyor. Çok cesurca bir meydan okumaydı ve siz benim yapabileceğimden çok daha iyisini yaptınız. Brooklyn'deki Chip Shop'ta aklınıza gelebilecek her şeyi kızartıyorlar.
5: Kızarmış muz siparişi.
7: Vay canına, çok güzel.
8: Kızarmış makarna ve İskoç usulü yumurta.
0: Kızartma ustası Shams Hagen, ben Tom.
8: Ben Shams.
0: Balık ve patates kızartması gibi klasiklerle başladı.
9: Çok lezzetli, kesinlikle leziz.
0: Sonra kendini durduramadı.
8: Çikolata barları, karamelli çikolatalar.
0: Şekerlerden şu akan güzelliği görüyor musunuz? Pizzaya. Sakızımsı New York çıtırıyla ortasındaki o erimiş peynir. Gerçekten kusursuz bir kızarmış pizza ve daha önce hiç kızarmış pizza yememiştim. Mac and cheese'e kadar.
8: Hamburger köftesi boyutunda olmasını istiyoruz.
0: Bu şey neredeyse yarım...
8: Tabii güzel bir kaplama olmazsa olmaz.
0: Un, kaplama hamuru, fritöz.
8: Pekala, bu şey yaklaşık 4 dakika pişecek. 2 dakika geçtikten sonra ortasına bir delik açacağım. Dışının kızarması kadar içinin de pişmesini istiyoruz.
0: Hadi tabaklayalım Shams.
8: Hadi.
0: Cidden ağır. Heh, dostum şuna bak. Bu muhteşem bir şey. Hemen dağılıyor. Peynirleri akıyor. Dışındaki o katman. Çıtır. Dokuların tezatlığı gerçekten inanılmaz olmuş. Ben de kendi mac and cheese tarifimi böyle yapmaya başlayacağım. Ama pratik yapmadan olmaz. Çünkü göründüğü kadar kolay değil. Shams her bir yemeği yaparken kendine has bir bim geliştirmiş. Farklı bir yüzdürme tekniğin var. Kapsamlı deneme yanılmalardan sonra...
8: Ya dibe çökecek ya da yukarı çıkacak. Tam olarak nasıl istediğin şekilde yapılabileceğini öğrenmelisin.
0: Eğitim çok zor olmalı.
8: Epey bir kişiyi kaybettik.
0: Yani... Bu sıcağa kimse dayanamaz ki. Bütün teknikleri öğrenmeleri şart. Mesela doğru zamanlama.
8: Eğer çok pişmiş istersen en fazla 1,5 dakika.
0: Doğru hamurlama, fıstık ezmeli, çikolatalı bar.
8: Bunu una bulamadan önce üzerine koruyucu bir kalkan yapacağız.
0: Üzerindeki çikolata tabakası çok ince olduğu için mi?
8: Kesinlikle. Bu çikolata barı çok hassas ve bazen çok zahmetli olabiliyor.
0: Ve özellikle doğru atış. Doğrudan atıyor muyuz?
8: Doğrudan yağ atıyoruz.
0: Güzel döndürdün.
8: Döndürmek üzerindeki fazla hamuru atmış oluyor. Ayrıca en dibe yapışmasını da önlüyor.
0: Şimdi benim sıram. Batır, döndür, bırak. Olamaz. Bu eski fizika savurma numarasıydı.
8: Hiç fena değildin. Giriş yolundan puan verebilirim.
0: Hepsi bir araya geldiğinde ise müthiş bir güzellik ortaya çıkıyor. Sırada Amerikalılar için zaten kendiliğinden sıra dışı olan bir İskoç yemeğine sıra dışı bir dokunuş.
8: Bu haggis.
0: Tamam.
8: Koyundan yapılıyor. Yürek eti var, ciğer eti var. Gerçekten çok...
0: Yürek ister.
8: Yürek ister kesinlikle.
0: Kelime şakası değil. Gerçekten yürekli.
8: Biraz ağır olabiliyor. O yüzden köfteyi bulamadan önce biraz parmaklarınızı batırıyorsunuz. Çünkü yağın yüzeyine biraz dokunmanız gerek.
0: Peki.
8: Bunu elimden hemen bırakmayacağım.
0: Oo, yani çifte kaplama ve küçük bir dönüş.
8: Küçük bir dönüş.
0: Derin yağda kızartmanın ardında bu kadar bilim ve teknik olduğunu gerçekten bilmiyordum. Şu haggis'e bakın. Neredeyse 2,5 kilo dostum.
8: Ciddi bir bağlılık.
0: İşte bazı cesur Brooklyn sakinleri
5: kızarmış
0: ona bağlanmaktan korkmuyor.
6: Çok güzel, tıpkı bir köfteye benziyor.
0: Evet, kesinlikle.
6: Kızartılması içinin yumuşak kalmasını sağlamış.
0: Bir de üzerindeki bu muhteşem kaplama.
6: Kesinlikle.
0: O da kusursuz bir şekilde nemli olmasını sağlıyor. Görünüşe göre burada her şeyi kızartıyorlar. Daha önce onlara kızartmaları için bir şey getirdiniz mi?
5: Hayır, daha değil.
0: Ama bu grup buraya onun için gelmiş. Her biriniz kızartılması için meydan okuduğunuz bir şey getirdiniz. Sen ne getirdin dostum?
3: Sushi.
0: Oo, sushi.
5: Kan sosisi.
0: Kan sosisi.
5: Kırmızı kadifeli cupcake.
0: Çok severim. Cips. Füme balıklı bagel, kan sosisi, bir çeşit noodle pudingi olan noodle kugel ve çok daha fazlası var. Pekala Shams. Bakalım maskeyi kontrol altına alabilecek mi? Onlar kızartma istediler. Biz de onlara kızartma vereceğiz. Sushi tam bir çocuk oyuncağı çıktı. Eski fizika numarası. Pirinçler her şeyi bir arada tutabilecek kadar yapışkan.
8: Sonuç epey güzel oldu.
0: Noodle kugel epey ağır bir şey. Dibe batmaması için dikkatlice bırakılmalı. Cipslerin iki kişilik bir iş olduğu çok belli.
8: Ben onları yağa bıraktığımda sen hareket ettireceksin tamam. Ki yağ içine çekmesin.
0: Ve bir köfte şekli verilmiş sardalya hamurla kaplanmamakta ısrarcı. Bir delik var dostum.
8: Ah,
0: kapat orayı.
8: Yama gibi.
0: Güzel kapattın. Onu kurtardık. Kan sosisinde de bazı sızıntılar yaşandı. Evet, biraz kan kaybediyoruz. Bir yerden açılmış.
8: Yani kan sosisi sonuçta.
0: Füme balık ve krem peynirli bagel'da küçük mühendislik sorunları yaşandı diyebiliriz.
8: Ayrılacak diye endişeleniyorum. Çok yavaş bir şekilde bırakacağım. Yağın yüzeyine çok hafif bir şekilde koyacağım.
0: Peki.
8: Umarım birbirlerine tutunurlar.
0: Peki ya peynir çikolata gibi akarsa? Aa evet, bagel'a yağlı banyo yaptırıyorum.
8: Güzel.
0: Ne düşünüyorsun? Güzel,
8: güzel
0: değil
8: evet,
0: mi?
8: Evet, sonuç gayet iyi oldu.
0: Katmanlarını görebiliyorsun. Krem peynir erimedi. Bu da çok iyi.
8: Bununla gurur duyuyorum.
0: Güzel görünüyor, hem de çok güzel. Ve kırmızı kadifeli cupcake. Bu kararı vermek çok zor olacak. Üzerinde krem peynirli bir süzleme var. Bunun süzülmesini istemiyoruz.
8: Sanırım bunu tamamen temizleyeceğim. Buna combo yapacağız. Fizika savuruşu yapacağız.
0: Evet.
8: İşte böyle daldırıyoruz.
0: Savur ve daldır. Aa işte bu savuruşuyla gerçek bir ustalık gösterdi.
8: Hafif falso verdim.
0: Gerçekten falsolu bıraktım. Evet, bütün siparişleri hazırladık. Bakalım beğenecekler.
8: Hadi.
0: Kızartma siparişleriniz. Sushiniz bayım. Füme balık ve krem peynirli bagel.
7: Teşekkür ederiz.
0: Sardalya. Afiyet olsun.
5: Çok çıtır.
8: Buyurun.
0: Evet, nasıl gidiyor? Cupcake nasıldı?
5: Çok lezzetli.
0: Bazıları muhteşemdi. Ben bunu geri vermem kadar muhteşemdi. Evet, bundan daha iyi.
5: Evet, güzel değil mi?
0: Muhteşemdi. Bazıları güzeldi. Füme balık ve bagel.
7: Somon biraz fazla pişmiş.
0: Evet.
7: Aşırı sakız gibi olmuyor. Fena değil.
0: Bazıları iyiydi. Sen sushi'yi seçmiştin.
3: Tadı içinde birazcık balık olan tempura yapılmış büyük bir pirinç topu gibi.
0: Pişmiş ton balığı benim için önemli değil. Ve bazıları tam başkalarına göreydi. Senin sardalyalı kekin nasıl?
5: Gayet iyi, güzeldi. Denemek istemez misin?
0: Hayır.
5: Aa, hadi ama.
0: Kendimi pizzalara saklıyorum.
10: Drajeli
5: evet, drajeli.
0: Hem de sıra dışı pizzalara. Turşu ve karidesli. Lahana turşulu pizza dostum. Sakın bir yere ayrılmayın.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Opse Son'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Ama ne otel?
6: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Her klasik araç...
12: Tamam bak, çalışıyor mu?
11: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Evet.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı.
17: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Lacrosse, Wisconsin'deki pizza doktorunun...
1: Şu fıstıklı ezmeli pizza.
0: Sahibi Larry McMahon her şeyin pizzasını yapabilir.
2: Spagetti ve köfteli.
0: Hem de ana yemeklerden tatlılara kadar. Sırf sosis ve sucuklu olmadığını biliyorum.
1: Geleneksel tarzda pizzalarımız da var ama çok fazla absürt pizza yapıyoruz. Mac and cheese pizza yapıyoruz. Girolu pizza ve tavuklu noodle çorbası pizzamız da var. Her şeyin pizzası yapılabilir.
0: Şu nedir?
1: Bu bir drajeli pizza. Birkaç tane tatlı pizza da yapıyoruz.
0: Ve bazıları için çikolatalı pizza hamuru bile yapıyor. Bu konuya daha sonra geleceğiz.
1: Aklınıza gelen her şeyin pizzasını yapabiliriz.
0: Bu pizzaları kesinlikle denemem gerek.
1: Denemelisin. Keşif ameliyatı dediğimiz bir şey yapıyoruz. Yaptığımız her şeyi masanıza getiren garsonlarımız oluyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir dilim ondan, bir dilim bundan deneyebiliyorsunuz.
0: Bu pizza yapmak için muhteşem bir yol.
3: Doktor Patates Kafa. Üzerinde et sosu kullanıyoruz.
0: Salça yerine et sosu demek.
1: Doğranmış patates, pastırma, mozzarella ve cheddar peyniri karışımımız.
0: Muhteşem bir fırında patates pizzası gibi. Pastırma müthiş. İçindeki cheddar'a bayıldım.
3: Doktor, tatil denemek ister misiniz? Hindi eti ve dolgusu, et sosu üzerinde mozzarella ve cheddar peyniri karışımı.
0: Şükran günü yemeği pizza üzerinde birleşmiş gibi. Bu muhteşem bir fikir. Tadı tam da olması gerektiği gibi.
1: Kesinlikle.
0: Çok lezzetli.
2: Sucuklu ve lahana turşulu, pizza sosu ve cheddar peyniri var.
0: Ver bakalım Cihan.
1: Bu yaptığımız ilk pizzalarımızdan biri ve en popüleri.
0: Lahana turşulu pizza dostum. Muhteşem bir kombinasyon.
1: Evet, çok güzel.
0: Beğendiniz mi? En sevdiğiniz o mu?
2: Hayır, en sevdiğim acılı Mary.
0: İlginç bir kombinasyon. Tadının tam da içeceği gibi olduğunu söylüyorlar. Her şey acılı sosuyla başlıyor. Sonrasında sucuk, turşu, bebek karides, kereviz ve biberli jack peyniri geliyor. Turşu ve karides. Bana hiç güzel gelmiyor.
2: Ah, çok güzel.
0: Gerçekten mi?
2: Aa, hem de nasıl.
0: Doktor, acılı Mary. Buna karides koymuşsunuz. Bu Orta Batı'ya özgü bir şey mi yoksa?
1: Başka bir yemek siparişi vermene gerek kalmıyor.
0: Evet, karides salatası gibi bir şey. Turşu ve karides gibi kokuyor. Biraz korkuyorum.
1: Aynı içeceği gibi.
0: Pek sevmedim.
1: Sevmedin mi?
0: Hayır. Benim tarzım değil.
2: Gerçekten mi?
0: Evet, yani sucuk ve kereviz, ne bileyim ben.
2: Asıl güzelliği burada.
0: Gerçekten mi?
2: İşte gerçek.
0: Sence asıl olayı kereviz mi?
2: Evet, bayılıyorum.
0: Sen seviyor musun? Gördün mü? 11 yaşında müthiş bir damak tadına sahip. Sen en çok hangi pizzayı seviyorsun?
2: Mac and cheese.
0: Doktor, bunu bekliyormuş. Ona bir baksana. Hepsini bırak. Tam da istediğin gibi mi? Muhteşem. O da çok mutlu. Bu senin fikrin miydi?
1: Hı hı.
0: Bunların çoğu senin fikrin mi?
1: Belki yarısı.
0: Yarısı mı?
1: Evet.
0: Diğer yarısı mı? Müşteriler ve orada çalışan çocuklar tarafından tavsiye edilenler.
2: Yulaflı kurabiye.
3: Yulaflı kurabiye, tamam. Evet.
1: Çalışanlar, neden şunu da yapmıyoruz ki derler.
0: Mesela Jared gibi.
3: Bunda et sosu var, üstelik epeyce bol. Biraz da sosis katıyorum. Bunu bir sabah kahvaltısı düşünürken oluşturdum. Çok lezzetli.
0: Yani siz böyle takılıp pizza mı oluşturuyorsunuz?
3: Öyle de denebilir.
0: Evet. Bana birini gösterin.
2: Peynirli pretzel.
0: Peynirli pretzel. Peynirli pretzeli severim.
2: Bol miktarda peynir sosu.
0: Üzerine bolca yayıyorsun. Şimdi kafamdan bir tahminde bulunacağım. Pretzelleri böyle üzerine mi koyacağız?
2: Bu işte çok iyisin.
3: Elimize böyle bir avuç dolusu alıyoruz. Hafif kırıyoruz ve her yerine bu şekilde döküyoruz.
0: Pekala.
2: Yeterince pretzelli olduğunu düşündüğümüzde bırakıyoruz. Peynir için hazır mısın?
0: Sanırım evet.
3: Bu boyuttaki bir pizza için 170 gram evet. Peynir koyuyoruz. Bir avuç dolusunun 170 gram ettiğini bilmek konusunda iyiyiz.
0: Orada 198 gram falan vardı.
3: Fazladan peynir kimseyi üzmez.
0: Şimdi bunu fırına mı atıyoruz? Bu şeref bana ait. 7,5 dakikalık bir yolculuğa çıkması için taşıma bandına bırakıyoruz. Pizza hazır mı? Ben alırım. Siz hiç merak etmeyin doktorlar. Çok güzel görünüyor. Bu şerefe ben nail olabilir miyim?
2: Buyur lütfen.
0: Ben kesebilir miyim? Muhteşem kokuyor ha. Peki. Sanırım deneyeceğim.
2: Beğendin mi?
0: Üzerindeki cheddar peynirli sosa bayıldım dostum. Muhteşem. Peki tatlı pizzalardan da siz mi sorumlusunuz bakalım?
2: Birçoğundan.
3: Uzmanlık alanımız.
0: Yani spesiyalleriniz tatlı pizzalar mı?
3: Evet.
0: Deneyebilir miyiz? Deneyebileceğim birkaç çeşit var mı?
3: Ana yemekten sonra belki birkaç tatlı deneyebilirsin.
2: Karnını doyurmak istemezsin.
0: Peki babacığım. Lacrosse, Wisconsin'deki pizza doktorunda...
1: Bu çikolatalı vişneli pizza.
0: Restoran sahibi Larry McMahon 60 çeşitten fazla pizza yapıyor.
1: Bunların yarısı tatlı pizzalar. Tek bir tatlı pizzayla başladık. Fıstık ezmeli ve reçelli. Sonrasında fıstık ezmeli ve drajeliye geçtik.
0: Damla çikolatalı cheesecake'li, tarçınlı marshmallow'lu, hatta mısır gevrekli bile.
4: Bunun üzerinde drajeler
2: evet,
4: var.
2: Evet, drajeli.
4: Drajeli mi olsun?
1: Tatlı olarak yapabileceğimiz kaç çeşit varsa hepsini yaptık.
0: Mesela çikolatalı pizza hamurundan toprak pizzası. Daha önce hiç çikolatalı pizza hamuru yediğimi hatırlamıyorum. Normal pizza hamuru yapılıyor ve sonra... Buna bayılıyorum. Çikolata sosu. Eskiden buzdolabından çıkarıyor da oradan ağzımın içine sıkardım. Bunu yemenin tek yolu budur. Ve bir kutu kakao. Karıştırıyoruz değil mi?
1: Karıştırıyoruz.
0: İşte budur. Koca bir çikolatalı hamur. Bu muhteşem bir şey. Larry bir açma makinesi kullanıyor çünkü bu hamurun elle açmak için fazla hassas olduğunu söylüyor. Doktor yapılamayacağını söylüyor.
1: Elinde parçalanacak.
0: Fena değil.
1: Evet, hiç fena değil. Düşündüğümden daha iyi gidiyorsun.
0: İşte budur. Elle açılmış çikolatalı hamur. Biraz şekilsiz ama başardı. Fırına atıyoruz. Babana gel çikolatalı pizza. Aa evet, şuna bakın. Nasıl ama?
1: Muhteşem. Toprak pastası denemek ister misin?
0: Toprak pastası mı? O ne?
1: Toprak pastalı pizza, biraz puding.
0: Fırına puding mi atacağız?
1: Fırına istediğin her şeyi atabilirsin.
0: Hatta puding ve bisküvi bile. Toprak pastasını bitirmek için...
1: istediğin kadar solucan jelibonu
0: solucan
1: koyabilirsin.
0: Vakti.
1: Güzel görünüyor, bence iyi bir iş çıkardın.
0: İşte toprak pizza hanımlar ve beyler. Çikolatalı pizza. Harika bir fikir. O yüzden paylaşmak şart. Biraz tatlı pizza ister misiniz?
3: Aa evet, lütfen.
0: Evet, bunu ben yaptım.
3: Tamam.
0: İsmi toprak pizzaymış. Çikolatalı puding, bisküvi parçaları ve solucan jelibonlar. Herkese afiyet olsun.
3: Gerçek topraktan çok daha iyi.
0: Ne?
3: Evet.
0: Demek ki bu adam sürekli toprak yiyor.
3: Evet, öyle.
5: Ben biraz daha solucan olsun isterdim.
0: Daha fazlasını hazır mısınız? Biraz daha gelsin mi? Pekala, hadi bakalım. Fıstık ezmeli pretzelli çikolatalı pizza, bir de drajeli ve marshmallowlu pizza var.
2: Oo.
0: Utanmayın, bir dilim alın hadi. Hadi dalın. Drajeli olan nasıl?
2: Drajenin tadını alabiliyorum.
0: Fıstık ezmelinin tadı nasıl?
3: Sıcacık ve çikolata
4: çok
3: sarkıyor.
4: Çok güzel.
0: Güzel mi?
3: Aa, ağzının içinde eriyor
0: tadını
3: resmen.
0: Tadını çıkararak yemek lazım.
3: Evet. İki ısırık sonra bırakacağım.
0: O zaman yeniden yükleme vakti. Klasik Amerikan kahvaltılı olan mısır gevrekli ve çilekli cheesecake'li geldi.
4: Cheesecake'e bayılırım.
3: Cheesecake ve pizzanın birleşiminden kötü bir şey çıkması imkansız.
0: Mısır gevrekliden de ye.
2: Çok güzel.
0: İçlerinde en sevdiğin hangisi? Senden başlayalım.
2: Mısır gevrekli olan.
0: Gerçekten mi?
2: Çünkü insanı çocukluğuna götürüyor.
5: Ben fıstık ezmeli olanı seçiyorum.
4: Ben de kesinlikle fıstık ezmeli diyeceğim.
3: Galiba ben toprak pizzayı
0: evet,
3: daha çok sevdim.
0: Evet dostum, evet. İşte onu ben yaptım. O benimki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: stays, it stays with me.
1: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: indirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
6: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Patates hamurlarından yapılan sandviçler.
1: Ekmek yerine mi?
0: 1 kilo patates.
1: Çılgınca.
0: Ve başka her şey.
2: 250 gramlık dili alıyoruz. Şimdi fırında pişmiş fasulye var. Sosis, lahana turşusu.
0: Bu olağanüstü. Bunun hepsini yiyebilirim. Et severlerin ağzına layık. Kulaklı kek mi yapıyoruz?
3: Evet öyle. Biraz üstüne.
0: Geride hiçbir şey bırakmıyor.
3: Şimdiye kadar yediğin en iyi et.
0: Bir sürü yağ var. Bu bir yüz. Hayvanın yüzü. Her çocuk dondurma sever. Dondurma yemeye hazır mısınız?
4: Evet.
0: Ve sonunda böyle oluyor.
5: Hadi biraz kirlenelim.
0: İyice yıkanmamız gerekecek. Ben Tom Fizika. Ve işte muazzam yemekler. New York City'nin üst batı kesiminde bulunan Lansky's Deli büyük çapta yemekler yapıyor. Büyük bir elma gibi.
6: Lansky's spesiyel çıktı alabilirsiniz.
0: Her New York restoranındaki gibi yarım kiloluk sandviçiniz var. Hatta 3 katlı olabilir. Bunu ileri taşımak isterseniz bu kötü çocuğu alabilirsiniz. Bunun içinde 4 sandviç var ama niçin buradayız? İşte bu şey için. En büyük New Yorker. Bu 3,5 kiloluk bir sandviç. Patates hamurlarının üstüne inşa edilmiş.
1: Ekmek yerine patates mi? Aa evet, iyi fikir.
0: Patatesten sonra dil var. Büyük bir elma gibi.
6: Lansky's spesiyel çıktı alabilirsiniz.
0: Her New York restoranındaki gibi yarım kiloluk sandviçiniz var. Hatta 3 katlı olabilir. Bunu ileri taşımak isterseniz bu kötü çocuğu alabilirsiniz. Bunun içinde 4 sandviç var ama niçin buradayız? İşte bu şey için. En büyük New Yorker. Bu 3,5 kiloluk bir sandviç. Patates hamurlarının üstüne inşa edilmiş.
1: Ekmek yerine patates mi? Aa evet, iyi fikir.
0: Patatesten sonra...

0: Bir de hepsini yiyin.
1: Az sonra bazıları bunu yemeyi deneyecek.
2: Seni yedim sandviç.
1: Buranın tutkunları.
3: Bunu onurum için yiyeceğim.
1: Burada yapılan her şeyi beğeniyor.
4: İha.
1: Biraz farklı.
0: Bu gerçekten özel.
1: Dolgulu hamurun üstünde her şeyi servis ediyorlar. Bu bir canavar.
5: Kızarmış hamurun üstünde açık bir sandviç. Çok lezzetli.
1: Sarımsaklı sosislileri fritözde kızartıyorlar. Sosisliyi çatal bıçakla yiyorsun. Bu hileli.
0: New York City'nin en iyi sosislileri burada yapılıyor.
1: Bu söylediğin çok cesur bir ifade.
0: Ama doğru.
1: Tatlıyı bile fritözde kızartıyorlar. Kızarmış siyah beyaz kurabiye mi?
6: Dondurma, çilek, krem şanti. Kestiği zaman akıyor. Sanki öldüm ve cennete gittim.
7: Ne alırsanız alın, yemekler her zaman harika.
1: Ama onları bu kadar ünlü yapan şey şehirdeki en büyük sandviçlerden biri.
8: Jackpot çıktı millet.
1: Aslında 4 sandviç bir sandviç halinde. Jackpot mu istedin?
9: Bence kıskanılan bir sandviç bu.
1: İçinde sığır konservesi ve pastırma var.
10: 15 dakikada bitiyor.
1: 15 dakika mı?
10: Evet.
9: Bence de 15.
1: Önce Rus mayonezi döküyoruz, sonra lahana salatası, münster ve Amerikan peyniri, salam, hindi, sığır konservesi, tatlı biberler ve pastırma var.
10: Bunu deneyeceğim.
1: Bunu yemek çok uzun sürse de tecrübeli şef Chuck Abdelmonem tüm bunların hepsini bir New York dakikası içinde bir araya getirme konusunda takıntılı.
4: Hey, şuna bak. Ne kadar düzgün. İha!
1: Bu şey kocaman. Bunu bir araya getirmek en az 6-7 dakikanı alır.
4: Hayır, 2-3 dakika.
1: 2-3 mü? Bunu 2-3 dakikada yapabilir misin?
4: Evet.
1: Ben de 2-3 dakikada yaparım.
4: Peki.
1: Seni yeneceğime bahse girelim.
4: Dene.
1: Hadi yapalım bebeğim.
5: Chuck tüm hızıyla en önde koşuya başlıyor.
4: Hadi Tom.
5: Rakip çabuk dağılıyor.
1: Peynirin nerede?
4: Şikayet etme.
1: Hayır, peyniri gördüm.
4: Tekrar
5: yarısına geldiler. Chuck iki kat önde.
1: Oo, yaklaşıyor. Hiçbir şey kalmadı. Hadi ama geride kalıyor.
5: Hamle yapmak için Tom'un vakti azaldı.
4: İşte bitti bebeğim.
1: Olamaz. Oo!
5: Tecrübeli tarafta felaket yaşanıyor.
1: Yenilgi yaklaşıyor.
5: Sıkı bir mücadele ve rakibimiz öne geçiyor.
1: Ah, şişlerle ilgili sorun yaşıyor. Malzemeleri hatırlamıyor.
5: Tom Pizika yarışı kazanıyor.
1: İşte 100 yılın zaferi. Beklenmeyen yenilgi. Bir işim var mı?
0: Jackpot sandviçiniz hazır.
2: Bunun içinde tam 8 sandviç var.
1: Yiyebilir misin?
2: Bana 5 gün verirsen.
1: Unutmayın, buradaki en büyük sandviç bu değil. En sıkı sandviç Knishwich. Buna en üst düzey New Yorker diyorlar.
7: Muhteşem görünüyor.
11: Bir sürü insan geliyor ve ben bunu bitiririm diyor ama bunu yapanı hiç görmedim.
1: Henry Kalifovitz biliyor olmalı. Bunları o yapıyor. En üst düzey New Yorker ha? Sen de en üst düzey bir New Yorklusun.
11: Teşekkür ederim.
1: İşe neyle başlıyoruz?
11: Güzel bir patates hamuruyla başlıyoruz.
1: Şu hamurun büyüklüğüne bak. Bunun ağırlığı ne?
11: 1 kilo.
1: 1 kilo patates mi? Ve sadece büyük değiller. Buranın ev yapımı hamurlarının içinde ekstra bir malzeme de var.
11: Çeşni vermesi için biraz şmalz var.
1: Şmalz mı? Nedir bu?
11: Erimiş tavuk yağı.
1: Erimiş tavuk yağı mı? Favorilerimden biri.
11: Nasıl lezzet verdiğini tahmin edemezsin. Bunu tabağa alıyoruz. Üstüne 250 gram dil koyuyoruz.
1: Değil mi? Eski usulleri seviyorsun. Bunu elinle mi doğrayacaksın? Aslında dil sever miyim bilmiyorum. Deneyebilir miyim? Hmm, neredeyse et gibi. Çeşnileri harika. Bunu hiç tahmin etmiyordum. Bu çok iyi bir dil. İlk katta 250 gram mı?
11: Doğru. Bunun üstüne diğer patates gidiyor. Sosis. Biraz fritözde kızartacağız.
1: Güzel bir doku vermesi için. Üstünde güzel bir parlaklık olacak değil mi?
11: Evet.
1: Çok kızartmıyorsun. Bu sandviç gitgide büyüyor. Yardım edeyim.
11: Fırınlanmış fasulye koyuyoruz. Fasulyeleri etle birlikte pişirdik. Şimdi biraz lahana turşusu ekleyeceğiz.
1: Bir patates daha.
11: İşte böyle 250 gram daha dil var.
1: Evet, güzel şey. Bir patates daha gidiyor. Burada küçük bir sandviç kulemiz oluyor. 4 sosis mi? Devasa. Burada 4-5 sandviç var gibi. Bunu kaç kişi yedi?
11: Hiç kimse bitiremedi.
1: Hiç kimse bitiremedi mi?
11: Henüz hiç kimse bitiremedi. Biraz daha fasulye.
1: Pekala, gidişatını sevdim.
11: Biraz daha turşu.
1: Bir patates daha. 8 dilim İsviçre peyniri.
11: İsviçre peyniri.
1: Aslında sadece bu tek başına bir sandviç. Son kat mı olacak?
11: Son katımız.
1: Bir arada tutmak için bir şey gerek.
11: Dengede tutmak için ortasına bir şiş geçiriyorum.
1: İkiye güvenmiyorum. Bir tane
11: tamam,
1: daha
11: koyacağım. Tamam, işte oldu.
1: İşte oldu. Çılgınca. Bu harika. Boyutu kafam kadar. Büyüklüğü kafam kadar sanırım. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Oh dostum. Dilin baharatı, fasulyelerin tatlılığı aniden ağzıma geliyor. Bu patateslerin gevrek dokusu. Şimdiye kadar yediklerimin en iyisi. Bu çılgın bir yemek. Muazzam. Hepsini yiyebilirim. İkinci bir fikir olarak belki de onlara denetirim. Ha, öyle mi?
11: Anladım, anladım.
1: Unutmayın, şimdiye kadar kimse bunu yenemedi. Şimdi laf yerine icraat zamanı. Bu masadaki biri bir ilk olacak mı? Terini sileyim.
11: Teşekkür ederim koç.
1: Ağlıyor musun?
2: Hayır, henüz değil.
1: Bunun için geri döneceğiz ama önce... Tavada kızarmış burundan.
9: Bunlar çıktı.
1: Acı soslu böbrek ve sığır kalbine kadar ilginç yemekler.
9: Ciğer çıktı.
1: Houston'daki Fizz restoranında pişiriliyor.
9: Selam, ben James.
1: Ben Tom. Memnun oldum.
3: Tanıştığımıza
7: sevindim. Merhaba, ben Megan.

0: Nasılsınız?
1: Memnun oldum.
0: Burundan kuyruğa kadar her şeyi pişiriyorsunuz çocuklar. Bu fikir nereden geldi?
2: Hepimiz İngiliziz. Açıkça belli olmasa da aslında bu nasıl büyüdüğümüzle ilgili.
3: Bir sürü klasik yemek yapıyoruz ama bir sürü şeyi kendimiz yarattık. Aslında buradaki şeylerin çoğu Avrupa konfor yemekleri.
0: Ve hepsini denemek için buradayım. Güzel. Önce bu İngiliz klasiğiyle başlıyorum.
4: Siyah puding.
0: Bu kan, yulaf ve baharatlardan yapılıyor. Siyah puding temelde kanlı bir sos.
2: Bu kanlı bir sosis.
0: Tadı neredeyse nohut köftesi gibi.
2: Evet, siyah puding olmazsa kahvaltı kahvaltı olmaz.
0: Kahvaltıların şampiyonu. Sırada acı soslu ciğer var. Bu dokuyu seviyor olmalısınız. Ciğer çeşnisi var.
2: Evet ama doku açısından yumuşak.
0: Yani ciğer için çok lezzetli ama hepsini yiyebileceğimi sanmıyorum. Ama deneyecek bir tabak daha var.
1: Havuç ve maydanozlu sığır kalbi.
0: Sığır kalbi mi?
2: Oo evet.
0: Aslında bu daha çok bifteğe benziyor.
2: Kalp kas gibidir. Bu sadece et. Tadı biftek gibi. Olması gerektiği gibi yani.
0: Bu çok leziz. Aslında kalbin tadının böbrek ya da ciğer gibi olacağını düşünüyordum. İçimden. Oo biliyorum bu kalp diyordum ama tadı çok iyi marine edilmiş. Biftek gibi gerçekten.
1: Yemek felsefesinin bir kısmı burundan kuyruğa kadar her şeyle ilgilidir. Ve biz de hayvanın her bölümünü kullanmak istiyoruz.
0: Ve bu parçaların çoğu yerli çiftçilerden geliyor. Ben Tom.
5: Memnun oldum Sebastian.
0: Bize ne getirdin bakalım? Kaz. Bütün bir tavşan. Sığır kalbi. İneklerin bu kadar büyük bir kalbi olduğunu kim düşünürdü ki? Her şeyi bir bütün olarak mı alıyorsun?
2: Kesinlikle her şeyi.
0: Çünkü bu adamlar tadını çıkaracak bir sürü şey olduğu konusunda insanları ikna etmeye kararlılar. Çoğu insanı iğrendiren parçaların bile bir hayvanın kafasında ne pişirebilirler ki? Ne de olsa et ettir. Ve bu da en iyilerinden biri.
2: Çoğu insan hayvanın yüzü ya da diliyle ilgili sorun yaşar. O zaman ben de sosis yer misiniz? Sosisin ne olduğunu sanıyorsunuz
0: hepsi
2: diyorum.
0: Hepsi aynı millet. Hepsi aynı hayvandan. Yani bu yüzden gelen et.
2: Evet.
0: Biz etin karından geldiğini sanıyorduk. Ve favorilerinden biri de kulaklardan geliyor. Kulaklı kek mi yapıyoruz?
3: Evet öyle. İlk olarak kılları alacağız. Oradaki küçük kılların yandığını
0: resmen
3: görebilirsin.
0: Resmen kulak kıllarını aldık. Yani buradaki sıradan bir mirpuan. Havuç,
3: kereviz, soğan. Temelde bir kek
0: kulaklı
3: yapacağız.
0: Kulaklı pound kek. İçine biraz daha et parçaları ekliyorsun.
3: Daha çok et, daha çok et, daha çok et.
0: Daha fazlasını bulamazsınız.
3: Kuru kayısı, doğranmış hurma. Hem tatlı hem baharatlı. Meyveli kek gibi, aynı zamanda pound kek gibi. Biraz hafifletmek için
0: ben
3: peynir.
0: Ben de buna ne gerekiyor diyecektim.
3: Peynir.
0: Peynir gerek.
3: Evet.
0: Bu kulakları fırına koyalım.
3: Aa, güzel.
0: Şuna evet. Bakın. İçinde jambon parçaları var.
3: Kulaktan gelen kıkırdak.
0: Biraz hardal ve biraz cheddar ekliyoruz. Birkaç dakika fırında kalıyor. Sonunda evet. Bunu yiyebilecek miyim?
3: Hadi başla.
0: Oo evet.
3: Bu güzel ve çok belirgin bir tat.
0: Kulağın tadı kesinlikle çok bastırılmış ve bunun içindeki dokulara sadece başka bir boyut ekliyor. Isırır ısırmaz hardalın tadı geliyor, birdenbire ağzına çarpıyor, vay canına dedirtiyor. Ve sonra bu yumuşak, elastik, katlı kekin içindeki her şey yerli yerine yerleşiyor. Zeytinyağının evet. Tadını alıyorum. Biberiye, kesinlikle içindeki etin tadı. Bunun içinde kulak eti var. Ayrıca bir sürü başka çeşni de var ve bu kesinlikle lezzetli. Bu kafanın sadece bir bölümü. Kafayla daha bir sürü şey yapıyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi şefleri değiştiriyoruz. Çünkü sıradaki yemek James'in spesiyalitesi. Hayvanın bütün bir yüzü var.
2: Birçok kişi kek yapmak için sadece kulakları kullanır ve geri kalan kısmı atar. Ama biz yüzün kalan kısımlarını kullanırız.
0: Çünkü burada bir sürü güzel et evet. Var. Yanaklar burada ve burası çok lezzetli olur. Burada bir sürü farklı et var.
2: Ya buna yağ diyebilirsin.
0: Yani bir
2: evet,
0: sürü yağ var. Bu yüz hayvanın yüzü, yağlı bir yüz. Ne yaparsın ki yani? Bununla ne yapacaksın?
2: Bat chaps yapacağım.
0: Bat chaps mi?
2: Bat chaps. Bat.
0: Bat chaps.
2: Bat bir şehir. Chaps yaşlı adam yanağı demek. Şimdiye kadar yediğin en iyi pastırmayı hayal et. Ve onu unut. Dili eskiden yaşadığı yere koyuyoruz ve sonra bunu yuvarlıyoruz. İşler onun için yeterince kötü gitmediyse onu bağlayacağım.
0: Onu bağlıyorsun.
2: Onu salamura edeceğiz.
0: Yüzü salamura ediyoruz.
2: 3 gün burada yaşayacak.
0: 3 gün mü? Yukarıda bir kulüben mi var? Gidip yatabilir miyim?
2: Kesinlikle.
0: Kürü hissedebilirsiniz. Biraz daha kabarık oldu.
2: Hı-hı.
0: Bunu nasıl pişireceksin?
2: Ağır ateşte pişireceğiz. İyi pişecek. Yaklaşık 3-4 saat boyunca. Yani bu eski bir teknik.
0: Evet.
2: Salamura eti pişir, kızar.
0: Klasik mutfak teknikleri.
2: İşte eski dostumuz geldi. Dışarı çıktı ve bir gece buzdolabında kaldı.
0: Bu şey bana kin besleyecek. Şimdi bunu ekstra bir yemek olarak satacaksın.
2: Burun olarak.
0: Burada hala başın yağlı kısmı var.
2: Güzel, evet.
0: Bu suratı yemek için çok heyecanlanıyorum. Bak nasıl da cızırdıyor. Bunu görüyor musun? Görüyor musun? Hadi tabağa koyalım.
2: Sarımsaklı rutabaga püresi.
0: Bunları koymamı ister misin?
2: Kesinlikle. Birkaç hardal yaprağı.
0: Tıpkı tereyağı gibi. Bu çok zengin bir çeşit. Hı-hı. Etin yağının bizim için bu kadar lezzetli olmasının sebebi 37 derecede erimesi. Ağzıma koyar koymaz hemen eriyor.
2: İyi, bunu bilmiyordum.
0: Bu eridiği zaman harika. Bu yemeği ne yaptın? O kadar yumuşak ki. Doğrusu biraz kıskandım. Böyle bir şey düşünmüyordum.
2: Bu yemekle gurur duyuyoruz.
0: Houstonlular onların tarzında yemek yiyor diye gururlular.
1: Tost üstünde haşlanmış beyin.
4: İnsanlar yemeğin adı üstünde odaklanmayıp tadına bakarsa bence o zaman onu severler.
0: Aslında neredeyse evet. Hiçbir şeyden bir şey yaratıyorsunuz.
2: Evet.
0: Ve bunu lezzetli yapıyorsunuz.
2: Bu eğlenceli oluyor. Sağlığına.
1: Sağlığına.
3: Seninle tanışmak güzeldi.
0: Döndüğümüz zaman çocukları gevşeteceğiz.
4: Ellerim uyuştu.
0: Amerika'nın en şok edici dondurma salonuyla. Evet.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tar süt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
17: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
19: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
20: Bellona. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Jackson's Dondurma Salonu, Dania Beach, Florida'da ve 1956 yılından beri devasa dondurmalar sunuyor.
27: Çikolata sosu.
0: 2 kiloluk dondurmalı sodaları var. Giyirten jambon mu?
7: Evet öyle.
0: Giyirdin mi?
7: Daha değil.
0: Devasa dondurmalar.
27: Ay inanamıyorum.
0: Hatta biri evye de servis ediliyor. Burada güzel bir tesisat işi çıkarmışlar değil mi? Ama en büyüklerinden biri işte bu. İçinde 36 kepçe dondurma... ve 9 çeşit sos var. Buna punch kasesi diyorlar. Jackson's'taki tüm sandviçler gibi bu da onlarca yıldır en baştan yapılan dondurmayla başlıyor. Cleveland Smith bunu 1988 yılından beri yapıyor. Ne yapıyoruz?
1: Bisküvili dondurma.
0: Önce bisküvileri ezmeliyiz. Bu konuda çok iyiyim. Onları ağzımda ezerim. Dondurma dondurucudan çıkarken kat kat bisküvi döşüyor. İşte böyle, değil mi? Sırada favorilerimden biri var. Muz dilimi.
1: Muz dilimi.
0: Muz dilimine bayılırım.
1: Kabuğunu soymalısın.
0: Finalini mi atıyorsun? Tabii ki. Muz diliminden sonra gevrek fıstık ezmesi yapıyoruz. Bebeğim. Evet, deneyeceğim.
1: Nasıl?
0: Kesinlikle lezzetli.
27: Ev yapımı ve taze. Tabii ki en iyisi.
0: Bu kadar iyi olursa mümkün olan en fazlasını istersiniz. Bu da bizi punch kasesine geri götürüyor. Merhaba hanımlar beyler. Bu 12 ortaokul öğrencisi onur listesine girdi. Ve ödülleri punch kasesi olacak. Punch kasesi için hazır mısınız?
2: Evet.
0: Hatta birkaçı bunun yapımına yardım edecek. Ama zor bir karar. Ne de olsa hepsi onur öğrencisi. Bir testler edersiniz. Hangisi daha ağır gelir? Bir kilo kas mı? Bir kilo yağ mı?
3: Bir kilo yağ.
0: Hayır.
3: Bir kilo kas.
0: Hayır.
4: İkisi de aynı.
0: Evet, ikisi de aynı ağırlıkta. İkinci sorum şu. Bir bardak kaç gram alır?
3: 300.
0: Hayır.
3: 200.
0: 200. İşte bu yüzden onur öğrencisi sanırım. Penelope ve Maggie kaptanlarımız olacak. Penelope, Maggie yapacak çok büyük bir işimiz var. Herkesin siparişi alındı.
27: Naneli çikolata.
3: Marshmallowlu.
12: Kahveli dondurma istiyorum.
0: Tezgahın arkasına geçme ve genel müdür Jerry Smith'le tanışma zamanı geldi. Jerry.
5: Tom.
0: Nasılsın? Kase bu mu?
5: Bu bir punch kasesi ve bayanlar bunu dondurmayla doldurmak zorundasınız.
0: Çekinmeyin hanımlar, başlayın.
4: Pekala.
0: 6 kepçe çikolatalı gerekiyor. Daha büyük alın hadi.
4: Hadi 2 ölçü yapalım.
0: İşte böyle. Güzel.
3: Tamam.
0: 3 kepçe çikolata parçacıklı naneli koy.
3: Naneli çok iyi. Çikolataları bak.
5: O çikolatalı dondurmanın içinde
0: onu önce test etmelisin. Parmaklar iş başında. Onlar doğal kaşık. Punch kasesi buna değer mi? İçine sakız da atmak ister misin?
3: Evet.
5: İşte bu.
0: Kocaman. Bravo. İkili bir kepçeniz var. Birlikte çalışıyorsunuz.
4: Ekip çalışması.
0: Hep kollarınıza bulaştı ya. Onun içinde ne yapıyordunuz? Saymayı bıraktım. Kaç kepçe aldınız? Burada ciddi miktarda dondurmadan bahsediyoruz. Beni umursamayın. Ve kahve değil mi?
3: Evet.
0: Evet. Sanırım 85 kepçe falan oldu. İşte bu.
4: Seninki neli olsun?
0: Bakın ne kadar kibarlar. Muz ve tereyağlı cevizli alacağız, tamam mı? İki elimle birden alıyorum.
5: Aferin Tom.
0: Jerry ile birlikte bunu bitireceğiz. Siz masaya geri dönebilirsiniz. Gerçekten iyi iş çıkardınız. Şimdi bunu marshmallow'la dolduruyoruz. Oh evet. Tadı şeker gibi. Eski usul vişne ananas sosu.
5: Bu geleneksel bir dondurma sosudur. Yıllar öncesinin soda çeşmelerinden.
0: Aa, bu iyi.
5: Öyle.
0: Bu iyi. Nereye gitti bilmiyorum dostum. Onu geri getirmeliyiz. Çilek, çikolata ve ananas. Ve
5: çok
0: bitti.
5: Güzel.
0: Krem şantiyi unutmayalım. Bu harika. Bu kadar büyük sandviçler yaparken krem şantinizin musluğu açık olmalı.
5: Bu özel tasarım bir aparat. Ve aslında bir makinist tarafından yapıldı.
0: Sonra hepsinin üstüne meyve, çerezler, bayraklar ve maytaplar geliyor. Evet.
5: Pekala, götürebilirsin
0: cesurların
5: bu
0: vatanı. Hadi bakalım, işte başlıyoruz. Şuna bakın ha, sabırla bekliyorlardı. Heyecanlı mısınız?
27: Evet.
0: Ama onlar disiplinli onur öğrencileri. Başlayın bakalım, bir çözümleri olacak.
27: Hadi
0: al dostum, bunun için savaşmalısın. Tamam tamam, hakemlik yapmalı mıyım?
27: Ellerim dondu.
0: Sanırım kaşıktan daha fazlasını almışsın.
27: Evet.
0: Charles Dickens romanı gibi.
27: Hadi gelin, son kaşık.
0: Ben de giriyorum.
27: Hadi biraz kirlen.
0: Sanırım biraz naneli ve muzlu aldım. Saçında dondurma var.
27: Yardım eder misin?
3: Biraz kirlendim.
0: Yüzünde, bacağında var. Bunu sevdiniz mi millet?
27: Evet.
0: Pekala, bilmeniz gereken buydu. Devam edin. Kesinlikle dondurmayla kaplandı.
27: Ellerim uyuştu.
0: Ama bu dünyada gördüğünüz en mutlu kız o. Burada işiniz bittiğinde iyice yıkanmanız gerekecek. Çünkü kesinlikle buna ihtiyacınız var. New York'taki Lansky's Deli'den ayrılırken Henry Kalifovitz'le en üst düzey New Yorker sandviçi yapıyorduk.
6: İşte oldu.
0: İşte bu. Burada 3,5 kiloluk patates, şarküteri et ve çılgınlık var. Kafam kadar. Alışılmışın dışında. Olağanüstü. Hepsini tek başıma yiyebilirim. Bunu henüz kimse yapmadı ama bir grup Lansky's hayranı denemeye hazır. Pekala millet. 3,5 kiloluk bu sandviçi ne pahasına olursa olsun yemek için buradasınız.
27: Sorun değil.
0: Bol şans. Başarılar. Sandviçleri getirin.
27: Muhteşem.
0: Açmak isteyen var mı?
5: İnanılmaz.
0: Bence yeterince patates yok.
5: Evet, devasa bir şey.
0: Şuna bakın.
6: Anladım. Öyle anladım. Mi?
8: Çok hoş. Bozmak istemiyorum.
0: Caymak yok. Hadi başlayın. Bu sandviçi yiyin. Belki bu sıradan altı New Yorklu'dan biri son düzey New Yorker sandviçini devirmeyi başaran ilk kişi olur. Hazır? Başlayın. Alkışlayın. Ve başlıyorlar. Her biri kendi saldırı planıyla silahlanıyor. Thomas geleneksel bıçak çatal tekniği kullanıyor. Burada bir sürü çatal tekniği var. Justin çıplak elle yiyor.
9: Ellerini kullanmalısın, bilirsin.
0: Michelle buna Çin yemeği gibi davranıyor. Yemek çubuğu tekniği. Bu duyulmamış bir şey. En son düzey bir New Yorker sandviçini çubuklarla yemek. Başlangıçta iyi hissediyorlar. 50 saniye geçti.
8: Seni yedim sandviç.
0: Orada öylece duruyorsun, öyle mi? Tabağında bir sosis yığını var. Patatesleri yiyorsun ama sosisleri yemiyorsun.
8: Sosisleri yiyorum.
0: Ve kalabalığın yardımı var. Hadi bebeğim. İyi görünüyorsunuz millet, iyi vakit geçiriyorsunuz.
9: Bu çok iyi.
0: Bu şeyde neyi sevdiniz? Favoriniz nedir?
10: Ben sosisi çok sevdim. Sosis çok
0: patatesli
10: iyi.
0: Patatesli hamur çok leziz değil mi? Dur terini alayım.
6: Teşekkür ederim koç.
0: Ama sonra?
5: Patatesler beni yavaşlatıyor.
0: Çubuk metodu işe yaramıyor mu? Gerçekler ortaya çıkıyor.
6: Bu şey azalacağını çoğalıyor.
0: Başarabileceğini düşünen var mı? Aa, bu çınlayan bir hayır.
10: Korkuyoruz,
0: korkuyor
10: tamam
0: musunuz?
10: Mı?
0: Korkmak mı? Bu sandviçi yerken korkamazsınız. Kesinlikle bu kadar erken de bırakamazsınız. 17 dakika ve 43 saniye geçti.
10: Devam, devam.
8: Beni yeneceğini sanmıyorum ama ara veriyorum.
0: Ağlıyor musun?
8: Hayır, hayır, henüz değil.
0: Çok geçmeden teslim olmaya başlıyorlar. Kestirmeye hazır gibi. Çıkıyor musun?
5: Bitti.
0: Bitti
5: çıkıyorum.
0: Mi? Bitti.
8: Çıkıyorum, yokum.
0: Çıktı. Bayrak sallıyor, bayrak sallıyor. Üçü devam ediyor ama masanın yarısı çekildi. Toparlanmaya ihtiyacımız var. 25 dakika geçti.
6: Çıkıyorum.
0: Çıkıyor. Çıkıyor musun?
9: Gururum hayır diyor ama midem evet.
0: Son umudumuz kaldı.
11: Evet.
0: Yapabilirsin. Evet. Daha önce bunu kimse bitiremedi. Ve sen çok yaklaştın. Sadece birkaç lokma ve Lenskis Thomas'ı taşlandırabilir. Bu sandviçi ilk kez bitirecek kişi o olacak.
8: Bir sandviç kahramanı olmayı bekliyor muydun?
10: Sandviç kahramanı değilim. Sadece sıradan biriyim.
0: Kim bu kadar az lokma bıraktı?
10: Deniz'im.
0: Seninle gurur duyuyorum dostum. Şuna bakın. Hadi onu alkışlayalım. Ve kalanları da paketleyelim.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım Net, sigortam Net.
15: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
20: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
28: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
29: Hele

0: Bana.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Kop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Almanya'daki rehincilerin hepsi aynı ünvana sahip olabilir. Ama herkes işi kendi yöntemine göre yapar. Hiçbiri diğerine benzemez.
19: Günün sonunda önemli olan işlem hacmidir.
9: Bu altın 50 bin euronun üstünde.
10: İlgimi çektiğini kesinlikle söyleyebilirim.
7: Bu zincir gerçekten çok güzelmiş.
19: Herhangi biri gelip 200 euro için rehin bıraksa da ya da 10 kişi 20 euro için gelse de benim için hiçbir şey fark etmez.
9: Eğer yanlışsa ceza mı ödüyorsun?
7: Yok, sonra kontrol etmem lazım.
9: Doğru mu yapıyor diye kontrol ediyorum.
7: İnsanlar bana güvensin istiyorum.
18: Ama bunun için önce Yabez'in bu alışverişi sorunsuzca tamamlaması gerekiyor. Offenburg rehincileri Axel ve Daniel neredeyse her şey için kredi verir. Ama genelde aynı fikirde olmazlar. Özellikle de müşteriler sıra dışı ürünlerle geldiklerinde.
11: Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Sıkabilirsin.
15: Elini sıkmak isterdim ama...
11: Peki.
15: Nasıl? Merhaba.
18: Önceden tanışıyorlar. Bir önceki gelişinde Axel ve Daniel bu müşteriden bir çatı asansörü almıştı.
15: Yani ne desem yeni değil tabii ama gayet güzel çalışıyor. Her şey yolunda.
18: Bu sefer de yine bir sürpriz de gelebilir.
11: Bugün ne getirdin?
15: 400 kiloluk bir römork. Kapalı kasa, kilitlenebilir cinsten.
18: Römork Axel'in yumuşak karnı.
11: Römorklara karşı bir sevgim var. Resmen aşığım.
8: Axel, römork takıntılı. Hiç böyle biriyle karşılaşmamıştım. Koleksiyonu var.
18: Ve hepsi kullanımda. Offenburg'un dört bir yanına dağılmış durumda.
11: Bağımlılık, fanatizm. Bu konuda akla gelen her olumsuz kelimeyi kullanabilirsin. Ama şöyle diyeyim. Bir römorkun yıllık vergisi 20 euro. Yıllık. Sigortası da belki 30 euro. Yine yıllık. Hepsi bu. Ama reklam etkisi gerçekten mükemmel diyebilirim. Fiyat performanstan bahsediyorum.
15: Dedim ki sarıyı seviyor. Bu römork da sarı. Aslında mat siyaha boyayacaktık ama boyamadık. Merak etme.
11: Sakın.
15: Hatta
11: öyle mi?
15: İyi bir fiyata vereceğim.
11: Gerçekten
15: aklımda
11: mi?
15: İyi bir fiyat var.
8: Aklında bedava vermek mı var?
11: Bedava mı?
15: Ne bedavası? Burada getirmedim. Kalite istiyorsun biliyorum.
11: Tamam.
15: Gel bak
8: peki.
15: Bakalım. Gel.
8: Çıkalım bakalım.
15: Beraber bakalım.
11: Tamam.
8: Peki. Tamam. Tamam.
11: Hadi bakalım.
18: Bu tanıtıma göre römork efsane olmalıydı.
11: Büyük bir şey beklemiştim ama bu oyuncak gibi.
18: Bonbon şekeri gibi.
11: Kibrit kutusu gibi bir şeydi resmen. İlk başta şüphelendim çünkü reklam için pek uygun değil. Alçak olduğu için park etmiş arabaların arkasında bunu kimse göremez.
15: Muayenesi bu ay bitti. Yeniletmen lazım.
18: Ama sarı kutunun büyük bir avantajı var.
11: Beni ikna eden şey kapağıydı. O gün hava yağmurluydu. Müşterinin şansı yaver gitti. Kesinlikle ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Reklam için çok alçak ama bir şeyleri kuru şekilde taşımak için ideal. Ama reklam için ne yazık ki çok alçak.
8: Bu bildiğin bagaj.
11: Evet, yağmurda eşya taşımak için birebir. Hatta kısa süreli depo olarak da öyle. Alternatifler bunlar. Taşınabilirliği harika. Masrafı yok. Taşımak istediğin her şey için uygun. Yıllık masrafı bir römork kiralamanın maliyeti kadar.
8: Buna sığacak her şey zaten arabaya da sığar. Yani kusura bakma ama bu...
11: Tatlı ama.
8: Tamam tatlı evet. Evet.
11: Harika.
8: Yine de bence sığar. Pek işe yaramaz.
11: Arka bahçedeki yaprakları taşıyoruz ya, onu küçümseme.
8: Yaprak mı?
11: Hadi ama şu ağaca baksana, nereden baksan 30 metre var. Kocaman ağaç, görmüyor musun?
8: 30 yılda bir yapılır o. Büyük olanla yaparsın.
11: En kötü basınçlı yıkayıcı koyarım. Merdivenleri temizlerken işe
8: ne
11: yarar.
8: Ne yaparsan yap, ben yokum.
11: Yokum diyorsun ama merdivenleri yokum. Temizlememiz gerekiyor.
8: Evet. Hepsi sokağa
11: evet.
8: Gider, tamam mı?
11: Hayır, hayır. Bu
8: peki,
11: şirket
8: tamam.
11: İçin. Benim zaten özel römorklarım var. Bu şirket için.
18: Küçücük römork büyük bir tartışma çıkardı. Daniel gerekli görmedi.
8: Şimdi fiyat söylesem üstüme atlayacaksın. O yüzden en iyisi benim ilgimi çekmiyor diyeyim. Sen pazarlık yap.
11: Şu lambaya bak. Sarkmış. Benim umurumda değil ama muayene için sorun oluşturabilir. Açık söyleyeyim, ben 100 euro civarındayım. Muayenesiz.
15: Olmaz.
11: Dediğim
15: o fiyatlar
11: gibi.
15: Fiyatlar olmaz. Hayır.
11: Muayenesiz.
15: Olmaz. Peki... Muayeneyi yaptırsam o zaman kaç verirsin? Aklında ne var?
11: Muayeneli 150.
15: Muayeneye girmek zaten 47 euro tutuyor.
8: Aynen öyle.
15: Dürüst ol.
11: Evet. 250. Hadi ama muayenesiz 250'ye asla olmaz. Bana römork anlatmaya kalkmayın.
18: Muayenesi yok, darbeleri var ama Aksel bu mini römorka kafayı taktı.
11: 200 verebilirim.
15: Hayır, fiyatı çok düşürdün. Ben gideyim artık. Sanırım anlaşamayacağız.
18: Ya da gitmeyebilir. Pazarlık kızışıyor.
8: Sürekli yükselt, alçalt, 5 euro in, 5 euro çık. Hem de sağanak yağmur altında. Benden 25 euro katkı.
11: Tamam.
8: Yeter ki bu iş bitsin de ben şu yağmurun altında fazla kalmayayım. Bu drama bitsin artık.
11: Hadi muayeneye gidelim.
8: Tamam.
11: Hadi gidelim.
8: Görüşürüz. Sonra görüşürüz.
15: Sen iyi bir ortaksın. Hadi
8: tamam.
15: Gidelim.
18: Kazananın kim olduğu henüz belli değil. Altının merkezi Karlsruhe'de büyük işlemler genelde spontane olmaz. Müşteriler çoğu zaman taleplerini internetten bildirir.
0: Şimdi büyük bir sipariş hazırlıyorum. Tüm külçeler burada. Müşterimiz bunları çevrim içi mağazadan satın aldı. Bu altınlar 50 bin euronun üzerinde ediyor. Büyük bir para.
18: Leica bu miktarı toplamak için ağırlıkları farklı birçok küçük külçeyi bir araya getiriyor. Bu da işi hata yapmaya açık hale getiriyor.
0: Külçelerin üzerinde ne yazdığına hep dikkat etmek gerekiyor. Mesela 20 gram, 10, 50, 100. Yeni ürünler, eski ürünler, ikinci el ürünler. Hata yapmamam lazım. Beni gelir misin? Her zaman kontrol ederim ve bir meslektaşımı da çağırırım ki o da baksın ve denetlesin. Bir şey ters giderse yazık olur. Mesela müşteri 10 gramlık sipariş verdi ama ben ona 20 gram verdim diyelim. Bu iki katı demek. Bu yüzden her zaman kontrol etmek gerekir. Müşteri ne sipariş etti, elimizde ne var?
18: İki kişinin denetlemesine rağmen rehinciler hata yapma ihtimalini tamamen ortadan kaldıramaz.
20: Ben de hata yaptım. İlk zamanlarımdı. Platinalımı yaptım ama paladyum olarak ödedim. Gram başına yaklaşık 20 euro fark vardı. Toplamda 900 euroluk zarar ettim. Bu benim için o zamanlar büyük bir paraydı. Gerçekten büyük bir zarardı. Bu olayı unutamıyorum.
18: Çalışanlar kendi yaptıkları hatalardan şahsen sorumlu tutulur.
20: 50 banka altını. 20 eksik.
0: Tamam. Başka?
20: 5 yeni. 5 ikinci el eksik. Tamam. Oldu.
18: Şimdi sıra müşteride. Altın çevrim içi sipariş edildiyse ödeme en geç teslim alınmadan önce rehinci hesabına geçmiş olmalı.
0: Harika, müşteri geldi ama para gelmemiş. Hemen arıyorum.
18: Çünkü teslimat bugün için planlandı ama ödeme gelmezse altın müşteriye verilmez.
21: Alo,

0: Merhaba, ben Layka.
1: Merhaba.
0: Sizi rahatsız ettim çünkü şimdi hesabımı kontrol ettim de para hala yatmamış. Para yatırmadan önce gelmeyin lütfen, olur mu? Yoksa sizi geri göndermek zorunda kalacağım.
1: Tamam, hala yatmamış mı?
0: Evet, bu arada eliniz boş gelmeyin, olur mu?
1: Çikolata getireceğim.
0: Tamam. Müşteriler bir şeyler getirince hep mutlu oluyorum. Bahşişi kastetmiyorum. 5 ya da 10 euro bahşiş hiç umurumda değil ama bir şeyler yemeye bayılırım. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Bochum'un merkezi konumundaki rehinci dükkanına gelen müşterilerse daha çok spontane davranır. Patron Daniela ve yardımcısı Marion genelde neşeli bir ikili olsa da her müşteri onlarda aynı heyecanı yaratmaz.
3: Sadece göz atmaya mı geldiniz? Bakınacak mısınız?
4: Ufak bir sorun var. Siz müşterinizle ilgilenin.
3: Tamam.
5: Ama siz de müşterisiniz değil mi?
3: Yoksa değil misiniz?
4: Daha önce birkaç kez geldim. Beni tanıyorsun. Senin büyük hayranınım ben.
5: Gerçekten bazen öyle müşteriler geliyor ki bugün daha kötü ne olabilir diyorsun kendi kendine.
4: Size yepyeni bir Brightman çatal bıçak takımı getirdim. Tam 36 parça.
5: Bir şey aldınız olmadı.
4: Demek tavrınız bu yüzden. Belki satarsınız diye düşündüm. Satamaz mısınız?
5: Tabii ki. Müşterilerimizi seviyoruz. Ama her rehin dükkanında böyle uç müşteriler olur. Tam bir nefret aşk ilişkisi.
3: Ne yapalım ki, onunla kimse çatal bıçak takımı istemiyor.
4: Öyle mi?
5: Tabii, müşterilere ihtiyacımız var. Para kazanmalıyız ama böyle müşteriyle değil.
4: Şu cüzdan ne kadar? Fiyatını öğrenebilir miyim?
3: Şunu mu diyorsun? Bu pahalı bir marka.
5: 220.
3: 220 euro.
4: Orijinal mi?
3: Evet, tabii ki orijinal.
4: O zaman sonra uğrarım.
3: Uğramak yetmez, alman lazım. Uğrayan çok insan var ama gerçekten alan az.
4: Yeni gözlüğüm nasıl? Havalı değil mi? Resmen 18 yaşında gibi görünüyorum. Görüşürüz.
3: Güle güle, iyi eğlenceler.
4: Görüşürüz.
2: Şüphe durumunda hep gülümse. Bugün Cuma, Mario'nun çalıştığı gün ve onun enerjisi kolay kolay bozulmaz. Üstelik sıradaki müşteri de çok bekletmiyor.
5: Hoş geldiniz. Neyiniz vardı?
6: Telefon.
5: Daha önce de vermiştiniz, evet. Değil mi? Tamam.
6: Bence zaten bugüne kadar sadece faiz ödedim burada.
5: Gerçekten mi?
6: 3 aşağı 5 yukarı.
5: Doğum tarihini söyle, ben kontrol ederim.
6: 1987.
2: Müşteri dosyasına bir göz atan Daniela onaylamak zorunda kalıyor kendi tarzıyla.
5: Beni bu kadar zengin ettiğine inanamıyorum. Gerçi yok inanıyorum. Yıllara vurunca zaten eşyayı çoktan ödemiş oluyor. Ama ona bu imkanı sağlamasaydık büyük ihtimalle ay sonunu getiremezdi.
3: Ne kadar lazım?
6: 60-70 civarı.
5: 70 yapalım yine, olur mu?
6: Harika olur.
2: Daniela'nın tahmin ettiği gibi müşteri sürekli rehin bırakıp geri alıyor. Sebebi de çok geçerli.
6: İlk oğlum büyüdü ama onun büyüdüğünü göremedim. Sonra dedim ki para her şey değil. Şimdi küçük bir oğlum var. Daha az param olsun fark etmez. Ama onunla zaman geçirmek kesinlikle en kıymetlisi. Bunun için biraz paraya ihtiyacım vardı.
3: Bezine ayakkabısına bak, çok tatlı değil mi?
5: A canım benim.
3: Çok tatlı.
6: Değil mi?
3: Kaç yaşında?
6: 2,5 ama fotoğraf biraz eski. Aslında artık tamam demiştim. Büyük oğlum 17'sine giriyor. Artık bitti sanmıştım.
5: 17 yaşında mı? Sen 87 doğumlu değil misin?
6: Hayır.
3: Evet, genç başlamış. Gençken öğrenilir.
2: Aile Marion ve Daniela'nın her zaman favori konularıdır.
6: O kadar da genç değil aslında. 20-21 yaşlarındaydım.
3: Yine de bence genç. Özellikle bir erkek için.
6: Günümüzde öyle bakılıyor.
3: Ben anneyim. 25 yaşındaydım. Eşim 30'du. Ama artık her şey değişti. Farklı kuşaklar bunlar. Kıyaslamak mümkün değil. Bambaşka dünyalar.
5: Ama böylesi de güzel değil mi?
6: Tabii ki.
3: Birlikte geceleri bile akıyorsunuz.
6: Benden bir şeyler de öğreniyor.
3: Evet, doğru.
6: Evet.
3: Burayı imzalıyorum.
6: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim her zaman.
6: Görüşmek üzere.
3: İyi günler. Hafta sonu.
5: Sana da. Kendine iyi bak.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
12: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Zigbook'taki bu rehinceye gelen müşteriler genelde ani para sıkıntısı yaşar. Angelina Bode ise her işi aynı özenle yapmaya çalışır. En küçüğünü bile.
19: Merhaba.
20: Merhaba. Bir sorum var size. Buraya bir şey bırakılabiliyor mu?
19: Rehin bırakmak mı yoksa satmak mı? Biz ikisini
20: yapıyoruz. Rehin bırakmak istiyorum.
19: Tamam, rehin. Hemen bakalım. Şunu galiba biraz açmam lazım. Yoksa zarar görebilir. Ama çok narin. Aman tanrım.
18: Net bir değer biçebilmek için Angelina'nın takıları tek tek incelemesi gerekiyor.
19: Tamam, şimdi oldu. Önce ne tür takılar var ona bakıyoruz. Burada gümüş var. Şimdi her şeyi ağırlığıyla birlikte not alıyorum. Sonra değerlendireceğiz. Her şey olabiliyor. Bazen biri içeri giriyor. Bunu bana büyük annem bırakmıştı. Kalın bir altın bilezik diyor. Ama bakıyoruz sahte çıkıyor. Tabii ki hayal kırıklığı oluyor. Ama bazen de tam tersi. Müşteri ne olduğunu bilmiyor ve bir bakıyorsun ciddi bir değeri var. O zaman o da şaşırıyor tabii ki. Bütün bunlar olası. Yani her şeye hazırlıklı olmamız lazım.
18: Peki bu takılar müşteriyi şaşırtacak kadar değerli mi?
19: Yok, bunlar gerçek değil. Şimdi hesaplayalım bakalım.
18: Bu hesap müşterinin bütün gününü etkileyebilir.
20: Birazdan trenle gitmem lazım ama biletsiz binmek istemiyorum. Ceza 60 euro, hiç gerek yok. Şuradan bir bilet parası çıkarsam yeterli olur.
19: Gümüş rehin alırken çok fazla para veremiyoruz.
20: Tamam.
19: Yani hep aynı sorun.
20: Tamam.
19: 3 parça için toplam 6 euro teklif edebilirim.
20: Tamam, olur.
19: Size uyar mı?
20: Uyar.
19: Tamam.
18: Bir rehin fişi bir tren bileti demek. Tek yönlük bir yolculuk için ancak yeter.
19: Bu insanın biraz kalbine dokunuyor aslında. Normalde günlük hayatta 6 euro çok büyük bir para değildir. Evet, ama bu olayda kadın 6 euro değerinde eşyalarını rehin bırakmıştı ve O an için bu ona göre büyük bir paraydı. Ve işte burada düşünce tarzlarının ne kadar farklı olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu bence kötü bir şey değil tabii ki. Az bir miktar için gelen müşterilerin de olması insanı gerçeklerle yüzleştiriyor. İnsana diyor ki, tamam, bu kadar kafaya takmam gerekmiyor. Evet, bu durumda aylık olarak 1 euro 6 sent faiz eklenmiş olur. Tamam, şöyle buyurun. Rica ederim.
20: Teşekkür ederim.
19: Hoşça kalın.
18: Müşteri artık bir tren bileti alabilecek. Tekrar görüşüp görüşmeyecekleri belli değil. Offenburg'da Axel römorku almak üzereydi. Ama muayene pek de planlandığı gibi gitmedi.
3: Merhaba. Muayeneden geçti mi?
21: İstasyon kapalıydı. Meğerse orada bir etkinlik varmış. Hiçbir işlem yapılmadı.
3: Avluya girdik. Bir baktım, masaları kurulmuş. 30-35 tane muayene görevlisi oturuyor. Dedim ki, muayene yaptıracaktım. Ne oluyor? Kimse bize bakmayacak mı? Derken bana öyle şaşkın şaşkın baktılar. Biz de döndük. Sonra dedim ki, şimdi fiyatı indirmem gerekiyor. Başka türlüsü imkansız.
21: Muayene olmayınca aramızda 150 euroda anlaştık. Bir de senden 25 euro alıyorum. Artık bu römorkla ne yaparsanız yaparsınız. İsterseniz başkasına satın.
3: En azından o tekneyi geri götürmek zorunda kalmadı. Bu da bir şey.
22: Bu işi onunla sen hallettin. Ben karışmıyorum. Sadece yağmur altında kalmamak için 25 euro
3: öyle
22: verdim.
3: Mi? Ver o zaman.
22: Al 25 euro burada. Tamam mı? Ben kaçıyorum. Görüşürüz.
3: Ne demişler? Yerde bulsan da say.
18: Daniel dostu Axel'e katkıda bulunuyor. Ve Axel artık römork cennetinde.
3: Yeni altın sandığımız.
21: Bence içine birkaç parça koyalım da arkadaşım.
3: Hayır
21: görsün.
3: Öyle ne kullanamayız. Dersin? Önce içine bir bence çöp torbası koyacağız.
21: Öyle mi?
3: 75 euroda anlaştık. Bir de Daniel'in verdiği 25 euroyu eklersen toplamda 100 euroya geldi. Bu parayla muayene ücretini ödeyebiliriz.
18: En önemlisi Axel koleksiyonuna yeni bir römork ekledi. Ama bu araç gerçekten trafiğe çıkabilecek mi? Zaman gösterecek.
21: Tamamdır.
3: Tamam mı?
21: Evet, iyi günler dilerim efendim.
3: Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz.
21: Araç devri sırasında görüşürüz.
3: Evet, tamam.
21: Tamamdır.
3: Hoşça kal. Eğer sadece 45 euroya muayeneden geçersek mutlu olurum. Ama 150-200 euroya mal olursa işte o zaman hiç mutlu olmam.
18: Karlsruhe'de Leica'nın 50 bin euroluk bir altın teslimatı için müşterisiyle randevusu var. Ama müşteri altını ancak ödeme hesaba geçtiyse teslim alabiliyor.
23: Merhaba.
24: Para geçti mi?
23: Hayır.
24: Hala mı? Bir dakika.
18: Önce para, sonra altın. Ama transferde bir sorun var. Müşteri bankasıyla konuşuyor. Leica'da patronuyla. Patronunsa bazı haberleri var.
25: Ödemesini beklediğimiz müşteri vardı ya. Para şimdi geldi. Bu sefer biraz uzun sürdü. Genelde ertesi gün hesaba geçer ama bu sefer birkaç gün sürdü. Az önce hesabı kontrol ettim ve sonunda paranın geldiğini gördüm. Meğerse müşteri parayı şubeden elden yatırmış. Şimdi onu aradım ve gelip altınını alabileceğini söyledim. 50 bin euroluk gayet güzel bir işlem bu. Harika bir ticaret.
18: Ve şimdi Leica'da müşterisine altını gönül rahatlığıyla teslim edebilir.
23: Şimdi %100 kesin para hesabımıza geçti. Peki bu altını ne yapacaksın? Tekrar satacak mısın?
24: Hayır.
23: Tekrar satmayacak mısın?
24: Hayır, müşterilerim için.
23: Yani alıp onlara götüreceksin,
24: evet.
23: Öyle mi?
24: Evet.
18: Diğer tüccarların kendi müşterileri için altın ya da gümüş alması gayet yaygın. Ama Leica için olay burada bitmiyor.
23: Peki neden yine elin boş geldin?
24: Sana çikolata getirdim.
23: Öyle mi?
24: Evet, çikolata getirdim.
23: Bu çok güzel. Küçük olanlardan
24: evet,
23: mı?
24: Evet, küçük çikolatalardan.
23: Ben bu yeşil çikolataya bayılıyorum. Çok bahşiş alıyorum. Neden bilmiyorum ama gerçekten çok bahşiş alıyorum. Hep ben alıyorum. Tamam. Şimdi bunu sana veriyorum. Ve şu ikisi bende kalıyor. Kalemini çıkar. Ben de şimdi her birini tek tek sana vereyim ve birlikte kontrol edelim. Anlaştık mı?
24: Tamam.
23: 10, 10, 10. Listenin üstüne bakar mısın lütfen, ne yazıyor? Okur musun?
24: 3 tane 10 gramlık.
23: Kesinlikle, işte onlar.
24: Tamam.
23: Müşteriyle birlikte saydım. Çünkü sonra çıkıp bana şu kadar verdin, eksikti demesinden korkuyorum. Şimdi burada 5 tane 20 gramlık var. 1, 2, 3, 4, 5. Sana gerçekten çok güzel parçalar seçtim.
18: Hepsi küçük altın külçeler ve 1 gramdan 20 grama kadar değişen madeni paralar. Gram fiyatı yaklaşık 80 euro.
23: Sana poşet de vereyim. Dikkatli ol, olur mu?
24: Tamam. Toplamda kaç gram olduğunu nereden görebiliyoruz?
23: İstersen hesaplayabilirim.
24: Lütfen hesapla.
23: Aşağı yukarı 650 grama yakın.
24: Pekala. 2 hafta sonra tekrar geleceğim.
23: Yeniden mi geleceksin? O zaman beni araman lazım. Çünkü elimde bir şey kalmadı.
24: Tamam, ararım. Numaran var, seni ararım.
23: Tamam.
24: Seni ararım.
23: Anladım. Poşete dikkat et, tamam mı?
24: Tamam. İyi işler diliyorum.
23: Teşekkür ederim.
24: Çikolataların tadını çıkar.
23: Çıkarırım.
24: Hoşça kal.
23: Güle güle.
18: Bugünlük altın tükendi. Bahşişse her zaman olduğu gibi paylaşılıyor.
23: Evet arkadaşlar, her zamanki gibi yine başardım. Yeşil banknot.
25: Koca bir pizza demek.
23: Evet, aile boyu pizza yiyeceğiz. Her şey yolunda gitti. Sorunsuz bir alışverişti. Müşteri çok memnun kaldı.
25: Çok emek verdik. İşte karşılığı.
23: Kesinlikle.

0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
1: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Berlin'de rehinciye gelenler genellikle altın almaya değil, küçük rehinler bırakmaya gelir. Franzi'nin müşterileri farklı nitelikteler.
5: Bugün bayağı usta gelmiş, birlikte mi geldiniz siz? Boya içinde kalmışsın.
1: Ben her işi yaparım.
5: Her şeyi mi?
1: Her şeyi.
5: Bazen lazım oluyor da çünkü. Adamın üstünde işçi tulumu vardı, üstü başı boya içindeydi. Dedim ki vay canına, duvarı boyatmam lazım, bari sorayım ona. Mesela bir odayı kaça boyuyorsun? Ama şimdi yüksekten atma öyle.
1: Aa, ben ressam değilim, her işi yaparım. Fiyatları patron belirliyor.
5: 800 falan istemezsin umarım.
1: Büyüklüğüne göre değişir.
5: Burası gibi bir yer işte, giriş holü diyebiliriz yani.
1: Aa, bu kadarsa 100 euro yeter.
9: Aynen öyle.
5: Gelen kim olursa olsun sorarım. Doktor gelirse hangi alanda çalışıyor öğrenirim. Belki randevu almam gerekir. Tamirci gelirse ne yapabildiğini öğrenirim. Ya da otogalerici gelirse belki bir gün araba alırım diye düşünürüm. Tabii ki sorarım. Tamam. Kartın var mı?
1: Yok, hayır.
5: Numaranı istersem yanlış anlaşılır diye vazgeçiyorum. O yüzden bilemedim yani.
1: Nasıl dersen.
5: Oyun konsolunu istiyorsun. Senden 55 euro rica
1: kartla
5: edeceğim.
1: Kartla ödeyebilir miyim?
5: Hayır, nakit geçiyor. Herkes kartla ödüyor, hesaba geçiyor ama benim kasamda nakit lazım. O yüzden hep derim nakit kraldır. Her zaman böyle oldu. %100 alırım aslında. Şaka şaka, 70 yeter. Şaşırttın beni.
1: Kolay oldu değil mi?
5: Sen karşımdayken her şey kolaylaşıyor.
1: Çok iyi. Demek ki evet. Doğru yapıyorum.
19: Sohbetleri neşeli olabilir. Ama oyun konsolunu rehin bırakmasının ardında ciddi nedenler var.
20: Bugünlerde çalışsan bile geçinmek zor. Hele yalnız bir ebeveynsen ne gerekirse yapmalısın. Karnın doysun yeter. Boş dolap yerine konsolsuz kalmak daha iyi, inanın bana.
19: Franzi müşterilerinin zor durumlarını iyi anlar.
5: Şunu unutmamak lazım. Bu insanlar sıkıntıda. O baba buraya geldiği için mutlu değil. Çocuğuna iki gün konsolla oynamayacaksın çünkü rehin verdim demeyi kimse istemez, değil mi? İşte 15 euro geldi.
20: Teşekkür ederim.
5: Konsolunu da hemen vereceğim, tamam mı?
20: Tamam.
5: Çok teşekkür ederim.
20: Ben teşekkür ederim.
5: İyi oyunlar. Onu da boyamaya kalkma sakın, olur mu?
20: Bu oğlumun, dokunamam.
5: Ne yani, kullanmıyor musun? Garipmiş.
20: Çocuklar işte, ne yaparsın?
5: Tamam, görüşürüz.
20: Görüşürüz.
5: Güle güle.
19: Oyun konsolları çoğu zaman kolayca gözden çıkarılabilen eşyalar ve en çok rehin bırakılan ürünlerden biri.
20: Evet, oğlumun eşyalarını rehin vermek tabii ki utanılacak bir şey. Ama başka seçeneğim yok. Telefonumu iş için kullanıyorum, onu veremem. Ama oğlum da bu konuda anlayışlı. Onun izniyle yapıyorum bunu.
5: Sonuçta oyun konsolu lüks bir şey. Aslında muhtaç olduğumuz bir şey değil yani. Çocuk 3 gün oynamasa da yaşar. Yeter ki evde yemek olsun, faturalar ödensin. Bu daha önemli bir şey. Hayat için gerekli.
19: Dresden'in Gorbitz semtinin kendine has bir takvimi vardır. En azından mahalle sakinlerinin cüzdanları ve Schleicher'in rehin işi için.
21: Bizde Dresden Gorbitz'te ay rehin evinde 20'sinden sonra başlar. Müşteriler o zaman gelir. Rehin bırakan sayısı artar.
19: Büyük meblağlardan çok ayın son günlerinde eksik kalan küçük paralar söz konusudur.
21: Böyle bir şey bulmak her zaman iyidir. Yüzünüzü istediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Kutusu
22: hayır,
21: var mı?
22: Maalesef yok. Hayır, maalesef yok.
21: Bazen insanlar fazla harcar. Aylık bütçeyi aşabiliyorlar tabii. Ne kadar lazım? Bu bayağı kullanılmış bir ürüne benziyor.
22: Siz ne kadar verebilirsiniz?
21: Bunun için 200 euro ödeyebiliriz. 130 yeter mi size? Açık konuşayım. 50 eurodan fazla yetmez.
22: Tamam.
21: Çok yıpranmış. Özellikle bizim mahallede önemli olan şey işlem hacmidir. Özellikle biri gelip 200 euro için rehin bıraksa da ya da 10 kişi 20 euro için gelse de herhangi bir şey fark etmez.
23: Merhaba.
21: Merhaba.
23: Bilgisayarımı geri al.
21: Aylık bütçeyi aşabiliyorlar tabii. Ne kadar lazım? Bu bayağı kullanılmış bir ürüne benziyor.
22: Siz ne kadar verebilirsiniz?
21: Bunun için 200 euro ödeyebiliriz. 130 yeter mi size? Açık konuşayım. 50 eurodan fazla yetmez.
22: Tamam.
21: Çok yıpranmış. Özellikle bizim mahallede önemli olan şey işlem hacmidir. Özellikle biri gelip 200 euro için rehin bıraksa da ya da 10 kişi 20 euro için gelse de herhangi bir şey fark etmez.
23: Merhaba.
21: Merhaba.

0: Ama müşteri yine de tam bir aylık ücreti ödemek zorunda kalıyor.
1: Sana 70 euro. Toplamda 234 euro tutar.
2: Geri gelip alacağım.
0: Harika.
3: Ayın son haftasında yoğunluk artınca Yanet yardıma koşar.
0: Yanet bizim sekreterimiz. Rehine evimizin neşesi diyebiliriz. Ben yokken işleri o yürütür.
2: Bu hanımefendiyi köyümden tanıyorum. Dresden'da Bavyera ormanından birini görmek sürpriz oldu. Tesadüf dediğin böyle bir şey sanıyorum. Gerçekten öyle, evet.
4: Evet, dünya küçük bir yer, evet.
2: Gerçekten öyle.
4: Evet.
2: Çok garip bir tesadüf, evet.
1: Tamam, hepsi içinde. Size 28 euro borcum kaldı, buyurun.
2: Tamam.
1: Ve bu da 2 euro para üstünüz. Teşekkür ederim, iyi günler.
2: Tamam, görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: Dükkan yoğun olsa da Alex mobil rehin hizmetinden de vazgeçmiyor. Ayın sonlarına doğru bu hizmete olan talep de artar. Yanet dükkanı idare ederken Alex de kısa süreli randevulara gidebilir.
0: Müşteri bizi aradı. Bir televizyonu olduğunu söyledi. Hatalı bir alışverişmiş. Cihaz büyük gelmiş. O da beğenmemiş. Henüz bir aylık. Günaydın, merhaba.
3: Alex bu müşteriyi rehin evinden de tanıyor.
0: Bu müşteri bir süre hastanedeydi. Cihazı evde açmışlar, kurmaya çalışmışlar ama pek memnun kalınmamış. Sebebi gerçekten bu mu bilinmez ama insanların kafasının içine göremiyoruz tabii ki. Pekala.
5: Sadece bir kere açmışım.
0: Öyle mi? Bunu test etmeme gerek yok çünkü cihazın hala garantisi var. Tamam, bunu alıyorum. Güzel.
3: Orijinal faturasıyla birlikte neredeyse yeni bir cihaz. Müşteri 150 euro istiyor. Kulağa makul geliyor ama bir sorun var.
0: Sizinle telefonda konuşmuştuk. Cihazın sıfırı 299 avro. Bunu faturadan kontrol ettim ve doğruymuş. 150 avro ödemek istedim ama mümkün değil. Çünkü bu cihaz LED ya da akıllı değil, LCD televizyon. Bu nedenle size yalnızca 100 avro verebilirim.
5: Hiç değilse 120 olmaz mı?
0: Bilemiyorum.
5: Biraz esnetebilirsin.
0: Ben şöyle yaparım, bunu sözleşmeye not düşerim. Eğer bu ürünü tahminimden daha yüksek bir fiyata satarsak, siz de gelip 20 avronuzu alabilirsiniz. Ben sizi arar haberdar ederim. Bakın sorun olmaz, zaten bir süredir tanışıyoruz. Cihaz kutusundan çıkarılmıştı, açıktı. Ambalajı da öyle. Çalışır durumda tamam ama benim için artık ikinci el sayılır. Bu yüzden müşteri satmak istediğinde ona sadece sıfır fiyatının üçte birini teklif edebilirim.
5: Biraz daha fazla edebilir belki, doğru. Ama evde boş boş durup gittikçe daha da değersiz bir hale gelecektir.
0: Şuraya imzanızı atar mısınız lütfen? 20... 40, 60, 80, 100.
3: Alex geldikten 10 dakika sonra işlemi tamamlamış olur. Son bir mini egzersiz hariç. Gastruhe'de ise işler yalnızca ay sonlarında değil, genel olarak yoğundur. Çünkü bu rehinci aynı zamanda bir ayrıştırma merkezidir. Altın ve gümüş satmak isteyenler için doğru adres.
6: Merhaba, satış mı yapacaksınız?
7: Evet, tamam. Bazıları
6: tabii.
7: Değer tespiti için. Siz daha net anlayabilirsiniz, evet. Sanıyorum.
3: Yabez eğitimini neredeyse tamamlamak üzere ve işine özel bir gayretle yaklaşıyor.
6: Müşterinin kalın zincirleri vardı. Hemen gözüm takıldı.
7: Tamam.
6: 865. Güzel.
7: Evet, bunların tamam. Değerini öğrenmek istiyorum.
6: Tabii. Müşteride ayrıca altın yüzükler de var. 58, bu 585. Harika.
7: İkisi de 585 mi?
6: Evet, ikisi de.
7: İkisi de mi?
6: Evet, ikisi de. Yaklaşık... Bakıyorum. 40-87 eder. Toplamda 278.
7: İkisi mi?
6: Evet. Satmak ister
7: evet,
6: misiniz?
7: Evet, satacağım.
6: Harika.
3: Şu ana kadar her şey standart prosedür ama sonra müşteri birkaç sürpriz çıkarır.
6: Şuna bakın. Evet. Bu gerçekten kalın bir burgu zincir ve 18 ay.

0: zincirler. Gerçekten çok çok güzel bir zincir. Harika bir zincirdi. Tanrım.
1: Biraz küçük değil mi?
0: Evet, ne yazık ki.
2: Eğer bu zincir tamamıyla gerçekse gram başına yaklaşık 57 euro eder.
0: Tüm zincirin 18 ayar olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Bu tür zincirlerde tehlikeli bölge genelde karabina ve klips kısmıdır. Klips gerçek altındır. 585 damgalıdır ama zincirin geri kalanı sadece altı kaplama olabilir. Bu yüzden hepsini tek tek kontrol etmek gerekir. Bu kalın acayip zincir tamamen 18 ayar altından. Yani gerçekten çok çok değerli. Böyle büyük zincirleri ve büyük parçaları altın testiyle kontrol etmek gerçekten çok keyifli.
2: Ve bu da fiyatı doğrudan etkiler.
0: 2829.
1: Tamam o zaman. Bu şimdilik bende kalabilir mi?
0: Sorun değil. Buyurun.
2: Sıradaki parça daha da çarpıcı.
0: Şimdi asıl bomba geliyor. Böyle bir şey çok nadir görülür. Gerçekten çok güzel. Bu gümüş değil mi?
1: Evet, öyle olmalı.
0: Evet, bu gümüş. Kalın gümüş bir zincir. Üstü altın kaplama ama yine de çok özel bir parça. Genişliği 2 santimin üstünde. Bu ağırlıkta burada 200 gramdan fazla gümüş var. Bayağı para eder yani. Yaklaşık 150-160 euro.
1: Altın olsa harika olurdu.
0: Yine de harika bir parça. Evet. Evet, 140 euro.
1: O da kalsın tamam. Şimdilik.
0: Bana göre fazla kalın. Ben böyle bir şey takmam ama dikkat çekici olduğu kesin tabii. Etkileyici bir parça.
2: Müşteride başka zincirler de var. Hangilerinin satışa çıkacağı hala belli değil.
0: Müşterinin başka zincirleri de vardı. Birkaç tanesi gümüş kaplama ama çoğu taklit takıydı. Bu gümüş. Günlük düz takılar. Bu taklit. Bu da taklit. Evet, bunlar bir işe yaramaz. Hepsi fabrikasyon üretim ürünleri. Kalın duruyor olabilirler ama hepsi sahte. Parlıyor ama bu yeterli değil. Parlamasına bakmayın. Bunlar altın değil. Anlatabildim mi? Hayır, hepsi taklit efendim.
2: Böylece Yabez ciddi bir hata riskinden kaçınmış oldu. Taklit takılara yanlışlıkla altın ya da gümüş değeri biçmek sık yapılan bir hatadır. Sonuç?
0: Şimdi elimizde 585 ve 333 ayar altın, biraz da gümüş var. Toplamda 1280 euro ediyor efendim.
1: Peki, tamam.
0: O zaman kimliğinizi alayım lütfen.
1: Tabii.
2: 35 dakika sonra işlem tamamlanır. Ve çırak Yabez bu süreci başarıyla yürütür.
0: Evet, kendimle gurur duydum. Her şeyi doğru şekilde kontrol ettim. Çünkü gerçekten özen gösterdim ve dikkatlice inceledim. Hep böyle artı puan toplamak istiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 80.
1: Harika.
0: Teşekkür ederim.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Kop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank
2: kartım Hadi. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Berlin'de altın kontrolü yalnızca tecrübeye bağlı değildir. Janne Franzi belirli bir prosedürü izler. Ama önce Jan'ın çözülmesi gereken başka bir sorunu var.
6: Ne yapıyoruz?
7: Efendim?
6: Ne yapacağız diyorum.
7: Rehin bırakacağım.
6: Ne kadar lazım?
7: 350.
6: Kaç?
7: 350.
6: Özür dilerim, anlayamadım efendim. 250 mi 350 mi?
7: 350.
6: Peki bir bakayım, test edeceğim. Bir saniye verin lütfen.
8: Bugün kulakları duymuyor. Jan aslında kötü duymaz ama bazen dinlemiyor. Müşteriler bazen geveleyerek konuşur. Bir de arada kalın cam var. Camdan duyulmadığını anlatıyordum aslında.
6: Evet, Franzi'nin de dediği gibi. Belki dinlememişimdir. Büyük ihtimalle öyledir. Yaş ilerledikçe maalesef oluyor öyle.
5: Neyse ki takı kontrolünde kulağa gerek yok. Çünkü Tempelhof'ta da Karlsruhe'de olduğu gibi hatalardan çalışan sorumludur. Ve hata riski çoktur.
6: Kontrol ederken gerçekten 14 ayar mı diye her zaman çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çerçeveler genellikle, yani nasıl söylesem, bazı çerçeveler var. Aslında sadece süs amaçlı metal. O yüzden iyi bakmak şart. Çünkü sadece kendim için değil, çalıştığım yer için de kontrol etmem gerek. Sonuçta yanlış bir değerlendirme yaparsam bunun bedelini ben öderim. Maaşımdan kesilir. Şimdi çerçeve 14 ayar ve bu da sanırım küçük madeni para 3.3 gram. Evet, 3.3 gram 22 ayar. 14 ayar kısmı toplamda yaklaşık 8 gram, 8.6 gram ediyor. Ve burada rehin olarak 14 ayarı 250'den veriyoruz. 22 ayarı da 140'tan değerlendirebilirim. Yani istersen sana toplamda 390 euro verebilirim.
7: Tamam.
6: 390 tamam mıdır? Peki, bu bizim hep aldığımız standart bir ürün. Ben boyutuna bakarak bu madeni paranın 3.3 gram olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü farklı boyutları var. En küçüğü 1.7 gram. Sonra 3.3 geliyor ve burada gördüğünüz gibi 7 ya da 7.3 gram olanlar da var. Evet, galiba bunlar düğünlerde hediye olarak veriliyor. Akrabalardan gelen hediyeler.
5: Tempelhof rehin evi diğerlerine kıyasla daha uzun vadeli rehin kabul eder.
6: Bilginiz olsun, 5 ay süreniz var. 3. Evet. Ayda faiz ve masrafları öderseniz süre uzar.
7: Tamam.
6: 10, 20, 25, 30, 35, 37 ve 39. Buyurun.
7: Teşekkür ederim.
6: Ne demek, her zaman.
7: İyi günler diliyorum.
6: Size de güle güle, sağ olun.
7: Görüşürüz.
5: Emanet geri alınmazsa rehinci için risk yoktur.
6: Genelde bu tarz ürünleri çok severiz. Çünkü müşteri gelip almazsa ve açık arttırmaya çıkarsa genelde çok rağbet görürler.
5: Siegburg rehin evinin büyüleyici bir çekim gücü var. En azından bazıları için. Üstelik bu kişiler illa müşteri olmak zorunda da değil.
9: Merhaba. Merhaba.
10: Eyvah annem. Evet anneciğim.
9: Burada neler oluyor?
10: Benim karşılamam
9: neler
10: gerekti.
9: Neler oluyor?
10: Radyo Angelina tuvalette.
11: Anneyi herkes tanır, huyunu da biliriz.
9: Herkese iyi günler.
10: Hoş geldin anneciğim.
9: Hoş buldum.
11: Kaçacak delik ararsın.
9: Diğer çalışanlar nerede?
10: Öğle arası. Angelina arka tarafta yemek yemeye geçti.
9: Bak şöyle bir durum var. Biliyorsun tatile gitmek istiyorum ama mesele şu ki... Takılarımı evde dolaba koymak istemiyorum. Çünkü başlarına ne gelir belli olmaz.
10: Yani annem, bu özel bir konu. Benim zayıf noktam diyelim. En basitinden öyle söyleyeyim. Diğerlerine karşı kendimi savunabiliyorum ama ona karşı tabii ki savunamıyorum. Her şeyi kabullenmem gerekiyor. Alttan almak zorundayım. Kolay olmuyor.
9: Neden para verip banka kasası kiralayayım ki buraya ücretsiz bırakabiliyorsam? Bu har vurup harman savurmak olurdu değil mi? Bak. Bunlar babanın, nur içinde yazsın, bana hediye ettiği takılar. Onları sana bırakmak istiyorum. Al bak. Bu takılara tabii ki çok değer veriyorum. Bunlar bana eşimin farklı zamanlarda hediye ettiği parçalar. İnsan böyle şeylere bağlanıyor işte. Eşim 20 yıldır hayatta diye ve bu parçalar güzel anılar taşıyor. Zamanında bir vesileyle vermişti işte bana.
10: Tamam anne, sorun yok.
9: Tamam.
10: Ne kadar kalacaksın?
9: Ben 14 günlüğüne Rodos'a gidiyorum.
10: Vay be.
9: Dönünce ararım ve bunları gelip alırım. Ne dersin?
10: Geri vermek istersem tabii.
9: Oğlum, annenle mi tartışacaksın?
10: Hayır tabii ki.
9: Yani düşünemiyorum.
10: Aman
9: bile.
10: Kalsın. Annem hala beni küçük çocuk zannediyor.
5: Ve hala onun ödevlerini denetleyen biri gibi davranıyor.
10: Neyi bıraktığını zaten biliyoruz.
9: Ama yine de bir yere yazalım bence.
10: Senin için hadi, bir de muhasebe tutamayız.
9: Aa, muhasebeyle ilgisi yok. Döndüğümde ne verdiğimi bilmek istiyorum. Sana verdiğim şeyleri not ederim. Dönünce alırken de üstünü çizeriz. Böylesi çok daha iyi
10: listeyi
9: olur.
10: Listeyi kontrol edersin.
9: Seni ararım oğlum, sonra gelir alırım. Birlikte listeden işaretleriz. Ama yanlışlıkla sakın evet, satayım evet. Falan deme.
10: Evet, doğru. Mesele onun bir listeye sahip olması değil. Sanki panik yapıp 10 parça verdim de 9'u mu geri geldi demesi değil. Ama şu da net. Teorik olarak bir soygun olsa, bir hırsızlık olsa sigorta için elinde bir kanıt olurdu. Aksi takdirde bu takıların bende kaydı veya hiçbir evrakı olmazdı. Bu yüzden yaptığı şey tamamen doğruydu.
9: Klaus.
10: Efendim?
9: Bir içecek ikram etsen fena mı olurdu ha?
10: Tamam, hemen ne istersen. Kahve uzun
9: yok.
10: Sürer demem lazım.
9: Su ya da gazoz olur.
10: Tamam.
9: Neler var bakalım?
10: Al bakalım, bardağım burada.
9: Neler varmış böyle?
10: Bunlar Noel'den kalma mumlar. Ben
9: Noel'den mi kalmış gerçekten mi?
10: Evet şey ya.
9: İnanamıyorum. Noel'den beri buradalar
10: annem
9: mı?
10: Annem geldi mi hiç memnun olmaz. Mutlaka bir şeyler bulur.
9: Hayret bir şey. Buraya insanlar geliyor. Onlarla görüşmeler
10: tamam.
9: Yapıyorsun ama darmadağınık halde.
10: Toplarım tamam.
11: Maalesef babam gerçekten dağınık biridir.
5: Niklas'ın annesi ve kızı hemfikir. Patron toparlanmalı.
9: Fotokopi istiyorum.
10: Tamam, hemen bir kopya alıyorum. Bir saniye.
5: Fotokopi cihazının başında ufak bir mola.
10: Şimdi 2 saniye kafamı dinlendireyim.
9: Klaus, nerede kaldın?
10: Kağıt bitmiş, diğer hazneye geçtim.
9: Tamam. Tarih eksik. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Unutma, bütün bunları bizden öğrendin. Bu dairesinden gelen mirastır. Ne olur ne olmaz.
10: Aslında bu rehin dükkanı babamın fikriydi. 1994'te küçük bir arka sokak dükkanı olarak başladı. Sonra zamanla büyüyerek gelişti.
9: Söylemesem olmaz. Bunları nasıl unuttun şaşırıyorum. Yoksa iş yoğunluğu yüzünden mi?
10: Bugün böyle. Gerçi açım. Yemeğim içeride beni bekliyor.
9: Eğer annen geldiyse yemeğim bekleyebilir. Ben her gün gelmiyorum buraya değil mi?
10: Evet doğru. Annemi tabii ki seviyorum. Tanrı korusun ama gittiği zaman da rahatlıyorum doğrusu.
5: Şu kesin. Takılar için saklama ücreti almayacak. Kasa büyük bir özenle kapatılıyor.
9: Hadi bakalım bana eşlik et. Usul
10: tamam,
9: böyle.
10: Tamam gel.
5: Dükkanın kapıları ise ödeme yapacak müşteriler için açık kalır.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. paran da hemen cebinde olur.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Kopta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçuklu ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White Cookies. 5 kat lezzet.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Her klasik araç
10: tamam bak çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Etrafta bu kadar beyaz tabanlı spor ayakkabı olmasına şaşırdım. Özellikle de ekipte şunlara bak. Bu adamların olayı ne?
1: Evet.
0: Ayrıca ikisinin çorap almaya sanki parası yetmemiş.
1: Yok, muhtemelen üst kısmı olmayan çoraplardan giymişlerdi.
0: Ne anlamı kaldı ki o zaman? Biri bana söyler mi?
1: Bakın ne kadar güzel bileklerim var demenin bir yolu.
2: 1920'lerde çorabın kenarı bile gözükse skandal sayılırdı, biliyor musun?
3: Evet.
2: İnsanlar şimdi de kısa çoraplara benzer şekilde bakıyor.
1: Geri döndük. Ha, buna bayılıyorum. Klasik otomobil arayışında Britanya'nın garajlarını didik didik ediyoruz.
2: Tam bir güzellik.
1: Gerçekten çok özel. Tipik bir Britanyalı. Güzelmiş.
2: Bir Lee Francis.
1: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın?
1: Ve Avrupa'dan nadide parçalar.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
1: Onları satın alacağız. Teşekkür ederim.
2: Harika Ludo.
1: Elden geçireceğiz. Sunroof yüzünden. Ben artık iniyorum. Onları kullanacağız. Ve sonra güzel bir karla satacağız.
4: Aman da para para para.
1: Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Klasik bir arabayı görmek için Maidenhead yakınlarında bir uçak pistine gidiyoruz. Gittiğimizde bulmamız gereken adamın adı Ludo.
2: Sence maceraya hazır mıdır?
1: Macera mı?
2: Evet.
1: Aslında daha önce Ludo adında biriyle tanıştığımızı hiç sanmıyorum.
2: Aa, biliyor musun? Ludo havalı bir isim.
1: Sence neden havalı?
2: Neden? Söyle.
1: Çünkü galiba Fransızmış. O yüzden onunla akılcı bir şekilde parle avec edebilirim.
2: Vay canına peki.
1: Je m'appelle Henri et au Simon ami est Jelly Bean. Doğru oldu mu?
2: Aa, evet evet. Sana katılıyorum. Hatta Fransa ve Birleşik Krallık ilişkilerini süper bir Frangilizce ile kapatma çabası diye.
1: Très bien aujourd'hui. Başka neyin très bien olduğunu söyleyeyim mi?
2: Söyle lütfen.
1: Ludo özel yapım araçlara meraklı. Hot rod tarzı şeylere.
2: Aa, anladım. Çok iyi. Yani bu demek oluyor ki orada çok farklı araçlarla karşılaşabiliriz. Fransız, İtalyan, Amerikan hepsi.
1: Özel yapım klasik bir arabayla mı döneriz yoksa bir kutu oyunuyla mı ya da berbat Fransız cam yüzünden Ludo'dan yediğim bir tokatla mı bilmiyorum. Ama Maidenhead'e doğru yol alıyoruz. Ludo, başlamadan önce gökyüzü bayağı hareketli. O yüzden biraz yüksek sesle konuşmanı rica edeceğim dostum. Anlaştık mı?
5: Tamam.
1: İlk bakışta aldığım izlenime göre soracağım. Sanırım Fransızsın değil
5: evet,
1: mi?
5: Evet, Fransızım.
1: Peki bu işlere nasıl merak sardın?
5: Aslında çocukken kendiliğinden başladı. Babamın bir Amerikan arabası vardı. Biraz tuhaf diyebilirim.
1: Hepsi bu mu yani?
5: Fransızım. Amerikan arabalarını seviyorum ve İngiltere'de yaşıyorum.
1: Buraya sadece bunun için mi geldin?
5: Çünkü burada yani İngiltere'de otomobil özellikle Amerikan arabaları kültürünün daha yaygın olduğunu düşünüyorum.
1: Yani burada bir sürü harika araban var ve daha bir sürü şeyin var.
5: Evet.
2: Peki hepsinden ayrılabilir misin? Yoksa bağlı oldukları mı?
5: Birkaç tanesi satılık.
1: Tamam.
2: Anladım, evet. Tamam. Belki biraz daha fazlası için ikna edebilirsin.
5: Olabilir.
1: Belli olmaz, belli olmaz. Ne yapalım bakalım, biliyor musunuz?
2: Neler olacak?
1: Biraz etrafa bakınalım. Ha?
2: Aynen.
5: Elbette.
1: Tanışmak istediğimiz bir şey olursa haber veririz. Hı-hı. Ve umarım sonunda da bir pazarlık yaparız.
5: Tamam.
1: Kim bilir değil mi?
2: Ha, merak etme, uslu duracak. Ha,
1: sayılır, tamam. Ha, bu arada Ludo, très bien, merci. Ha? Bol şans. Hadi
2: evet,
1: o tarafa doğru ale
2: edelim. Gerçekten harika.
1: Bire avec başlayalım.
5: Tamam.
1: Harika değil mi? Sağ ol dostum. Biraz
2: teşekkürler Ludo.
1: Hadi dostum.
2: Gidelim bakalım.
1: İşte karşınızda Ford Mustang Mach 1. Ses duvarını açacak kadar hızlı değil belki ama tasarımı kesinlikle tam tersini söylüyor. Rengini çok sevdim.
2: Geçenlerde kırmızı bir tanesinin yanındaydım. Çok çok güzeldi. Ama sanırım
1: ben de beğeniyorum dostum.
2: Daha çok
1: ne
2: seviyorum.
1: Bu 70'lerin başı mı?
2: Evet evet. Aşağı yukarı 70'lerin başı başıyla ortası
1: çünkü
2: arası.
1: Çünkü radikal bir değişimdi. Ford Mustang'in ilk versiyonları nispeten daha hafif ve daha az hırçındı ama 1970'lerin başına gelindiğinde daha büyük motorlarla kaslanmış ve görünüşleri de buna uydurulmuştu.
2: Bu yakıt krizi patlak vermeden önceki son aşamaydı. Sonra tabii otoyollarda falan hızlar tekrar saatte 55-65 mil civarına düşürüldü. Hatırlıyor musun? Sonra
1: ondan
2: tabii
1: sonra
2: emisyon
1: yokuş
2: kuralları devreye girdi.
1: Sonunda da bir Tesla yakalıyorsun. Neyse ki
2: her
1: bunlar
2: neyse
1: hala ortalıkta.
2: Yeşillenelim
1: mi?
2: Aradığın araba bu.
1: Ludo'nun muscle car'larının yanı sıra bu 1957 Ford gibi klasik pick-up'lara da zaafı var anlaşılan. Ve dikkat çekici olanı da 50'lerin sonlarına ait bu Ranchero. Yani bu çıplak metal görünümünü başka bir seviyeye taşımış. Ranchero çok amaçlı ticari bir araçtı ama Ludo bunu otomotiv sanatına dönüştürmüş.
2: Beyaz kasa. Koltukların üzerinde örtü var ve yine senin de dediğin gibi çıplak metal kaplama. Bence Ludo buralarda da çalışmış. Kaputa havalandırma yarıkları açmış, görüyor musun?
1: Evet dostum. Bu bence gerçekten çok özel bir parça. Kendimi bununla Highway 1'de giderken hayal edebiliyorum.
2: Aynen, ben de.
1: Ya da North Circle'ur da olur. Bana ikisi de uyar değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Bence olayın özü bu. Bu araba her haliyle, her şeyiyle inanılmaz havalı. Bu restorasyonları bitirip bitiremeyeceğini bilmiyoruz tabii ama Ludo'nun elinde daha çok işi olan parçalar da var. Mesela şu sedan Ford Edsel. Bunu çok katlı bir otoparka sokmayı dene bakalım. Ya da bir çizgi filmden fırlamış gibi görünen bu Chevy Van.
2: Aklıma tek gelen yaşasın Henry.
1: Scooby-Doo'da mıydı o?
2: Tabii ki. Yaşasın Henry.
1: En çok merak uyandıran şey bahçenin arka tarafında. İçinde yeni alınmış bir parçanın bulunduğu konteyner. İçinde ne var acaba?
2: Bilmiyorum ki.
1: Muhtemelen bir Amerikan arabası.
2: Ben de öyle tahmin ediyorum.
1: Belki bir romork falan vardır.
2: Dur bakalım.
1: Aman tanrım.
2: Oo.
1: Bir de bu varmış.
2: Şuna bakar mısın?
3: Bu da ne böyle? Bir Imperial.
2: Kesinlikle Imperial. Belki 1950'lerin sonları ama şuna bak. Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın?
6: Bu gördüğünüz Imperial modeli. Etkileyici boyutları, geniş yolcu alanı ve olağanüstü asaleti olan bir otomobil.
1: Imperial, Chrysler'in Cadillac'la rekabet etme girişimiydi. Yüksek donanımlı ve yüksek fiyatlı lüks bir sedandı. Onun 5,5 metrelik cüssesini buradan çıkarmak söylemesi kolay ama yapması zor bir iş.
5: Yanlardan yavaşça kıvrılarak geçmeliyiz.
1: Durun, sorun var. Sanırım sıkıştım. Bu şeytan bir canavar. Olala, aman tanrım ve eve gitmek istiyorum gibi laflar bolca havalarda uçuştu ama sonunda ortak çabamızla onu dışarı çıkarmayı başardık. Vay vay vay
2: bu
1: vay.
2: Bu devasa ve heykel gibi bir otomobil.
1: Evet, buna bayıldım.
2: Şuna bakar mısın?
1: Aşık oldum.
2: Arkadaki kuyruk kanatları biraz daha sadeleştirilmiş ama roket gemisi çok gibi güzeller. Görünen stop bayıldım. Lambaları var. Sanki arkasından çok alev çıkarıyormuş gibi. Ön taraf hala 1950'lerde kalmış gibi. Ama yolcu bölümüne bakarsan 60'lara doğru gittiğini
1: acaba
2: görebilirsin.
1: Çalışıyor mu?
5: Evet, çalıştırdık.
1: Çalışıyor yani. Peki bu öyle satılık mı?
5: Evet.
2: Aman tanrım yaşasın.
1: Oo, ben şuraya bir yere uzanayım. Imperial'ın üzerine hiçbir şey çıkamaz diye düşündüyseniz bir de şu Ford pick-up'a bakın.
2: Bu resmen tekerlekli tatil
1: evet,
2: gibi bir şey.
1: Tam yani. Bir Amerikan tatili.
2: Aynen öyle.
1: Gördüğüm kadarıyla bu bir pick-up ve üzerine monte edilmiş karavan gibi bir şey var. Ama bu sıradan bir karavan değil.
2: Aa, şuna bak. Evine hoş geldin.
1: Dostum gerçekten çok temiz ve iyi durumda.
2: Gerçekten
1: hadi
2: de
1: içine
2: öyle.
1: Girelim. Ben güve yemiş gibi eski püskü bir karavana bineceğimi sanıyordum. Ama ben aslında de inanılmaz güzelmiş.
2: Yani beğenilmeyecek bir şey yok
1: belki
2: bence.
1: Fiyatı?
2: Evet, soralım bakalım.
1: Ne otomotiv şöyle ne ama. Motive edilmiş bir Ford Mustang, çıplak metal haline gelmiş bir Ranchero, göz alıcı hale getirilmiş bir kamp aracı ve Chrysler'den koca bir beyaz balina. Peki bunların hiçbirine kapılmadan durabilecek miyiz? Hadi gidip onunla konuşalım.
2: Hadi konuşalım.
1: Hadi Ludo. Au revoir, je suis en revanche. Biraz Fransızca uydurarak konuşabilirim. Ludo, harika vakit geçirdik demek az kalır. İstersen birkaç şeye tek tek bakalım. Elden çıkarmak istediğin bir şey var mı görelim, tamam mı?
2: Dışarıdaki yeşil Mustang'le başlayalım.
5: Tamam, olur.
2: Limon yeşili olanla. O satılık mı?
5: Evet, öyle. Satılık.
2: Söyler misin?
5: Sanırım 17 bin son fiyat.
2: Tamam.
5: Evet.
7: Tamam. Peki Ranchero'ya gelirsek?
5: Bu mu? Evet. Hayır. Bu satılık değil.
2: Aa, değil mi?
5: Bu benim bebeklerimden
7: tamam,
5: biri.
7: O zaman ben Fransızca'ya geçiyorum. Aussi, Ludo, nous avons Chrysler Grand Blanc Whale. Evet, peki bunun fiyatı nedir?
5: Evet, o 8,5.
7: Son olarak elindeki şu güzel F1'i soracağım.
5: Ha, kamp aracı.
7: Evet, kamp aracı. Evet. Gerçekten harika.
5: O da satılık, evet.
7: Aa, harika.
5: O da 16'ya satılık.
7: 16 mı?
2: 16?
5: Evet.
7: Peki, beyaz balina için 7'ye ne dersin?
5: Hayır, biraz zor.
2: 7,5 peki?
7: 7,750.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi Obseso.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
20: istikballe. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
21: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
22: Her klasik araç...
23: Tamam bak, çalışıyor mu?
22: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Maidenhead'de Ludo ve beklenmedik Amerikan klasiklerinden oluşan koleksiyonuyla birlikteyiz. Chrysler Imperial için 8500 istiyor ama daha ucuza verir mi acaba?
2: İlla 8000'li bir fiyat mı olmalı?
7: Evet. Öyle söyleme ama.
2: Ne diyeyim, 7750'den 7760'a mı çıkacaksın?
1: O iyi bir fiyat, evet.
7: Trevian.
1: Tamam, verdim Bonjour gitti.
7: Di. Harika, pekala Ludo. Çok teşekkür ederim. Ludo. Bu müthiş, 8000'e aldık.
2: Bu gerçekten harika.
7: Bu Uit Gram.
2: Evet doğru, evet öyle.
7: Dostum ben. Ludo
2: sanırım
7: çok teşekkür
2: Uit Mil demem gerekiyor.
7: Harika bir gündü dostum. İki gün sonra garaja döndüğümüzde Chrysler'imize yer açıyoruz. Alan tatilde ama Jelly şimdiden pati onayını verdi.
2: Bir dakika, gay mı küçülmüş yoksa araba mı çok büyük?
7: Araba büyük.
3: Araba tam bir canavar.
7: Bu aracı ancak şöyle tarif edebilirim. Bu bir yolcu gemisi gibi. Gerçekten öyle. Evet öyle.
2: Evet gerçekten.
3: Bence harika, bayıldım. Böyle şeyleri seviyorum. Mesela şu yan aynaya bak. Tamamen 60'ların roket havası.
7: Evet öyle değil.
3: İnsanların evet. Ayağa çıkması falan. O dönemin evet. Bütün o curcunası var. Bu yeşil camların de şeklini de seviyorum. Bunlar boya mı sence ya da yağ gibi bir şey mi acaba?
2: Bence bal mı dersin?
7: Evet sanki öyle evet. Değil mi Faz? Sanırım bu araç bal mumu sayesinde böyle korunmuş. Hatta bence bal mumu krom kısımlarda da kullanılmış.
3: Peki bunu çıkaracak mıyız yoksa doğal görüntü için
7: hayır,
3: üzerine mi bırakacağız?
7: Hayır, o doğal görüntü dediğin bence pas.
3: Evet.
7: Çıkarabiliyorsak çıkaralım.
3: Evet, yağ çözücü falan işe yarayabilir.
7: Bilmiyorum işte. Olabilir. Farklı şeyler deneriz. Onu da yarına bırakalım.
2: Bence işiniz çok zor. Çünkü şunun boyutuna bir bakın. Temizlenecek alan çok
7: evet,
2: büyük.
3: Maalesef evet. Dönümlerce
2: Skip
3: alan var.
2: Onun elinden kaçıp gitmesine evet. izin verme sakın, tamam mı?
7: Yarınki iş belli oldu. Ama bugünkü diğer görevimiz aracın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
3: Başlayalım bakalım, burada bir evet. kol var. Evet, kaldırıyorum. Oh,
2: açılıyor.
3: Yardım edin. Tamam, tamam.
2: Oh, böyle geniş açılı V motor.
7: Evet.
2: 6750 cc'lik bir V8
7: motor. Dostum bu kulağa müzik gibi geliyor.
2: Evet.
7: Şimdi bir çalıştıracağım. Sonra üçümüz Jelly Bean'le beraber bunu yoldan aşağı süreceğiz.
2: Tamam.
7: Bakalım gerçekten çalışacak mı? İşte oldu.
3: Fena değil.
2: Güzel, gayet iyi.
7: Nasıl?
2: Gayet akıcı
3: sesi
2: çalışıyor.
3: Güzel.
2: Evet öyle.
3: Evet, evet.
7: Ne dersin Bean? Sence de sesi
2: yağ basıncı
7: mi?
2: İyi mi? Yağ basıncı göstergesi var mı?
7: Evet. Sorun yok gibi.
3: Sesi çok iyi geliyor.
2: Evet, gayet akıcı çalışıyor. Bence 8 silindirin tamamı devrede.
7: Hadi atlayın
2: devrede.
7: Gidelim. Öyleyse keyif başlasın. Elbette ağır başlı ve akıcı bir şekilde. Imperial'e yakışır tarzda.
3: Gerçekten çok hoş.
2: Bence de, ayrıca bolca da yer var. Düşünsene, önde 3 yetişkin adam.
3: Ve bir köpek.
2: Bir de köpek.
7: Bir hafta tatilden dönünce arkada uzanıp cipslerini
3: yiyebilir. Evet, yiyebilir.
2: Evet, evet.
3: Evet.
7: Ama bu gerçekten
3: bence
7: çok
3: bence bu araba
7: hoş.
3: Harika bir araç.
7: Değil mi ama?
3: Kedi olalı bir fare tuttunuz diyebiliriz.
7: Evet, sanırım. Kabul, birkaç gıcırtı ve tıkırtı var ama otomatik şanzıman ipek gibi akıyor. Ve iç mekanda bir Greyhound otobüsü kadar geniş. Onu bir güzel temizledikten sonra bazı planlarım var.
3: Bununla ne yapacağız?
7: Bir modifiye fuarına götürüp iyice gösterişli bir hale getireceğiz.
2: Bu arabada gerçekten çekici
7: evet,
2: bir
3: evet,
2: şeyler
3: var. Haklısın.
2: Harika bir
3: evet haklısın.
7: Şurada bir yerde durup başka şeyleri de kontrol edelim.
3: Evet.
2: Tamam. İyi fikir.
7: Silecekler.
3: Hey.
7: Evet. Evet.
3: Araba geri geri gidiyor. Farkında
7: dur, dur,
3: mısın?
7: Dur.
3: Dur dur. Geri gidiyoruz. Hey. Hey. Yani silecekler çalışınca
2: şey
3: geri
2: var.
3: Vitese mi geçiyor? Bu küçük bir sorun olabilir.
7: Farların çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Biriniz inip bakın.
2: Tamam farlar. Park lambaları. Uzunları dene. Tamamdır, harika. Evet.
7: Ertesi sabah temizliğe başlıyoruz. Bunu garajda buldum. Üzerinde kalın kesim pastası ya da finisaj için ya da ikisi için de gibi bir şey yazıyor.
3: Dostum, bu işten biraz zaman alacak gibi.
7: Bu kaplamanın tam olarak ne olduğundan hala emin değiliz. Ama kesim pastasıyla polisaj keçesinin de etkisi birleştiğinde oldukça hızlı sonuç veriyor.
3: Bu aracı sevdiğini anlayabiliyorum çünkü kendine göre oldukça heveslisin. Normalde bu aşamada çoktan çekip gitmiş olurdu.
7: Yok, ben şimdi zaten buna gidiyorum. Gerçekten şu sardın. An resmen nefes nefeseyim bak. Imperial'imiz 5,5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde. Yani özgürlük heykelinden bile geniş bir kaportası var. Genç Sam'in tecrübe kazanması için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. İşin püf noktası sert bastırmak, tamam mı? Yani tek yapacağın bu. İşte böyle. Kurtulmaya çalıştığımız siyah tabakayı görebiliyorsun değil mi?
1: Evet evet.
7: Sürt biraz, sürt. Tadını çıkar. Harika değil mi? Tecrübe edinmek istiyorsan işte sana şans, öyle
3: daha
7: değil mi? İyi gidiyorsun, hadi.
3: Yaptın mı?
7: Yapmadım tabii ama fena bir şey gibi görünmüyor.
3: Evet, kesinlikle öyle. Evet, öyle öyle.
7: Öğleden sonra Sam'i bu işten kurtarıyoruz ve skid kromlarla ilgilenmeye koyuluyor.
3: Pekala, her zamanki gibi biraz bilek gücü gerektiren bir iş olunca ortadan kayboldu. Daha sonra çok önemli işler yaptığını iddia edecek ama yapmıyor. 5 dakikada bitmeyeceğine göre bu onun mutlaka sıkılacağı anlamına geliyor. Bence bunun üzerine bir tür vernik sürmüşler. Boyanın üzerine çok ince bir tabaka halinde uygulanmış. Bu cila onu çıkarıyor ama biraz zaman alıyor.
7: İyi misin dostum?
3: Teşrif etmeniz çok hoş oldu bayım.
7: Yapma şimdi.
3: Buradaki sorun şu. Bunun boyutu. Normalde bir ön tamponu ne kadar sürede
7: bak,
3: yaparım? 20 dakika.
7: Kaç saattir uğraşıyorsun.
3: Ama
7: tamam,
3: bu devasa.
7: Ama dostum, emek yoksa kazanç da yok, öyle değil mi? Daha bolca vaktin var.
3: Sevre kadar kazanç yok ama.
7: Hayır hayır, benim buna ihtiyacım tamam, yok çünkü zaten mükemmelim. Ki. Günün sonunda camlar temizlenip tüm kromlar parlatılınca İmperyalimiz gerçekten krallara layık bir görüntüye kavuşuyor.
3: Hey dostum, muazzam görünüyor.
7: Harika.
3: Değil mi?
7: Açık konuşayım, bu tam bir dönüşüm. İnce bir değişim ama çok büyük bir dönüşüm. Üzerindeki her neyse ondan kurtulmak zor işti ama aynı zamanda araca değer kattık mı? Kesinlikle. Sırada iç mekan var. Ama ertesi sabah skid geldiğinde ona bir sürprizim olacak. Dün gece bana ilham geldi. Arkadaşım Oxford Don'dan aldım. Dayanamadım. 45 sterlindi. Bu klasik bir Amerikan bisikleti. Schwing Stingray, Chrysler için mükemmel bir aksesuar. Bunu Imperial'in bagajına koyup bir fuara götürebilir, etrafta bununla dolaşabiliriz. Belli mi olur, belki biri satın alır.
3: Bununla dolaşmak güzel olurdu.
7: Evet, süper. Bu hafta sonu Henley Amerikan Otomobil Fuarında bununla etrafta dolaşabiliriz. Ama ondan önce değiştirmek istediğim birkaç bir şey var. Modern farlar gitmeli. Selenin biraz toparlanması gerekiyor ve en önemlisi... Kadronun yeniden boyanması lazım. Peki parçalarını ayıralım mı?
3: Olur, hızlıca sökelim evet. O zaman.
7: Fazla zaman kaybetmeden sonradan eklenen bu uyumsuz parçadan kurtuluyoruz. Kadroyu söküp boya için hazırlıyoruz.
3: Ne oldu?
7: Baş parmağımı incittim. Her yer maskeleme bandıyla kapatıldıktan sonra da sprey kutusuyla iki kat siyah boya atıyoruz.
3: İşimiz bittiğinde bu bisiklet harika görünecek.
7: Evet, iyi görünüyor. Yaptığımız ön çalışmalar işe yarıyor. Şimdiden iyi görünmeye başladı. 20 dakika sonra ilk kat neredeyse tamamlanıyor. Ben bırakıp gideceğiz dedin sanmıştım.
3: Bilirsin evet, işte. Evet, tam evet. Uzaklaşıyorsun sonra evet, küçük biliyorum. Bir detay görüyorsun. Ama şimdi gidiyorum.
7: Tamam,
3: boyada
7: tamam,
3: akma
7: gidelim.
3: Falan olursa ince su zımparasıyla düzeltilir, tamam mı? Nasıl buldun evlat? Kırmızı detaylarla çok güzel olacak.
7: Ne harika bir gündü. Bisiklette yeni bir görünüm kazandırdık ve Chrysler'in boyasını da ciddi anlamda toparladık. Hafta sonundaki otomobil fuarına kadar iç mekanı hazır hale getirmek çok zor olacak. Ama bahçede uzay çağı havasında bir Chrysler varken gökler bizim.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tar süt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
5: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot Ice Break.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona.
11: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
19: Hafta sonundaki otomobil fuarı için devasa Chrysler Imperial'imizi hazırlama işimiz var. Bir de bagaja koyacağımız bisikletimizi tamamlamamız gerekiyor. İyi haber, Baz şehre döndü. Kötü haber, yolunda gitmeyen bir şey fark etti.
20: Araba rölantide çalışırken yanında duruyordum. Bir inleme sesi duydum. Bir an sen san.
19: O gaydı.
20: Radyatör kapalıymış. Biraz basınç tahliye ediyordu. Sonra yere biraz sıvı boşaldı. Onu da sen sandım ama değilmiş dostum. Bence biraz hararet yapma sorunumuz var. Onu halletmeliyiz. Hazneye ama biraz koyalım. Su koyalım bakalım.
19: Hadi
20: çalıştırıp
19: bakalım.
20: Ne olacağına bakalım. Tamam bakalım çalışacak.
19: Bekliyoruz.
20: Aa selam beyin. Tamamdır.
19: Vay canına, ilk seferde çalıştı. Jurassic Park gibi değil mi? Şunlar kabarcık mı yoksa sadece şey mi?
20: Silindir kapak contası gitmiş olsaydı ya da blokta çatlak falan olsaydı bundan daha fazla kabarcık görmeyi
19: Anladım.
20: Beklerdim.
19: Yeni bir termostata ihtiyacı olabilir mi?
20: Evet belki de.
19: O zaman gidip bir çay içelim mi? Ne dersin?
20: Sen suyu koyarsan senin yaptığın çayı içeriz. Geri dönmeyecek biliyorsun değil mi?
21: Odaklanma süresi sivrisinek kadar.
19: 5 dakika sonra geri dönüyorum. İçecek yok ama çok daha heyecan verici bir şey var. Şunu söyleyeyim, çay getirmedim ama dışarı çıkarmam gereken başka bir şey var.
21: Şuna bak.
19: Ne diyorsunuz?
21: Çok güzel, gerçekten muhteşem.
19: Öyle değil mi?
20: Çok tatlı, çok uysal.
21: Yani jeli tot dikkatimizi dağıttı ve bize
19: jeli,
21: çay yapmadın
19: üzgünüm.
21: Öyle mi?
19: Çayı yapacağım ama benimki todun soğudu önceliği ama. Vardı.
20: Ha tabii.
21: O zaman sorun yok, sessizce acımı çekerim.
19: Anlayabildiniz
21: Ondan şüpheleniyoruz. Onu çıkarıp kaynar suya atmamız ve açılıp açılmadığına bakmamız gerekiyor.
19: O
21: maalesef.
19: Harika, tamam. Termostat motor sıcaklığını düzenleyen hayati bir parçadır. Genelde yaklaşık 10 yıl kadar dayanır ama bu araba bundan çok daha eski.
20: İşte termostatımız burada. Bak kapalı. Yani şu an hangi sıcaklıktaysa açılmamış bile.
21: O zaman şimdi kaynar suya koyup açılıyor mu diye bakmamız gerek. Madem bunu test edeceğiz, gidip suyu kaynatayım.
20: Pekala, başlıyoruz. İçine koyduk. Şimdi üzerine dök bakalım.
19: Ne oldu?
20: Termostatın üzerine kaynar su döktük ve açılıp açılmadığını da görmek için bekliyoruz.
19: Ben hala çayı yapmadım.
20: Çaydanlığı bulamadın, öyle değil mi?
19: Ha işte, ben de tam bu yüzden yapmadım. Ona ihtiyacınız olacağını biliyorum.
21: Ayrıca çaydanlığın buz gibi olduğunu ve fincanlarda çay poşeti olmadığını fark ettim.
19: Öyleyse işimize bakalım.
20: Bakalım olacak.
19: Hadi bakalım.
21: Merak ettim.
20: Tamam, geliyor.
21: Şimdiye kadar açılması gerekmez miydi?
20: Açılmamış olması gerekirdi. Evet şey, ama sadece çok az açılmış.
21: Yani bundan yeni bir tane almamız gerekiyor. İnternetten bulabilir miyiz?
19: Bakarım.
20: Evet işte böyle.
19: Skid bisiklete geri dönmek için sabırsızlanıyor ama aracın iç mekanının da epey elden geçmesi gerekiyor. Ön panel eksik. Kapı döşemesi ise bagajda duruyor.
21: Kanepe patlamış gibi duruyor.
19: Aslında araçtaki tüm kapı döşemeleri patlamış kanepeye benziyor. Yani benziyor. Çok da yabancı değil. Buzz'ın gözü korkmadı. Paneli yerine takıyor.
21: Yerine takılınca elinde durduğundan daha güzel duruyor.
19: Sonra da gizli silahını ortaya çıkarıyor. Bir kutu kontak yapıştırıcı.
21: Aa, bu düpedüz sahtekarlık. Tamam. Bunu beklemiyordum.
20: İşte çok güzel oldu.
21: Benden fırça istediğinde sadece kenarını yapıştıracaksın sanmıştım.
19: Dişi sağlama almak için...
20: Şuraya da biraz sürelim.
19: Kenara ekstra bir yapıştırıcı katmanı daha sürüyor. Skid'in yardımıyla kenarlarını katlayarak yerine oturtuyor.
20: Evet, toparlanıyor. İşte oldu, baksana. Elimi şuraya koyunca...
21: Dirseğinden orayı görmezsin bile.
20: Evet, yeni gibi oldu.
21: Evet.
20: Sayılır.
19: Bir diğer iyi haber de yedek bir termostat bulmuş olmam. Yarına kadar elimizde olmayacak. Bu yüzden Faz Skid'i bisikletle baş başa bırakıp eve dönüyor.
21: Şimdi bak, ilk izlenimim şu, mükemmel değil ama eskisinden çok daha iyi oldu. O yüzden ilk yapacağım şey, bütün poşetleri ve maskeleme bantlarını söküp elimizde tam olarak ne kaldığına bakmak olacak.
19: Skid tüm maskeleme bantlarını çıkarıyor.
21: Gayet güzel görünüyor.
19: Tekerlekleri, kabloları tekrar takıyor.
21: İşte oldu.
19: Ve seleyi. Ardından frenler de tamamen hallolunca, ben geç kaldım demek üzere tam zamanında geliyorum. Oo, bitirmişsin.
21: Pedallı bisikletin güzelliği bu. Çok basitler.
19: Yani sadece bir saatini aldı.
21: Ne kadar harika görünüyor değil mi?
19: Sanki ben yokken daha hızlı ilerlemişsin. Ama şunu söylemem gerek dostum, gerçekten çok hoş olmuş. Ve artık hazır değil mi? Yani test sürüşüne hazır mı?
21: Kesinlikle.
19: Benim bisikletimle de çok güzel gider bu.
21: Evet evet, kesinlikle. Amerikan tarzına karşı İngiliz tarzı.
19: Hadi o zaman sürüş başlasın.
21: Hadi gidelim.
19: Biliyor musun Skid? Bak ne diyeceğim. Bu iki bisiklette de küçük yaşta iki tekerlekli ulaşımla ilgili sevdiğim şeyi temsil eden bir şey var.
21: Gençlik kültürü.
19: Aynen dostum.
21: Benim iki tekerlek tutkum da o şekilde başladı.
19: Tahmin ederim.
21: Çok küçük yaştan itibaren bisikletlerle uğraşıyordum. Şimdi kalkış tekniğine dikkat et. Havalı bir şey göstereceğim.
19: Tamam.
21: Tamam mı? Bakıyor
19: musun? Evet, bakıyorum.
21: Durup seni beklerim. Tamam, birlikte olur. Çıkarız. Şimdi bunlar da şöyle yapıyorsun. Acayip hava. Hazır mısın?
19: Hadi. Gidiyoruz. Pedallar. Harikasın.
21: İşte bu evlat. Bekliyorum.
19: Ona yetişmem lazım.
21: Hadi.
19: Beni bekle. Öyleyse kalkış serbest. Günün büyük kısmını devasa bir araba üzerinde çalışarak geçirdikten sonra bu hafif bisikletler çok keyifli oldu. Şunun güzel yanı ne biliyor musun? İmperyal'ı harika tamamlıyor, değil mi?
21: Kesinlikle.
19: Amerikan kültürünün ve ruhunun bir parçası.
21: Evet, aynen öyle.
19: Bununla başlarsın ve sonunda kendini Main Street'te bir İmperyal'le gezintiye çıkmış bulabilirsin. Tabii termostat gelmezse Main Street'te gezinti falan olmaz. Neyse ki ertesi gün geliyor.
20: Yeni termostatı yerine takıyorum. İşte oldu. Beni yalnız bıraktılar.
19: İşin uzmanı sensin dostum. Halledersin.
21: Ben de işim bitince doldurman için sana büyük bir sürahi...
19: Tabii termostat gelmezse Main Street'te gezinti falan olmaz. Neyse ki ertesi gün geliyor.
20: Yeni termostatı yerine takıyorum. İşte oldu. Beni yalnız bıraktılar.
19: İşin uzmanı sensin dostum. Halledersin.
21: Ben de işim bitince...

0: Tamam, çalıştıralım bakalım.
1: Şimdi termostatın bunu açmasını beklemeliyiz, değil mi?
0: Evet, yani sanırım öyle. Ama bence içinde muhtemelen yeterince su var ve çünkü seviye biraz düştü. O yüzden bekleyip ne olacağını görelim derim. Borular ne durumda? Kalorifer hortumları?
1: Yani eskisine göre daha sıcaklar ama geçen seferki gibi olsa şimdiye kadar kıpkırmızı ve sıcacık olurlardı.
0: Bence artık düzgün bir dolaşım var. Belki erken konuşuyorum ama sanırım sorunu çözdük dostum. Öyle değil mi?
1: Tamam, bu çok iyi. Kesinlikle ısınmaya başladı sanırım.
0: Evet, daha önce doğru. Buz gibiydi. Bence sorunu çözdü.
2: Aferin çocuklar.
1: Evet.
0: Ve artık sanırım küçük bir gezintiye çıkabiliriz.
2: Bence de bir tur atmalıyız. Böylece tekrar yollardayız. Bu kadar geniş bir arabayla umarım bu dar yolda kimseyle karşılaşmam.
0: Evet, ben de. Sen de umarım arabayı bir hendeye düşürmezsin.
2: Aramızda güven problemi olanlar var. Birincisi, bunun düşebileceği büyüklükte bir hendek yok. İkincisi, araba gayet iyi gidiyor. Bak ne diyeceğim. Sizce de her şey yolunda gitmiyor mu?
0: Evet, göstergeler ne diyor?
2: Hepsi tam ortada.
0: Güzel.
2: Akü, sıcaklık, benzin ki o birazdan düşer. İmperyalimiz kimsenin yakıt tüketimini umursamadığı bir dönemden geliyor. Otoyolda 4,5 litre benzinle yaklaşık 13 kilometre gidiyor. Şehir içinde daha az.
0: Farkında mısınız? Bu araç yolda bir otobüsün kapladığı alan kadar yer kaplıyor neredeyse.
2: Bence Birleşik Krallık'ın karbon ayak izinin büyük bölümünü de oluşturuyor. Olumlu işaretlere bakarsak, hararet ya da radyatör sorununa işaret eden bir belirti yok. Biraz gaza basıp vitesler nasıl diye baksan
1: hayır,
2: mı?
1: Hayır. Debriyajı yakarsın sonra.
0: Mi? Mekanik hassasiyeti de bu kadar işte. Laf dinlemiyor.
1: Nazikçe kullan lütfen.
0: Evet, lütfen.
2: Şanzımanı mahvetmeden önce eve dönelim. Fazın gitmesi gerekiyor. Bu yüzden Guy ile ben biraz döşeme işi yapacağız. Dostum, buna sektörde battaniye kaplama denir. Bak, bunlar harika. Dokunduğunda çok iyi hissettiriyor.
1: Çok yumuşakmış gerçekten.
2: Yumuşacık ve sıcak tutan tüylü şeyler. Aracın içinde de çok güzel duracak bence. Önce arkaya serelim mi? En kötü orası görünüyor.
1: Olur.
2: İster bir Harley'in ön maşasına sarılsın, ister modifiye bir aracın arka koltuğuna serilsin. Meksika battaniyesi restorasyon işlerinin vazgeçilmez parçalarından biri. Bence ön koltuğu olduğu gibi bırakalım. Battaniyenin kırmızısı bu derinin kırmızısıyla
1: evet,
2: uyumlu.
1: Şahane. Artık bu koltuğa oturmayı gerçekten isteyebilirim.
2: O zaman aynen devam. Evet, aynen. Bu battaniyenin tüylü iç kısmını neden seviyorum biliyor musun? Zorda kalırsak üstünde şekerleme yapabiliriz.
1: Ya da çıkarıp
2: yapabiliriz.
1: Nehir kenarında üzerine oturabilirsin.
2: Çok
1: piknik
2: güzel
1: de yapabilirsin.
2: Eski güzel Meksika battaniyeleri. Yarın Henley yakınlarındaki Stone Harbor Park'ta düzenlenen klasik Amerikan otomobil fuarına gidiyoruz. Kabul, Chrysler'imiz hala kusursuz değil. Daha çok yürür halde bir restorasyon projesi gibi ama Rally of Giants için mükemmel bir aday.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: lojet, jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kriz
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
4: Yemek sepeti.
5: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
7: Bankam Tom Bank kartım Hadi.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
13: Sadece iki hafta önce Medinet'teki bir konteynerden bir Chrysler Imperial çıkardı. Trevien.
14: Tamam, Ucu. Verdim gitti.
13: Evet, harika. Pekala Ludo, çok sağ teşekkür Ludo. Ederim. Onu temizledik. Tamir ettik.
15: Düzgün bir dolaşım. Bence sorunu çözdük.
13: Ve ona sevgimizi verdik.
15: Şuraya da biraz sürelim.
13: Şimdi de onu Henley yakınlarındaki Stonor Park'ta düzenlenen klasik otomobil fuarına götürüyoruz.
15: Benzin doldurdun mu? Çünkü arkadaşın içmeyi sevdiği belli.
13: Cevap tabii ki evet.
15: Bidonla mı içirdin, pompadan?
13: Bidonla.
16: Yani o kadar da çok sayılmaz.
15: Yani sadece bir bidon içmişse
16: sorun
15: yok.
16: O zaman sadece 16 kilometre gidebiliriz.
15: Lütfen ilk benzin istasyonunda tamam. Durabilir
13: miyiz? Birkaç bidon içmişti ama tamam, durup depoyu dolduracağız. Benzini adeta içen deposuna rağmen Imperial reklamlarında aracın o kadar konforlu bir sürüş sunduğu söyleniyordu ki sahipleri direksiyon başından ayrılmak istemeyeceklerdi. Diğer arabaların yanında dev gibi kaldığı İngiliz yollarında bile inanılmaz derecede akıcı ilerliyor. Dostum, gerçekten yağ gibi gidiyor. Gerçekten Rally of the Giants'a gidiyormuşuz gibi hissediyorum.
16: Evet, gerçekten de öyle, değil öyle mi? Bir his veriyor.
13: Bence bu harika his gerçek his olabilir.
16: Bu arabayı sevdim.
13: Ben de.
16: Evet, çok sevdim.
13: 22 litreyle Henley'e varıyoruz.

0: Bir şey diyeyim mi? Hiç fena değil. Aa, başardık çocuklar.
1: Başardık.
0: Bu
1: doğru.
0: Harika.
1: Üstelik aksiyonun tam da ortasındayız.
0: Rally of the Giants, Birleşik Krallığın en büyük klasik Amerikan otomobil fuarı. Amerikan arabaları söz konusu olduğunda boyut önemlidir denir ya, işte onu burada gözlerinizle görebilirsiniz. Buranın patronu Alan Murphy. Peki dostum, bize biraz bu etkinlikten bahset. Ne zamandır düzenleniyor?
2: 1966'dan beri her yıl düzenleniyor, Covid yılı hariç.
0: Amerikan otomobil tarihinin her döneminden toplam 271 araç burada. Dostum, hepsi çok güzel. Üstelik hepsi birbirinden farklı. Şu çeşitliliğe bak.
2: Evet.
0: Yani kusura bakmayın ama 40'larda ve 50'lerde İngiliz otomobillerinde böyle bir çeşitlilik yoktu maalesef. Yoktu.
2: Hepsi siyah ve sıkıcıydı.
3: Doğru, evet. İçeride de kahverengi.
0: Evet, öyle değil mi?
2: Isıtmaları da yoktu.
3: Evet.
0: Fuara Chrysler'i alıcı buluruz diye gelmiştim ama görülecek bu kadar çok şey varken etrafta dolaşmayı bırakamıyorum. Tüm markalar burada. Chevrolet'den Plymouth'a ve Buick'e kadar. Oo, aman tanrım. Çok güzel. Gösterge paneline bakın çocuklar. Bu Cadillac Eldorado gibi nadir modeller de var. Ve kuyruk kanatları neredeyse bizim Imperial'inkileri bile geçiyor.
2: Bunu aldığımda hurdaydı ve çok para ödemem gerekmediği evet. için biraz Elvis'e saygı duruşu yapmak istedim. Çünkü onda da mor renkli bir 56
0: Gerçekten
2: model
0: vardı. Mi?
2: O yüzden her şeyi aynı yaptım. Tek fark onun arka kuyruk kanadında beyaz şeritler
0: yani
2: vardı.
0: Yani Elvis'e bir saygı
2: yani bu
0: duruşu.
2: Biraz, bu oldukça nadir eski bir araba. Yanlış bilmiyorsam 1956'da yaklaşık 1200 tane üretilmişti.
0: Daha da geriye gidersek, 1903'ten kalma ilk Cadillac'lardan biri de burada. Şu yılanı anlatır mısın? Çok havalıymış.
4: Dönemine ait bir ekstra aksesuar. Boğa yılanı şeklinde bir
0: ne kadar havalı değil mi?
4: Arabanın sıfır fiyatı 200 sterlin.
0: Öyle mi?
4: O koruna 12 sterlindi. Yani arabanın değeri %10'undan fazlası.
0: Harika bir şey. Daha da şaşırtıcı olansa bu Cadillac'ın çalıştırılma şekli.
4: Bu kendi çapında bir merasim.
0: Tamam, görmek isterim. Hadi Faz.
3: Evet, gelin size gösterin. Seleyi tabii, çıkarıyorum. Tabii. Tamam. Evet.
4: Evet.
0: Tamam, yaptık.
4: Şu kapağı kaldırırsanız.
3: Tamam, kaldıralım bakalım.
4: Onun yanında bir musluk göreceksiniz.
0: Tamam, evet, bak, görüyoruz. Evet.
4: Onu 90 derece çevirin
3: 90
4: şimdi.
3: 90 derece çevirdim.
4: Bu yağlayıcıların dik konumda olması gerekiyor.
3: Tamam.
4: Her iki yağlayıcıda da 3'er tane var.
3: 2 ve 3.
4: Evet, doğru.
3: Tamam.
4: Asıl önemli kısım bu. Şuradaki küçük çekim evet. görüyor musunuz?
0: Bu mu?
4: Evet, onu şuradaki çizgiyle hizalaman gerekiyor.
0: Bu da tamam.
3: Aa, evet.
4: Şimdi yakıtı hazırlamak istersen tamam. sana hazırlama kolunun nerede olduğunu evet. göstermiştim. Şimdi 5'e kadar
3: bir,
4: say.
3: 2, 3, 4. 5.
4: Evet tamam. böylece karbüratörü hazırlamış oldunuz.
3: Harika, hazırım.
4: Gaz kolunu sonuna kadar açmanız gerekiyor. Saat yönünün tersine çevirin. İyice sertleştiğini hissedeceksiniz.
3: Tamam.
4: Onu geçin.
3: Evet.
4: Bu kompresyon. Çevirmeye devam edin.
3: Pekala.
4: Üçüncü kompresyona getirmeniz gerekiyor. İşte orası.
3: Tamamdır.
4: Şu düğmeyi kaydırın. Sola ya da sağa.
3: Evet.
4: Şimdi iki elle. Evet. Şimdi tüm gücünü asın bakalım. Evet, asıl. Ah. İşte oldu şimdi çıkar.
3: Evet.
0: Çalıştırdın Faz.
4: Tebrikler. Çalıştırmayı başardınız.
0: Bravo Faz. Bu Cadillac'ın asla bir kaçış arabası olarak kullanılmadığını rahatlıkla varsayabilirsiniz. Ama bu amaç için kullanılmış olabilecek başka araçlar var. Aslına bakarsan ikimiz de motosikletçiyiz.
1: Evet.
0: Ama nedendir bilmiyorum. Kendimi evet. eve dönmüş gibi hissediyorum.
1: Evet.
0: Şuna baktığında evet. o Bonnie ve Clyde havası var ya. Benim evet. büyürken gördüğüm şeyleri temsil ediyor. The Great Gatsby ve o tarz şeyler, anlıyor musun? Evet.
5: 1930 model. Bunlardan 128 tane üretmişler. Şu anda dünya genelinde yollarda olan 2 tane araç var bildiğim
0: Peki,
5: kadarıyla.
0: Hala çalışıyor mu?
5: Çalışıyor.
0: Araçların çoğu güzelce restore edilmiş seri üretim modeller var ama bu model bir Roadster gibi harika bir hot rod da var.
6: Aldığımda parlak sarıydı ama rengini biraz bölmek istedim. O yüzden bir arkadaşımın ağırı müsaitti ve ben de arka kısmını siyah boyadım.
0: Bunu sen mi yaptın?
7: Evet.
0: Ne diyeyim, benim de sprey boyalarla aram fena değil.
6: Biliyorum, sprey kutularını gördüm.
1: Peki. Peki, hey, size şunu söyleyeyim, mesele kalite değil dostum. Sakın onu arabaya yaklaştırmayın.
3: 8 litre mi?
7: Evet.
3: Bu gerçekten tam bir canavar, biliyor musun?
6: Gaza hafifçe dokunmak gerekiyor.
8: Anne-Marie, kıyafetinin araçla uyumu da harika. Tam havayı yakalamışsın. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sadece Mark, biraz daha çabalayabilir misin? Ama konu motorlar olunca bu klasik Buick kadar insanı şaşkına çevirebilecek çok az şey vardır.
3: Bu araba 1918 model. Yani neredeyse senin kadar yaşlı. Ama müthiş şekilde korunmuş, kusursuz bir patina.
8: Aa evet dostum, şuna bak. Bu harika.
3: Mekanik bir müzik katedrali gibi, öyle değil mi?
8: Haklısın. Sanki bir ork gibi.
3: Evet.
9: Saatte 80 kilometreye kadar çıkabiliyor.
8: Harika.
9: Uzun yola da gidiyor.
8: Öyle mi?
9: Sadece arka teker frenleri var.
8: Evet.
9: Yani biraz
8: tehlikeli.
9: Aynı zamanda
8: eğlenceyi de artırıyordur.
9: Yani.
8: Yani kuyruk kanatları, krom detaylar ve sınırsız eğlence istiyorsanız kendinize bir Amerikan klasiği alın ve Rally of the Giants'a doğru yola çıkın. Milyon dolarlık gibi görünebilirler ama günümüzde Amerikan klasikleri şaşırtıcı derecede ulaşılabilir fiyatlarda. Bu da bizi tekrar Chrysler Imperial'imize getiriyor. Ne harika bir gündü çocuklar. Şimdi bakın, aslında bunu buraya getirip satmamız gerekiyor.
1: Ama etrafta dolaşırken harika
8: evet,
1: vakit
8: öyle.
1: Geçirdik. Yani açıkçası onu satmaya çalıştığımızı
3: evet,
1: söyleyemeyiz.
3: Evet ama biliyor musun? Bu ortam o kadar harika ki aslında. Araba
8: ya,
3: bizde kalsa
8: dostum,
3: daha iyi olabilir.
8: Bir de garajından Stingray çıkardık.
1: Evet.
8: Evet. Ama ona da talip çıkmadı. Belki de insanlarla ilgilenmek için
1: sen
8: burada olmadığı için.
1: Hiç çabalamadı.
8: Kendimizden evet, utanmalıyız. Evet. Ama artık işi ciddiye alıp Chopper Boy'dan bunun ne kadar ettiğini
1: evet.
8: öğrenmekle başlayabiliriz. Ama bence rahatlıkla 9000 eder. Ertesi gün tahminimin doğru olup olmadığını öğrenmek için çiftlikte kendi özel otomobil fuarımızı düzenliyoruz.
10: Bakalım bu araba nasıl?
8: Ne diyorsun?
11: Bayıldım.
8: Ciddi mi?
11: Evet, tam bana göre kesinlikle.
8: Tam senin kalemin evet. olduğunu biliyordum Chopsy.
11: Bunlardan elime daha önce de geçmişti.
8: Öyle mi?
11: Evet, evet.
8: Tabii sonuçta bu yürür durumda bir restorasyon
11: evet,
8: projesi.
11: Evet ama dert değil.
8: Peki sence ne kadar eder?
11: Şey, rahat 10.000 eder ama 9.000 civarı olsaydı muhtemelen kendim alırdım.
8: Harika.
11: Oh.
3: Evet.
1: Verdiniz dostum.
11: Çok teşekkürler.
1: Hayırlı olsun.
8: Evet, bir bindik evet, kazandık.
11: İyi anlaşma.
3: Bence iyi.
8: İyi oldu.
11: Bence
8: 1000 sterlin kazandık. Kar ettik yani. Ettik değil mi?
3: Gerçekten.
1: Sana da bu yakışıyor.
8: Bu da nereden çıktı şimdi?
1: Hatta siz ikiniz şu gömleklerinizle bu arabaya binip bir tur atmalısınız.
8: Chewin.
11: Evet.
8: Diğer Amerikan parçalarımıza gelince. Guy Willis'in ve benim tarafımdan restore edildi.
1: Sürüşü çok iyi. Ben sürdüm.
11: Evet evet, bunlar sağlamdır. 400 iyi mi?
1: Hey, biraz ağır ol.
11: Bu iyi mi kötü mü?
1: Hayır, yani bundan ciddi para kazanmış olacağız.
11: Kötü durumundakileri bile 300 ediyor bunları.
1: Biz bunu 45'e aldık.
8: Çok şey harikasın. Bana 1000 sterlin kazandırdın. Ve aynen, potansiyel geçmedi. Olarak...
1: Ben de bunlardan
8: çok
1: küçük
8: teşekkür
1: bir kazanç
8: ederim. Dinle,
1: doğrusu.
8: Diyelim ki 300.
1: Evet.
8: Yani bundan bana 255 sterlin kazandırdın.
11: Çok iyi fiyat.
8: Toplam 1255 sterlin eder.
3: Bravo.
1: Evet.
11: Rica ederim
8: teşekkür
11: efendim.
8: Teşekkür ederiz.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim.
1: Evet.
11: Ben teşekkür ederim.
1: Bu anlaşmayla günümüz para, güzelleşti.
8: Para para para para. Ceketimi alayım.
11: Benimkini de getir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 195 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 72 lira 50 kuruş. 30'lu orta boy yumurta 75 lira.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
6: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
7: Buradaki yemek inanılmaz.
8: İkinci masaya Giro Pizza.
9: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
8: Köfte kebap.
5: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
7: Evet.
5: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
6: Doğru. Suyu koy.
5: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
6: Çok amaçlı un.
5: Tamam.
6: Şeker, tuz ve yağ.
5: Ve biraz su.
6: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
5: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
8: Yaklaşık 1000.
5: Kaç dedin?
8: 1000 kişi.
10: Yunan feta pizzanız.
9: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
6: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
11: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
5: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayım. Keşke şurada yan koltukta olsaydınız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta, vay be, tam bir ziyafet çekiyoruz. İşte bu. Her türlü ilginç lezzet var. Bunu sizin için yapıyorum. Umarım takdir edersiniz. Melrose'da Ermeni, Gürcü ve Los Angeles kültürü karışımı bir yer. Tam bir şölen bu.
8: Evet, harika.
5: Cincinnati'de Meksika mutfağı, ramen ve fırın üçlemesi. Olağanüstü. Ve Atlanta'da da çılgın, sıra dışı bir tavuk mekanı. Bu çok komik. Çıtır tavuğa çatlatıyorlar. Sadece tavuk değil, bu empanada mı poğaça mı neyse onunla da tanınacaksınız. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için.

0: Şu anda Georgia Atlanta'dayım. Georgia State Üniversitesi'nden 2-3 kilometre uzakta. Georgia Caddesi'ndeyim. Ne çok Georgia dedim. Neyse, aradığım şey tavuk. Pandemide tavuk pişiren iki arkadaş hakkında bir şeyler duydum. Tavukları çatı katında pişiriyorlar. Kovayla aşağı sarkıtıp siparişlerin hazır olduğunu megafonla söylüyorlarmış. Tam bana göre. İşte aradığım Hav Crisper Express.
1: Çıtır çıtır.
2: En çok canımın çektiği mekanlardan, her zaman taze ve lezzetli.
3: Hayatımda yediğim en iyi tavuklu sandviçti.
4: Burada yerel işletmecileri destekliyorsunuz. Koşuşturup hayallerini gerçekleştiriyorlar.
0: Sahipleri Greg ve Will tavukların yanı sıra kendilerine özgü karakterleriyle de öne çıkıyorlar. Bana o kovadan bahsedin. Duyduğuma göre tavukları hazırlayıp aşağı gönderiyormuşsunuz.
1: Evet, buna sosyal mesafeli tavuk diyoruz.
0: Sandviçin doğduğu yer burası.
5: Evet.
0: Ne tür bir sandviç bilmiyoruz ama sandviçin doğduğu yer.
6: Burası her şeyin başladığı yer. Has sandviç.
1: Will, normalde ben ön taraftayım. Ben çığırtkanım, o da lezzet ustası. Böyle.
0: Rap albümü ismi gibi değil mi? Çığırtkan ve lezzet ustası bir arada. Ben de başkanım, lezzet diyarı başkanı. Yeni albümümüz geliyor, gece yarısı.
1: Kovada.
0: Kovada, 12.01'de. Aranızda pazarlama diploması olan var mı?
1: Ben pazarlama okudum. Evet, pazarlama.
0: Peki sen hep aşçı mıydın?
5: Evet.
0: Hep bunu mu yaptın? Yani okuluna falan gittin mi?
5: Evet.
0: Nerede?
5: Evet, Cordon
0: Bleu. Çok güzel, çok güzel. Peki, okulda yaptığın onca şeyden, öğrendiğin onca şeyden sonra bir kızarmış tavuk dükkanı açacağını düşündün mü?
5: Hayır. Düşünmedim ama bu benim tutkum oldu ve öyle de kaldı. Hani boy hazır?
2: Hani boy benim favorim.
5: Muhteşem bir sosla kaplı kızarmış tavuk.
2: Elinizi kirletmeye hazır olmalısınız ama buna değer.
5: Öncelikle marine sosumuz için karışımımızı hazırlayacağız. Karışımımız soğan tozu, füme paprika, tavuk bulyon tozu, sarımsak tozu, ranch tozu, tuz, sıvılar içinde peynir altı suyu, limon suyu ve limon kabuğu rendesi.
0: Bolca baharat.
5: Dereotu ve biraz tahin otu, kesilmiş tavuk butları. Bunları 2 ile 3 gün salamura edeceğiz.
0: Hadi
5: şimdi
0: bakalım.
5: Pane harcını hazırlayacağız. Un, füme paprika, soğan tozu, tuz, tavuk bulyon tozu, sarımsak tozu. Butları paneleyip yaklaşık 30 dakika bekleteceğiz ki un iyice yapışsın.
0: Neyle kızarıyor?
5: 350 derecede bitkisel yağla. Şimdi bal sosuna geçeceğiz. Yağ, kıyılmış sarımsak, soya sosu, sarımsak tozu, bal. Ateşi kısıp balı yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişireceğiz.
0: Peki sonra?
5: Füme limonlu mayonez tarifi. Füme paprika, soğan tozu, sarımsak tozu, koşer
0: limon
5: tuzu,
0: suyu.
5: Mayonez, limon kabuğu
0: sonra
5: rendesi.
0: Sonra baharatlar.
5: Evet efendim.
0: Tam bir bomba. Tamam, çok bilmiş tavuk, sandviç yapalım.
5: Tavuğu alıyoruz, üzerine baharat, füme limonlu mayonez ve susamlı lahana salatası.
0: Salatada ne var?
5: Mayonez, susam yağı, soya sosu, şeker ve tuz. Tatlı turşu, tavuğu sarımsaklı ballı sosumuza batırıyoruz.
0: Ne kadar ciddiyiz. O da neydi öyle?
5: Çığırtkanımız. Elinde değil, istemeden oluyor. Biraz susam, kapatıyoruz.
0: Tavuk muydu, baykuş mu?
5: Kuşgillerden. Ayrımcılık yapmıyoruz.
0: Daha yumuşak olsaydı, nasıl yaptığını görmeseydim. İşlenmiş derdim. Sulu demek yetersiz. Salata bayağı güzel uyuyor. Hani hafif ve ince sarımsaklı ballı sosu tutacak kadar nefis bir şey.
5: Teşekkür ederim.
1: Hani boy yolda?
2: Çıtır çıtır. O füme limon, bal ve sarımsak tadını gerçekten ön plana çıkarıyor.
7: Ofiste yerken masamın üstüne mutlaka bir şey koymam gerekiyor.
2: Kocaman bir tavuklu sandviç.
5: Bir biçim bir nugget.
0: Nuggetlardan bahsedin.
1: Tavuk nuggetler. Genelde yüzüklerini takar. Bum.
5: Yalan yok. Tavuk çok.
0: Hadi görelim.
5: Nugget zamanı. Soğan tozu, füme paprika, tuz, sarımsak tozu ve
0: peynir altı
5: iri
0: su.
5: Doğranmış tavuk but parçaları. Bir gün marine edilmiş, unluyoruz.
0: 30 dakika bekletip sonra kızartacağız.
5: Ve peynir altı suyu. Biraz baharat ekliyoruz.
0: Hepsi bu kadar. Yine çok yumuşak. But çok lezzetli. Panesi tam kıvamında. Nefis.
1: Kızarın!
2: Hiç buttan yapılan bir nugget yememiştim. Harika olmuş.
8: Merhaba, hoş geldiniz. Sizin için kıymalı poğaçalar hazırladık.
0: Oğlunuz kızarmış tavukçuya götüreceğini ve empanada yiyeceğinizi mi söyledi?
9: Gerçekten olağanüstü.
4: Kıymalı poğaça menüye harika bir katkı olmuş. Kıyma, karamelize soğan, her şey birbiriyle mükemmel uyum içinde.
0: Tek bir numarayla getirmediğinizi söylediniz.
5: Evet, bir sonraki numaramız kıymalı poğaçalarımız. İç harcımızı hazırlayıp kavuracağız. Sonra karamelize soğan, tuz ve soda ekleyeceğiz.
0: Muhtemelen hazır hamuru da alabilirsin. Yani
5: evet.
0: Küçücük bir mutfağın var ama hamuru yapacaksın, öyle mi?
5: Hamuru ben yapacağım. Un, şeker, tuz, margarin, sütü eklemek için bir çukur oluşturacağım. Üzerini de bir havluyla örtüp pilendireceğiz. Boom sosu.
0: Vay be.
5: Paprika, tuz, toz karabiber, soğan, sarımsak tozu, mayonez, acı kahverengi hardal,
0: karıştırıyoruz.
5: Evet, kıymamız soğudu. Çedar peyniri ekleyeceğiz ve turşu.
0: Turşusuz olmaz zaten.
5: Karamelize soğan. Hamurumuzu çıkarıyoruz. Bunları yumurtaya bulayacağız ve...
0: Evet, kesinlikle katılıyorum.
5: Kenarlarını basıyoruz. Kızartıyoruz. 3,5 dakika kadar.
0: Tamam.
5: Ketçap baharatı, domatesli tavuk bulyon baharatı.
0: Onu tetikleyen kelimeler ne?
5: Tavuk. Kuş.
0: Çok komik değil mi? Hamuru niye kendin hazırlıyorsun anlıyorum. Böyle bir şey dışarıda bulamazsın. Harcı hiç boş değil. Tadı mayhoş değil. Turşuya bayıldım. Peynir kıvamında. Tavuk kadar bu. Poğaça mı desek, empanada mı? Bunlar da tanıyacaksınız, emin olun.
5: İz için bum soslu bir poğaça.
3: Kıyması tam bir lezzet bombasıydı ve bum sos onu daha da özel kılıyor.
5: Limonlu paprika kanatları koyuyorum.
0: Daha önce gittiğiniz tavuk mekanlarıyla kıyasladığında nasıl?
10: Heyecan verici. Bir saatlik araba yolculuğuna değer.
5: İyi insanların iyi yemekler yapması muhteşem bir şey.
0: Gerçekten harikasın şef. Ustaca el becerinin, tekniğin, baharatların, lezzetlerin akıl almaz.
5: Teşekkür ederim.
0: Kaliforniya Batı Hollywood'da işsiz futbol yorumcusu dostum Jay Glazer'layım. 30 yıl önce Melrose'da restoran işletiyordum, biliyor musun dostum? Eski günlerde.
11: Dostum, bir saattir arabadayız. Hayat hikayeni seni... dinlemenin zamanı mı? Açlıktan tamam, ölüyorum. Ne yapıyoruz burada? Şefi,
0: pandemi sırasında yön değiştirip menüyü kişiye
11: biz özel... Biz de içeri girsek ve hayat hikayeni orada öğrensek. Hadi açlıktan ölüyorum. Hadi.
0: Başına vurdu.
11: Gerçekten galiba. Çok acıktım.
12: Kuşbaşı hazır.
13: Burada hiç pişman olmazsınız. Her şeyi gözü kapalı söyleyebilirsiniz.
12: Gerrit için tavuk dürüm.
14: İranlı bir Ermeni olarak bu bana tanıdık geliyor ama aynı zamanda yepyeni bir deneyim.
0: Bütün bunlar şef Armen'in zorluklara göğüs germesi ve Ermeni mirasından lezzetleri Amerikan tadıyla buluşturmasıyla bir araya gelmiş.
12: Burayı bir fırın olarak açtım.
0: Ermeni fırın ürünleri çok iyi, biliyorum.
12: Covid patlak verdi. Her şeyi bir anda değiştirdi. İnsanlar ne yemek istiyorsa onu pişirmeye başladım. Sonunda menü bugünkü haline geldi.
15: Evet, 2 tane balık burger.
16: Balık burger burada çok rağbet görüyor.
14: Tam olması gerektiği kadar baharatlı.
13: Ekmek harika. Armen yaptığı için.
0: Neyle başlıyoruz?
12: Susamlı ekmeklerimizi yapacağız. Su, maya, şeker, yumurta ve tereyağını ekliyoruz.
0: Ne tür un bu?
12: Yüksek proteinli un, sonra da tuz ekleyeceğiz.
0: Jay'in kocaman kolları var. Bence bu işi ona bırakalım.
11: Tamam, ben yaparım, tamam. Siz keyfinize bakın.
12: 5-6 dakika karıştırıp porsiyonlara ayırıyoruz. Bunlar 35 dakika mayalanma kutusunda kalacak.
0: Şunlara bak, ne güzel, hafif, parlak.
11: Seninle gurur duyuyorum. Bunu görüp parlak deyince kesinlikle kafamla ilgili bir şaka olduğunu anladım. Kabak gibi ortadaydı. Kolaydı. Kolaydı.
12: Yumurta akı sürüyoruz.
0: Sen bunu yaparken Jay'de üstüne susam serpiştirebilir miyim?
11: Sanırım yeni tutkumu buldum.
12: 400 derecede 8-9 dakika pişiriyoruz.
11: Vay canına, çabuk pişti.
12: Tartar sosunu hazırlayacağız. Önce koyacaklarımız kapari, kornişon, arpacık soğanı, limon suyu, Worcestershire sosu, Dijon hardalı ve taze dereotu.
0: Bu sıradan bir tartar sosundan çok daha fazlası.
12: Güzel bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz.
0: Mayonezle karıştırıyorsun.
12: Asla yaptığımız gün servis etmiyoruz.
11: Neden?
0: Lezzet kesinlikle %50 artıyor.
11: Bu harika.
0: Çok lezzetli değil mi?
12: Şimdi doğal sıcak yağ karışımını hazırlayacağız.
0: Bu balığı içine batırdığımız bir yağ.
12: Biz avokado yağı kullanıyoruz. Baharatları kavuracak kadar sıcak. Acı biber, tuz, paprika. Çok. Sarımsak tozu, esmer şeker, koyu kırmızı biber tozu ve Old Bay baharatı. Bu yarına hazır olacak.
0: Şimdi salatalık turşusu yapacağız.
12: Turşu suyunu hazırlayacağız. Kullanacaklarımız beyaz sirke, filtrelenmiş su, turşu baharatları, şeker, tuz, hardal tohumu ve dereotu. Turşu suyunu salatalık karışımına süzeceğiz.
0: Ne kadar bekletilecek peki?
12: Bir gece boyunca.
0: Yarın tekrar mı gelsek?
11: Ben de acıktım.
12: Şimdi Alaska Morina balığımızı paneleyeceğiz. Un, yumurta sarısı, galeta unu. Fritöze atıyoruz.
0: Neyle kızartıyorsun?
12: Sığır eti yağı.
4: Ne?
11: Gerçekten mi?
0: Sığır yağında kızartmanın lezzet farkı inanılmaz oluyor.
12: Sarımsaklı tereyağıyla ekmek kızartacağız.
11: Çok iyi görünüyor.
12: Amerikan peyniri. Buradaki yüzeyi hafifçe yedirelim. Balığı kızgın yağ atıyoruz.
11: Çok az kaldı.
12: Biraz tartar sos. Üstüne bolca koyuyoruz.
11: Ay canına.
12: Niye bu kadar çok koyduğumuzu anlarsınız.
11: Çok sıcak olduğu için mi?
12: Turşuları koyduk mu üstünü kapatıyoruz ve hazır.
11: İşte bu. Beni bekle. Açlıktan öleceğim. Pekmek harika. Tatlı olmasına bayıldım.
0: Balık lokum gibi. Dışının çıtırlığı da muhteşem. Turşular çok ferahlatıcı. Tam lezzet çok.
11: Evet, inanılmaz.
0: Şunun iştahına bakar mısın? Benimkini de ister misin?
12: Morina'yı kızgın yağa atıyoruz.
0: Bu balık burgeri daha önce yediniz mi?
17: Yedim. Buradaki en iyilerden biri.
18: Taze, baharatlı, yoğun ve akışkan.
19: Armen her şeyi kendi servis ediyor.
12: Sucuklu haçapuri üzerinde çalışıyoruz.
2: Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Harika.
19: Ekmek, peynir ve üstünde yumurta var. Yumurtayı patlatıp hepsini karıştırıyorsunuz.
0: Şefim, döndüğümüzde o yumurtalı yemeği ben yapacağım. Tamam.
11: Hadi bakalım.
19: Tamam.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
21: Net! Kazancım net, sigortam net.
22: Bu otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Güneş Coolmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Coolmix.
27: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
28: Bellona. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
29: Baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
30: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
31: İkisi birlikte çok iyi.
32: Tıpkı bizim gibi.
33: Pepsi ile hepsi güzel.
34: Bakın,

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye Y bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.
9: Devam ediyoruz, Melrose'dayız. We Melrose'da şef Armen ve biricik dostum Jay Glazer'la birlikteyiz. Yemek hakkında bildiklerimin 10 katını bu adam futbolda olup bitenler hakkında biliyor, söyleyeyim.
10: Falafel için sos hazır.
11: Menüde çok seçenek var.
12: Her şey çok eşsiz.
11: Haçapuri'yi Los Angeles'a o getirdi.
10: Sucuklu haçapuri hazır.
13: Bu bir Gürcü yemeği.
11: Peynirli oluyor, üzerine yumurta koyuyorlar, bandırıp patlatıyorsun.
9: Haçapuri bir tür pide. O bölgede, Karadeniz bölgesinde her yerde yapılıyor. Üzerine koyacağımız yumurta. Bunu sizin için yapıyorum. Umarım takdir edersiniz.
11: Her kahraman pelerin takmaz.
9: Her kahraman yumurta da yemez.
10: Hamuru hazırlamaya başlıyoruz. Su, maya, şeker, biraz da ön maya.
11: O da ne?
9: Daha önce ayırdığı maya. Çaylaklara yardım eden bir oyuncu gibidir.
11: Yani oyuna tecrübeli biri giriyor.
9: Tam olarak öyle.
10: Avokado yağı.
11: Bu ekmek balık burgerdeki ekmek gibi olursa süper olur.
10: Öncelikle unun yarısını, tuzun yarısını, sonra da kalanları tek tek döküyoruz.
9: Bu hamurun daha homojen olmasını sağlar.
10: Karıştırıyoruz. 6 ila 8 dakika. Sonra porsiyonlara ayırıp yoğuruyoruz. Açmaya hazır oluyorlar. Peynir karışımımızı
11: çok
10: yapacağız.
11: Çok az mozzarella. Bir tutam.
9: Bir dokunuş.
10: Krem peynir ekliyoruz. Tam yağlı tereyağı, biraz peynir ve sarımsak tozu koyuyoruz. Mikser kullanıyoruz. Porsiyonlara ayırdıktan sonra bekletiyoruz.
9: Bu içine konmaya hazır peynir karışımı.
11: Sınıfın geri kalanıyla da paylaşayım.
9: Olmadığını kontrol etmem gerekiyor.
11: Tabii.
10: Hamurumuzu alıp oval olarak açıyoruz. Ortasının ekmek gibi kabarmasını istemediğimiz için hamuru deliyoruz. Kenarlarına dokunmayacağız.
9: Kenarlar kabarsın istiyoruz.
10: Peynir karışımımız burada ve katlıyoruz.
9: Şuna bak.
11: Harika görünüyor.
9: Kenarları sıkıyoruz, evet. Peynirin dışına akmaması için.
10: Kesinlikle. Biraz su geçiyorum.
9: Üzerine susamla serpiyor muyuz?
10: Evet. Fırına hazır.
9: Peynir, hamur hepsi aynı anda pişiyor.
10: Olmaya yakın, üzerine sucuk koyuyoruz.
11: Vay canına.
9: Vay.
11: İnanamıyorum.
10: Üstüne de yumurtanın sarısını.
9: Yumurta geldi. Muhteşem.
10: Atlatıp her yere dağıtın.
11: Ah vay canına.
10: Artık
11: sen
10: silip süpürebilirsiniz.
11: İnanılmaz. Harika.
9: İnanılmaz. Söndü gibi sanki. Hiç böyle bir şey yemedim.
11: İtalyan pizzası gibi.
9: Gerçekten.
11: Muhteşem.
9: Hamurun dokusu sert ama yine de oldukça hafif. Peynir karışımına bayıldım.
11: Çok iyi.
9: Bomba gibi. Sanırım bunsuz artık kahvaltı edemem.
14: Sucuklu haçapuri.
15: Bu ekmekten başka bir yerde bulamazsınız.
14: Her lokması ayrı güzel.
11: Pizzadan daha çok sevdim.
10: Lindsay için falafel.
16: Menüden ne yeseniz seversiniz. Mutlaka uğramalısınız.
9: Burası özellikle Ermeni, Gürcü, yani genel Karadeniz mutfağından etkileniyor, öyle değil mi?
10: Akdeniz'den etkilenme desek daha iyi.
9: Tamam.
10: Evet.
9: Anladım. Hangi kelimeyi kullanmak istersen iste. Covid döneminde yönünü değiştirip menünün müşterilere özen olması ve bunun kalıcı olması. En sevdiğim kısım bu, söyleyeyim. Buraya geldiğinde her şey o kadar mütevazı ki. Küçük bir kurabiye rafı var. Ufacık içecekler, biraz humus. Küçük bir yazıcıdan, ofisinde muhtemelen basılmış bir menü.
10: Evet.
9: Sıfırdan basit görünebilecek bir menü hazırlamışsın. Açıklamalar sunumla veya lezzetle uyuşmuyor diyebilirim.
11: Ay adına sana teşekkür edeceğim. Çünkü buraya gelmeden önce sinirliydim.
9: Sinirli
11: hayatını ya. Kurtarmış olabilirsin.
10: Rica ederim.
9: Bırakacak biri var.
10: Ha, elbette.
9: Size küçük bir mutfak aşk hikayesi. Kuzey Kaliforniya'da tanışan iki şef birbirlerine aşık oluyorlar ve evleniyorlar. Kadın Kaliforniyalı, adam Orta Batılı. Adam kadını ikna ediyor, Cincinnati'ye taşınıyorlar. Cincinnati'ye taşınan iki şef sizce ne tür bir restoran açar? Kesinlikle. Asya fırını ve bir ramen dükkanı. İşte Cafe Mochico.
12: Tatlı patates reçelli kruvasan.
13: Aman tanrım, bu çok iyi.
17: Hamur işi ve Japon tarzının bir karışımı gibi.
18: İki çıtır tavuk ve bir yengeç salatası.
9: Bu restoranı nasıl keşfettiniz?
19: Bana Mochiko'dan oğlum bahsetti. O günün sabah fırın için buraya gelmiştim. Akşamına da restorana geldim.
9: Gün boyu servis edilen lezzetler Elaine ve Eric tarafından hazırlanıyor. Menüde hem Fransız hem Uzak Doğu var.
12: Asya'nın farklı ülkelerinden aldığımız ilhamı Fransız teknikleriyle birleştiriyor, bambaşka bir boyut katıyoruz. Oldukça lezzetli oluyor.
9: Şimdi ne yapacağız?
12: Etli çörek.
18: Bu yumuşacık çöreğin içinde geleneksel Çin usulü kızartılmış dana eti var.
9: Şimdi ne yapacağız?
12: Çörek hamurunu hazırlayacağız. Ekmek unu, şeker, tuz, maya, süt tozu ya da süt ya da yumurta. Meyhanemiz de ekmek unu ve sudan oluşuyor.
9: Bunu karıştırıyoruz.
12: 6-7 dakika karıştırdıktan sonra tereyağı ekleyip tekrar 6-7 dakika
9: bekliyoruz. Ne kadar dinleniyorum?
12: En az 1 saat.
9: Peki sonra?
12: Dana etini baharatlayacağız sonra. Esmer şeker, tuz, beşli baharat karışımı, biraz acı biber tozu. Bunları ete yedirip genellikle bir gece bekletiyoruz.
9: Fırına atıyoruz.
12: Evet, 275 derecede 3 saat. Küp küp doğrayıp bir çeşit sos yapacağız.
9: Bildiğimiz tarif gibi diyebiliriz.
12: Evet. Yağ, soğan, kavrulmuş dana eti,
9: yıldız anason,
12: beşli baharat karışımı, tuz, malt şekeri, hoisin sosu, istiridye sosu, mirin ve soya sosu ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Mısır nişastası karışımı ve jelatin.
9: Ne kadar süre pişiyor peki?
12: Sadece birkaç dakika.
9: O soğurken biz ne yapacağız?
12: Hamurumuzu şekillendirebiliriz.
9: Ne ara biz oldu anlamadım ama neyse ben izleyeyim.
12: Bu işte beraber iş sanmıştım. Bir parça kesiyorum buradan.
9: Hamura baktığında seni mutlu ediyor mu?
12: İyi bir hamursa evet. Yaklaşık bir saat mayalandırıp sonra gazını alacağız. Böyle iç harcımızı da kenarlarını...
9: Çok yaptık.
12: Evet, kenarları sıkıştırıp kapatıyoruz. Üzerlerine de kurabiye kaplaması yapıyoruz.
9: Ne ekleyeceksin? Kurabiye. Bunu görmem lazım.
12: Tereyağı, pudra şekeri, mısır nişastası, hepsini karıştırıyoruz. Yumurta, un ve ondan sonra karışımı çöreğin üzerine sıkıyoruz.
9: Sonra pişirmeye başlıyoruz.
12: 320 derecede yaklaşık 14 dakika.
9: Her şey çok spesifik değil mi?
12: Çöreklerin son hali.
9: Ha işte bu. Normalde tatlı sayamam ama bunun dışındaki kurabiyeye gerçekten bayıldığımı söyleyeyim. Hamur hafif ama içine baktığında... Dana eti yumuşacık, hala sulu. Tebrik ederim.
12: Teşekkür ederim. Dana etli çörek.
20: Ne zaman arkadaşlarım bana kalmaya gelse onlara bu çöreği aldırırım. Muhteşem olur.
21: İş yerim hemen köşede. Bazen birini buraya çörek almaya gönderiyoruz. Akşam yemekleri de inanılmaz.
18: Bir tane ramen şef.
9: İşletmenin ne kadarı pastane, ne kadarı restoran diyebiliriz peki?
18: Neredeyse yarı yarıya. Pastaneyi saat 2'de kapatıyoruz. Saat 5'te ise çoğunlukla ramen ağırlıklı Japon ev yemekleri servis ediyoruz.
22: Cincinnati usulü ramen.
23: Yerellerin gözdesi olan Cincinnati sosuyla Japon ramenin birleşimi.
24: Ramen hem otantik hem de buranın kendine has lezzetlerini barındırıyor.
9: Ramen isteyeceğim ama bana sıradan bir ramen vermezsin.
18: Bu Cincinnati usulü.
9: Hadi başlayalım.
18: Yeni bahar, sarımsak tozu.
9: Aslında Cincinnati sosunda bulabileceğimiz klasik karışım.
18: Evet. Japon pul biberi olan içimi, kimyon ve sancho biberi. Bir nevi Sichuan biberinin Japon versiyonu. Yatıştırıcı bir etkisi var.
9: Ada çayı gibi.
18: Tarçın. Küp küp doğradığımız dana etine baharatları ekliyoruz. Tuz, şeker. Bunu bir gece bekletiyoruz. Sonra öğütüyoruz.
9: Anladım.
18: Tarayı hazırlamaya başlayacağız. Bu ramen için bir çeşit baharat karışımıdır. 3 farklı soya sosu, mirin, balık sosu, Japon deniz tuzu, biraz shiitake mantarı ve Cincinnati baharatımızın karışımı. Sonra 45 dakikayla 1 saat arasında bekletelim.
9: Ramen dışında kaç farklı menü seçeneğiniz var?
18: Her zaman 2 çeşit ramenimiz var. Yaklaşık 5-6 çeşit başlangıç yemeği ve muhtemelen yine 5-6 çeşit ana yemeğimiz var.
9: 3 aşçıyla mı yapıyorsun?
18: Evet, işleri basit tutuyoruz.
9: Ha, tabii canım. Çocuk oyuncağı.
18: O kadar basit. Yüzlerce menü seçeneği olan başka restoranlar varken biz...
9: Yo.
18: Biz doğru, kendimizi şanslı hissediyoruz.
9: Lezzeti ve hassas yapısı kesinlikle fark yaratıyor.
18: Pek çok harika ramen restoranı neredeyse sadece ramen yapıyor. Ramen Cincinnati'de ramen meraklısı pek yok. Bu yüzden onlara diğer popüler yemekleri de sunuyoruz.
9: Tamam şefim, ne durumdayız?
18: Dana etini kızarttık, yağını tekrar tavaya döktük. Soğan ve sarımsak püresi, Cincinnati baharatı, domates salçası, mirin, tavuk suyu, balık sosu, dana etini tekrar içine koyduk ve 30 dakika pişirmeye bıraktık.
9: Bu nedir? Eriş tematik 9000.
18: Hemen hemen öyle. 4 farklı unun karışımını kullanıyoruz. Sonra su, yumurta, alkali tuz ve Japon deniz tuzu ekliyoruz. Toplamda 14 dakika boyunca karıştırmamız gerekiyor.
9: Hamur hazır olduğunda hamuru alıp çarpın üstüne koyacağız.
18: Evet.
9: Kesme işlemini de o yapacak.
18: Evet.
9: Tamam.
18: Sıcak kase, doğranmış soğan, daha önce hazırladığımız Cincinnati usulü yağlı tartar, haşlanmış erişte. Böyle yapın ki üzerine hoş bir şekil alsın. Üzerine de sos ve peynir. İşte bu kadar.
9: Lokmayı ağzına atınca hafif bir lezzet bırakıyor. Dengeyi nasıl kuracağını, o sosla lezzeti nasıl vereceğini çok iyi çözmüşsün. Aynı zamanda Cincinnati lezzetleri de var içinde. Olağanüstü. Tebrik ederim şef.
18: Masa 2'ye bir Cincinnati.
0: Cincinnati sosunun büyük bir hayranıyımdır. Ama bu daha iyi.
6: Lezzetli, bol peynirli, muhteşem.
20: Tabaklar hazır, yardım edin.
6: Burası bizim favori restoranımız.
21: Üçü bir arada kahvaltı, öğle ve akşam yemeği.
9: Hem ramen tekniklerine sadık kalınması hem de fırının ruhunun yansımasını görmek harika. Tüm bunlar bir araya geldiğinde seviye arşa çıkıyor. Bugünkü yolculuğumuz buraya kadardı ama merak etmeyin. Keşfedilecek onlarca mekan bizi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümde beni izlemeyi unutmayın, olur mu? Sırayı atlayabilmeniz ya da arka kapıdan girmeniz için gizli bir karta ihtiyacımız var galiba.
20: Bu konuda yardım edebilirsiniz bence.
21: Guy Fieri logolu abonman kartlar.
9: Fieri'yi doğru söylerse birinci olması için ilk oyumu vereceğim ona, inanın.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
8: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
7: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
13: Break. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
16: kartım Hadi. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplan gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi restoranlarını ve kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde yumulun. Uluslararası tatlar. Bunu benden asla alamazsınız. Nefis bir serüvene çıkıyoruz. Yolculuğunuz nereye olursa olsun bu sizi lezzet diyarına götürür. Georgia'da Karayip mutfağı. Bunları pişirmemiz gerekiyor ama ben sadece yemek istiyorum. Los Angeles'ta bir Thailand restoranı. Çok lezzetli şef. Kentucky'de bir pizza ustası buluyoruz. Şu adama bak. Bu bir hayalin gerçekleşmesi. Birçok kişinin hayalini kurduğu ancak çok azının başardığı bir seviye. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Biliyor musunuz? 50 yaşın üstündeki çiftler gelip bana hep şunu söylüyor. Emekli olmak üzereyiz. Birikimlerimizi alıp hep yapmak istediğimiz şeyi yapıp bir restoran açacağız. Ben de mutluluk hikayelerinden çok hayal kırıklıklarıyla karşılaştığım ama enerjiniz ve azminiz varsa araştırırsanız başarabilirsiniz dediğimi biliyorum. Bazen de oluyor tabii. Şimdi Kentucky'nin Fort Mitchell kasabasında Cincinnati şehir merkezinin dışındayız. Bir çiftimiz hayali gerçeğe dönüştürmüş. Campo Rosso'da.
1: Masaltıya bir margarita.
2: Campo Rosso şimdiye kadar gittiğim en iyi İtalyan restoranı.
3: Her şey sıfırdan hazırlanıyor.
1: Masa 25'e bir penne.
4: İnsanlar çok nazik, yemekler harika, sanki bir ev gibi.
0: Bu 30 yılı aşkın süredir Amy ve Eric'in hayaliymiş. Kurumsal sektörde gıda hizmetleri ve tıbbi satış alanından sonra kendi dükkanlarını açmışlar ve hiç arkalarına bakmamışlar.
1: Emeklilik yaklaştıkça hadi hep hayalini kurduğumuz o pizzacıyı açalım diye düşündük.
5: Sonunda ben de hadi yapalım dedim.
1: Hayatımızda hiç olmadığı kadar çok çalışıyoruz. İşte buradayız. Bucatini hazır.
5: Bucatini'ye bayılıyorum. Makarna muhteşem.
6: Sosu domates ve sızma zeytinyağından oluşuyor.
2: Ayrıca o küçük pancetta dilimi de her şeyi tamamlıyor.
1: Bu ev yapımı bucatini'yi hazırlayacağız. Geleneksel İtalyan usulüne göre irmik unu ve su kullanacağız. Bu kadar. Yaklaşık 3 dakika sürüyor. Islak kum kıvamında olmasını istiyorum. Şimdi ekstrüderi çalıştıracağım.
0: İşin püf noktası pirinç boru. Hava içten üfleniyor, böylece çıkarken kuruyor.
1: 25 santimetrede kesiyorum. Çatalla 4 kere döndürmek için.
0: 25 santimetre 4 kere çatalla döndürme, anladım. Sırada ne var?
1: 12,5 santim dilimleyiciyle dilimliyoruz.
0: Neden manuel makine tercih ediyorsunuz?
1: Havalı olduğunu düşündüm.
0: Bunu diyeceğini biliyordum ama emin olmak istedim işte.
1: Bunu küp küp doğrayacağız. Sosun ana malzemesi olacak. Ayrıca bir kısmını da dilimli bir şekilde 375 derecede yaklaşık 7 dakika pişireceğiz. Şimdi ev yapımı marinara sosumuzu hazırlayalım. Zeytinyağı, kıyılmış soğan, sarımsak, salçayı kavuracağız. Deniz tuzu, kekik, defne yaprağı, iri havuç. Şeker kullanmadan hoş bir tatlılık istiyorum. Domatesler.
0: Bir saat pişmeye bırakacağız.
1: Şimdi amatriçanın usulü bucatini hazırlayacağız.
0: Hadi görelim.
7: Pancetta.
1: Tavaya beyaz üzüm suyu, ev yapımı marinara sosu, pul biber, iri çekilmiş karabiber, makarna. 60-90 saniye duracak.
0: Anladım.
1: Şimdi bucatini'yi kenara alıyoruz.
0: Güzel bir kuş yuvası. Şu adama bak.
1: Pecorino Romano ile çırpılmış ricotta. Biraz da pecorino, ince kıyılmış fesleğen ve ardından...
7: Pancetta.
0: Bir, iki...
1: Bunu yapacağını biliyordum.
0: 4. Makarna çok lezzetli. Acılık baştan sona kadar hafifçe vuruyor. Aşırı acı değil. İçinde bolca pancetta var. Ama makarnanın kendisi harika. Bunu elimden alamazsınız söyleyeyim. Hikayenizi duyduğumda risk aldığınızı düşündüm.
1: Evet öyleydi.
0: Çok fazla arkadaşımız var. Bir sürü insanla tanıştım. Hep o seyahate çıkmak, o maceraya atılmak istiyorlar ama olmuyor. Hatta birçoğu pişman oluyor. Ya da pişman olacak fırsatı bile bulamadan her şey sona eriyor. Ama siz ödevinizi yapmışsınız. Kendinize yatırım yapmışsınız. Harika bir işin ve harika bir ortağın var. Ve müthiş bir ikili. Kusursuz.
8: Beyefendi için bucatini.
4: Marinara sosu güzel ve tatlı. Ağzında hafif bir baharat tadı bırakıyor.
8: Çok lezzetli.
0: Tişörtü nereden aldın?
9: Ben burada çalışıyorum.
0: Eminim her ay ayın çalışanı seçiliyorsundur.
9: Evet.
0: Evet.
5: Parmesanlı tavuğu koyuyorum.
10: Amy ve Eric tanışabileceğiniz en tatlı insanlar. Bizim için adeta ikinci bir anne ve baba gibiler.
1: İşimize tutkuyla bağlıyız.
5: Burayı evimiz gibi görüyoruz. Merhaba. Gördüğüme sevindim.
11: Buraya gelmek için bir saat yol yapıyoruz.
0: Buna değer. Menüdeki en sevdiğiniz şey ne?
12: Odun ateşinde pizzayı seviyorum.
1: Cincinnati hazır.
10: İnsanlar buraya Cincinnati pizzasını denemeye geliyor.
2: Napoli hamurunu Cincinnati usulü acı sosla birleştirdiğinizde aklınız başınızdan gidiyor. Kesinlikle enfes.
0: Tamam, pizza hamuru yapacağız galiba, değil mi?
1: İnce eğlenmiş İtalyan unu, ipek gibi. Aktif kuru maya kullanıyoruz. Soğuk su. Yaklaşık 15 dakika sürer. Çıkardıktan sonra üzerine örtüp 1 saat dinlendirin. Top yapıp mayalanma kutularına koyun ve yaklaşık 48 saat dinlendirin.
0: Pizza hamurunu 1 saatinde hazırlayıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Buna hiç şüphe yok. Ama gerçekten lezzeti arttırmak istiyorsanız, dediği gibi ipeksi bir doku için İtalyan unu. Bu yüksek glutenli un size büyük fayda sağlayacaktır. Bunu yapmalısınız. Önce yüksek sıcaklıkta pişebiliyor. Harika. Diğer avantajı, o kadar uzun süre dinlendirdiğinizde pürüzsüz, ipeksi bir kıvam alıyor. Çalışması çok kolay ve harika bir lezzete sahip. Doğru anlattım mı?
1: Kesinlikle lezzetin sırrı bu.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Cincinnati usulü acı sos.
0: Tamam dostum.
1: Zeytinyağı, kıyılmış soğan, sarımsak, acı biber tozu, kakao, yeni bahar, kimyon, tarçın.
0: Üç noktası bu. Paprika, acı biber ve tuz. İşte bu tadını güzelleştiriyor.
7: Worcestershire sosu, elma sirkesi.
1: Birkaç saat pişecek.
0: Salça ve su.
1: %80 tamam. Yağsız, %20 yağlı kıyma. Kavurduktan sonra blenderdan geçirin ve tencereye ekleyin.
0: Hadi pizza yapalım.
1: Bu 72 saatlik bir hamur.
0: Hamuru hazırlaması ne kadar da kısa sürdü gördünüz mü? Düzgün, temiz, yastık kadar hafif. Şuna bakın.
1: Üzerine de ev yapımı Cincinnati usulü kakao, yeni bahar, kimyon, tarçın.
0: Üç noktası bu. Paprika, acı biber ve tuz. İşte bu tadını güzelleştiriyor.
7: Worcestershire sosu, elma sirkesi.
1: Birkaç saat pişecek.
0: Salça ve su.
1: %80 tamam. Yağsız, %20 yağlı kıyma. Kavurduktan sonra blenderdan geçirin ve tencereye ekleyin.
0: Hadi pizza yapalım.
1: Bu 72 saatlik bir hamur.
0: Hamuru hazırlaması ne kadar da kısa sürdü gördünüz mü? Düzgün, temiz, yastık kadar hafif. Şuna bakın.
1: Üzerine de ev yapımı Cincinnati.

0: İşte bu kadar. İki kültürün uyumu. Bu çok acayip. Çok lezzetli. Verdiği his harika. İyi çiğneniyor ama hafif de. Cincinnati'ye bu kadar yakınken buna Cincinnati chili pizzası diyorsan kutsal topraklara adım atmışsın. Yaptığın her şeyde olduğu gibi. Bu konuda ödevini yapmışsın. Risk almaktan çekinmiyorsun ve bu muhteşem.
1: Acılı Cincinnati pizza?
2: Üzerindeki acı sos çok hafif, hiç ağır değil.
3: Kenarları çıtır çıtır.
4: Hafif isli bir aroması var. Her lokmada mükemmel bir lezzet yakalıyorsunuz.
5: Masa 13'e salamlı pizza hazır.
6: Amerika'nın ortasında küçük bir İtalya parçası gibi, inanılmaz.
0: Şef, pek çok kişinin istediği ama çok azının başardığı bir seviyeye ulaşmışsın.
5: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ederim. Harika bir yer.
5: Çok sağ ol.
0: Bir daha sen sürmüyorsun.
7: Hey! Üzgünüm, çok açım.
8: Vay
7: tamam mı?
8: Canına, vay canına. Marietta'dayız. Atlanta merkeze 20 dakika uzaklıkta.
0: Sen kullanınca 10 dakika.
7: Eğer çok açsan.
8: Burası otantik bir Karayip restoranı.
0: Birinin eviymiş gibi
8: yemeği
0: burası.
8: Yemeği tattığınızda kendinizi birinin evinde sanacaksınız.
0: İşte Sassa'ya geldik. Bir daha kullanmıyorsun.
2: Bir acılı double hazır.
9: Birçok Karayip restoranı denedim ama Tassa en iyilerinden biri.
10: Georgia'da adeta cennetten bir parça gibi.
2: Köreli ketçap porsiyon.
11: Bunlarla büyüdüğüm için çok şanslıyım. Hepsine bayılıyorum.
12: Aslen Trinidadlıyım. Bu çok otantik.
0: Trinidadlı Ria kadar otantik diyelim. Amerika'ya geldiğinde ev temizlik işi kurmuş. Müşterileri yemeklerini tattıktan sonra catering işine geçmiş. Ardından 2006'da da Island Oasis'i açmış.
2: Yemek yemeyi sevdiğim için restoranımı açtım.
0: Biz de aynı durumdan muzdaribiz.
7: Kesinlikle.
0: Rüyamda bile yemek görüyorum.
2: Ben de.
0: En sevdiğim iki şef burada. Şef Tobias ve G. Garvin. Burası Garvin'in seçimiydi söyleyeyim. Hikaye nedir?
8: Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Sonra onun hikayesine ve tabii ki yemeklerine aşık oldum.
0: Yemek yapmayı kim öğretti?
2: Annem. Annem kartonu bile lezzetli hale getirebilir.
0: Şu anda pişirmemiz gerekiyor ama ben yemek istiyorum.
2: Bugün kemiksiz tavuk roti yapacağız.
10: Roti yumuşak, katmanlı bir tortilla gibi. İçinde nohut, kemiksiz tavuk ve patates var. Gerçekten muhteşem.
0: Önce ne yapıyoruz söyleyeyim.
2: Trini yeşil ezmesi. Trinidad'da her şeye lezzet katan şey budur. Kişniş.
0: Kişniş.
2: Zencefille karıştırıyoruz. Yabani kişniş.
7: Sadece su mu koyuyoruz?
2: Evet, sadece su.
0: Ne tür biberler var mı?
2: Pimento. Bunlar acı değil ama çok lezzetli.
0: Biraz sarımsak mı koysaydık?
2: Ve soğan. Tassa acı sos.
7: Sosun ana malzemesi nedir?
2: Trinidad akrep biberi.
0: İçinde akrep var herhalde.
2: Bu bir ölüm meleği.
8: Onu mahvettin.
7: Kesinlikle ölüm meleği.
2: Hazır.
7: Evet, bir deneyeyim.
0: O otsu tat geliyor. Tavuk butları marine sosuna bulanıyor mu?
2: Bu baharat karışımını eşim hazırlıyor. Bir gece boyunca marine ediliyor. Pişirmeye başlayalım. Bitkisel yağ, meti. Bu bir Hint baharatı, kimyon, Trinidad curry tozu, zerdeçal.
0: O rengi vermeliyiz.
2: Siyah masala.
0: Su yanmasın diye.
2: Marine edilmiş,
0: tavuk butları.
2: Demin hazırladığımız taze yeşil ezme ve kimyon.
0: Tamam. Roti'den bahsedelim. Latin mutfağının tortillası bu, öyle değil mi?
2: Hı hı.
0: Önce un.
2: Tuz, şeker, kabartma tozu.
7: Ne kadar peki?
2: Belki bir çorba kaşığı, ölçmüyorum.
0: Tarifi kafasına yazıyor şu an. Eve gittiğinde yapacak, emin ol.
7: Kesinlikle.
2: Su, unu karıştırıyoruz. Biraz bekledikten sonra daha esnek hale gelecek. Dal puri yapmak için hamuru orada kaynatıyoruz. Zerdeçal ekleyelim.
0: İçine dökün.
2: Mercimek. Bunu kaynatıp öğütüyorsun. İçine kişniş tuzu, kimyon, sarımsak ve tuz ekleyin. Artık hamura karıştırmaya hazır.
8: Böyle şeyler benim için hala çok
0: sanki
8: yeni.
0: Okulun evet. İlk günündeki evet. Çocuklar gibi
2: evet.
0: Duruyoruz.
2: Evet. Evet.
0: Biraz daha anlatın hocam.
2: Bu tavuğu baharatlandırdığımız köri'nin aynı.
0: Tamam.
2: Sadece patates ve nohut ekliyorsun. Yeşil ezme, toz, sarımsak, karışık baharatlar. Su ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar pişir.
0: Şimdi içini mi dolduracağız?
2: Evet.
8: Bunun hissiyatını merak ediyorum.
2: Elinize yapışmadığından emin olun.
0: Hamuru al, top haline getir, harcı içine koy, katmanlar oluşana kadar aç. Ortasında iç harcı olacak değil mi? Şimdi kibarca kaldırıyoruz.
2: Pişirmek için bunu kullanıyoruz.
8: Ne kadar süre pişecek?
2: Bir dakika. Biraz yağ ekleyin, çevirin. İşte hazır. İçine patates,
0: harika.
2: Nohut ve biraz tavuk koyuyorsunuz. İşte roti böyle yapılır. Bu roti.
0: Onlara da lazım ama biraz.
8: Çekil şuradan.
0: Paylaşacak mıyım? Nasıl ya? Tam benlik baharat bu. Altı lokmada almalıyım.
7: Katlanamayacak kadar acı değil.
8: Bu tuz olmasaydı asla bu kadar lezzetli olmazdı. Sululuğu çok
0: yumuşacık.
8: İyi.
0: Yumuşacık.
8: Rotinin tazeliği inanılmaz.
0: Nohutun harika dokusundan sonra patatesin krema gibi yapısı geliyorum.
7: İçinde sadece nohut olsa...

0: da bu kadar lezzetli
1: bu
0: olur.
1: Bu olağanüstü.
2: Kemiksiz tavuklu roti.
3: Roti en sevdiğim yemektir.
4: Baharatlı ama sanki değildi.
5: Tabağa gerçekten bayıldım.
6: Isırdığınızda ağzınızda eriyor.
7: Bu mükemmel.
8: Yanımda iki iyi arkadaşım var. Jamie Wicks. Bu programa ilk başladığımda tanıştık. Ve şirketinin yöneticisi Mike. Sweat House adında bir şirketleri var. Buraya hiç gelmediniz ha?
9: Hayır, hep önünden geçiyorduk.
8: Tepedeki bir eve benziyor.
9: Tepedeki.
8: Bu programın olayı bu zaten.
6: Al bakalım.
10: Burası tam olarak açık büfe tarzında bir restoran.
11: Her şey pişmiş, yenmek için hazır.
8: Büfede kaç çeşit yemek var?
6: 23.
8: Umarım zamanınız vardır arkadaşlar. Yenecek çok şey var. Son parça için güreşeceğiz.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
13: Kredi? Buraların redisiyim.
14: Nerelerin ne?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redisi.
15: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
17: Très bien.
13: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
18: Ama ne otel?
19: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Nastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Şu ikisini buradan atsak mı? Görmüyor musunuz yaptıklarını? Onları buraya ben
7: Atlantan'ın
6: getireceğim.
7: Atlantan'ın en iyi iki evet, şeklini evet, getirdim.
6: Arabayı bile onlar sürdü. Böyle oluyor. Ben arkada oturdum, bana ne? Georgia Marietta şehrinde içi benzeri olmayan dostlarım G. Garvin'li ve Tobias Dorzon ve Şef Ria ile birlikteyim. Tazsa Karayip restoranındayız.
7: Dahana, Kalalu.
8: Kalalu.
9: Trinidad yemeklerini sunan çok fazla restoran yok.
7: Double'ın üzerine acı sos ve salatalık.
10: Çocukluğumuzda yediğimiz her şeyi gerçekten çok özlediğim zamanlar oluyor.
7: Öküz kuyruğu hazır.
6: Garvin, öküz kuyruğunun muhteşem olduğunu söylüyor.
7: Adada tüm etlerimizi yıkamak zorundayız.
6: Sirkeyle.
7: Marine edeceğiz. Biraz muskat, karamelize şeker, karabiber, yeşil ezme, biraz daha sarımsak. Çünkü neden olmasın
6: çünkü
7: değil mi?
6: Neden
11: çünkü
6: olmasın,
11: patron benim.
7: Eşimin ev yapımı baharatı.
6: Peki sormaya korkuyorum ama bu ne kadar bekleyecek acaba?
7: Bir gece. Bunları güveçte pişireceğiz. Yağ, esmer şeker, karamelize olmasını istiyoruz.
12: Öküz kuyruğu benim menümde de var ama hiç esmer şeker koymuyordum.
6: Hepimiz şu anda öğreniyoruz. Sonra domates salçası ekleyip
7: evet,
6: pişireceğiz.
7: Evet, öküz kuyruğumuz 45 dakikaya pişti.
6: İçine atacağımız sebze karışımı da dolmalık biber, havuç ve soğandan oluşuyor. Çok
7: evet,
6: güzel.
7: Biraz ılık su ekliyoruz. 45 dakika, 1 saat kadar pişmesini bekleyeceğiz.
6: Pirinç ve bezelyeye geçelim. Klasik bir yemek.
7: Tenceremize biraz esmer şeker ekliyoruz.
6: Yağ yok mu?
7: Yağ gerek yok. Biraz karamelize olana kadar bekleyin.
6: Yarı pişmiş
7: pirinç. Güvercin bezelyesi, tamam. Hindistan cevizi
11: sütü. Hindistan cevizi sütü ne kadar önemli?
7: Sütsüz pirinç ve bezelye yapmayın derim.
6: Aldın mı cevabını?
11: Kesinlikle.
7: Ev yapımı baharat, sarımsak.
12: Tekrar yeşil ezme ile mi başlıyoruz?
6: Kızartması
7: biraz
6: için
7: da su.
11: Kapağı kapatıyor musunuz?
7: Hayır.
11: Böyle bırakıyorsunuz.
7: Böyle bırakıyorum. 30 dakika servis edeceğiz.
6: Roti yüzünden kavga ettik. Bu yüzden 3 tabak hazırlanmış olması hoşuma gidiyor doğrusu. Sevinç dansı mı
12: evet
6: yaptın sen?
12: Evet.
7: Sıradaki yemek kalalı. Kremalı ıspanak ve Hindistan cevizi süt içeren
11: bamya. Bilginiz olsun, ilk tabağı misafir alalım.
6: Tamam, ben de misafirim zaten.
11: Hadi başlayalım.
6: Yumul yumul yumul yumulun. Evet. Tam isabet. Çok yumuşak. Şu kalaluya baksanıza, bu inanılmaz.
12: Bamyanın tadını alabiliyorsunuz.
6: Mükemmel, krema
12: öküz
6: gibi
12: kuyruğunun acısını kesiyor. Kesinlikle.
6: Ferahlatıcı.
12: Evet.
11: Hepsinin kendine özgü bir tadı var. Tebrik ederim.
6: Noktayı koydu.
7: Öküz kuyruğu hazır.
6: Tam lezzet patlaması.
13: Harika.
9: Pirinç ve bezelye çok lezzetli. Baharatı az.
6: Hemen yumuldum bakıyorum.
10: Çok yumuşak. Kemikten kolayca ayrılıyor.
7: Bir tane double alabilir miyim?
6: Tekrar gelir miyiz?
13: Kesinlikle.
14: Bir dahaki gelişimde arkadaşlarımı getireceğim.
12: Bu olağanüstü.
11: Kültürü gerçekten temsil
12: kesinlikle
11: ediyorsunuz. Şuna bakın.
6: Çok memnun olduk.
7: Teşekkür ederim.
6: Çok teşekkür ederiz.
11: İnanılmaz.
6: Bir daha asla Los Angeles trafiğinde araba kullanmana izin vermeyeceğim. Hollywood Boulevard'ı felaketti.
15: Tamam ama buna değer. Her şey Tayland yemeği için.
6: Tayland
15: hadi
6: mahallesindeyiz. 20 mekandan birinde durabilirdik.
15: Burası özel. Hiç tekne eriştesini yine duydun mu?
6: Bunun için mi geldik?
15: Tekne eriştesi harika bir şey ve burası Maye Malay.
16: Tavuklu kızarmış pilav.
17: En iyi Tayland yemeğini mi yemek istiyorsunuz? Buraya gelin.
16: Kanım Tuay.
18: En iyi yanı yemeklerin otantik olması.
6: Bunun sebebi şef ve işletme sahibi Malay doğduğu topraklardan gerçek tarifleri ve gelenekleri getiriyor.
10: Erişte farklı. Bizim eriştemizde çorba daha az.
6: Daha çok erişte, daha az çorba.
10: Evet, buna tekne eriştesi deniyor.
6: Tekne eriştesi dediğinde Tayland'da teknelerde yemek satan insanları mı kastediyorsun?
10: Evet.
6: Her şey teknede pişirilip servis ediliyor değil mi?
10: Teknede de uyuyorsun. Tekne eriştesi hazır.
8: Bu erişte suyu gerçekten muhteşem.
13: Sanırım kanla yapılıyor. Kulağa pek çekici gelmeyebilir ama iyice kaynatılıp Tayland baharatları eklendiğinde tadı kesinlikle muhteşem oluyor.
6: Bu et suyu mu şefim?
10: Dana kemiği, boyun kemiği ve eti.
6: Omuz galiba.
10: Evet.
15: Bolca dana eti var.
10: İlk sarımsak.
6: Sarımsak turşusu.
15: İyi.
10: Bunu pişirmiyoruz. Direkt yiyeceğiz değil
6: Hayır,
10: mi?
6: Hayır, pişireceğiz. Tamam. Benimle şakalaşmaya başladı. Bu harika.
10: Turp. Pandan yaprağı.
6: Kişniş kökü.
10: Evet.
6: Siyah soya sosu.
10: Soya sosu.
6: Kaya şekeri.
10: Tarçın.
6: Ve tarçın.
10: Beyaz biber.
6: Beşli baharat ve tavuk suyu.
10: Yaklaşık 2 saat diyelim.
6: Hindistan cevizi sütü ekleniyor.
10: Et suyu.
6: Ve bitti. Hadi köfte yapalım.
15: İşte
10: evet.
15: Bu.
6: Kıyma.
10: Evet.
6: Mısır nişastası, tapyoka unu.
10: Tuz, soya sosu, beyaz biber, kabartma tozu.
6: Tavuk suyu.
10: Buzları koyuyoruz.
6: Karıştırıp. Makineye atalım.
10: Evet.
6: Hiç
15: böyle bir şey hiç görmemiştim.
6: Görmedim. Biraz geride dursak iyi olur. Dikkat ederim.
15: Köfte fırlatmaya başlayacak.
10: Evet.
6: Bu inanılmaz.
15: Vay, daha önce neden böyle bir şeyimiz
6: bu
15: olmadı? Nasıl daha önce hiç görmedik?
6: Sıcak suya fırlatıp hazır hale getirmiş oluyor. Sonra pişirmeye başlayacağız. Öyle değil mi?
10: Evet.
6: Olağanüstü.
10: Tuzlu acı sos yapacağız. Şeker.
6: Balık sosu. Acı sos.
10: Acı sevmiyorsanız eklemeyelim.
6: Çok iyi fikir. Yükseklik korkunuz varsa uçaktan atlamayın.
10: Şimdi dana etli tekne eriştesi yapacağız.
6: Tamam.
15: Tamam.
10: Öncelikle et.
6: Sıcak su.
10: Evet, sıcak
6: tamam.
10: Su. Sos.
6: Bu sarımsak ve arpacık soğan.
10: Evet. Omuz.
6: Eti koyduk.
10: Çiğ Çin brokolisi, erişteler. Evet.
6: Et suyunda pişiyor. Çıtırdeli parçaları mı?
10: Yeşil soğan ve yabani kişniş.
15: Bu kadar mı?
10: Bu kadar.
6: Tadı hiç hafif değil ha.
15: Çok lezzetli.
6: Hiç böyle bir şey yememiştim.
15: Bayağı yoğun.
6: Sebebi sirke ve acı sosun keskinliği. Arpacık soğanları, sarımsaklar,
15: haklısın.
6: Etin suyuna karışan Hindistan cevizi sütü her şeye nüfuz ediyor. Olağanüstü bir karışım.
15: Harikaydı.
6: Bu programı 18 yıldır falan yapıyorum. Çok sık şaşırmam. Ama bu sefer gerçekten şaşırdım. Böyle bir sonuç çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Ama kesinlikle muhteşem. Harikasın.
15: Gerçekten.
10: Teşekkür ederim.
6: Bunu daha önce nasıl hiç duymadım ki? Bu Tayland mutfağına özgü bir şey değil mi? Yani tekne
10: evet.
6: eriştesi.
15: Tekne eriştesi.
10: Bu orijinal tekne eriştesi. Bunu pişirmeyi kayınvalidem öğretti bana. Bu yüzden biliyorum. Evet.
6: Sen de oradan biliyorsun.
10: Evet, bu yüzden Harika. Biliyorum.
6: Pişirme yöntemi, ortaya çıkan sonuç.
15: Muhteşem.
6: Yüzümdeki ifadeden görüyorsunuzdur. Tamamen hazırlıksız yakalandım.
15: Hiç bunu daha önce hiç yemedik. Çılgınlık.
6: Daha önce yediğim hiçbir Asya usulü ramene benzemiyor. Ya da ne bileyim herhangi bir erişte yemeğine. Kesinlikle benzemiyor.
18: İşte noodle'ınız. Bu gerçekten çok iyi.
19: Çok, çok lezzetli. Her şeyi sıfırdan yapıyor.
10: Brokolili tavuk.
6: Adın da Malay.
10: Evet.
6: Anlamı var mı?
10: Çiçek demek Hawaii'de bilirsin.
6: Aa, anladım.
10: Evet, evet.
6: Kolye. Malay.
10: Evet.
6: May nerede?
10: May anne demek.
6: Anne.
10: Evet.
6: Annem Malay.
10: Evet. Evet, Malay. Ama arkadaşlarım bana Malay diyorlar.
6: Ben de sana May kare diyeyim o zaman.
10: May kare, evet.
13: Yemeklerini tutkuyla pişiriyor. Bence yüreğinizi kattığınızda bu gerçekten anlaşılıyor.
10: Bir Tayland sosisi.
20: Ben sosisi çok severim. Tayland'ın kuzeydoğusundan geliyorum ve çocukken biz de bunu yapardık.
21: Acısına dikkat edin. Oldukça keskin bir tadı var.
6: Sosis de yaptığınızı duydum. Tayland restoranlarında bu normal bir şey mi?
10: Evet.
6: Tamam şef.
10: Kıyılmış et ve yağ. Limon otu, zerdeçal.
6: Sarımsak mı?
10: Tayland kol gibi.
15: Oh, işte bu.
6: Biraz arpacık soğanı.
10: Evet.
6: Sri Lanka limonu ve lezzetto bombasito.
10: Havlucan otu, evet.
6: Havlucan otu, siçuan biberi ve tavuk suyu.
10: Evet.
6: Cevabı bilince bağırıyorum. İstiridye sosu.
10: Soya sosu, tuz.
6: Sri Lanka limon yaprağı.
10: Bunu buraya koyacağız. Evet.
15: Oldu.
6: Hayvan varsa.
10: Böyle döndürüyoruz.
6: Pişiriyoruz.
10: 20 dakika.
6: Sonra tavaya koyuyoruz.
10: Evet.
6: Ne kadar süre?
10: 5 dakika.
6: Yanında da çiğ zencefil, salatalık ve lahana veriyorsunuz.
10: Evet.
6: Ağzın sulandı mı?
15: Evet.
6: Benim ben acayip sulandı
15: evet,
6: söyleyeyim.
15: Benim.
6: Oo, Hunter için de bir tabak lazımdı ama şef.
15: Hayır hayır, paylaşacağız. Baba oğul zamanı.
6: İtfaiye arayın hemen.
15: Evet. Çok sıcak.
10: Acı.
6: Sosisin tadı anlatabileceğimden çok daha zengin. İnanılmaz derecede yumuşacık, krema gibi, yağlı, sulu.
15: Zencefilin o damak temizleyici tadı.
6: Zencefil denememişim. Yani bu
15: ben hal. Böyle seviyorum, bayıldım.
6: Eline sağlık şef.
16: Masa dörde bir Tayland sosisi.
20: Buradaki Tayland sosisi her iki lezzeti de bolca barındırıyor. Unutulmaz bir lezzet.
15: Baharat sever misiniz?
16: Evet.
15: Peki dayanabiliyor musunuz?
16: Evet.
15: Birkaç lokma aldım ve hala terliyorum.
0: Soya sosla erişte.
20: Tayland yemeklerini seviyorsanız buraya gelin. Burası harika.
15: Los Angeles'taki Tayland mahallesinde harika Tayland restoranlarının arasında küçük bir restoran.
6: Yolculuğunuz nereye olursa olsun bu sizi lezzet diyarına götürecek. Şef, tanıştığımıza memnun oldum. Benim için bir zevkti.
15: Sağ olun. Teşekkür ederim. Ederiz.
6: Harikasın. Harika bir yolculuk olmadı mı yine ama? Merak etmeyin, ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olmaya devam edin.
15: Hey baba.
6: Ne?
15: Yüzüm kaseye girecekti.
6: Ha, özür dilerim. Ben bir... Reklama geçtik sanıyordum.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
23: Otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: COP'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
28: Budur.
29: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
28: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
29: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
28: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
30: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
31: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Programımızın bu bölümünde. Bu parmak izi kime aitse kasanı o açmış. Kyle, onu kontrol odasına analiz edilmek üzere getir.
6: Parmak izi buldum.
5: Bilgiler geliyor ve...
7: Kesinlikle inanılmaz.
5: Adım Charles Stiles. 20 seneden fazla süredir binlerce restoranın sorunlarını çözmelerini sağladım.
8: Bu pis bir hırsız.
9: İndir onu.
10: Kovuldun.
5: Ama insanlar dikkatli olmaya başladı.
8: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
5: O yüzden daha gizli çalışıyorum.
11: Ve gelin ne damat.
5: Özel dedektifler kullanıyoruz.
12: Birkaç fıçıyı işaretledim.
5: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u bırakın. İşte restoran sırları.
11: Sürpriz.
5: Daha önce hiç görmediğiniz gibi.
13: Ne zamandır benden çalıyorsun?
8: Hapse gitmek ister misin?
14: Danışma. Fusion, Huntington Beach, California.
7: Merhaba Charles, buradayım.
5: Evet, Charles Stiles, restoran sırlarından.
7: Merhaba.
5: Bu Patrick, özel dedektiflerimden biri.
7: Merhaba Patrick, ben Kelly Lizak. Huntington'a hoş geldiniz. Burası eşi olmayan bir eğlence merkezidir. Büyük bir oyun makinesi alanımız var. Klasiklerden en yeni ve güzel oyunlara dek her şey var. Bir lazer tak arenamız var. Batı sahilindekilerin en büyüğüdür. Ayrıca harika bir komedi kulübümüz var. Ülkedeki en iyi erkek ve kadınları sahneye çıkartıyoruz. Q dedi burgerini denemelisiniz. Yarım kiloluk bir dana burgerinin üstünde 4 dilim peynir ve süslemeler konuluyor. Bu uzun burgeri elde ediyoruz. Ayrıca çok güzel bir karides kokteylimiz var. Büyük karidesler, yeşil biber, domates, soğan ve avokado koyuyoruz. Onu taze yaptığımız tortilla cipsleriyle veriyoruz. Ayrıca harika pizzalarımız da var. Benim en sevdiğim Kilini'nin hassas salatası pizzası çünkü adımı taşıyor. Hamurun üstüne karamelize soğan ve mozzarella peyniri konuyor. Roka, mavi peynir, ceviz ve kesilmiş yeşil elma. Gerçekten çok lezzetli ve eşsiz oluyor. Ben burayı 4700 metrekarelik bir eğlence olarak düşünmeyi seviyorum. Burada hem yiyip hem eğlenebilirsiniz.
5: Çok eğlenceli gibi görünüyor.
7: Evet, eğlencelidir.
5: Telefonda konuşurken birinin kasanı açıp senden para çaldığını söylemiştin. Bunu açıklar mısın? Ne oldu?
7: Evet, son bir ay içinde... Kasadan neredeyse 4000 dolarımız alındı.
5: Arka kapından biraz yemek gitmesinden söz etmiyoruz. Bu büyük bir sorun.
7: Canımı sıkan şey şu, kasanın şifresini bir tek ben biliyorum. Polisi aradım ama bana zorla giriş izi olmadığı için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler.
6: Kelly, sana şunu soracağım, kasanın şifresini değiştirdin mi?
7: Evet, kasa ne zaman soyulsa o şifreyi değiştirdim.
5: Bir şüphelin var mı peki?
7: Müdürlerimin ofisime girme imkanı var. Alfred bizim genel müdürümüz. En başından beri benim yanımda. Adam var. Kendisi video oyunları ve lazer tak arenasının müdürüdür.
5: Hı hı.
7: Bir de John var. John restoran müdürüdür ve ayrıca komedi kulübünde de müdürlük yapar.
5: Bu görev için en yetenekli restoran sırları ekibini seçtim. Ayrıca özel dedektifim Patrick de burada. O da gelip biraz önce araştırma yapabilir. Sahneyi kurmadan önce ne ipucu bulabiliriz bakalım.
6: Eğer sence de sakıncası yoksa ofisine ve kasana erişim hakkı isterim. Polislerin gözden kaçırmış olabileceği ipuçlarını arayacağım.
7: Aa, bu çok iyi olur. Charles, bu iş yeri yeni sayılır. Birisinin kasamdan binlerce dolar çalmasına göz yumamam. Ekibime ve müdürlerime güvenebileceğimi bilmeliyim.
5: Kontrol odasına hoş geldin.
7: Ne kadar güzelmiş. Çok hoşuma gitti.
5: İnan bana, sizinki kadar geniş bir tesise bu ağı kurmak zor oldu. Ama her noktayı kapsamayı başardık. Restoranı görüyoruz, mutfağı, yemek bölgesini, komedi kulübünü görüyoruz. Oyunlar ve lazer tak tesisini de öyle. Senden kim para çalıyorsa ekibimiz ve kameralar onu yakalayacak. Gün sonuna kadar cevabını alacaksın.
7: Ne bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum.
9: Merhaba, ben Alfred. Vision'a hoş geldin. Nasılsın?
5: Sanırım şuradaki genel müdürün Alfred, öyle mi?
7: Evet, o Alfred ve benim dostum. İşimizin uzun süreli bir destekçisi. Bizden para çalanın o olduğunu hayal bile edemem ama anladığım kadarıyla erişim şansı olan herkes araştıracak.
5: Umarım Alfred temize çıkar ve hiçbir şekilde ilgisi olmadığı anlaşılır.
10: Hı hı. İyisiniz değil mi? Tamam. Güzel, çok güzel. Memnun kalacaksınız.
5: Sanırım şuradaki restoran ve komedi kulübü müdürü John. Biraz onun geçmişinden söz eder misin?
7: Bize epey deneyim sahibi olarak geldi. Onu işe aldık ve oldukça fazla sorumluluk verdik.
5: Hı-hı.
7: Bütün yiyecek içecek işleri ondan sorumlu.
5: Bu da oyun
7: sorumlu.
5: Ve lazer tag menajerin Adam'a benziyor.
7: Aa, evet öyle. Kendisi kısa süredir bizimle ama iyi bir özgeçmişle geldi. Kendisi genç ama çok zeki ve uyumludur.
5: Lazer tak ekipmanlarını temizliyor gibi görünüyor.
7: Bütün lazer tak aletlerimizi düzenli olarak antibakteriyel bezlerle sileriz. Çünkü bolca mikrop var. Güvenli olmasını isteriz.
5: Şimdi Petri'yi çağıracağım. Kasanla ilgili bilgileri var. Sanırım duymak ilgini çekecek. İster misin bunu? Tamam Petri, hadi kontrol odasına gel. Merhaba Patrick.
6: Merhaba Charles, nasılsın?
5: Evet Patrick, bize ne diyeceksin?
6: Keely, öncelikle bana ofisine erişim hakkı ve kasanın şifresini verdiğin için teşekkür ederim. Bu sayede parmak izleri için araştırma yapabildim ve bulduğum şuydu. Kasanın dışındaki tüm parmak izleri sana aitti. Ama kasanın içinde, kapının yanında bir parmak izi vardı. O sana ait değil.
7: Şaka mı yapıyorsun?
6: Bunu bilgi bankamızda araştırdık. Eğer arkana bakarsan... Bu parmak izinin oraya yüklendiğini görebilirsin ve bu insanı teşhis edebilmek için şüpheli izleri karşılaştırabilir.
5: Tabii ki şu anda o izi tanıyacak durumda değilsin ama şunu söyleyebilirim, o parmak izi kime aitse kasanı soyan kişi odur. Ekibimiz burada devreye giriyor. Alfred, Adam ve John ofisine girebilen tek kişiler olduğuna göre bu adamların hepsinden gizlice parmak izleri örnekleri alacağız. Ve iyi haber şu, burada bir parmak izi merkezi kurduk. Böylece parmak izlerini hemen bu bilinmez izle karşılaştırabileceğiz. Biriyle uyum sağlayınca hırsızı bulacağız.
7: Çok güzel. Hadi öğrenelim.
5: Patrick, hadi şuraya yerine geç. Ben de ekibimizi harekete geçireyim. Böylece işini yapabilirsin.
6: Tamam.
5: Bildiğin gibi ekibimizden Kyle yardımcı temizlikçi olarak işe başladı.
13: Hizmetli olarak rol yaparak ana şüphelilerden hiçbir şüphe uyandırmadan parmak izi örneği alabileceğim.
5: Kyle, Alfred'in kolasını bıraktığını gördüm. Bu parmak izi almak için iyi bir fırsat. Alırken dikkatli
13: ol. Tamam Charles, şimdi gidiyorum. Alfred, kolan bitti mi,
9: evet,
13: alabilir miyim?
9: Teşekkür ederim.
13: Rica ederim.
5: İyi işte Kyle. O kutuyu analiz için buraya getir lütfen. Evet, ilk kanıtımız kontrol odasına doğru yola çıktı bile. Merhaba Kyle.
13: Merhaba Charles.
5: Hadi o örneği Petri'ye ver lütfen. Böylece parmak izlerine bakmaya başlayabilir.
13: Tabii ki.
6: Teşekkür ederim. Rica ederim Kyle.
5: Sen içeriye geri dön ve yine ihtiyacımız olursa seni çağıracağız.
13: Tamam Charles.
7: Teşekkürler.
6: Evet, burada bir şeyler var.
5: Hadi ne bulabileceksin bir bak.
6: Bulan parmak izleri burada hemen ortaya çıkar. Onlar neredeyse çıplak gözle bile görülebilir. Burada çok iyi bir iz var. Şimdi bu bant sayesinde izi kutunun üstünden kaldıracağız. Durun biraz. Çok temiz bir örnek aldık. Şimdi bunu parmak izi tanıma yazılımımızla tarayacağım. Yazılım, Alfred'in parmak iziyle olay yerinden aldığımız izleri karşılaştıracak. Eğer iki iz arasında yeterince benzerlik varsa eşleştiğini anlarız. Ama yoksa Alfred'i eleyebiliriz. Bakalım ne çıkacak.
5: Buradaki ekrandan çıkan parmak izini görebileceğiz. Alfred suçlu mu yoksa onu eleyebilir miyiz anlayacağız. uymadı. Senden para çalanın Alfred olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz.
7: Buna çok sevindim.
5: Alfred temize çıktığına göre Adam'a geçip onun parmak izini alıp analiz edip uyumlu mu diye bakmalıyız.
7: Tamam.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
23: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
22: Yok mu bunun bir çaresi?
24: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
25: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso.
26: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
27: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
28: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
29: Bellona. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
30: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
31: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
32: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
33: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
34: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
35: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldi. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
36: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
35: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
37: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
38: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
39: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
37: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Adam yine Lazer Tag arenasına dönmüş gibi görünüyor. Kendall oraya gitsin ve Lazer Tag ekipmanlarından parmak izini almaya çalışsın.
7: Evet, bence harika bir fikir.
5: Kendall oraya gidip Lazer Tag oynamak ister gibi yap. Adam'dan ekipmanlara yardım etmesini iste. Ondan güzel bir parmak izi alalım.
40: Merhaba millet.
41: Merhaba,
40: nasılsınız?
41: Merhaba, Lazer Tag burada mı oynanıyor?
40: Evet, daha önce hiç oynadınız mı?
41: Hayır.
40: Size tüm temel noktaları anlatacağım. Eğer benimle gelirseniz sizlere hazırlarım.
41: Harika.
40: Tamam, şimdi şunu giy. Şimdi silah tutar mısın?
41: Tamam.
40: Çok dar olursa söyle, olur mu?
41: Tamam.
5: İyi haber şu, parmak izlerini o ekipmanın her yanına bırakıyor.
40: Bunu tut ve sonra da elini buraya koy. Bu tetiğin ve elini ateş et. Çalıştığını böyle anlarsın. Kırmızı. Veya sizi şuraya alayım. Ateşe başlayın.
41: Tamam, teşekkürler.
40: İyi eğlenceler millet. Ne haber çocuklar? Lazer Tag çakın bakalım.
5: Tamam Kendall, kimse kalmadı. O Lazer Tag ekipmanını buraya kontrol odasına
41: tamam,
5: getir.
41: Charles.
5: Ve seni kimse görmesin.
42: Müdür sen misin?
1: Lazer tak ekipmanı giymiş bir kadının çıktığını gördüm. Onları alıp gitti. Bu normal
2: tamam,
1: mi bilmiyorum.
2: Tamam anladım. Teşekkür ederim.
5: Kendall acele etmen gerek. Alfred mekandan çıktığını haber aldı. Merhaba Kendall.
41: Merhaba Charles.
2: Şuna bir bakayım. Silahın hangi kısmına
41: buraya,
2: dokundu?
41: Buraya, tetiğin üstüne.
2: Tetiğe mi? Hı. Tamam bakalım bunu alabilecek
5: acele
2: miyim?
5: Acele etmeliyiz çünkü Alfred dışarıda Kendall'ı arıyor.
2: Dur biraz. Tamam aldım.
5: Kendall içeri geri dön yoksa iş açığa çıkar.
41: Tamamdır.
5: Tamam iyi işti. Tamam. Şimdi bunu tarayıcıya koy. Yazılıma tanıt. Ekrana yansıt ve Adam suçlu mu ona bakalım. Hadi bakalım.
7: Tamam.
5: Bilgi geliyor ve eşleşmedi.
2: Hey ne yapıyorsun?
41: Telefonu unutmuşum üzgünüm.
2: Telefonunu mu unuttun? Umurumda değil. Bununla çıkamazsın. Bu Lazertak arenasına ait.
41: Tamam.
2: Onların ekipmanı bu.
41: Özür dilerim.
5: Evet şimdi de komedi kulübü ve restoran müdürün John'a bakalım. Listedeki son şüphelimiz o. Ona da analiz yapacağız. Bu şekilde onu suçlamak için gereken her türlü kanıtın olacak. Kyle, John komedi kulübünde. Gidip bir kişisel eşyasını al. Kyle, telefonunu masanın üstünde bıraktı. Onu al ve buraya getir.
3: Tamam Charles.
2: Tamam. Bakalım burada ne varmış. Güzel görünüyor bir iz aldı.
5: Güzel. Kyle adam şüphelenmeden önce telefonu geri götür.
2: Ona geri vermeden önce temizle.
5: Evet kesinlikle üstünde toz olmasın. Tamam iyi işti. Evet şimdi bakalım acaba senden para çalan kişi John mu? Evet sanırım kanıt geliyor ve...
7: Uyumadı mı?
5: Patrick onun iyi bir örnek olduğundan emin misin?
2: Bilgisayar yalan söylemez.
5: Herhalde paran kendi başına eksilmiyor ama şu noktada cevabım yok. Adam, Alfred ya da John değilse araştırmamızı kalan ekibe doğru genişletmek gerek. Burası çok geniş bir tesis. Yani zor olacak. Ama şimdilik yemek salonundan
7: tamam.
5: Başlayalım. Kendall, restoranda bir masaya otur.
41: İki kişilik masa.
3: İki kişilik. Bu taraftan gel.
2: Nasılsınız bakalım? Ben Zack. Siparişinizi ben alacağım.
5: Hadi dinleyelim. Bakalım ne diyecek.
7: Bakalım.
2: Buraya hiç geldiniz mi?
41: Hayır, bu ilk kez.
2: Size ufak bir şey vereceğim. Yeni olduğunuzdan. Bir oyuncu geçiş kartı.
41: Aa, güzel.
5: Müşterilerine o kartları vererek promosyon mu yapıyorsun?
7: Kesinlikle hayır. Onları nereden buldu bilmiyorum.
2: Zaten 250 puan var. Onları istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Yiyecek, içecek. Nasıl isterseniz, ne
41: yemek
2: isterseniz.
41: Yemek için kullanabilir miyiz?
2: Eğer isterseniz evet. Belki biraz bahşişi geniş tutarsınız.
5: Evet, sanırım Zack bu oyuncu kartlarıyla kendi promosyonunu yapıyor ve bahşişleri
7: o
5: artırıyor.
7: O kartları kesinlikle kötüye kullanıyor.
2: Yemeğinizle birlikte birazdan dönelim.
41: Teşekkürler.
2: Afiyet olsun.
5: Biliyorum uzak bir ihtimal ama parmak izleri o kartın her yerinde. Neden kontrol odasına getirmiyoruz? Patrick uyumlu mu diye baksın.
7: Bir deneyelim.
5: Kendall, o kartı yere düşür. Kyle, onu süpür ve buraya getir hemen. Merhaba Kyle. Olayı biliyorsun. Patrick'e ver.
2: Teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim.
2: Çok güzel görünüyor. Harika.
5: Kyle sen restorana geri dön. Sana ihtiyaç olabilir.
3: Tamam Charles.
5: Teşekkür ederim. Bir şey bulabildin mi?
2: Tamam. Evet bir iz aldık.
5: Tamam Patrick. Zack'in parmak izini tarayıcıya koy. Uyuyor mu diye
2: tamam.
5: Bakalım. Eğer Zack'in parmak izleri uymazsa uyana kadar tüm çalışanları tek tek deneyeceğiz.
7: Tamam.
5: İşte sonuçlar geliyor ve... Uyumlu çıktı.
7: Lanet olsun.
5: Kasanı açan ve senden para çalan Zack'miş. Ama ofisine giriş şansı olmadığına göre müdürlerden biriyle birlikte çalışıyorum olmalı. Kyle, çalışanların odasına git ve Zack'in odasını aç. Ve ne bulacağına bak.
3: Anlaşıldı.
5: Kelly, genelde adamlarıma insanların özel dolaplarına baktırmam. Ama madem o senin kasanı açıp para çaldı, bunu hak etti diyebiliriz.
3: İçine bakıyorum.
5: Kyle, ne görüyorsun?
4: Spor salonu malzemesi. Ufak bir kamera.
5: O kameranın içindeki dosya kayıtlarına bak.
4: Bir bakalım. 11 Kasım'dan var. O dosyaya
5: paralar bakalım. O sırada çalınmaya başladı, öyle değil mi?
7: Haklısın.
5: Bana kalırsa bu biraz şüpheli.
4: Evet Charles, burada Kelly'nin görmek isteyeceği bir şey var.
5: Görüntüyü buraya, kontrol odasına aktarabilir misin?
4: Tamam, sinyali buldum. Kamerayı telefonuma bağlıyorum. Gelmiş olmalı.
5: Hadi dönelim ve ne gelmiş bakalım. Burası senin ofisine
7: evet,
5: benziyor.
7: Bu benim ofisim. Bitkinin içine kamera mı saklıyor?
5: Bana öyle göründü.
6: Tuşları görüyor musun?
8: Evet, tuşları görüyorum.
5: Bu kesinlikle Zeke benziyor ama diğer sesi tanıdın
6: tamam.
5: mı?
6: Tamam, o zaman gidelim.
7: Ah, bu da Can'ın sesi.
5: Burada neler olduğu çok açık. John ve Zeke bu işte birlikte çalışıyormuş. Kamerayı bitkiye saklamışlar. Ne zaman gidip kasayı açsan şifreyi görüyorlarmış. Sonra sen gidince o şifreyi kullanıp parayı çalıyorlarmış.
7: Gerekli olan tüm delilleri gördüm. Onları yakalayabilir
5: Hadi
7: miyim?
5: Hadi git yakala.
7: Can ve Zeke artık benim ekibimin parçası olamazlar. Benden para çaldıklarını öğrendiğimi anlayınca suratlarındaki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Affedersin, seninle hemen konuşmalıyım.
8: Tamam. Ne oldu? Her şey yolunda mı?
7: Can, seninle de konuşmam gerekiyor. Benimle
6: neler
7: gel.
6: Neler oluyor?
7: Benimle gel, gel.
6: İyi de neler oluyor?
7: Öğreneceksiniz.
6: Neler olduğunu söyler misin? Nedir tüm bunlar?
5: Neler olduğunu anlatayım. Adım Charles Stiles, restoran sırları ekibinden. İş yeri sahibi Kelly şirketimi aradı çünkü son birkaç aydır biri ofisine ve kasasına giriyordu. Toplamda $4,000'dan fazla bir para eksik. Son birkaç ayda neler olduğunu anlamak için şifreyi birkaç kez değiştirmiş. Ve John, senin dışında o ofise sadece Alfred ve Adam girebiliyor değil mi?
6: Ama bu ben yaptım demek
5: aslında
6: değil.
5: Aslında çok haklısın, sen yaptın demek değil. Ama bulduğumuz kadarıyla Zeke, sen yapmışsın bu işi.
8: Ne?
5: Onun kasasından hırsızlık yapan kişi sensin.
8: Saçmalık bu.
5: Özel dedektifim Patrick burada. O kasadaki parmak izlerini taradı. Hem senden hem de 3 müdürden alınan izleri analiz etti. Ve biliyor musun, senin parmak izlerin tam uyumlu çıktı.
8: Hayır, kesinlikle benim.
5: Arkandaki ekrana bak. Kyle'ı tanıdın mı? Benim için çalışan bir arkadaş. Buraya hizmetli olarak çalışmaya geldi. Dolabını arattırdım Zeke. Bil bakalım ne buldu. İçinde görüntü olan bir kamera buldu. Kasaya bakan bir bitkinin içinde gizliydi. Böylece şifreyi görüp daha sonra gelip kasayı açacaktın. O görüntüde başka ne vardı? Seninkine çok benzeyen bir ses John. Sen vardın.
6: Tuşları görebiliyor musun?
8: Evet, görebiliyorum.
6: Benim sesim değil. Benim herkese benzetilen bir sesim var. Çoğu insan çok... sesimin şuna ya da buna benzediğini söyler.
8: Can, çok eşsiz bir sesin var ve istersen bir ses tanıma yazılımı çıkartırım ve bunun senin sesin olduğunu kanıtlarız.
7: Şimdi beni dinlemenizi istiyorum. Bu ikiniz için de geçerli. 3 gün içinde $4,000 tekrar masamda görmek istiyorum. Yoksa polisi ararım. Bu arada ikiniz de kovuldunuz.
6: Şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Ben ondan bir şey çalmadım. Ve kameradakinin benim sesim olduğunu kanıtlayamazsınız.
5: Dediğim gibi haber kötü değil. Bunları izlemesi zor olsa da aslında işlerini çok iyi yapan çalışanların da var. Mesela Alfred, harika bir genel müdür.
7: Bu işi çözdüğümüze sevindim. Yaptığınız her şey için ikinize de teşekkürler. Burada çok ciddi bir sorun vardı ama Charles sayesinde sorun çözüldü ve şimdi rahatlayıp en sevdiğim müşterilerimle ilgileneceğim ve burası için yaşayacağım.
5: Kovulduklarından sonra John ve Zeke yetkililer ulaştı ve onlar da çalıntı parayı geri ödemek için bir anlaşma yaptılar. Alfred ve Adam değerli çalışanlar olmaya devam ettiler. Ve Kelly de artık çalışanlarının kasasını açmadığını ve oradan para çalınmadığını söyledi.
9: Klasik araç.
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi
10: evet.
9: hak eder.
10: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
37: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
14: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
13: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
15: Restoran sırlarında bugün.
5: Bakalım doğru anlamış mıyım? Restoranın mülkiyet haklarının %50'sini Jamie'nin verdiği 150 bin dolarlık nakit karşılığında ona devredeceksin.
6: Bu adamın tuttuğu altın oluyor.
16: Odun ateşi. New York tarzı.
17: Bu yemeği düşmanlarıma bile vermem.
18: Aman tanrım, iğrenç.
17: Sırada ne var? Ceset mi çıkacak?
5: Ne kokuyor biliyor musun? Başarısızlık kokuyor.
6: Bizden, bu restorandan vazgeçme dostum.
5: Ben Charles Stiles. 20 yılı aşkın bir süredir binlerce restoran sahibine sorunlarını çözmeleri için yardım ettim.
17: O bir hırsız.
19: İndir onu.
5: Kovuldun. İnsanlar farkına varmaya
19: restoran
5: başladı.
19: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
5: Kendimizi daha iyi gizlememiz gerekiyor.
7: Ve gelin ne damat.
5: Özel dedektifler tutuyor.
20: Birkaç fıçıyı işaretledim.
5: En son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları.
7: Evet, sürpriz.
5: Tüm yenilikleriyle sizler.
40: Ne zamandır benden çalıyorsun?
17: Hapse gitmek ister misin? Merhaba Charles.
5: Jamie, nasılsın?
17: Seni gördüğüme sevindim.
5: İyi görünüyorsun.
17: Ben Jamie Alba. Valencia, Kaliforniya'da bulunan Sisley Italian Kitchen'ın sahibiyim. Restoranımızdaki tüm yemekleri aşkla pişiriyoruz. Yemeklerimize özen göstermemiz, ustalığımızı ortaya koymamız gerekiyor. En sevdiğim yemekse tavuklu penne. İçinde derisiz tavuk göğsü, Roma domatesi, sarımsak ve fesleğen var. Hepsini soteliyoruz. İnanılmaz bir tat. Beğenilen yemeklerimizden bir diğeri de bolognese soslu penne. Et sosu Bologna bölgesinde yapılanla aynıdır, benzersizdir. Ayrıca yemeğe doyum olmayan İtalyan kuasedellamız da var. Makarna hamuru, mozzarella peyniri, tavuk ve çam fıstıklarıyla pişirip güneşte kurutulmuş domatesli pesto sosuyla servis ediyoruz. Mükemmel. Restoran sırları ve Charles'a müteşekkirim. Geçmişte hırsızlık yapan bir yöneticim vardı. O bir hırsız.
5: Burada çalışmayan birinin maaş çeklerini topluyorum.
6: Hayır.
17: Kovuldun. Charles ve restoran sırları olmasaydı bu durumu öğrenemezdim bile. Şu anda restoranımda işler çok iyi gidiyor. Charles'a farklı bir konuda bana yardımcı olması için ulaştım. Birçok restorana ve fırına yatırım yapıyorum. Kısa süre önce James adında bir bey restoranına yatırım yapmam için benimle iletişime geçti. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünüyor. Ben araştırmamı özenle yapmış olsam da her şeyin farkına varamam. Bu nedenle Charles'ın gelmesini, yeteneğini konuşturmasını istedim. Böylece gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirim. Sana bahsettiğim yer burası.
5: O zaman gidip sahibiyle hadi tanışalım. Bakalım.
6: Merhaba Jamie.
17: Görüştüğümüze sevindim.
6: Asıl
17: nasılsın?
6: Asıl ben sevindim dostum. Gelebildiğine sevindim.
17: Tamam arkadaşım
5: Charles. Restoran sırlarından Charles Stiles. Tanıştığımıza
6: büyük
5: sevindim.
6: Büyük hayranınızım. Ben James Mercado. Ve Torrance, Kaliforniya'da bulunan Industry Sports Bar and Grill adlı restoranın sahibiyim. Industry yıllardır bu bölgenin en spor barlarından biri. Ne yazık ki son 6 aydır bu bölgede büyük bir rekabet var. Müşterilerimi, işletmenin neredeyse tüm müşterilerini kaybediyorum. Bir yatırımcıya ihtiyacım var. Böylece borçlarımı ödemek için elime nakit para geçebilir. Burayı yenileyebilir ve piyasadaki diğer restoranlarla rekabet edebilirim. İşler değişmezse işimi kaybedeceğimden korkuyorum.
5: Jamie beni aradı ve işletmene yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi. Bana çok iyi bir fırsat yakaladım. Gelip bir incelemeni istiyorum dedi. İşletme hakkında bilgi almak ve neden başarılı olacağını düşündüğünü anlatmanı istiyorum.
6: Asıl çalışanlarımız oldukça mükemmel kişiler. Müşterilerimizi tanıyorlar. Birçok kişinin adını biliyorlar. Müşterilerimizin çoğu buraya sürekli gelen kişiler. Benim açımdan asıl şanssızlık son 6 ayla 8 ayda etrafta birçok zincir restoranın açılması oldu. Müşterilerimizin çoğu artık o restoranlara
5: gidiyor. Onlarla rekabet etmek için neler yapıyorsun?
6: Ne yazık ki şu anda yapabileceğim bir şey yok. İşler azaldığı için alışveriş bile yapamıyorum. Bu nedenle gördüğün bu beyefendiyi aradım. Onun restoran işletme konusundaki bilgisine güveniyorum. Tuttuğu
5: altın bakalım doğru anlamış mıyım? Restoranın mülkiyet haklarının %50'sini Jamie'nin verdiği 150 bin dolarlık nakit karşılığında ona devredeceksin.
6: Aynen öyle.
17: Bu iyi bir yatırım olacak. Restoranda çalışmaya devam edecek ve maaş alacak. Kar oranına bağlı olarak önce ben 150 bin dolarımı geri alacağım, ardından kalan karı paylaşacağız.
5: Evet, bu adil bir anlaşma.
6: Bana uyar.
5: James, söylemeliyim ki bu restoran sırları için bir ilk. Biz genellikle bir yatırımcının işletmeyi incelemesi sürecine dahil olmayız. Yine de her ikinizin de bu yatırımın doğru olup olmadığı ya da senin için onun iyi bir ortak olup olmayacağı konusunda istediğiniz cevapları arayacağız ve yardımcı
6: kesinlikle
5: olacağız.
6: Kesinlikle. Ben her şeye açığım. Saklayacak hiçbir şeyim yok. İçim dışım bir.
5: Restorana gizli kameralar ve mikrofonlar döşemenin yanı sıra restoran sırları ekibinin en iyi üyelerinden bazıları restorana müşteri olarak gelecek. Bazıları da işe yeni başlayan çalışanlar olacak. Yapacağım şeylerden bir diğeri de gözümüzden hiçbir şeyin kaçmaması için biz araştırmaya başlamadan önce buraya özel bir dedektif göndereceğiz. İçinizden biri bugün ortaya çıkardıklarımızdan memnun kalmazsa anlaşma yapmaz ve kendi yoluna gidebilir.
6: Buranın Jamie için başarılı bir yatırım olacağından eminim. Hiç şüphem yok.
5: Kontrol odasına hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz?
17: Charles, seni gördüğümden bu yana yeni oyuncaklar almışsın.
5: Evet, kendimizi biraz daha geliştirdik.
6: Restoranımı hiç bu açıdan görmemiş.
5: Restoranın her yerine gizli kameralar yerleştirdik. Barı, servis tezgahını, yemek bölümünü ve mutfağın arka tarafını görebiliyoruz. Her yeri, her çalışanı, hatta müşterileri bile izleyebileceğiz.
6: Umarım Jamie buranın yatırım yapmaya uygun, mükemmel bir yer olduğunu fark eder.
5: Dünkü konuşmamızdan sonra yaptığım ilk şeylerden biri özel dedektifimiz Patrick'in ikinizin de çalışanları hakkında araştırma yapmasını sağladım. Şimdi onu buraya çağıracağım ve bize neler anlatacak göreceğiz. Pekala Patrick, kontrol odasına gelebilirsin.
0: Merhaba Charles, nasıl
5: güzel,
0: gidiyor?
5: Güzel, güzel. Bizimle paylaşacakları var. Hadi bize neler bulduğunu anlat.
0: Charles'ın isteği üzerine her bir çalışmanız hakkında araştırmalar yaptım. Çalışanlarının her biri temiz bir sicile sahip.
6: Bu beni çok rahatlattı.
17: İyi bir başlangıç yaptık.
0: Jamie, senin hakkında da bazı araştırmalar yaptım. Eski iş ortaklarından biriyle iletişime geçme fırsatı buldum. Bana senin hakkında çok hoş olmayan şeyler söyledi. James, bence bunları duymalısın. Dönüp arkanızdaki ekrana bakar mısınız?
1: Ben John Fairley. Los Angeles'ta çalışan bir aşçıyım. Jamie Alba'yla 2013 yılında tanıştım ve onunla bir iş anlaşması yapmak istedim. Los Angeles'ta bir gurme İtalyan yemek arabası. Başta Jamie benimle hemfikir gibiydi. Kabul etti. İşin çoğunu ben yaptım. Koşuşturdum, izinleri aldım, aracı buldum, mekanı buldum. Geriye sadece yatırım yapıp bu işi hayata geçirmek kalmıştı. Son dakikada Jamie tamamen keyfi bir sebepten bu işle ilgilenmediğini söyledi ve gitti. Ondan bir daha haber alamadım. Beni hala ödediğim faturalarla bıraktı. Satın alacağımız konusunda anlaştığımız kamyon arka bahçemde çürüyor. Jamie Alba bana göre etik davranmayan biri. Açıkçası bir daha hiçbir şekilde Jamie Alba'yla iş yapmam.
5: İtiraf etmeliyim ki bu biraz suçlayıcı olmuş. John'un söylediklerinde doğruluk payı var mı acaba?
17: Cevap verebilir miyim?
5: Tabii ki.
17: Patrick, araştırmalarında yıllar içinde kaç tane iş ortağım olduğunu buldun?
0: Yaklaşık 26 tane buldum.
17: 26 öyle mi? İçlerinde en kötü konuşan da buydu değil mi?
0: Evet, öyleydi Jamie.
17: Evet, 26 iş ortağı içinde sadece saçma sapan bir adam çıkıyor ve bana para vermedi diyor. Sonunda yapacağı yemeklerle ilgilenmediğimi söyledim ve anlaşmadan vazgeçtim.
6: Kabul edilebilir.
5: Her zamanki gibi iyi iş çıkardın. Bir yere ayrılma, sana ihtiyacımız olacak. Tamam mı?
0: Tamam. İyi şanslar.
6: Teşekkür ederim.
5: Pekala, teşekkür ederim. James görebileceğin üzere restoran sırları ekibimizden Kendall garson olarak çalışmaya başladı. Daha sonra müşteri olarak birini gönderip çalışanlarını test edeceğiz. Şimdilik çalışanlarını tanımakla başlayabiliriz.
6: O'Reilly, benim kat yöneticim. Şimdi iki işi birden yapıyor. Barmenin yerini de o dolduruyor. Önceki barmenim işi bıraktı.
2: Merhaba, Endüstri'ye hoş geldiniz. Ben Brittany, bu akşam garsonunuz
5: James, benim. James, bize ekranda gördüğümüz garsondan biraz söz eder misin?
6: O Brittany, açıldığı günden beri burada çalışıyor. Müşterilerle arası iyidir. Hakkında sadece övgü dolu şeyler duyarız.
17: James, sana bir sorum var. Mutfağına bakıyorum ve aşçın Jeff'i hiçbir yerde göremiyorum. Neden?
6: Evet, bunu sana söylemem gerekiyor. O dün gece istifa etti.
5: Dün istifa mı etti?
6: Evet.
5: Peki yemekleri kim pişiriyor?
6: Greg var. Şimdilik aşçının yerini dolduruyor. Aslında o bir bulaşıkçı ama önceleri Jeff'in hazırlık yapmasına yardım ediyordu. Yardımcıydı.
17: Tamam, biraz bekle. Hem bulaşıkçı hem yardımcı hem de şimdi aşçı mı oldu?
6: Bu sadece hızlı bir çözüm. Dün istifa etti. Bugün restoranı açmam gerekiyordu. Sana bundan başka söyleyeceğim
17: yok. Bunu anlayabiliyorum. Yine de başka birini bulamaz mıydın?
6: Dürüst olmam gerekirse hayır.
5: Yani şimdi bulaşıkçın yemekleri yapıyor. Peki bulaşıkları kim yıkıyor?
6: Garsonlarımız var. Masalardaki kirli tabakları getirdiklerinde sudan geçiriyor ve tabaklarını bulaşık makinesine yerleştiriyorlar.
5: Bu nasıl olabilir? Müşterilerle nasıl ilgileniyorsunuz?
6: Aslında herkesin birbirini kollaması için uğraşıyoruz. Tüm restoran bir ekip halinde çalışıyor.
5: Sallantıda olduğunu görebiliyorum. Bu durum Jamie'nin yatıracağı 150 bin dolar için bir tehlike işareti olabilir.
17: Charles, bunu yaptığından haberim vardı. Bu durumdan bahsetmişti. Zor bir durumda ve çalışanlar bazen birden fazla görev üstlenebiliyor.

0: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Dondurma.

0: Ama ne otel.
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
9: kartım Hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Hey Greg dostum.
15: Ne haber?
14: Benim için alışverişe gitmen gerekiyor. Tamam. Sana $200 vereceğim.
15: Yeter.
14: Ne alman gerektiğini evet. Biliyor musun?
15: Evet.
14: Pizza, tavuk kanadı, patates. Her zaman aldıklarımızdan al, olur mu?
15: Tamam.
14: Tamam.
16: Orada neler oluyor?
17: Tedarikçilerimle sorun yaşıyorum. Onlara ödeme yapamıyorum. Malzemeleri almak için onları markete göndermem gerekiyor.
16: James, açık konuşmak gerekirse bu iş yapmayı düşündüğüm biriyle sorun yaratacak bir durum. Sana yatırım yapacaksam İyi şeyleri görmeye çalışacağım. Çünkü tek yaptığın tersine doğru gitmek.
18: Ben bir garsonum, hademe değilim.
14: Herkes iki iş yapıyor. Ben hem yönetici hem de barmenim.
18: İyi de ben bir kadınım. Bunu erkeklerden birinin yapması gerekmez mi?
14: Onlar kadınlar tuvaletine giremez. Hadi ama sen bir süvarisin.
18: Tamam.
14: Herkes kendi üstüne düşeni yapıyor.
19: Garsonların kendi bulaşıklarını yıkamalarının yanı sıra tuvaletleri de temizlemeleri mi gerekiyor?
17: Evet, ne yazık ki. Ama bu sadece geçici bir durum. Temizlik görevlilerini işten çıkarmak zorunda kaldım. Onlara ödeme yapamıyordum.
19: Bu alışılmadık bir durum. Garsonların tuvaletleri temizlemek zorunda kalması pek duyulmamıştır.
16: James bana tuvaletleri temizlediğinden ve restorandaki tüm işleri yaptığından bahsetmişti. Bu konuda çalışanların fikrini almalıyız.
19: Kendall, çalışanlara James'in tuvaletleri temizleyip temizlemediğini sorar mısın?
9: James'le görüştüğümüzde bana tuvaletleri de temizlediğinden söz etmişti.
18: Hayır, temizlemiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Burada bile değil.
9: Gerçekten mi?
18: Yapacağı bir şey varsa o da tuvaleti mahvetmek olur. Buradayken bunu yapar. İğrenç bir şey.
19: Görünen o ki bulaşıkçın, aşçın yaptığı aldıklarıyla geri dönüyor.
15: Pekala. Bunları boşaltmama yardım et. Aldıklarımın çoğu dondurucuya koyulacak.
16: Dondurulmuş pizza almış. Bunu düşmanlarıma bile yedirmem. Marketten satın alınan dondurulmuş pizzayı mı servis ediyorsunuz? James, dondurulmuş pizza almanıza gerek yok. Markete gidip taze hamur, biraz domates sosu, mozzarella alabilir ve pizza yapabilirsiniz.
19: Daha uygun fiyatlı ve taze olur, öyle değil mi?
17: Baylar, durumun farkındayım. Pişirmesi daha hızlı ve geçici bir durum bu.
15: Pizza kaç dakikada pişiyor? 15 mi?
13: Evet, 15.
15: Tamam o zaman, 15 dakika pişirelim.
16: Şu adama bak, mikrodalgada nasıl pizza pişireceğini bile bilmiyor.
17: James, seni temin ederim ki işler normalde böyle yürümüyor.
19: Mutfağın oldukça kötü bir durumda. Eğitim

0: İlimsiz bir aşçı kullanırsan başına gelecek şey tam da bu zaten.
1: Hey, burası şu an dolu. Izgaranın üstüne koyacağım. Odun ateşi. New York tarzı pişecek.
2: Charles, seni bilmem ama benim midem bulanmaya başladı.
3: Neden herkes gördüklerine bu kadar şaşırıyor? Burada işimi kaybetmek üzereyim. Burada olmamızın sebebi bu zaten.
0: Çalışanlarınla ilgili sorunların olduğu ortada ama en önemlisi müşteri deneyimi. Jamie'den gelecek 150 bin dolarlık yatırımın durumu belirsiz olduğu için bence restoran sırları ekibinden Kiel'i müşteri olarak gönderip hizmetin nasıl olduğunu görmeliyiz.
2: Bunu görmek istediğimden emin değilim.
0: Pekala, sıra sende.
4: Bu aşamada umut yok gibi. Restoran sırları ekibi olarak araştırmamızı yapmamız gerekiyor. Çalışanları sınamak, koşullar kötüyken bile her birinin düzgün çalıştığından emin olmak için.
5: Hoş geldiniz, ben Brittany. Size ben hizmet
4: teşekkürler
5: edeceğim.
4: Teşekkürler Brittany. Aslında buraya maçı izlemeye geldik ama görünen...
5: Ne yazık ki uydu yayınımız çalışmıyor. Bu akşam maç yayınımız olmayacak, üzgünüm.
2: Dur biraz. Kablolu televizyonun yok mu?
6: Parasını ödeyemedim.
2: Bir restoran sahibisin.
0: Gitmemeleri için bir şey sunman gerekiyor.
6: Dart ve bilardo masası var.
5: Menüde hoşunuza giden bir şey var mı?
4: Buradaki bazı yiyeceklerin üzeri çizilmiş.
5: Haklısınız. Geçici bir süreliğine menüdeki bazı yiyecekleri sunamıyoruz.
4: Yani uydunuz yok, yiyecekleriniz yok.
5: Çok lezzetli pizzalarımız, hamburgerlerimiz, patates kızartmalarımız ve tavuk kanatlarımız
0: bir
5: var.
0: Bir cheeseburger ve pizza sipariş et.
4: Hamburger ve pizza tamam. Yemek ister misin? Peki.
5: Tamam, harika.
0: Bulaşıkçı'nın restoran sırları ekibinden Kiel için bir hamburger yapacak. Bakalım nasıl hazırlayacak.
6: İzleyip görelim.
2: Bu ne şimdi, söyler misin?
1: Hey Jay. Jay bir baksana. Şunu bir koklasana. Kahverengi olması normal mi?
7: Güzel kokuyor.
1: Sence kokusu normal mi?
0: Etin son kullanma tarihini kontrol etmeleri
6: gerekiyor.
0: Açıkçası bir koklama testi tarihinin geçip geçmediğini göstermez.
1: Normal mi? Kahverengi mi olması gerekiyor?
7: Evet, et kahverengi olur. Baksana.
1: Her neyse, endişelenme. Gidip bunu yıkayacağım.
2: Endişelenme Charles. Bulaşıkçı gidip en iyi bildiği şeyi yapacak. Köfteyi lavaboda yıkayacak.
0: Söylemeden edemeyeceğim bu mide bulandırıcıydı. Eğitimsiz birini aşçı olması için görevlendirirsen başına gelecek şey de bu işte. Haksız mıyım?
2: Bu iğrenç. Yani bence bu mide bulandırıcı.
0: James, bir restoranın zor günlerden geçmesiyle kabul edilemez olması arasında fark vardır. Açıkçası ben bu etin kaç günlük olduğunu öğrenmek istiyorum.
6: Dürüst olmak gerekirse bunların yaşandığına dair hiç fikrim yoktu.
0: Kendall, mutfağa gitmeni ve buzdolabındaki etin tarihini kontrol etmeni istiyorum.
8: Aman tanrım, iğrenç. Charles, mutfak zemininde bir hamam böceği var.
0: Mutfağında bir hamam böceği var.
6: Evet, kötü görünüyor biliyorum ama Jamie, biliyorsun ki ürünlerle beraber geliyorlar, yiyeceklerle
2: evet,
6: geliyorlar.
2: Evet ama aylık olarak ilaçlama yaptırırsan ölüyorlar.
0: Bu böcek istilasının ne kadar büyük olduğunu öğrenmek istiyorum.
6: İnan bana, bir böcek daha bulamayacaklar.
0: Kendall, daha fazla hamam böceği olup olmadığını kontrol et.
8: Şimdiye kadar bir şey göremedim Charles. Olamaz.
0: Kendall, ne buldun?
8: Burada ölü bir fare var.
2: Hamam böcekleri var, ölü bir fare var. Sırada ne var? Ceset mi çıkacak?
0: James, açık konuşacağım. Bu tiksindirici. Bu gördüğüm en kötü restoran. Üstelik bu işi 20 yıldır yapıyorum. Mutfağından bir ölü fare çıkıyor. Buna ne diyeceksin peki?
6: Bu durumu kontrol altına alabiliriz.
0: Hayır, bu kontrol edilebilecek bir durum değil. Kendall, o fareyi kontrol odasına getirir misin?
8: Aman tanrım, bu çok iğrenç, bu iğrenç, iğrenç, iğrenç, iğrenç.
0: Sorunun ne kadar büyük olduğunu hep birlikte görelim.
8: Getiriyorum Charles.
0: Merhaba Kendall.
8: Merhaba. Bana yeteri kadar ödemiyorsun.
0: James, şunun kokusunu içine çeksene. Bu kokunun ne olduğunu biliyor musun? Başarısızlığın kokusu bu. Biliyor musun? Kendall, gidip şu şeyi atmalı ve ellerini yıkamalısın. Teşekkür ederim.
2: Ben gidiyorum. Bunu yapamam.
0: Jamie, bekle. James, izlediğimiz her şey hakkında konuşmamızın zamanı geldi. Mutfağınızda bulaşıkçıyı aşçı olarak çalıştırıyorsunuz. Hamam böcekleri var. Çürüyen ve kokmaya başlayan ölü bir fare vardı. Çok korkunç bir durumdasınız.
6: Dostum, burada olman güzel. Bu bizim için yeni bir dönemin başlangıcı.
0: Bu restoran son demlerini yaşıyor. Çökmek üzere ve sen de bunun farkındasın. Jamie'nin yatırım yapıp yapmayacağı, işlerin yürütülmesi konusunda nasıl bir yol çizeceğini hakkında karar vermeniz gerekiyor.
6: Jamie, söyle. Bana yatırım yapacağını söyle.
2: James, senin iyi ve çalışkan biri olduğunu biliyorum.
6: Bak, bunların küçük sıkıntılar olduğunun farkındayım ama Charles sayesinde bunları öğrendik ve çözebileceğimizi biliyorum.
2: Sıkıntılar küçük değil, devasa. Anladın mı?
6: Hadi ama.
2: Elimden bir şey
6: gelmez. Hadi lütfen, tamam. Bak, 100 bin dolarda anlaşalım.
2: Hadi ama kendini bu kadar düşürme. Sen bundan daha iyisin. Şimdi beni dinle. Buraya ne 150 bin, ne 100 bin, ne de 50 bin yatırmam. Hiçbir şey yatırmam. Senin iyi biri olduğunu biliyorum. Beni sakın yanlış anlama ama burası çok kötü bir halde. Bunu hissedebiliyorum. Sana gerçeği söylemek zorundayım. Bu restorana para yatıramaz.
6: Jamie, lütfen bu restorandan, bizden vazgeçme.
2: Burası benim için uygun değil. Chuck, seni görmek güzeldi.
0: Seni görmek de güzeldi. James, aradığın için teşekkür ederim.
2: Memnun oldum. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
0: James, hayal kırıklığına uğradığını biliyorum. Jamie'nin yatırım yapacağı konusunda çok umutluydun. Ama görünen o ki burası ona uygun değil. Yine de bugün izlediğim bazı şeyleri düzeltebileceğini biliyorum. Böcek sorununu halledebilirsin. Maaşların daha dengeli olmasını sağlayabilirsin. Alışverişlerinde daha dikkatli olabilirsin. Küçük miktarlı bir kredi çekebilirsin. Çabalamaya devam etsen iyi olur.
6: Charles, sunduğun tüm öneriler için teşekkür ederim. Hepsini dikkate alacağım. Bir kere daha deneyip başarılı olmak için son bir hamle daha yapacağım.
0: Başaracağına
6: teşekkür
0: inanıyorum.
6: Teşekkür ederim dostum, her şey için.
0: Tamam.
6: Sana minnettarım. Hayal kırıklığına uğradım. Çok kötü bir akşam geçirdiğimizin farkındayım. Normalde böyle akşamları yaşamayız. Elimizden ne gelir ki? Olan oldu bir kere. Yine de pes etmeyeceğim. Burayı kurtaracağım.
9: Araştırmanın çekiminin ardından Jamie ve James yollarını ayırdı. James bir başka yatırımcı bulamadığı için restoranını kapatmak zorunda kaldı. James'in tüm çalışanları farklı işlerde çalışmaya başladı ama James umudunu kaybetmedi ve endüstriyi önümüzdeki yıl yeniden açacağını umuyor.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
16: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
17: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
21: Buraların redlisiyim.
22: Nerelerin mi?
21: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
23: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
24: Très bien.
21: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
25: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış.
3: rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Ben Chris.
22: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hay! Geri dönmek çok güzel. Acaba şu ana kadar yapılmış en iyi önden çekişli araba olabilir mi bu?
1: Bir Lotus M100 mü?
0: Öyle amaçlanmıştı. Viraja soktuğunuz zaman o kadar iyi değil. Epey sallıyor. Bu hak ettiği sevgiyi hiçbir zaman göremeyen ender bulunan bir araba. Bu araba harika gerçekten, tabii ki şu ana dek. O süspansiyon olması gerektiği yere alacağız.
1: Bu egzozun çıkması gerek.
0: Ve onu en iyi haline döndüreceğiz.
1: Bir parça daha önceden eksikti.
0: Sonra dünyaya neyin eksik olduğunu göstereceğiz ve sonsuza dek mutlu yaşayacağız.

0: Spor arabaları severim ve hayatım boyunca dünyanın en egzotik ve hızlı spor arabalarını kullanabilme ayrıcalığına eriştim. Takip ettiğim, bulduğum ve şimdi görmeye gittiğim araç beni heyecanlandırdı. Çünkü düzgün bir spor arabasının bütün özelliklerine sahip. O bir Lotus. Bazı Lotus'lar 6 haneli rakamlara kadar ulaşır. Aslında en son Lotus Amora 150 bin dolara satılıyor. Ama görmeye gittiğim arabada o ünlü Lotus markasının tüm özellikleri var. Yol tutuşu güzel, keskin, sivri ve doğrudan, stil sahibi. Hatta bunun üstü açılıyor ve sadece 8 bin dolar. Yani 6 bin sterlin. Herhalde bu nasıl bir Lotus diye düşünüyorsunuz. Yoksa hurda mı? Hayır, bu bir 91 model Lotus Elan SE. İşte bu çok hoş bir araba. Onu satan adamın adı Peter ve bir Lotus hayranı. Onun iyi bir eve gitmesini ve iyi bakılmasını istiyor. Ve umarım Peter o insanın ben olduğumu düşünür. İşte burada. 91 Elan. Güzel bir araba ve
1: evet,
0: sen de
1: merhaba,
0: satan
1: merhaba. Peter, evet.
0: Peter,
1: evet.
0: Çok memnun oldum.
1: Evet.
0: Beni arabanı görmek için davet ettin. Teşekkür ederim. İlk izlenimim şu Peter. Vay. Ne kadar güzel görünümlü bir Lotus.
1: Evet,
0: var.
1: Boyası çok iyidir.
0: Bunu görebiliyorum. Evet evet, boya gerçekten arabaya çok güzel gitmiş. Tamam, şimdi iyice bir bakalım. İşe bagaja bakarak başlayalım.
1: Evet
0: mı?
1: Evet, bagajı açmak ister
0: evet,
1: misin?
0: Bagaj demeni sevdim.
1: Yıllarca İngiliz dizileri
0: tabii
1: izledim.
0: Tabii ki şeyler demek oradan öğrendin. Hmm. Evet, arka tarafta yer kaplamayan bir stepne var. Ve bu arabanın hiçbir yerinde ezik çürük olmadığını anlayabiliyorsunuz. Çünkü plastikten yapılmadır. Tüm paneli değiştirmeniz gerekir ve bunun hepsi tamamen orijinal.
1: Evet, öyle
0: görünüyor. Ama şimdi orijinal olmayan tek şey tekerlekleri.
1: Evet.
0: Yarışçı delikanlı periyoduna girdiği kesin.
1: Çok uzun zaman sürdü.
0: Çok uzun zaman sürmüş o kesin tabii. Tamam, o zaman bu arabanın tek sorunu bu mu? Ha?
1: Evet. Arabaya hasar veriyor. Bu arabayı hiç üstü kapalı kullanmadım. Yoksa neden üstü açık araba alasın ki?
0: Bakıyorum aynı kafadaymışız. Üstü açabilir miyim?
1: Evet evet, bunu yapması biraz zahmetlidir.
0: Oldu mu?
1: Şimdi yapman gereken şu.
0: Katlamak mı?
1: Bunu açarsın.
0: Yukarıya gider ve sonra aşağıya. Ha.
1: Bırak gitsin.
0: Gördüğünüz gibi üstü kapalı hiç kullanılmamış. Çünkü arkada evet, hiçbir iz bırakmamış. Gerçekten güzel. Peki içi tamamen orijinal mi?
1: Evet.
0: Evet, biraz tozlu ve kirli ve bazı yerleri biraz aşınmış.
1: Evet.
0: Ama her şey yerinde ve hepsi orijinal. Şimdi şu kaputun altına bakayım diyorum.
1: Aa, şuna bak.
0: Ve işte Isuzu motoru.
1: Çok iyi bir motor.
0: Evet, harika bir motor. 1.6 litre.
1: Turbo.
0: Turbosu var.
1: Evet, sanırım turboyla birlikte 180 beygir gücüne ulaşıyor.
0: Yapılacak tek şey kaldı. Bir deneme sürüşüne çıkartabilir miyim?
1: Tabii çıkartabilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Güneş parlıyor. Tamam. Üstümüz açık. Tamam. Güneş gözlüklerimi takayım. O da tamam. Ve şu an bir Lotus Elan kullanıyorum. Tamam. Evet. Geri dönmek çok güzel. Geri dönmek güzel. Lotus'un bunu bir piyasa arabası yapma düşüncesi vardı. Özellikle burada, Amerika'da. Ürün testi yapmak için 42 araba getirdiler ve 19 tanesiyle kaza yaptılar. 1 milyon mili devirdiler ve tüm bunlar 89 ve 91 arasında oldu. İşte bu araba o zaman doğdu. Şimdi turbonun devreye girmesini bekleyeyim. İşte girdi bile, devreye girdi. Gerçekten harika. Bu araba çok çevik. Sıfırdan yüze 6.5 saniyede çıkıyor. En yüksek hızı saatte 220 kilometre. Bu şu ana kadar yapılmış en iyi önden çekişli arabalardan biri olarak kabul edilir. İşte bu kadar. Ve ben de buna katılıyorum elbette. Bu arabayı viraja hızla soktuğunuz zaman suratınızı parçalar. Peki bu arabada yanlış olan şey nedir? Dürüst olmak gerekirse bir hata bulmakta zorlanıyorum. Birkaç ufak sorunu var. Biri de içi. Biraz yıpranmış gibi, kirli ve pis görünüyor. Diğer bir şey de Lotus'u özel yapan şeylerden biri, o da yol tutuşu. Bu arabanın yol tutuşu efsanevidir ama yıllar içinde bu özelliği biraz aşınmış. Bunun halledilmesi gerek. Ve arka muşamba var. Her tarafı sarı ve solmuş. Onu değiştirebiliriz. Tekerleklerde değişim var ama arabanın boyası güzel. Bunların dışında arabaya bayıldım. Bence harika. Evet Peter, bu araba için 8.000 istiyor. Ona çaktırmayın, bu parayı verebilirim. Çünkü motor gerçekten çok iyi. Ama geri dönüp biraz indirim yapmaya çalışacağım. Eğer indirim yapmazsa 8.000 doları arka cebinde hissedebilir. Çünkü bu araba benimle birlikte tamirhaneye dönecek.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bence bu ufaklık harika.
1: Öyledir.
0: Evet, gerçekten işim arabaları kullanmak ve onlarda sorun evet. bulmaktır. Süspansiyonların kötü olması ve arka pencere dışında biraz daha içi kirli ama çok iyi bir araba. Ben şimdi fiyatını öğrenmek istiyorum.
1: 8.000 dolar satılığa çıkardım.
0: Tamam ama sana 7.000 desem ne olur?
1: Hayır, hayır. Bak ne yapalım. 8.000 dolar ve jantları da katıyorum. Orijinal satış jantları.
0: Tamam. Sana 7.800 desem kabul eder misin?
1: Hakarete uğramış hissederim. Hayır, bunu kabul edemem.
0: Bak ne diyeceğim. Seni suçlamıyorum. Bu benim arabam olsaydı ben de 8.000 dolardan azını istemezdim. Yani elini uzat.
1: Evet.
0: Evet efendim, demek ki anlaştık. Ben de kendime bir Lotus Elan aldım.
1: Ve sana sattığıma seviniyorum.
0: Ben de aldığıma çok sevindim. Sene 1989'du, bundan neredeyse 30 sene önce. Ve şimdi bayan Brewer olan bir genç hanımı İngiltere'nin güney sahilindeki Brighton'da bir Lotus bayine götürdüm. Daha yeni gelen bu arabalardan birini birlikte denedik. O bizim ilk randevumuzdu. Bu arabaya depozito bıraktım. O zamanlar çok iyi bir fiyata satılacaklarını biliyordum. Ve sıradaki yerimi 4.000 sterlinlik bir karla satmayı başardım. E o zamanlar büyük bir paraydı ve arabalar o kadar çok ilgi çekiyordu ki. Şimdi de ilgi çekiyorlar çünkü yarış kulübündeki adamların sahip olduğu MX-5'ten ya da Corvette'lerden bir adım önde. Büyük ihtimalle araba ilk çıktığında ona parası yetmeyen orta yaşlı bir araba hayranı tarafından satın alınacaktır.
2: Aa evet, beni mutlu etmesini biliyorsun.
0: evet,
2: bu bir Lotus M100
0: ufak
2: mü?
0: Ufak bir M100. Onlardan bahsettiğine sevindim. Arabayı aldığım Peter arabadaki jantları sevmemiş. Bunları satın aldıktan sonra taktırmış. Tek değişiklik bu değil, bir de egzoz taktırmış. İçeri gelirken duymuş olabilirsin ve pazarlık sırasında bir de bunları almayı başardım tabii ki. İyi etmemiş miyim? İşte.
2: Güzel. Orijinal jantlar.
0: Orijinal jantlar, evet.
2: Onlar bu arabayı çok değiştirecek.
0: Ne o? Endişeli gibisin. Yara yok, ezik yok. Orijinal kapı kolları içinde gördüğüm tek bir sorun var. O da kirli olması ve bu kir her yerine bulaşmış tabii.
2: Yani bana temizlik isteyen bir arabam getirdin.
0: Temizlikten fazlası lazım. Bir şey daha var.
2: Tamam, oldu.
0: Büyük bir sorun değil, sadece bu var. Eğer üstü kapatırsan sorunu görüyorsun.
2: Tamam. Aslında bir bakıma da sanırım tenteyi kurtarabilirim.
0: Arka pencerenin değiştirilmesi gerek. Sürüş deneyiminde iki şey var. Biri performans.
2: Evet,
0: diğeri de yol tutuşu. Yol tutuşuna birazdan gelirim. Performans işine bu şey bakıyor.
2: Oo, evet, bu Isuzu 1.6-16 Subop. 162 beygir gücü. Peki ya yol tutuşu nasıl?
0: Evet, sürüş deneyiminin ikinci kısmı bu. Yol tutuşu. Bu araba artık 27 yaşında ve bu 27 yıl boyunca hiç kimse süspansiyonları değiştirmemiş ya da ayarlamamış. Bu arabayı asıl özel yapan şey eksik. Çünkü bu araba, sana kalpten söylüyorum, bu araba şu ana kadar dünyada üretilmiş en iyi önden çekişli arabalardan biridir. O kadar.
2: Ne?
0: Yani daha iyisi yok. Evet, inan bana. Gerçekten de efsanevi bir önden çekişli araba.
2: Bu dövüş konuşması.
0: Evet, dövüş konuşması. O süspansiyonu eski haline getirmemiz lazım. Eğer işi doğru yola koyarsak bu arabadan
2: tabii düzgün fiyatı aldıysak.
0: Buna 6.000 sterlin, 8.000 dolar ödedim desem. Ha?
2: Bu harika bir sonuç derim. Aferin.
0: Evet,
2: güzel.
0: Çok iyiydi. Seveceğini biliyordum. Bu bir Lotus.
2: Aferin Mike. Lotus adını duyar duymaz hemen heyecanlanırım. Neden mi? Çünkü bu yarışlardan doğmuş bir İngiliz araba şirketidir. Beğenmeyecek neyi var? Kaporta fiberglass'tan yapılmalıdır ve Colin Chapman'a göre bu hafiflik sağlar. Ama Bay Chapman biraz da toplayıcıydı. Bu özelliği Lotus'a da yansıdı. Vauxhall'dan gösterge aldılar. Direksiyonu GM'den, Golf'tan bir sürü parçası var. Mitsubishi ön camını verdi, Pontiac diskler yaptı, motoru bile Isuzu'dan. Ama üreticinin kafa yapısına göre bir düşünce bunlarda zaten vardı. Neden icat etmek için zaman ve para harcayasınız ki? Lotus'un yol tutuşu çok ünlüdür. Mike bu arabanın süspansiyonunun biraz kötü olduğunu söyledi. Nedenini de bilmiyor. Yol tutuş sorunlarını araştırırken lastikleri de gözden geçirmek gerekir. Yanlış büyüklük ya da basınç baş ağrısı yaratabilir. Şimdi lastiklere bakıyorum. Onlar güzel görünüyor. Herhangi bir dengesizlik ya da hasar yok. Ebadı kesinlikle doğru. Basıncı iyi. Yani süspansiyona bakmak lazım. Süspansiyonda çok hareketli parça vardır. O yüzden onunla uğraşırken çok yönlü davranmak gerekir. Buradaki demiri kullanarak eklemlerden biraz basınç uygulayacağım. Bu sayede dengesiz bir hareket var mı diye bakacağız. Evet, bu iyi. Oh, evet, bu çok oynuyor. Aman tanrım, kesinlikle birmiş. Aslında üstünde büyük bir çentik var. Sanki bir kayaya çarpmış gibi. Burada ufak bir hareket olduğunda lastik ne kadar oynuyor baksanıza. Bu da geometriyi çok etkiler.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girip 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Biraz fazla almadınız mı?
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
17: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
18: Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
19: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
18: Ne de motorun durması onları yıldırır.
19: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
18: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Süspansiyon geometrisi birçok parçanın uyum içinde birlikte hareket etmesi için tasarlanır. Eğer bir tanesi kötü çalışırsa bütün sistem etkisini hisseder. Kontrol kolumuz iki özel noktadan bağlanmak için tasarlanmıştır. Burada şasiye bağlanır ve bu da süspansiyon koluna. Böyle bir hareket yapması için tasarlanmıştır. Hasar görmesindeki sorun şu, şasi ile süspansiyon kolu arasındaki mesafe kısalmış. Bunu daha rahat anlatmak için bir cetvel kullanayım. Bu cetvel düz. Eğer cetvelle bir daire çizecek olursam çok düz olur ama cetveli eğersem mesafe çok değişir. Bu ufak buruk en sonda 3 santimlik bir fark yaratıyor. Buradaki mesafe artık farklı ve bu da süspansiyon parçaları tarafından arabaya yansıtılıyor. Bu kontrol kolunu onarmaya çalışmayacağım çünkü demir bir kere eğildikten sonra gücünü ve sağlamlığını kaybeder. Ve bu çok önemli bir parça. Bunu elde etmesi kolay ve yenisi 1000 mil yatağıyla geliyor. Aslında bu eski parça tamamen zarar görmüş. Bence bu eklemde de eğilme yüzünden çok stres yemiş. Bu da bu eklemi çok zorlamış. Evet, bunu iyi bulduk. Şunu bir an için düşünelim. Lotus 79 F1 yarışı kazandı ve bu kazayla olmadı. Bu arabayı yapmak için diğer üreticilerden aldıkları diğer parçaları düşünün ama almadıkları ve %100 fabrikada yaptıkları tek parça işte bu süspansiyon. Neden mi? Çünkü bu parçada gerçekten çok iyiler. Arabanın sesinin kötü olması normal. Susturucusu yok. Ve ortadaki tüpler değişik boyutlarda ve kaynağa gelecek olursak gerçekten utanç verici. Bu egzozun sökülmesi gerek. Egzozu çıkarmak için önce bu koruyucuyu çıkarmam gerek. Lotus bu parçaya Prongiron diyor. İnanamıyorum. Bu orta bölüm tamamen gitmiş. İşin kötüsü bu tamirci tarafından değil Lotus fabrikası tarafından yapılmış. Bunun gitmesi gerek. M100 için yeni bir egzoz $1000 tutabilir ve bu kadar para vermeme imkan yok. Çünkü elimde kendi boru eğicim var ve tamirhanenin arkasında 6 santimlik bir borum vardı. Bu hidrolik boru eğici boruya 60.000 librelik bir basınç uygulayabiliyor. Bu 6 santimlik egzoz borusunu ezmek çok kolay oluyor. Eski egzozu tamamen alarak borunun doğru yerlerine şekil verebilirim. Bu sayede yeni egzoz arabaya mükemmel şekilde oturacak. Egzozu arabaya oturtarak eğimlerin tam yerinde olduğundan emin oluyorum. Birkaç tane de tutucu yaptım. Bunları arabaya takacağım. Ve yeni egzoz çıkışına kaynaklıyorum. Evet, egzozun ana gövdesinin büyük kısmı bitti. Şimdi eski egzozumuzdan bu öndeki parçayı alacağız. Çünkü bu manifoldumuza özel yapılmıştır. Aslında bu ezik bölgeyi hala anlayamadım. Bunu fabrikada taktıklarına inanamıyorum. 90'larda Norfolk'taki sahneyi tahmin edebiliyorum. Bob 3000. egzozdadır ve Fred içeri girer. Dur der, bir hata yapmışız, oturmuyor. Ve tabii bir İngiliz ve Lotus tarzında bir çözüm bulmuşlar. Şimdi o küçük bölgeyi biraz daha hassas yapacağım ve bunun içinde daha önceden eğilmiş bir boru aldım. Evet, mükemmel. O eğiciyi kullanarak bu eğimi veremezdim. Ve şimdi bu parçayı manifolda bağlayacağım. Eski egzozdan aldığımız bu parçayı oturtacağım ve bundan sonra tüm sistemi baştan inşa edeceğim. Katalitik konvertör, bundan sonra takacağımız parça. Konvertörü orijinal yerine oturtmak çok önemlidir. Şimdi sıra bu küçük bölgeye geldi. Bunu sökeceğim, masaya alacağım ve tüm çevresini kaynaklayacağım. Katalitik konvertörün yerine oturduğunu gördükten sonra tüm eklemlere kaynak yapacağım. Böylece gaz kaçağı olmayacak. Şimdi sadece geri kalanı yerine takmak kaldı.
Ve son olarak daha önceden eksik olan bir parça. Susturucu. Evet. Mike arabayı bıraktığında bir sarsıntı olduğunu söyledi ve sanırım sorun nerede biliyorum. Ve buradaki siyah kapağın altında. Bu bir mil dirseği açı sensörüdür ve elektronik kontrol modülü. ICM'e sinyal gönderir. Bu da ateşleme zamanlamasını kontrol eder. Mil dirseği açı sensörü buradaki mil şaftına bağlıdır ve sorunun orada olduğundan eminim. Buradaki kapağın altında bir tekerlek var. İşte burada. Bu bir reliktör diski. Doğrudan mil şaftına bağlıdır ve evet, tahmin ettiğim gibi çok fazla oynuyor. Bunu görüyorum. Şimdi çıktığına göre bağlantı yerini görebiliyorsunuz. Burada ortadaki şaft diske bağlanıyor. Mil döndüğünde disk de dönüyor. Buradaki parça bir manyetik sensör. Burada bir sensör daha var. Buna tam etki sensörü denir ve bu da yakıt enjeksiyonunu kontrol eder. Ama sorunumuz bu değil. Bizim sorunumuz tam burada. Şaftın sonunda bir delik var ve içine bu küçük iğne giriyor. Metal çok önemli çünkü bu iğne sertleştirilmiş çelik ve şaftın kendisi de yumuşak çelikten. Yani zaman içinde sertleştirilmiş çelik yumuşak yerine sürtünerek onu aşındırıyor. Bu oldukça çok aşınmış. Ve bu ne demek? Mike yenisini almalı demek. Lotus'umuzun göstergesinde garip ölçümler okuyoruz. Bir an normal giderken bir anda ısı düşüyor. Bu benim için büyük kırmızı bir bayrak. Isı göstergesi birkaç sebeple düşebilir. Bazıları diğerlerinden daha sinsidir. Termostatı soğutucunun akışını kontrol eden bir sübap gibi düşünün. Araba ısınırken bu akımın kesilmesini sağlar. Sübaplar ısınınca açıktır. Soğukken kapalıdır. Mesela motor sabah çalıştırma sırasında soğukken termostat kapalıdır ve soğutucu sadece motor bloğunun çevresinde dolaşır. O ısınmaya başladıkça termostat açılır, soğutucu üst hortumdan radyatöre gider ve tüm soğuma döngüsü başlar. Ve işte bizim termostatımız da burada. Bunlar zaten kolay gözden çıkarılabilir ve periyodik olarak değiştirilmelidir. Çünkü hiç pahalı değillerdir. Buradaki küçük silindirin içinde bal mumu var.

0: Balmumu kullanılır çünkü eridiğinde çok genişler ve soğuduğunda tekrar küçülür. Ve burada mum tam olarak istediğimiz derecede erimesi için tasarlanmıştır. Bu da Lotus motorunda 82 derece santigrattadır. Şu anda sübap kapalı çünkü burası yeterince sıcak değil. Ama pek yakında fazla ısınacak. Bu soğurken mum da soğur. Daralır ve katılaşır. Kolu silindirin içine çeker ve böylece kapar. Yoldaki her arabayı soğuk tutmak için biraz fizikten faydalanılır. Bu güzel oldu. Termostatla bittikten sonra bu elektrikli soğutma fanlarına bakacağız.
1: Ne haber gün ışığı, nasılsın?
0: Hey!
1: Plastik güzelimiz nasıl?
0: Çok iyi gidiyor. Soğutma üstünde çalışıyorum.
1: Nesi varmış peki?
0: Termostat iyi. Ben de fanlara bakacağım. Ne getirdin?
1: İşte almamı istediğin mil açı sensörü.
0: Çok
1: kutudan
0: güzel.
1: Yeni çıktı.
0: Evet, bu çok işe yarayacak. Aslında hazır buradayken bu arabada zamanlamayı yapmak için iki kişi lazım.
1: Zevk.
0: El atar mısın? Tamam, harika. Bunu takmak 5 dakika sürer.
1: O zaman ben de kettle'a su koyayım. Güzel birer çay içelim.
0: Muhteşem.
1: Al bakalım, bunu bağla.
0: Çok güzel. Yaklaşık 16 derece istiyoruz.
1: 16 derece, evet, ayarladım.
0: Şimdi nasıl?
1: Çok dışarıda. Devam et. Hayır, diğer yöne.
0: Bir zamanlama ışığı kullanarak derece tabakasındaki 16 derece dişiyle kranktaki V şeklindeki zamanlama çentiğini ayarlıyoruz.
1: Evet, işte böyle. Devam et. Devam et biraz daha.
0: Eğer zamanlama 1 derece bile kayarsa motorunuzu tam kapasitede kullanamazsınız.
1: Evet, böyle harika. Sabitle. Çok güzel. Zamanlama da ayarlandı.
0: Evet, soğutma işinin ortasındayım. Ayrıca bakım yapmak istiyorum. Yani yağ, filtre, madeni yağ, ayrıca frenlere bakmak istiyorum.
1: Evet, uzun bir liste değil mi? Bak, biraz stresini senden alayım. Tente ile ben uğraşayım. Çünkü ben gerçekten...
0: Tamam, oldu.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
12: gazoz. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu anda Ant küçük Lotus'umuzun tentesini onarma işini bana vermiş durumda. Bu biraz sorun olacak çünkü arabayı aldığında arka pencere mahvolmuştu. İşte gördüğünüz gibi. Artık şeffaf değil ve dışarısını göremiyorsunuz. Tehlikeli olur tabii. Yani değiştirmeliyiz diyorum. Birçok insan bunu hemen atar ama neyse ki Lee adında bir dostum var. Lee arka pencereleri değiştirme konusunda uzman bir adam. Lee!
1: Merhaba Mike, nasılsın?
0: İyiyim dostum, sen?
1: İyiyim.
0: Seni görmek güzel. İşte sana bahsettiğim tente burada. Bu yıllardır bir arabanın üstündeymiş.
1: Evet.
0: Arka pencere oldukça çok hasar
1: sık
0: görmüş.
1: Sık yaptık.
0: Tamam, bu lekeleri çıkarmanın ve bunu korumanın ilk adımı nedir acaba?
1: Önce işaretleme yapıyoruz. Bu işaretler sayesinde eski pencerenin nerede anlıyoruz. Bu yeni pencereyi kumaşa dikerken bize yardımcı olacak. Şimdi ilk dikişi kesmemiz gerek. Bu da ceptir.
0: Yani dönülmez noktaya geldik.
1: Evet, bıçağı güzelce döndürmen gerek. Tamam. Oldu.
0: Evet, işte böyle. O benim elimmiş gibi düşünün. Nasıl odaklanıyorum görüyor musunuz?
1: Tamam. Harika.
0: Çok i̇şte
1: güzel.
0: Bu.
1: Evet.
0: Ve çıkartıyoruz değil mi?
1: Çıkarıyoruz, doğru.
0: Sanırım bunu saklamamızın nedeni var. Şimdi göstereceğiz.
1: Evet, bu yeni penceremiz olacak.
0: Yeni pencere, evet.
1: Yeni pencere, evet.
0: Çok güzel.
1: Sonra bunu üstüne koyacağız. Mükemmel. Şimdi bir kalemle kopya çıkartacağız. Böylece eski pencereyi çoğaltacağız. Biz de yeni çizikler atacağız çünkü onlar
0: evet.
1: da kumaşa uyacak.
0: Ha,
1: şimdi böyle
0: mi?
1: Yapıyoruz. Evet, sonra yeni plastiği kesiyoruz ve onu kumaştaki işaretlerle eşleştiriyoruz. İşte oldu. Şimdi hazırız işte.
0: Bu eski pencereye bir daha ihtiyacımız olacak mı acaba?
1: Hayır.
0: Şimdi makası istiyorsun değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Şimdi bunu alacağız ve kumaşın içine yerleştirmeye hazırlanacağız.
0: Tamam.
1: Bu sadece koruyucu bir film, sadece bir plastik parçası. Bu böyle kalacak.
0: Evet.
1: Biz bunu arabaya takarken yeni pencereyi çizmek istemeyiz.
0: Anladım.
1: Ve ilk işaretler burada devreye giriyor.
0: Anlıyorum.
1: Evet.
0: Sonrasını düşünmüşüz. Evet. Zeki adam.
1: Bu şekilde pencereyi ve plastiği yerinde tutacağız.
0: Tamam.
1: Basit bir zımba aleti alacağız.
0: Evet.
1: Ve bir kez basacağız. Çok kibarca. Evet, çok güzel. Evet,
0: tamam.
1: Şimdi bunu üste alacağız.
0: Şu tarafa mı?
1: Evet. Çok iyi.
0: Aa, güzel duruyor. Ben bunu elimle yapardım. Hem de hepsini.
1: Evet, şimdi çok güzel ve kibarca devam edeceğiz.
0: İşte hızımız bu. Hız hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Daha hızlı olmaz. Daha hızlı gidersen yani korkarım. Çok güzel. Dikiş çok mükemmel oldu.
1: Evet, kenarlarda biraz elle yönetebiliriz. Böylece hata yapmayız. İyi durumdayız.
0: Harika, köşeler. Köşeler fena. Para için bunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum.
1: Evet, işte neredeyse geldik Mike. Evet. İşte oldu.
0: İşte budur.
1: İşte bitti.
0: Oh, wow. Ay, bakar mısınız şuna? Dikişlerin ne kadar düzgün. Muhteşem oldu. Evet Lee, şimdi zor kısmı. Tüm bunlar ne kadar tuttu?
1: Pencere için 150 dolar.
0: Bence çok ucuz bir fiyat bu. Sen benim kahramanımsın. Beni bir kez daha dertten kurtardığın için sağ ol. Ben bunu dükkana götüreyim. Bakalım Ant ne diyecek.
1: Evet. Şimdi soğutmaya döndüm ve bu elektrikli fanlara bakıyorum. Lotus için tipik. Bu fanlar aynı zamanda Renault 25'lerde de var. Aslında sorunu görebiliyorum. Bu fan tamamen kırılıp gitmiş. Ve bu da Oldukça sıkı. Yani ikisi de çok yıpranmış ve neredeyse işe yaramıyorlar. İşin iyi tarafı değiştirmesi çok kolay. Sadece bu ufak civatalar. Ve sonra yenilerini takacağız. Çok da ucuzlar. 200 dolardan biraz fazla, 150 sterlin kadar. Bu fan epey sıkışmış ve bu da hurdaya gidecek. Yani Mike'ın kesenin ağzını açması gerek. Araba güzel soğuyordu ama sadece radyatörden gelen sıvının akışına bağlıydı. Yani arabanın hareket etmesi lazımdı. Ama şimdi yeni elektrikli fanlar, yeni termostat ve biraz da soğutucu ekliyoruz. Demek ki artık bu araba Kaliforniya gün ışığına hazır. Ve eğer gerekirse Los Angeles trafiğine de.
0: Çoğu insan hafta sonlarında zamanlarını ya evlerinin önünde ya da garajlarında arabalarını temizlemek ve detaylandırmakla geçirir. Ayrıca dıştan mümkün olduğu kadar parlak görünmesi için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü kabul edelim, diğer insanlar buraya bakar. Ama benim gibi bir satıcı için içinin de dışı kadar temiz olması gerekir. Mesela küçük Lotus'umuza bakalım. Bu arabanın kaportası fena değil, sadece biraz cila lazım. Ama içerisi gerçekten fena durumda. Yıllarca üstü açık şekilde dolaşmış, tozlar ve kalıntılar içeri uçmuş ve buradaki kumaşların içine işlemiş. Benim için bu potansiyel bir müşteri için evin paspasıdır. Bu arabayı temizleyip mümkün olduğu kadar yeni görünmesini sağlamam lazım. Önümde çok uzun bir gün var gibi duruyor. Bu arabanın koltuğunu çıkarmak zor bir işmiş gibi görünüyor olabilir ama aslında sadece 4 civata var. Ve bir de kapak. Ve hepsi çok kolayca çıkmalı. Evet, iyi haber. Bu koltuklar hiçbir şekilde yırtılıp zarar görmemiş. Deri hala zamana dayanabiliyor gibi duruyor. Ama bana güvenin, yine oldukça pistir. Önce şunu güzelce temizleyelim. Bu defa farklı bir işlem uygulayacağım. Bezi katlayacağım. Koltuğun üstü yerine bezin üstüne temizleyici sıkacağım. Böylece kirlere yakından dalacağım. Ah! Bakın kim gelmiş. Mel, onlarca yıllık deneyim olan profesyonel bir araba uzmanı.
2: Nasılsın?
0: Ne haber?
2: Hey, burada bak ne var. Güzel deri
0: evet,
2: koltuklar.
0: Evet, güzel deri koltuklar. Onlara çok amaçlı temizleyici ile ilk işlemi yaptım. Ve kirin çoğunu çıkardım ama geldiğine sevindim. Çünkü bundan sonraki adım ne olur diye sana sorayım.
2: Mike, şu anda deri üstünde kimyasal kullandın. Şimdi ona buhar tutmamız gerek.
0: Vay.
2: İşte buharımız hazır. Kafasını bir mikrofiber bezle kapattım. Bunu alıp böyle ileri geri hareket ettiriyoruz. Şimdiki adım bu koltukları kremlemek olacak. Bunun için bir mikrofiber bez alıyorsun ve koltuğa sürüyorsun. Gördüğün gibi.
0: Evet, hemen ortaya çıktı.
2: Evet, sadece yüzeye sürmek istemezsin. Bunu emmesini istersin. Masaj yaparak içine yedirirsin. Evet, koltuğa yedirirsin.
0: Bu iki koltuktaki dönüşüme bakar mısınız? Bunu yapmak hiç de uzun sürmedi. Gerçekten muhteşem. Harikalar. Tıpkı 91'de dediğim gibi. Evet. Mel, benden almamı istediğim bu fırçalar evdeki fırçalarımızdan çok da farklı değil. Bu normal bir boya fırçasına benziyor.
2: Evet, kesinlikle boya fırçasına benziyor.
0: Tamam, bu da profesyonel bir detay fırçası biliyorum ama karınız makyaj fırçasını atacaksa temizleyip kullanabilirsiniz gibi geldi bana.
2: Evdeki fırçaların çoğu olur.
0: Peki şimdi ne yapacağız?
2: Buradaki büyük detay fırçasını alacağız ve büyük parçaların çoğunu temizlemeye başlayacağız. Ama ben boya fırçasını alayım, bununla havalandırmaları temizleyeceğim. Bu naylon fırçayla buradaki büyük delikleri temizlemeni istiyorum. İkisini de ıslatalım.
0: Neden temizleyiciyi fırçaya sıkıyorum?
2: Mike, bir kimyasalı doğrudan herhangi bir yüzeye sıkarsan yüzeye zarar verebilir.
0: Anladım.
2: Güzelce sık, işte oldu. Tamam, şimdi birazını alayım. Evet. Sen şimdi büyük deliklere başla, ben de havalandırmalara.
0: Tamamdır.
2: Rock and roll başlasın. Hepsi güzelce temizlensin. Havalandırmadaki tüm bölmeleri temizle ve tamamız.
0: Bu temiz bir bez. Bu da çok amaçlı bir temizleyici. Bunu köşesine sıkıyorum. Ve şimdi de direksiyonun tuttuğunuz yerlerini temizliyorum. Şimdiden çok korkunç durumda. Hazır mısınız? Bakın, gördünüz mü ne kadar kirli şeyleri tutuyormuşuz? İşte böyle görünüyor. İğrenç yani.
2: Evet, yine buharı kullanacağız. Tüm kokuları, mikropları ve bakterileri temizliyoruz. Bak diğer taraftan nasıl çıkıyor.
0: Evet.
2: Aslında mikropları ve bakterileri oradan dışarı üflüyoruz. Bunun içinde kalan herhangi bir koku havalandırmadan çıkıyor. İşte bu evde kullandığımız jila. Bunu bir beze sıkıyorsun. Bütün deliklere sürüyorsun. Sana aradığın o muhteşem görüntüyü veriyor. Ayrıca bu temizlikten sonra tüm o plastikleri de nemlendiriyor. Evet, zevkli.
0: Her zamanki gibi Mersan kahramansın.
2: Muhteşem. Araba gerçekten harika
0: Fantastik
2: görünüyor.
0: Fantastik görünüyor değil mi?
2: Bunu yolda görmek için sabırsızlanıyorum. Ben gidiyorum.
0: Süper. Yardımın için teşekkür ederim.
2: Ne demek?
0: Bu araba nasıl gidiyor? Ah, muhteşem. Gerçekten harika.

0: Silver moon, coming blowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Persil, her daha iyisini isteyenler.
8: Otel.
9: Evet ve geceliği

0: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
1: Très bien. Merci.
2: Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
4: kartım Hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: ''90'ların ismi unutulmuş kahramanını buldum. Ama kendisinde onu özel yapan şey eksikti.
7: Bu arabadaki süspansiyon biraz
6: ama
7: kötü.
6: Ama şimdi Ant bütün süspansiyon sorunlarını çözdü.
7: Çok basit şekilde değişti.
6: Ve diğer birkaç problemi de halletti.
7: Egzoz susturucu, soğutucu.
6: Milaçı sensörü.
7: Yağ, fitre, madeni, yağ, frenlere bakmak
6: istiyorum. Bu spor arabayı finish çizgisinden geçirmek için geriye yapmam gereken birkaç şey kalmıştı. O kadar temiz ki artık yalayabilirsiniz.'' Arabanın sihrine geri kavuştuğunuzu söyleyebiliriz ama bu neye mal oldu? Arabayı 8000 dolara aldık. Yeni kontrol kolu 350 dolar. Susturucu ve kendi yaptığımız egzoz 250 dolar. Elektrikli fan ve termostat değişimi 244 dolar. Mil açı sensörü 106 dolar. Tente vinil pencere değişimi 150 dolar. Far çalıştırıcı malzemesi sadece 35 dolar. Ve 250 dolar da temizlik, cila ve parlatıcılara verdik. Bize toplamda 9.385 dolara patladı. Bu da yaklaşık 7.100 sterlin tutuyor ve 26 mesai saati harcadık. İşte bu kullanılması gereken bir araba oldu şimdi.

0: Cidden epik değil mi?
1: Evet, muhteşem.
0: Kırmızının tonu hoşuma gitti.
1: Evet, spor araba için harika bir renk.
0: Sen Lotus'tan bahsediyorsun değil mi? Evet, harika görünüyor. Ben Fire Valley'den bahsediyorum. Bugün buradayız.
1: Benim tek düşünebildiğim asfaltın üstündeki o araba.

0: İyi gidiyor.
1: Ha, araba nasıl da gidiyor.
0: İyi gidiyor.
1: Muhteşem bir yol tutuş.
0: Sanki. Tamam. Gittiğimiz yolda çok büyük çöküntüler var.
1: İki tarafta da.
0: Evet, siyahtan
1: kendime
0: ayrılmayalım.
1: Çok güveniyorum.
0: Oh.
1: Nevada'dayız. Las Vegas'ın biraz dışındayız.
0: Las Vegas.
1: Ve şu anda iki kumarbaz gibi hissediyoruz kendimizi. Mesela ben şu anda slot makinesinde kazanmış gibi hissediyorum. Dikkat ederim, merak etme.
0: Dikkat et.
1: Sanki slot makinesinde kazanmış gibi. Ben, bu gerçekten muhteşem küçük bir araba. Harika.
0: Virajları yer gibi gidiyor.
1: Ne
0: tamam,
1: araba
0: bu kadar yemek
1: mi?
0: Yeter.
1: Ne yaptın bu arabaya? Gerçekten bala yapışan sinek gibi olmuş. Gerçekten de virajlara o kadar yapışıyor ki.
0: Evet, bu arabanın yol tutuşu çok iyi ama soru şu. Arabanın altına baktığımızda bir sorun gördüm. O ön sol köşedeydi. Alt kontrol kolu eğilmişti. Evet, eğilmişti.
1: Eğildi ve sen onu düzelttin mi?
0: Yenisiyle değiştirdim.
1: Harikasın.
0: Yani çoğu şeyimiz yeni.
1: Evet, hissediyorum. Çok büyük bir fark var.
0: Bir şey daha var.
1: Ne?
0: Süspansiyonu hallederken alt kapağı da indirdim.
1: Evet.
0: Ve sonra manifoldun dibinde egzozun arabaya yaklaştığı yerde bir boru parçası ezilmişti.
1: Yani eğilmiş ya da kırılmış mı?
0: Sanki biri büyük bir çekiçle vurmuştu.
1: Fabrikada mı?
0: Evet,

0: Fabrikada yapılmıştı.
1: Şaka mı bu? Ciddi misin?
0: Evet.
1: Araba üretim hattından çıkmış ve egzoz tam oturmadı demişler. Çekiç mi atmışlar yani? İnanmıyorum.
0: Bu hareket tam da Lotus'ta. Aslında o dönemin İngiliz araba üreticiliği tamamen böyle bir şeydi.
1: Gerçekten
0: İngiliz
1: mi?
0: İngiliz Leynard'ları bile güzel duruyor.
1: Lütfen yuvarlak bir boru taktımdı.
0: Öncelikle şunu anlamak istiyorum. Lotus ne düşünüyormuş?
1: Ucuzluk. Bitirin şu işi.
0: Bunu anlıyorsun değil mi?
1: Kapıdan
0: herhalde
1: çıkartın.
0: Bin parça egzoz yapmışlardır ve sonra biri ofise koşmuştur ve aa demiştir. Frank, biz Harry ile bu bin egzoz parçasını yaptık ve bil ne oldu?
1: Uymadı.
0: Uymadı. Tamam. Bir fikrim var.
1: Çekiçle vurun.
0: Ve geçmişler böyle yapmış olmalılar. İşte
1: çektin
0: oldu.
1: Mi?
0: Çok güzeldi. Evet.
1: Harika. İngiltere'de böyle yollar yok.
0: Hayır yok. İki tarafımızda da vadiler var.
1: Dikiz aynasına hiç bakma. Konuklarımız var.
2: Ah ne kadar güzel değil mi?
1: Onlar da Valley of Fire'dan geçiyorlar. Gerçekten muhteşem. Biliyor musunuz? Bunlar ne kadar güzel gözükse de onların selelerini bu koltukla değişeceğimi sanmam. Dinle şu sesi.
0: Evet, güzel.
1: Kusursuz. Turbo şu anda o Isuzu motoru için hava emiyor.
0: Oo.
1: Ama hızlanması gerçekten muhteşem oluyor. Hemen hızlanmak istiyor
0: evet.
1: Bu.
0: Motora biraz ayar lazımdı. Bildiğin gibi taktığımız sensör büyük fark yarattı. Bir an için bir düşün. Dünyada yüz, hayır binlerce araba var ve zamanlaması biraz ayarsız.
1: Evet.
0: Ve sadece bir derece, iki derece, üç derece olabilir ama bu çok fark yaratır. Yani motorunuzun kesinlikle tam kapasitede çalışmasını istiyorsanız ne yapacaksınız?
1: Zamanlamanızı ayarlayacaksınız.
0: Zamanlama. İtiraf etmeliyim, çok temiz, sanki yeni bir araba hissi veriyor. Burada neler yaptın?
1: İçkisim tamamen elden geçti. Ben ve Mel işe giriştik ve her şeyi düzgünce yaptık. Koltukları çıkardık, halıları şampuanladık ve göğüs içinde yeni kimyasallar, bileşimler kullandık. Bu sayede o siyah plastik kendini gösterdi. Arabayı aldığımda içi çok yorgun görünüyordu. 90'lı yıllarda bayide göründüğü gibi yapmayı kafama koydum bir kere. Ve galiba bunu becerdik. Ne dersin?
0: Ama şimdi şöyle bir sorun var. Bundan sonra tüm arabaları sen temizleyeceksin.
1: Evet tamam, araba temizlemeyi seviyorum. İki kez sormana gerek yok. Ben genelde sana ne derim? Merak etme, bana bırak. Değil mi? Bunu satarım. Ama zaten biri devreye girdi ve almak istiyor.
0: Arabayı sattın mı?
1: Daha satmadım çünkü arabayı göstereceğim. Ama satın alacağına çok eminim çünkü onu çok güzel hazırladık. Başarımızı gün batımına doğru sürerek kutlayabiliriz. Evet.
0: Evet.
1: Lotus Elan'ın her zaman büyük bir hayranı oldum. Bu küçük arabaların benim için anlamı büyüktür. Kompaktır, şirindir, ateşlidir ve en önemlisi de eğlencelidir. Evet Malcolm, işte buradayız. Sen ve ben.
3: Evet efendim.
1: İki dost İngiliz, bir diğer İngiliz'in önünde birlikte duruyoruz. Ne düşünüyorsun?
3: Neyi beğenmeyeyim Mike?
1: Güzel değil mi?
3: Çok doğru.
1: Peki neden Lotus Elan dedin?
3: Hayatımda en çok istediğim şeylerden biri ikonik bir İngiliz markası. Arabaya orijinal jantları takmaya
1: 15
3: bayıldım.
1: 15 bin dolara satışa çıkardım. Şimdi bolca ilgi var biliyorsun. Ama buraya ilk gelen adam sen oldun tabii ki. Bir ayrıcalık bu. Peki ne diyorsun?
3: Aslına bakarsan biraz pahalı Mike.
1: Öyle mi?
3: Evet öyle ya.
1: Neden?
3: Ben sanırım 13 bin dolar öder diyorum yani.
1: Öyle mi?
3: 13 binlik bir araba yani.
1: Bana sorarsan tanrım 13 bin dolara. Bu 10 bin sterlinden az eder ve bu araba biliyorsun bir koleksiyon arabası. Amerika'ya özel getirilmiş yani. Bu insanların istediği ve arzuladığı bir araba. Bunu yapamam. Senin için biraz düşürebilirim. Senin için 14.500 dolar yapabilirim. Ne dersin?
3: Çok sıkı pazarlık ediyorsun ve bence biraz fiyat yüksek. Ama elini 14'e sıkarım.
1: Uzat elini. Kendine
3: teşekkür
1: bir Lotus
3: ederim.
1: Elan aldın.
3: Teşekkür
1: tebrikler.
3: Ederim.
1: Aslında bu küçük Lotus'un fazla bir şeye ihtiyacı yoktu. Geldiğinde zaten %90'ı tamamdı. Ve şuna her zaman şaşırırım. O %10 ortalama bir arabayı çok özel bir arabaya çevirebilir. Sonuçlara bakar mısınız? Arabayı sattık ve güzel bir kar ettik. Eğer böyle daha çok arabanın ben ve Ant tarafından dönüştürülmesini görmek istiyorsanız bizi izlemekten vazgeçmeyin. Hoşça kalın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: St. Louis Obispo'da üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya gir o pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abrashet restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtalyan lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
5: Yunan feta pizzanız.
6: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
1: Bazı kelimeler birlikte söylenmek için yaratılmış gibidir. Jensen Healey, 1974 model bir klasik İngiliz spor arabası.
8: Yani bu ortalama bir İngiliz spor arabası.
1: En azından ben öyle düşünüyorum. Ortalama bir İngiliz spor arabası. Klasik İngiliz spor arabası sorunlarıyla.
8: Şaka yapıyor olmalısın.
1: Hayır dostum, yapmıyorum.
8: Üst rot başı gitmiş, üst burçlar gitmiş, iç burç gitmiş, alt rot başı da gitmiş. Kol bile işe yaramaz hale gelmiş. Şuna baksanıza.
1: Ve geriye bir tek Lotus motorunu düzgünce çalıştırma meselesi kalır.
8: Hadi başlayalım.
1: Ve sonra bu bebeğin sahibi olabilmek için kapımızın önünde sıraya geçecekler.
8: Jensen dediğin böyle ses çıkarmalı.

0: Golden Gate ve Alcatraz gibi yerleriyle meşhur olan San Francisco'nun hemen dışındayım. 60'lardaki hippie akımı burada başladı. West Midlands, İngiltere'de küçük bir şirketin harika spor arabalar yapmaya başlaması da insanların 60'larda kullandıklarından sonra henüz ayılmaya başladıkları zamanlara denk geliyor. Jensen Healey farklı üreticilerden gelen parçalardan üretilen bir araçtır. Jensen firmasının önderliğinde bir Lotus motor süspansiyonunda GM ya da İngiltere'de bilinen adıyla Vauxhall'dan parçalar kullanılarak üretildi. Ve biz bu kombinasyonun düzgün çalışacağını umuyoruz. Jensen Healey sağlam bir koleksiyon aracı olma yolunda hızla ilerliyor. Ben de Larry adında bir arkadaşın satış ilanını gördüğümde hemen gelip aracı almak istedim. Ve inanır mısınız sadece 5000 küsur dolar ödemem gerekti. Gerçekten çok ucuz. Umuyorum ki bu araba aynı kendisini kurtarmaya gelen soydaşı gibi gururlu bir İngiliz olarak ayağa kalkacak. Bu arabaları İngiliz cazibesine meraklı insanlara kolaylıkla 5 haneli fiyatlara satabilirsiniz. Bayım, siz Larry olmalısınız. Nasılsınız?
1: Memnun oldum.
0: Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Beni güzel mahallenize, dünyanın bu güzel köşesine davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve güzel arabayı görmemize izin verdiğiniz için.
1: Rica ederim.
0: Ne zamandır sizde?
1: Bu arabaya yaklaşık 3 yıldır biniyorum. Aldığım günden beri her gün binmişimdir. Güvenilir güzel bir araba.
0: Motor yatağına bakarsak çok güzel görünüyor. İçerisi gerçekten temiz. Fanın pervaneleri güzel ve keskin durumda. Öndeki kısımlar iyi durumda ve orijinal. Ama tamponda çatlaklar var. Bakın.
1: Doğru.
0: Tamponda çizikler görüyorum. İki tane göçük var. Oraya ne oldu?
1: Marketin otoparkında biri geri gelirken çarptı. İzler oradan kalma.
0: Çok yazık.
1: Evet.
0: Araba kavgaya karışmış gibi.
1: Evet öyle.
0: Bu kadar çok paslanmamış parçası olduğuna şaşırdım. Kapısı da sorunsuz kapanıyor. Çamurluk bölgesinde de hiç pas yok. Bagaja da bakabilir miyiz lütfen? Şu tabanına bakın.
1: Kesinlikle.
0: Neredeyse unicorn görmüş gibiyim.
1: Evet.
0: Gerçekten de. Al sana passız bir Jensen Healey. Dinle lütfen, arabanı sevdim. Jilet gibi araba. Ama onu asıl yolda görmek isterim. Sence mümkün mü bu?
1: Kesinlikle tavsiye ederim.
0: Harikasın. Evet, işte gidiyoruz. Bir Jensen Healey kullanmayalı uzun yıllar geçmiş gibi. Hatta onlarca yıl diyebilirim. Ve bu arabaya bir bütün olarak bakacak olursak, ünlü İngiliz markalarının bir kombinasyonu gibi. Jensen, Healey, Lotus ve Vauxhall. Bütün bu üreticilerin bu arabanın çorbasında tuzu var. Donald Healey'nin belirgin etkisini elbette görüyoruz. 3000 modelinin başarısından sonra piyasaya çıkmak için bir sonraki araç modelini arıyordu. Ve Jensen'la sonuncuda bu arabanın üretildiği bir anlaşma yaptı. Ama bir motora ihtiyaçları vardı. Ve bu motoru da Lotus'tan aldılar. Bu motor sonradan Eklat ve Esprit modellerinde kullanıldı. Çok ünlü bir motor bu ve modifiyeye de oldukça elverişli. Birçok yarış arabasında kullanıldığını biliyorum. Ama bu araç henüz yeniyken araç galerilerinin zeminine hep yağ akıtırdı. Neden bu arabaya yağ basınç göstergesi koyarlar anlamıyorum. Çünkü bu sorunlara yol açabilir. İç dizaynı da güzel görünüyor. Hiçbir çatlak izine rastlamadım. Şurada bir iz görüyorum ama sıkıntı değil. Vites kutusu çok gevşek ve süspansiyonun biraz sıkıştırılması gerekiyor. Bence Larry'nin söylediği fiyat bu araba için biraz fazla. Larry'nin daha gerçekçi bir fiyat söylemesi gerekiyor. Buna 3000-3500 arası bir şey verebilirim. Ben geri dönüp pazarlığa girişmeden önce bana şans dileyin. Pekala.
1: Nasıl gitti bakalım?
0: Sana hem iyi hem de kötü haberlerim var aslında. İngiliz spor arabasının bir İngiliz spor arabası gibi hissettirmesi gerekiyor ama ne yazık ki bu arabanın vites kutusu her ne kadar iyi bir marka da olsa Hangi viteste olursan ol, elindeki vites koluyla sanki büyük bir kazan yani karıştırıyormuşsun gibi hissettiriyor. O yüzden biraz tamire ihtiyacı olacak. Ayrıca aracın süspansiyonu da 1974'te kalmış. Oldukça yıpranmışa benziyor. Şimdi söyle bana, en son ne kadar indirim yapabilirsin?
1: 1500'e ne dersin?
0: O da güzel para sayılır ama eğer seninle 3500'e anlaşıp bugün bu işi bağlayabilirsek çok memnun kalırdım. Ve bence o paraya alabilirsem arabayı düzgünce onarabilirim.
1: Alabileceğimi düşündüğüm paradan daha az ama olsun, tamam. Sizin bu arabayı hak ettiği görkeme tekrar kavuşturabileceğinizden eminim ve ben de bunu gerçekten çok istiyorum.
0: Harikasın. Ve benim de artık bir Jensen'im var. Bu harika bir şey. Bu arabanın üzerinde çalışmak Ant'in çok hoşuna gidecek. Lotus motorları çok sever. Tam bu işler için yaratılmış gibidir. Eminim motordan biraz daha fazla tork alabilmek için her parçasını inceleyip düzeltmek için sabırsızlanacak.
2: Hadi ama göster şu arabayı artık.
0: Tamam yeter. Göstereceğim ama Amerika'da Avrupa ve İngiltere yapımı spor arabaları bulmaktaki ustalığımı biliyorsun değil mi? Hazır mısın? Evet bak bizim için ne aldım?
2: Bu bir Jensen Healy.
0: Hadi ama bu kadarcık mı? Bu bir Jensen Healy. Atla dostum. Keyfini çıkar. 74 model. İç döşemeler nasıl? Ha? Harika bir şey değil mi?
2: Vasat bir İngiliz spor arabası ama İngiliz malı ne de olsa değil mi?
0: Vasat bir İngiliz spor arabası mı? Direksiyonun üzerinde Jensen ve Healy kelimelerini görmedin mi? 1974'te İngiltere'de bulabileceklerinin en iyisi. Bir döneme ait, şuna bak. Suni deri koltukları var. Kim suni deri koltuklara sahip olmak istemez ki? Kapı döşemelerinde bile suni deri var.
2: Tamam, pekala. Bu 70'lerden kalma bir İngiliz spor arabası. Şunların hiçbiri çalışmıyor.
0: Sana şöyle diyebilirim. Evet, haklısın. Hiçbiri çalışmıyor. Düşünsene, bu bir İngiliz spor arabası. Çatıyı indireceksin şöyle ve rüzgarı saçlarında hissedeceksin.
2: Rüzgar, köy yollarındasın.
0: Para gidiyorsun, evet. Köy yollarından arabanın yere sağlam basmasını ve tasasız olmasını istersin.
2: Ooo. Pekala, süspansiyon gitmişe benziyor.
0: Evet, süspansiyonlar çok kötü. Ve tabii sürüşün keyfini çıkarıp vites değiştirirken de biraz dikkatli olman gerekiyor. Hayır dostum, yapmıyorum.
2: Vites kutusu varsa tabii.
0: Vites kolunun kutuya bağlı olduğundan bile emin değilim. Şimdi çıkmadan önce aşağıya bakarsan orada bir kol göreceksin. Çek onu. Bence arabayı viteste bırak. Kaçar yoksa. Kaportadaki birkaç çizik ve göçüğü görmezden gelmeye çalış. Bu biraz büyük bir göçük. Baksana şuna. Arkada da birkaç tane var. Ama sen onları kafana takma. Neredeyse her tarafta var. Far yerlerinin de yenilenmesi gerekiyor. Şuna baksana Mike. Ne yapıyorsun? Dursana. Şu güzel havayı bozma lütfen.
2: Tamam, deniyorum.
0: Bu hoşuna gidecek. Evet, sanki mutfakta buzdolabının yerini değiştiriyormuşsun gibi. Bak, bu hareketi yaparsın o zaman. Güzel değil mi? Ama kapağın altında göreceğin şey senin favori
2: evet,
0: motorlarından biri.
2: 907 model. Belki de bu arabadaki en güzel
0: evet,
2: şeylerden biri.
0: Bu motoru Eklat ve SP'de kullandılar.
2: Peki, basınç durumu nasıl?
0: Bir yağ göstergesi var araçta.
2: Tamam ama ne durumda?
0: Sana motor ve yağ göstergesinin arasındaki birliğin çok da sağlam olmadığını söyleyebilirim.
2: Tanrı aşkına ne diyorsun?
0: Yani demek istediğim şey yağ göstergesi tam çalışacak. Bir şeyler oluyor ve duruyor. Durum böyle. Özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Her şey bu kadar.
2: Pekala, yani motorun yağ kaçırma gibi bir sorunu var. Yoksa gösterge mi bozuk?
0: Bence motor gelirken gayet iyi çalışıyor.
2: Sorun göstergede.
0: Başka bir sorun da şu Stromberg karbüratörleri ayarlamasının gerçekten de zor olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bence onu değiştirme konusunu da düşünmeliyiz.
2: Karbüratörleri mi değiştirmek
0: evet,
2: istiyorsun?
0: Evet, bunlar hiç hoşuma gitmiyor. Düzgün çalıştıklarını görmedim. Daha sağlam ve güvenilir bir şey koymalıyız oraya.
2: Ne düşündüğümü biliyorsun değil mi?
0: Weber's.
2: Aynı
0: oldukça farklı. Bu motoru evet. Açacak ve daha rahat nefes aldırarak performansını artıracak.
2: Motorun içi gerçekten de temizmiş.
0: Aa, tanrım. İlk defa bir şey söyledim.
2: Hey, tabii ki pozitifim. Mutluyum çünkü bana bir İngiliz spor arabası getirdin. Bunda pozitif olmayan ne var ki?
0: Ha, gördün mü? Ha? En azından araba hakkında evet. Güzel bir şey söylemiş oldun. Çok incesin.
2: Aynı zamanda.
0: Teşekkür ederim evlat.
2: Açılabiliyor.
0: Evet. Şimdi bir dakika. Üstü o kadar da kolay açılamıyor. Kaldırması zor. Kalktıktan sonra işte bak kötü bir halde gördün mü? Ne diyorsun?
2: Bekle biraz. Sen ne kadar ödedin buna?
0: Ne demek sen ne kadar ödedin? Biz ödedik
2: hayır,
0: olacak
2: hayır.
0: Biz.
2: Eğer gerçekten güzel bir fiyat almadıysan parası senden çıkar.
0: Pekala, ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Peki ya sana onu 3500 dolara aldığımı söylesem?
2: Yani 2500
0: evet 2500 pound sayılır.
2: O zaman yeni aldığımız Jensen'e ile hayırlı olsun derim.
3: A
2: Pekala. Benim en sevdiğim İngiliz spor arabası olmasa da Healey, Jensen'ın gelmiş geçmiş en çok satan arabası oldu. Ve bu bir tesadüf değil. İnsanlar bu West Bromwich yapımı ufaklığı seviyor. Şimdi o zamanların spor araba pazarının MG ve Triumph gibi oldukça popüler markalarla dolu olduğunu da unutmayalım. Ve eğer alıcıysanız bu araba güzel bir seçenek haline geldi. Sıkıntı olan şey, İngiltere yollarında kullanılan, burada dürüstçe o yolların çok da iyi olmadığını söylemem gerekir. Bütün İngiliz spor arabaları benzer problemler yaşadı. Bazıları da diğerlerinden daha çok tabii. Burada yanlış giden bir şeyler olduğunu biliyorum. Buradaki mesele şu ki bütün direksiyon ve süspansiyon sisteminin gevşek bir parçasının olmaması lazım. Herhangi bir oynama yol tutuşunu bozar. Asıl mesele sıkıntılı bölgeyi bulmak. Arabanın bir tarafından başlayarak her bir bağlantı noktasını ve parçayı gevşeklik ya da oynama var mı diye kontrol etmeliyim. Ön takım fena dağılmış. Şuna bakın, buradaki parça nasıl da serbestçe oynuyor. Benim tahminim o parçayı yerinde tutan kauçuk bir conta olması lazım ve tamamen dağılmış. Ama en kötü yanı bu değil. Aslına bakarsanız bu arabadaki her şeyin tekrar elden geçmesi gerekiyor. Üst rot başı gitmiş, üst burçlar gitmiş, iç burç gitmiş, alt rot başı da gitmiş. Kol bile işe yaramaz hale gelmiş. Diğer taraftan şekilde. Bütün ön takımın yenilenmesi gerekiyor. Yeni burçlar, rot başları, her şeyin yenilenmesi gerekiyor.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel
10: istikballe. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
10: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
11: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tar süt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
12: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: artık tamamen kendimize ait 70'lerin klasik İngiliz spor arabası tarihinden bir parçamız var. Bak bize ne aldım. Ve arabaya 70'lerden beri tamirci değmemiş. Yani yapmamız gereken çok iş var.
1: Bunun gibi süspansiyon sistemlerinin çalışması, bir sürü sağlam metal parçanın yol üzerindeki tümsek ve virajlardan geçerken birlikte uyum içinde çalışabilmesine bağlıdır. O parçaların hareketi de kauçuk parçalar tarafından muhafaza edilen ek yerleri sayesinde olur. Ve bu parçalar olmadan elinizde sağdan sola savrulan metal parçalarından başka hiçbir şey kalmaz. Buradaki sıkıntı ise ön takımın tamamen yenilenmesi gerektiği. Bu da metal parçaları yerinde bırakarak ek yerlerinin yenilenmesi anlamına geliyor. Kaputun hemen altına koyduğum malzeme... Ben aşağıda çalışırken motorun sabit kalmasını sağlayacak. Bu şekilde ön takımı yerinde tutan civataları sökebileceğim. Ve bu şekilde bütün ön takımı, süspansiyonlar da dahil olmak üzere, tek bir parça halinde indirebilirim. İşte biri burada.

0: Ön takımı gördüğünüz gibi güzelce temizledim. Tekerleri çıkarttım ve sabitlemek için de eski birkaç demir profilin üstüne koydum. Ve bütün bunları yaparken motor bağlantı yerlerinin tamamen kırıldığını fark ettim. Tam burada olmaları lazımdı ama parçalanmışlar. Aslında ön takımdaki bütün kauçuk parçalar miadını doldurmuş. Ve yani bütün bunları çıkartmalıyım. Arabadaki yaylardan herhangi birini çıkarırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü o kadar gergin durumdalar ki bunlardan biri fırlayarak gözünüzü çıkartabilir. Siz de benim gibi bu işlere meraklıysanız bu fenomene elastik potansiyel enerji deniliyor. Bu tehlikeden bir adet yay sıkıştırıcı kullanarak korunabilirsiniz. Bu yay sıkıştırıcı yayı sıkıştırıp yerinde tutuyor ve ben de güvenli bir şekilde onu yerinden çıkarabiliyorum. Piyasada 30 dolara bulabileceğiniz çeşitleri de var. Sadece 20 pound. Ne kadar ucuz değil mi? Bir tane daha gitti. Şimdi Jensen'ımızın üzerinde fabrikadan çıktığı günkü eski kauçuklar var. Ama artık işler değişti ve Mike da buna uyum sağlamış olacak ki beni poliüretan dünyasıyla tanıştırdı. Poliüretanın güzel yönlerinden biri de kauçuktan daha fazla dayanması. Kauçuk zamanla özelliğini kaybedebiliyor. Aynı zamanda daha sıkı bir madde. Bunu direksiyonu çevirirken hissedebilirsiniz ve bu da bu arabada aradığımız özelliklerden biri. Son olarak da bu işlemleri evde yapanlar için sevindirici bir haber. Montajı çok kolay. Ama problemimiz bu eski kauçukları yerlerinden çıkarmanın gerçekten zor bir iş olması. Ben de bana yardımcı olması için bu küçük aleti yaptım. Çok basit bir alet. Ortasından bir civata geçen küçük bir burnun ucuna bir kapak kaynattım. Bunu buradaki delikten geçirip somunu sıkmaya başlıyorsunuz. Çok kolay değil mi? Ve ben civatayı sıktıkça bu küçük alet kauçukları dışarı doğru itiyor. Bu işlemi süspansiyonun üst ve alt kısımları için tekrarlayacağım. Ardından rot başlarıyla ilgileneceğim. Bu gördüğünüz iki metal parçayı tekrar kullanacağım. Ama bunlar sadece bir tarafı. Geriye kalanları da hallettikten sonra parçaları temizleyecek ve boyayacağım. Ne kadar da temizim.
1: Ent süspansiyonlarla uğraşa dursun, ben de ana vatanıma, ailemi ziyarete geldim. Kim bilir, belki de biraz alışveriş yaparım. Hangi arabaya dünyanın neresinde sahip olursanız olun, tekrar yola koyulmak için ihtiyacınız olan parçaları üreten küçük bir mühendislik atölyesi ya da size bunları sağlayabilecek bir tedarikçi bulabilirsiniz. Ve şimdi de Martin Robbie Mühendislik adında eskiden beri tanıdığım bir şirketi ziyarete gidiyorum. Jensen Hale'imiz için gerekli parçaları sağlayabileceklerini söylüyorlar. İşin güzel tarafı, eğer parça ellerinde yoksa üretebilecek olmaları.
2: Craig! Mike!
1: Nasılsın
2: İyiyim.
1: Dostum?
2: Sen?
1: Tekrar ben de öyle.
2: Sen
1: İyi
2: de
1: görünüyorsun.
2: Gidiyor.
1: Birkaç sene oldu değil mi?
2: Oldu evet.
1: Vay canına neler oluyor burada? Daha kalabalık görünüyor. Kaporta işine de başlamışsın sanırım öyle mi?
2: Evet en son geldiğinden beri oldukça büyüdük. Talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşler çok iyi gidiyor.
1: Bu sefer bir Jaguar E serisi parçaları için gelmedim. Bu sefer daha mütevazı bir Jensen Healy var elimde.
2: Çok güzel.
1: Sana telefonda bahsettiğim 74 model için bazı parçalara ihtiyacım var.
2: Hiç sorun değil.
1: Bana yardımcı olabilir misin? Harika çok güzel. Şuradaki bölümde ne yapıyorsunuz?
2: Oradaki bölüm Mike, kaportaların metal işlerini yaptığımız kaporta işleme bölümümüz. Ayrıca artık piyasada bulunmayan bir parçaya ihtiyacınız varsa da metal profillerden rahatlıkla üretebiliyoruz.
1: Bu çok güzel bir şey değil mi? Klasik araba restorasyon işlerinde sürekli karşımıza çıkan bir sorun bu. Eğer birinin elinde onarılması ya da değiştirilmesi gereken ve piyasada bulunmayan bir kaporta parçası varsa tek yapmaları gereken sana gelip
2: öyle,
1: o parçaları ürettirmek. Bu harika. Ve tabii burada endüstriyel pres makinesini görüyorum. Dostum şu makinenin boyutuna bir bak. Harika bir şey, çok sevdim. Harika. Bir düğmeye basıyorsun, o da koca metal parçaları senin için kağıt gibi büküveriyor. Çok güzel. Kaç tonluk bir basınç var bunda?
2: 750 tonluk bir basınç var.
1: 750 ton mu? 750 tane fi gibi yani. Yanılıyorsam düzelt ama bu parçayı tanıdım. Bu benimki gibi bir hilenin kapısı değil mi?
2: Doğru, aynen öyle. Bu bir Healy'nin el yapımı kapı parçası. Bu presten çıkan metal parçaların mağazalara gönderilmeden önce son işlerinin yapıldığı Jensen departmanı.
1: Dinle, şimdi yeterince reklam gördüğümü düşünüyorum. Artık kredi kartımı çıkarıp alışverişe başlama zamanım geldi. Buradan insanlara parçaları Atlantik ötesinden satın almaları gerektiğini söylemiyorum. Çünkü bunun gibi yerler her iki tarafta da var. Ama ben çok güzel bir alışveriş yaptım. Giderken yanımda şanzıman bağlantı kiti, karbüratör ve yepyeni bir açılır tavan takımı götürüyorum. İşlem tamamlandı. En azından benim için. Daha Ant'in yapacağı çok iş var.
0: Daha önce temizlediğim ön takım parçalarının boyasını da yaptım. Ve boyanan parçaların kurumasını beklerken motor bağlantı elemanlarıyla uğraşacağım. Burada poliüretan yerine emektar kavşağa geri dönüyoruz çünkü motor sarsıntılarını engellemekte daha iyiler. Motor bağlantılarını sökmek kolay. Şurada görünen 3 civatayı gevşetiyoruz. İşte bu parçaları temizlemekle başlayacağım. Motor kulakçığını sökmek için şuradaki civatayı sökmeliyiz. Nasıl bir durumda olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Parça tamamen dağılmış. Ve şimdi de yeni parçayı yerine takıyoruz. İşte bu kadar basit bir işlem. Tamamdır. Bu parçanın bir ucunu aracın şasisine bağlıyoruz. Diğer ucunuysa motora. Somunların arasındaki kauçuk takozlarsa motor sarsıntısının araca iletilmesini engelliyor. Biraz temizlik ve boyayla ön takımın ne hale geldiğine inanamıyorum. Yeni gibi. Ek olarak alt kısma yeni poliüretan buşları da takmak oldukça basit oldu. Elimde biraz bastırmam yeterliydi. Üst çataldaki buşlarsa biraz daha karmaşıktı çünkü gördüğünüz gibi etraflarında metal gömlekleri var. Bunları takmak için biraz güç kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden daha önce kullandığım ev yapımı aletimi çıkarıyorum ve parçayı yavaşça içeri ittiriyorum. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Kendinize bir iyilik yapın ve bu pres makinelerinden bir tane alın. Alt sınıf olanların fiyatları 100 pound'dan başlıyor. Benimki onlardan biraz daha pahalı. Ama garajınızda sahip olabileceğiniz en iyi aletlerden biri diyebilirim. Ve onunla bir sürü iş yapabilirsiniz. Şimdi yavaşça bastırıyoruz ve içeri giriyor. Pekala. İşte bu.

0: Biliyor musunuz, aslında o kadar da kötü değildi ve harika sonuçlar aldık. Arabadaki bütün kauçuk takozlar darmadağın olmuştu ama şimdi onları daha modern poliüretanlarla değiştirdik. Bu küçük İngiliz'in hem sürüş hem de kavrayışını oldukça değiştirecektir. Harika.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
3: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
13: dürümü. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Dondurma, dondurma
8: gibi değil, dondurma. Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Oturalım şöyle. Sıcak yemek geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um
17: hoş geldin. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Kendimize gerçek bir İngiliz beyefendisi aldık. 1974 model bir Jensen Healey. Ben İngiltere'ye giderek ihtiyacımız olan parçaları ana vatanından temin ederken Ant ise çoktan ön takımı sökerek üzerinde çalışmaya başladı bile. Artık kredi kartımı çıkarıp alışverişe başlama zamanım geldi. Ama hala yapılacak çok işimiz var, değil mi? Evet, öyle görünüyor. Hey Ant, nasılsın bakalım?
0: Merhaba, nasılsın? İngiltere nasıldı?
19: İngiltere çok sıcaktı. Egzoza ne oldu?
0: Bu kutuda yenisinin olduğunu da sanmıyorum.
19: Hayır, yeni egzoz almadım ama sana güzel ve güneşli İngiltere'mizden buralara kadar taşınmış bir kutu dolusu Jensen parçası getirdim.
0: Pekala, tam süspansiyon işini hallediyordum ki alt tarafı çıkarttığımda manifoldun çatlak olduğunu gördüm. Egzozu da bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Sanırım ön tarafını düzelterek tekrar kullanabilirim. Ama bu kutu egzoz için yeterince büyük görünmüyor.
19: Hayır, yani dürüst olmak gerekirse uçağa egzozu alacaklarını pek sanmıyorum. Hatta uçakta egzoz taşımanın yasal olduğunu bile düşünmüyorum.
0: Yani bu kutuda annenin İngiltere'den gönderdiği çay ve bisküviler
19: senin
0: mi var?
19: Senin nesliğini anlamadım. Sen benim sana çay yapmamışsın.
0: Evet.
19: Kutuda senin için getirdiğim hobnoblardan var.
0: Hmm. Ön takımı indirirken manifoldun çatlak olduğunu gördüm. Ama çatlak geri kaynatarak parçayı kurtarabildim. Ama egzozun geri kalanı tamamen çöp oldu diyebilirim. Evet, bu çöpe gidiyor. Manifoldun gerisindeki kalan bütün parçayı değiştiriyorum. İyi haberse en arkada bulunan ve susturucu ve orta kısmı bulabildik. İnanılmaz değil mi? Yani tek yapmam gereken manifoldu yerinde tutup arka tarafı yeniden yapmak olacak. Herhangi bir performans artırımı yapmak istemiyorum. Tek istediğim gazların motordan en hızlı ve en verimli bir şekilde çıkması. Bu da elimdeki parçanın çöpe gideceği anlamına geliyor. Çünkü işe yaramaz. Aslında tam bir hurda diyebiliriz. Ben de orijinal manifoldu kullanıp Mike'ın bana getirdiği orta kısmı ve Mike'ın getirdiği susturucuyu birleştirerek bunlardan yeni bir tane yapacağım. Egzozu yapmaya arka taraftaki susturucudan başlayarak öne doğru ilerleyeceğim.

Şuraya küçük bir punto atarak yerinde durmasını sağlayacağım. Egzozun arka tarafını yapmak kolay. Asıl önemli olan kısım burası. Manifoldtan gelen iki boru kolektöre giriyor ve egzozun geri kalanında tek bir boru olarak gidiyor. Elimdeki borularla kendim yapacağım dediğim parça da işte orası.

Bulduğum bu küçük redüktörü kullanarak egzozumla manifoldu birleştireceğim. Böylece manifoldu egzozun geri kalanından bir kancayla ayırabilirim. İnanılmaz olacak. Sadece şunları buraya tutturmam gerekiyor. Şimdi elimizde ikiden teke düşen, rahatça akan bir kolektörümüz var. Bu Frankenstein'dan çok daha iyi. Bu tür bir arabada kontrolünüz altında olan 3 ana öge vardır. Ayaklarınızla pedalları, ellerinizle direksiyonu ve vites kolunu kullanırsınız. Bu sürüşün ergonomisidir ve bu üçlüden herhangi birisi düzgün olmazsa araba biraz vasat hissettirir kendini. Sorun şu ki dünyanın her bir yanındaki şoförler direksiyondan ya da pedallardan ödün vermezler. Ama vites kolunu kimse o kadar önemsemez. Neden bahsettiğimi bildiğinizi biliyorum. Başka birinin arabasına binersiniz ve birinci vitese takmak için biraz zorlamanız gerekir. Ya da geriye takmak için böyle zorlamanız gerekir. Bazen de dörde geçebilmek için gazı iyice köklemeniz gerekir. Bence bunlara katlanmanıza hiç gerek yok. Hele de buna hiç. Vites kolunun bağlantı parçaları vardır ve bu parçalar takozlar tarafından korunur. Bu takozlar da zamanla aşınır. Ve bu olduğu zaman... Siz ya da arabayı satın alacak kişi bunu hemen fark eder. Eğer buraya bakarsanız burası vites kolunun aşağı geçerek şanzımanla birleştiği yerdir. Aslında bunun ne kadar gevşek olduğunu anlamak o kadar da zor değil. Şafta ulaşabilmem için arka şanzıman traversini çıkarmam gerekiyor. Şaftın arka ve önündeki civataları sökerek yerinden çıkarıyorum. Şimdi de takozları değiştirebilmek için vites kolu bağlantısını söküyorum. İşte bize sıkıntı yaratan parça da bu. İki parçadan oluşuyor. Burası pin kısmı ve burası da bağlantı. Ve takozun olduğu yer oldukça gevşek. Hatta bütün plastik parçaları aşınmış diyebiliriz. Şuradaki pini bastırarak... Şunu... Evet, bunu bir kenara koyalım. Bunu da biraz itersek, işte plastik parçalar da çıktı. İşin iyi tarafı Mike'ın bize getirdiği parçalardan biri de bu ve değiştirmesi gerçekten kolay. Şimdiden daha sıkıştıklarını hissediyorum. Pekala, gömleği de takarsak. Paslanmaz pinleri de takıyoruz. Evet, her şey yerli yerine oturuyor. Artık hiç gevşeklik kalmadığını hissedebiliyorum. Bu büyük bir fark yaratacak. Bunu da alayım. Ve bu. Ve hepsi bu kadar.

İşte bu kadar basit. Bağlantı seti gerçekten de pahalı bir parça. Tam 155 dolar. Bu da 120 pound ediyor ama eğer sürüş keyfini etkileyecekse buna tamamen değer. Evet. Farkı sonuna kadar hissediliyor. Şimdi pedalım, direksiyonum ve vites kolum kusursuz. Evet. Bu araba gerçekten iyi bir fiyata gidecek. Mike arabanın performansının biraz kötü olduğundan şikayet ediyordu ve sorunun karbüratör olabileceğini söyledi. Ben de daha yakından inceleyebilmek için yerlerinden söktüm. Bunlar Zenith firmasının ürettiği Stromberg karbüratörleri. Ve piyasadaki SU ve Weber gibi rakipleriyle kıyaslanınca biraz kötü bir namı var. Mike'la bunları değiştirme konusunu konuşmuştuk ama adil olmam gerekirse biraz haksızlık etmiş olurum. Çünkü bunlar düzgün çalıştığı zaman gerçekten de çok iyiler diyebilirim. Tabii düzgün çalışmalarını sağlamak o kadar da kolay değil. Karbüratörleri en basit haliyle yakıt ve havayı karıştıran musluklar olarak tarif edebiliriz. Musluğu ne kadar açarsanız o kadar yakıt ve hava girer ve motor daha fazla güç üretir. Ve bütün bunların çalışması için çok az hareketli parçaları vardır. O hareketli parçalardan biri de bu diyaframdır. Kapağın içindeki üst boşlukla karbüratörün içindeki alt boşluk arasında hava geçirmez bir zar görevi yapar. Ve elastik olduğu için de hareket edebilir. Gaza bastığınız zaman karbüratörün içindeki kelebek valf açılır ve içeriye hava dolar. Havanın buradaki küçük delikten geçmesiyle oluşan venturi etkisiyle değişen basınç diyaframı yukarı aşağı hareket ettirir. Çalışması için de buradan hava sızdırmaması gerekiyor. Ancak gördüğüm kadarıyla bir çatlak var gibi. Diyaframın altında büyük bir piston görüyoruz ve pistonun altında da ona bağlı küçük bir iğne var. Ve yakından bakarsanız görebileceğiniz gibi iğne gittikçe inceliyor. Bu şekilde yapılmalarının sebebi aşağıda gördüğünüz ve jet adı verilen parçaya giriyor. İğne uca doğru inceldiği için piston yukarı kalktığında aradaki boşluk artıyor ve içeri daha çok yakıt giriyor. Yani uca doğru indelen bir tıpa gibi diyebiliriz buna. Ve incelediğimde iğnenin gayet iyi durumda olduğunu görüyorum. Jet de aynı durumda. Tek yapmam gereken delinen diyaframı değiştirmek. Ve bu da çok basit. Hemen çıkıyor. Pekala, bu parçayı kullanacağız. Ama bu çöpe gidiyor. Karbüratördeki yedek parça kitinden aldım, yeni diyaframı getirdim ama takmadan önce önemli olan nokta, şuradaki ufak çıkıntının karşısındaki oya oturması gerekiyor. Şunu da yerine koyalım. Pekala. Diyaframın şurada ikinci bir çıkıntısı var ve o da buraya giriyor. Doğru pozisyonda girmesi çok önemli. Eski yayı da değiştiriyoruz. Harika. Diyaframı değiştirmek sadece birkaç dakika alan bir iş. Evde bile yapılabilir. Bu karbüratörlerin güzel bir özelliği de bu siyah kapakçıklar. Eğer kapakçığı çevirerek açarsam, içerideki küçük damperi görebilirsiniz. Bu damper kapak kapandığında bir yağ haznesine giriyor ve valfi aşağı doğru itiyor. Küçük bir darbe emici gibi, değil mi? Şuna baksanıza. İterken zorlandığını hissedebiliyorum. Yani hala yeterli yağ var. Bu çok güzel. Diğerindeki diyaframı da değiştireceğim. Sadece birkaç dakikam alacak ve zaten bir yedeğim daha var. Bunun yağı biraz azalmış. Hiç zorlanma hissetmiyorum. Karbüratörler için satılan özel yağlardan birini kullanıyorum. Şimdi bunlar da arabaya geri koymak için hazır durumda. Karbüratörü sökerken distribütörün orada küçük bir yağ sızıntısı gördüm. Şimdi önünde engel olmadığına göre müdahale etmek için tam zamanı diyebiliriz. Sızıntı conta kapağından geliyor ve değişmesi gerek. Distribütörün kapağını ve kancasını çıkarıyorum. Ardından distribütörü çıkarıyorum ve eski contayı çıkararak yenisiyle değiştiriyorum. Sonra da distribütörü çıkardığım şekilde geri yerleştiriyorum ki zamanlaması aynı kalsın. Yeni contayı da yerleştirdik

Pekala. Marşa basıyorum. Sesi gayet iyi geliyor ama mükemmel değil. Mükemmel olduğundan emin olmak için bu debimetreden faydalanmam gerek. Debimetre karbüratöre giren hava miktarını gösterecek ve ben de ikisini de kusursuzca ayarlayabileceğim. Şimdi de rölanti ayarını düzelteceğim. Böylece İşte şimdi harika oldu. Aslına bakarsanız her zaman debimetreyi kullanmazsınız. Bunu hissederek ve duyarak da yapabilirsiniz. İçgüdüsel bir şey diyebilirim. İşte bu Jensen'ın gerçek sesi. Gerçekten harika bir sesi var. Düzgünce nefes alan karbüratörlerinin içeri aldığı hava güzel ve yeni egzoz sistemimizden kolayca dışarı çıkabiliyor. Ve Jensen'ımızın sonunda orijinal sesine kavuşuyor. Harika!

0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz algı...

0: ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerine özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikbal.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
15: San Francisco'nun arka mahallesinde saklanan gerçek bir İngiliz klasiğini bulabildiğimiz için oldukça şanslıydı. Bak bizim için ne aldım? Bu bir Jensen Healey. Atla oğlum. Gerçekten de öyle. Gerçek bir İngiliz klasiği.
16: Vasat bir İngiliz spor arabası.
15: İlgilenilmesi gereken birkaç küçük arızası vardı ama eski memleketimde biraz alışveriş yaptım. Artık kredi kartımı çıkarıp alışverişe başlama zamanım geldi. Ve süspansiyonlara yapılan plastik cerrahi müdahalelerin üstüne...
16: Şimdi onları daha modern poliüretanlarla değiştirdim.
15: Biraz da Bay Aslan'ın karbüratör büyüsü.
16: Jensen dediğin böyle ses çıkarmalı.
15: Özel yapım egzoz. Ve gevşek vites kolundan da kurtulduk.
16: Evet.
15: Peki bu İngiliz'i tekrar ayağa kaldırmak bize ne kadara mal oldu? Arabayı tam 3500 dolara aldık. Süspansiyonlar 1255 dolar. Egzoz sisteminin yenilenmesi 253 dolar. Karbüratör diyaframlarının yenilenmesi 85 dolar. Vites kutusu bağlantılarının yenilenmesi 155 dolar. Kaporta ve boya işleri 3200 dolar. Yeni açılır tavan... 750 dolar ve toplamda 9198 dolar ya da yaklaşık 7300 pound. Biliyor musunuz? Biz İngilizler seyahat etmeyi gerçekten iyi biliyoruz. Bizim için her şey sonuna kadar birinci sınıf. Mesela iki motor ilanı olan Jensen ve Healey'i ele alalım. Ayrı ayrı harikalar ama bir araya geldiklerinde gerçekten özel bir şey ortaya çıkıyor. Sonra bir dozda şanzıman ve gümüş tilkiden eklerseniz elimize ne geçiyor? İngilizliğin karesi ya da kübü diyebiliriz.
17: Günaydın.
15: Aa, bakın kim gelmiş. Bizim ihtiyar gümüş tilkinin ta kendisi. Bir bardak
17: evet,
15: çay ister miydin? Bakıyorum da yanında İngilizliğin hasını getirmişsin. Harika
17: evet,
15: görünüyor.
17: Evet, hoşuna mı gittin?
15: Bence çok sevimli. Tampona ne yaptın böyle? Harika görünüyor.
17: Aslında o tampon hep oradaydı. Tek yaptığım sis lambaları takmak, kapaklarına takmak ve boyamaktı.
15: Şuna baksana, inanılmaz. Çok sağlam bir görüntüsü var. Aa, şu arkaya bak. Birleşik Krallığın sembolü arkadayken majesteleri kraliçemiz bizimle gurur duyacak. Güzel işleyen, gerçekten
17: evet,
15: güzel.
17: Dış görüntüsü beni gerçekten memnun etti ama işin aslı çalışmaların aslan payı arabanın içinde. Onu buraya kadar getirmişken kullanmanın tadına bakmalısın.
15: Tamam, hadi yola koyulalım.

0: Harika. Harika bir ses.
1: Çok iyi değil mi? Bir daha yapayım şunu.
0: Evet.
1: Arabayı aldığımda bu vites kolu tahta bir kaşıkla bir kazan karıştırıyormuşum hissi veriyordu. Ama şimdi tıkır tıkır ve tam kıvamında.
0: Evet, güzel ve sağlam. Takozlarıyla ilgili problemler vardı ama şimdi hepsini değiştirdim ve vites geçişleri yağ gibi kayıyor.
1: Sevim evet, sevdim. Ama hissettiğim tek şey o değil. En iyi İngiliz tecrübesini istemiştim. Sanki bir pazar akşamı bir İngiliz barına gidiyormuşum gibi. Ama ne yazık ki bu iki koltuklu, üstü açık spor arabayı İngiliz yapan asıl şey kayıptı. Çünkü süspansiyonlar ölüydü.
0: Sana arabanın süspansiyonlarındaki bütün takoz ve burçların berbat bir durumda olduğunu söylesem inanır mıydın? O kadar berbattılar ki hiç olmasalar daha iyiydi diyebilirim.
1: Gerçekten mi? Bu çok
0: tamamen
1: tehlikeli.
0: Buharlaşmışlar. Boşlukta kaybolmuşlardı. Ve şimdi kullandığımız poliüretanlar sayesinde belki de arabanın geri kalanından
1: arabanın yeni sahibine hediyemiz.
0: Aynen öyle.
1: Mükemmel. Şimdi arabanın yol tutuşunun kabiliyetine o kadar ikna oldum ki hangi yola çıkartırsak çıkartalım bu araba hepsinin üstesinden gelebilir. Özellikle de şu yolun. Benim şanslı maskotumu koy gövdeye.
0: Aa, evet evet majesteleri.
1: Majesteleri tam yerinde. İşte oldu. Şimdi tam İngiliz olduk.
0: Hadi gazla gazla.
1: Pekala evlat, kemerini bağla.
0: Kemerim bağlı zaten.
1: Şimdi işler ciddiye bindi.
0: Gözlerindeki ifadenin hiç hoşuma gitmediğini söyleyebilirim Mike. Aa, hayır.
1: Bu rüzgarlı yolda bir küçük İngiliz spor arabasında olmak bir başka hissettiriyor. Büyüleyici bir his. Mükemmel bir şey. Bu tamamen farklı bir araba. Yeniden doğmuş gibi.
0: Evet, değişen tek şey yol tutuşu ya da vites kutusu değil. Şu motoru bir dinle.
1: Çok tatlı bir sesi var.
0: Farkı hissedebiliyor musun?
1: Evet, hissedebiliyorum. Araba şimdi tam ayarında. Weber karbüratörü mü taktın?
0: Hayır, ikizlerin ayarını düzelttim.
1: İkizler mi? Ne ikizler?
0: Strombertler.
1: Ne yaptın peki? Eskilerini mi onardın?
0: Aslında hayır. İlk olarak ayarları bozuktu. Sonra bir tanesinin diyaframı yırtılmıştı. Birazcık servis yaptım. Ufak düzeltmeler ve aradaki farka bak.
1: Biliyorsun değil mi? Bu arabaya sadece 3.500 dolar verdik. Ve sadece hafif birkaç tamirat yaptık. Bankadaki paramızı da tüketmeden. Bence bu arabayı en az 10.000 dolara satarız. Yaklaşık 8.000 pound. Kim satın alacak biliyor musun? Bir anglofil.
0: Bu ufaklığı da nereden buldun?
1: Aynı maskot gibi görünecek. O hep benimle seyahat ediyor. Benim küçük anglofil.
0: Pekala, o zaman onu şuraya koyalım da kraliçeyi korusun. Baylar ve bayanlar, İngiliz marşı çalsın.
1: Harika.
0: Harika.
1: Bizim San Francisco'dan aldığımız 3.500 dolarlık Jensen Healey oldukça uzun bir mesafe kat etti. Ama arkamda gördüğünüz dostumuz Peter beni aradı ve tahmin edin o da İngiltere'den ve Kaliforniya'da güzel bir İngiliz spor arabası kullanmak istiyor. Aynı benim gibi. Biz de onunla bir test sürüşüne çıktık. Arabayı çok sevdi. Bakalım fiyat konusunda anlaşabilecek miyiz? Peter, arabayı
2: evet,
1: sevdin galiba.
2: Güzel.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Çok güzel. Harika. En çok nesini
2: kesinlikle
1: sevdin?
2: Kesinlikle şık bir İngiliz kabriyosu. Kaliforniya'da kullanmaya çok
1: evet, iyi. Öyle değil mi? Bu Kaliforniya güneşinin altında İngiltere'den küçük
2: evet,
1: bir parça. Araba için 10.000 dolar fiyat verdim. Ne düşünüyorsun?
2: Evet, iç döşemeler biraz masraf istiyor gibi. O yüzden 9.000 veririm diyorum.
1: 9.000 dolar. Bak şimdi, sen bir beyefendisin, ben de bir İngiliz beyefendisiyim. Ve biz böyle şeyler için tartışmayı pek sevmeyiz. O yüzden neden aramızı iyi tutup beyefendiler gibi ortada anlaşmıyoruz? 9.500 yani 7.300 pound diyorum. Ne diyorsun?
2: Ben düşük olan rakamı tercih ederim ama bu 9.500...
1: Hadi ama anlaş benimle. 7.300 pound. Bu araba için hiçbir şey.
2: Peki o zaman.
1: Tamam. Uzat bakalım elini. Kendine bir Jensen Healey aldın.
2: Çok teşekkür ederim.
1: 10 numara. Çok,
2: çok
1: güzeldi dostum. Pazara bir spor araba almak için çıktım ve bu Jensen Healey'i aldım. Ve tam burada Kaliforniya'da bir İngiliz beyefendinin ellerinde hayatına devam edecek. Ve üstüne küçük bir kar yaptık sayılır. Bundan iyisi olamazdı. Eğer bunun gibi arabaların Ant ve benim tarafından hayata döndürülmesini izlemek istiyorsanız bize bu programda tekrar katılın. Hoşça kalın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Yeah. Silver
6: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni...

0: bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ellerini kirletmen çok iyi oldu.
1: Tişörtüyle pantolonu da nasibini almış.
2: Bu yağ lekesi hayatta çıkmaz.
0: Çamaşır makinesini de çalıştırmayı beceremediğin için olmasın o?
2: Evet. Belli olmuyor mu?
0: Evet, anlamıştık zaten.
2: Öyle ama bir süredir öğrenmeye çalışıyorum.
0: Evet.
2: Özel bir tekniği ve eğitimi var değil
0: tabii,
2: mi?
0: Tabii.
2: Geri döndük. Aa, bayılıyorum bu işe. Klasik arabalar için Britanya'nın hangarlarını alt üst ediyoruz.
0: Sanat eseri gibi.
2: Gerçekten çok özel. Tam İngiliz işi. Güzelmiş bu.
0: Tam bir klasik.
2: Amerikan ikonları.
0: Şu ön taraftaki kromun bolluğuna baksana.
2: Ve kıtanın en nadide parçaları.
0: Bu gerçek bir efsane.
2: Alıcısını buluyoruz. Çok teşekkürler.
0: Şahane bir araç.
2: Ve işi bitiriyoruz. Açılır tavanı var, baksana. Tamam, rica ediyorum, ben iniyorum artık. Arabaları sürüyor ve temiz bir karla satıyoruz. Köşeyi döndük. Karşınızda unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Jelly'nin en sevdiği bölgede klasik bir araba bulmak için yoldayız. Berkshire. Gidip Peter'ı göreceğiz.
0: Bu Peter'ın olayı ne? Nasıl bir tip acaba?
2: Bunun yüzüne söylesem de alınmaz herhalde ama bence birazcık eksantrik biri.
0: İyiymiş.
2: Al, benden de o kadar. Adam
0: evet.
2: O dönemin klasik İngiliz arabalarını topluyor.
0: 50 ve 60'lar yani.
2: Evet.
0: Kulağa harika geliyor. Şey gibi. 1970'lerin şehir merkezlerindeki bir otoparka bakar gibi yani. Tam öyle evet. Bir manzara, öyle değil mi?
2: Eski süpermarketlerin önü gibi.
0: Gerçekten.
2: Evet, o dönemlerde markalar
0: vay
2: farklıydı.
0: Be.
2: Öyle işte, bir şey söyleyeyim mi?
0: Olur tabii.
2: Eskiden
0: evet.
2: King Road'u motorumla turluyordum.
0: Evet.
2: O bahsettiğim büyük market vardı ya, yan tarafındaki bütün camlar aynalıydı.
0: Ne olacağını anladım.
2: İşte bir gün aynada kendime bakarken
0: evet.
2: Yolun ortasındaki Dubai'yi tamamen unutmuşum.
0: Yok artık. Ciddi misin?
2: Ciddiyim.
0: Çarptın mı?
2: Resmen çakıldım.
0: Aa, olamaz.
2: Evet, işte ego öyle bir şey. Yani
0: evet, kibir
2: hiç iyi bir şey değil. Planlarını ona göre yapmalısın.
0: Evet, iyi değil.
2: Pete'in elinde dikiz ve yan aynalardan başka ayna kalmamış mıdır bilmem ama Berkshire, bekle bizi, biz geliyoruz. Pete, bak, arkamda en sevdiğim araçlardan var. Senin tarzın Land Rover mu o zaman?
3: Ordu'da tam 25 yıl bu araçlarla uğraştım. Terhis olunca biraz uzaklaştım ama sonra yine bunlara döndüm.
2: Yeşil olan benim tarzım. Bayılıyoruz bu arabaya değil mi?
0: Yani sayılır diyelim ama belim ağrıyor diye sızlanıyoruz.
2: Aa evet, doğru bak. Evet. Acayip rahatsız araçlar. Yazın çok sıcak olur. Kışın evet. Da buz keser. Ayrıca çok gürültülüdür. Bir de bu kısa şaseler bozuk yolda adamı mahveder.
0: Ama yine de bayılıyoruz.
2: Evet, yine de
3: başka
2: bayılıyoruz.
3: Başka ne süreceksiniz ki? Sadece iki tane var. Bir bunlara, bir de Morris 8'e biliyorum.
0: İyi yapıyoruz.
2: Aa, o da olur.
0: Efsane arabadır.
2: Bak ne diyeceğim Pete, biz etrafa bir
3: tamam,
2: göz atalım.
3: Tamam, peki.
2: Sonra birkaç parça şey için seni çağırırız zaten.
0: Evet.
2: Sonra umarım güzel bir pazarlık yaparız. Ha,
3: olur,
2: ne dersin?
3: Bana uyar.
2: Eksik olma dostum. Neyse, hadi buradan evet, başlayalım. Evet. Evet, Land Rover cennetindeyiz. İlk olarak 70'lerin başından kalma uzun şase bir Land'e bakıyoruz.
0: Ön panel canavar gibi görünüyor. Harika. Motoru üstünde ve Pete düzenli olarak sürdüğünü söylüyor. Bu da iyiye işaret.
2: Altı ne durumda acaba? Altına bir bak.
0: Bekle bir dakika. Şimdilik temiz görünüyor.
2: Öyle mi?
0: Arka tarafa bakmamı ister misin?
2: Hadi bir bakıver. Ama biliyorsun, atın asıl önemli olan faz ne olursa olsun ön panel ve şasedir. Geri kalanı sök tak parçalar zaten değil mi? Nasıl, iyi mi?
0: Güzel.
2: Gerçekten.
0: Evet, çok iyi. Bayağı iyi.
2: Bak, bu listeye alınabilir o zaman. Ayrıca uzun şase bir model.
0: Evet.
2: Kullanmaya bunu doyamazsın dostum.
0: Evet.
2: Evet, çok iyi başladık. Şuradaki Morris 8'e de bir göz atalım
0: mı? Hadi bakalım.
2: Bu araba pek de göründüğü gibi değil.
0: Şunu görüyor musun?
2: Daha modern bir motor gibi.
0: Evet öyle. Bu motor 80 serisinden. Yani bir nevi Morris motoru diyebiliriz. Bunlar zamanında çok ucuzdu ve her yerde bulunabiliyordu.
2: Anladım.
0: Evet.
2: Demek ki orijinal motoru gümledi.
0: Muhtemelen öyle.
2: Kim bilir?
0: Birisi bu motoru takmış, sonra da öyle devam etmiş.
2: Arabanın geri kalanına gelirsek, içi biraz fazla kalabalık. İçeride bayağı çerçöp var sanki.
0: Evet.
2: Ama sorun değil. Guy orayı hemen temizler. Ama tentesi fena durumda değil.
0: Şöyle yapalım. İngiltere yazı malum. Şunu bir deneyelim.
2: Evet, iş görür.
0: Evet.
2: Dostum, bu araba çok hoşuma gitti. Her şey fiyata bağlı artık.
0: Orası öyle.
2: Çok iyi başladık. Onu da söylemem lazım. Hadi içeri geçelim
0: evet,
2: mi artık?
0: Evet, ben de onu diyecektim. İçeri bakalım.
2: Hadi bir içeri geç bakalım. Hadi gidelim.
0: Hadi gel bir bakalım. Oo, şunu görüyor musun? Tam köşede bir hazine yatıyor.
2: Morris 8'den 10 yıl önce piyasaya sürülen Model T, dünyanın ilk gerçek seri üretim otomobiliydi. Üretimi hızlı, tamiri kolay ve en önemlisi cep yakmayan bir araçtı.
0: Bu Model T muhtemelen Trafford Park üretimi.
2: Ne?
0: Evet.
2: Ne demek yani o?
0: Araba satışları o kadar iyi gidiyordu ki İngiltere'de Manchester yakınlarında bir fabrika açıldı.
2: Yok artık.
0: Trafford Park'ta fabrikayı kurdular.
2: Bunu hiç bilmiyordum.
0: Sonra hızlı üretim başladı. Şunun içine bir baksana. İki tane
2: çok güzel,
0: çok hoş minderli koltuk var. Sanki içinde küçük Chester kanepe varmış gibi, öyle
2: değil mi? Ben bunlara bayılıyorum.
0: Kusursuz sunum dediğin işte bu.
2: Çok şık.
0: Gerçekten asil duruyor ve markanın geleneksel renginde.
2: Evet. Siyah.
0: Evet.
2: Dışarı çıkıyoruz ve bizi Pete'in koleksiyonunun asıl kısmı karşılıyor.
0: Şuraya bakar mısın?
2: O ne?
0: Sanki
2: ne var
0: geçmişten kalma bir otopark gibi.
2: İçi İngiliz
0: evet,
2: klasikleriyle dolu gibi. Peki şu ne?
0: İçeride neler var acaba?
2: Ne var burada?
0: Hiçbir fikrim yok.
2: Vay canına. Bunun kaportasına ne olmuş böyle?
0: Kasıtlı
2: nedir bu?
0: Yapılmış, onu da anlamadım.
2: Dışarı çıkaralım mı?
0: Olur, bakalım ne kadar kötü.
2: Çıkarabilir miyiz?
0: Nasıl, direksiyon dönüyor mu bari?
2: Çalışıyor. O ses camdan geldi galiba.
0: Sesi senin cüzdanının açılış sesine benziyor.
2: Evet evet, aynen öyle. O yüzden heyecanlandım zaten.
0: Evet.
2: Yalnız frenler tutuyor mu bilmiyorum. Yokuş aşağı
0: Hayır,
2: gidiyoruz.
0: Hayır, şu an tek fren benim.
2: Tamam tamam tamam, iyi yaptın tamam.
0: Tamamdır, durduk.
2: Karşımızdaki bu gizemli araç Austin A40 Farina. İtalyan karoser uzmanı Pininfarina tarafından tasarlanmış erken dönem bir hatchback model. Zamanındaysa neredeyse 350 bin adet üretildi ve sanırım pek azı sonradan bu hale gelmiştir.
0: Evet.
2: İşte bu kadar. Aman tanrım. Gerçekten çılgınca bir şey. Pit gelsene bir. Bu ne böyle? Biraz anlatsana şunu.
3: Yıllardır hangardaydı.
2: Evet.
3: Rutubet vardı.
2: Tamam.
3: Orada böyle oldu işte. Ayrıca bu şekilde kalsın diye üstüne vernik attılar.
0: Anladım şimdi.
3: Pası öylece korumak için
0: yani
3: yaptılar.
0: Yani kazara oldu.
3: Bilerek yapılmadı. Tamamen tesadüf oldu.
2: Bu haliyle sanki eskitme yapılmış gibi.
3: Çok evet, şık değil mi?
2: Hele de üstünü vernikli olması çok iyi. Arabanın içi de gıcır gıcır.
3: Altında zerre pas yok. Kaporta taş gibi.
0: Evet, bu arabanın içine oturup da kaputa çok dikkatli bakmazsan tamamen restore edilmiş bir A40 Farina'nın içindeyim sanırım.
3: Bence de.
2: Peki kaputunun altı ne alemde? Anlaşıldı. Evet.
0: Eksikleri var.
2: Evet. Evet.
0: Bunun silindir kapağı yok.
2: Peki silindir kapağı sende duruyor mu?
3: Evet. Öbür öyle hangarda. Mi? Altı tamam, üstü A serisi bir motor zaten. Toplaması muhtemelen çok rahat olur.
2: Tamam, çok iyi.
0: Peki başka bir sıkıntısı var mı?
3: İçeride birkaç fren parçası daha olması lazım.
0: Aa, anladım. O zaman fren sistemine de bakalım.
3: Sizi çok zorlayacak bir model değil zaten.
0: Evet, birkaç ufak iş var. Buraları sağlamsa fren sistemini elden geçirmek öyle gözde büyütülecek çok zahmetli bir iş değil yani, öyle değil mi?
2: Ama bir cidden bu araba bayağı havalıymış. Pete'in A40'lara özel bir zaafı olduğu kesin. Çünkü biraz arkada Farina'nın atası sayılan bir A40 Devon daha var.
0: Zamanında Devon vardı, Somerset vardı, bir de Cambridge vardı.
2: Kontluk ve şehir isimleri.
0: Evet, öyle isimleri var.
2: Peki Devon ne durumda?
0: Bakalım.
2: Evet.
0: Bunun motoru biraz daha yeni. B serisi bir karter görüyorum. Muhtemelen 1600'lük B serisi bir motor bu.
2: Ama içi de pek iyi görünmüyor değil mi?
0: Şahaneymiş.
2: Biraz haşatı çıkmış gibi.
0: Bence harika duruyor. Evet.
2: Neyse, gel şu kapıyı kapatalım da diğer araçlara da bir bakalım.
0: Tamam.
2: Tamam. Şimdi ne diyorsun? İlk olarak şu Land Rover seri 3 uzun şase olan.
0: Bence onda iş var. Potansiyeli var ama tabii kaça bırakacağına bağlı.
2: O hepsi için geçerli. Peki şu üstü açık olan?
0: Aa, hoşuma gitti. Bak şöyle sağda solda turlamak için güzel.
4: Model T?
0: Model T'ye bittim.
2: Ona en az 12 bin ister herhalde.
4: Peki A40?
0: A40.
2: Eskitmeli, freni yok, silindir kapağı yok.
0: Ama Bunları düzeltmek sandığımızdan kolay olabilir.
2: Bugün her şey tamamen fiyata bağlı olabilir.
0: Evet.
2: Öyle değil mi?
0: Evet.
2: O zaman gidip öğrenelim.
0: Hadi gidelim.
2: Gel hadi. Bazen tek bir araç seçiyoruz ama şu an daha ziyade fiyatı önemli.
0: Evet, ben şu üstü açık arabayla başlıyorum.
2: Ne kadar?
3: 7000.
0: Pekala. Tamam, bu çok sevdiğin, her gün bindiğin araba yani.
3: Evet, kullanıyorum ama başka arabalar da var. Land Rover gibi,
2: tamam,
3: mesela.
2: Peki, Land Rover demişken?
0: Peki, krem rengi, uzun şase olan?
2: Onun fiyatı ne olur?
3: 6,5.
4: Peki, içeri geçerim. Model T satılık mı?
3: Evet, o da satılık.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Peki ona ne istiyorsun?
3: 10,000.
0: Rengi ve dış görünüşü ilginç olan farinin fiyatı nedir peki?
3: Evet.
2: Silindir kapağı olmayan.
3: Onu 1800 gibi düşünmüştüm.
2: 1800. Peki.
3: Evet.
2: Tamam. Tamam.
3: Evet.
2: Peki Austin A40 için 1600'e ne dersin? Bırakır mısın?
3: 1700.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Bugün Berkshire'da Pete ve onun İngiliz klasiklerinden oluşan o sıra dışı koleksiyonunu inceledik. Yalnız frenler tutuyor mu bilmiyorum ve yokuş aşağı
8: yok,
7: gidiyoruz.
8: Yok, şu an tek fren benim.
7: Şahsına münhasır diyebileceğimiz bu Farina için 1800 istiyor. Daha ucuza alabilecek miyiz bakalım?
9: 1700.
7: Ne dersin, uyar mı?
8: Çok bir fark yok zaten, öyle değil mi? Evet. Evet.
9: Pekala, anlaştık. Teşekkür ederim.
7: Harikasın.
8: Güzel.
7: Gerçekten. Benim için çok vakti geçer.
8: Senlik bir hareket dostum.
9: Oo.
7: Eksik olma Pete. Ertesi gün Atelio'ya dönüp ekibe güzel haberi verdi. Bugün size günaydın demedim çünkü biraz gerginim.
8: Biraz sıra dışı bir alışveriş oldu diyebiliriz aslında.
10: Yani siz yine gidip bir hurda aldınız öyle mi?
8: Ama sıkıntı şu, araba sürünmüyor, sürünce de durmuyor çocuk.
9: Eyvah, durum fena.
7: Ama epey paslı.
8: Aslında bütün parçaları tam.
7: Evet.
8: Evet, ama doğru yerde değiller.
10: Yani bagajdalar.
7: Evet, motor bagajda duruyor.
10: Peki, tamam.
7: Evet. İşkenceyi daha fazla ertelemeden arabayı getirdik.
8: Aman tanrım! Oo, çarpacağım şimdi.
7: Frenleri olmadığını unutmuşum.
10: Neyse ki bir yere hasar vermediniz.
9: Şu boyanın dokusuna bak.
7: Boyanın üzerindeki pürüzleri dert etmiyorum ama eğer bir gün uzun yola çıkacaksak önce şu mekanik işleri çözmemiz şart. Aracın motoruna dair ne varsa bagajın içinde.
10: Vay canına, demek frenler de bagajda.
8: Evet, zaten az önce yaşadığımız o küçük kazanın sebebi buydu, biliyorsun.
7: Şurada bir sübap var dışarı
9: fırlıyor. Evet, bunlar yeni sübaplar.
8: Bakın, yepyeni fren parçaları da var.
9: Kampanalar da yeni.
7: Evet.
8: Yani arabaya düzgünce takıldıktan sonra harika olacaklar diye düşünüyorum.
7: Evet. Ön tarafa, kaputun altına geçiyoruz.
9: Ne? Motor dönüyor.
7: En azından motorun alt bloğu çalışıyor gibi görünüyor. Kompresör sıfır ama en azından pistonlar inip çıkıyor.
9: Birileri silindir yataklarına gres sürmüş. Bu iyi bir şey.
7: Ne diyorsunuz o zaman beyler?
10: Bence sana bir kağıt kalem gerekecek.
7: Ne için?
10: Liste için tabii.
8: Arabanın her parçası piyasada bulunuyor. Motor aksamı için de durum
9: aynı. Olaymış.
7: Kısacası olay şu. Bu işe var mısınız?
9: Kesinlikle.
7: Harika.
10: Kesinlikle varım.
7: Çok güzel, güzel.
10: Ayrıca garip ama bunu sevdim. Çünkü arabayı çalıştırıp içine oturduğumuzda dışını görmeyeceğiz. Rahatımıza bakacağız. İçeriden gıcır gıcır bir arabanın içindeymiş gibi hissedeceğiz.
7: Evet. Bir öneride bulunabilir miyim?
8: Tabii ki.
7: Bütün parçaları çıkaralım, şu tezgahın üzerine koyalım, bir çay içip envanter kontrolü yapalım. 4 fincan çay içtikten sonra büyük işe başlıyoruz. Kızımız dinlenirken durumun ne olduğunu anlatın bana.
8: Burada bir silindir kapağımız var ve bu aslında
7: evet.
8: Yeni olabilir.
9: Bence ya yeni ya da sıfırlar.
8: Evet.
10: Şey, peki bize ne lazım o zaman? Hadi.
8: Motor için tam takım conta seti.
7: Tamam.
8: Sanırım sübap yayı seti de isterim. Çünkü sadece bir tane eksik ama hepsinin aynı olması daha iyi olur.
9: Tırnakların ve klipslerin tam çıkması şaşırtıcı.
7: Bu iş saatler sürecek. En iyisi hızlıca halletmek. Bırakalım devam etsinler. Biz de düzgün bir eğitim yapalım. Evet, eğitim. Gel buraya bakalım. Buraya gel. Karım eğitimli olduğunu söylüyor ama ben pek emin değilim. Gel buraya. Güzel. Şimdi otur. Otur. Vay canına, fena değil bak. Bir sonraki durak köpek güzellik yarışması. Atölyede envanter kontrolü nihayet bitti. Liste nasıl? Masraflı mı?
10: Şey, çok pahalı olacağını sanmıyorum. Çünkü bu parçalar ucuz parçalar.
7: Tamam.
8: Liste uzun ama umarım cep yakmaz.
7: Bu lafı sevdim dostum. Harika. Peki yapmamız gereken ilk büyük iş nedir?
8: Her şeyi temizlemek.
7: Evet.
8: Al, şimdiden başladı bile.
7: Neyse, sen temizliğe devam et. Can attığını biliyorum Al. 10 dakika içinde atölyedeki neredeyse her fırça büyük temizlik çılgınlığı için işe koyuldu. En büyük iki parça. Motor bloğu.
8: Silindir bloğunun üstünü temizleyebilmemiz için şu 3 mili söküyorum. Üzerinde çalışmak için tertemiz bir yüzey elde etmemiz gerekiyor. Yani buralar tertemiz olmalı.
7: Ve silindir kapağı.
9: Fasları temizlemeye başlamıştım ama aslında fas değilmiş, koruyucu gresmiş. Gres tabakasının altı taşlanmış yüzey gibi duruyor. Yani bu silindir kapağı iyi durumda olabilir.
11: A serisi motor, 1960'lardan 1990'lara kadar Mini'den Morris Minor'a, Midget'tan diğer birçok Austin modeline kadar pek çok İngiliz arabasında kullanıldı.
9: A serisi motorla ilk anımı anlatayım. 14 yaşındaydım. Evet. Babam minisinin motorunu sökmüştü. Parçalara ayırıp Bodrum'a bıraktı. Eğer bunu toplayabilirsen motor senin olur dedi. Her şeyi geri topladım tabii. Aküyü bağlayıp marşa bastım. Canavar gibi çalıştı. Bir sürü parça artmıştı ama olsun. Harika çalışıyordu.
8: Bu tarz işler hep çıraklara yıkılırdı zaten, öyle değil mi?
9: Öyleydi.
8: Aslında hepimiz sonsuza dek birer çırağız dostum.
7: Doğrusu son restorasyonlarımızın çoğunda şanslıydık ve bu kadar kapsamlı bir yenileme yapmamız gerekmemişti. Ama herkesin işe koyulduğunu görmek harika. Bu sayede ben de biraz stratejik düşünme fırsatı buluyorum. Fazla Island kalan işlere geçtiler bile. Debriyaj sıkışmış. Bu yüzden Faz debriyaj alt merkezini hafifçe vuruyor. Alan da pedalı test ediyor.
9: Sanırım çalışıyor.
8: Evet. Harika, çalışıyor işte. Şahane. Debriyajımız nihayet iş görecek. Bir adım öndeyiz. Muhteşem. Bir diğer şey fren balataları. Yayları falan tam takım duruyor. Yani belki de öyle çok eksik parçamız yoktur. Bence hepsini hallederiz diye düşünüyorum.
9: Hah, bu iyi haber işte.
7: Faz diğer tekerlekleri de kontrol etmek için orijinal aksesuarlardan birini çıkarıyor.
8: Bu araba o kadar iyi durumda görünüyor ki Kriko'yu orijinal krikolama noktasına takıp kaldıracağım. Ön tekerleklerle birlikte arka tekerleği de sökebilmek için iki tarafı birden kaldırıyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Evet.
9: İşe yararsa şoka girerim.
7: İnanmazsan olmaz. Faz Kriko'yu yerleştiriyor, kolu çeviriyor ve işte kalkıyor.
9: Gerçekten şoktayım.
8: Vay vay, işte bu kadar.
9: Ben temizliğime döneyim.
8: Kolay gelsin dostum.
7: Tüm tekerleklerde fren balatası olsa da ayarları doğru yapılmamış.
8: Şunları biraz gevşetip ayarlamam gerekiyor. Bir, iki, bir, iki. Bakalım şimdi yerine oturacaklar mı? Tam olmadı. Hala biraz dışarıda kalıyor.
7: Ve biraz uğraşmak gerekiyor.
8: Bir, iki.
7: Nihayet.
8: Bir, iki. Tamamdır. Bakalım. Harika. İşte şimdi yerine oturdu. Harika oldu. İşte müthiş dönüyor. Yani şimdi bu küçük delikte ayar mekanizmasına ulaşmamız için.
7: Alan ise bu esnada karbüratör üzerinde çalışıyor.
9: Üzerindeki birkaç sistem tamamen sıkışmıştı. Şu jikle mekanizması mesela. Şurası da sıkışmıştı, burası da. Ama şimdi hepsi açıldı. O yüzden çok memnunum. Arada sırada düzgün bir şey üzerinde çalışmak güzel.
7: Hey! Yarışmacılar! Bu aracı bitirmek için son bir saatiniz kaldı.
10: Al bakalım Alan.
7: Ve bu tam olarak zamana karşı bir yarışma programı sayılmaz ama zaman daraldıkça bu heyecana ben bile kapılıyorum. İşte bu Alan'ın sürekli sprey sıkma tekniği. Bazı durumlarda inanılmaz derecede işe yaradığını itiraf etmeliyim.
9: Şunun güzelliğine bakın. Tüm parçalar temizlendi, bütün sübaplar cilalandı. Silindir kapağı, külbütörler, borular, sübap tırnakları, her şey tamam. Temizlik sırasında hiçbir şey kaybolmadı ki bu harika bir şey. Bu arabada çalışmak keyifli, güzel ve basit. Her şeyi sökmek kolay, hiçbir şey paslanıp kalmamış, her şey kusursuz. Güzel bir gündü. En son ne zaman bugünkü kadar mutlu bir gün geçirdiğimi hatırlamıyorum.
7: Atölye hayatının güzelliği de bu işte. Bir şeyler yoluna giriyor, bir klasiği daha kurtarıyoruz. Sabaha bir aksilikle başladık. Ama öğleden sonrayı mutlu muyuz? Yüzümüzde bir tebessümle bitiriyoruz. Yine de arabamız hala parça pinçik durumda. Bir sürü eksik ve daha yığınla iş var. Eğer bu arabayı yollara döndüreceksek daha yapacak çok işimiz var.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigorta danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Parasının kıymetini bilenler...
15: Biziz biz.
16: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
15: Para mı kaybettirir?
17: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
17: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireç.

0: işli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım
2: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Geçen hafta günlerimizi temizlik yaparak, inceleyerek ve nelerin eksik olduğunu bulmaya çalışarak geçirdi.
8: Tüm parçalar temizlendi. Bütün sübaplar cilalandı.
7: 7 gün sonra artık geri toplama zamanı geldi. İyi haber, bakın neler gelmiş. Bir sürü yeni parça. Kötü haberse henüz hepsinin gelmemiş olması. Ama bu sırada Alan dinamoyla eğleniyor. Alan yeni dinamoyu takmadan önce eskisinin kasnağını kurtarmak zorunda.
8: Üzerindeki parçalara zarar verirsek önemli değil. Çünkü zaten tamir edilecek durumu kalmamış. Araba nemli bir garajda saklanmış ve her yeri paslanmış. Her şey kilitlenmiş durumda.
7: Kasnağı yerinde tutan somunu sökmekse özellikle zor. Bilek gücü istiyor. Bas sökücü yağ. Ve biraz da pürmüzle ısıtma gerektiriyor. Ta ki...
8: İşte bu kadar.
9: Evet, evet.
7: Koptu gitti o zaman.
8: Evet.
7: Çok sıcak.
9: İşte oldu. Al bakalım.
8: Tamamdır, kasnak çıkıyor.
9: Evet, işte bu kadar.
7: Alan.
8: Şunu şuraya koyalım, işte o.
7: Alan, sen daha iyisin. Evet.
8: Somun hariç her şeyi kurtardık.
9: Yeni somun gelmemiş mi?
8: Geldi.
9: O zaman sorun
8: yok. Yeni bir somunumuz var. Evet. Keyfimiz yerinde.
9: Evet. Peki elin nasıl oldu?
7: Silecekleri değiştirmek bambaşka bir zorluk. Yedek parçalara uymayınca faz onları taşlayarak uygun boyuta getirmeye çalışıyor.
9: Biraz fazla kalın ve fazla geniş.
7: Aynı benim gibi.
9: Ben öyle demedim.
7: Demedin ama gözlerinden anladım. Gözlerinden bunu demek istediğin okunuyordu. Ben de çalışayım bari, ne yapayım? Her şey fevkalade iyi gidiyor. Fakat coşkuma yenik düşüyorum. Düğmesini kopardım.
9: Evet, görüyorum, onu yapmaman gerekiyordu.
7: Biliyorum.
9: Hadi sen git çay yap. Ben senin yerine bitireyim, olur mu?
7: Büyücü çıraklığından çaycılığa terfi ettim. Bir bisküvi, bir bardak çayda teselli arıyorum. Kendimi affettirmenin tek yolu silindir bloğu için Alan'a yardım etmek. Bu ne tarafa gelecek, şöyle mi?
8: Evet.
7: İlk olarak yeni bir termostat takıyoruz. Güzelce oturdu. İşte böyle. İlk alt montajımızı tamamladık. Ardından subap montajının o gizemli dünyasına geçiyoruz.
8: Sadece bu yüzeyi temizleyeceğiz. Pürüzsüz ve düzgün olacak. Subapla birebir eşleşip gaz sızdırmazlığı sağlayacak.
7: Elimizde bir kutu aşındırıcı macun ve vantuzlu subap alıştırma çubuğu dediğimiz özel bir aletle subapları yataklarına kusursuzca alıştırıyoruz.
8: Eğitildikçe iyi olmaya başladın. Sen işi yaparken ben de oturup keyfime bakabilirim.
7: Öyle söyleme dostum. Her an her şey sarpa sarabilir. 8 subabın hepsi bittikten sonra takılacak bir sürü parça var ama atölyede geçen güzel bir günün ardından bu zevki yarına saklayacağız. Ertesi gün Jelly Bean ve Jelly Tot şöyle bir bakmaya geliyor. Çocuklarım tamamen büyüdükten sonra köpek yavrusu sahiplenmek yeniden bebek sahibi olmak gibi bir şey. Fakat Alan motor yenilemenin ikinci aşamasına odaklanmış durumda. Tamam.
8: 4 numara.
7: Subap girdi.
8: 4 numara.
7: Tamam.
8: Bir tane de bundan tamam. Koyuyorum. Bir tane daha.
7: Evet.
8: Bir tane daha. Sübap yayı sıkıştırma aletiyle yayı sıkıştırmalıyız.
7: Bizde sübap yayı sıkıştırma aleti var
8: mı? Eski bir tane getirmiştim.
7: Ha, o iş görür.
8: 1950'lerden
7: olsun kaldı. Dostum, o zamanın malları kaliteli olur. Her subabın arka tarafında yaylar, segmanlar, contalar ve tırnaklardan oluşan karmaşık bir düzenek var. Çıraklığa devam ediyorum.
8: Şimdilik her şey yolunda.
7: Evet, şimdilik yolunda. Alan da en iyi yaptığı işi yaparak her şeyi tıkır tıkır yerine oturtuyor. Bir saat sonra 8 subabın hepsi takılıyor ve silindir kapağını motora geri takmayı hazır hale geliyoruz. Önce silindir kapak contasını, ardından da kapağın kendisini yerleştiriyor. Tamamdır, oturdu. Tek başına yapabilecek misin?
8: Hallederim.
7: Vay canına, kapak evet. Oturdu. Alan, bu harika bir haber.
8: Şimdi külbütör mekanizmasını takabiliriz.
7: Montaj devam ederken Alan itecek millerini ve karbüratör kollarını yerleştiriyor. Bense elimi kire bulayarak motor kapaklarından birindeki eski contayı temizliyorum. Sen kirlenme diye mi ben burada kirpas oldum?
8: Teknik olarak ben şu an temiz bir ortamda yapılması gereken motor montajını
7: üstüm
8: yapıyorum.
7: Üstüm kirlenirse ne yapayım? Faturasını sana mı keseceğim?
8: En azından biraz iş yaptığının kartı olur.
2: Bu arabayı satın aldığımızda bir A serisi motorla bu kadar içli dışlı olacağımı hiç tahmin etmemiştim.
7: Ama önce karbüratörün, ardından bujilerin takılmasıyla motor gerçekten ortaya çıkmaya başladı. Hepsinden iyisi bu durum kafamda harika bir plan canlandırdı. Bu arabaya binerken mevsimlik tweed ceketlerimizi çekeriz. Çünkü çok nostaljik bir araba. Eski dönem BBC dizilerindeki hava var onda. Bunun aşık bir kasaba festivaline gitmek
8: kulağa
7: güzel
8: hoş
7: olur.
8: Hoş geliyor. Koyun kırkma falan da olur şimdi orada.
7: Evet, koyun kırkma, satılık traktörler, dondurma keyfi. Kasaba festivalinin tadına böyle varılır. Yapacağımız şey bu. Festivale daha birkaç gün var, yani gitmeden önce arabayı test etmek için vaktimiz olacak. Motora takılacak sadece son bir parça kaldı ve şansımıza ertesi sabah o da geliyor.
3: Söylesene Alan, siz burada motoru yenilerken ben yoktum. Duyduğuma göre Henry'den de yardım almışsınız. Bu doğru mu?
8: Gerçekten iyiydi. Tişörtünü ve pantolonunu kirletti.
3: Aman tanrım. Neyse bak, ben sana neler getirdim, gördün mü?
8: Yeni külbütör kapağı gelmiş.
3: Demek beklediğim parça buydu.
8: Umarım uyar. Bunları takmak zor olabiliyor. İşte böyle, tamam. İşte bu kadar. Harika oturdu. Tamam, önce lastikler.
3: Tamam.
8: Sonra da krom pullar. Çok güzel görünüyor, değil mi?
7: Al, son rötuşları yaparken benim de halletmem gereken küçük bir iş var. Kaportanın hemen kapı önündeki kısmı için küçük bir krom çıtaya ihtiyacımız var. Evet. Bu yüzden aradığımız yedek parçaların olduğunu umduğum biriyle buluşmak üzere Medine'de gidiyorum. Acre Farina Kulübü'nden Derek ve arkadaşlarına merhaba deyin. Merhaba, ben Henry.
10: Merhaba, ben Martin.
7: Merhaba Martin.
11: Ben Peter.
12: Merhaba,
11: Peter.
12: Ben Anna.
7: Seni görmek ne kadar güzel. Ben Henry. Küçük bir alüminyum çıta almaya geleceğim sanıyordum.
13: O işler hiçbir zaman o kadar kolay olmaz.
7: Ama şunlara baksanıza. Şimdi bana söyleyin. Nedir bu?
12: Tam bir aile arabasıydı. Ne zaman dışarı çıksam insanlar hemen ben ehliyetimi bu arabada aldım diyor. Ben de içeri davet ediyorum. Çok şaşırıyorlar. Yüzlerinde güller açıyor.
10: Bence sırrı arabanın silüeti, tasarımı falan. Dönemi için inanılmaz yenilikçiydi ve o zamana kadar Birleşik Krallık'ta üretilen tüm arabalardan çok ama çok farklıydı.
7: Kulübün dünya çapında kendisini bu ikonik arabaya adamış 420 üyesi var. Peter, bizde bir Mark 2 var ama emin ol seninkinin yanından bile geçemez.
11: Evet, gerçekten çok emek vermiştik. 1983'ten beri bende 30 küsur yıl garajda yattı. Tam karantinadan önce üzerinde çalışmaya başladım.
7: Anladım, yani karantina süreci bir bakıma işe yaramış değil
11: evet,
7: mi Martin?
11: Evet tabii, şahane oldu.
7: Kapanıp arı gibi harıl harıl çalıştı.
11: Evet evet.
13: O yıl sadece yedek parçadan yaklaşık 60 bin sterlin ciro yaptı.
7: Yedek parça demişken... Hiç yedek parçanız var mı? Yani açıkçası elinizde hiç...
13: Yok yok, kalmadı maalesef.
11: Hiç parça hepsini... kalmadı
7: gerçekten
11: elimizde.
7: Mi? Hadi ama az önce garajda gördüm. Gelin düşün önüme, hadi. Derek'in garajı frenlerden tamponlara, rulmanlardan bir sürü çıtaya kadar her şeyin olduğu bir hazine mağarası gibi. Bunlar doğru parçalara benziyor.
2: Demek bunlar başka A40'lardan söküldü.
13: Evet doğru, insanlar bunları toplayıp genellikle bize bağışlıyor. Bunlar için ülkenin her yerini gezdim. Bazen minibüs kiraladım, bazen kendi arabamla
7: tamam,
13: gittim.
7: Tamam evet.
13: Eşleri de benim hurda yığınlarını götürmeme her zaman çok sevinir.
7: Aa, ona hiç şüphe yok, eminim öyledir. Doğrusunu istersen benim hanım da seni görse bayılırdı. Ama bizimki telefona sarılmadan önce atölyeye dönme vaktim geldi. Vaz da gelmiş ve motor tamamen bitmiş görünüyor.
8: Her şeyi topladık.
7: İşte bu kadar.
8: İlk marş için hazırız. Umarım tek seferde çalışırız.
7: İşte gerçek takım çalışması diye buna denir. Gerçi motorun çoğunu ben topladım sayılır ama çalışıyor mu bari?
8: Bilmiyoruz. Daha hiç denemedim.
7: Hadi o zaman evet. Bas marşı ateşte
8: marş
7: gitsin.
8: Marş spreyle iyice besledim. O yüzden hemen tık diye alabiliriz.
7: Hadi başla bakalım. Çok heyecanlı. Gerçekten tek seferde çalışacağını düşünüyor musun?
11: Bence çalışacak.
13: Çalışır evet.
7: Öyle mi? Hadi madem.
13: Evet evet. Bas marşı.
7: Çalışmıyor.
8: Hadi.
13: Evet.
11: İşte oldu.
7: Evet.
13: Evet harika.
8: Kusursuz.
11: Sizde kulağa bayağı hoş geliyor.
13: Şuna vay bak. Canına. İsviçre saati gibi.
11: Vay canına.
13: Harika görünüyor.
8: Rölantisi de gayet güzel.
13: Evet.
7: Bakalım gidecek mi? Garaj yolunda bir tur atalım.
11: Evet evet.
13: Hadi sür o zaman. Hadi gidelim.
11: Hadi.
7: Hadi gelin.
11: Sen,
7: kim
11: sen.
7: Sürüyor?
13: Hadi, Fars. Bana fark etmez. Sür
7: ben
13: hadi.
7: Mi?
11: Ben arkaya geçiyorum.
7: Hadi gelin. Ooo yağ gibi.
13: Ha gerçekten
7: sesi
13: öyle.
7: Sesi de çok
11: evet,
7: pürüzsüz
11: dostum,
7: geliyor.
11: Evet dostum, bu kadar şaşırma, motoru sen topladın ya.
7: Doğru ya evet ben topladım. Evet. Tabii ki ben yaptım evet.
13: Hızlanmadan önce frenleri bir dene istersen, çok sert basma. Bak duruyordu evet.
7: Evet evet.
8: Frenler iyi tutuyor.
7: Çok iyi. İtiraf edeyim. Büyük bir hata yaptığımı düşündüğüm anlar olmuştu ama şunun gidişine bir bakın.
13: Evet.
7: Şu an üçüncü vitesteyiz.
13: Harika gidiyorsun.
7: Bayağı iyi gidiyor.
8: Hem de çok güzel gidiyor.
11: Çok keyifli oldu.
7: Yaşasın A serisi motor. Peki şanzıman da motor kadar güvenilir mi? Tamam şuradan geri döneyim.
11: Peki geri vitesin nerede olduğunu biliyor musun?
7: Şurada bir yerlerde olmalı.
13: Çekmeli mi itmeli mi? Aa buldu sonunda, güzel.
7: Ayıp ediyorsun.
13: Ben senden hiç şüphe etmedim
11: şey
13: zaten. Hem de
11: tıkır
13: hiç etmedim.
11: İşliyor, farkında evet. Mısınız?
7: Böylece geri vites testini, çalıştırma ve fren testini de başarıyla geçmiş oldum. Bence bu test sürüşü muazzam bir başarıyla sonuçlandı.
13: Kesinlikle.
7: Bence bu araba bizi kasaba festivaline hiç sorun yaşamadan götürebilir.
11: Bence evet. De öyle. Hem nerede sorun çıkabilir ki dostlar?
7: Her şeyde.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Soğutma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Hep
10: ucuz. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Ses camdan geldi herhalde. Bir ay kadar önce Berkshire'da bir kulübede çirkin ördek yavrusu bulmuştuk. Aman tanrım, gerçekten çılgınlık. Arabayı tamamen parçaladık.
17: Biliyorsunuz işimiz çok ama umarım masrafımız az olur.
16: Frenleri hallettik.
17: Bir, iki, bir, iki.
16: Motoru yeniden topladık. İşte bu kadar. Silindir kapağı takıldı. Harika oldu. Ve şimdi de araba kulübünden aldığımız son çıtanın eklenmesiyle yapıştır gitsin.
17: Bakalım doğru parça mı? Öyle görünüyor, evet. Hadi birini takalım. Aa, işte bu kadar. Güzelce oturdu.
16: A40'ımız sonunda baloya gitmeye hazır. Ya da daha net konuşmak gerekirse geleneksel Morton'in Marş Kasaba Festivali'ne. Evet, şimdi her zamanki gibi şansımız yaver gidiyor. Tweet ceketlerimiz yok belki ama harika bir motivasyonumuz var. İngiltere'nin en büyük kasaba festivallerinden birine gitmek durumundayız.
18: Arabaya güveniyorum. Kesin varacağız. Gerçi bunlar meşhur son sözler de olabilir. Normalde bardağın dolu ben tarafına hiç bilmem. Bakmam ama bu sefer evet, kesin varacağız.
16: Sonunda yola çıktık. Öyle işte, eskiden babamla kasaba festivallerine falan giderdik. Daha gençken Norfolk taraflarında.
17: Peki o festivallerde en sevdiğin bölüm hangisiydi? En çok neyi severdin?
16: Yine de
17: olaylar mı?
16: Sana bunu anlatmış mıydım?
17: Evet.
16: Anlattın mı?
17: Evet, anlattın.
16: O kobayları çok sevdiğimi. Bugünse asıl kobaylar biziz. Daha birkaç hafta önce parça pinçik olan bir arabayı test ediyoruz ve şimdi git gel 80 kilometrelik bir yola çıkmış durumdayız. Ama hakkını yiyemem. A40 harika hissettiriyor. Gerçi sürücü için aynı şeyi garanti edemem.
18: Hey, yavaş
17: dikkat
18: ol.
17: Dikkat et. Yavaş ol. Az kalsın
19: direksiyon
17: bizi çiftlere sokuyor.
19: Direksiyon çalışıyor değil mi? Direksiyon testini
17: de parça varalım.
16: Eski günler
19: gerçekten
16: gözümde canlandı resmen.
18: Çok tatlı bir araba.
17: Evet.
18: Hiç sallamıyor da.
16: Kesinlikle haklısın. İyi durumda değil mi? Şimdi fark ettim de arabanın hiç yan aynası yok.
18: Dikiz aynan var ya işte dostum.
16: Evet evet, ihtiyacım var
18: sürerken
16: demiyorum zaten ama.
18: Sürerken tek ihtiyacın olan şey o
16: doğru,
18: zaten.
16: Doğru, resmen 360 derece görüş açım var, baksana.
17: Zaten eski arabalarda yan ayna pek olmaz.
19: Opsiyonel donanım.
17: Evet.
16: Arabayı sürerken kaputtan ileriye bakınca
17: evet,
16: kurbağa sürüyormuşsun gibi oluyor. Bizim kurbağa bir prense dönüşecek mi? Bunu ilerleyen saatlerde Motorların piri Roy geldiğinde göreceğiz ama şimdilik her şey yolunda ve Morton'a vardık. Sıradaki durak geleneksel festival. ...1949'dan beri düzenlenen geleneksel el sanatları ve bitmek bilmeyen geçit törenleriyle dolu tek günlük muazzam bir şölen.
3: Lütfen dikkat! Traktörler festival alanında hareket ederken modern bir araba gibi hızla duramazlar.
16: Harika! Tek yapmamız gereken güzel bir park yeri bulmak.
17: Evet ama etrafta yürüyen çok fazla insan var.
16: Evet.
17: Yani doğru yere mi geldik?
19: Tabelada otopark yazıyor.
16: Bu tarafı gösteriyor.
17: Ama otopark yazmıyor.
16: Otopark burası işte.
17: Bak orada güzel bir boşluk var aslında, gördün
16: burada
17: mü?
16: Burada bir sürü yer varmış.
17: Tam şurada. Baksana. Evet, oraya git.
16: Hemen daldık ama belki Hadi. De kulübün yeridir burası.
3: Ne oluyor burada böyle?
16: Elinde mikrofon olan
17: Hadi,
16: bir adam
17: tamam.
16: var.
17: Şöyle yanaşalım işte, süper.
3: Birileri ringin ortasında kaybolmuş bir halde dolanıyor.
17: Hadi gidelim.
3: Oraya park edemezsiniz. Bence bu adamlar içeriye bedava girmek için bir numara çeviriyorlar.
16: Yanlış yere mi geldik?
3: Bana da öyle geliyor.
16: Emin misiniz?
3: Patina dedikleri bu mu yoksa?
16: Hayır.
3: Şu antika işlerinde derler ya.
16: Araba biraz kötü durumda ama yine de çok tatlı. Zaten fazın her zamanki hali böyle.
17: Evet, kesinlikle.
16: Ama size şunu söyleyeyim. Bu arabayı baştan aşağı restore ettik. Gerçi dışına henüz pek sıra gelmedi ama galiba gerçekten yanlış yere geldik, değil mi?
3: Demin vardığımız ortak kanı çeviriyorlar.
16: Yanlış yere mi geldik?
3: Bana da öyle geliyor.
16: Emin misiniz?
3: Patina dedikleri bu mu yoksa?
16: Hayır.
3: Şu antika işlerinde derler ya.
16: Araba biraz kötü durumda ama yine de çok tatlı. Zaten fazın her zamanki hali böyle.
17: Evet, kesinlikle.
16: Ama size şunu söyleyeyim. Bu arabayı baştan aşağı restore ettik. Gerçi dışına henüz pek sıra gelmedi ama galiba gerçekten yanlış yere geldik, değil mi?

0: hayvan çadırı gibi geleneksel eğlenceler var. Şuradaki en sevdiğim canlılara dikkatinizi çekebilir miyim lütfen? Evet kobaylar, bir de şu garip renkli koyun sürüsüne bakın.
1: Ha evet, ben şu en uçtakini daha çok
0: seviyorum. Tam bir kafa dengi. Aslında sana biraz benziyor.
1: Uzaktan aramızda bir bağ hissetmedim değil sanki.
0: Evet, bunlar satılık mı acaba? Alan'a bir keçi satın alırım belki. Alan genelinde ise pek de geleneksel olmayan bazı aktiviteler var. Mesela Mayıs direği dansının modern bir versiyonu. Tam da öyle değil.
2: Harika. Şimdi bu dizi direğe doğru çekiyoruz ve kendinizi döndürürken bacaklarınızı birbirine sıkıştırıyorsunuz. İşte böyle.
3: Vay canına, harikasın.
0: Nasıl buldunuz beyler?
2: Evet. Gerçekten harika.
0: Sanırım bir yerimi incittim. Biraz daha başım döndü. Ne zaman duruyor bu? Büyük ilgi odağı olan arabamızla festivale damga vurduktan sonra şimdi de seri 2 Land Rover'ların 65. yıl dönümünü kutlayan bir etkinliğe jüri olarak dahil edildik. Evet Rover, şimdi ne yapmamız gerektiğini senden öğreneceğiz. Ne yapacağız biz burada?
4: Buradaki arabaları oylayacaksınız. En çok beğendiğiniz, yani evinize götürmeyi en çok isteyeceğiniz arabayı seçeceksiniz.
0: Tamam, yani sadece bir tek ödül var.
4: Tek ödül var.
0: Tamam, o da şuradaki.
1: Havalı bir kokart.
3: Evet, havalı bir kokartmış.
0: Evet. Kesinlikle.
3: Hayatında ilk kez kokart görüyor.
0: Yok yok dostum. Yıllar önce yine domuzu yarışmasında az kokart kazanmadım ben. Neyse, şimdi oylamaya geçiyoruz. Ödülü takdim etmeye hazır olduğunuzda gelip size haber veririz. Uzun şasisinden kısa şasisine, sert tavanlısından tentelisine kadar onlarca aday var. Bu resmen çiçek gibi.
5: Evet, cidden güzel.
0: Tamam, burada bir seri 2 var. Şu harika.
5: Önünde vinci de var.
0: Land Rover gri renginde. Evet, vinci varmış. Çok güzel.
5: Evet.
0: İki tarafında en iyi özelliğini birleştirmiş.
5: Evet.
0: Hem sert tavanlı kabini var hem de arkası tenteli.
5: Kamyonet kabini desene.
1: Şu tentenin içine bir baksanıza.
0: İşte.
1: Harika duruyor.
0: Hadi gelin yakından bakalım.
1: Bir sürü bölmesi var.
0: Aa öyle mi?
5: Şuna bakın.
1: Evet.
5: Mükemmel.
3: Evet, gerçekten harika.
1: Tek kelimeyle muazzam.
0: Andrew. Bu senin mi?
6: Evet.
0: Harikaymış dostum.
6: Çok güzel değil mi?
0: Gerçekten muhteşem bir parça. Ne zamandır sende bu?
6: 41 yıldır.
1: 41
0: Hadi
1: mi
0: canım,
1: dedim?
0: Gerçekten
1: İnanılmaz.
0: Mi?
1: İnanılmaz.
3: Evet.
1: Arka tarafı da çok güzel. Detayları harika işlenmiş.
0: Phil'in kamyonet tarzı Land Rover'ı çok farklı. Yüksek donanımlı bir kabini ve sıra dışı bir tavanı var.
3: Buna bikini tente mi deniyor?
7: Bikini.
3: Evet.
0: Tatil konseptini tamamlayan kamp malzemeleri de cabası. Sanırım bu zımbırtı yemek pişirmek için değil mi?
3: Evet öyle.
7: Arabayla acayip uyumlu duruyor.
0: Evet fark ettim. Uyum gerçekten çok hoş. Peki şu 71 neyin nesi?
7: Arabanın
0: üretim yılı. Üretim
7: yılı mı? Ben de 71 modeldim zaten.
0: Küçüksün daha.
7: Hangimiz daha iyi?
0: Araba. Bu arada şaka yaptım Phil. Bu arabanın güzelliği de burada. İster kendi tarzını yansıtırsın, ister tamamen geleneksel bırakırsın. Bana anlatsana, sendeki bu Land Rover sevdası nereden geliyor?
8: Ben çocukken hep Meccano maketleri yapardım.
0: Evet.
8: İşte bu araba da o maketlerin nirvanası.
0: Değil mi? Sen de Meccano yapar mıydın
7: Cem? Yaptım aslında.
8: Evet.
0: Evet, evet işte budur. Tam evet. Meccano yapmış
7: bu
0: birine benziyorsun zaten.
7: Bu sevda bana ondan bulaştı.
0: Şahane gerçekten.
8: Bunu yeniden toparlayabiliyorsun çünkü imkanım var. Yedek parça bulması kolay. Zaten evet. Görüyorsunuz. Hiçbiri birbirinin aynı değildir.
0: Kesinlikle.
8: Evet. Kendine özel bir şey yapabilirsin.
7: Bence en güzel yanı da bu.
0: Bizim tek keyif almadığımız nokta tek bir birinci seçmek zorunda olmak. Bu yüzden Ruby'den fazladan birkaç ödül koparıp ilk üçe ödül vermeye karar verdik. Üçüncü sırada Filino bol aksesuarlı bikini tenteli Landy kamyoneti var. Tebrik ederiz.
7: Teşekkür ederim.
0: Al bakalım, şöyle buyur. Bunu bulduk ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Kapı menteşesine benziyor ama pek çalışmıyor gibi. İkinci sırada ise Adrian'ın 60'ların ortalarından kalma uzun şasili modeli var. Adrian tebrikler, işte kupan. Bize biraz bu arabadan bahset çünkü cidden harika. Onu inceleyemedik.
9: Yıllar önce çok zengin bir adam fabrikayla anlaşıp arabayı özel olarak tasarlatmış.
1: Evet.
9: Müthiş bir şey. Bütün koltuklar, kaplamalar,
0: gerçekten göz kamaştırıyor.
9: Her şey orijinal.
1: Şahane bir araç. Kesinlikle.
0: En büyük ödülse, büyük Land Rover ödülünün... kokartı verin bana, verin. Evet. Evet, kazananı... şuradaki araba kazandı. Evet. Al bakalım, şunu sana takdim edeyim. Andy'nin kazanmasının asıl sebebi arkadaki o cepler ve bölmelerdi. Hepinize çok

0: Teşekkürler. Harika bir gün geçirdik. Geçmiş mirasımızın korunması sizler sayesinde oluyor. Miras demişken bizim şu 64 model Farina'nın da küçük bir meselesi var. Rüştünü fazlasıyla ispatladı ama bakalım ne kadar edecek. Ertesi gün en sevdiğimiz galericimiz Roy bizi ziyarete geldiğinde bunu öğreneceğiz. Evet. Tam bir dejavu. Dejavu.
1: Yine buluştuk işte.
0: Evet, hoş geldin. Öncelikle Kaport hakkında ne düşünüyorsun?
1: Çok belirgin bir pas var. Ama garip bir şekilde bak, sağlam.
0: Bak şimdi tamam, şöyle oldu. Motor kapağını yeniledik, tamam mı? İç döşemesi çok iyi oldu. Bir de jantları yeniledik.
1: Jantlar da orijinalmiş üstelik.
2: Faz bununla yarışa katılabilirsin diyor. Sen ne dersin dostum?
1: Motorunu modifiye edip uçurabiliriz.
0: Evet, evet, yapılabilir.
3: Şaka bir ya. Bunlar modifiyeye çok açık küçük sedan evet, araba. Evet.
0: Tamam, o zaman söyle bakalım hızlı bir satış ufak bir kar olur mu olmaz mı?
1: Hızlı satış derseniz 2500 sterlin eder. Ama karşınıza klasik yarış meraklısı çıkarsa bundan çok daha fazlasını koparabilirsiniz.
0: Bir dakika şimdi. Biz buna 700 vermiştik.
1: Evet.
0: Kabaca 300'de parça masrafı desek.
4: Aşağı yukarı o kadar.
0: Yani temizinden 500 evet, cepte diyebiliriz.
2: Evet.
0: Peki bu 500'ü neye vereceğiz? Fıstığa mı?
2: Evet evet, çerezlik.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatı Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: Red Bull kanatlandırır.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Remorkum nasıl?
6: Çok güzel. Güzel.
5: Ben beğendim.
6: Evet.
7: Büyük bir şeye benziyor, değil mi?
5: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
7: Ucu ucuna.
5: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
6: Ben kapıyı sökeyim.
5: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
6: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
8: Kabiliyet lazım.
7: Oh, ucu ucuna.
8: Ucu ucuna.
5: Zor geçecek. O ses ne?
6: Bu taraf sıkıştı.
5: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
6: Evet.
7: Çok dar.
5: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
9: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
5: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkalım.
6: Evet.
5: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
6: Daha iyi oldu.
5: Evet, güzel işaret veriyorsun.
6: Teşekkür ederim.
5: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
7: Kaldır.
5: Şimdi ahırı yapmalıyız.
8: Hazırız.
6: Evet,
5: devam
6: hazırız.
5: Edelim. Hadi.
7: Tamam.
10: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
9: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
10: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
11: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
10: Yine mi bitirdiniz?
11: Evet.
10: Ne zaman?
11: 2 gün önce.

0: İspanya'nın yakın tarihinde olağanüstü bir dönem yaşandı. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, ülkeyi 40 yıl boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar onun iradesi derin izler bırakan bir devlet yönetiminde hayata geçirildi.
1: Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği, aynı zamanda sembolizmi bir araya getirdi.
0: Soğuk Savaş döneminde nükleer enerji göz kamaştırıcıydı. İspanya içinde. Yoksul bir ülke olmasına rağmen İspanya başından itibaren bilim insanlarının yetiştirilmesine ve araştırmalara büyük yatırımlar yaptı.
2: İşte bu İspanya nükleer enerjinin vaat ettiği imkanları sıçrama yapma fırsatı olarak gören ülke oldu.
0: Birleşik Devletler'in başlangıçtaki yardımıyla Franco'nun İspanya'sı sivil nükleer endüstrisi için başlıca deneme alanlarından biri oldu. Zorita nükleer santrali Avrupa'da inşa edilen ilk santraldi. Askeri konularda gizlilik her şeyden önemli olsa da yüksek komuta atom bombasına sahip olmanın bağımsızlık ve saygınlık anlamına geldiği konusunda hemfikirdi.
3: Bu sadece maliyeti nedeniyle değil, aynı zamanda tamamen teknolojik açıdan temsil ettiği şey nedeniyle de son derece iddialı bir projeydi.
4: Franco rejiminin yürüttüğü diğer askeri projelere kıyasla bu proje çok daha üstündü.
0: Bu bir denge oyunu hikayesi. Rejimin en zorlu endüstride başarıya ulaşmak için Amerikalılarla olan ilişkisini nasıl kullandığının hikayesi. Ve aynı zamanda son ana kadar gizlice nükleer silah elde etmeyi nasıl planladığının hikayesi. İzleyeceğiniz Franco'nun atom macerası.
5: Franco'nun mega yapıları. Nükleer potansiyeli.
0: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar ve bunların yıkıcı etkileri İkinci Dünya Savaşı'na son verdi. Nükleer çağ başlamış oldu.
4: Bomba savaş tarihinde bir dönüm noktası. Başka bir deyişle bombaya sahip olan her kim olursa olsun herhangi bir çatışmada belirleyici silaha sahip demekti.
0: Dünya güçleri bunu istiyordu. Franco ve Genelkurmay da öyle.
4: Franco rejimindeki ordu sadece rejimin savunma kalesi değil aynı zamanda ekonomik alanda büyük güce sahip bir aileydi.
3: 1948'den itibaren en azından nükleer silah üretme bilgisi ve yeteneğine sahip olmak amacıyla gizli bir askeri program yürütüldü.
2: Aslında nükleer enerjinin en büyük vaadi bizi tüm enerji bağımlılıklarımızdan kurtaracak, eksikliğini hissettiğimiz, sahip olamadığımız o enerji artışını sağlamaktır.
0: 1951'de 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e yardım ettiği için İspanya'ya uygulanan abluka sona erdi. Ve uluslararası kuruluşların kapıları açıldı.
2: İşte nükleer silahlanma yarışına katılma fırsatının ortaya çıktığı senaryo buydu. Dediğim gibi bu hala pek çok belirsizliği barındıran bir nükleer silahlanma yarışıydı. Hangi reaktörün kullanılacağını, hangi teknolojinin uygulanacağını, ne büyüklükte olacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor.
0: Ama Franco rejimi nükleer geliştirme için hayati bir unsura sahipti. Uranyum. İspanya'nın bu değerli madenin dünyadaki en büyük 5. rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.
6: Leyda ilinin yüksek vadilerini oluşturan Pirenelerin eteklerinde elektronik dedektörler zengin bir uranyum 235 damarının bulunduğu bir bölge tespit etti.
0: Amiral Otero de Nevasquez'in başkanlık ettiği Nükleer Enerji Kurulu, Pirenelerdeki uranyuma büyük ilgi gösteriyor. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi bünyesindeki bilim insanı Jordi Ibáñez, bölgenin mineralojik faaliyetlerini inceliyor. Oreca madenine girmeye hazır. 1962 ile 1965 yılları arasında yaklaşık 15 madenci 4 galeride çalıştı. Bir yılda 7,5 ton uranyum çıkardılar. Yıllardır kapalı olmasına rağmen radyasyon tehlikesi devam ediyor.
7: Uranyum kararsızdır. Alfa, beta ve gama ışınları yayar. Sadece uranyum değil, bozulma ürünleri de radyasyon yayar. Bu radyasyonların tümü yüksek derecede iyonlaştırıcıdır ve madene giren herkes için tehlike oluşturur.
6: Madenin içinde ve dışında Geiger-Müller sayacı tehlikeli konsantrasyonları önlemek amacıyla sürekli olarak uranyum-235'in radyoaktivite derecesini gösterir.
7: Burada bir radyasyon ölçüm cihazımız var. Ana mineralizasyon olan uraninitin küçük bir parçasının ölçümünü yapacağız. Radyasyon ölçüm cihazını yaklaştırdığımızda bu seviyenin ne kadar hızlı yükseldiğini gözlemliyoruz. İşte bu sebeple kendimizi korumamız ve uygun koruyucu ekipman giymemiz gerekiyor.
0: Eva Peri ise eski uranyum madenini işleten bölgesel müzeyi yönetiyor. Şimdi de madene girecek. Korunmasız olarak birkaç saat maruz kalmak, bir yıl boyunca uygun görülebilecek maksimum radyasyon dozuna denk geliyor.
7: Açıkçası 20 dakikayı aşan her süre zaten aşırı yüksek dozlara işaret eder. Bu yüzden aşırı doza maruz kalmamak önemli. Radyasyona maruz kalma riskini en aza indirmek için 20 dakikamız var. Dikkatli olmalıyız. Duvarlara çok fazla dokunmaktan kaçınmalı, yerden de toz kaldırmamalıyız.
0: İçeri girmeden önce zamanlayıcı çalışmaya başlıyor. Maksimum kalış süresi 20 dakika. Soğuk Savaş dünyayı iki bloğa böldü. Sovyetler Birliği liderliğindeki Komünist Blok ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki kendi kendini özgür dünya ilan eden blok. Her iki tarafta küresel ve nükleer hegemonyayı ele geçirmek için silahlanma yarışına girdi.
6: Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerji konusunda hummalı testlerine devam ediyor. En son test Nevada çölünde gerçekleştirildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri stratejik bir konumda bulunan yoksul ve izole bir ülke olan İspanya'yı hedefine aldı. 1953'te birçok şartın eşlik ettiği Amerikan yardımı geldi ama Franco bunu büyük bir başarı olarak selamladı.
6: İspanya-Amerika anlaşmaları 3 başlığı kapsıyor. Savunma anlaşması, karşılıklı savunma yardımı ve ekonomik yardım. Ortak bir yol izleyen iki ülke arasında iyi niyetli insanlar işin içinde olduğunda karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmak kolaydır.
4: Amerikalıların gelişi İspanyol askeri kültürünü baştan aşağı kökten değiştirdi.
0: Anlaşmalar Franco rejiminin ordusuna silah sağladı. Karşılığında rejim Amerikalıların İspanya topraklarında üsler kurmasına ve nükleer silah getirmesine izin verdi. Amerikalılar bir diktatörlükte halkın sorgulama ya da protesto hakkı olmadığının farkındaydı.
5: Yönetim Genel Arşivi, Alcalá de Henares.
0: Nükleer Enerji Kurulu ile ilgili mevcut az sayıdaki belge bu raflarda bulunuyor. Ya da en azından bugüne kadar erişilebilen az sayıdaki belge. Rafael Moreno bir gazeteci. Yıllardır İspanya'daki nükleer enerji konusunu araştırıyor.
3: Özellikle 1940'ların sonları, 50'ler ve 60'larda İspanya'da nükleer enerjinin ilk aşamalarının gizli bir konu olduğunu belirtelim. Belgeler büyük ölçüde gizli kalmaya devam ediyor. Bunun zahmetli bir iş olduğu doğru. Zaman gerektiren bir iş ve çoğu zaman samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Her şeyden önce sorun bu yapbozun parçalarının eksik olması. Burada zenginleştirilmiş uranyum satışı için gerekli teknoloji veya konfigürasyonu elde etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaları açıklıyor. İşte burada. Amerikan yönetimi, ilgili bakanlıklar, bu durumda nükleer enerjiden sorumlu Enerji Bakanlığı'ndan belgelerin gizlilik derecesinin kaldırılmasını talep ettim ve onlar da binlerce belge üzerindeki gizlilik kararını kaldırdı. Bunların arasında İspanyol raporları bile vardı. Ama bu hikayeyi anlatmak istediğimizde en azından her iki tarafın da anlatımına ihtiyacımız vardır.
0: Nükleer Enerji Kurulu'na ait az sayıdaki belge arasında bazıları hala gizli damgası taşıyor.
3: Bu örneğin bu belgeye henüz erişilemediği anlamına geliyor. Başka bir deyişle yakında buraya gelip belgenin bizim için açılmasını sağlayabileceğiz.

0: İlk aşamalarında Nükleer Enerji Kurulu'nun ilerlemesi sınırlıydı. Ama 1953'te Birleşik Devletler'in Barış İçin Atomlar kampanyası beklenmedik bir ivme kazandırdı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Hindistan temsilcisi Bayan Pandey'in dönem başkanlığında toplanıyor. Genel Kurul, General Eisenhower'ın nükleer enerjinin barışçıl ve ortak kullanımlarına ilişkin raporunu dinleyecek. Birleşik Devletler Başkanı, atom enerjisi üretiminin tüm sürecini ve bunun barışçıl amaçlarla kullanımını merkezileştirmek ve yönlendirmek için kapsamlı ve tutarlı bir plan öneriyor.
0: Birleşik Devletler nükleer yayılmayı yönlendirmek ve kontrol etmek istemekteydi. Ayrıca diğer ülkelere hızla gelişmekte olan bu teknolojiye katılma fırsatı sunmaktaydı.
2: İspanya, Amerika'nın şu anda dünyaya bu teknolojinin sivil amaçlarla nasıl kullanılacağını öğretmek amacıyla sunduğu anlaşmalarda öncü konumda olacaktır.
0: Amerikalılar teknolojilerini satmaya ve ödeme koşullarını kolaylaştırmaya hazır. Ama paylaşmaya yanaşmadıkları bir bilgi birikimi de var.
3: Bu şekilde bir ülke sivil bir nükleer programa sahip olabilir ama askeri bir program elde edemeyebilir.
1: Nükleer fizik araştırmaları için 2 megavoltluk gerilime ulaşabilen bir Van de Graaff hızlandırıcısı bulunmakta. Kontrol paneli ayrı bir odada yer almakta. Ayrıca nötron üretimi için de özel bir cihaz mevcut.
0: Nükleer Enerji Kurulu İspanya'ya ilk parçacık hızlandırıcılarını getirdi. Ve yanında en üst düzeyde uzmanlık bilgisi de geldi. Bugün bu miras üniversitede Enerji, Çevre ve Teknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde büyümeye devam ediyor.
2: Ve bu nükleer sektörün yadsınamayacağı bir şey olduğuna inandığım bir konu. Mühendislik standartlarındaki gelişme. Alman, Fransız ve Amerikalı en iyi mühendislerle birlikte çalışarak kendi mühendislerimizin seviyesini yükselttik. Onlar da bu bilgiyi diğer alanlara uyguladı.
0: ...1960'larda hükümete katılan teknokratlar sayesinde İspanyol ekonomisi hızla yükselişe geçti. Yeni bakanlar iyi hazırlanmış, dindar Katolikler ve kapitalizme inanan kişilerdi. Özel şirketler nükleer enerjiye yatırım yapmaya hevesliydi. Franco rejimi ise tarihe geçecek çığır açıcı bir proje planlıyordu.
2: İnsanı Ay'a göndermekten sonra en karmaşık ikinci şey bir nükleer santral inşa etmeye çalışmaktır.
1: Madrid'e 80 kilometre mesafede İspanya'nın ilk nükleer santrali kurulacak. Zorita de los Canes santrali yılda 1 milyar kilowatt saat enerji üretebilen bir reaktöre sahip.
0: Bunu başarmak için en iyi bilim insanları eğitim almak ve edindikleri tüm bilgileri ülkelerine geri getirebilmek amacıyla yurt dışına, özellikle de Birleşik Devletler'e gönderildi.
1: Bu gençler karmaşık nükleer makineleri ve radyoaktif maddeleri uzaktan kumandayla kullanabilmelerini sağlayacak 7 aylık bir teori ve pratik döneminden geçecekler.
0: Nükleer Enerji Kurulu tarafından gönderilen bilim insanları arasında komutan Guillermo Velarde de bulunuyordu.
4: Velarde İspanyol ordusunun seçkin kadrolarındandı. Guillermo Velarde bir hava kuvvetleri subayıydı. Dolayısıyla zaten başlı başına bir seçkin sayılırdı. Çünkü askeri pilot olması diğer şeylerin yanı sıra iyi İngilizce bilmesi anlamına geliyordu. Ayrıca nükleer fizik alanında doktora derecesine sahipti ve Complutense Üniversitesi'nde fizik dalında kadrolu profesördü.
0: Guillermo Velarde 1957 ile 1963 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. Dönüşünde kendisini en gizli görevlerin beklediğinden habersizdi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
8: Gel.

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: aşkım.
1: Tam da leslik. Sevince.
0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: İspanyol bilim insanları atom enerjisi konusundaki bilgilerini pekiştirirken Fas bağımsızlığını ilan etti. Ve İspanya'nın elinde tuttuğu Batı Sahra'daki İfni'yi talep etti. 1957'de Sidi İfni Savaşı, Franco ve ordusunun yüzleşmek zorunda kaldığı bir sorun haline geldi.
4: Kilit an İfni Savaşı'dır. O dönemde ne oluyordu? İspanya 1953 anlaşmasına göre üstelik bedeli olarak Amerikalıların kendilerine verdiği silahları kullanmak istediğinde Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermedi. O andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak kendi atom bombamıza sahip olma ihtiyacı ortaya çıktı.
3: Guillermo Velarde Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni dönmüştü. Amiral Otero de Vasquez ona bir fizibilite çalışması yürütmesini ve plütonyum atom bombası geliştirmesini emretti. Genelkurmay bu bombayı gelecekteki çatışmalar için gerekli olan caydırıcılığın kilit unsuru olarak görüyordu. Projenin öneminin farkında olan Velarde, ona boğa güreşçisi Manolete'yi öldüren dövüş boğası gibi Islero adını verdi.
5: Atom bombası gerçek güç olmaktan çok sembolik bir güçtü. Bu güç imaj ve öneme dair bir meseleydi. Ama en azından Batı dünyasında demokrasi olmayan bir nükleer gücün hoş karşılanmadığı, tavsiye edilmez olduğu bir gerçektir.
3: Guillermo Velarde 3 yıl boyunca Islero projesini geliştirdi. Çalışmalarının nihai amacını işbirliğinde olduklarından gizli tuttu. Ama aynı zamanda tüm gözler nükleer maceradaki bir başka dönüm noktasına çevrilmişti. İspanya'nın ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştı.
6: Madrid Elektrik Birliği Nükleer Enerji Kurulu Başkanları ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin konuşmalarının ardından Sanayi Bakanı İspanya'nın atom enerjisinin barışçıl kullanımına aktif katılımını memnuniyetle karşıladı.
3: Zorita Santrali Kuzey Amerika teknolojisini kullanacak ve rekor bir sürede sadece 3 yılda inşa edilecekti.
7: İspanya'da nükleer reaktör satmaya çalışan diğer tüm rakiplere kıyasla Amerikalıların ne gibi bir avantajı vardı? Diğerlerinden çok daha iyi bir finansal paket sunuyorlardı. Çünkü her şeyi kendileri sağlıyordu. Reaktörü ve yakıt olarak kullanılacak zenginleştirilmiş uranyumu finanse ettiler. Büyük bir finansman sağladılar.
3: Maliyet o kadar yüksekti ki finansmanını sağlamak için sorumlu şirket olan Union Eléctrica Madrileña tüm finansal sermayesi kadar büyük bir krediyi Amerikan Bankası'ndan talep etmek zorunda kalmıştı.
7: İnsanların nükleer santrali inşa etmeyi öğreneceği yer biz olacağız. Öyle ki Zorita, Amerika'nın anahtar teslimi ihraç ettiği ilk nükleer santral olacak ve bu da dünyaya nükleer reaktör ihracatını artırmaya hizmet edecek.
3: Zorita, uluslararası toplumun dikkatli gözetimi altında inşa ediliyordu. Nükleer modelin enerji potansiyeli göz önüne alındığında kimse atıklar ya da gelecekteki sonuçlar hakkında düşünmüyordu.
7: Zorita, bizim de Amerikalıların da ticari nükleer santrallerin nasıl inşa edileceğini öğrendiğimiz yerdi.
8: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
3: Zorita faaliyete geçen ilk santral ve aynı zamanda 38 yıllık hizmetin ardından reaktörünü kapatan ilk santral oldu. Radyasyon tehlikesi göz önüne alındığında söküm işlemi de deneysel nitelikteydi. Enresa tüm İspanyol nükleer santrallerinin sökümünden sorumlu olan kamu şirketidir. Manuel Ondaro ve ekibi bu devasa yapıdan radyasyonu ortadan kaldırmak için protokolleri belirlemekte.
9: Burada dekontaminasyon sürecinin çok net bir örneğini göreceğiz. Bu koyu sarı ve sarı renkli alanda kirlenmenin neredeyse sadece bir paspasla giderildiğini görebilirsiniz. Boyayı çıkardığımız zaman bu diğer alandaysa işlemi elle ve taşlama makinesi kullanarak gerçekleştirdik. Ve burada kirlenmenin daha yoğun olduğu ve beton yapıların içine daha fazla nüfuz ettiği bu alanda işlemi elle yapmak ve gördüğümüz diğer alanlara kıyasla daha fazla beton çıkarmak zorunda kaldık.
3: 2008'de yıkımdan çok önce bu reaktörden 377 adet kullanılmış yakıt çubuğu çıkarıldı. Şimdi en büyük zorluk radyoaktif atıkların yönetilmesi.
9: Geriye sadece dış kabuk ve iskelet kaldı. Yapının ana organlarını çıkardık ve şimdi elimizde sadece dış kabuk ve iskelet kaldı. Bu çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Çünkü elbette her türlü geleneksel veya radyolojik riski önlememiz gerekiyor.
3: Başlangıcından beri nükleer enerjinin kullanımı sıkı güvenlik önlemlerini gerektirmiştir. Sivil kullanımı halka açıktır ve izlenebilir ama askeri kullanımı gizlidir.
10: ...17 Ocak 1966... ...saat 10.22... ...9300 metre irtifada bir B-52... ...havada yakıt ikmali yapmaya hazırlanıyordu. Amerikan süper bombardıman uçağı... ...termonükleer bombalarla donatılmıştı. Saatte 400 kilometre hızda yakıt ikmali yapan uçak... ...manevra sırasında kontrolden çıktı... ...ve durum felaketle sonuçlandı.
4: Olay 4 adet atom bombasının düşmesine rağmen... ...hiçbirinin patlamaması nedeniyle dehşet vericidir.
3: Bir tanesi hasarsız olarak kurtarıldı. Bir diğeri denize düştü ve aylar sonra bombacı Paco olarak bilinen bir yerel sakin tarafından bulundu. Ama diğer ikisi Palomares'te yere çarptığında içerdikleri plütonyumun bir kısmı etrafa saçıldı. O gün bölge sakinlerinin hayatları sonsuza dek değişti.
5: Palomares büyük bir olaydı. Ve muhtemelen yanlış bilgilendirilmiş olan İspanyol halkının büyük çoğunluğu başlarının üzerinde gerçekte neler olup bittiğinden habersizdi. En hafif tabirle biz öyle diyebiliriz. O yıllarda her gün İspanya semalarında nükleer silahlar, nükleer bombalar uçuyordu.
3: Gazeteci Rafael Moreno, Amerikan arşivlerini inceleyerek İspanya'daki Birleşik Devletler üslerinde nükleer silahların varlığını araştırıyor. Bu sırada da Palomares'ten bahseden gizli belgelere rastlıyor.
5: Raporlar burada bulamadığın, hiçbir yerde bulunmayan İspanyol belgelerini bile içeriyor. Örneğin bu Palomares olayından 2 yıl sonra 1968'de Emilio Ironzo tarafından verilen bir konferans. Bu konferans halka açık değil. İspanya'da hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Ama Amerikalılar bu belgeleri saklamışlardı.
3: Olaydan sonra 4 kişiden 3'ü tıbbi muayeneden geçti. 646 radyolojik incelemeden 570'i pozitif çıktı. Yine de tıbbi raporlar ve etkilenenlerin sayısı hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı.
5: Başından beri dikkatimi çeken sorulardan biri şu, Franco ne kadarını biliyordu? Franco aldığı riskin ne kadar farkındaydı? Bunu bilmiyoruz. Bu bir nükleer savaş durumunda neler olacağını anlatan gizli bir belge.
3: Amerikalılardan alınan bu belgelerden anlaşıldığı üzere İspanyol ordusunun atom savaşı ile ilgili el kitapları bulunmaktaydı. Bu kitaplar farklı radyasyon seviyelerinin askerleri nasıl etkilediğinden patlamaların menziline bağlı yıkım düzeyine kadar her şeyi kapsamaktadır. Yüksek komuta Sovyet nükleer füzelerinin ilk dalgasında İspanya topraklarındaki üslerin açık hedefler olduğunu kabul etmekteydi.
5: Franco üstlendiği riskin tam olarak farkındaydı. O andan itibaren riski tarttı ve ABD'nin tanıması ya da bu ülkeyle bir ittifak kurmanın bu durumda üstlendiği riskten daha değerli olduğuna karar verdi.
3: Her şeye rağmen bu felaket Franco'nun nükleer macerasını ciddi şekilde hızlandıracaktı.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.
20: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
21: Hele güzel İstikbal'le.
22: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
24: Çok lezzetli.
23: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
22: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
25: Arkadaşlar!
26: Azma!
25: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
26: Azma!
27: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Ocak 1966'da iki Amerikan uçağının karıştığı bir uçak kazası sonucu Palomares'e 4 termonükleer bomba düştü. Bunlardan ikisi yere çarptığında içerdikleri plütonyumun bir kısmı serbest kaldı.
7: Palomares olayına kadar hiçbir nükleer bomba fotoğraflanmamıştı. Kimse nasıl bir şeye benzediğini bile bilmiyordu. O dönemde bu muhtemelen dünyanın en büyük sırlarından biriydi.
8: Askeri açıdan bakıldığında bu bir nimettir. Neden mi? Çünkü bu sayede bombaların yeniden üretilmesi mümkün hale gelir ve bu yolla bir İspanyol bombası yaratılabilirdi.
6: Olayın ardından Nükleer Enerji Kurulu bombaların kalıntılarını toplamak ve kapsamlı bir şekilde analiz etmek üzere Velarde Başkanlığındaki bir bilim insanı ekibini görevlendirdi. Aylar süren çalışmanın ardından Guillermo Velarde atom bombası üretimi için kullanılan Ulam-Teller yönetimini deşifre etmeyi başardı. Ama ilerleme Franco'ya açıklandığında Franco Amerikalıların misillemesinden korktuğu için İstero projesini durdurdu.
8: Franco'yu tanımlayan şey iktidarda kalma becerisidir. İspanya'nın bir atom bombasına sahip olmasından memnun muydu elbette. İspanya'nın bir atom bombasına sahip olmasından memnundu. Ama eğer atom bombası İspanya'ya zarar verecek ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkelerle sorunlara yol açacaksa o zaman projenin hızı yavaşlatılmalıydı.
6: Palomares Soğuk Savaş döneminin en ciddi nükleer kazasıydı. Kimse bunun çevresel etkisinin ne olduğunu bilmiyor. Clara Florenza, Franco rejimi dönemindeki bilim tarihi konusunda uzmanlaşmış bir fizikçi ve biyolog. Bu krizin nasıl yönetildiğini araştırmış.
9: Kazadan sonraki ilk anlarda, saatlerde ya da neredeyse günler boyunca kazanın bu nükleer niteliğinin yani nükleer bombaların işin içinde olduğunun kamuoyuna sızmaması ve kamuoyuna duyulmaması için çok çaba gösterildi. Bu susturma çabası Birleşik Devletler ve İspanya hükümetleri arasında tam bir koordinasyon ve mutabakatla yürütüldü. Tamamen gizli kalması isteniyordu.
6: Gizlilik çabalarına rağmen bölgedeki olağanüstü insan ve makine hareketliliği dünyanın dört bir yanından gazetecileri çekti. Palomares'le ilgili haberler sayfaları ve manşetleri doldurdu.
9: Aslında mesele şu ki odak noktası ne nükleer risk ne de sağlık riskleriydi. Haberler aslında tam da halkı sorun teşkil etmeyen bilgilerle yanıltmaya ve oyalamaya yönelikti. İspanyol basınının bir kısmı bütün bu cihazları sanki bir bilim kurgu filmi, bir James Bond filmiymiş gibi düşünmeye başlamıştı. Bazı manşetlerde Palomares'te gök gürültüsü operasyonu yazıyordu. Ve bu İspanya'da gösterime yeni girmiş olan en son James Bond filminin adıydı.
6: Kazadan sonraki haftalarda Amerikan ordusunun bombaları kurtarmak ve radyoaktif kirlenmiş toprağı toplamak için gösterdiği çabanın boyutu radyasyon korkularını körükledi. Ve medyanın spot ışıkları Palomares'te kalmaya devam etti. Hem Franco rejimi hem de Washington bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkındaydı. Dikkatleri başka yöne çekme taktiğinin başarısı yadsınamaz. Ve bu olay bugün hala hatırlanmaktadır.
10: San Javier üstünden kalkan bir helikopterle Havacılık Bakanı ile Enformasyon ve Turizm Bakanı, İspanyol ve yabancı gazetecilerle foto muhabirlerinin büyük bir heyecanla beklediği Almeria'ya vardılar. Gezinin iki amacı vardı. Bir paradorun açılışı ve Palomares bölgesine yapılacak ziyaret.
9: Fraga ile Madrid'deki Amerikan Büyükelçisi Andrew Biddle Duke bir gün bir araya geldiler ve bir medya gösterisi düzenleme fikrini ortaya atan Angel Biddle'ün eşi oldu.
10: Bu kıyı bölgesinde radyoaktivite tehlikesi olmadığını örnekle göstermek amacıyla Bakan Fraga Ribarne, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve Boğaz Hava Bölgesi Komutanı kış olmasına rağmen ılıman havanın izin verdiği ölçüde serinletici bir deniz banyosu yaptılar. Ve bu anlamlı gösteriyi yaptıktan sonra bakan ve büyükelçi sudan çıkarak bize veda ettiler.
7: Bugün bildiğimiz şey ise 1966'da temizlik işlerinin gerektiği gibi yapılmadığı ve bu bilginin sadece halkı sakinleştirmek için manipüle edildiğiydi. Gelen başka bir bilgi yoktu.
6: Kazanın ardından İspanya ve Birleşik Devletler bölge sakinleri ve arazinin radyolojik izlenmesi amacıyla ortaklaşa Indalo projesini hayata geçirdiler. Kirlenmiş toprağın yüzey tabakası kaldırıldı, insanlarda ve tarım ürünlerinde plütonyum ve uranyum varlığı ölçüldü.
9: Bu çalışmanın amacı, nüfusta bu düzeyde plütonyumun kalmasının etkilerini veya risklerini tam olarak anlatmaktı. Bu canlı bir deneydi.
6: Yere saçılan 9 kilo plütonyumdan sadece 1 kilo toplanabildi. Dekontaminasyon düzeyi iki ülke arasında kararlaştırıldı.
9: Palomares halkı 1966 yılında arazilerinin dekontamine edildiğini, tarıma elverişli hale geldiğini ve kazadan önceki gibi huzur içinde kullanabileceklerini belirten sertifikalar aldı. Bu önemli bir gelişmeydi. Her şeyin kaza öncesindeki gibi olduğu iddiası çok yanlıştı. Önceden plütonyum yoktu ama şimdi var. Plütonyum doğal olarak oluşan bir radyoaktif element değildir.
6: Bugün bile halk Palomares'te yaşananların gerçekliğinden habersizken, Washington ve Madrid tam dekontaminasyonun sorumluluğunun kime ait olması gerektiği konusunda diplomatik bir anlaşmazlık yaşamaktadır.
9: İspanya'da Palomares kazasının dekontaminasyonunun nasıl yönetileceğine dair kontrol, halkın ve sağlıklarının izlenmesiyle çevrenin korunması, İspanya'da nükleer enerjinin geliştirilmesinden sorumlu olan aynı kuruma bağlıydı. Yani bu bir çıkar çatışmasıdır. Başka şekilde açıklanamaz. Şimdi bunu daha net görebiliyoruz.
10: Almonacid de Zorita'da, Tagus Nehri'nin sol yakasında yer alan Jose Cabrera Nükleer Santrali, İspanya'daki türünün ilk örneğidir. Yeni santral yılda 1 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu gerçekten etkileyici bir rakam. 65 kişilik personel kadrosu santralin tam kapasiteyle çalışmasını sağlıyor. Ve bu da İspanya'nın elektrik üretim tarihinde önemli bir dönüm noktası.
11: İspanya bir öncü oldu çünkü ticari nükleer enerjiye verimli bir şekilde geçen, yani santralleri şebekeye bağlayan ilk ülkeler arasındaydı. Ayrıca 1970'lerdeki uluslararası nükleer enerji kuruluşlarında da ön safhalarda yer alacaktı.
12: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
6: Zorita 1968'den 2006'ya kadar faaliyet göstermiştir. 38 yıllık kesintisiz çalışmanın ardından yeniden deneysel bir nitelik kazandı.
13: Bu tamamen sökülecek ilk nükleer santral olacak. Ve bu sayede edindiğimiz tüm deneyimler ve güvenli, zamanında, titiz ve bütçe dahilinde uygulayacağımız tüm prosedürler sayesinde gelecekteki nükleer santral söküm çalışmalarına ilişkin tüm faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Koruma binasını bir Tetris oyunu gibi parçalara ayırdık ve şimdi önümüzdeki zorluk bu parçaları dışarı çıkarmak. Çıkaracağımız bloğa bağlı olarak yaklaşık 10 ila 20 tonluk parçalardan söz ediyoruz. Biraz ağır yani.

0: İspanya nükleer enerji konusunda ticari açıdan en açık ülkelerden biridir. Ülkede sadece Amerikan tipi değil, her türden nükleer santral bulunmaktadır. 1960'larda hem lider hem de askeri şahsiyet olan De Gaulle ve Franco, Fransız teknolojisi ve silahlarının satışı konusunda müzakere ettiler. Bu anlaşma, Franco'nun atom bombası projesine yeni bir ivme kazandırdı.
1: Fransa ile yapılan anlaşma Tarragona'da, Vandellos'tan başlayarak çeşitli nükleer santrallerin devreye alınmasına olanak sağladı.
2: Tarragona bölgesinin güneyinde Vandellos nükleer santrali inşa ediyor. Yıllık 3,5 milyar kilowatt saat üretim kapasitesine sahip olan santral, iç, dış ve destek bileşenlerinin toplam ağırlığı 80 bin ton olacak bir nükleer reaktörle çalışacak.
1: Bu nükleer santraller Fransız teknolojisiyle inşa edildi ve Fransa bir nükleer güç olduğu için Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı'nın denetimi altında değildiler.
0: Bu, İspanya'nın atom bombası için gerekli olan plütonyumun Vandellos nükleer santralinin ürettiği atıklardan elde edebileceği anlamına gelmektedir.
3: Asıl sorun, Franco hükümetinin sivil nükleer programının kamu elinde değil, özel sektör elinde olacağına karar vermesiyle ortaya çıktı. Kararları verenler bu şirketlerdi ve onlar Vandellos'un İspanya'nın askeri nükleer programı için kullanılmasına açıkça karşı çıktı. İşte asıl sorun da burada ortaya çıktı.

0: Franco rejiminin nükleer macerası, otarşi döneminde İspanyol madenlerinden doğal uranyumun çıkarılmasıyla başladı. Daha sonra pratikte radyoaktif yakıtın çoğu yurt dışından satın alındı. Oreca madenine geri dönersek, içeri girmeden önce kronometre çalıştırılıyor.
1: Madenin tehlikelerinden biri yüksek radyasyon konsantrasyonları içerebileceği aşikar olan damlayan sular. Polimetalik damara yaklaştığımızda seviyeler oldukça yüksek görünüyor. Bu ürkütücü bir durum.
0: Uranyumun doğal bozulumu sonucu ortaya çıkan bir gaz olan radon toprakta birikir. Bu gazın bozulmaması gerekir. Solunması tehlikelidir.
1: Floresan, uranyum mineralizasyonun yerini gösterir. Radyasyon riskine rağmen görülmeye değer eşsiz bir manzara. Açıkçası içerideki radyasyon riskinden habersiz bir kişi, bunu ne koklayabildiği ne de hissedebildiği için habersiz bir biçimde radyasyona maruz kalıyor ve hiçbir duyusu onu radyasyon tehlikesi konusunda ne yazık ki uyarmıyor.
0: 1960'ların sonlarında İspanya atom enerjisi dünyasında saygın bir yer tutarken askeri tutumu belirsizdi. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamaya direniyordu.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
3: şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti.
5: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı

0: kullanıyordu. Ayrıca Birleşik Devletler'in en büyük müşterisiydi. 1 trilyon dolarlık bir müşteri.
1: 1973'te İspanya nükleer enerji üretiminde 3. sıradaydı.
0: O dönemde küresel petrol krizi nükleer enerjinin geliştirilmesi için altın bir fırsat olarak görülüyordu.
1: Doğru olmayan hesap, petrol krizinin sadece bir enerji krizi değil, aynı zamanda bir sanayi krizi ve her şeyden önce bir ekonomik krizi olmasıydı.
0: Franco diktatörlüğünün son dönemine girmişti. Hasta ve güçsüz düşen Franco artık ülkeyi yönetemiyordu ve sağ kolu Amiral Luis Carrero Blanco'yu cumhurbaşkanı olarak atadı. Franco'nun itirazlarına rağmen Carrero Blanco, İslero projesine devam etmek istiyordu.
2: Bu nedenle Carrero Blanco bomba yapımından yanaydı. Daha da giderek gitti.
0: 19 Aralık 1973'te Carrero Blanco, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la bir araya geldi. Guillermo Velarde'ye göre birkaç gün önce Carrero Blanco'ya İspanyol atom bombasının fizibilitesi hakkında 2 sayfalık bir rapor vermişti. Görüşmenin ertesi günü Carrero Blanco bir ETA saldırısında öldü.
2: Bu suikasti Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilendiren hiçbir kanıt yok. Ama gerçek şu ki, Carrero Blanco'nun ölümü İslero projesinin sonu anlamına gelmedi. Aksine İslero projesi devam etti.
0: Saldırıdan birkaç gün sonra Carlos Arias Navarro yeni cumhurbaşkanı oldu ve Guillermo Velarde'ye İslero projesini öncelikli olarak sürdürmesini emretti. Rejimin nükleer planı, santrallerden çıkan atıklardan plütonyum elde etmek için bir merkezi de içeriyordu. Her ihtimale karşı bu merkez en seyrek nüfuslu il olan Soria'da kuruldu. Bu Luis Castro. Çalışmaları yeni nükleer tesisin inşasıyla ilgili ilk haberlerin çıktığı 1976 yılında başladı. O günden beri bu tarih profesörü belgeler topluyor. Bunların bazıları gizli.
3: Sanırım başlık kendini açıklıyor. Üzerinde plütonyum üretimi olasılığı hakkında genel komutan ekselanslarına not yazıyor ve parantez içinde de İspanya'da plütonyum bombaları ifadesi yer alıyor. Elimde ayrıca İspanya'nın o dönemde kısa vadede atom silahları üretme teknik kapasitesine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu ve belirli koşullar altında bunu yapmak zorunda kalabileceğini belirten bir CIA raporu da var. Evet. Bu çit 10 kilometre devam ediyor. Arazinin yüz ölçümü yaklaşık 600 hektar, devasa bir arazi. Fikir olması için söylüyorum, o dönemdeki Soria şehri buraya rahatlıkla sığabilirdi. Her şey güllük gülistanlık görünüyordu. İş imkanlarından, Soria'da kurulabilecek bir üniversiteden söz ediliyordu. Ama projenin bileşenlerinden biri olan potansiyel askeri müdahaleye kesinlikle değinilmiyordu. Dahası aramızdan bazıları çoktan bu yönde işaretler verip bunu kınamış olsa da bölgesel hükümet bunu kesin bir şekilde reddetti.
0: Merkezin inşaatına 77'de başlandı. Artık Franco yoktu. Geçiş süreci devam ediyordu. Amerika Başkanı Carter, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını henüz imzalamamış ülkelere baskı uyguluyordu. Durum değişmişti.
3: Franco'nun ve Munoz Grandes Gutierrez Mellado Diaz Alegria gibi pek çok askerin hayali burada sona erdi. İşte o dönem İspanya'daki pek çok askerin projesi buydu. Uluslararası sahnede ceplerinde bir bomba taşıyarak kendi deyimleriyle ön kapıdan girebileceklerini ve daha fazla görünürlük kazanacaklarını düşünüyorlardı.
0: Sivil sektörde ise elektrik şirketleri ülkenin enerji tüketiminin her 10 yılda bir ikiye katlanacağını öngörüyordu. Nükleer sektörde aşırı büyük bir genişleme planlıyorlardı. Ama petrol krizi her şeye son verdi. Başlangıçta planlanan 40 santralden 22'sine izin verildi. Ve sadece 10 tanesi inşa edildi.
1: Elektrik talebi düştükçe enerji tüketimi talebi de düşüyordu. Çünkü hem burada hem de dünya genelinde ekonomi durgunlaşıyordu. 1981-82 yıllarında elektrik şirketleri kendilerini çok büyük bir nükleer projeyle ve çok daha büyük bir borçla karşı karşıya buldu.

0: ve projenin durdurulması gerekiyordu. Ve bunu durduran ilk hükümet sosyalist hükümeti oldu. Elektrik şirketlerine olan borçlar iptal edildi ve 2015 yılına kadar ödemesini sürdürdüğümüz bir fona aktarıldı.
1: José Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
2: Zorita'nın izinden giden diğer nükleer santrallerin de işletme ömürleri yakında sona erecek. Burada reaktörün kapatılmasından 14 yıl sonra atıkların kirlilik düzeyine göre sınıflandırılması için çalışmalar devam ediyor.
3: Bu 4 adet son derece hassas spektrometreyi kullanıyoruz. Detektörleri 1 milyon gramda 1 gramı tespit edebilme kapasitesine sahiptir.
2: Devre dışı bırakma sürecinde yönetilen 100 bin ton atığın yalnızca %5 ila %10'u radyoaktif malzemeden oluşmaktadır. Orta düşük veya çok düşük radyoaktif olarak sınıflandırılan bu atıklar, özel kamyonlarla Granada'daki Enresa'nın El Cabril bölgesinde işlettiği depolama tesisine taşınacak.
3: Karşılaşılan zorluklardan biri El Cabril'e gönderdiğimiz atık ve malzemelerin hacmini en azı indirgemek ve azaltmak. Çünkü El Cabril sınırlı bir alan ve radyoaktif atıkların gitmesi gereken yer. Ancak sadece radyoaktif atıkların.
2: Santralden birkaç metre uzaklıkta 38 yılı aşkın süredir kullanılmış radyoaktif uranyum nihai varış yeri belirlenene kadar geçici bir depolama tesisinde beklemekte. Sivil sektörde Franco rejimin nükleer santrallerin inşasını erken bir aşamada ve kararlılıkla teşvik etmişti. Uzmanlık ve deneyim İspanya'yı bu teknolojide dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline getirdi.
0: Bu muhtemelen Franco rejiminin devasa yapılarından biridir ama her zaman büyük ölçüde gözden kaçmıştır.
2: Askeri konularda ise nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamadı, son ana kadar atom bombası olasılığını elinde tuttu.
4: Teknolojik olarak uygulanabilir olan bir proje siyasi açıdan uygulanamaz hale geldi.
2: Geride kalan miras 10 nükleer santral. Bunlardan 5'i hala faaliyettedir. Toplam enerjimizin %20'sini karşılayan bu santrallerin üretimi ucuzdur ama yine de kimse bu soruna istekli görünmüyor.
0: Atıkların nereye gideceği konusu hala çözülememiş durumda. Atıklar santrallerin depolama havuzlarında tutuluyor ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor.
2: Sorya'da bomba için plütonyum elde etmek amacıyla inşa edilen tesisler artık yenilenebilir enerjiye ayrılmış durumda. Şu an için İspanya'da yeni nükleer santraller inşa etme planı bulunmuyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break. Her anın double shot.
5: Her anın double shot ice break.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bazı röportajlar görüntülü arama yoluyla kaydedilmiştir.
1: 1986'nın Nisan ayının sonuydu. Hava çok sıcaktı. Çok güzeldi. Bitmek bilmeyen, güneşli, sıcak, çok güzel bir bahar günüydü.
2: O sabah uyanıp hazırlandım ve sonra kahvemi içtim.
0: Bazı ifadeler ilk kez kayıtlara geçiyor.
3: Kocamla ikimiz bir ses duyduk. Daha doğrusu gök gürlüyor sandık.
4: Çernobil nükleer santralinde bir kaza meydana geldi.
2: Ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapma arzusu çok güçlüydü. O yüzden son düğmeye ben bastım.
1: Nükleer yakıt erimeye başladı. Eriyordu.
5: Gökyüzüne yayılan büyük bir radyoaktivite ve kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonla karşı karşıyaydık.
4: Gizli servis orada olduğu için kimse tek kelime etmedi.
1: Bilginin yayılmasını önlemek için Pripyat'taki tüm telefon hatları iletişim kesildi.
6: Kazayı gizli tutmak için çabalıyorlardı ama dünya şüphelenmeye başlamıştı.
5: Şöyle bir manşet atılmıştı. Ölüm bulutu Britanya'ya yaklaşıyor.
0: Pripyat, Ukrayna.

0: Burası merkez. Bulunduğum yer konser salonu ve şurası da alışveriş merkezi.
1: Pripyat, Soğuk Savaş'ın en hararetli dönemi olan 1970'lerde inşa edilmişti.
0: Ah, bu harika bir his. Adeta zamanda yolculuk yapmak gibi.
1: Ukrayna'nın Sovyetlerin gizlilik perdesiyle tamamen kapalı olduğu bir dönem.
0: Oraya bir daha dönememek tam bir trajedi. Çünkü herkes dünyanın dört bir yanına dağıldı. Yani hayatta kalabilenler. Elbette.
1: Ella Kravchuk liseyi Pripyat'ta okudu.
0: Pripyat'a 1982'de taşındık. Kasaba ormanlarla çevriliydi. Bisiklete binmeyi orada öğrendim. Çünkü özellikle okulumun çevresinde epey açık alan vardı. Herkes gençliğini hayatının en güzel dönemi olarak hatırlar ve benim için de öyle.
1: Halina Sulimova ve eşi Valeri, üniversiteden mezun olduktan sonra Pripyat'a taşındı.
2: Valeri ile öğrencilik yıllarımızda Leningrad'da tanıştık. Akademik bir öğrenci korosunda birlikte şarkı söylüyorduk. Yani orada tanıştık.
3: Pripyat'ı ilk görüşte gerçekten çok sevdik. Şehrin mimarisi, yerleşimi o döneme göre gerçekten çok moderndi. Çok güzel meydanları ve çok güzel bulvarları vardı. Rahat bir şehirdi.
1: Ama bu cazip ütopya, batılı casusların asıl amacını öğrenmesini engellemek için dışarıya tamamen kapalıydı.
3: Pripyat, Çernobil nükleer santrali çalışanlarının şehriydi.
2: Genç uzmanlar olarak bize bir daire tahsis edildi. 3 yaşında küçük bir kızımız vardı. Onun için kreş imkanı sağlandı. Kimyager ve mühendis olarak çalışıyorduk. İkimiz de Çernobil nükleer santralindeydik.
1: Ukraynaca telaffuzu Chernobyl olan Çernobil nükleer santrali Pripyat'a sadece 2 kilometre uzaklıkta. İlk iki reaktör 1977'de devreye girdi. Alan'ın babası Volodomir, 80'lerin başında iki reaktörün daha inşasında görev aldı.
0: Babam inşaat mühendisiydi. Yapının hesaplamalarını yapar, sonra da inşaatın kurallara uygun ilerleyip ilerlemediğini denetlerdi. Yeni ve temiz bir enerji kaynağıydı. En son teknolojiyle kurulmuştu ve parlak bir geleceği vardı. Böyle bir projenin parçası olmaktan elbette gurur duyuyordunuz.
1: Bu tarihi görüntülerin büyük kısmı Oleksandr Sirota tarafından günümüze ulaştırıldı. Bugün bir gazeteci olan Sirota, 86'da Pripyat'ta okuyan 9 yaşında bir öğrenciydi.
4: Santrale sık sık giderdik. O dönem çocuklar için geziler düzenlerlerdi. Sınıfımıza hami diyebileceğimiz okulu sahiplenen kurumlar atanırdı. Bizim hamimiz de Çernobil Nükleer Santrali'nin elektrik bölümüydü. Bize logolu kalemler ve defterler hediye ederlerdi. Şimdi düşününce keşke onları saklasaymışım. Hep şunu aşıladılar bize. Barışçıl atom güvenlidir. Bizim barışçıl Sovyet atomlarımızsa dünyadaki en güvenli atomlardır.
3: Nükleer santralin kalbi yakıttır diyen insanlar haklı olabilirler ama bir kimyager olarak şunu özellikle belirtmek isterim ki santralin asıl unsuru sudur. Çünkü su tüm sistemi dengede tutup soğutan elemandır.
1: Oleksiy Brius 4. ünitenin reaktör operatörüydü.
5: Normalde kontrol panelinin başında en az 4 kişi olurdu. Reaktör ünitesini soğutmak, santralin işleyişindeki en önemli görevlerden biridir. Güvenlik sistemleri büyük sorumluluk gerektiriyordu. Ve hepsinin kontrolü bendeydi.
0: Babam hep üç aşamalı bir güvenlik kalkanı olduğunu anlatırdı. Eğer güvenlik sistemlerinden biri devreye girmezse hemen bir sonrakini tetiklerdi. Onun için de hiçbir endişemiz yoktu. Yani sistemin güvenliğinden kesinlikle şüpheli değildik.
2: Açıkçası santralimizde kötü bir şey olabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi.
6: 25 Nisan 1986.
1: Cuma gecesi santral operatörleri 4. reaktördeki rutin bakımla eş zamanlı olarak bir güvenlik testi yapmayı planlamıştı.
3: Halina'nın o gece vardiyası vardı. Ertesi günde doğum günüydü. Halina 25 yaşına basacaktı. Biz de bunu kutlamak için kendi aramızda ufak bir parti planlamıştık. Halina vardiyasına gitti.
1: Cuma gecesi cumartesiye dönerken Halina santrale vardı.
2: Gece yarısı laboratuvara vardığımda meslektaşlarım beni doğum günümü kutlayarak karşıladılar. Kocamdan önce davrandıkları için gerçekten çok mutluydular. Bir süre sonra kimya laboratuvarı şefi sabaha kadar yapacak pek bir iş kalmadığını söyleyerek eve dönmeme izin verdi. Ben de öyle yaptım.
3: Reaktörün öyle alelacele kapatılamayacağını biliyordum. Çünkü sistemin soğuması için suya ihtiyaç vardır. Bu yüzden de eşimin eve döneceğini içten içe hissediyordum.
2: Dışarı fırladım. Son otobüs kalkmak üzereydi. Otobüste arkası dönük, ayakta duran bir kadın arka camdan santralden koşarak çıktığımı görünce şoföre otobüsü durdurmasını söylemiş. Otobüs durdu, ben de koştum ve bindim.
3: Halina'nın ayak seslerini duydum. Hemen koştum. Ah, hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun Halina dedim.
7: Okay.
3: Sonra biraz yapacağımız parti üzerine lafladık. Ardından tamam hadi uyu artık dedim.

0: Eşimle ikimiz bir ses duyduk. Gök gürültüsüdür diye düşündük. Evin hafifçe sarsıldığını hissettik. Ama yine de gök gürültüsü deyip huzurla uyumaya devam ettik.
1: Doktor Oleksandr Bugarda o sırada derin bir uykudaydı.
2: Gece 01:40 civarında acil durum çağrısıyla uyandım. Normalde ambulans gelir, beni evden alıp hastaneye götürürdü ama o gece araç olmadığını, yürüyerek gelmem gerektiğini söylediler. Tek bir kuş bile ötmüyordu, ortalık çok sessizdi. Nükleer santralin olduğu yönde daha önce hiç görmediğim kıpkırmızı, kızıla çalan bir parıltı vardı. Daha önce böyle bir şeye tanık olmamıştım. Hiç böylesi bir renk görmemiştim. Simsiyah gökyüzünde sanki bir kubbe yanıyordu. Tırnak içinde söylüyorum, çok güzeldi. Bölümümün penceresi doğrudan 4. reaktör ünitesine bakıyordu. Tüm çıplaklığıyla gözler önündeydi. Ünitenin artık yerinde olmadığını ve her şeyin yandığını gördüm. Aşağı indikten sonra ilk kurbanı yanıma getirdiler. Şaşenok. İlk hasta oydu. Durumu ağırdı. Her yeri yanmıştı. Bacakları dışında her yeri yanmıştı. Fakat derisi kırmızı değil, mavimsi bir renkteydi. Her tarafı kabarcık doluydu. Radyasyon yanı olduğunu hemen anladım. Olayı anında kavradım ve çok korktum.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: ...26 Nisan 1986.
8: Çernobil reaktörü patlayalı 5 saat olmuştu ama hemen yanı başındaki Pribyat'ta hala kimsenin olan bitenden haberi yoktu. Reaktör operatörü Oleksi'nin 4. ünitede vardiyası vardı.
9: 26 Nisan sabahı uyandım. Hazırlandım ve kahvemi içtim. 8'deki vardiyama yetişmem gerekiyordu. Her şey planladığım gibi gidiyordu. Ama tek gariplik vardı. Her zamanki otobüsün ortalıkta görünmeyişi. Nedenini bilmiyordum. Ama otobüs bir türlü gelmemişti.
8: Kimyager Valeri, eşi Halina'nın doğum günü için hazırlık yapıyordu.
10: Sabah uyandığımda Halina'nın yaş günü partisi için bir şeyler almak üzere yerel pazara gitmeye karar verdim. Sonra bir arkadaşımı gördüm. Santralin patladığını duydun mu diye sordu. Hayır canım, şaka yapıyorsun dedim. Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Bu imkansız, çünkü böyle bir şeyin olması imkansız dedim. Arkadaşım bana artık 4 numaralı reaktör ünitesi diye bir şey yok. Kuzey-güney duvarları tamamen yıkılmış. Hiç kuşku yok ki şu anda orada büyük bir yangın var dedi.
9: Yıkılan binayı ve o büyük enkazı gördüğümde abartısız söylüyorum, tüylerim resmen diken diken oldu. Gece vardiyasında çalışan herkesin öldüğüne dair içimde çok ama çok güçlü bir inanç belirdi. O yıkıntılar altında can verdiklerini düşündüm. Ne yapacağımı bilemedim. İş yerim artık resmen yoktu. Böyle bir felaketin gerçekten gerçekleştiğine inanmak çok zordu. Kendi kendime bu olamaz, bu imkansız diye düşündüm.
8: Patlama 4. reaktörü parçalamış ve radyoaktif çekirdeği açığa çıkarmıştı.
10: Büyük miktarda nükleer yakıt ve fisyon izotopları atmosfere karışmıştı. Ayrıca olay bu kadar değildi. Nükleer çubukların parçaları 4 numaralı ünitenin yakınına saçılmıştı.
11: Santralin içinde çalıştığım laboratuvar 3. ve 4. blokların arasında yer alıyordu. 4. bloğun duvarına sadece 50 metre mesafedeydik. Kısaca belirtmek gerekirse nükleer santraldeki her şey birbirine son derece yakındı. Gece vardiyasında meslektaşım Valeri Hodemçuk'la birlikte çalışıyordum. Ben vardiya bitimi eve döndüm. Ama o santralde kaldı ve felakette hayatını kaybeden ilk kişilerden biri oldu. Ekipmanları kontrol etmek için ünitenin yanına gitmiş ve ne yazık ki orada mahsur kalmıştı. Sonra da hayatını kaybetti. Cenazesine bile ulaşılamadı. Maalesef. Yaşadığım deneyimi kendi açımdan mucize olarak görüyorum. Ben de o vardiyada kalabilirdim. Aslında o gün ikinci kez doğmuşum gibi hissettim. Aynı kaderi ben de yaşayabilirdim. Bir diğer meslektaşım Vladimir Şaşanok da aynı şekilde ekipman kontrolüne gitmişti ve çok yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı.
8: Doktor Oleksandr Vladimir için elinden geleni yapmıştı.
12: Kendisine çok yoğun bir tedavi uyguladık ama maalesef ağır şekilde radyasyona maruz kalmıştı. Yaralarının radyoaktif yanık olduğunu hemen anlamıştım. Ne yazık ki sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
8: Alevlerle mücadele eden itfaiyeciler hastaneye götürülmüştü.
12: Mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi akut radyasyon sendromu belirtileri baş göstermişti. Bilinçlerini kaybetmeye başlamışlardı. Kimse tek kelime etmiyordu çünkü gizli servis oradaydı ve iletişim sınırlandırılmıştı.
8: Çatıda yangın devam ederken reaktör operatörü Oleksi Reyes aşağıda aşırı ısınan yakıtı soğutmak için çabalıyordu.
9: Herkes bir yerlere koşturuyor, reaktöre su yetiştirmek için çabalıyordu. İnsanlar ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapma gayreti içindeydi. Fakat su tükendi. Saat 10.04'te su tamamen bitmişti. Artık bir işe yaramadığını bildiğim için son pompayı da ben durdurdum. Dördüncü reaktörün o son düğmesine basan kişi bendim.
10: Bütün su akıp gitmişti. Reaktörün soğutma sistemi devre dışı kaldı. Ve nükleer yakıt tamamen erimeye başladı. Tamamen eridi.
9: Doğrusunu söylemek gerekirse yaşananları gördükten sonra herkes reaktörün artık kurtarılamayacağını içten içe anlamıştı.
10: Erimiş nükleer yakıt yaklaşık 2000 derecelik sıcaklığa sahipti ve reaktörün altındaki betonla çeliği kolayca delip geçebilirdi.
8: Erimiş çekirdek artık dört bir yana radyasyon saçıyordu.
9: Kontrol panelinin arkasında bir su birikintisi vardı. Bana oradaki radyasyon seviyesinin saniyede 800 mikroröntgen olduğunu söylediler. Oysa operatörler için izin verilen radyasyon sınırı sadece 0,8'di. Yani o gün maruz kaldığım miktar limitin tam tamına 1000 katıydı. Birkaç saat içinde bir yılda alabileceğim radyasyona maruz kaldığımı anladım. Daha sonra kontrol noktasından geçip duşa girdim. Duştan çıktığımda tenimin rengine gerçekten inanamadım. Vücudum adeta koyu kahverengiye dönmüştü. Avuç içlerim, yüzüm ve boynum kıpkırmızı kesilmişti. Kıyafetlerimin altında kalan yerlerse sanki güneşten yanmış gibi koyu bronz bir renge sahip olmuştu.
8: Yaşananlara rağmen santralin yanı başındaki Pribyat'ta dükkanlar ve okullar açıktı.
10: Felaketin İlk günü yani 26 Nisan Cumartesi günü yerel makamlardan tutun Sovyet hükümetinin en üst kademesine kadar herkeste tam bir sessizlik hakimdi.
11: Radyasyon kimyası uzmanı olmamıza ve tehlikeyi gözlerimizle görmemize rağmen son ana kadar inanmak istemedik. Yaşadığımız şok o kadar büyüktü ki aslında kimse ne yapacağını kestiremiyordu. Felaketin boyutunun ne denli büyük olduğu konusunda hiçbirimizin en ufak bir fikri bile yoktu.
8: Sovyet yetkililer durumun tam olarak böyle kalmasını istiyordu.
10: Bilginin dışarı sızmasını engellemek amacıyla Pripyat'taki tüm telefon hatları kesildi. Şehirle dış dünya arasındaki iletişim tamamen koparıldı.
12: Merak içindeydim. Annemle babamı aramak için postaneye gittim. Ama ne yazık ki hat yoktu. Bir şekilde aramayı dedim ama bağlantı tamamen kopmuştu.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink sat.
14: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
20: Opet Ultra Force motoru silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
21: Bakın.
22: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
21: Tam da leslik.
23: Sevince. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
24: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Santraldeki patlamanın üzerinden 24 saatten fazla süre geçmiş olmasına rağmen Oleksi gibi çalışanlar eriyen reaktör çekirdeğini soğutmak için hala mücadele ediyordu.
9: Hepimiz makarna fabrikasında çalışmadığımızın gayet farkındaydık. Operatörlerin, tasfiyecilerin ve itfaiyecilerin kahramanlıklarından söz ediliyor. Ama o sırada hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmiyordu. Tabii benim de geçmedi. Yaptıklarımı kesinlikle kahramanlık olarak görmüyorum. Sadece normal işimi yapıyordum. İşimi. Tek yaptığım buydu.
8: Yanan reaktörden yükselen radyoaktif buhar ve enkaz parçaları yangını söndürmek için gösterilen çaresizce çabaları daha da zorlaştırıyordu.
10: Hava kuvvetleri eriyen yakıt ve betonun üzerinde bir tür tıpa oluşturabilmek amacıyla helikopterlerden kum, kurşun, kil atarak yıkılan 4 numaralı reaktör ünitesini bombalamaya çalıştı.
9: Helikopterlerin reaktöre kum torbaları bırakacağı konusunda önceden uyarılmış, gürültüden dolayı korkmamamız gerektiği söylenmişti. Buna rağmen gürültü gerçekten çok şiddetliydi. Tonlarca ağırlıktaki o kum torbaları her aşağı bırakıldığında zeminde adeta bir deprem etkisi oluşturuyordu.
8: Helikopterler havada tur atarken Sovyet hükümeti yaşananları kamuoyundan gizlemeye çalışıyordu.
11: Evet, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bir Sovyet ülkesi için son derece normaldir. Maalesef.
8: Ala Kravçuk, reaktörün inşasında görev almış olan babası Volodymyr'le birlikte Kiev'deydi.
0: Kazayla ilgili kimseye bilgi verilmedi. Otogara gittik. Kocaman bir yerdi. Tamamen boştu. Ne bir insan vardı ne otobüs. Babam ne olduğunu öğrenmek için danışmaya gitti. Babama bugün otobüs seferi olmayacak çünkü bütün araçlar Pripyat'a gönderildi. Orada bir kaza yaşanmış dediler. Babamın yüzünün nasıl bembeyaz kesildiğini dün gibi hatırlıyorum. Nasıl bir kaza olmuş ki bu kadar çok araç seferber ediliyor diye sordu. Görevli de şehri tahliye ediyorlarmış diye cevap verdi. O an babam ciddi bir şeyler yaşandığını anladı.
8: Durumun ciddiyetini çok az kişi biliyordu.
11: Atölye şefimizin yanına giderek hem ne yapmamız gerektiğini hem de kazanın boyutunu sorduk. Durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Reaktördeki sorunun kontrolden çıktığını, bölgenin kısa süre içinde tahliye edileceğini ve oradan ayrılmak zorunda olduğumuzu belirtti. Yanımıza sadece en gerekli eşyalarımızı alıp vakit kaybetmeden tahliye hazırlıklarına başlamamız gerektiğini söyledi.
8: Patlamanın üzerinden yaklaşık 36 saat geçtikten sonra yerel yetkililer nihayet tahliye emri verdi.
1: Tahliye anonsunu hoparlörlerden duydum. 10-15 dakika arayla birkaç kez tekrarlandı. Ve sanırım hayatımda ilk kez o an gerçekten çok korktuğumu hissettim. Gerçekten çok korkutucu bir deneyim oldu.
11: Bir süre sonra hoparlörden eşyalarımızı toplamamız, yanımıza sadece 3 günlük temel ihtiyaçlarımızı alarak otobüslere binmemiz gerektiğini bildiren anonslar duyulmaya başlandı. Belgelerimizi ve yiyeceğimizi almamız, bunların dışında yanımıza fazladan hiçbir eşya almadan şehri terk etmemiz emrediliyordu. Hiçbir kişisel eşyamızı almadan otobüslere bindik.
10: Sanırım saat öğleden sonra 2 sularıydı. Kaç otobüs geldi hatırlamıyorum ama her binanın önüne otobüsler yanaşmıştı. Apar topar hazırlandık. Eşim ve kızım tahliye edilmek üzere yola çıktılar.
8: Geriye sadece Valeri gibi santral çalışanları kaldı. Pripyat sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
1: Biz de bütün komşularımız gibi otobüse bindik. Hemen arkadaşlarımın oturduğu arka tarafa koştum. Otobüs bizim binanın önünden hareket edip araç konvoyunun oluşturduğu ana caddeye, yani Lenin Caddesi'ne doğru ilerledi. Hepimiz korku içindeydik.
7: Lenin Caddesi 2026. Moskova'daki radyasyon merkezinden gelen uzman doktorlar, itfaiyecileri ve olaydan sağ kurtulanları tek tek yeniden muayene ettikten sonra hepsini ileri tetkik ve tedavi için Moskova'ya sevk edilmesine karar verdiler. Bu kritik süreçte tahliye edilenlerin nakliyesi ve gerekli tıbbi yardımların sağlanması görevini organize etmekle görevlendirildim. Ardından oluşturulan hasta nakil konvoylarından birinde tıbbi refakatçi olarak görev aldım. Pripyat'tan bu şekilde geride kalanların sorumluluğunu üstlenmiş bir halde ayrıldım.

0: Yaklaşık 2 saat içinde 50 bin Pripyat sakini tahliye edildi.
1: Biz çocuklar arkamızdan gelen otobüslere hayali silahlarımızla ateş edip savaşçılık oynuyorduk. Daha sonra 3 günlüğüne bilinmeze doğru yola koyuldu.
2: Tahliye edilenlerin nereye gideceklerine ya da bir daha geri dönüp dönemeyeceklerine dair en ufak bir fikirleri yoktu. Bu sırada yetkililer felaketi Sovyet halkından ve dünyadan gizlemeye devam ediyordu.
3: 28 Nisan 1986, Stockholm, İsveç.
4: İsveç genelindeki 7-8 istasyonda ölçüm yapıyorduk. Laboratuvarımızın hemen yakınında da bir ölçüm cihazımız vardı.
2: Nükleer bilimci Lars Erik de Geer, yasa dışı nükleer silah testlerini izlemek üzere İsveç Savunma Bakanlığı adına çalışıyordu.
4: Nükleer silahların azaltılması üzerine çalışmak beni çok heyecanlandırıyordu. Her zaman bir odadaki tek bir atomu bile tespit edebileceğimizi iddia ederdim.
2: Çernobil'deki patlamadan 2 gün sonra İsveç'teki Forsmark nükleer santralinden alışılmadık derecede yüksek radyasyon ölçümleri bildirildi.
4: 28 Nisan 1986 Pazartesi günü hastaydım, yatakta yatıyordum. Radyoda Forsmark'ta bir şeyler olduğunu duydum. O an hastalığı bir kenara bırakıp hemen işe koyulmam gerektiğini anladım.
2: Lars Erik'in meslektaşı Ingemar Wintersvedt hava filtrelerinden birini kontrol etmeye başlamıştı bile.
5: Stockholm Merkez İstasyonu'ndan laboratuvara geçtiğimde filtreyi değiştirdim ve dedektöre yerleştirdim. Gözlerime inanamadım çünkü daha önce kaydettiğimiz en yüksek değerin bile 100 bin ila 1 milyon kat üzerinde bir sinyal alıyorduk.
4: Ingemar'ı aradım. Hemen laboratuvara geleceğimi söyledim.
5: Ortaya çıkan radyo nükleitlerin bir nükleer patlamadan kaynaklanmadığını net bir şekilde görebiliyordum. Bu şeyler kesinlikle bir nükleer reaktörden geliyordu.
4: Forsmark'ta reaktörden çıkan personeli radyasyon taramasından geçiren güvenlik kapıları vardır. Ama tesise dışarıdan gelen insanların içeridekilerden çok daha fazla radyoaktif maddeye maruz kaldıkları anlaşıldı.
2: Forsmark çevresindeki yüksek radyasyon seviyeleri radyoaktif serpintinin oraya rüzgarla başka bir yerden taşındığını gösteriyordu.
5: İsveç Meteoroloji Enstitüsü'nün günlük verileri sayesinde hava akımlarının nereden geldiğini zaten biliyorduk. Bu bilgiler ışığında Sovyetler Birliği'nde bir şeyler olduğunu anlamam sadece 15 dakikamı aldı.
2: İsveç hükümeti Moskova'daki yetkililerden açıklama istedi. O sırada Ingemar da bu sarsıcı haberi medyada paylaşmıştı.
5: Öğleden sonra saat 4'te bir röportaj verdim. Ardından Reuters, olayın Sovyetler Birliği'ndeki bir kazadan kaynaklandığına yönelik iddialarımı haberleştirdi.
2: Moskova her şeyi inkar etmeye devam etse de Amerikan destekli radyo yayınları demir perdeyi aşıyordu.
6: Radyoyu belirli frekanslara ayarladık. Antenlerle sinyal yakalamaya çalışıyorduk. Ama bunu sessizce ve yasa dışı bir biçimde yapıyorduk. Daha sonra felakete ve olayın boyutlarına dair ilk haberleri Özgürlük Radyosu'ndan almaya başladık.
0: İsveç'teki izleme istasyonlarının atmosferdeki radyasyon seviyesinin yükseldiğini rapor ettiklerini duyurdular.
2: Kazadan yaklaşık 72 saat sonra Sovyetler kasıtlı olarak muğlak bırakılmış şu duyuruyu yaptı.
7: Çernobil nükleer santralinde reaktörlerden birinin hasar gördüğü bir kaza meydana gelmiştir. Kazanın etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmakta ve zarar görenlere yardım edilmektedir.
8: Gerçeklerin üstünü daha çok örtmek mümkün değildi. Çünkü bu kazayı sır gibi saklamak istesen de dünya bir şeylerin ters gittiğini fark etmeye ve durumdan şüphelenmeye başlamıştı tabii ki.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: albümüne School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Golf. Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk kalk kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Gel.

0: Doğum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: ...28 Nisan Pazartesi akşamı İngiltere'de bulunan Dr. Alan Flowers... Londra'da nükleer santral güvenliği üzerine verdiği dersi yeni bitirmişti.
9: Pazartesi akşamları dersim bittikten sonra genelde arabama biner ve saat 6 haberlerini dinlerdim. Radyoyu açtım, spiker Sovyetler Birliği Çernobil nükleer santralinde bir kaza yaşandığını kabul etti şeklinde bir haber sundu. Kendi kendime bu gerçekten büyük bir olay olmalı dedim. Radyasyonun İsveç'e kadar ulaştığı bir kazadan söz ediyordu sonuçta. Bu son derece ciddi bir durumdu. İsveç'e kadar giden radyasyonun İngiltere'ye ulaşma ihtimali oldukça yüksekti.
8: Radyasyon korkusu tüm dünyaya yayılırken santralde yepyeni bir kriz kapıdaydı.
9: Ortada iki büyük sorun vardı. Birincisi, atmosfere yayılan ve Sovyetler Birliği sınırlarını aşarak küresel bir tehlikeye dönüşen radyoaktiviteydi. İkincisi ise kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonu durdurma çabasıydı. Aşırı yüksek sıcaklıktaki erimiş yakıtın nereye gidebileceği büyük bir endişe konusuydu. Herkes ya toprağı eritip yerin altına sızarsa diye korkuyordu.
10: 30 Nisan 1986.
8: Patlamadan 4 gün sonra 4 numaralı reaktörün erimiş çekirdeği beton ve çeliği eriterek aşağıdaki soğutma havuzuna doğru ilerledi.
11: Bu durumun yarattığı tehlike ne miydi? Eğer erimiş nükleer yakıt suya temas ederse çok daha güçlü ikinci bir patlamaya yol açabilirdi.
8: Aşırı sıcak yakıt suyu anında buharlaştıracak ve binlerce tonluk radyoaktif buharla enkazı gökyüzüne fırlatacaktı.
11: Çernobil santralinden 3 kişi bulunuyordu. Bunlardan ikisi mühendisti, bir de vardiya amiri Boris Baranov vardı. Onu çok iyi tanırdım. Bu 3 kişi eriyen yakıtın suyla tepkimeye girmesini önlemek için vanaları açıp suyu tahliye etmeye çalışacağız dediler. Zifiri karanlıkta vanaları bulup birkaçını açmayı da başardılar. Birkaç saat içinde su tamamen boşaldı. Şunu açıkça belirtmeliyim ki bu yaptıkları şey çok kahramancaydı. Hiç kuşku yok ki bu kahramanca eylem sayesinde çok daha büyük bir patlamanın önüne geçmeyi başardılar. Onlar gerçek kahramanlardır.
8: Çok daha büyük bir felaket önlenmişti ama çoktan gökyüzüne yükselmiş olan radyasyonu durdurmanın hiçbir yolu yoktu.
9: Atmosfere yayılan radyoaktif maddelerin seviyesi son derece yüksekti. Bu maddeleri göremezsiniz. Parlamaz veya herhangi bir belirti göstermezler. Bunlar atmosferde ilerleyip yeryüzüne iniyordu.
8: Radyoaktif kalıntılardan oluşan görünmez bulut Avrupa'ya yayılmaya başlamıştı.
9: Kazadan sonraki cuma günüydü. O gün yani 2 Mayıs tarihli sabah gazeteleri hiç aklımdan çıkmıyor. Manşette ölüm bulutu Britanya'ya yaklaşıyor yazıyordu. Radyoaktif maddenin Birleşik Krallığa ulaşması yaklaşık 6 gün sürmüştü.
10: Kuzey Galler, Birleşik Krallık.
8: Kiev'in yaklaşık 2000 kilometre batısında yaşayan Gillian Roberts, ailesiyle birlikte koyun çiftliğine yeni taşınmıştı.
11: Bu çiftliği 1984'te kiralamıştık. Çernobil'le ilgili haberi ertesi gün aldım ama o dönemde yaşananların tarım üzerinde ya da Galler'de yaşayan bizler üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Çünkü burası olayın gerçekleştiği yerden çok uzaktı.
8: Mayıs ayının başlarında yağan şiddetli yağmur, radyoaktif serpintinin yeryüzüne inmesine neden oldu.
11: Çernobil serpintisinin ulaştığı o gece oldukça sisli ve ılıktı. Yağmur çiseliyordu. 4-5 kişi o çiseleyen yağmurun altında öylece durduğumuzu hatırlıyorum.
8: Radyasyon taşıyan bu yağmur, Galen'in ve koyunlarının otladığı tarlaların üzerine yağıyordu.
12: Bizi asıl endişelendiren sezyum ve iyot gibi radyoaktif maddelerin besin zincirine karışmasıydı. Halkın sağlığını her türlü koşulda korumakla sorumluyduk. Bu gıdaların tüketilmeye devam edilmesi toplumun geneli için gizli ama ciddi bir tehlikeydi. Zira insanların ölümüne yol açabilecek kadar önemli bir risk söz konusuydu.
11: Pazarda birkaç kuzu sattığımı hatırlıyorum. Tam o sırada hükümetten bir duyuru yapıldı. Ette sezyum tespit edilmesi halinde ürünlerimizi satamayacağımızı söylüyorlardı. Ama bu kararın biz çiftçiler üzerindeki
12: koşulda korumakla sorumluyduk. Bu gıdaların tüketilmeye devam edilmesi toplumun geneli için gizli ama ciddi bir tehlikeydi. Zira insanların ölümüne yol açabilecek kadar önemli bir risk söz konusuydu.
11: Pazarda birkaç kuzu sattığımı hatırlıyorum. Tam o sırada hükümetten bir duyuru yapıldı. Ette sezyum tespit edilmesi halinde ürünlerimizi satamayacağımızı söylüyorlardı.

0: bir krize dönüştüğünün göstergesiydi. Öyle ki Başkan Reagan'ın Endonezya Devlet Başkanı Suharto'ya yaptığı resmi görüşmeyi bile gölgede bırakmıştı.
1: Sayın Başkan, Sovyetler'deki nükleer kazayla ilgili yeni bir bilgi edindiniz mi acaba?
2: Elimizdeki bilgiler kamuoyuyla paylaşılanlarla sınırlı.
1: Sovyetler bize bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor mu?
2: Genel olarak biraz ketumlar. Ağızları çok sıkıdır.
1: Başkan Gorbaçov'dan daha fazla şey duymak ister miydiniz?
2: Evet, bu çok işimize yarardı.
3: Rusların yalanları ilk kez işe yaramamıştı. Zira biz atmosferdeki ölçümleri bizzat okuyabiliyorken yaşananları inkar etmeleri artık imkansızdı.
0: Örtbas edilmeye çalışılsa da artık bu felaketin gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için zamanla yarışılıyordu.
4: Sovyet sınırının dışında ve radyoaktif bulutların rotasında bulunan insanlar medya ve serbest bilgi akışı sayesinde durumun vahametini çok çabuk kavradı.
0: Ancak Sovyet hükümeti kendi vatandaşlarından gerçeği gizlemeye devam ediyordu.
4: Sovyet yönetimi halka hiçbir şey belli etmeden her şey yolunda, normal hayatınıza devam edin diyebileceğini çok iyi biliyordu. İnsanlar doğal olarak gözle görülür bir tuhaflık sezmeyecekti. Yüksek radyasyonlu bölgeler dışında kamuoyunu kandırmak mümkündü. Ama yüksek doza maruz kalanlarda cilt kızarmaya başlamış ve hastalık baş göstermişti.
0: Tehlike artık inkar edilemezdi. Yetkililer santralin etrafında 30 kilometrelik bir tahliye bölgesi oluşturdu. 100 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kalmıştı. Doktor Bugar'ın anne babası oğullarının yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordu.
5: İletişim ağları tamamen koptuğu için babam beni bulmak umuduyla Çernobil ve çevresinde sürekli arabayla dolaşmış. Nihayet ailemin yanına vardım. Hangi tarihte ulaştığımı hatırlamıyorum. Kapıyı çaldığımda annem açtı ve beni görünce gözyaşlarına boğuldu. Bende ise hiçbir duygu kırıntısı yoktu. Kelimenin tam anlamıyla tükenmiştim.
0: Alexander Sorota ise annesiyle birlikte Kiev'e kaçmıştı.
6: Götürüldüğümüz yerdeki insanların bize karşı tavrını görünce durumun vehametini anladık. İnsanların gözünde tuhaf tiplerdik. Üstelik bir radyasyona maruz kalmıştık. Okulda çocuklar benimle yan yana oturmaya bile çekiniyordu.
0: Tahliye edilenlere yanınıza sadece 3 günlük ihtiyaçlarınızı giderecek şeyler alın denilmişti ama bu geri dönüşü olmayan bir sürgünün başlangıcıydı. O sırada tasfiyeciler olarak bilinen temizlik ekipleri yasak bölgeye girmişti.
7: Tasfiyecilerin gösterdiği çaba inanılmazdı. Koruyucu giysilerini giyerek bulabildikleri bütün radyoaktif serpintiyi ve enkazı temizlemekle görevlendirilmiş 100 binden fazla işçiden bahsediyoruz.
4: Evlerin çatılarındaki radyoaktif maddeleri yıkıyor ve toprağa kazıyıp radyoaktif tabakayı gömüyorlardı. Zira serpintinin üzerine 5-10 santimlik temiz toprakla kapatmak bir nebze de olsa koruyucu kalkan görevi görüyordu.
0: Ancak felaketin merkez üssü olan 4. ünitenin enkazı o kadar kolay gömülemeyecekti.
8: Yıkılan binaya bakmak bile radyasyonun ne denli felaket boyutlarda olduğunu anlamamıza yetiyordu. Her şey son derece açıktı aslında. Gizlenecek hiçbir şey yoktu. Radyasyon seviyelerinin normal değerlerin milyonlarca kat üzerinde olduğuna artık hiç şüphemiz yoktu. Bundan emindik.
9: Gelecek bölümde.
7: Çekirdeğe yaklaşmak hatta bakmak bile ölümcül sonuçlar doğurur. Saçtığı radyasyon gerçekten akıl almaz boyutta.
10: Tıpkı bir hayalet şehir gibiydi. Gruptakilere çimlere basmamaları ve ağaçlara dokunmamaları söylenmişti.
8: Çernobil nükleer santralindeki kazanın gerçek nedenleri üzerine konuşmamız kesinlikle yasaklanmıştı.
5: O dönemde radyasyon hastalığı diye bir şey yoktu. Çünkü bu teşhis Komünist Parti tarafından yasaklanmıştı.
11: Çernobil santralindeki kaynağım bana fotoğraf göndermişti. O fotoğrafta meydanda bekleyen Rus tankları görülüyor.

0: Yard'a.
1: Scooby Yard.
2: Yürümeye devam ettik ve evinize dönün diye bağırdık.
0: Çernobil sahasını vuracak olsanız ilk hedefiniz kuşkusuz sahanın en kritik noktası olan yeni güvenli tecrit yapısı olurdu.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Net. Kazancım net, sigortam net.
2: Obseso. Silver moon,
3: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bambaşka tadı, her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank kartım Hadi.
14: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
5: Kale Bistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
12: Deniz tarağı hazır.
9: Taze ve yerel kaynaklı.
4: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
6: Chef Doug Steele, eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
12: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
4: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
12: Ahtapota 30 saniyem var.
9: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
5: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
6: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
12: Başını çıkarıyorum.
6: Tamam.
12: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
2: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
6: Evet, tabii.
2: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
6: İlgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
12: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
2: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
6: Ne? Deniz ürünü sevmem.
2: Deniz ürününe bayılırım.
6: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
12: Evet.
6: Bundan iyisi
12: buraya
6: olmaz.
12: Biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı. Yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
6: Neden tohum yağı yok?
12: Vücut için iltihap attırıcı.
6: Hangi sıcaklık ne kadar süre?
20: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
6: Neyle servis ediliyor?
20: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
6: Tatları ne?
20: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
6: Yumuşat.
2: Püf noktası.
20: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
6: hazır
20: kadar.
6: Hazır mı?
20: Evet.
6: Harika. Tamam. Sırada ne var?
20: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası, elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
6: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
20: %95'i mayonezine kadar.
6: Abartma.
20: Yağlar yüzünden ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
6: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse, kaynama noktasına geliyor. Soslar da içinde 2 F var.
20: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
6: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
20: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
6: Ahtapot istiyorum.
20: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
6: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
20: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
6: şapka
20: edebiliyorum.
6: Gibi. Ya da onun gibi bir şey.
20: Şimdi
6: gagası onu ısırır.
20: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
6: Muhteşem.
2: Üzerinde vantuzlar var.
6: Tamamını. Harika.
2: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
20: Onu da yiyorsun.
6: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
2: Oh, bu ne böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
6: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
2: Oh, evet.
6: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
2: Teşekkürler dostum.
20: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
21: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
9: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
22: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
6: Böyle bir ferahlık veriyor mu?
22: Evet.
9: Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
6: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.

0: Iris All nereden çıkacak?
1: Tam şu delikten. Diğer deliklerin hepsi örnekleme noktası. Böylece hava kalitesini anlık olarak ölçebiliyoruz. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
0: Daha şimdiden durum berbat. Eğri oturup doğru konuşalım. Piyasada o kadar çok devlet komplosu var ki hangisi gerçek, hangisi yalan ayırt etmek çok zor olabiliyor. Ben Andrew Bustamante, eski bir CIA istihbarat görevlisiyim. Gerçekte kurguyu birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için manşetlerden düşmeyen en çarpıcı komple teorilerini sağlamlık testlerinden geçireceğim. Mart ayı. Dünya neredeyse bir gecede tamamen kapandı. Bir bilim kurgu filmi gibiydi. Tek farkı kimsenin sinema salonundan çıkamamasıydı. Ceset torbaları, bomboş sokaklar, tam bir izolasyon.
2: Koronavirüse dair önemli bir uyarıyla devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü yeni ve tehlikeli bir aşamada olduğumuzu ve pandeminin hız kazandığını belirtiyor.
0: Virüs yayıldıkça nereden çıktığına dair sorular da çoğaldı. Doğal yollarla mı oluşmuştu? Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs müydü? Yoksa laboratuvardan sızan bir biyolojik silah mı ya da haince planlanmış bir oyunun parçası mıydı? Bu bölümde bilimsel iddiaları test etmek için CIA yöntemlerini, en güncel siyasi analizleri, gerçek dünyadan deneyleri ve alanında uzman isimlerle yaptığım röportajları kullanacağım.
1: Bu virüs kasıtlı olarak mı salındı yoksa kaza mı?
0: Gizli niyetleri açığa çıkaracağım.
3: Çin tüm dünyaya aşı ve kişisel koruyucu ekipman ihraç ediyor. Bu durum Pekin yönetimi için büyük bir başarıydı.
0: En aykırı teorileri sanayacağım. Şunu söylemeliyim. Sakın bunu evde denemeyin. Son 100 yılın en ölümcül pandemisi olan COVID-19'un aslında nereden çıktığını araştırmak için buradayım. Yolun sonunda keşfettiğim şey gerçekten şoke edici. Bunu sizden duymak kan dondurucu.
4: Büyük COVID komplosu. Colorado Springs.
0: COVID-19 pandemisi bitmiş olabilir ama etkileri kesinlikle geçmedi. Yakın zamanda yapılan bir anket, Amerikalıların çoğunun COVID'in ülkeyi ikiye böldüğüne inandığını gösteriyor. Neden mi? Çünkü insanlar kendilerine verilen bilgilere güvenmedi ve virüsün çıkış hikayesi bu güvensizliğin en büyük patlama noktalarından biri haline geldi. İlk yapılan açıklama virüsün hayvanlardan köken alıp insanlara bulaştığı yönündeydi.
4: Doğal yayılma. Karınca yiyenler COVID'i yaymış olabilir.
0: Buna doğal yayılma deniyor. İlk COVID-19 vakalarının çoğunun Çin'in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarına dayanması, burada egzotik hayvanlar satılması nedeniyle bilim insanlarının çoğu pandeminin buradan başladığına inanıyor.
5: Virüs oraya o canlı hayvanlarla taşındı ve sonrasında da insanlara sıçradı.
0: Canlı hayvan pazarı denen yerlere yakından bakarak başlayalım. Kulağa gizemli ve sıra dışı gelse de mantığı çok basit. Bunlar açık hava pazarları. Yıkama, durulama ve ürünleri soğuk tutma gibi her aşamada su kullanıldığı için buralara ıslak pazar denir. Zamanla bu terim tuhaf hayvanların ve daha da tuhaf damak tatlarının barındığı yerlerin genel adı oldu. Olayın aslı Çin'in güneyindeki belli bir bölgenin karanlık geçmişine odaklandığımızda değişiyor. 1959 ile 1961 yılları arasında Çin, tarihin en büyük kıtlıklarından birini yaşadı. Başarısız hükümet politikalarıyla çevre şartlarının birleşmesi milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Sonraki yıllarda gıda güvenliği ulusal bir öncelik haline geldi. 1970'lerin sonlarından itibaren Çin, çiftçilere ürettikleri ve sattıkları ürünler üzerinde daha fazla kontrol sağlayan piyasa reformlarını hayata geçirdi. Zamanla bu değişim yaban hayvanlarının yetiştirilmesi ve satışı da dahil olmak üzere hayvancılık sektörünün büyümesini tetikledi. CIA'de teorileri kaynağın ve bilginin güvenilirliğine dayanarak belirli bir olasılık derecesine göre değerlendiririz. Soruşturmam boyunca her teoriyi incelerken bize yol göstermesi için bu olasılık matrisini kullanacağım. Peki doğal yayılma bir ihtimal olduğuna göre COVID'in gerçekten doğadan gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Sadece neyin mümkün olduğunu sormuyoruz. Kanıtların neyi desteklediğine bakıyoruz. Peki Wuhan'dan gelen kanıtlar bize aslında ne anlatıyor? Bu konuyu derinlemesine incelemek için New York Post'un yazı işleri müdürü Lia Yustashevich ile iletişime geçiyorum. Çünkü kendisi ve ekibi 2020 yılında Harvard Üniversitesi'nin doğal yayılma teorisine gölge düşüren çok çarpıcı bir araştırmasını haberleştirmişti. Lia, hepimiz COVID-19'un kökenine dair teoriyi biliyoruz. Çinli yetkililer dünyaya virüsün kaynağının bu pazar olduğunu söyledikten sonra o canlı hayvan pazarında ne oldu?
5: Kapatıldı. Doğal olarak bu durum pazarın COVID'in sıfır noktası olduğu algısını iyice güçlendirdi.
0: Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta bu süreci nasıl yönetti?
5: COVID'in yayıldığını ilk öğrendiğimiz anlarda erken bir dönemde oraya bir ekip gönderdiler. Ama araştırma yetkileri çok kısıtlıydı. Doğru dürüst insanlarla konuşamadılar. Pazarın içine bile giremediler. Çinli yetkililer tarafından sürekli engellendiler. Haliyle bulabildikleri şeyler de çok sınırlıydı.
0: Şimdi bir zaman çizelgesi oluşturmak ve önümüzdeki tabloyu net bir şekilde görmek istiyorum.
5: Olur.
0: Pekala, her şeyin Aralık 2019'da Çinli yetkililerin nedeni bilinmeyen zatürre vakalarını bildirmesiyle başladığını söylüyordunuz.
5: Doğru. O dönemde yeni nesil koronavirüs olarak biliniyordu. Çin ise ilk ölüm vakasını 11 Ocak'ta açıkladı.
0: Evet. Ardından 13 Ocak'ta Tayland'a, 15 Ocak'ta ise Japonya'ya sıçradı. 20-21 Ocak civarında da Dünya Sağlık Örgütü Wuhan'ı ilk kez ziyaret etmiş gibi görünüyor.
5: Evet, bu durum aynı zamanda Amerika'daki ilk vakanın Washington eyaletinde doğrulanmasıyla aynı döneme denk geldi.
0: Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü resmi olarak pandemi ilan etti. Ardından tüm dünyada kapanmalar başladı. Peki bulduğunuz o uydu görüntüleri ve onların anlattığı bambaşka hikaye neydi?
5: Bu rapor Haziran 2020'de yayımlandı. Harvard'dan araştırmacılar Wuhan'daki hastane otoparklarının uydu verilerini inceledi ve Çinli yetkililerin belirttiği tarihten çok daha önce hastanelere giriş çıkış yapan insan sayısında artış olduğunu gördüler. Yani halkın COVID'i ilk duymaya başladığı anla Çin'de belirtilerin baş gösterdiği zaman arasında 6 aylık bir boşluk vardı.
6: Virüs sızdıktan sonraki 1,5 ay boyunca Çin hiçbir kısıtlama uygulamadı. Yani böylece Çin virüsün yayılmasına zemin hazırladı.
0: Bir dakika, sadece mevsimsel grip erken başlamış olamaz mı? Hastane giriş çıkışlarındaki artış dışında başka veriler de gerekmez
5: Kesinlikle.
0: Mi?
5: Kesinlikle. Aynı dönemde Wuhan bölgesinde öksürük, ishal ve diğer COVID belirtileriyle ilgili yapılan internet aramalarında artış var.
0: Yani Wuhan'daki hastanelere ilk vakaların gelmeye başladığı tarihle halkın yeni bir virüsten haberdar edildiği tarih arasında açık bir çelişki var.
5: Doğru. Ne zaman birileri COVID'in kökenine dair alternatif bir teoriyi araştırsa hemen bir kenara itildi. Komplo teorisini damgası yediler. Adeta toplumdan dışlandılar. En başından beri net cevaplar alabilseydik, toplumdaki bu kutuplaşmanın önüne de geçilebilirdi diye düşünüyorum.
0: Bu durum koronavirüs pandemisinden neden bu kadar çok komplo teorisi türediğini de açıklıyor zaten.
5: Kesinlikle. Bence insanlar net cevap alamayınca boşlukları kendi kafalarında dolduruyor ve farklı teoriler üretiyorlar.
0: Lia'nın aktardıkları hem zaman çizelgesi hem de bize anlatılanlar konusunda kafalarda ciddi soru işaretleri bırakıyor. Tabii bu çelişkiler virüsün asıl kaynağını çözmeye yetmez. Bunu anlayabilmek için bu tür bir virüsün hayvanlardan insanlara tam olarak nasıl sıçradığını çözmem gerekiyor. Yani doğal yayılma teorisini bizzat test etmeliyim. Bu riskin ne kadar olası olduğunu yerinde görmek için virüslerin hayvanlardan insanlara geçebileceği o tehlikeli bölgeye, Rocky Mountain Yaban Hayatı Merkezi'ne geldim.
7: Önce tepeden tırnağa koruyucu giysilerimizi kuşandığımızdan emin olmamız gerekiyor.
0: Başlayalım.
7: Tamam, şimdi sana eldiven, önlük ve maske vereceğiz.
0: Tamamdır.
7: Tabii ki hastalarımızın salgıları yoluyla ya da bizi ısırmaları ya da tırmalamaları durumunda hastalık kapabiliriz.
0: Bunu takmak hiç kolay değilmiş.
7: CIA bile seni buna hazırlayamazdı.
0: Çok haklısın. Emily, sen tam olarak cephenin ön saflarındasın. Merak ediyorum, seni en çok ne endişelendiriyor?
7: Kuş gribi. Bunu çok ciddiye alıyoruz çünkü bizi de hasta edebilir. Şu anda kuş gribi kuştan kuşa, kuştan sığıra ya da kuştan insana geçiyor. Ancak mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşabilir hale gelmediğinden emin olmak için durumu yakından takip ediyoruz.
0: Covid gibi.
7: Kesinlikle. Şimdi burada bir pohu kuşumuz var. Ona bir kuş gribi testi yapmamız gerekiyor.
0: Baykuş dünya genelindeki istihbarat teşkilatlarının gayri resmi simgesidir. Bu yüzden vahşi bir baykuşla çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor. Yok artık. Bu ne böyle? Devasa bir şey. Gerçekten kocaman bir hayvan.
7: Parmaklarını oraya yaklaştırma.
0: Ha, sağ ol.
7: Aktif bir enfeksiyon var mı diye test edeceğiz. Baş parmağımı ağzına sokacağım. Şöyle. Artık kafası tamamen benim kontrolümde. Beni de ısıramaz, seni de.
0: Bunun insanlara yapılan COVID testine bu kadar benzemesi beni çok şaşırttı.
7: Aa, doğru, haklısın. Hı-hı.
0: Bayağı hırçın bir hayvanmış. Peki Emily, COVID-19'un insanlara yarasalardan sıçradığı fikri hakkında ne düşünüyorsun?
7: Büyük ihtimalle yaşanan şey şuydu. Bir yarasanın bünyesinde koronavirüs vardı ve bu virüs insanlara geçmeden önce birkaç farklı türe daha sıçramış olmalıydı. Bilim dünyasında en çok kabul gören teori bu. Piyasada çok fazla bilgi kirliliği var ama biz her gün tam olarak bu işin içindeyiz.
0: Yaban Hayatı Merkezi önemli bir gerçeği doğruladı. Tehlikeli virüsler taşıyabilen hayvanlardan, hatta baykuşlardan bile insana hastalık geçmesi nadir bir durum değil. Aksine son derece yaygın. Tıklım tıklım bir pazar, enfekte olmuş yaban hayvanları ve dikkatsiz çalışanlar bir pandeminin patlak vermesi için biçilmiş kaftan. Ama COVID-19 doğal bir salgındıysa zaman çizelgesindeki bu çelişkileri ne açıklıyor? Ayrıca resmi açıklama neden bu kadar hızlı bir şekilde dayatıldı? İşte bu araştırmadaki bir sonraki sorum şu. Eğer bu olay doğada başlamadıysa başka nerede başlamış olabilir? Wuhan'a baktığınızda nehrin hemen karşı tarafında canlı hayvan pazarından sadece 16 kilometre uzakta ne buluyorsunuz? İnanması gerçekten güç.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
15: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
16: Günaydın Türkiye.
17: Hadi kalk kalk kalk.
16: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
18: Yeah, yeah, yeah.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Dünya Wuhan'da yeni bir virüs olduğunu öğrenir öğrenmez Çin hükümeti bunun canlı hayvan pazarındaki yaban hayvanlarından çıktığını ve insanlara sıçradığını iddia etti. Ancak salgın yıllardır yarasalardaki koronavirüslerin incelendiği üst düzey güvenlikli Wuhan Viroloji Enstitüsü ile aynı şehirde ortaya çıktı. Bu göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tesadüf. Bu durum belki de hiçbir şeyin dışarı sızmaması gereken bir laboratuvardan COVID-19'un sızmış olabileceğine dair spekülasyonları körükledi. Peki böyle bir senaryo mümkün mü?
1: Laboratuvar sızıntısı.
0: Çoğu insan bilmez ama 1977 yılında Rus gribi olarak bilinen bir grip türü tüm dünyaya yayıldı. Soyunun tükendiği düşünülen bir virüsün bu şekilde aniden yeniden belirmesi bazı bilim insanlarına göre bir laboratuvar kazasının sonucuydu. Bundan 10 yıl önce ise daha sonra Marburg adı verilen ölümcül bir virüs ithal maymunlarla çalışan laboratuvar görevlilerine bulaşmıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. 2000'lerin başında ise COVID-19'un yakın akrabası olan SARS virüsü laboratuvarlardan defalarca sızarak araştırmacılara bulaştı ve yeni salgınları tetikledi. Bu vakalar nadir görülüyor ama tamamen gerçekler. Yani asıl soru bir virüsün laboratuvardan sızıp sızamayacağı değil, günümüzde bunun ne kadar olası olduğu. Bu yüzden virüslerin nasıl güvenli bir şekilde kontrol altında tutulduğunu ve daha da önemlisi bunun bize Wuhan'daki laboratuvar sızıntısına dair bir ipucu verip veremeyeceğini öğrenmek için Boulder'daki Colorado Üniversitesi Aerobiyoloji Laboratuvarı'na geldim. Burası nasıl bir laboratuvar?
2: Misyonumuzun büyük bir kısmı soluduğunuz havadaki zararlı organizmaları yok etmek üzerine kurulu. Laboratuvarımız adeta akciğerler için bir emniyet kemeri görevi görüyor. Şimdi aktif bir laboratuvara gitmek üzereyiz. Anaokulu kuralı geçerli, ellerinizi bir şeye sürmeyin. Laboratuvarımızda ürettiğimiz şeyler bizi ve hayvanları hasta eden ne kadar mikrop varsa hepsinin bir araya geldiği bir suçlu koleksiyonu gibi. Grip, boğmaca, tüberkülozun farklı türleri. Bunları dondurarak saklıyoruz. Böylece ben ya da araştırmacılarımızdan biri istediği anda çıkarabiliyor. Elimizde aklımıza gelebilecek her şeyin tüpler dolusu örneği var. Coliform SARS-CoV-2 hepatit virüsü.
0: Vay canına, inanılmaz.
2: Bir hafta içinde canlı virüs, canlı bakteri, canlı mantar ne isterseniz hazır edebilirim. Soluduğunuz anda sizi zatürre edecek her şey var.
0: Tanrım, gerçekten çılgınca.
2: Evet.
0: Bu kapıdaki her detay resmen diyor ki...
2: İçeri girme.
0: Kesinlikle içeri girme diyor.
2: Aynen öyle.
0: Ama biz giriyoruz.
2: Evet.
0: Heyecanlıyım.
2: Tamam.
0: Biraz tedirginim ama heyecanlıyım. Şu an yürüttüğümüz bu deneyin tehlikesi nedir?
2: Tehlikesi hasta olmanız.
0: Anladım.
2: Tamamdır.
0: Bu ilk görevde virüslerin nasıl taşındığını ve tehlikeli bir sızıntının nasıl meydana gelebileceğini bizzat deneyimlemek istiyorum.
2: İşte burası senin yeni istasyonun. Tamamen izole bir alan. Önünde duran şey ise bir laminer hava perdesi. Böylece dışarıdaki dışarıda kalıyor, içerideki de içeride kalıyor.
0: Bu gerçek koronavirüs mü?
2: Tam olarak.
0: Bunlar da gerçek beyin hücreleri.
2: Evet, onlar da gerçek beyin hücreleri.
0: Vay canına.
2: Burada yapabileceğimiz şey ölümcül dost sınırının neresi olduğunu bulmak.
0: Yani beyin hücrelerini öldürmek için ne kadar koronavirüs gerekiyor?
2: Aynen öyle. Şimdi sıra sende. Derin bir nefes al, koronavirüsü al, kapağını aç ve hazneye boşalt. Şimdi bir cerrah titizliğiyle hareket etme zamanı. Bunlardan 8 tanesini alıp düzgünce sıraya oturana kadar bastırman gerekiyor.
0: Birkaç deneme gerekecek sanki, değil mi? Pekala.
2: Şimdi diğer tarafa geçip virüsünü alıyorsun ve beyin hücrelerine ekliyorsun. Hassasiyet, özen ve dikkat çok önemli.
0: Doktor Hernandez çok ciddiymiş. Bu iş gerçekten cerrah titizliği gerektiriyor. Ufak bir hata bulaşıcı bir virüsün dökülmesine neden olabilir. Biri gerçekten canlı bir virüsü yere dökerse ne olur?
2: Bunun için uyguladığımız bir protokolümüz var. Canlı bir virüsün gerçekten dışarı sızması durumunda neler yapılacağını sana adım adım gösterebilirim.
0: Bu canlı virüs değil, öyle değil mi?
2: Bu örnekteki değil.
0: Ben bir sızıntı simülasyonu yapacağım. Sen de dünyaya hastalık bulaştırmadan bu işten nasıl sıyrılacağımı göstereceksin, öyle mi?
2: Evet, öyle.
0: Şimdiden gerildim. Gerçek virüs bile değil ama şimdiden heyecanlandım.
2: İşte böyle. Şimdi virüsü alıyorsun ve elindeki aleti düşürüyorsun. Bitti işte. Her yere virüs açıldı. Şöyle gel bakalım. Sol arkada bir emici toz şişesi var. Şimdi Andy, yerdeki o beyaz tozla her yeri kaplayacaksın. Tüm sızıntı alanının üzerini kapat. Tamam, şimdi o tozun üzerine bir dezenfektan olan şu bildiğimiz alkolden bolca dök. O alkol toza iyice nüfuz edecek ve canlı virüsleri öldürecek.
0: Doktor Hernandez, bunun gibi bir laboratuvarda en sık karşılaşılan kaza türü nedir?
2: Genelde birinin elindeki cihazı tam kavrayamaması, aleti düşürmesi ya da bir deney tüpünü devirmesidir. Ama laboratuvarda olan laboratuvarda kalır. Yani en azından öyle kalması gerekir.
0: Bu laboratuvarda herhangi bir şeyin dışarı sızmasını önlemek için çok sayıda koruma önlemi içeren katı izolasyon protokolleri uygulanıyor. CIA gözüyle bakarsak burada kaza eseri bir sızıntı yaşanma olasılığını son derece düşük görürüz. Ancak kurallara uyulmadığı takdirde sızıntılar yaşanabilir ve yaşanıyor da.
2: Tamam, ses kontrol Mark.
0: Sesin net geliyor Doktor Hernandez. İzolasyon protokollerinin nasıl işlediğini ve havanın nasıl temizlendiğini bizzat görmek için çılgınca bir şey yapmak üzereyim. Havada aktif olarak virüs dolaşan bir odaya kendimi kapatacağım. Eğer COVID bir laboratuvardan çıktıysa muhtemelen hava yoluyla yayılmıştı. Bu fikri test etmek için hava yoluyla bulaşan virüslerin nasıl davrandığını ve izolasyon alanından ne kadar kolay kaçabileceğini anlamalıyım. Şimdi aerosol odasına giriyorum.
2: Evet öyle. Bu deneylerin amacı grip, koronavirüs, RSV gibi hava yoluyla bulaşan patojenlerin sınıflarda, ofislerde ve benzeri yerlerde havada ne kadar süre hayatta kalabildiğini çözmektir ve o çözümü bulmaktır.
0: Güvenli şekilde yapmam için ne gerekiyor?
2: Önce giyinmene yardım edeyim. İçeride nasıl hissediyorsun?
0: Dünyanın sonu gelmiş gibi.
2: Seni odaya alıyorum. İçeriye küçük, pembe bir bulutun girdiğini göreceksin.
0: Tamam. Aerosol nereden çıkacak?
2: Tam şu delikten. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
0: Şimdiden durum berbat.
2: 3, 2, 1, işte geliyor.
0: Sesi duyuluyor. Hatta görülüyor.
2: Evet, şimdi yayılmaya başladı.
3: Evet.
0: Gerçekten o korku filmlerindeki sahneler gibi hissettiriyor. Kesinlikle ürkütücü.
2: Andy, cihazlar içeride epey bir partikül biriktiğini gösteriyor.
0: İçerideki duman dağıldıktan sonra burada bir bulut olduğunu anlamak imkansız.
2: Filtreleri şimdi çalıştırıyoruz.
0: Anlaşıldı.
2: Yerdeki filtreler aerosolü temizlemek için. Devreye sokacağımız son bir hamle daha var. Tam kafanın üzerinde duruyor. O bir ultraviyole ışığı ve havadaki tüm virüsleri çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirecek ve hiçbir zararı yok.
0: Bir laboratuvardan dışarı bir şey sızsa bile bir sonraki pandemide bizi güvende tutacak olan şey işte bu tür çalışmalar ve bilimsel verilerdir. Ancak bu durum aynı zamanda inanılmaz derecede tehlikeli. Çünkü bu canlı organizmaların doğaya salınma ihtimalini de doğuruyor. Tek bir kişinin protokole düzgün uymaması her şeyin alt üst olmasına sebep olabilir. Vay canına.
2: Nasıl geçti?
0: Vay canına, vay canına.
3: Bu veriler havadaki toplam biyolojik yükün ne kadar olduğunu görmemizi sağlıyor.
0: Mikrop miktarını mı kastediyorsunuz?
3: Evet, yaklaşık 4000 seviyesinde başladın. Ardından yaklaşık 2 dakika içinde seninle birlikte içeride olan o HEPA filtresi partikülleri %75 oranında düşürdü.
0: Sadece 2 dakikada mı?
3: Sadece 2 dakikada.
0: Bu süreci yakından görmek, bu tür laboratuvarların virüsleri hapsetmek için tasarlandığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak en iyi sistemler bile insan faktörüne dayanır ve insanlar hata yapar.
2: Bizim asıl görevimiz hastane ortamlarında, enfeksiyon hastalıkları ve onkoloji servislerinde, bir de ameliyathanelerde havanın dezenfekte edilmesi konusunda insanlara yardımcı olmak. Yani o yaptığımız temel çalışmalar tıpkı buradaki gibi bir laboratuvarda genişletilerek gerçeğe uyarlanıyor. Bir patojeni aerosol haline getirip havada ne kadar süre tutunduğunu test ediyoruz. Buradaki tek fark o kadar yüksek bir izolasyon seviyesinde olmamamız. Ama işimiz yine aynı. Kimseyi rahatsız etmeden havayı hızla dezenfekte etmek. Bu durumlarda rahatsızlık vermemek çok önemli. Karşımızda ameliyat edilen bir hasta insan olacak. Başında da uzmanlar. Yani yollarına çıkacak hiçbir şeye tahammülleri olmaz. Tam da bu laboratuvarda tüm dezenfeksiyon cihazları tavana yakın bir yerde duruyor. Ayrıca filtreler de yerleştirdik. Gerçek bir ameliyathanede olmadan gerçeğe ne kadar yaklaşabiliyorsak o kadar yaklaştık.
0: Yani kabus gibi görünen bu yer aslında gerçek dünyadaki bir hastane ortamının ya da bir okul sınıfının nasıl olacağını simüle etmek için tasarlanmış. Burası bakterileri uygulamalı olarak yok etmeye çalışan bir yer.
2: Kesinlikle öyle, çok doğru. İçerideki insan sayısı, boyları, hatta bu mankenlerin her biri ısıtmalıdır. Böylece tıpkı gerçek bir ameliyathanedeki gibi hava akımını elde edebiliyoruz.
0: İlginçmiş. Demek ki mikrobiyoloji çalışmaları yüksek güvenlikli bir laboratuvarda başlayabilir. Ama orada yaptıklarınızla gerçek dünya her zaman bir olmuyor. Bu yüzden oradaki en iyi uygulamaları alıp gerçekten işe yarayıp yaramadıklarını görmek adına burası gibi bir yerde test etmek zorunlu bir aşama.
2: Tam olarak bunu yapıyoruz. İşleri bu boyuta taşımamızın sebebi de bu. İşin temel mantığını kavradıktan sonra mühendislik tabanlı bir çözüm oluşturabiliyoruz. Ardından test etmemiz gerekiyor.
0: Koronavirüsü bizim neslimizde görülen diğer salgınlardan bu kadar farklı kılan şey neydi?
2: Koronavirüs için kullanılan o terimi hatırla. Havada uçuşan o küçücük parçacığın biyokimyasında çoğu insanın daha önce hiç görmediği bir şeyler vardı. Acaba bu virüs laboratuvarda mı üretildi? Genetik mühendislik sürecinin bir parçası olarak kasıtlı mı salındı? Yoksa bir kaza mıydı? Bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz.
0: Bir laboratuvar sızıntısı ihtimal dahilinde olsa da burada gördüklerim Wuhan'daki protokollerin bu laboratuvardakilerden pek de farklı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla dışarıdan bir sızıntı olduğunu kanıtlayamıyorsam belki virüsün kendine bakmalıyım. Doktor Hernandez takip etmem için bana çok ilginç bir ipucu bıraktı. Covid-19 sıra dışı bir biyokimyaya sahip bir virüstü. Asıl soru şu, bu özellikler doğada görmeyi bekleyeceğimiz türden şeyler mi yoksa bambaşka bir şeye mi işaret ediyorlar?
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hem güzel İstikbal'le.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Keyfin yerine gelsin.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Doktor Hernandez göz ardı edemeyeceğim bir noktaya dikkat çekti. Covid-19'un o sıra dışı biyokimyası. Belki de virüsün kendisi nereden geldiğine dair ipuçları barındırıyordur. Ben de moleküler biyolog doktor Alina Chen'le konuşmak istiyorum. Tıbbi genetik ve vektör mühendisliği geçmişi olan doktor Chen, Covid-19'un kökenlerini inceleyen bir kitap yazdı. Alina, bilim insanları neden yarasalardaki virüsleri incelemeye bu kadar meraklı?
13: Yarasalar insanlardan çok farklı bir bağışıklık sistemine sahiptir. Ve bu sayede kronik virüs enfeksiyonlarına karşı son derece dirençlidirler. Bu yarasa virüslerinden ne kadar çok incelenirse, bu virüsler insanlara sıçradığında bir salgını önlemek için o kadar yeni tedavi yöntemleri veya aşılar geliştirilir.
12: Biraz daha konumdan bahsedelim çünkü bu bana çok ilginç gelen bir nokta. Bahsettiğimiz Wuhan Viroloji Enstitüsü tam olarak burada. Peki ya o yarasalar aslında nereden geldi?
13: Bu bilim insanları yarasalarda SARS virüsü bulmak için adeta tüm ülkeyi didik didik ediyorlardı. Yani SARS-CoV-2'ye en yakın akraba olan virüs yalnızca Wuhan'dan yaklaşık 1600 kilometre uzaktaki Yunan eyaletinde bir mağarada bulundu.
12: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üzerinde çalışılan virüs aslında 1600 kilometreden daha uzakta Yunan eyaletindeki yarasalardan gelmişti. Doğru mu anladım?
13: Evet, bu iki konumun Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün örnek toplama noktaları olduğu biliniyordu. Bu bilim insanları Wuhan'da ya da Çin'in başka bir yerinde benzer hiçbir virüse rastlamamışlardı.
12: Bir yarasa 1600 kilometre yol kat edebilir mi?
13: Fiziksel olarak zaman içinde bunu yapabilir ama yapmıyorlar. Çünkü aralarında pek çok dağlık bölge var. Yani öyle dümdüz bir hat değil.
12: Yani doğal yollarla evrimleşmiş olsaydı Yunan'daki yarasaların diğer gruplara da bulaştırmasını ve virüsün başka yerlerde de bulunmasını beklerdiniz.
13: Evet, kesinlikle.
12: Az önce BSL2 laboratuvarındaydım. Beni ağırlayan bilim insanları özellikle SARS-CoV-2 virüsünün içinde daha önce hiç görmedikleri bir unsur olduğunu söylediler. Nedir bu? Bize COVID-19'un nereden geldiğine dair bir şey anlatabilir mi?
13: SARS-CoV-2 tüm SARS benzeri virüsler arasında benzersizdir. Furin kesin bölgesi adı verilen özel bir yapıya sahiptir. Onu insan hücrelerini enfekte etmede bu kadar etkili kılan şey de tam olarak bu özelliğidir. 2018 yılında Wuhanlı bilim insanları Amerikalı ortaklarıyla birlikte farklı mutasyonları test etmeye çalışıyorlardı. Bu furin kesim bölgelerini SARS benzeri virüslere yerleştirmeyi planlıyorlardı. Amaçları pandemileri önceden tahmin etmek ve önlemekti. Dünyadaki bunca virüs arasından kendine has furin kesim bölgesine sahip olan bu SARS-CoV-2 virüsünün tam da Wuhan'da ortaya çıkması gerçekten çok çarpıcı bir tesadüf.
12: Olaya olasılık çerçevesinden baktığımda bu tesadüf göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Ancak büyük tesadüfler bazen insanı henüz tam olarak kanıtlanmamış kalıplara veya sonuçlara götürebilir.
13: Bu planlar 2021 yılında Amerika hükümetinin içinden sızdırıldı. Mart 2020'de nüfuzlu bilim insanları COVID-19'un laboratuvar kaynakları olmasına dair mantıklı hiçbir senaryo olmadığını söylüyordu. Ancak o günden bu yana bilim insanlarının özel e-postaları ve mesajları mahkeme kararıyla incelendi ve şimdi görüyoruz ki aslında bizzat laboratuvar kökenli bir senaryo üzerinde duruyorlarmış.
12: Virüsün laboratuvardan çıkma ihtimalinden bahsetmeye başladığınızda bu durum size ve itibarınıza nasıl yansıdı?
13: Evet, insanlar komple teorisyeni olduğumuzu söyleyerek bize saldırıyordu. Çok can sıkıcı tweetler aldım. Öte yandan birçok saygın biyolog bana mesaj atıp sana katılıyoruz demeye başladı ama hiçbiri bu duruşunu açıkça dile getirmedi. Çünkü itibar sarsılması riski gerçekten çok büyüktü. Ve bunu göze alamıyorlardı.
12: Bu durum doğal yayılma ihtimalini ortadan kaldırıyor mu?
13: Hayır. Göz ardı edilemeyecek ve en çok kabul gören doğal köken hipotezine göre, güney bölgelerindeki yarasalar ara bir konağı, yani başka bir hayvan türünü enfekte etti ya da doğrudan Wuhan'daki bir insana bulaştırarak orada bir salgın
12: yaratmıştı. Sizce neden COVID-19'un kökeni etrafında hala bu kadar çok komplo teorisi dönüyor?
13: COVID-19 yüzünden 20 milyon insan öldü. Bunu öylece göz ardı edemezsiniz ki. İnsanların gerçeği bilmeye hakkı var. 2023 yılında Wuhan laboratuvarını COVID-19'un kökenine bağlayan verilerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören COVID kökenleri yasası oy birliğiyle kabul edilmişti. Ancak istihbarat topluluğu iki hükümet dönemi boyunca bu verilerin gizliliğini kaldırmayı reddetti.
12: Ben galiba biraz kötü oldum. Kameramı bir saniyeliğine kapatacağım.
13: Tabii.
12: Tamamdır. Bütün bunların ne kadar... önlenebilir olduğunu duymak beni çok fena yaptı. Ortada 20 milyon ölü var. Ama hala güvende değiliz. Üstelik bir zamanlar ben de bu tarz sırları saklayan taraftaydım. Yıllardır komplo diye bas bas bağıran insanlar bu konuda haksız çıkmaktan ziyade haklılığa çok daha yakınlar. Teşekkür ederim. Alina, anlattıklarını hazmetmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Söylediklerinin büyük kısmı benim için yepyeni bilgilerdi ve beni derinden etkiledi. Yaptığın çalışmalar için sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
13: Ben teşekkür ederim Andy.
12: Dr. Chen laboratuvar sızıntısı teorisi için ikna edici bir tablo çiziyor. Ancak ikna edici olması kesin olduğu anlamına gelmez. Hala cevaplanmamış sorular var. Birçok kişi COVID'in nereden geldiğini açıklamak için hala doğal yayılma teorisini savunmaya devam ediyor.
14: Üç evrimsel biyolog Michael Burby, Chris Anderson ve Eddie Holm tüm verileri inceledi. Durum bundan net olamazdı. Wuhan pazarının batı bölümünde gerçekleşen hayvandan insana bir yayılma vakası. O zaman Amerikan halkının üçte ikisi neden bunun laboratuvar sızıntısı olduğunu düşündü? Bence bunu hayal etmesi daha kolay. Haliyle iş siyasete döküldü.
12: Şunu da unutmamak gerek. Dünya genelindeki bilim insanları virüsü araştırıyor ve çoğunlukla doğal kökenlerden gelmiş olabileceği konusunda hemfikirler. Fakat bir bit yeniği var. Çünkü bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gen dizilimleri büyük oranda Çin'in kontrolündeydi. Bunlar Wuhan'dan veya salgının ilk görüldüğü bölgelerden bağımsız kaynaklarca toplanmış örnekler değil. Dolayısıyla bilim insanları hemfikir olsa bile bu fikir birliği kısıtlı bilgilere dayanıyor. Veriler eksik olduğunda şüpheye her zaman yer kalır. Bu da insanlarda virüsün çıkış hikayesinin çok daha karanlık olup olmadığı sorusunu uyandırdı. COVID-19 biyolojik silah araştırmalarının bir ürünü olabilir miydi? Covid'in doğadan gelme ihtimalini inceledim ve laboratuvar ortamındaki bir kazanın nasıl gerçekleşebileceğini test ettim. Ancak değerlendirmem gereken bir ihtimal daha var. Ya bütün bunlar bir kaza değilse? Süregelen jeopolitik üstünlük yarışında küresel süper güçler avantaj elde etmek için her yola başvuruyor. Çin sivil askeri füzyon adını verdiği bir strateji izliyor ve mantığı da basit. Batı'nın askeri gücünü dengelemek için bilim ve teknolojiyi birleştirmek. Bilimin Çin'in askeri emellerinin merkezinde yer aldığını bildiğimize göre buna biyolojik silah araştırmaları da dahil mi?
15: Biyolojik silah.
12: Covid-19 bu askeri projenin bir ürünü olabilir mi? Bu pandeminin başlarında özellikle de Hindistan gibi Çin'in rakipleri arasında hızla yayılan bir teoriydi.
16: Wuhan virüsü bir biyolojik silah mıydı? En ölümcül koronavirüsü mü yapmaya çalışıyorlardı?
12: Çin'in tüm Asya'daki tek süper güç olma kararlılığı göz önüne alındığında bu hiç de yabana atılacak bir fikir değil. Bu yüzden söz konusu soruyu tartışmak üzere Çin uzmanı Henrietta Levin'i davet ettim. Eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi. Şu anda Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli uzman. Çin, Covid salgınına yol açacak bir biyolojik silahı kasıtlı olarak üretmiş olabilir mi?
17: Çin Komünist Partisi'nin temel felsefesi ülkede olup biten her şeyi kontrol altında tutmaktır. Çin, başka her şeyden ziyade en çok kendi içindeki istikrarsızlıktan korkar. Çin hükümetinin Covid'e verdiği tepkide bile toplumsal kontrolün boyutlarının ne kadar inanılmaz olduğunu görebilirsiniz. Yani evinizden çıkıp çıkamayacağınız devlet destekli bir uygulamanın size ne söylediğine bağlıydı. Pencerelerinizin önüne kadar gelen dronlar görüyordunuz.
18: Dikkat dikkat! Bu mahallede sokağa çıkma yasağı başlamıştır.
17: Bu durum pek çok Çin vatandaşını gerçekten şoke etti. Öyle ki Covid, Çin'de yıllar sonra ilk kez sokaklarda örgütlü protestoların yapılmasına neden oldu. Sadece bu bile bana Covid'in Çin'in pek de işine yaramadığını gösteriyor.
12: Çin'in Covid'i kasıtlı olarak yaydığını düşündürecek bazı avantajlar elde edilmiş olamaz mı?
17: Pandeminin başlarında İtalya'nın çok ağır bir darbe aldığını unutmayalım. Evet. Çin, İtalya'ya tıbbi malzeme bağışlayarak adeta büyük bir gövde gösterisi yaptı. Haliyle muazzam bir minnettarlık dalgası gördünüz. İtalya bir G7 ülkesi. Yani bu Pekin yönetimi için epey büyük bir siyasi başarıydı. Pandeminin ilerleyen dönemlerinde ise Çin'in tüm dünyaya devasa miktarda aşı ve kişisel koruyucu ekipmanı ihraç ettiği 6 aylık kritik bir süreç var.
12: Sağlık diplomasisi yani.
17: Evet. Üstelik Amerika o dönemde kimseyle aşı paylaşmıyordu. Bu durum Çin için muazzam bir kazanç oldu. Peki nüfuslarını arttırmak için bir krizden faydalandılar mı? Kesinlikle evet. Ancak bu virüsün Çin'in kendi içinde yol açtığı o büyük kaos, Pekin yönetiminin asla isteyeceği bir şey olamazdı.
12: Biyolojik silah üretme hevesi uğruna her şeyi kaybetmeyi göze almak pek mantıklı gelmiyor zaten. Elimizdeki bilgilere bakılırsa Covid-19 pek de biyolojik silah tanımına uymuyor. Fakat bu ihtimali elemek soruşturmayı bitirmiyor. Sadece sorunun yönünü değiştiriyor. Eğer amaç askeri güç elde etmek değilse, arkasındaki asıl motivasyon ne olabilirdi? Bazı insanların işaret ettiği tek bir cevap var. Para.
19: İlk başarılı Covid-19 aşısını üreten şirket çok zengin olacak. Milyarlarca dolarlık bir gelirden bahsediyoruz.
20: Firma bu sene 59 ila 65 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak. Sadece 15 milyarı Covid-19 aşılarından gelecek.
21: Halüsinasyon mu görüyorum? Ne?
12: Küresel çapta tıbbi bir buluştan şirketlerin para kazanmasında sıra dışı bir durum yok. Ancak ortadaki risk bu kadar yüksek ve kar bu kadar büyük olunca kafalarda soru işaretleri oluşmaya başlayabiliyor. Zaten korku ve belirsizliğin kol gezdiği bir dönemde bu sorular hızla bambaşka bir boyuta evrilebiliyor. Koronavirüs yayıldıkça ve ölü sayısı arttıkça korku ve paranoya da aynı hızla tırmandı. Piyasada aşının aslında bir aşı olmadığına dair komple teorileri türemeye başladı.
15: Planlanmış bir düzen.
12: Belki de amaç nüfusu takip etmek ve devlet kontrolünü artırmaktı. Olayların bu versiyonunda pandemi bir kaza değildi. Her şey bir tezgahtan ibaretti. Peki böyle bir iddia ne kadar olası? Bunu öğrenmek için tam da bu komple teorisinin merkezinde kalan biriyle buluşmaya gidiyorum. Biohacker Emil Graf'sa kablosuz tanımlama ve kimlik doğrulama amacıyla radyo dalgası teknolojisini kullanan tıbbi açıdan güvenli radyo frekans implantları üreten bir şirket işletiyor.
0: $11.53.
2: Tamam, temas ödeyeceğim.
0: Olağanüstü bir şey.
2: Evet.
12: İnanılmaz bir şey.
2: Evet, evet.
12: Derinin altında ışık mı yandı?
2: Evet, bazen tam yerini unutuyorum. Telefonumda geçiş anahtarı olarak kullanırken yaklaştırdığımda böyle ışığı yanıyor.
12: Covid ile radyo frekansı arasındaki o bağlantıyı ilk ne zaman duymaya başladın?
2: Neredeyse salgının ilk günlerinde başladı. Bill Gates destekli bir şirketin içinde radyo frekansı çipi barındıran şırıngalar ürettiğine dair bir iddia ortaya atıldı. Buradaki asıl amaç tıpkı bir kargo takibi gibi aşı dozlarını ve dağıtım sürecini izleyebilmekti. Ama harita üzerinde anlık konum belirleme gibi bir takip kesinlikle söz konusu değildi. Bu sadece tedarik zincirini izlemekti ama insanlar Bill Gates, mikroçipler diye düşünerek her şeyi birbirine bağladı.
22: İddiaları o kadar aptalca ki yalanlamak bile zor geliyor.
2: Bu durum aslında tamamen teknolojiye dair bir bilgi eksikliğinden ve güvensizliği körüklemeye çalışan insanlardan kaynaklanıyor. Haliyle her şey bir komplo teorisi malzemesi haline geliyor.
12: Yani aşıya zaten şüpheyle yaklaşan insanlar bu sefer arkasında art niyet aramaya başladı.
23: Milyonlarca insanı öldürecekler. Aşıyla zaten bunu başardılar.
24: Gittiğim her yerde her şey Bluetooth üzerinden bana bağlanmaya çalışıyor.
25: Covid-19 aşısı insanları manyetik mi yapıyor?
23: İşte manyetik kol.
12: Burası gerçekten de komplo teorileri için tam bir fırın işlevi görmeye başladı. Bu teknolojinin detaylarına seninle biraz daha inmek istiyorum.
2: Olur tabii.
12: Ama bunu halka açık bir restoranda yaparsak insanlar rahatsız olabilir. Benimle bir yere kadar gelebilirsin.
2: Evet, tamamdır, gidelim.
12: Hadi öyleyse.

0: albüme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
1: Gol be gol.
2: Yemek sepeti. 25 yıldır hep seninle.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
11: kartım hadi. Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Pekala.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: yerinden birini test etmek ve bir aşı vasıtasıyla vücudumuza gerçekten çip enjekte edilip edilemeyeceğini görmek istiyorum.
1: İşte asıl kitimiz bu. Şu küçük iğne. Aslında silindir şeklindeki implantın kendisi.
0: Buna küçük iğne denemez herhalde. Bununla spagetti bile süzebilirim.
1: Evet, evet yaparsın. Ama bu teknolojiyi içine sığdırabilmek için gereken boyut bu. Diğer taraftaysa aşı için kullanılacak standart bir iğnemiz var, görüyorsun.
0: Yani aklımıza gelebilecek herhangi bir aşıda karşımıza çıkan o küçük arkadaş bu.
1: Aynen öyle.
0: Bu ikisinin uzaktan yakından alakası yok.
1: Kıyaslanamaz bile.
0: Devasa bir iğneymiş.
1: Evet, içindeki o LED ışığı da barındırması gerektiği için normalden daha büyük.
0: Sakın bunu evde denemeyin.
1: Dediğim gibi hemen derinin altında kalıyor, yani topu topu birkaç milimetre derinde. Yerleştirdik. Ardından iğneyi çıkardık. İşte bu kadar.
0: Bu elimde nereye yerleşecek?
1: İşaret parmağıyla baş parmak arasındaki tarak kemiklerinin altındaki dokuya. Şurada hafif bir şişlik hissediyorsun değil mi?
0: Vay canına.
1: Tıpkı benim elimdeki şu şişlik gibi.
0: Bu çok garip. Ben şu boyuttaki anahtarlıklarla çalışmaya alışkınım. Demek ki bu çipin içinde daha önce bu tarz bir cihazda bulunan şifreleme yöntemleri ve kimlik doğrulama anahtarı yer alıyor.
1: Evet.
0: Bu iki cihazla sadece kullanıcının bu taramaya gerçekten izin verdiğini doğrulamak için var. Yani bir vericiyle ya da aktif bir takip sistemiyle aynı şey değil.
1: Aynen öyle.
0: Covid aşısı etrafındaki komple teorisi, insanların vücuduna rızaları olmadan onları 7/24 takip edebilecek bir şey yerleştirildiği yönündeydi. Yani bu çip o tarz bir şey mi?
1: Hayır, bunların menzili bunlara kıyasla devasa kalan anahtarlık ve kartların bile son derece kısıtlıdır. Çünkü bir güç kaynakları yok. Enerjilerini tamamen okuyucunun yaydığı manyetik alandan alıyorlar.
0: Yani bu şey sadece yakınına bir güç kaynağı geldiğinde mi tepki veriyor?
1: Evet, tam olarak öyle. Bu yüzden Çin gibi tüm halkını gözetim altında tutmak isteyen hükümetler bu yönteme hiç başvurmadı. Çünkü tamamen kullanışsız. İnsanların her adım başında yanına gelip elini okutması gereken okuyucular kuramazsınız. İşe yaramazsın. Bir de insanın içine bir şey yerleştirseniz bile çekip çıkarabilirler.
0: Peki bir halkı nasıl takip edersiniz?
1: Eğer art niyetli bir güçseniz çevrede hali hazırda ne olduğuna bakar ve insanlara şarjını bizzat kendilerinin doldurduğu bir cihaz verirsiniz. Yani cep telefonlarını.
0: Devlet tarafından takip edildiklerine inanan insanların bu durumu sosyal medyada tam da kendi telefonlarını kullanarak paylaşmaları ne büyük ironi.
1: Evet.
0: Bu da devletin sizi takip etmesi için en iyi ve en kolay yoldur. Çipe bile gerek yok.
1: Kesinlikle.
0: Önümdeki kanıtlara bakıp bunları Covid aşısının içinde bir mikroçip taşıdığı teorisiyle sınadığımda, bunu yapmanın bilimsel olarak ne kadar imkansız olduğunu net bir şekilde görebiliyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdiye kadar birlikte yürüttüğümüz tüm soruşturmalar arasında bu tam anlamıyla duygusal bir hız treni gibiydi. Çok duygusal ve tartışmalı bir konu olduğundan bir CIA yöntemine başvurmalı ve yalnızca gerçeklere odaklanmalıyız. Covid'in kökenine dair en güçlü ve en zayıf açıklamaları belirlemek için bu matriste incelememiz gereken 4 tane teori var. Çok güvenilir uzmanlara ulaştık ve bir olasılık matrisini değerlendirirken her şeyden önce kaynağın güvenilirliğini göz önünde bulundurmanız gerekir. İlk olarak COVID-19'un bir şekilde halkı takip etmek için planlandığı iddiasıyla başlayalım.
2: Planlanmış bir düzen.
0: Derisinin altına mikroçip yerleştirmenin ne demek olduğunu bizzat deneyimleyen biriyle konuştuk ve pilli metal bir çipi bir aşının içine gizleyemeyeceğinizi çabucak anladık. Bu yüzden bu fikre düşük bir olasılık puanı verdik. Bu da bizi Çin'in biyolojik silahı olduğu iddiasına götürüyor.
2: Biyolojik silah.
0: Gizli bir biyolojik silahın kasıtlı olarak salınmasının Çin'in bilinen tüm çıkarlarına ters düştüğünü gördük. Dolayısıyla bu teori en düşük olasılık skorlarından birini alıyor. Gelelim üçüncü teorimiz olan doğal yayılmaya.
2: Doğal yayılma.
0: Virüslerin en nihayetinde onları insanlar arasında son derece bulaşıcı hale getiren doğal bir evrim sürecinden geçtiğini doğrulayan çok güçlü kaynaklarımız var. Ancak birçok uzman, virüsün sıra dışı biyokimyasının onun doğadan gelmemiş olabileceğini işaret ettiğini açıkladı.

0: açıkladı. Covid için doğal bir açıklama mümkün olsa da en yüksek olasılık bu olmayabilir. Dördüncü yani son teoriye geldik.
1: Laboratuvar sızıntısı.
0: Kaza eseri bir laboratuvar sızıntısı. Bu spesifik virüsün izinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmalara kadar sürülebileceğini gösteren belgelere ulaştık. Bu durum sızıntıdan kesin olarak emin olduğumuz anlamına mı geliyor? Hayır. Ancak elimizde bunun güçlü bir açıklama olduğunu gösteren somut kanıtlara sahip birçok sağlam kaynak var. İşte olasılık matrisimize baktığımızda, bugünkü halka açık kanıtlara dayanarak COVID-19'un nereden geldiğine dair en mantıklı değerlendirme budur. Bir sonraki pandeminin ne zaman çıkacağını veya neye benzeyeceğini kimse bilmiyor. Ancak küresel bir kriz anında bilgi kirliliğiyle, güvensizlikle ve yalanlarla erkenden mücadele etmekte hepimize düşen bir görev var. Covid biyolojik bir salgın olarak başlamış olabilir. Ancak ardından gelen kopukluk, şüphe ve korku virüsün kendisinden bile daha hızlı yayıldı. İyi haber şu ki çaresiz değiliz. Virüsü takip etmek için kullandığımız aynı araçlar, yani kanıt, şeffaflık, merak ve eleştirel düşünme, bilgi kirliliğiyle savaşmamıza da yardımcı olabilir. Çünkü belki de COVID'in ardındaki asıl ders, sadece virüslerin nasıl yayıldığı değil, gerçeğin çok daha hızlı yayılmasının ne kadar hayati olduğudur.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
3: değerinde Trinksat. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Mutfaklarınız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bellissimo.
2: Evladım. Gel bir sil bırakalım gel.
1: Ragazzi, mi hanno appena.
3: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
4: Açıp olmayalım.
5: Güvendiğimiz yere gidelim.
2: Pisti.
6: Pisti.
1: Ragazzi, sono una nuova macchina.
7: Usta, koklu herhalde canı çekti.
8: Biz de opete çekelim.
9: İs is baslama.
10: Afiyet olsun.
1: Ragazzi, selfie.
11: Geldi çıtır çıtır festi.
1: Festi.
12: Tatlılar.
13: Festi.
1: Enfesti. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
2: Opet diyor. O zaman.
14: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
1: Festi, enfesti.
14: Opetlerde. Festi.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
16: Terliyorsun. İşte limon mucizesi.
17: Terledin
16: mi? Çözüm karbonatta.
17: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
20: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi. Kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti. Ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Şu an internette olmak heyecan verici değil mi?
2: Ha, kesinlikle öyle. Yani bu inanılmaz. Ve bununla ilgili en inanılmaz şeyse şu an yolun başındayız. Her şey daha yeni başladı. Elektronik ticaret dünyasında imkansızı gerçekleştiriyoruz. Pek çok alanda ilerleme kaydediyoruz. 20. yüzyılın sonunu yaşamak için harika bir dönem.
3: Dünya tarihinde çok az kişi insanlığı bu kadar derinden etkileyebildi.

0: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış başarılı.
2: Bölüm 1. Altına hücum 1994-2001.
3: 1990'lardan önce internet, ordu, mühendisler ve bilim insanları tarafından kullanılırdı. Sıradan insanların internete erişimi yoktu. Hikayemiz eski Amerikan Başkan Yardımcısı Al Gore'un dünyayı değiştiren yasayı açıklamasıyla başlıyor.
4: Bilgiye özgürce ulaşma olanağının ülkemizin geleceği için önemli olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.
5: 90'ların başında interneti daha geniş, daha güçlü ve yüksek kapasiteli hale getiren bir dizi karar verildi.
4: Bilgisayarlar bize bilgiyi tarihteki hiçbir medeniyetin yapamadığı kadar verimli bir şekilde işleme olanağı sunacak.
5: Ayrıca bir ticaret kapısına dönüşmeyi de mümkün kıldı.
4: Bunun önünde duramayız ve durmayacağız da. Ve halkın faydasına olacak şekilde gelişmesini sağlayacağız. Çok teşekkür ederim.
5: Ve bu gelişme büyük bir dönüşüm için kapı aralamış oldu.

0: Mal varlığı ediniminde olağan dışı bir artış oldu. Bahsettiğimiz şey, zirvedeki bir avuç insanın turnayı gözünden vurarak bir anda zengin olup bankalara koşması değil. BBC'de o zamanlar deniz aşırı muhabiri yoktu. Bu pozisyonu ben icat ettim diyebilirim. Adı da Kuzey Amerika Ticaret Muhabiri oluverdi. Mal varlıklarının olağan dışı bir büyüme göstermesinden bahsediyoruz. Elimizde geniş tabanlı bir para kazanma makinesi var. Konumuz tam da bu. Artık ekonomiye yeni bir oyuncu girmişti. Ama açıkçası dürüst olalım, hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey. Koca bir hiç.
1: İnternet gerçekten harika ve her gün bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tabii bağlanmayı öğrendiğiniz zaman her yerde web siteleri görmeye başlayacaksınız.
2: Web sitesi ne? Apartmanlar falan mı var içinde?
3: Başta hepimiz şaşırmıştık.
4: Nasıl? Mektup mu yazıyorsun?
5: Hayır,
4: yani?
5: İletişim için kullanılıyor galiba. Kanalımızdaki yazarlar ve yapımcılarla konuşabiliyorlar. Erasın, sen açıklar mısın?
3: Wall Street'teki yatırımcılar bu yeni gelişmeyi nasıl paraya çevireceklerini merak ediyordu.
6: D-Show, Wall Street'teki bir yatırım firmasıydı ama diğer eski firmalardan farklıydı. Bilgisayar devrimi Wall Street'i değiştirdiği sırada yeni kurulmuştu. Analitik hareket eden, verileri esas alan, günümüz şirketlerine benzer bir yerdi. O zamanlar böyle firmalar azdı.
3: Bu noktada şehrin 29 yaşındaki dahi çocuğuyla tanışıyoruz. Jeffrey Preston Bezos'la.
6: Jeff Bezos devasa açık ofisin ortasında duruyordu. Ona piyasada yer edinmeye başlayan online alışveriş ağının finansal potansiyelini sordular. O da her iyi Wall Street analisti gibi rakamlara gömüldü ve potansiyelin büyüklüğünü keşfetti.
7: Jeff'i en son dün gece gördüm. Seattle'da yemek yedik.
3: Joshua ve Jeff 12 yaşından beri yakın arkadaş.
7: Bezos J ismi işte burada. Bu da fotoğrafı. Dev gözlükler ve yele gibi bir saç. Üniversiteden sonra Jeff Wall Street'te kendine bir iş buldu. New York'ta yaşamaya bayılmıştı. Sosyal hayatı çok canlıydı. Kalabalığı severdi. Çok fazla birlikteliği oldu. Bir keresinde bir kız görmüş ve hemen çıkma teklif etmiş. Kız kabul etmiş. Randevu da çok gerginmiş. İçeceğini tazelerken hepsini kızın yemeğine döküvermiş. Hepsini. Bardağı tutamadığının farkında bile değilmiş. Vay be, bu çok garip oldu. İkinci bir randevuya ne dersin diye sorunca da kız hayır sanmıyorum demiş.
3: Jeff birlikte çalıştığı McKinsey ile çıkmaya başladığında işler daha iyi gitti. 6 ay içinde evlendiler. İşinin başına döndüğünde internetten kazanabileceği parayı görüp çok şaşırdı. McKinsey ile birlikte büyük bir riske soyundular.
7: Bir gün beni aradı. McKinsey ve ben işten ayrılıyoruz. Seattle'a yerleşip şirket kuracağız dedi. Güzel dedim. Peki ne yapacaksınız? Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordum. Kitap satacağız dedi. Ve ekledi internetten. İnternet nedir dediğimde güldü ve bana internetin ne olduğunu anlattı. Jeff dedim, neden birileri senden bir şey alsın ki? Diğer herkesten daha çok kitabımız olacak dedi.
3: Jeff ve McKinsey eşyalarını arabaya yükleyip ülkenin ta öbür ucuna. Vergilerin düşük, teknoloji uzmanlığının yüksek olduğu Seattle'a gitti. Küçük bir mahalledeki küçük bir evde Amazon'u kurdular.
8: Adınız nedir?
9: Adım Jeff Bezos.
8: Ünlü olma sebebiniz nedir?
9: Ben Amazon'un kurucusuyum.
8: Amazon.com'u kurma fikri nasıl doğdu?
9: 3 yıl kadar önce New York şehrinde bir hedge fonu bünyesinde çalışırken, internet kullanımının yılda %2300 arttığına dair bir istatistikle karşılaştım. Daha sonra bu büyüme bağlamında kullanabileceğim bir iş planı hazırlamaya karar verdim. Kitapları seçtim çünkü internet alışverişi için en iyi ürünler olduklarını düşünüyordum. Aklımızda 20'ye yakın satışa uygun ürün vardı. Bir liste yapmıştık. Kitaplar diğer tüm ürün kategorilerinden daha fazla ürüne sahiptir. Bu kadar ürüne sahip olduğunuzda İnternette başka hiçbir şekilde var olamayacak bir mağaza kurabilirsiniz.
8: Yakında tarihi internetten önce internetten sonra diye ayırır mıyız?
9: Öyle bir şey yapacak mıyız bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Tarihte ilk kez bütün gezegeni kapsayan bir iletişim yöntemimiz var. Ve bu bence çok değerli bir şey. Oldukça vurucu.
8: Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
9: Benim için zevkti. Teşekkür ederim.
3: Jeff'in web sitesi büyüyordu. Sadece bir ayda ABD eyaletlerinin tamamına ve 45 farklı ülkeye satış yapmaya başlamıştı. Artık elemanlara ihtiyacı vardı ve gideceği kişi belliydi. Seattle'daki en büyük işverenlerden biri ve dünyanın en genç milyarderi olan Bill Gates.
10: İşletme bölümünden mezun olur olmaz Microsoft'a girdim. Bill o zamanlar çılgın bir dahi olarak anılırdı. En bilinen huyu da inanılmaz derecede sinir bozucu biri olmasıydı.
11: Hala anlamıyorsunuz. İşin temelini bile anlamıyorsunuz.
10: Böylelerinin sizi dünyanın en aptal insanı yerine koymak gibi bir tavrı vardır. Bu ukala tavırlar şirkette yankılanır dururdu.
11: Hayır, kafalar karışmış. Hiç düşünmüyorsunuz. Bir cheeseburger ve ufak kola alacağım.
1: Bilgisayarın milyarder dahi çocuğu, biraz Albert Einstein, biraz Thomas Edison. Pek de beklediğiniz gibi durmuyor, öyle değil mi?
12: Ortam gerçekten vahşi bir orman gibiydi. Ve Bill sürünün lideriydi. Uçakla bir yere konuşma yapmaya gidiyorduk. Yolda boş vaktimiz vardı. Dünyadaki her şeye sahip olma imkanın olsa ne isterdin diye sordum Bill. Ne zaman soru sorsanız bir anda ciddileşir. Bana doğru eğildi ve ne olduğunu söyleyeyim. Çağdağ tarlasındaki çocukların imzalı bir kopyası dedi. Bulamadı mı? Sorun nedir diye sorduğumda dünyada sadece 3 tane imzalı kopya var ve sahipleri satmaya niyetli değil dedi. Ve o klasik Bill tavrıyla eğildi. Öne arkaya sallanarak devam etti. Ama biliyor musun? Onlar da bir gün ölecek. İşte o zaman çocukları o kitapları satacak. Peki dedim.
3: Bill 1995'te dünyanın en zengin adamıydı. Bu büyük bir şanstı çünkü gelmiş geçmiş en büyük ürününe $200 milyon yatırmak üzereydi.
13: Windows 95'in kullanımı öyle kolay ki bir talk show sunucusu bile onu çözebilir.
14: Dur. Burada görev çubuğu var, aşağı inelim. İşte ufak çubuk burada, buna tıklıyorsun. Fikrimi değiştirirsem de buraya tıklıyorum. Bill Clinton'dan bile daha hızlı fikir değiştirebilirim. Şuna bir bakın ha.
3: Ancak Microsoft başarının zirvesine oturmuşken Bill ve ekibinin canını sıkan bir şey vardı.
12: Windows'a yoğunlaşmıştık. Windows'un ilk versiyonunu 88 ya da 89'da piyasaya sürmüştük. Windows 95'lere en büyük adımımızı atmıştık. Ama sonra internet denen bu garip şey ortaya çıkıp geldi. Planlarımızı alt üst etti. Ama bu teknoloji endüstrisinde her zaman yaşanabilecek bir şey.
3: Bill'in canını sıkan tek şey internet değildi.
10: Telefonum çaldı. Jeff diye biri arıyordu. Amazon'a gitmekteki ilk sebebim kitap dükkanı ve teknoloji şirketi olmasıydı. Diğeri ise o zaman bile bu sistemin yükseleceğini öngörebiliyordum. İnsanların birkaç tıkla sipariş verip birkaç gün içinde de başka hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir kitabı kapılarında bulacaklarını hayal edebiliyor ve buna bayılacaklarını biliyordum. Sanırım ben şanslıydım ve en azından böyle ifade edebilirim. Çünkü şirketten ayrılacak olmam Bill'in dikkatini çekmişti. Beni ofisine çağırdı ve Microsoft'tan ayrılıyorsun. Burada iyi işler yaptım. Şirket iyi durumda. Gerçekten bana kimsenin duymadığı ufak bir internet sahasında çalışmak istediğini mi söylüyorsun? Bu hayatımda duyduğum en aptalca karar olabilir. Bu sözlerini çok düşündüm. Bu iş tutarsa muhteşem olacaktı ve başlangıcından itibaren bir parçası olmak gerçekten çok cazip gelmişti.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Buraların redlisiyim.
24: Nerelerin mi?
23: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
25: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
26: Très bien.
23: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Amazon'un merkez binası nerede? Halkla İlişkiler Departmanı bize Pike ve Pine'ın arasına 2. cadde 1516 numaraya gelmemizi söyledi. Rinci'yi film dükkanını, peruk mağazasını ve Çin restoranını geride bıraktık ama henüz göz alıcı bir yapıya rastlamadık. Sonra birkaç tekinsiz tip ve Columbia adında eski bir bina gördük. Kapısında 1516 yazıyordu. İçeri girdik ve işte oradaydı.
4: İlk iş günümde kendimi harap bir binada buldum. Asansörün çalışıp çalışmadığı bile belli değildi. Ofisimi gösterdiler. Abartmıyorum, bir dolap kadar ya vardı ya da yoktu.
3: Üst katta pek teknoloji merkezi gibi durmuyor. Bir şirketten ziyade öğrenci yurdu gibi.
4: Jeff ta en başından beri tasarruflu alışveriş kültürünü yansıtması gerektiğini biliyordu. Bu kültürün etrafında bir sembol yaratması gerektiğinin farkındaydı.
3: Masanla ilgili bir şey duydum.
5: Bu aslında benim ilk masam.
3: Hadi canım.
5: Ne?
3: Daha iyisini alacak param var.
5: Bu bir sembol. Bu müşterilere faydalı olacak şeylere yatırım yapıp geri kalan şeylere yapmadığımızı gösterir.
3: Temiz halı da lazım değil galiba.
6: Jeff muhabire ofisini gezdirdikten sonra bir de göz bebeğini gösteriyor. Okuyucuların almak isteyeceği bir sonraki kitabı tahmin eden bir algoritma.
5: Dokunulmazlar, yabancı kucak, yaz ortasında ölüm, Plüton'da kahvaltı, bir komünistle evlendim.
3: Gerçekten çok güzel bir şey. İki tanesini bir dükkandan aldım bile.
5: Bunun sebebi seninle aynı alım geçmişine sahip kişiler. Senin elektronik ruh eşinde onları aldı.
3: Bu biraz korkutucu. Bu kitaplardan çoğunu okudum. Yani ne zaman senin siteni kullansam benimle ilgili daha çok bilgiye mi sahip olacaksın?
5: Evet.
3: Çalışanlarından biri her gün müşterilerinle ilgili yarım gigabayt veri topladığını söyledi. Yaklaşık 350 diskete

0: sığacak bir veriymiş. Peki bu bilgileri ne yapacaksın?
1: Bu keşfetmediğin kitapları tahmin etmemize ya da tahmin etmeye çalışmamıza olanak sağlıyor.
2: Jeff, ölçümler üzerine kurulu olduğumuzu söyler. Yani ne zaman bir müşteri siteye giriş yapsa, her hareketi takip edilip kaydedilir.
3: Sahip olunması çok değerli bir bilgi bu.
2: Amazon sadece okurlara en güncel, çok satan kitapları ulaştırmıyor, bilgileri de biriktiriyordu. Artık sürekli gözlendiğimiz bir çağda olduğumuz için garip gelmiyor. Ama 1996'da böyle değildi. Bütün bu fikirlerin bir algoritmaya dönüştürülmesi gerekiyordu. O zaman böyle düşünen kimse yoktu.
4: Ama teknolojinin sağladıkları Jeff'i her zaman büyülemişti.
5: Çocukken nasıl biriydin?
1: Çocukken mi? Ben sanırım sosyal olarak biraz uyumsuz ve inek bir çocuktum.
5: Neden?
1: Neden mi?
5: Hangi anlamda?
1: Bilmiyorum. Mesela Susam Sokağı yerine uzay yolu izlerdim, anladın mı? Ve bazen
5: bilim kurgu hayranı.
1: Okuldan çıktığımızda çocuklarla bir araya gelirdik ve uzay yolunu canlandırırdık. Ben her zaman bilgisayar olmak isterdim yani.
4: Jeff hayatının ilk 3 yılını annesi Jackie'nin yanında babasız olarak geçirmiş.
6: Jackie Bezos tanıdığım en güçlü insanlardan biriydi. Jeff'i 17 yaşında dünyaya getirmiş. Üniversitedeki derslere bebeğiyle birlikte gitmek zorunda kalmış. Epey zor bir durum.
4: Jackie daha sonra Jeff'i evlat edinip ona soyadını verecek Mike Bezos'la evlendi.
6: Jeff'in babası daha 15 yaşındayken Küba'dan buraya gelmiş. Babanız baskıcı bir rejimden kaçıp gelmişse, siz de hayatı ciddiye alırsınız.
1: O benim babam. Tek bir babam var. Gerçek babam o ve onu çok seviyorum.
4: Amazon büyüyordu ama Jeff'in istediği kadar hızlı değil. Daha fazla paraya ihtiyacı vardı. 1996'da John Doerr isimli teknoloji şirketlerini destekleyen bir yatırımcıyla tanıştı.
7: Bir dostum beni aradı ve Amazon'un nasıl büyüdüğünü anlattı. Benimle görüşmek istediklerini, gidip onları görmem gerektiğini söyledi. Bir ya da iki gün sonra ofislerindeydim.
1: Pekala, ofisime hoş geldiniz.
7: Onu görür görmez sevmiştim. Enerjisini, hırsını hissedebiliyordum.
1: Burada gördüğünüz ufak şey, bence bu harika bir pazarlama yöntemi. Grand marka tarçın rulolarının bir resmi. İşte buradaki ufak yazıya bakın. Harika. Her ısırık en lezzetli yerine yaklaştırıyor. Anladınız mı? İnsanların esas istediği bu. Her ısırıkta o lezzetli yere yaklaşmak. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu işte. Tatlı bir ısırık.
7: İkimiz de mühendistik. Bilgisayardan anlardık. Cesur ve fark yaratan şeyleri severdik.
4: John Doerr'ın şirketi Amazon'a 8 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. İleride milyarlarca dolar kazandıracak bir katkıydı. Bu adım tam da Kuzey Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde başlayan altına hücum döneminin zirvesinde atılmıştı.
8: Teknoloji sektöründe bir atılım yapacaksanız Kaliforniya'ya gidersiniz. Burası pek çok ilginç gelişmenin yaşandığı yerdir. İnternetin sağladığı, her türlü ticari fırsatı takip eden, yenilik arayan, genç ve küçük şirketlere akıl hocalığı yapıp para sağlayan girişimci şirketler burada toplanmıştır.
9: Her yıl Sibernetik Geyik Festivali adlı bir parti düzenleriz. Sektörden yaklaşık 1000 kişiyi davet edip şirketimizi onlara tanıtırız. Vadideki diğer firmalarla ortaklık ve iyi ilişkiler kurmak isteriz.
10: Hey, nereye? Geri dön. Hadi.
4: Silikon Vadisi'nin yatırımcılarının ilgisini çeken biri vardı. Güney Afrika'dan gelmişti.
11: Ben interneti merkez üssü Silikon Vadisi olan bir deprem gibi görme eğilimindeyim. Ve şu an tüm dünyayı sallıyor.
4: Elon, kardeşi Kimball'ın da yardımıyla Zip 2'yi kurdu. Sokak haritaları ve ticaret rehberlerini sanal dünyada saklamak istiyorlardı. Kendine bunun için bir ekip kurmuştu.
9: Silikon Vadisi'ndeki şirketlere gidiyor. Onlara internet ağıyla ilgili yaşanabilecek sorunlar konusunda yardımcı oluyordum. Bay Musk'la da o dönemde tanıştık. Müşterilerimden biriydi. 16 yıl birlikte çalıştık.
12: Zip2'nun baş mühendisi ve kurucusu 27 yaşındaki Elon Musk. Peki bu şirketi kurduğunda kaç yaşındaydın ve planların nelerdi?
11: 23.
12: Bu klasik bir Silikon Vadisi hikayesi. Antika araçlar, altı haneli gelirler, evcil hayvanlar ve güzel sevgilisiyle paylaştığı güzel evinden önce tavanı sızdıran 200 dolara kiraladığı bir ofisi vardı.
11: Düşünebileceğiniz en harap yerdi.
12: Ve sen orada kalıyordun değil mi?
11: Orada kalıyor, barınaklarda duş alıyordun.
13: Sadece tek odalı bir ofisti. Tüm sunucularımızın bulunduğu çok sıcak bir dolap gibiydi. İçeri girdiğinizde üst üste yığılmış masalarda oturan insanlar görürdünüz. Oldukça kötüydü. Bir minderiniz varsa onu koyardınız ve orada uyurdunuz. Orası her şeyimizdi.
9: Christopher bir keresinde bana Elon'a fizik kitabını yastık olarak kullanıp uyurken gördüğünü söylemişti. Bu bence inanılmaz bir şeydi. İş ahlakının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu.
4: Zip 2 büyük bir teknoloji şirketi tarafından satın alındı ve 27 yaşındaki Elon bir anda 22 milyon kazandı. Ama bu Büyükler Ligi'nde yarışması için yeterli değildi.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Tanrım, burada olduğuma inanamıyorum. Müthiş bir şey.
10: Dünyanın en pahalı arabasını almak istiyordu.
9: Benim için unutulmaz bir an. Şu an dünyadaki en hızlı arabayı sürüyorsun. Tanrım. Beni gerçekten tatmin eden şey böylesi başarılı bir şirketi kurabilmiş olman.
11: Evet evet evet ama arabada epey
9: iyi.
11: Arabada çok iyi. Dürüst ol.
9: Kesinlikle iyi.
11: Arabayı alacaksın.
10: Sonra hiç vakit kaybetmeden yeni fikrini hayata geçirmeye, bankacılığı sanal dünyaya taşımaya koyuldu.
12: Artık ticarette adını duyurmuştu ve parasını bir sonraki fikrine yatırmak istiyordu.
9: Bu bir ATM. Yapacağımız şey geleneksel bankacılığı dönüşüme uğratmak.
12: Yeni bir kumar. Hepimiz böyle düşünüyorduk. Yine kumar oynuyor. Eşsiz bir karakter.
10: Elon, internet bankacılığı sektöründeki yeni girişimi PayPal'le yüz milyonlarca dolar kazanacaktı.
13: Elon geleceği görebiliyordu. Başkalarının kuramadığı bağlantıları kurabilirdi. Herkes bankacılığın değişmeyeceğine ikna olmuştu. Teknolojiye tamamen yabancılardı ve yeni bir fikrin işe yarayacağına da inanmıyorlardı.
10: Silikon Vadisi kısa sürede dünyanın en zengin bölgelerinden biri haline gelecekti. Burası 90'larda ayda 49 dolara internet erişimi sunan Netscape Navigator'a ev sahipliği yapıyordu. Milyonlarca kişi için yeni nesil ağa açılan bir kapıydı. Ve teknoloji öncümüz Bill gözünü bir sonraki hedefine dikmişti bile.
14: İnternet içeriği üreten kişiler artıyor. Üstelik televizyon kanallarından ve gazetelerden çok daha fazla içerik üretiyorlar. İnternette içerik sıkıntısı diye bir şey yok. Aksine herkes vay be ne kadar fazla içerik var. İnsanlar nasıl para kazanacak diyor. Ama girişimcilik dünyasının aradığı şey tam da bu.
15: Bill Gates gibi rekabetçi biriyseniz sürekli büyüyen ve gelişen şirketleri, yıldızı parlayan interneti izlemek, bu tür şeylere tanık olmak sinir bozucu olurdu.
16: Microsoft artık çıtanın altında kalmaya başlamıştı.
14: Herhangi bir Windows 95 kullanıcısı istediği her internet servisine erişebilecek.
15: Bu nedenle evet piyasanın gerisinde kalmış olabiliriz ama tek bir şeye odaklanıp onlara yetişeceğiz dedi. Kendi web tarayıcılarını tanıtmak üzere Windows platformunu kullanacaklardı. Ve böylece tarayıcı savaşları başladı.
16: Bill Gates, Microsoft'un tarayıcısı Internet Explorer'ı Windows'un yanında ücretsiz olarak sunmaya karar verdi.
10: Netscape'in işi zora girmişti. Pek çok teknoloji milyoneri Bill'in adil oynamadığını düşünüyordu.
9: Microsoft'un tarayıcı piyasasını kontrol etmesine izin verilmemeli. Verilirse her kullanıcının internet erişimini de kontrol altına alırlar ve bu da kullanıcıların internet deneyiminin kalitesini kesinlikle düşürür. Böyle düşünüyorum.
10: İnterneti kontrol etmek için bir savaş başlamıştı.
17: Bizim ekibimiz ve onlar arasında büyük bir savaş vardı. Kazanan sürekli değişiyordu. Büyük bir rekabet patlak vermişti.
10: Bill yeniden zirveye çıkacağından emindi. Hayalindeki eve 63 milyon dolar yatırmıştı. Bu gördüğünüz Seattle kıyılarında yüksek teknolojili bir malikane. Bill o dönemde dünyadaki en zengin teknoloji milyarderiydi. Ama şehrin öte yanındaki Jeff arayı kapatmaya başlamıştı.
18: Amazon bir kitapçı olarak kurulmuştu ama Jeff'e göre kitap satarak hayallerimizdeki devasa şirketi mali olarak desteklememiz mümkün değildi. İstediğiniz her şeyi alabileceğiniz bir yer inşa etmek istiyordu.
19: Duyuracağımız ilk şey ev dekorasyon bölümümüz. Bu oldukça güzel bir şey. Bunun sıradan bir kovboy şapkası olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında hepinizin böyle düşündüğüne eminim. Ama aslında iş güvenliği kurumu onaylı bir kask. Dünyadaki en iyi matkaba sahibiz.
20: Bir anda dünyadaki bütün ürünleri aynı çatı altında birleştirdik. Şirketin büyümesiyle depolarımız da olağanüstü oranda büyüdü ve aynı oranda makineleşti. Dickens romanlarından fırlamış, devasa bir şeydi ama Dickens'ın tarzının devasa, yüksek teknolojili bir altyapıyla birleşmiş haliydi. Şirketin patlamasına tanık olmak inanılmaz bir tecrübeydi.
21: Şimdi Bay David Swisher'ı dinlemenizi istiyorum. David.
18: Şimdi hediye fikirleri kısmından bahsedelim. Hediye fikirleri sadece üretim değil, kullanıcı yararını da gözetmek demektir. Yeni bilgisayarlar, yeni depolar ve milyonlarca kullanıcının taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek için ne gerekiyorsa inşa etmeliydik ve bunu bedeli ne olursa olsun başarmalıydık. Jeff bunu maliyetli olacağını biliyordu. Ve halka arzda her şeyi barındıran bu mağazayı kuracak sermayeyi bulmak için elimizdeki en iyi şanstı.
22: Müthiş. İlk halka arz. İnsanlara hisse satacağınızı söylemenin şatafatlı yolu. Elinizde özel bir firma var ve para bulmanız gerekiyor. Bankadan mı alacaksınız, yoksa halka mı açılacaksınız?
18: Hepimiz şöyle hissediyorduk. Vay canına, bu şirket için bir dönüm noktası, heyecanlıyız. Ama artık işe dönme zamanı geldi.
10: Jeff, İHA'yla bir gecede 180 milyon değer kazandı. Hisse fiyatları artmaya devam etti. Bir yıl sonra hisselerinin değeri 1 milyara ulaşmıştı. 1999'a geldiğimizde bu değer 8 milyar dolar oldu. Ama hala Bill'den biraz gerideydi.
23: Cuma günü bir ara Amazon.com'un toplam piyasa değeri 30 milyarı geçti. Artık Texaco gibi endüstri devlerinden bile daha değerli. Bunu okuduğunda nasıl hissettin?
19: Sanırım hangi duyguları hissettiğimi öğrenmek istiyorsun. Ben sanırım kendimi mahcup hissettim. Sorumluluk duygusuna kapıldım.
23: Eğer hesaplarım doğruysa bireysel olarak 9 ila 10 milyar arasında bir değerim var. Bunu sıradaki soruma hazırlık olarak söylüyorum.
19: Tamam.
23: Hala bu araba mı?
19: Bu araba bana yetiyor.
10: Amazon hisselerinin yükselişi Silikon Vadisi'nde satışların patlamasına neden oldu.
24: Bugünün Amerikan rüyasını 25-35 yaş arasındaki zengin çocuklar temsil ediyor. 35'inize kadar milyoner olmazsanız yedekte kalıyorsunuz. Oyunda değil. Milyonlarca dolarlık evlere sahipler. Her şey yeşil, lüks, güzel ve düzenli. Silikon Vadisi'ndeki gibi göz kamaştırıcı.
10: İnternet furyası büyüyordu ve Wall Street simsarlarının gözleri üstündeydi.
25: Bu dönemde ortaya "bana ne parası" isimli bir kavram çıktı. Eğer yeterince paranız varsa herkesi görmezden gelebilir, hiçbir bedel de ödemezdiniz. Aslında her şey bunun içindi.
0: Rekor kârlar ve milyonluk primler yeniden endüstriyi sararken New York'ta bundan payına düşen alıyor. Savurganlık yeniden moda oluyor.
25: İşe gittiğim her gün bir sürü yeni şirket kurulduğunu duyuyorduk. Çok garipti. Cenazeler.com gibi şeyler ortaya çıktı. Bu da ne diyordunuz? Mesela Pets.com gibi firmalar vardı. Bir düşünün. İki kişi kafa kafaya veriyor ve hadi Amazon'dan köpek maması satalım diyor ve birkaç ay sonra da halka açılıyorlardı.
1: Amazon 1997'de halka açıldığından beri hisseler 43 kat arttı. Sadece bu hafta %49'luk bir artış yaşandı.
18: Bunların hepsi Amazon örneğiyle başladı. İnsanlar hadi Amazon gibi bir manavımız olsun ya da ilaçlar için bir site kuralım diyorlardı. Sanırım o girişimcilerin çoğu ticaretin karmaşık doğasını anlayamıyordu. Ama hissedarlar ve yatırımcı şirketler onlara yine de para kazandırıyordu. Onlar için asıl risk fırsatları kaçırmaktı.
22: Borsada atmosfer canlıydı. Piyasa hızla büyüyordu. Yatırım çılgınlığından başka bir şey değildi bu. Netscape, Amazon ya da eBay ne olursa olsun çöp.com bile olsa yükselebilirdi.
25: Halka arz edilen şirketlerden birini hatırlıyorum. SLTC. İlgimi çekmişti çünkü teklif çok iyiydi. Ne şirketi olduklarını bile bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Ve bana 30 dolardan 100 bin hisse verdiler. Baktım ve borsada 90'dan açıldığı iyi diye düşündüm. Hemen ardından 9 milyon dolar kazanıverdim. Şirketin ne yaptığından haberim bile yoktu.
10: Teknoloji hisseleri gitgide yükseliyordu. Ama Microsoft ve CEO'su Bill Gates için aynı şey söylenemezdi.
17: Teknoloji dünyası Microsoft ve Windows'un kurduğu üstünlüğe karşı ses çıkarmaya başlamıştı. Tarayıcı savaşları başladıktan sonra insanlar Microsoft artık çok ileri gitti demeye başladı.
10: Microsoft tekelleşme ve suistimalle suçlanıyordu.
2: Haksız rekabeti önlemek, müşteri haklarını korumak ve piyasanın zarar görmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız.
10: Bill günlerce savcılara ifade verdi ve kayıt altına alındı.
3: Bunun Microsoft tarafından alınan bir e-posta çıktısı olduğunu kabul ediyor musunuz?
14: Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Herhangi birinin çıktısını aldığı bir e-posta da böyle görünür. Yani görüntüsü size çıktıyı alan kişi konusunda bir ipucu vermez.
3: O halde şöyle diyeyim efendim. Başkaları tarafından çıktısı alınan postalarda Microsoft'a özel damgalar ve Microsoft üretim numaraları bulunmuyor. Buna katılıyorsunuz değil mi?
14: Bunun çıktı almakla ilgisi yok.
3: Sorumu anladınız mı?
14: Hayır.
3: Peki. Öyleyse Mac'lerdeki IE payını arttırmak, satılan lisanslı Windows'ların sayısını arttırıyor demek istiyorsunuz.
14: Evet, size bunun arkasındaki mantığı açıkladığımı sanıyorum. Siz bir kısmını yanlış anlamış olabilirsiniz.
3: Size Ocak 1996'yı sormak istiyorum.
14: Ocak mı?
3: Evet efendim.
14: Peki sorunuz ne?
3: Microsoft harici tarayıcılar konusunda Ocak'taki endişeleriniz nelerdi?
14: Endişeden kastınız nedir?
1: Burada kaçınız Intel bazlı kişisel bilgisayara sahip? Ellerinizi kaldırın. Peki kaçınız Microsoft harici bir işletim sistemi kullanıyor? Baylar, bu tekelleşmedir. Bu %100 kontroldür.
10: Yargıçlar etkilenmemişti ve ciddi yaptırımlar uyguladılar.
2: Yargıç, Microsoft'un tekel olduğu, rakiplere haksızlık edildiği, yenilikçi yaklaşıma ve tüketici haklarına zarar verildiği yönünde bir hükme vardı. Bu sonuç Amerikan halkı ve Amerikan ekonomisi açısından ciddi bir zaferdir.
17: Bill bunu kişisel algıladı. Ona göre bu şirketi kurmuş, onu sevmiş ve kendini ona adamıştı. Kendi hükümetinin yasaları çiğnediğine hükmetmesini gerçekten sindiremedi. Çok ağırına gitmişti.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşinde.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: ...14 Nisan 2000.
17: Nasdaq ve Dow Jones endekslerinin serbest düşüşe geçmesiyle... ...New York borsasındaki hisseler resmen çakılıverdi. Bu her iki piyasa içinde tarihsel bir çöküştü. Teknoloji balonu son aylarda fazla şişirildi... Ve herkes yavaş yavaş hava kaçıracağını zaten bekliyordu. Ama artık insanlar balonun patladığını düşünmeye başladı.
18: Kevin Goldman Sachs 5 puanın altında. Bunu kullanmamız gerek.
17: Aslında olan şey elbette paranın suyunu çekmesiydi. Herkes gerçekliğe dönmüştü. Akılları başlarına geldi de diyebiliriz.
18: Al 1 milyon daha, evet.
19: O noktada yaptığımız şey tüm portfolyomuzu ortaya dökmekti ve sahip olduğumuz her şeyi satmaya karar verdik. Fiyatı önemli değildi. Hiçbir şey önemli değildi. Sadece borsadan çıkmak istedik.
18: Sürekli yükseleceğini düşündüğünüz bir hisse alıp aniden para kaybetmeniz acımasız bir ders oluyor.
17: Uğranan zarar, dağdan yuvarlanan bir kar topuna benzetilebilir. Yuvarlandıkça büyüdü, büyüdü, büyüdü.
20: Jeff Bezos'un Amazon'u da düşüşteydi ama hala oyundaydı.
19: Amazon yaşadığı kayıpları ahlaklı bir şirket olmalarının sembolü gibi sunmaya çalıştı. Para kaybetmeyi kazanca çevirdiler. Başka bir şey umurlarında değildi.
21: İnsanlar Amazon'un harika olduğunu söylerdi. Şimdi ise Amazon'un para kaybettiği için harika olduğunu söylüyorlar.
22: Biz karlı olmamamızla ünlü bir şirketiz. Bu bilinçli bir strateji ve yatırım kararıydı.
23: Elbette endişe ve korkularımız vardı. Borsada pasif kalmaya, para kaybetmeye. Ancak belli bir süre devam edebilirsiniz. Bunu sürekli kullanamazsınız.
24: Bir süre sonra şirkette sinirler gerilmeye başlamıştı.
25: Hisseleriniz geçen yılın ortasındaki zirvenin neredeyse yarısına indi.
20: Yatırımcılarınız, hissedarlarınız pek mutlu değil.
22: Bana pek öyle gelmiyor. Aslında son 3 yıla bakarsanız hisselerimizin toplamda 3 dolardan 50 dolara yükselmiş olduğunu görürsünüz.
20: Ama 100 doların üzerine çıkmıştı.
22: Elbette 3 yıl yerine son 3 aya bakarsanız yani... öyle. Şirketimizin başladığı noktayı göz önüne alın.
19: Jeff'in hitabet yeteneği çok güçlüydü. Başkalarını ikna etme konusundaki yeteneğiyle rakip tanımıyordu.
0: Geçen haftaki New York Times'a bakalım. Analistler Amazon hisselerinden bahsediyor burada. Onları ikna etmek için ne söylersiniz?
22: Bence buradaki önemli noktalardan biri, ki bence bu yanıltıcı bir nokta, Cuma günü çıkan haberlerin Amazon'un aralığa kadar batacağını söylemesi.
0: Evet, evet, nakit girişi olmazsa batacağını
22: bu
0: söyleniyor.
22: Tamamen saçmalık.
20: Ancak Jeff'in açıklamaları bütün yatırımcıları ikna edemedi. Amazon'un başı dertteydi. Nakit arayışına girmişlerdi.
19: Şirkette herkes gergin görünüyordu. Ancak öbür tarafta Jeff işleri hiç görmediğim kadar iyi idare etmeye başlamıştı.
24: Jeff'in uzun zamandır C takımı dediği bir grubu vardı. Jeff'in takımı. Nakit arıyorduk. Bankalarla telefonda görüşüyor ve borç yönetimi konusunda atacağımız adımları planlıyorduk. Ayrıca halka hala iyi durumda olduğumuzu, işlerin iyi gittiği izlenimini veriyorduk. Ama kendi içimizde para bulamazsak başımızın ciddi şekilde belada olduğunu biliyorduk. Bir keresinde bizi yatırımcıların aradığını hatırlıyorum. Bize 600 milyon mu yoksa 680 milyon mu istediğimizi sormuşlardı. Jeff 680 milyonun işimize daha çok yarayacağını söyledi. Onlar da pekala sizi anladık dediler. Ama tüm bu konuşmanın sonunda size yardım edemeyiz dediklerinde Jeff tüm içtenliğiyle onlara kaderimiz sizin elinizde demişti. Kaderimiz sizin elinizde.
1: 28 Şubat 2001. Sabah 10.54.
2: Deprem oluyor. Yayına gir.
24: Onlar da pekala sizi anladık dediler. Ama tüm bu konuşmanın sonunda size yardım edemeyiz dediklerinde Jeff tüm içtenliğiyle onlara kaderimiz sizin elinizde demişti. Kaderimiz sizin elinizde.
1: 28 Şubat 2001. Sabah 10.54.

0: Genellikle arkada toplanırız. Ön tarafa değil.
1: Deprem Amazon merkez binasını sarsmıştı ama işler sağlamdı. İstedikleri 680 milyonluk krediye kavuşmuşlardı ve şirketin geleceği güvendeydi. Tabii şimdilik. Tam o dönemde Jeff daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmaya, kar etmeye hazırlanıyordu.
2: Geçen yıl pek çok yönden bizi zorlayan bir yıldı. Gördüğünüz üzere sadece bir yılda internetin yıldızıyken internetin şamar oğlanına dönüverdik ve... Bu pek iyi hissettirmiyor ama sanırım şu anda pek çok yönden işe çok daha mantıklı bir çerçeveden bakıyoruz. Artık dördüncü çeyrekte işletme karını hesaplayabilecek kadar kamu görünürlüğü kazandık.
1: Davayı kaybettikten sonra Microsoft'un itirazı kabul edildi. Bill, eşi Melinda ile beraber bir insani yardım vakfı kurdu ve daha sonra Microsoft CEO'luğundan ayrıldı. Jeff ve Amazon için bu düşüşten sağ çıkmak çok zor olacaktı. Ama Jeff çok başarılı bazı yatırımlar yapmıştı. Kişisel mal varlığıyla birlikte evlerinin garajında kendi projeleri üzerinde çalışan iki öğrenciye destek oluyordu. Projenin adı Google'dı.
3: Bu Larry, Google'ın CEO'su.
4: Merhaba.
5: Larry Page ve Sergey Brin, teknolojinin efendileri.
6: Mark Zuckerberg, kurucu ve CEO. Burada neler oluyor?
7: Hiçbir şey.
1: Bu yeni tayfa dikkatimizi çekmek için bizi yakından izliyor.
5: Sanırım Larry ve Sergey'in yerini alacaksın.
6: Bu bir soru muydu?
5: Onlara Facebook nesli diyoruz. 18-29 yaş arası gençler internet üzerinden aktif iletişim kuruyor.
8: Artık buradayız. Sistemin parçasıyız. Sesimizi yükseltiyoruz. Bunu bizden kimse alamaz.
1: Ayrıca güç ve zenginliğe kavuşuyorlar. Ama acaba fazla mı ileri gittiler?
6: Sorumluluğumuz konusunda yeterince geniş bir bakış açısına sahip değildik ve bu büyük bir hataydı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Un paese bellissimo.
4: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
3: Ragazzi, niano appena.
4: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
5: Açıp olmayalım.
6: Güvendiğimiz yere gidelim.
4: Pisti.
5: Pisti.
3: Ragazzi, sono una nuova macchina.
7: Usta, koklu herhalde, canı çekti.
8: Biz dopete çekelim.
9: İz baslama.
10: Afiyet olsun.
3: Ragazzi, selfie.
5: Geldi çıtır çıtır pesti.
3: Pesti.
10: Tatlılar.
11: Feste.
3: En feste. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
4: Opet diyor. O zaman.
12: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
3: Feste. En feste.
12: Opetlerde. Feste.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ellerini kirletmen çok iyi oldu.
1: Tişörtüyle pantolonu da nasibini almış.
2: Bu yağ lekesi hayatta çıkmaz.
0: Çamaşır makinesini çalıştırmayı beceremediğin için olmasın o?
2: Evet. Belli olmuyor mu?
0: Evet, anlamıştık zaten.
2: Öyle ama bir süredir öğrenmeye çalışıyorum.
0: Evet.
2: Özel bir tekniği ve eğitimi var değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Geri döndük. Bayılıyorum bu işe. Klasik arabalar için Britanya'nın hangarlarını alt üst ediyoruz.
0: Sanat eseri gibi.
2: Gerçekten çok özel. Tam İngiliz işi. Güzelmiş bu.
0: Tam bir klasik.
2: Amerikan ikonları.
0: Şu ön taraftaki kromun bolluğuna baksana.
2: Ve kıtanın en nadide parçaları.
0: Bu gerçek bir efsane.
2: Alıcısını buluyoruz. Çok teşekkürler.
0: Şahane bir araç.
2: Ve işi bitiriyoruz. Açılır tavanı var, baksana. Tamam, rica ediyorum, ben iniyorum artık. Arabaları sürüyor ve temiz bir karla satıyoruz. Köşeyi döndük. Karşınızda unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Jelly'nin en sevdiği bölgede klasik bir araba bulmak için yoldayız. Berkshire. Gidip Peter'ı göreceğiz.
0: Bu Peter'ın olayı ne? Nasıl bir tip acaba?
2: Bunun yüzüne söylesem de alınmaz herhalde ama bence birazcık eksantrik biri.
0: İyiymiş.
2: Al, benden de o kadar. Adam
0: evet.
2: O dönemin klasik İngiliz arabalarını topluyor.
0: 50 ve 60'lar yani.
2: Evet.
0: Kulağa harika geliyor. Şey gibi. 1970'lerin şehir merkezlerindeki bir otoparka bakar gibi yani. Tam öyle evet. Bir manzara, öyle değil mi?
2: Eski süpermarketlerin önü gibi.
0: Gerçekten.
2: Evet, o dönemlerde markalar
0: vay
2: farklıydı.
0: Be.
2: Öyle işte, bir şey söyleyeyim mi?
0: Olur tabii.
2: Eskiden
0: evet.
2: King Road'u motorumla turluyordum.
0: Evet.
2: O bahsettiğim büyük market vardı ya, yan tarafındaki bütün camlar aynalıydı.
0: Ne olacağını anladım.
2: İşte bir gün aynada kendime bakarken
0: evet.
2: Yolun ortasındaki Dubai'yi tamamen unutmuşum.
0: Yok artık. Ciddi misin?
2: Ciddiyim.
0: Çarptın
2: mı? Resmen çakıldım.
0: Olamaz.
2: Evet, işte ego öyle bir şey. Yani
0: evet, kibir.
2: Kibir hiç iyi bir şey değil. Planlarını ona göre yapmalısın.
0: Evet, iyi değil.
2: Pete'in elinde dikiz ve yan aynalardan başka ayna kalmamış mıdır bilmem ama Berkshire, bekle bizi, biz geliyoruz. Pete, bak, arkamda en sevdiğim araçlardan var. Senin tarzın Land Rover mı o zaman?
3: Ordu'da tam 25 yıl bu araçlarla uğraştım. Terhis olunca biraz uzaklaştım ama sonra yine bunlara döndüm.
2: Yeşil olan benim tarzım. Bayılıyoruz bu arabaya değil mi?
0: Yani sayılır diyelim ama belim ağrıyor diye sızlanıyorsun.
2: Aa evet, doğru bak. Evet. Acayip rahatsız araçlar. Yazın çok sıcak olur, kışın evet. Da buz keser. Ayrıca çok gürültülüdür. Bir de bu kısa şaseler bozuk yolda adamı mahveder.
0: Ama yine de bayılıyoruz.
2: Evet, yine de bayılıyoruz.
3: Başka ne süreceksiniz ki? Sadece iki tane var. Bir bunlara, bir de Morris 8'e biniyorum.
0: İyi yapıyoruz.
2: O da olur.
0: Efsane arabadır.
2: Bak ne diyeceğim Pete, biz etrafa bir
3: tamam,
2: göz atalım.
3: Tamam, peki.
2: Sonra birkaç parça şey için seni çağırırız zaten.
0: Evet.
2: Sonra umarım güzel bir pazarlık yaparız. Ne dersin?
3: Bana uyar.
2: Eksik olma dostum. Neyse, hadi buradan evet, başlayalım. Evet. Evet, Land Rover cennetindeyiz. İlk olarak 70'lerin başından kalma uzun şase bir Landy'ye bakıyoruz.
0: Ön panel canavar gibi görünüyor. Harika. Motoru üstünde ve Pete düzenli olarak sürdüğünü söylüyor. Bu da iyiye işaret.
2: Altı ne durumda acaba? Altına bir bak.
0: Bekle bir dakika. Şimdilik temiz görünüyor.
2: Öyle mi?
0: Arka tarafa bakmamı ister misin?
2: Hadi bir bakıver. Ama biliyorsun, atın asıl önemli olan faz ne olursa olsun ön panel ve şasedir. Geri kalanı sök tak parçalar zaten değil mi? Nasıl, iyi mi?
0: Güzel.
2: Gerçekten.
0: Evet, çok iyi. Bayağı iyi.
2: Bak, bu listeye alınabilir o zaman. Ayrıca uzun şase bir model.
0: Evet.
2: Kullanmaya bunu doyamazsın dostum.
0: Evet.
2: Evet, çok iyi başladık. Şuradaki Morris 8'e de bir göz atalım
0: hadi
2: mı?
0: Hadi bakalım.
2: Bu araba pek de göründüğü gibi değil.
0: Şunu görüyor musun?
2: Daha modern bir motor gibi.
0: Evet öyle. Bu motor 80 serisinden. Yani bir nevi Morris motoru diyebiliriz. Bunlar zamanında çok ucuzdu ve her yerde bulunabiliyordu.
2: Anladım.
0: Evet.
2: Demek ki orijinal motoru gümledi.
0: Muhtemelen öyle.
2: Kim bilir?
0: Birisi bu motoru takmış, sonra da öyle devam etmiş.
2: Arabanın geri kalanına gelirsek. İçi biraz fazla kalabalık. İçeride bayağı çerçöp var sanki.
0: Evet.
2: Ama sorun değil. Guy orayı hemen temizler. Ama tentesi fena durumda değil.
0: Şöyle yapalım. İngiltere yazı malum. Şunu bir deneyelim.
2: Evet, iş görür.
0: Evet.
2: Dostum, bu araba çok hoşuma gitti. Her şey fiyata bağlı artık.
0: Orası öyle.
2: Çok iyi başladık. Onu da söylemem lazım. Hadi içeri geçelim
0: evet,
2: artık.
0: Evet, ben de onu diyecektim. İçeri bakalım.
2: Hadi bir içeri geç bakalım. Hadi gidelim.
0: Hadi gel bir bakalım. Oo, şunu görüyor musun? Tam köşede bir hazine yatıyor.
2: Morris 8'den 10 yıl önce piyasaya sürülen Model T, dünyanın ilk gerçek seri üretim otomobiliydi. Üretimi hızlı, tamiri kolay ve en önemlisi cep yakmayan bir araçtı.
0: Bu Model T muhtemelen Trafford Park üretimi.
2: Ne?
0: Evet.
2: Ne demek yani o?
0: Araba satışları o kadar iyi gidiyordu ki İngiltere'de Manchester yakınlarında bir fabrika açıldı.
2: Yok artık.
0: Trafford Park'ta fabrikayı kurdular.
2: Bunu hiç bilmiyordum.
0: Sonra hızlı üretim başladı. Şunun içine bir baksana. İki tane çok hoş minderli koltuk var. Sanki içinde küçük Chester kanepe varmış gibi, öyle
2: değil mi? Ben bunlara bayılıyorum.
0: Kusursuz sunum dediğin işte bu.
2: Çok şık.
0: Gerçekten asil duruyor ve markanın geleneksel renginde.
2: Evet. Siyah.
0: Evet.
2: Dışarı çıkıyoruz ve bizi Pete'in koleksiyonunun asıl kısmı karşılıyor.
0: Şuraya bakar mısın?
2: O ne?
0: Sanki
2: ne
0: var orada öyle? Geçmişten kalma bir otopark gibi.
2: İçi İngiliz evet. Klasikleriyle dolu gibi. Peki şu ne?
0: İçeride neler var acaba?
2: Ne var burada?
0: Hiçbir fikrim yok.
2: Vay canına. Bunun kaportasına ne olmuş böyle?
0: Kasıtlı
2: nedir bu?
0: Yapılmış, onu da anlamadım.
2: Dışarı çıkaralım mı?
0: Olur, bakalım ne kadar kötü.
2: Çıkarabilir miyiz?
0: Nasıl, direksiyon dönüyor mu bari? Çalışıyor.
2: O ses camdan geldi galiba.
0: Sesi senin cüzdanının açılış sesine benziyor.
2: Evet evet, aynen öyle. O yüzden heyecanlandım zaten.
0: Evet.
2: Yalnız frenler tutuyor mu bilmiyorum. Yokuş aşağı
0: Hayır,
2: gidiyoruz.
0: Hayır, şu an tek fren benim.
2: Tamam tamam tamam, iyi yaptın tamam.
0: Tamamdır, durduk.
2: Karşımızdaki bu gizemli araç Austin A40 Farina. İtalyan karoser uzmanı Pinin Farina tarafından tasarlanmış erken dönem bir hatchback model. Zamanındaysa neredeyse 350 bin adet üretildi ve sanırım pek azı sonradan bu hale gelmiştir.
0: Evet.
2: İşte bu kadar. Aman tanrım. Gerçekten çılgınca bir şey. Pit gelsene bir. Bu ne böyle? Biraz anlatsana şunu.
3: Yıllardır hangardaydı.
2: Evet.
3: Rutubet vardı.
2: Tamam.
3: Orada böyle oldu işte. Ayrıca bu şekilde kalsın diye üstüne vernik attılar.
0: Anladım şimdi.
3: Pası öylece korumak için
0: yani
3: yaptılar.
0: Yani kazara oldu.
3: Bilerek yapılmadı. Tamamen tesadüf oldu.
2: Bu haliyle sanki eskitme yapılmış gibi.
3: Çok şık değil mi?
2: Hele de üstünün vernikli olması çok iyi. Arabanın içi de gıcır gıcır.
3: Altında zerre pas yok. Kaporta taş gibi.
0: Evet, bu arabanın içine oturup da kaputa çok dikkatli bakmazsan tamamen restore edilmiş bir A40 Farina'nın içindeyim sanırım.
3: Bence de.
2: Peki kaputunun altı ne alemde? Anlaşıldı. Evet.
0: Eksikleri var.
2: Evet. Evet.
0: Bunun silindir kapağı yok.
2: Peki silindir kapağı sende duruyor mu?
3: Evet. Öbür öyle hangarda. Mi? Altı tamam. Üstü A serisi bir motor zaten. Toplaması muhtemelen çok rahat olur.
2: Tamam, çok iyi.
0: Peki başka bir sıkıntısı var mı?
3: İçeride birkaç fren parçası daha olması lazım.
0: Aa, anladım. O zaman fren sistemine de bakalım.
3: Sizi çok zorlayacak bir model değil zaten.
0: Evet, birkaç ufak iş var. Buraları sağlamsa fren sistemini elden geçirmek öyle gözde büyütülecek çok zahmetli bir iş değil yani, öyle değil mi?
2: Ama bir cidden bu araba bayağı havalıymış. Pete'in A40'lara özel bir zaafı olduğu kesin. Çünkü biraz arkada Farina'nın atası sayılan bir A40 Devon daha var.
0: Zamanında Devon vardı, Somerset vardı, bir de Cambridge vardı.
2: Kontluk ve şehir isimleri.
0: Evet, öyle isimleri var.
2: Peki Devon ne durumda?
0: Bakalım.
2: Evet.
0: Bunun motoru biraz daha yeni. B serisi bir karter görüyorum. Muhtemelen 1600'lük B serisi bir motor bu.
2: Ama içi de pek iyi görünmüyor, değil mi?
0: Şahaneymiş.
2: Biraz haşatı çıkmış gibi.
0: Bence harika.
2: Gerçekten
0: duruyor.
2: Evet. Neyse, gel şu kapıyı kapatalım da diğer araçlara da bir bakalım.
0: Tamam.
2: Tamam. Şimdi ne diyorsun? İlk olarak şu Land Rover seri 3 uzun şase olan.
0: Bence onda iş var. Potansiyeli var ama tabii kaça bırakacağına bağlı.
2: O hepsi için geçerli. Peki şu üstü açık olan?
0: Aa, hoşuma gitti bak. Şöyle sağda solda turlamak için güzel.
2: Model T?
0: Model T'ye bittim.
2: Ona en az 12 bin ister herhalde. Peki A40?
0: A40.
2: Eskitmeli, freni yok, silindir kapağı yok.
0: Ama Bunları düzeltmek sandığımızdan kolay olabilir.
2: Bugün her şey tamamen fiyata bağlı olabilir.
0: Evet.
2: Öyle değil mi?
0: Evet.
2: O zaman gidip öğrenelim.
0: Hadi gidelim.
2: Gel hadi. Bazen tek bir araç seçiyoruz ama şu an daha ziyade fiyatı önemli.
0: Evet, ben şu üstü açık arabayla başlıyorum.
2: Ne kadar?
3: 7000.
0: Pekala. Tamam, bu çok sevdiğin, her gün bindiğin araba yani.
3: Evet, kullanıyorum ama başka arabalar da var. Land Rover gibi tamam, mesela.
2: Peki, Land Rover demişken?
0: Peki, krem rengi uzun şase olan?
2: Onun fiyatı ne olur?
3: 6,5.
4: Peki, içeri geçelim. Model T satılık mı?
3: Evet, o da satılık.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Peki ona ne istiyorsun?
3: 10,000.
0: Rengi ve dış görünüşü ilginç olan Farina'nın fiyatı nedir peki?
3: Evet.
2: Silindir kapağı olmayan.
3: Onu 1800 gibi düşünmüştüm.
2: 1800. Peki.
3: Evet.
2: Tamam. Tamam.
3: Evet.
2: Peki Austin A40 için 1600'e ne dersin? Bırakır mısın?
3: 1700.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi,
6: Bellona'na. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Bellona. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı. Volkano. Her katı katı bambaşka
8: tadı. Her katı katı Volkano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi ödül törenine gitti.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı birbirine merhaba.
4: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Bugün Berkshire'da Pete ve onun İngiliz klasiklerinden oluşan o sıra dışı koleksiyonunu inceledik. Yalnız frenler tutuyor mu bilmiyorum ve yokuş aşağı
10: yok,
9: gidiyoruz.
10: Yok, şu an tek fren benim.
9: Şahsına münhasır diyebileceğimiz bu Farina için 1800 istiyor. Daha ucuza alabilecek miyiz bakalım?
11: 1700.
9: Ne dersin, uyar mı?
10: Çok bir fark yok zaten, öyle değil mi? Evet. Evet.
11: Pekala, anlaştık. Teşekkür ederim.
9: Harikasın.
10: Güzel.
9: Gerçekten benim için çok makbule geçer.
10: Senlik bir hareket dostum.
11: Oo.
9: Eksik olma Pete. Ertesi gün Aterio'ya dönüp ekibe güzel haberi verdik. Bugün size günaydın demedim çünkü biraz gerginim.
10: Biraz sıra dışı bir alışveriş oldu diyebiliriz aslında.
4: Yani siz yine gidip bir hurda aldınız öyle mi?
10: Ama sıkıntı şu, araba sürülmüyor, sürünce de durmuyor çocuk.
11: Eyvah, durum fena.
9: Ama epey paslı.
10: Aslında bütün parçaları tam.
9: Evet.
10: Evet, ama doğru yerde değiller.
4: Yani bagajdalar.
9: Evet, motor bagajda duruyor.
4: Peki, tamam.
9: Evet. İşkenceyi daha fazla ertelemeden arabayı getirdik.
10: Aman tanrım! Oo, çarpacağım şimdi.
9: Frenleri olmadığını unutmuşum.
4: Neyse ki bir yere hasar vermediniz.
11: Şu boyanın dokusuna bakın.
9: Boyanın üzerindeki pürüzleri dert etmiyorum ama eğer bir gün uzun yola çıkacaksak önce şu mekanik işleri çözmemiz şart. Aracın motoruna dair ne varsa bagajın içinde.
4: Vay canına, demek frenler de bagajda.
10: Evet, zaten az önce yaşadığımız o küçük kazanın sebebi buydu, biliyorsun.
9: Şurada bir sübap var dışarı.
11: Evet, evet. Bunlar yeni sübaplar.
10: Bakın, yepyeni fren parçaları da var.
11: Kampanalar da yeni.
9: Evet.
10: Yani arabaya düzgünce takıldıktan sonra harika olacaklar diye düşünüyorum.
9: Evet. Ön tarafa, kaputun altına geçiyoruz.
11: Heh, motor dönüyor.
9: En azından motorun alt bloğu çalışıyor gibi görünüyor. Kompresör sıfır ama en azından pistonlar inip çıkıyor.
11: Birileri silindir yataklarına gres sürmüş. Bu iyi, evet, bir şey.
9: Ne diyorsunuz o zaman beyler?
4: Bence sana bir kağıt kalem gerekecek.
9: Ne için?
4: Liste için tabii.
10: Arabanın her parçası piyasada bulunuyor. Motor aksamı için de durum
11: olaymış.
9: Kısacası olay şu. Bu işe var mısınız?
11: Kesinlikle.
9: Harika.
4: Kesinlikle varım.
9: Çok güzel, güzel.
4: Ayrıca garip ama bunu sevdim. Çünkü arabayı çalıştırıp içine oturduğumuzda dışını görmeyeceğiz. Rahatımıza bakacağız. İçeriden gıcır gıcır bir arabanın içindeymiş gibi hissedeceğiz.
9: Evet. Bir öneride bulunabilir miyim?
10: Tabii ki.
9: Bütün parçaları çıkaralım, şu tezgahın üzerine koyalım. Bir çay içip envanter kontrolü yapalım. 4 fincan çay içtikten sonra büyük işe başlıyoruz. Kızımız dinlenirken durumun ne olduğunu anlatın bana.
10: Burada bir silindir kapağımız var ve bu aslında,
9: evet,
10: yeni olabilir.
11: Bence ya yeni ya da sıfırlar.
4: Evet. Şey, peki bize ne lazım o zaman? Hadi.
10: Motor için tam takım conta seti.
9: Tamam.
10: Sanırım sübap yayı seti de isterim. Çünkü sadece bir tane eksik ama hepsinin aynı olması daha iyi olur.
11: Tırnakların ve klipslerin tam çıkması şaşırtıcı.
9: Bu iş saatler sürecek. En iyisi hızlıca halletmek. Bırakalım devam etsinler. Biz de düzgün bir eğitim yapalım. Evet, eğitim. Gel buraya bakalım. Buraya gel. Karım eğitimli olduğunu söylüyor ama ben pek emin değilim. Gel buraya. Güzel. Şimdi otur. Otur. Vay canına, fena değil bak. Bir sonraki durak köpek güzellik yarışması. Atölyede envanter kontrolü nihayet bitti. Liste nasıl? Masraflı mı?
4: Şey, çok pahalı olacağını sanmıyorum çünkü bu parçalar ucuz parçalar.
9: Tamam.
10: Liste uzun ama umarım cep yakmaz.
9: Bu lafı sevdim dostum. Harika. Peki yapmamız gereken ilk büyük iş nedir?
10: Her şeyi temizlemek.
9: Evet.
10: Al, şimdiden başladı bile.
9: Neyse, sen temizliğe devam et. Can attığını biliyorum Al. 10 dakika içinde atölyedeki neredeyse her fırça büyük temizlik çılgınlığı için işe koyuldu. En büyük iki parça. Motor bloğu.
10: Silindir bloğunun üstünü temizleyebilmemiz için şu 3 mili söküyorum. Üzerinde çalışmak için tertemiz bir yüzey elde etmemiz gerekiyor. Yani buralar tertemiz olmalı.
9: Ve silindir kapağı.
11: Fasları temizlemeye başlamıştım ama aslında fas değilmiş, koruyucu gresmiş. Gres tabakasının altı taşlanmış yüzey gibi duruyor. Yani bu silindir kapağı iyi durumda olabilir.
3: A serisi motor, 1960'lardan 1990'lara kadar Mini'den Morris Minor'a, Midget'tan diğer birçok Austin modeline kadar pek çok İngiliz arabasında kullanıldı.
11: A serisi motorla ilk anımı anlatayım. 14 yaşındaydım. Evet. Babam minisinin motorunu sökmüştü, parçalara ayırıp bodruma bıraktı. Eğer bunu toplayabilirsen motor senin olur dedi. Her şeyi geri topladım tabii. Aküyü bağlayıp marşa bastım, canavar gibi çalıştı. Bir sürü parça artmıştı ama olsun. Harika çalışıyordu.
10: Bu tarz işler hep çıraklara yıkılırdı zaten, öyle değil mi?
11: Öyleydi.
10: Aslında hepimiz sonsuza dek birer çırağız dostum.
9: Doğrusu son restorasyonlarımızın çoğunda şanslıydık ve bu kadar kapsamlı bir yenileme yapmamız gerekmemişti. Ama herkesin işe koyulduğunu görmek harika. Bu sayede ben de biraz stratejik düşünme fırsatı buluyorum. Buzz Lyle'ın kalan işlere geçtiler bile. Debriyaj sıkışmış. Bu yüzden Faz debriyaj alt merkezini hafifçe vuruyor. Alan da pedalı test ediyor.
11: Sanırım çalışıyor.
10: Evet. Harika, çalışıyor işte. Şahane. Debriyajımız nihayet iş görecek. Bir adım öndeyiz. Muhteşem. Bir diğer şey fren balataları. Yayları falan tam takım duruyor. Yani belki de öyle çok eksik parçamız yoktur. Bence hepsini hallederiz diye düşünüyorum.
11: Heh, bu iyi haber işte.
9: Faz diğer tekerlekleri de kontrol etmek için orijinal aksesuarlardan birini çıkarıyor.
10: Bu araba o kadar iyi durumda görünüyor ki Kriko'yu orijinal krikolama noktasına takıp kaldıracağım. Ön tekerleklerle birlikte arka tekerleği de sökebilmek için iki tarafı birden kaldırıyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Evet.
11: İşe yararsa şoka girerim.
9: İnanmazsan olmaz. Faz Kriko'yu yerleştiriyor, kolu çeviriyor ve işte kalkıyor.
11: Gerçekten şoktayım.
10: Vay vay, işte bu kadar.
11: Ben temizliğime döneyim.
10: Kolay gelsin dostum.
9: Tüm tekerleklerde fren balatası olsa da ayarları doğru yapılmamış.
10: Şunları biraz gevşetip ayarlamam gerekiyor. Bir, iki, bir, iki. Bakalım şimdi yerine oturacaklar mı? Tam olmadı. Hala biraz dışarıda kalıyor.
9: Ve biraz uğraşmak gerekiyor.
10: Bir, iki.
9: Nihayet.
10: Bir, iki. Tamamdır. Bakalım. Harika. İşte şimdi yerine oturdu. Harika oldu. İşte müthiş dönüyor. Yani şimdi bu küçük delikte ayar mekanizmasına ulaşmamız için.
9: Alan ise bu esnada karbüratör üzerinde çalışıyor.
11: Üzerindeki birkaç sistem tamamen sıkışmıştı. Şu jikle mekanizması mesela. Şurası da sıkışmıştı, burası da. Ama şimdi hepsi açıldı. O yüzden çok memnunum. Arada sırada düzgün bir şey üzerinde çalışmak güzel.
9: Hey! Yarışmacılar! Bu aracı bitirmek için son bir saatiniz kaldı.
4: Al bakalım Alan.
9: Ve bu tam olarak zamana karşı bir yarışma programı sayılmaz ama zaman daraldıkça bu heyecana ben bile kapılıyorum. İşte bu Alan'ın sürekli sprey sıkma tekniği. Bazı durumlarda inanılmaz derecede işe yaradığını itiraf etmeliyim.
11: Şunun güzelliğine bakın. Tüm parçalar temizlendi. Bütün sübaplar cilalandı. Silindir kapağı, külbütörler, borular, sübap tırnakları, her şey tamam. Temizlik sırasında hiçbir şey kaybolmadı ki bu harika bir şey. Bu arabada çalışmak keyifli, güzel ve basit. Her şeyi sökmek kolay, hiçbir şey paslanıp kalmamış, her şey kusursuz. Güzel bir gündü. En son ne zaman bugünkü kadar mutlu bir gün geçirdiğimi hatırlamıyorum.
9: Atölye hayatının güzelliği de bu işte. Bir şeyler yoluna giriyor, bir klasiği daha kurtarıyoruz. Sabaha bir aksilikle başladık. Ama öğleden sonrayı mutlu muyuz? Yüzümüzde bir tebessümle bitiriyoruz. Yine de arabamız hala parça pinçik durumda. Bir sürü eksik ve daha yığınla iş var. Eğer bu arabayı yollara döndüreceksek daha yapacak çok işimiz var.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartıma
9: gel. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Geçen hafta günlerimizi temizlik yaparak, inceleyerek ve nelerin eksik olduğunu bulmaya çalışarak geçirdi.
15: Tüm parçalar temizlendi. Bütün sübaplar cilalandı.
14: 7 gün sonra artık geri toplama zamanı geldi. İyi haber, bakın neler gelmiş. Bir sürü yeni parça. Kötü haberse henüz hepsinin gelmemiş olması. Ama bu sırada Alan dinamoyla eğleniyor. Alan yeni dinamoyu takmadan önce eskisinin kasnağını kurtarmak zorunda.
15: Üzerindeki parçalara zarar verirsek önemli değil. Çünkü zaten tamir edilecek durumu kalmamış. Araba nemli bir garajda saklanmış ve her yeri paslanmış. Her şey kilitlenmiş durumda.
14: Kasnağı yerinde tutan somunu sökmekse özellikle zor. Bilek gücü istiyor. Pas sökücü yağ. Ve biraz da pürmüzle ısıtmak gerektiriyor. Ta ki...
15: İşte bu kadar.
16: Evet.
14: Koptu gitti o zaman.
15: Evet.
14: Çok sıcak.
16: İşte oldu. Al bakalım.
15: Tamamdır, kasnak çıkıyor.
16: Evet, işte bu kadar.
14: Alan.
15: Şunu şuraya koyalım. İşte o.
14: Alan, sen daha iyisin.
15: Somun hariç her şeyi kurtardık.
16: Yeni somun gelmemiş mi?
15: Geldi.
16: O zaman sorun
15: yeni
16: yok.
15: Yeni bir somunumuz var. Keyfimiz yerinde.
16: Evet. Peki elin nasıl oldu?
14: Silecekleri değiştirmek bambaşka bir zorluk. Yedek parçalara uymayınca faz onları taşlayarak uygun boyuta getirmeye çalışıyor.
16: Biraz fazla kalın ve fazla geniş.
14: Aynı benim gibi.
16: Ben öyle demedim.
14: Demedin ama gözlerinden anladım. Gözlerinden bunu demek istediğin okunuyordu. Ben de çalışayım bari, ne yapayım? Her şey fevkalade iyi gidiyor. Fakat coşkuma yenik düşüyorum. Düğmesini kopardım.
16: Evet, görüyorum, onu yapmaman gerekiyordu.
14: Biliyorum.
16: Hadi sen git çay yap. Ben senin yerine bitireyim, olur mu?
14: Büyücü çıraklığından çaycılığa terfi ettim. Bir bisküvi ve bir bardak çayda teselli arıyorum. Kendimi affettirmenin tek yolu silindir bloğu için Alan'a yardım etmek. Bu ne tarafa gelecek, şöyle mi?
15: Evet.
14: İlk olarak yeni bir termostat takıyoruz. Güzelce oturdu. İşte böyle. İlk alt montajımızı tamamladık. Ardından subap montajının o gizemli dünyasına geçiyoruz.
15: Sadece bu yüzeyi temizleyeceğiz. Pürüzsüz ve düzgün olacak. Subapla birebir eşleşip gaz sızdırmazlığı sağlayacağız.
14: Elimizde bir kutu aşındırıcı macun ve vantuzlu subap alıştırma çubuğu dediğimiz özel bir aletle subapları yataklarına kusursuzca alıştırıyoruz.
15: Eğitildikçe iyi olmaya başladın. Sen işi yaparken ben de oturup keyfime bakabilirim.
14: Öyle söyleme dostum. Her an her şey sarpa sarabilir. 8 subabın hepsi bittikten sonra takılacak bir sürü parça var ama atölyede geçen güzel bir günün ardından bu zevki yarına saklayacağız. Ertesi gün Jelly Bean ve Jelly Tot şöyle bir bakmaya geliyor. Çocuklarım tamamen büyüdükten sonra köpek yavrusu sahiplenmek yeniden bebek sahibi olmak gibi bir şey. Fakat Alan motor yenilemenin ikinci aşamasına odaklanmış durumda. Tamam.
15: 4 numara.
14: Subap girdi.
15: 4 numara.
14: Tamam.
15: Bir tane de bundan tamam. Koyuyorum. Bir tane daha.
14: Evet.
15: Bir tane daha. Subap yayı sıkıştırma aletiyle yayı sıkıştırmalıyız.
14: Bizde subap yayı sıkıştırma aleti var mı?
15: Eski bir tane getirmiştim.
14: Ha, o iş görür.
15: 1950'lerden
14: kaldı. Olsun dostum, o zamanın malları kaliteli olur. Her subabın arka tarafında yaylar, segmanlar, contalar ve tırnaklardan oluşan karmaşık bir düzenek var. Çıraklığa devam ediyorum.
15: Şimdilik her şey yolunda.
14: Evet, şimdilik yolunda. Alan da en iyi yaptığı işi yaparak her şeyi tıkır tıkır yerine oturtuyor. Bir saat sonra 8 subabın hepsi takılıyor ve silindir kapağını motora takmayı hazır hale geliyoruz. Önce silindir kapak contasını, ardından da kapağın kendisini yerleştiriyor. Tamamdır, oturdu. Tek başına yapabilecek misin?
15: Hallederim.
14: Vay canına, kapak evet. Oturdu. Alan, bu harika bir haber.
15: Şimdi külbütör mekanizmasını takabiliriz.
14: Montaj devam ederken Alan itecek millerini ve karbüratör kollarını yerleştiriyor. Bense elimi kire bulayarak motor kapaklarından birindeki eski contayı temizliyorum. Sen kirlenme diye mi ben burada kirpas oldum?
15: Teknik olarak ben şu an temiz bir ortamda yapılması gereken motor montajını
14: üstüm
15: yapıyorum.
14: Üstüm kirlenirse ne yapayım? Faturasını sana mı keseceğim?
15: En azından biraz iş yaptığının kanıtı olur.
5: Bu arabayı satın aldığımızda bir A serisi motorla bu kadar içli dışlı olacağımı hiç tahmin etmemiştim.
14: Ama önce karbüratörün, ardından bujilerin takılmasıyla motor gerçekten ortaya çıkmaya başladı. Hepsinden iyisi bu durum kafamda harika bir plan canlandırdı. Bu arabaya binerken mevsimlik tweed ceketlerimizi çekeriz. Çünkü çok nostaljik bir araba. Eski dönem BBC dizilerindeki hava var onda. Bunun aşık bir kasaba festivaline gitmek
15: kulağa
14: güzel
15: hoş
14: olur.
15: Hoş geliyor. Koyun kırkma falan da olur şimdi orada.
14: Evet, koyun kırkma, satılık traktörler, dondurma keyfi. Kasaba festivalinin tadına böyle varılır. Yapacağımız şey bu. Festivale daha birkaç gün var, yani gitmeden önce arabayı test etmek için vaktimiz olacak. Motora takılacak sadece son bir parça kaldı ve şansımıza ertesi sabah o da geliyor.
7: Söylesene Alan, siz burada motoru yenilerken ben yoktum. Duyduğuma göre Henry'den de yardım almışsınız. Bu doğru mu?
15: Gerçekten iyiydi. Tişörtünü ve pantolonunu kirletti.
7: Aman tanrım. Neyse bak, ben sana neler getirdim, gördün mü?
15: Yeni külbütör kapağı gelmiş.
7: Demek beklediğim parça buydu.
15: Umarım uyar. Bunları takmak zor olabiliyor. İşte böyle, tamam. İşte bu kadar. Harika oturdu. Tamam, önce lastikler.
7: Tamam.
15: Sonra da krom pullar. Çok güzel görünüyor, değil mi?
14: Al son rötuşları yaparken benim de halletmem gereken küçük bir iş var. Kaportanın hemen kapı önündeki kısmı için küçük bir krom çıtaya ihtiyacımız var. Evet. Bu yüzden aradığımız yedek parçaların olduğunu umduğum biriyle buluşmak üzere Medine'de gidiyorum. A40 Farina Kulübü'nden Derek ve arkadaşlarına merhaba deyin.
17: Hello.
14: Merhaba, ben Henry.
17: Merhaba, ben Martin.
14: Merhaba Martin.
18: Ben Peter.
19: Merhaba,
14: Peter.
19: Ben Anna.
14: Seni görmek ne kadar güzel. Ben Henry. Küçük bir alüminyum çıta almaya geleceğimi sanıyordum.
20: O işler hiçbir zaman o kadar kolay olmaz.
14: Ama şunlara baksanıza. Şimdi bana söyleyin. Nedir bu?
19: Tam bir aile arabasıydı. Ne zaman dışarı çıksam insanlar hemen ben ehliyetimi bu arabada aldım diyor. Ben de içeri davet ediyorum. Çok şaşırıyorlar. Yüzlerinde güller açıyor.
17: Bence sırrı arabanın silüeti, tasarımı falan. Dönemi için inanılmaz yenilikçiydi ve o zamana kadar Birleşik Krallık'ta üretilen tüm arabalardan çok ama çok farklıydı.
14: Kulübün dünya çapında kendisini bu ikonik arabaya adamış 420 üyesi var. Peter, bizde bir Mark 2 var ama emin ol seninkinin yanından bile geçemez.
18: Evet, gerçekten çok emek vermiştik. 1983'ten beri bende 30 küsur yıl garajda yattı. Tam karantinadan önce üzerinde çalışmaya başladım.
14: Anladım, yani karantina süreci bir bakıma işe yaramış değil
18: evet,
14: mi Martin?
18: Evet, tabii şahane oldu.
14: Kapanıp arı gibi harıl harıl çalıştı.
18: Evet, evet.
20: O yıl sadece yedek parçadan yaklaşık 60 bin sterlin ciro yaptı.
14: Yedek parça demişken... Hiç yedek parçanız var mı? Yani açıkçası elinizde hiç...
20: Yok yok kalmadı maalesef.
18: Hiç parça kalmadı
14: gerçekten
18: elimizde.
14: Hadi ama az önce garajda gördüm. Gelin düşün önüme hadi. Derek'in garajı frenlerden tamponlara, rulmanlardan bir sürü çıtaya kadar her şeyin olduğu bir hazine mağarası gibi. Bunlar doğru parçalara benziyor. Demek bunlar başka A40'lardan söküldü.
20: Evet doğru. İnsanlar bunları toplayıp genellikle bize bağışlıyor. Bunlar için ülkenin her yerini gezdim. Bazen minibüs kiraladım, bazen kendi arabamla
14: tamam,
20: gittim.
14: Tamam, evet.
20: Eşleri de benim hurda yığınlarını götürmeme her zaman çok sevinir.
14: Aa, ona hiç şüphe yok. Eminim öyledir. Doğrusunu istersen benim hanım da seni görse bayılırdı. Ama bizimki telefona sarılmadan önce atölyeye dönme vaktim geldi. Fazla gelmiş ve motor tamamen bitmiş görünüyor.
15: Her şeyi topladık.
14: İşte bu kadar.
15: İlk marş için hazırız. Umarım tek seferde çalışırız.
14: İşte gerçek takım çalışması diye bunu...

0: Madendir. Gerçi motorun çoğunu ben topladım sayılır ama çalışıyor mu bari?
1: Bilmiyoruz, daha hiç denemedim.
0: Daha denemedim. Hadi o zaman bas marşı, ateşle gitsin.
1: Marşı ile iyice besledim, o yüzden hemen tık diye alabilirim.
0: Hadi başla bakalım. Çok heyecanlı gerçekten, tek seferde çalışacağını düşünüyor musun?
2: Bence çalışacağım.
3: Çalışın evet.
0: Öyle mi? Hadi madem.
3: Evet evet, bas marşı.
0: Çalışmıyor.
1: Hadi.
3: Evet.
2: İşte oldu.
3: Evet, harika.
1: Kusursuz.
2: Bayağı hoş geliyor.
3: Şuna vay bak. Canına, İsviçre saati gibi.
2: Vay canına.
3: Harika görünüyor.
1: Rölantisi de gayet güzel.
3: Evet.
0: Bakalım gidecek mi? Garaj yolunda bir tur atalım.
2: Evet, evet.
3: Hadi sür o zaman. Hadi gidelim.
2: Hadi.
0: Hadi gelin. Sen, kim sen sürüyor?
3: Hadi, bana fark etmez. Sür
0: ben
3: hadi.
0: Mi?
2: Ben arkaya geçiyorum.
0: Hadi gelin. Oo, yağ gibi.
3: Ha, gerçekten
0: sizi
3: öyle.
0: Sizi de çok
2: evet,
0: pürüzsüz
2: dostum,
0: geliyor.
2: Bu kadar şaşırma, motoru sen topladın ya.
0: Doğru ya, evet ben topladım. Evet. Tabii ki ben yaptım, evet.
3: Hızlanmadan önce frenleri bir dene istersen, çok sert basma. Bak duruyordu, evet.
0: Evet evet.
1: Frenler iyi tutuyor.
0: Çok iyi. İtiraf edeyim. Büyük bir hata yaptığımı düşündüğüm anlar olmuştu ama şunun gidişine bir bakın.
3: Evet.
0: Şu an 3. vitesteyiz.
3: Harika gidiyorsun.
0: Bayağı iyi gidiyor.
1: Hem de çok güzel gidiyor.
2: Çok keyifli oldu.
0: Yaşasın A serisi motor. Peki şanzıman da motor kadar güvenilir mi? Tamam, şuradan geri döneyim.
2: Peki geri vitesin nerede olduğunu biliyor musun?
0: Şurada bir yerlerde olmalı.
3: Çekmeli mi, itmeli mi? Aa, buldu sonunda, güzel.
0: Ayıp ediyorsun.
3: Ben senden hiç şüphe etmedim
2: şey,
3: zaten. Hem de
2: tıkır
3: hiç
2: tıkır
3: etmedim.
2: İşliyor, farkında evet. Mısınız?
0: Böylece geri vites testini, çalıştırma ve fren testini de başarıyla geçmiş oldum. Bence bu test sürüşü muazzam bir başarıyla sonuçlandı.
3: Kesinlikle.
0: Bence bu araba bizi kasaba festivaline hiç sorun yaşamadan götürebilir.
2: Bence evet. De öyle. Hem nerede sorun çıkabilir ki dostlar?
0: Her şeyde.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettin?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Makineniz uzun yaşar kalgonla. Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
18: Sarık ola!
19: Fanta sarık ola canım o.
17: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
20: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: 1 kilo ömür tam yağlı tost peyniri 329 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
23: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Ses camdan geldi herhalde. Bir ay kadar önce Berkshire'da bir kulübede çirkin ördek yavrusu bulmuştuk. Aman tanrım, gerçekten çılgınlık. Arabayı tamamen parçaladık.
3: Biliyorsunuz işimiz çok ama umarım masrafımız az olur.
0: Frenleri hallettik.
3: 1, 2.
0: Motoru yeniden topladık. İşte bu kadar. Silindir kapağı takıldı. Harika oldu. Ve şimdi de araba kulübünden aldığımız son çıtanın eklenmesiyle yapıştır gitsin.
3: Bakalım doğru parça mı? Öyle görünüyor, evet. Hadi birini takalım. Aa, işte bu kadar. Güzelce oturdu.
0: A40'ımız sonunda baloya gitmeye hazır. Ya da daha net konuşmak gerekirse geleneksel Morton'in Marş Kasaba Festivali'ne. Evet, şimdi her zamanki gibi şansımız yaver gidiyor. Tweet ceketlerimiz yok belki ama harika bir motivasyonumuz var. İngiltere'nin en büyük kasaba festivallerinden birine gitmek durumundayız.
2: Arabaya güveniyorum. Kesin varacağız. Gerçi bunlar meşhur son sözler de olabilir. Normalde bardağın dolu ben tarafına hiç bakmam ama bu sefer kesin varacağız.
0: Sonunda yola çıktık. Öyle işte, eskiden babamla kasaba festivallerine falan giderdik. Daha gençken Norfolk taraflarında.
3: Peki o festivallerde en sevdiğin bölüm hangisiydi? En çok neyi severdin?
0: Yine dolu.
3: Kovaylar mı?
0: Sana bunu anlatmış mıydım?
3: Evet.
0: Anlattın mı?
3: Evet, anlatın.
0: O kovayları çok sevdiğimi. Bugünse asıl kovaylar biziz. Daha birkaç hafta önce parça pinçik olan bir arabayı test ediyoruz ve şimdi git gel 80 kilometrelik bir yola çıkmış durumdayız. Ama hakkını yiyemem. A40 harika hissettiriyor. Gerçi sürücü için aynı şeyi garanti edemem.
2: Hey, yavaş
3: dikkat
2: ol.
3: Dikkat et. Yavaş ol. Az kalsın bizi çiftlere sokuyor.
1: Direksiyon iyi çalışıyor değil mi? Direksiyon testini
3: de geçti.
0: Eski günler
1: gerçekten
0: gözümde
1: çok güzel
0: canlandı
1: gibi.
0: Resmen.
2: Çok tatlı bir araba.
3: Evet.
2: Hiç bir sallamıyor şey da.
0: Mi? Kesinlikle haklısın. İyi durumda değil mi? Şimdi fark ettim de arabanın hiç yan aynası yok.
2: Dikiz aynan var ya işte dostum.
0: Evet evet, ihtiyacım var
2: sürerken
0: demiyorum zaten ama.
2: Sürerken tek ihtiyacın olan şey
0: doğru,
2: o zaten.
0: Doğru, resmen 360 derece görüş açım var baksana.
3: Zaten eski arabalarda yan ayna pek olmazdı.
1: Opsiyonel donanımlı.
3: Evet.
0: Arabayı sürerken kaputtan ileriye bakınca
3: evet,
0: kurbağa sürüyormuşsun gibi oluyor. Bizim kurbağa bir prense dönüşecek mi? Bunu ilerleyen saatlerde motorların piri Roy geldiğinde göreceğiz ama şimdilik her şey yolunda ve Morton'a vardık. Sıradaki durak geleneksel festival. ...1949'dan beri düzenlenen geleneksel el sanatları ve bitmek bilmeyen geçit törenleriyle dolu tek günlük muazzam bir şölen.
4: Lütfen dikkat! Traktörler festival alanında hareket ederken modern bir araba gibi hızla duramazlar.
0: Harika! Tek yapmamız gereken güzel bir park yeri bulmak.
3: Evet ama etrafta yürüyen çok fazla insan var.
0: Evet.
3: Yani
2: doğru yere mi geldik?
1: Tabelada otopark yazıyor.
0: Bu tarafı gösteriyor.
3: Ama otopark yazmıyor.
0: Otopark burası işte.
3: Bak orada güzel bir boşluk var aslında, gördün
0: burada
3: mü?
0: Burada bir sürü yer varmış.
3: Tam şurada. Baksana. Evet, oraya git.
0: Hemen daldık ama belki Hadi. De kulübün yeridir burası.
4: Ne oluyor burada böyle?
0: Elinde mikrofon olan
3: Hadi,
0: bir
3: tamam.
0: adam var.
3: Şöyle yanaşalım işte, süper.
4: Birileri ringin ortasında kaybolmuş bir halde dolanıyor.
3: Hadi gidelim.
4: Oraya park edemezsiniz. Bence bu adamlar içeriye bedava girmek için bir numara çeviriyorlar.
0: Yanlış yere mi geldik?
4: Bana da öyle geliyor.
0: Emin misiniz?
4: Patina dedikleri bu mu yoksa?
0: Hayır.
4: Şu antika işlerinde derler ya.
0: Araba biraz kötü durumda ama yine de çok tatlı. Zaten fazın her zamanki hali böyle.
3: Evet, kesinlikle.
0: Ama size şunu söyleyeyim. Bu arabayı baştan aşağı restore ettik. Gerçi dışına henüz pek sıra gelmedi ama galiba gerçekten yanlış yere geldik, değil mi?
4: Demin vardığımız ortak kanı buydu, evet.
0: Tamam, peki biz en iyisi gidip düzgün bir park yeri bulalım.
4: Tamam, sonra ne olacak?
0: Bu talihsiz girişin ardından Morton Festivali tam da umduğum gibi harika gidiyor. Evcil hayvan çadırı gibi geleneksel eğlenceler var. Şuradaki en sevdiğim canlılara dikkatinizi çekebilir miyim lütfen? Evet kobaylar, bir de şu garip renkli koyun sürüsüne bakın.
2: Ne evet, ben şu en uçtakini daha çok
0: Tam
2: seviyorum.
0: Tam bir kafa dengi. Aslında sana biraz benziyor.
2: Uzaktan aramızda bir bağ hissetmedim değil sanki.
0: Evet, bunlar satılık mı acaba? Alan'a bir keçi satın alırım belki. Alan genelinde ise pek de geleneksel olmayan bazı aktiviteler var. Mesela Mayıs direği dansının modern bir versiyonu. Tam da öyle değil.
5: Harika. Şimdi bu dizi direğe doğru çekiyoruz ve kendinizi döndürürken bacaklarınızı birbirine sıkıştırıyorsunuz. İşte böyle.
3: Vay canına, harikasın.
0: Nasıl buldunuz beyler?
5: Evet. Gerçekten harika.
0: Sanırım bir yerimi incittim. Biraz daha başım döndü. Ne zaman duruyor bu? Büyük ilgi odağı olan arabamızla festivale damga vurduktan sonra şimdi de seri 2 Land Rover'ların 65. yıl dönümünü kutlayan bir etkinliğe jüri olarak dahil edildik. Evet Rover, şimdi ne yapmamız gerektiğini senden öğreneceğiz. Ne yapacağız biz burada?
6: Buradaki arabaları oylayacaksınız. En çok beğendiğiniz, yani evinize götürmeyi en çok isteyeceğiniz arabayı seçeceksiniz.
0: Tamam, yani sadece bir tek ödül var.
6: Tek ödül var.
0: Tamam, o da şuradaki.
2: Havalı bir kokart.
3: Evet, havalı bir kokartmış.
0: Evet. Kesinlikle.
3: Hayatında ilk kez kokart görüyor.
0: Yok yok dostum. Yıllar önce yine domuzu yarışmasında az kokart kazanmadım ben. Neyse, şimdi oylamaya geçiyoruz. Ödülü takdim etmeye hazır olduğunuzda gelip size haber veririz. Uzun şasisinden kısa şasisine, sert tavanlısından tentelisine kadar onlarca aday var. Bu resmen çiçek gibi.
1: Evet, cidden güzel.
0: Tamam, burada bir seri 2 var. Şu harika.
1: Önünde vinci de var.
0: Land Rover gri renginde. Evet, vinci varmış. Çok güzel.
1: Evet.
0: İki tarafında en iyi özelliğini birleştirmiş.
1: Evet.
0: Hem sert tavanlı kabini var hem de arkası tenteli.
1: Kamyonet kabini desene.
2: Şu tentenin içine bir baksanıza.
0: İşte.
2: Harika duruyor.
0: Hadi gelin yakından bakalım.
2: Bir sürü bölmesi var.
0: Aa, öyle mi?
1: Şuna bakın.
2: Evet.
1: Mükemmel.
3: Evet, gerçekten harika.
2: Tek kelimeyle muazzam.
0: Andrew. Bu senin mi?
7: Evet.
0: Harikaymış dostum.
7: Çok güzel değil mi?
0: Gerçekten muhteşem bir parça. Ne zamandır sende bu?
7: 41 yıldır.
2: 41
0: Hadi
2: mi
0: canım, gerçekten
2: İnanılmaz.
0: Mi?
2: İnanılmaz.
3: Evet.
2: Arka tarafı da çok güzel. Detayları harika işlenmiş.
0: Phil'in kamyonet tarzı Land Rover'ı çok farklı. Yüksek donanımlı bir kabini ve sıra dışı bir tavanı var.
3: Buna bikini tente mi deniyor?
0: Bikini.
3: Evet.
0: Tatil konseptini tamamlayan kamp malzemeleri de cabası. Sanırım bu zımbırtı yemek pişirmek için değil mi?
3: Evet öyle.
7: Arabayla acayip uyumlu duruyor.
0: Evet fark ettim. Uyum gerçekten çok hoş. Peki şu 71 neyin nesi?
7: Arabanın
0: üretim yılı.
7: Yılı
0: mı?
7: Ben de 71 modeldim zaten.
0: Küçüksün daha.
7: Hangimiz daha iyi?
0: Araba. Bu arada şaka yaptım Phil. Bu arabanın güzelliği de burada. İster kendi tarzını yansıtırsın, ister tamamen geleneksel bırakırsın. Bana anlatsana, sendeki bu Land Rover sevdası nereden geliyor?
8: Ben çocukken hep Meccano maketleri yapardım.
0: Evet.
8: İşte bu araba...
0: Ettim. Uyum gerçekten çok hoş. Peki şu 71 neyin nesi?
7: Arabanın
0: üretim
7: yılı.
0: Yılı mı?
7: Ben de 71 modeldim zaten.
0: Küçüksün daha.
7: Hangimiz daha iyi?
0: Araba. Bu arada şaka yaptım Phil. Bu arabanın güzelliği de burada. İster kendi tarzını yansıtırsın, ister tamamen geleneksel bırakırsın. Bana anlatsana, sendeki bu Land Rover sevdası nereden geliyor?
8: Ben çocukken hep Mekka...

0: Görüyorsunuz, hiçbiri birbirinin aynı değildir.
1: Kesinlikle.
0: Evet, kendine özel bir şey yapabilirsin.
2: Bence en güzel yanı da bu.
1: Bizim tek keyif almadığımız nokta, tek bir birinci seçmek zorunda olmak. Bu yüzden Ruby'den fazladan birkaç ödül koparıp ilk üçe ödül vermeye karar verdik. Üçüncü sırada Filino bol aksesuarlı bikini tenteli Landy kamyoneti var. Tebrik ederiz.
3: Teşekkür ederim.
1: Al bakalım, şöyle buyur. Bunu bulduk ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Kapı menteşesine benziyor ama pek çalışmıyor gibi. İkinci sırada ise Adrian'ın 60'ların ortalarından kalma uzun şasili modeli var. Adrian, tebrikler, işte kupan. Bize biraz bu arabadan bahset çünkü cidden harika. Onu inceleyemedik.
4: Yıllar önce çok zengin bir adam fabrikayla anlaşıp arabayı özel olarak tasarlatmış.
3: Evet.
4: Müthiş bir şey. Bütün koltuklar, kaplamalar,
1: gerçekten göz kamaştırıcı.
4: Her şey orijinal.
3: Şahane bir araç. Kesinlikle.
1: En büyük ödülse büyük Land Rover ödülünün fok kartı verin bana, verin. Evet. Evet, kazananı şuradaki araba kazandı. Evet. Al bakalım, şunu sana takdim edeyim. Andy'nin kazanmasının asıl sebebi arkadaki o cepler ve bölmelerdi. Hepinize çok teşekkürler. Harika bir gün geçirdik. Geçmiş mirasımızın korunması sizler sayesinde oluyor. Miras demişken bizim şu 64 model Farina'nın da küçük bir meselesi var. Rüştünü fazlasıyla ispatladı ama bakalım ne kadar edecek. Ertesi gün en sevdiğimiz galericimiz Roy bizi ziyarete geldiğinde bunu öğreneceğiz. Evet. Tam bir dejavu. Dejavu.
5: Yine buluştuk işte.
1: Evet, hoş geldin. Öncelikle kaporta hakkında ne düşünüyorsun?
5: Çok belirgin bir pas var. Ama garip bir şekilde bak, sağlam.
1: Bak şimdi, tamam, şöyle oldu. Motor kapağını yeniledik, tamam mı? İç döşemesi çok iyi oldu. Bir de jantları yeniledik.
5: Jantlar da orijinalmiş üstelik.
3: Faz bununla yarışa katılabilirsin diyor. Sen ne dersin dostum?
5: Motorunu modifiye edip uçurabiliriz.
1: Evet, evet, yapılabilir.
6: Şaka bir yer. Bunlar modifiyeye çok açık küçük sedan evet, araba.
1: Tamam, o zaman söyle bakalım, hızlı bir satış ufak bir kar olur mu olmaz mı?
5: Hızlı satış derseniz 2500 sterlin eder. Ama karşınıza klasik yarış meraklısı çıkarsa bundan çok daha fazlasını koparabilirsiniz.
1: Bir dakika şimdi. Biz buna 700 vermiştik.
5: Evet.
1: Kabaca 300'de parça masrafı desek.
5: Aşağı yukarı o kadar.
1: Yani temizinden 500 cepte diyebiliriz.
3: Evet.
1: Peki bu 500'ü neye vereceğiz? Fıstığa mı?
3: Evet, evet, çerezlik.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyi.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da sarı kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu sarı kolanın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: İspanya'nın yakın tarihinde olağanüstü bir dönem yaşandı. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, ülkeyi 40 yıl boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar onun iradesi derin izler bırakan bir devlet yönetiminde hayata geçirildi.
1: Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği, aynı zamanda sembolizmi bir araya getirdi.
0: Soğuk Savaş döneminde nükleer enerji göz kamaştırıcıydı. İspanya içinde. Yoksul bir ülke olmasına rağmen İspanya başından itibaren bilim insanlarının yetiştirilmesine ve araştırmalara büyük yatırımlar yaptı.
2: İşte bu İspanya nükleer enerjinin vaat ettiği imkanları sıçrama yapma fırsatı olarak gören ülke oldu.
0: Birleşik Devletler'in başlangıçtaki yardımıyla Franco'nun İspanya'sı sivil nükleer endüstrisi için başlıca deneme alanlarından biri oldu. Zorita nükleer santrali Avrupa'da inşa edilen ilk santraldi. Askeri konularda gizlilik her şeyden önemli olsa da yüksek komuta atom bombasına sahip olmanın bağımsızlık ve saygınlık anlamına geldiği konusunda hemfikirdi.
3: Bu sadece maliyeti nedeniyle değil, aynı zamanda tamamen teknolojik açıdan temsil ettiği şey nedeniyle de son derece iddialı bir projeydi.
4: Franco rejiminin yürüttüğü diğer askeri projelere kıyasla bu proje çok daha üstündü.
0: Bu bir denge oyunu hikayesi. Rejimin en zorlu endüstride başarıya ulaşmak için Amerikalılarla olan ilişkisini nasıl kullandığının hikayesi. Ve aynı zamanda son ana kadar gizlice nükleer silah elde etmeyi nasıl planladığının hikayesi. İzleyeceğiniz Franco'nun atom macerası.
5: Franco'nun mega yapıları. Nükleer potansiyeli.
0: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar ve bunların yıkıcı etkileri 2. Dünya Savaşı'na son verdi. Nükleer çağ başlamış oldu.
4: Bomba savaş tarihinde bir dönüm noktası. Başka bir deyişle bombaya sahip olan her kim olursa olsun herhangi bir çatışmada belirleyici silaha sahip demekti.
0: Dünya güçleri bunu istiyordu. Franco ve Genelkurmay da öyle.
4: Franco rejimindeki ordu sadece rejimin savunma kalesi değil aynı zamanda ekonomik alanda büyük güce sahip bir aileydi.
3: 1948'den itibaren en azından nükleer silah üretme bilgisi ve yeteneğine sahip olmak amacıyla gizli bir askeri program yürütüldü.
2: Aslında nükleer enerjinin en büyük vaadi bizi tüm enerji bağımlılıklarımızdan kurtaracak, eksikliğini hissettiğimiz, sahip olamadığımız o enerji artışını sağlamaktır.
0: 1951'de 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e yardım ettiği için İspanya'ya uygulanan abluka sona erdi. Ve uluslararası kuruluşların kapıları açıldı.
2: İşte nükleer silahlanma yarışına katılma fırsatının ortaya çıktığı senaryo buydu. Dediğim gibi bu hala pek çok belirsizliği barındıran bir nükleer silahlanma yarışıydı. Hangi reaktörün kullanılacağını, hangi teknolojinin uygulanacağını, ne büyüklükte olacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor.
0: Ama Franco rejimi nükleer geliştirme için hayati bir unsura sahipti. Uranyum. İspanya'nın bu değerli madenin dünyadaki en büyük 5. rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.
6: Leyda ilinin yüksek vadilerini oluşturan Pirenelerin eteklerinde elektronik dedektörler zengin bir uranyum 235 damarının bulunduğu bir bölge tespit etti.
0: Amiral Otero de Navasquez'in başkanlık ettiği Nükleer Enerji Kurulu, Pirenelerdeki uranyuma büyük ilgi gösteriyor. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi bünyesindeki bilim insanı Jordi Ibáñez, bölgenin mineralojik faaliyetlerini inceliyor. Oreca madenine girmeye hazır. 1962 ile 1965 yılları arasında yaklaşık 15 madenci 4 galeride çalıştı. Bir yılda 7,5 ton uranyum çıkardılar. Yıllardır kapalı olmasına rağmen radyasyon tehlikesi devam ediyor.
7: Uranyum kararsızdır. Alfa, beta ve gama ışınları yayar. Sadece uranyum değil, bozulma ürünleri de radyasyon yayar. Bu radyasyonların tümü yüksek derecede iyonlaştırıcıdır ve madene giren herkes için tehlike oluşturur.
6: Madenin içinde ve dışında Geiger-Müller sayacı tehlikeli konsantrasyonları önlemek amacıyla sürekli olarak uranyum-235'in radyoaktivite derecesini gösterir.
7: Burada bir radyasyon ölçüm cihazımız var. Ana mineralizasyon olan uraninitin küçük bir parçasının ölçümünü yapacağız. Radyasyon ölçüm cihazını yaklaştırdığımızda bu seviyenin ne kadar hızlı yükseldiğini gözlemliyoruz. İşte bu sebeple kendimizi korumamız ve uygun koruyucu ekipman giymemiz gerekiyor.
0: Eva Peri ise eski uranyum madenini işleten bölgesel müzeyi yönetiyor. Şimdi de madene girecek. Korunmasız olarak birkaç saat maruz kalmak, bir yıl boyunca uygun görülebilecek maksimum radyasyon dozuna denk geliyor.
7: Açıkçası 20 dakikayı aşan her süre zaten aşırı yüksek dozlara işaret eder. Bu yüzden aşırı doza maruz kalmamak önemli. Radyasyona maruz kalma riskini en aza indirmek için 20 dakikamız var. Dikkatli olmalıyız. Duvarlara çok fazla dokunmaktan kaçınmalı, yerden de toz kaldırmamalıyız.
0: İçeri girmeden önce zamanlayıcı çalışmaya başlıyor. Maksimum kalış süresi 20 dakika. Soğuk Savaş dünyayı iki bloğa böldü. Sovyetler Birliği liderliğindeki Komünist Blok ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki kendi kendini özgür dünya ilan eden blok. Her iki tarafta küresel ve nükleer hegemonyayı ele geçirmek için silahlanma yarışına girdi.
6: Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerji konusunda hummalı testlerine devam ediyor. En son test Nevada çölünde gerçekleştirildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri stratejik bir konumda bulunan yoksul ve izole bir ülke olan İspanya'yı hedefine aldı. 1953'te birçok şartın eşlik ettiği Amerikan yardımı geldi ama Franco bunu büyük bir başarı olarak selamladı.
6: İspanya-Amerika anlaşmaları 3 başlığı kapsıyor. Savunma anlaşması, karşılıklı savunma yardımı ve ekonomik yardım. Ortak bir yol izleyen iki ülke arasında iyi niyetli insanlar işin içinde olduğunda karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmak kolaydır.
4: Amerikalıların gelişi İspanyol askeri kültürünü baştan aşağı kökten değiştirdi.
0: Anlaşmalar Franco rejiminin ordusuna silah sağladı. Karşılığında rejim Amerikalıların İspanya topraklarında üsler kurmasına ve nükleer silah getirmesine izin verdi. Amerikalılar bir diktatörlükte halkın sorgulama ya da protesto hakkı olmadığının farkındaydı.
5: Yönetim Genel Arşivi, Alcalá de Henares.
0: Nükleer Enerji Kurulu ile ilgili mevcut az sayıdaki belge bu raflarda bulunuyor. Ya da en azından bugüne kadar erişilebilen az sayıdaki belge. Rafael Moreno bir gazeteci. Yıllardır İspanya'daki nükleer enerji konusunu araştırıyor.
3: Özellikle 1940'ların sonları, 50'ler ve 60'larda İspanya'da nükleer enerjinin ilk aşamalarının gizli bir konu olduğunu belirtelim. Belgeler büyük ölçüde gizli kalmaya devam ediyor. Bunun zahmetli bir iş olduğu doğru. Zaman gerektiren bir iş ve o zaman samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Her şeyden önce sorun bu yapbozun parçalarının eksik olması. Burada zenginleştirilmiş uranyum satışı için gerekli teknoloji veya konfigürasyonu elde etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaları açıklıyor. İşte burada. Amerikan yönetimi, ilgili bakanlıklar, bu durumda nükleer enerjiden sorumlu Enerji Bakanlığı'ndan belgelerin gizlilik derecesinin kaldırılmasını talep ettim ve onlar da binlerce belge üzerindeki gizlilik kararını kaldırdı. Bunların arasında İspanyol raporları bile vardı. Ama bu hikayeyi anlatmak istediğimizde en azından her iki tarafın da anlatımına ihtiyacımız vardır.
0: Nükleer Enerji Kurulu'na ait az sayıdaki belge arasında bazıları hala gizli damgası taşıyor.
3: Bu örneğin bu belgeye henüz erişilemediği anlamına geliyor. Başka bir deyişle yakında buraya gelip belgenin bizim için açılmasını sağlayabileceğiz.

0: İlk aşamalarında nükleer enerji kurulunun ilerlemesi sınırlıydı. Ama 1953'te Birleşik Devletler'in Barış İçin Atomlar kampanyası beklenmedik bir ivme kazandırdı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Hindistan temsilcisi Bayan Pandey'in dönem başkanlığında toplanıyor. Genel Kurul, General Eisenhower'ın nükleer enerjinin barışçıl ve ortak kullanımlarına ilişkin raporunu dinleyecek. Birleşik Devletler Başkanı, atom enerjisi üretiminin tüm sürecini ve bunun barışçıl amaçlarla kullanımını merkezileştirmek ve yönlendirmek için kapsamlı ve tutarlı bir plan öneriyor.
0: Birleşik Devletler nükleer yayılmayı yönlendirmek ve kontrol etmek istemekteydi. Ayrıca diğer ülkelere hızla gelişmekte olan bu teknolojiye katılma fırsatı sunmaktaydı.
2: İspanya, Amerika'nın şu anda dünyaya bu teknolojinin sivil amaçlarla nasıl kullanılacağını öğretmek amacıyla sunduğu anlaşmalarda öncü konumda olacaktır.
0: Amerikalılar teknolojilerini satmaya ve ödeme koşullarını kolaylaştırmaya hazır. Ama paylaşmaya yanaşmadıkları bir bilgi birikimi de var.
3: Bu şekilde bir ülke sivil bir nükleer programa sahip olabilir ama askeri bir program elde edemeyebilir.
1: Nükleer fizik araştırmaları için 2 megavoltluk gerilime ulaşabilen bir Van de Graaff hızlandırıcısı bulunmakta. Kontrol paneli ayrı bir odada yer almakta. Ayrıca nötron üretimi için de özel bir cihaz mevcut.
0: Nükleer Enerji Kurulu İspanya'ya ilk parçacık hızlandırıcılarını getirdi. Ve yanında en üst düzeyde uzmanlık bilgisi de geldi. Bugün bu miras üniversitede Enerji, Çevre ve Teknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde büyümeye devam ediyor.
2: Ve bu nükleer sektörün yadsınamayacağı bir şey olduğuna inandığım bir konu. Mühendislik standartlarındaki gelişme. Alman, Fransız ve Amerikalı en iyi mühendislerle birlikte çalışarak kendi mühendislerimizin seviyesini yükselttik. Onlar da bu bilgiyi diğer alanlara uyguladı.
0: ...1960'larda hükümete katılan teknokratlar sayesinde İspanyol ekonomisi hızla yükselişe geçti. Yeni bakanlar iyi hazırlanmış, dindar Katolikler ve kapitalizme inanan kişilerdi. Özel şirketler nükleer enerjiye yatırım yapmaya hevesliydi. Franco rejimi ise tarihe geçecek çığır açıcı bir proje planlıyordu.
2: İnsanı Ay'a göndermekten sonra en karmaşık ikinci şey bir nükleer santral inşa etmeye çalışmaktır.
1: Madrid'e 80 kilometre mesafede İspanya'nın ilk nükleer santrali kurulacak. Zorita de los Canes santrali yılda 1 milyar kilowatt saat enerji üretebilen bir reaktöre sahip.
0: Bunu başarmak için en iyi bilim insanları, eğitim almak ve edindikleri tüm bilgileri ülkelerine geri getirebilmek amacıyla yurt dışına, özellikle de Birleşik Devletler'e gönderildi.
1: Bu gençler, karmaşık nükleer makineleri ve radyoaktif maddeleri uzaktan kumandayla kullanabilmelerini sağlayacak 7 aylık bir teori ve pratik döneminden geçecekler.
0: Nükleer Enerji Kurulu tarafından gönderilen bilim insanları arasında komutan Guillermo Velarde de bulunuyordu.
4: Velarde İspanyol ordusunun seçkin kadrolarındandı. Guillermo Velarde bir hava kuvvetleri subayıydı. Dolayısıyla zaten başlı başına bir seçkin sayılırdı. Çünkü askeri pilot olması diğer şeylerin yanı sıra iyi İngilizce bilmesi anlamına geliyordu. Ayrıca nükleer fizik alanında doktora derecesine sahipti ve Complutense Üniversitesi'nde fizik dalında kadrolu profesördü.
0: Guillermo Velarde 1957 ile 1963 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. Dönüşünde kendisini en gizli görevlerin beklediğinden habersizdi.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok. Önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: İspanyol bilim insanları atom enerjisi konusundaki bilgilerini pekiştirirken Fas bağımsızlığını ilan etti. Ve İspanya'nın elinde tuttuğu Batı Sahra'daki İfni'yi talep etti. 1957'de Sidi İfni Savaşı, Franco ve ordusunun yüzleşmek zorunda kaldığı bir sorun haline geldi.
4: Kilit an İfni Savaşı'dır. O dönemde ne oluyordu? İspanya 1953 anlaşmasına göre üslerin bedeli olarak Amerikalıların kendilerine verdiği silahları kullanmak istediğinde Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermedi. O andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak kendi atom bombamıza sahip olma ihtiyacı ortaya çıktı.
3: Guillermo Velarde Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni dönmüştü. Amiral Otero de Vasquez ona bir fizibilite çalışması yürütmesini ve plütonyum atom bombası geliştirmesini emretti. Genelkurmay bu bombayı gelecekteki çatışmalar için gerekli olan caydırıcılığın kilit unsuru olarak görüyordu. Projenin öneminin farkında olan Velarde, ona boğa güreşçisi Manolete'yi öldüren dövüş boğası gibi Islero adını verdi.
5: Atom bombası gerçek güç olmaktan çok sembolik bir güçtü. Bu güç imaj ve öneme dair bir meseleydi. Ama en azından Batı dünyasında demokrasi olmayan bir nükleer gücün hoş karşılanmadığı, tavsiye edilmez olduğu bir gerçektir.
3: Guillermo Velarde 3 yıl boyunca Islero projesini geliştirdi. Çalışmalarının nihai amacını işbirliğinde olduklarından gizli tuttu. Ama aynı zamanda tüm gözler nükleer maceradaki bir başka dönüm noktasına çevrilmişti. İspanya'nın ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştı.
6: Madrid Elektrik Birliği Nükleer Enerji Kurulu Başkanları ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin konuşmalarının ardından Sanayi Bakanı İspanya'nın atom enerjisinin barışçıl kullanımına aktif katılımını memnuniyetle karşıladı.
3: Zorita Santrali Kuzey Amerika teknolojisini kullanacak ve rekor bir sürede sadece 3 yılda inşa edilecekti.
7: İspanya'da nükleer reaktör satmaya çalışan diğer tüm rakiplere kıyasla Amerikalıların ne gibi bir avantajı vardı? Diğerlerinden çok daha iyi bir finansal paket sunuyorlardı. Çünkü her şeyi kendileri sağlıyordu. Reaktörü ve yakıt olarak kullanılacak zenginleştirilmiş uranyumu finanse ettiler. Büyük bir finansman sağladılar.
3: Maliyet o kadar yüksekti ki finansmanını sağlamak için sorumlu şirket olan Union Eléctrica Madrileña tüm finansal sermayesi kadar büyük bir krediyi Amerikan Bankası'ndan talep etmek zorunda kalmıştı.
7: İnsanların nükleer santrali inşa etmeyi öğreneceği yer biz olacağız. Öyle ki Zorita, Amerika'nın anahtar teslimi ihraç ettiği ilk nükleer santral olacak ve bu da dünyaya nükleer reaktör ihracatını artırmaya hizmet edecek.
3: Zorita, uluslararası toplumun dikkatli gözetimi altında inşa ediliyordu. Nükleer modelin enerji potansiyeli göz önüne alındığında kimse atıklar ya da gelecekteki sonuçlar hakkında düşünmüyordu.
7: Zorita, bizim de Amerikalıların da ticari nükleer santrallerin nasıl inşa edileceğini öğrendiğimiz yerdi.
8: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
3: Zorita faaliyete geçen ilk santral ve aynı zamanda 38 yıllık hizmetin ardından reaktörünü kapatan ilk santral oldu. Radyasyon tehlikesi göz önüne alındığında söküm işlemi de deneysel nitelikteydi. Enresa tüm İspanyol nükleer santrallerinin sökümden sorumlu olan kamu şirketidir. Manuel Ondaro ve ekibi bu devasa yapıdan radyasyonu ortadan kaldırmak için protokolleri belirlemekte.
9: Burada dekontaminasyon sürecinin çok net bir örneğini göreceğiz. Bu koyu sarı ve sarı renkli alanda kirlenmenin neredeyse sadece bir paspasla giderildiğini görebilirsiniz. Boyayı çıkardığımız zaman bu diğer alanda ise işlemi elle ve taşlama makinesi kullanarak gerçekleştirdik. Ve burada kirlenmenin daha yoğun olduğu ve beton yapıların içine daha fazla nüfuz ettiği bu alanda işlemi elle yapmak ve gördüğümüz diğer alanlara kıyasla daha fazla beton çıkarmak zorunda kaldık.
3: 2008'de yıkımdan çok önce bu reaktörden 377 adet kullanılmış yakıt çubuğu çıkarıldı. Şimdi en büyük zorluk radyoaktif atıkların yönetilmesi.
9: Geriye sadece dış kabuk ve iskelet kaldı. Yapının ana organlarını çıkardık ve şimdi elimizde sadece dış kabuk ve iskelet kaldı. Bu çalışma çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Çünkü elbette her türlü geleneksel veya radyolojik riski önlememiz gerekiyor.
3: Başlangıcından beri nükleer enerjinin kullanımı sıkı güvenlik önlemlerini gerektirmiştir. Sivil kullanımı halka açıktır ve izlenebilir ama askeri kullanımı gizlidir. ...17 Ocak 1966... ...saat 10.22... ...9300 metre irtifada bir B-52... ...havada yakıt ikmali yapmaya hazırlanıyordu. Amerikan süper bombardıman uçağı... ...termonükleer bombalarla donatılmıştı. Saatte 400 kilometre hızda yakıt ikmali yapan uçak... ...manevra sırasında kontrolden çıktı... ...ve durum felaketle sonuçlandı.
4: Olay 4 adet atom bombasının düşmesine rağmen... ...hiçbirinin patlamaması nedeniyle dehşet vericidir.
3: Bir tanesi hasarsız olarak kurtarıldı. Bir diğeri denize düştü ve aylar sonra bombacı Paco olarak bilinen bir yerel sakin tarafından bulundu. Ama diğer ikisi Palomares'te yere çarptığında içerdikleri plutonyumun bir kısmı etrafa saçıldı. O gün bölge sakinlerinin hayatları sonsuza dek değişti.
5: Palomares büyük bir olaydı. Ve muhtemelen yanlış bilgilendirilmiş olan İspanyol halkının büyük çoğunluğu başlarının üzerinde gerçekte neler olup bittiğinden habersizdi. En hafif tabirle biz öyle diyebiliriz. O yıllarda her gün İspanya semalarında nükleer silahlar, nükleer bombalar uçuyordu.
3: Gazeteci Rafael Moreno, Amerikan arşivlerini inceleyerek İspanya'daki Birleşik Devletler üslerinde nükleer silahların varlığını araştırıyor. Bu sırada da Palomares'ten bahseden gizli belgelere rastlıyor.
5: Raporlar burada bulamadığım, hiçbir yerde bulunmayan İspanyol belgelerini bile içeriyor. Örneğin bu Palomares olayından 2 yıl sonra 1968'de Emilio Ironzo tarafından verilen bir konferans. Bu konferans halka açık değil. İspanya'da hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Ama Amerikalılar bu belgeleri saklamışlardı.
3: Olaydan sonra 4 kişiden 3'ü tıbbi muayeneden geçti. 646 radyolojik incelemeden 570'i pozitif çıktı. Yine de tıbbi raporlar ve etkilenenlerin sayısı hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı.
5: Başından beri dikkatimi çeken sorulardan biri şu, Franco ne kadarını biliyordu? Franco aldığı riskin ne kadar farkındaydı? Bunu bilmiyoruz. Bu bir nükleer savaş durumunda neler olacağını anlatan gizli bir belge.
3: Amerikalılardan alınan bu belgelerden anlaşıldığı üzere İspanyol ordusunun atom savaşı ile ilgili el kitapları bulunmaktaydı. Bu kitaplar farklı radyasyon seviyelerinin askerleri nasıl etkilediğinden patlamaların menziline bağlı yıkım düzeyine kadar her şeyi kapsamaktadır. Yüksek komuta Sovyet nükleer füzelerinin ilk dalgasında İspanya topraklarındaki üslerin açık hedefler olduğunu kabul etmekteydi.
5: Franco üstlendiği riskin tam olarak farkındaydı. O andan itibaren riski tarttı ve ABD'nin tanıması ya da bu ülkeyle bir ittifak kurmanın bu durumda üstlendiği riskten daha değerli olduğuna karar verdi.
3: Her şeye rağmen bu felaket Franco'nun nükleer macerasını ciddi şekilde hızlandıracaktı.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık

0: benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ocak 1966'da iki Amerikan uçağının karıştığı bir uçak kazası sonucu Palomares'e 4 termonükleer bomba düştü. Bunlardan ikisi yere çarptığında içerdikleri plütonyumun bir kısmı serbest kaldı.
4: Palomares olayına kadar hiçbir nükleer bomba fotoğraflanmamıştı. Kimse nasıl bir şeye benzediğini bile bilmiyordu. O dönemde bu muhtemelen dünyanın en büyük sırlarından biriydi.
5: Askeri açıdan bakıldığında bu bir nimettir. Neden mi? Çünkü bu sayede bombaların yeniden üretilmesi mümkün hale gelir ve bu yolla bir İspanyol bombası yaratılabilirdi.
3: Olayın ardından Nükleer Enerji Kurulu bombaların kalıntılarını toplamak ve kapsamlı bir şekilde analiz etmek üzere Velarde Başkanlığındaki bir bilim insanı ekibini görevlendirdi. Aylar süren çalışmanın ardından Guillermo Velarde atom bombası üretimi için kullanılan Ulam Teller yönetimini deşifre etmeyi başardı. Ama ilerleme Franco'ya açıklandığında Franco Amerikalıların misillemesinden korktuğu için İstero projesini durdurdu.
5: Franco'yu tanımlayan şey iktidarda kalma becerisidir. İspanya'nın bir atom bombasına sahip olmasından memnun muydu elbette. İspanya'nın bir atom bombasına sahip olmasından memnundu. Ama eğer atom bombası İspanya'ya zarar verecek ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkelerle sorunlara yol açacaksa o zaman projenin hızı yavaşlatılmalıydı.
3: Palomares Soğuk Savaş döneminin en ciddi nükleer kazasıydı. Kimse bunun çevresel etkisinin ne olduğunu bilmiyor. Clara Florenza, Franco rejimi dönemindeki bilim tarihi konusunda uzmanlaşmış bir fizikçi ve biyolog. Bu krizin nasıl yönetildiğini araştırmış.
6: Kazadan sonraki ilk anlarda, saatlerde ya da neredeyse günler boyunca kazanın bu nükleer niteliğinin yani nükleer bombaların işin içinde olduğunun kamuoyuna sızmaması ve kamuoyuna duyulmaması için çok çaba gösterildi. Bu susturma çabası Birleşik Devletler ve İspanya hükümetleri arasında tam bir koordinasyon ve mutabakatla yürütüldü. Tamamen gizli kalması isteniyordu.
3: Gizlilik çabalarına rağmen bölgedeki olağanüstü insan ve makine hareketliliği dünyanın dört bir yanından gazetecileri çekti. Palomares'le ilgili haberler sayfaları ve manşetleri doldurdu.
6: Aslında mesele şu ki odak noktası ne nükleer risk ne de sağlık riskleriydi. Haberler aslında tam da halkı sorun teşkil etmeyen bilgilerle yanıltmaya ve oyalamaya yönelikti. İspanyol basınının bir kısmı bütün bu cihazları sanki bir bilim kurgu filmi, bir James Bond filmiymiş gibi düşünmeye başlamıştı. Bazı manşetlerde Palomares'te gök gürültüsü operasyonu yazıyordu. Ve bu İspanya'da gösterime yeni girmiş olan en son James Bond filminin adıydı.
3: Kazadan sonraki haftalarda Amerikan ordusunun bombaları kurtarmak ve radyoaktif kirlenmiş toprağı toplamak için gösterdiği çabanın boyutu radyasyon korkularını körükledi. Ve medyanın spot ışıkları Palomares'te kalmaya devam etti. Hem Franco rejimi hem de Washington bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkındaydı. Dikkatleri başka yöne çekme taktiğinin başarısı yadsınamaz. Ve bu olay bugün hala hatırlanmaktadır.
7: San Javier üstünden kalkan bir helikopterle Havacılık Bakanı ile Enformasyon ve Turizm Bakanı, İspanyol ve yabancı gazetecilerle foto muhabirlerinin büyük bir heyecanla beklediği Almeria'ya vardılar. Gezinin iki amacı vardı. Bir paradorun açılışı ve Palomares bölgesine yapılacak ziyaret.
6: Braga ile Madrid'deki Amerikan Büyükelçisi Andrew Biddle Duke bir gün bir araya geldiler ve bir medya gösterisi düzenleme fikrini ortaya atan Angel Biddleduck'ün eşi oldu.
7: Bu kıyı bölgesinde radyoaktivite tehlikesi olmadığını örnekle göstermek amacıyla Bakan Fraga Ribarne, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve Boğaz Hava Bölgesi Komutanı kış olmasına rağmen ılıman havanın izin verdiği ölçüde serinletici bir deniz banyosu yaptılar. Ve bu anlamlı gösteriyi yaptıktan sonra bakan ve büyükelçi sudan çıkarak bize veda ettiler.
4: Bugün bildiğimiz şey ise 1966'da temizlik işlerinin gerektiği gibi yapılmadığı ve bu bilginin sadece halkı sakinleştirmek için manipüle edildiğiydi. Gelen başka bir bilgi yoktu.
3: Kazanın ardından İspanya ve Birleşik Devletler bölge sakinleri ve arazinin radyolojik izlenmesi amacıyla ortaklaşa Indalo projesini hayata geçirdiler. Kirlenmiş toprağın yüzey tabakası kaldırıldı, insanlarda ve tarım ürünlerinde plütonyum ve uranyum varlığı ölçüldü.
6: Bu çalışmanın amacı nüfusta bu düzeyde plütonyumun kalmanın etkilerini veya risklerini tam olarak anlatmaktı. Bu canlı bir deneydi.
3: Yere saçılan 9 kilo plütonyumdan sadece 1 kilo toplanabildi. Dekontaminasyon düzeyi iki ülke arasında kararlaştırıldı.
6: Palomares halkı 1966 yılında arazilerinin dekontamine edildiğini, tarıma elverişli hale geldiğini ve kazadan önceki gibi huzur içinde kullanabileceklerini belirten sertifikalar aldı. Bu önemli bir gelişmeydi. Her şeyin kaza öncesindeki gibi olduğu iddiası çok yanlıştı. Önceden plütonyum yoktu ama şimdi var. Plütonyum doğal olarak oluşan bir radyoaktif element değildir.
3: Bugün bile halk Palomares'te yaşananların gerçekliğinden habersizken, Washington ve Madrid tam dekontaminasyonun sorumluluğunun kime ait olması gerektiği konusunda diplomatik bir anlaşmazlık yaşamaktadır.
6: İspanya'da Palomares kazasının dekontaminasyonunun nasıl yönetileceğine dair kontrol, halkın ve sağlıklarının izlenmesiyle çevrenin korunması, İspanya'da nükleer enerjinin geliştirilmesinden sorumlu olan aynı kuruma bağlıydı. Yani bu bir çıkar çatışmasıdır. Başka şekilde açıklanamaz. Şimdi bunu daha net görebiliyoruz.
7: Palmonasit de Zorita'da, Tagus Nehri'nin sol yakasında yer alan Jose Cabrera Nükleer Santrali, İspanya'daki türünün ilk örneğidir. Yeni santral yılda 1 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu gerçekten etkileyici bir rakam. 65 kişilik personel kadrosu santralin tam kapasiteyle çalışmasını sağlıyor. Ve bu da İspanya'nın elektrik üretim tarihinde önemli bir dönüm noktası.
8: İspanya bir öncü oldu çünkü ticari nükleer enerjiye verimli bir şekilde geçen, yani santralleri şebekeye bağlayan ilk ülkeler arasındaydı. Ayrıca 1970'lerdeki uluslararası nükleer enerji kuruluşlarında da ön safhalarda yer alacaktı.
9: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
3: Zorita 1968'den 2006'ya kadar faaliyet göstermiştir. 38 yıllık kesintisiz çalışmanın ardından yeniden deneysel bir nitelik kazandı.
10: Bu tamamen sökülecek ilk nükleer santral olacak. Ve bu sayede edindiğimiz tüm deneyimler ve güvenli, zamanında, titiz ve bütçe dahilinde uygulayacağımız tüm prosedürler sayesinde gelecekteki nükleer santral söküm çalışmalarına ilişkin tüm faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Koruma binasını bir Tetris oyunu gibi parçalara ayırdık ve şimdi önümüzdeki zorluk bu parçaları dışarı çıkarmak. Çıkaracağımız bloğa bağlı olarak yaklaşık 10 ila 20 tonluk parçalardan söz ediyoruz. Biraz ağır yani.

0: İspanya nükleer enerji konusunda ticari açıdan en açık ülkelerden biridir. Ülkede sadece Amerikan tipi değil, her türden nükleer santral bulunmaktadır. 1960'larda hem lider hem de askeri şahsiyet olan De Gaulle ve Franco, Fransız teknolojisi ve silahlarının satışı konusunda müzakere ettiler. Bu anlaşma, Franco'nun atom bombası projesine yeni bir ivme kazandırdı.
1: Fransa ile yapılan anlaşma Tarragona'da, Vandellos'tan başlayarak çeşitli nükleer santrallerin devreye alınmasına olanak sağladı.
2: Tarragona bölgesinin güneyinde Vandellos nükleer santrali inşa ediliyor. Yıllık 3,5 milyar kilowatt saat üretim kapasitesine sahip olan santral, iç, dış ve destek bileşenlerinin toplam ağırlığı 80 bin ton olacak bir nükleer reaktörle çalışacak.
1: Bu nükleer santraller Fransız teknolojisiyle inşa edildi ve Fransa bir nükleer güç olduğu için Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı'nın denetimi altında değildiler.
0: Bu, İspanya'nın atom bombası için gerekli olan plütonyumun Vandellos nükleer santralinin ürettiği atıklardan elde edebileceği anlamına gelmektedir.
3: Asıl sorun, Franco hükümetinin sivil nükleer programın kamu elinde değil, özel sektör elinde olacağına karar vermesiyle ortaya çıktı. Kararları verenler bu şirketlerdi ve onlar Vandellos'un İspanya'nın askeri nükleer programı için kullanılmasına açıkça karşı çıktı. İşte asıl sorun da burada ortaya çıktı.

0: Franco rejiminin nükleer macerası, otarşi döneminde İspanyol madenlerinden doğal uranyumun çıkarılmasıyla başladı. Daha sonra pratikte radyoaktif yakıtın çoğu yurt dışından satın alındı. Oreca madenine geri dönersek, içeri girmeden önce kronometre çalıştırılıyor.
1: Madenin tehlikelerinden biri yüksek radyasyon konsantrasyonları içerebileceği aşikar olan damlayan sular. Polimetalik damara yaklaştığımızda seviyeler oldukça yüksek görünüyor. Bu ürkütücü bir durum.
0: Uranyumun doğal bozulumu sonucu ortaya çıkan bir gaz olan radon toprakta birikir. Bu gazın bozulmaması gerekir. Solunması tehlikelidir.
1: Floresan, uranyum mineralizasyonun yerini gösterir. Radyasyon riskine rağmen görülmeye değer eşsiz bir manzara. Açıkçası içerideki radyasyon riskinden habersiz bir kişi, bunu ne koklayabildiği ne de hissedebildiği için habersiz bir biçimde radyasyona maruz kalıyor ve hiçbir duyusu onu radyasyon tehlikesi konusunda ne yazık ki uyarmıyor.
0: 1960'ların sonlarında İspanya atom enerjisi dünyasında saygın bir yer tutarken askeri tutumu belirsizdi. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamaya direniyordu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: (Gülüyor)
0: 1970'lerin başlarında İspanya, elektrik şebekesine bağlı 3 nükleer santrale sahipti ve uluslararası nükleer enerji kuruluşlarında öncü bir rol oynuyordu. Ayrıca Birleşik Devletler'in en büyük müşterisiydi. 1 trilyon dolarlık bir müşteri.
3: 1973'te İspanya, nükleer enerji üretiminde 3. sıradaydı.
0: O dönemde küresel petrol krizi nükleer enerjinin geliştirilmesi için altın bir fırsat olarak görülüyordu.
3: Doğru olmayan hesap, petrol krizinin sadece bir enerji krizi değil, aynı zamanda bir sanayi krizi ve her şeyden önce bir ekonomik krizi olmasıydı.
0: Franco diktatörlüğünün son dönemine girmişti. Hasta ve güçsüz düşen Franco artık ülkeyi yönetemiyordu ve sağ kolu Amiral Luis Carrero Blanco'yu Cumhurbaşkanı olarak atadı. Franco'nun itirazlarına rağmen Carrero Blanco, İslero projesine devam etmek istiyordu.
9: Bu nedenle Carrero Blanco bomba yapımından yanaydı. Daha da ileri gitti.
0: 19 Aralık 1973'te Carrero Blanco, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la bir araya geldi. Guillermo Velarde'ye göre birkaç gün önce Carrero Blanco'ya İspanyol atom bombasının fizibilitesi hakkında 2 sayfalık bir rapor vermişti. Görüşmenin ertesi günü Carrero Blanco bir ETA saldırısında öldü.
9: Bu suikasti Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilendiren hiçbir kanıt yok. Ama gerçek şu ki, Carrero Blanco'nun ölümü İslero projesinin sonu anlamına gelmedi. Aksine İslero projesi devam etti.
0: Saldırıdan birkaç gün sonra Carlos Arias Navarro yeni cumhurbaşkanı oldu ve Guillermo Velarde'ye İslero projesini öncelikli olarak sürdürmesini emretti. Rejimin nükleer planı, santrallerden çıkan atıklardan plütonyum elde etmek için bir merkezi de içeriyordu. Her ihtimale karşı bu merkez en seyrek nüfuslu il olan Soria'da kuruldu. Bu Luis Castro. Çalışmaları yeni nükleer tesisin inşasıyla ilgili ilk haberlerin çıktığı 1976 yılında başladı. O günden beri bu tarih profesörü belgeler topluyor. Bunların bazıları gizli.
16: Sanırım başlık kendini açıklıyor. Üzerinde plütonyum üretimi olasılığı hakkında genel komutan ekselanslarına not yazıyor ve parantez içinde de İspanya'da plütonyum bombaları ifadesi yer alıyor. Elimde ayrıca İspanya'nın o dönemde kısa vadede atom silahları üretme teknik kapasitesine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu ve belirli koşullar altında bunu yapmak zorunda kalabileceğini belirten bir CIA raporu da var. Evet. Bu çit 10 kilometre devam ediyor. Arazinin yüz ölçümü yaklaşık 600 hektar, devasa bir arazi. Fikir olması için söylüyorum, o dönemdeki Soria şehri buraya rahatlıkla sığabilirdi. Her şey güllük gülistanlık görünüyordu. İş imkanlarından, Soria'da kurulabilecek bir üniversiteden söz ediliyordu. Ama projenin bileşenlerinden biri olan potansiyel askeri müdahaleye kesinlikle değinilmiyordu. Dahası aramızdan bazıları çoktan bu yönde işaretler verip bunu kınamış olsa da bölgesel hükümet bunu kesin bir şekilde reddetti.
0: Merkezin inşaatına 77'de başlandı. Artık Franco yoktu. Geçiş süreci devam ediyordu. Amerika Başkanı Carter, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını henüz imzalamamış ülkelere baskı uyguluyordu. Durum değişmişti.
16: Franco'nun ve Munoz Grandes Gutierrez Mellado Diaz Alegria gibi pek çok askerin hayali burada sona erdi. İşte o dönem İspanya'daki pek çok askerin projesi buydu. Uluslararası sahnede ceplerinde bir bomba taşıyarak kendi deyimleriyle ön kapıdan girebileceklerini ve daha fazla görünürlük kazanacaklarını düşünüyorlardı.
0: Sivil sektörde ise elektrik şirketleri ülkenin enerji tüketiminin her 10 yılda bir ikiye katlanacağını öngörüyordu. Nükleer sektörde aşırı büyük bir genişleme planlıyorlardı. Ama petrol krizi her şeye son verdi. Başlangıçta planlanan 40 santralden 22'sine izin verildi. Ve sadece 10 tanesi inşa edildi.
3: Elektrik talebi düştükçe enerji tüketimi talebi de düşüyordu. Çünkü hem burada hem de dünya genelinde ekonomi durgunlaşıyordu. 1981-82 yıllarında elektrik şirketleri kendilerini çok büyük bir nükleer projeyle ve çok daha büyük bir borçla karşı karşıya buldu. Ve projenin durdurulması gerekiyordu. Ve bunu durduran ilk hükümet sosyalist hükümeti oldu. Elektrik şirketlerine olan borçlar iptal edildi ve 2015 yılına kadar ödemesini sürdürdüğümüz bir fona aktarıldı.
17: Jose Cabrera Nükleer Santrali, Zorita de los Canes.
0: Zorita'nın izinden giden diğer nükleer santrallerin de işletme ömürleri yakında sona erecek. Burada reaktörün kapatılmasından 14 yıl sonra atıkların kirlilik düzeyine göre sınıflandırılması için çalışmalar devam ediyor.
18: Bu 4 adet son derece hassas spektrometreyi kullanıyoruz. Detektörleri 1 milyon gramda 1 gramı tespit edebilme kapasitesine sahiptir.
0: Devre dışı bırakma sürecinde yönetilen 100 bin ton atığın yalnızca %5 ila %10'u radyoaktif malzemeden oluşmaktadır. Orta düşük veya çok düşük radyoaktif olarak sınıflandırılan bu atıklar, özel kamyonlarla Granada'daki Enresa'nın El Cabril bölgesinde işlettiği depolama tesisine taşınacak.
18: Karşılaşılan zorluklardan biri El Cabril'e gönderdiğimiz atık ve malzemelerin hacmini en aza indirgemek ve azaltmak. Çünkü El Cabril sınırlı bir alan ve radyoaktif atıkların gitmesi gereken yer. Ancak sadece radyoaktif atıkların.
0: Santralden birkaç metre uzaklıkta 38 yılı aşkın süredir kullanılmış radyoaktif uranyum nihai varış yeri belirlenene kadar geçici bir depolama tesisinde beklemekte. Sivil sektörde Franco rejimi nükleer santrallerin inşasını erken bir aşamada ve kararlılıkla teşvik etmişti. Uzmanlık ve deneyim İspanya'yı bu teknolojide dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline getirdi.
3: Bu muhtemelen Franco rejiminin devasa yapılarından biridir ama her zaman büyük ölçüde gözden kaçmıştır.
0: Askeri konularda ise nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamadı, son ana kadar atom bombası olasılığını elinde tuttu.
9: Teknolojik olarak uygulanabilir olan bir proje siyasi açıdan uygulanamaz hale geldi.
0: Geride kalan miras 10 nükleer santral. Bunlardan 5'i hala faaliyettedir. Toplam enerjimizin %20'sini karşılayan bu santrallerin üretimi ucuzdur ama yine de kimse bu soruna istekli görünmüyor.
3: Atıkların nereye gideceği konusu hala çözülememiş durumda. Atıklar santrallerin depolama havuzlarında tutuluyor ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor.
0: Sorya'da bomba için plütonyum elde etmek amacıyla inşa edilen tesisler artık yenilenebilir enerjiye ayrılmış durumda. Şu an için İspanya'da yeni nükleer santraller inşa etme planı bulunmuyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Sigortam net.
2: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik...

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne? Kazancım net, sigortam net.

0: Yarın fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bazı röportajlar görüntülü arama yoluyla kaydedilmiştir.
1: 1986'nın Nisan ayının sonuydu. Hava çok sıcaktı. Çok güzeldi. Bitmek bilmeyen, güneşli, sıcak, çok güzel bir bahar günüydü.
2: O sabah uyanıp hazırlandım ve sonra kahvemi içtim.
0: Bazı ifadeler ilk kez kayıtlara geçiyor.
3: Kocamla ikimiz bir ses duyduk. Daha doğrusu gök gürlüyor sandık.
4: Çernobil nükleer santralinde bir kaza meydana geldi.
2: Ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapma arzusu çok güçlüydü. O yüzden son düğmeye ben bastım.
1: Nükleer yakıt erimeye başladı. Eriyordu.
5: Gökyüzüne yayılan büyük bir radyoaktivite ve kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonla karşı karşıyaydık.
4: Gizli servis orada olduğu için kimse tek kelime etmedi.
1: Bilginin yayılmasını önlemek için Pripyat'taki tüm telefon hatları iletişim kesildi.
6: Kazayı gizli tutmak için çabalıyorlardı ama dünya şüphelenmeye başlamıştı.
5: Şöyle bir manşet atılmıştı. Ölüm bulutu Britanya'ya yaklaşıyor.

0: Burası merkez. Bulunduğum yer konser salonu ve şurası da alışveriş merkezi.
1: Pripyat, Soğuk Savaş'ın en hararetli dönemi olan 1970'lerde inşa edilmişti.
0: Bu harika bir his. Adeta zamanda yolculuk yapmak gibi.
1: Ukrayna'nın Sovyetlerin gizlilik perdesiyle tamamen kapalı olduğu bir dönem.
0: Oraya bir daha dönememek tam bir trajedi. Çünkü herkes dünyanın dört bir yanına dağıldı. Yani hayatta kalabilenler. Elbette.
1: Ella Kravchuk liseyi Pripyat'ta okudu.
0: Pripyat'a 1982'de taşındık. Kasaba ormanlarla çevriliydi. Bisiklete binmeyi orada öğrendim. Çünkü özellikle okulumun çevresinde epey açık alan vardı. Herkes gençliğini hayatının en güzel dönemi olarak hatırlar ve benim için de öyle.
1: Halina Sulimova ve eşi Valeri, üniversiteden mezun olduktan sonra Pripyat'a taşındı.
2: Valeri ile öğrencilik yıllarımızda Leningrad'da tanıştık. Akademik bir öğrenci korosunda birlikte şarkı söylüyorduk. Yani orada tanıştık.
3: Pripyat'ı ilk görüşte gerçekten çok sevdik. Şehrin mimarisi, yerleşimi o döneme göre gerçekten çok moderndi. Çok güzel meydanları ve çok güzel bulvarları vardı. Rahat bir şehirdi.
1: Ama bu cazip ütopya, batılı casusların asıl amacını öğrenmesini engellemek için dışarıya tamamen kapalıydı.
3: Pripyat, Çernobil nükleer santrali çalışanlarının şehriydi.
2: Genç uzmanlar olarak bize bir daire tahsis edildi. 3 yaşında küçük bir kızımız vardı. Onun için kreş imkanı sağlandı. Kimyager ve mühendis olarak çalışıyorduk. İkimiz de Çernobil nükleer santralindeydik.
1: Ukraynaca telaffuzu Chernobyl olan Çernobil nükleer santrali Pripyat'a sadece 2 kilometre uzaklıkta. İlk iki reaktör 1977'de devreye girdi. Alan'ın babası Volodomir 80'lerin başında 2 reaktörün daha inşasında görev aldı.
0: Babam inşaat mühendisiydi. Yapının hesaplamalarını yapar, sonra da inşaatın kurallara uygun ilerleyip ilerlemediğini denetlerdi. Yeni ve temiz bir enerji kaynağıydı. En son teknolojiyle kurulmuştu ve parlak bir geleceği vardı. Böyle bir projenin parçası olmaktan elbette gurur duyuyordunuz.
1: Bu tarihi görüntülerin büyük kısmı Oleksandr Sirota tarafından günümüze ulaştırıldı. Bugün bir gazeteci olan Sirota, 86'da Pripyat'ta okuyan 9 yaşında bir öğrenciydi.
4: Santrale sık sık giderdik. O dönem çocuklar için geziler düzenlerlerdi. Sınıfımıza hami diyebileceğimiz okulu sahiplenen kurumlar atanırdı. Bizim hamimiz de Çernobil nükleer santralinin elektrik bölümüydü. Bize logolu kalemler ve defterler hediye ederlerdi. Şimdi düşününce keşke onları saklasaymışım. Hep şunu aşıladılar bize. Barışçıl atom güvenlidir. Bizim barışçıl Sovyet atomlarımızsa dünyadaki en güvenli atomlardır.
3: Nükleer santralin kalbi yakıttır diyen insanlar haklı olabilirler ama bir kimyager olarak şunu özellikle belirtmek isterim ki santralin asıl unsuru sudur. Çünkü su tüm sistemi dengede tutup soğutan elemandır.
1: Oleksiy Brius, 4. ünitenin reaktör operatörüydü.
5: Normalde kontrol panelinin başında en az 4 kişi olurdu. Reaktör ünitesini soğutmak, santralin işleyişindeki en önemli görevlerden biridir. Güvenlik sistemleri büyük sorumluluk gerektiriyordu. Ve hepsinin kontrolü bendeydi.
0: Babam hep üç aşamalı bir güvenlik kalkanı olduğunu anlatırdı. Eğer güvenlik sistemlerinden biri devreye girmezse hemen bir sonrakini tetiklerdi. Onun için de hiçbir endişemiz yoktu. Yani sistemin güvenliğinden kesinlikle şüpheli değildik.
2: Açıkçası santralimizde kötü bir şey olabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi.
6: 25 Nisan 1986.
1: Nisan Cuma gecesi santral operatörleri 4. reaktördeki rutin bakımla eş zamanlı olarak bir güvenlik testi yapmayı planlamıştı.
3: Halina'nın o gece vardiyası vardı. Ertesi günde doğum günüydü. Halina 25 yaşına basacaktı. Biz de bunu kutlamak için kendi aramızda ufak bir parti planlamıştık. Halina vardiyasına gitti.
1: Cuma gecesi cumartesiye dönerken Halina santrale vardı.
2: Gece yarısı laboratuvara vardığımda meslektaşlarım beni doğum günümü kutlayarak karşıladılar. Kocamdan önce davrandıkları için gerçekten çok mutluydular. Bir süre sonra kimya laboratuvarı şefi sabaha kadar yapacak pek bir iş kalmadığını söyleyerek eve dönmeme izin verdi. Ben de öyle yaptım.
3: Reaktörün öyle alelacele kapatılamayacağını biliyordum. Çünkü sistemin soğuması için suya ihtiyaç vardır. Bu yüzden de eşimin eve döneceğini içten içe hissediyordum.
2: Dışarı fırladım. Son otobüs kalkmak üzereydi. Otobüste arkası dönük ayakta duran bir kadın arka camdan santralden koşarak çıktığımı görünce şoföre otobüsü durdurmasını söylemiş. Otobüs durdu, ben de koştum ve bindim.
3: Halina'nın ayak seslerini duydum. Hemen koştum. Ah, hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun Halina dedim.
7: Okay.
3: Sonra biraz yapacağımız parti üzerine lafladık. Ardından tamam hadi uyu artık dedim.
2: Eşimle ikimiz bir ses duyduk. Gök gürültüsüdür diye düşündük. Evin hafifçe sarsıldığını hissettik. Ama yine de gök gürültüsü deyip huzurla uyumaya devam ettik.
1: Doktor Oleksandr Bugarda o sırada derin bir uykudaydı.
8: Gece 01:40 civarında acil durum çağrısıyla uyandım. Normalde ambulans gelir, beni evden alıp hastaneye götürürdü ama o gece araç olmadığını, yürüyerek gelmem gerektiğini söylediler. Tek bir kuş bile ötmüyordu, ortalık çok sessizdi. Nükleer santralin olduğu yönde daha önce hiç görmediğim kıpkırmızı, kızıla çalan bir parıltı vardı. Daha önce böyle bir şeye tanık olmamıştım. Hiç böylesi bir renk görmemiştim. Simsiyah gökyüzünde sanki bir kubbe yanıyordu. Tırnak içinde söylüyorum, çok güzeldi. Bölümümün penceresi doğrudan 4. reaktör ünitesine bakıyordu. Tüm çıplaklığıyla gözler önündeydi. Ünitenin artık yerinde olmadığını ve her şeyin yandığını gördüm. Aşağı indikten sonra ilk kurbanı yanıma getirdiler. Şaşenok. İlk hasta oydu. Durumu ağırdı. Her yeri yanmıştı. Bacakları dışında her yeri yanmıştı. Fakat derisi Kırmızı değil, mavimsi bir renkteydi. Her tarafı kabarcık doluydu. Radyasyon yanı olduğunu hemen anladım. Olayı anında kavradım ve çok korktum.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
14: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: 26 Nisan 1986.
1: Çernobil reaktörü patlayalı 5 saat olmuştu ama hemen yanı başındaki Pripyat'ta hala kimsenin olan bitenden haberi yoktu. Reaktör operatörü Oleksi'nin 4. ünitede vardiyası vardı.
5: 26 Nisan sabahı uyandım. Hazırlandım ve kahvemi içtim. 8'deki vardiyama yetişmem gerekiyordu. Her şey planladığım gibi gidiyordu. Ama tek gariplik vardı. Her zamanki otobüsün ortalıkta görünmeyişi. Nedenini bilmiyordum. Ama otobüs bir türlü gelmemişti.
1: Kimyager Valeri, eşi Halina'nın doğum günü için hazırlık yapıyordu.
3: Sabah uyandığımda Halina'nın yaş günü partisi için bir şeyler almak üzere yerel pazara gitmeye karar verdim. Sonra bir arkadaşımı gördüm. Santralin patladığını duydun mu diye sordu. Hadi canım, şaka yapıyorsun dedim. Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Bu imkansız, çünkü böyle bir şeyin olması imkansız dedim. Arkadaşım bana artık 4 numaralı reaktör ünitesi diye bir şey yok. Kuzey, güney duvarları tamamen yıkılmış. Hiç kuşku yok ki. Şu anda orada büyük bir yangın var dedi.
5: Yıkılan binayı ve o büyük enkazı gördüğümde abartısız söylüyorum, tüylerim resmen diken diken oldu. Gece vardiyasında çalışan herkesin öldüğüne dair İçimde çok ama çok güçlü bir inanç belirdi. O yıkıntılar altında can verdiklerini düşündüm. Ne yapacağımı bilemedim. İş yerim artık resmen yoktu. Böyle bir felaketin gerçekten gerçekleştiğine inanmak çok zordu. Kendi kendime bu olamaz, bu imkansız diye düşündüm.
1: Patlama 4. reaktörü parçalamış ve radyoaktif çekirdeği açığa çıkarmıştı.
3: Büyük miktarda nükleer yakıt ve fisyon izotopları atmosfere karışmıştı. Ayrıca olay bu kadar değildi. Nükleer çubukların parçaları 4 numaralı ünitenin yakınına saçılmıştı.
2: Santralin içinde çalıştığım laboratuvar 3. ve 4. blokların arasında yer alıyordu. 4. bloğun duvarına sadece 50 metre mesafedeydik. Kısaca belirtmek gerekirse nükleer santraldeki her şey birbirine son derece yakındı. Gece vardiyasında meslektaşım Valeri Hodemçuk'la birlikte çalışıyordum. Ben vardiya bitimi eve döndüm. Ama o santralde kaldı ve felakette hayatını kaybeden ilk kişilerden biri oldu. Ekipmanları kontrol etmek için ünitenin yanına gitmiş ve ne yazık ki orada mahsur kalmıştı. Sonra da hayatını kaybetti. Cenazesine bile ulaşılamadı. Maalesef. Yaşadığım deneyimi kendi açımdan mucize olarak görüyorum. Ben de o vardiyada kalabilirdim. Aslında o gün ikinci kez doğmuşum gibi hissettim. Aynı kaderi ben de yaşayabilirdim. Bir diğer meslektaşım Vladimir Şaşanok da aynı şekilde ekipman kontrolüne gitmişti ve çok yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı.
1: Doktor Alexander, Vladimir için elinden geleni yapmıştı.
8: Kendisine çok yoğun bir tedavi uyguladık ama maalesef ağır şekilde radyasyona maruz kalmıştı. Yaralarının radyoaktif yanık olduğunu hemen anlamıştım. Ne yazık ki sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
1: Alevlerle mücadele eden itfaiyeciler hastaneye götürülmüştü.
8: Mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi akut radyasyon sendromu belirtileri baş göstermişti. Bilinçlerini kaybetmeye başlamışlardı. Kimse tek kelime etmiyordu çünkü gizli servis oradaydı ve iletişim sınırlandırılmıştı.
1: Çatıda yangın devam ederken reaktör operatörü Oleksiy Reyes aşağıda aşırı ısınan yakıtı soğutmak için çabalıyordu.
5: Herkes bir yerlere koşturuyor, reaktöre su yetiştirmek için çabalıyordu. İnsanlar ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapma gayreti içindeydi. Fakat su tükendi. Saat 10.04'te su tamamen bitmişti. Artık bir işe yaramadığını bildiğim için son pompayı da ben durdurdum. Dördüncü reaktörün o son düğmesine basan kişi bendim.
3: Bütün su akıp gitmişti. Reaktörün soğutma sistemi devre dışı kaldı. Ve nükleer yakıt tamamen erimeye başladı. Tamamen eridi.
5: Doğrusunu söylemek gerekirse yaşananları gördükten sonra herkes reaktörün artık kurtarılamayacağını içten içe anlamıştı.
3: Erimiş nükleer yakıt yaklaşık 2000 derecelik sıcaklığa sahipti ve reaktörün altındaki betonla çeliği kolayca delip geçebilirdi.
1: Erimiş çekirdek artık dört bir yana radyasyon saçıyordu.
5: Kontrol panelinin arkasında bir su birikintisi vardı. Bana oradaki radyasyon seviyesinin saniyede 800 mikro röntgen olduğunu söylediler. Oysa operatörler için izin verilen radyasyon sınırı sadece 0,8'di. Yani o gün maruz kaldığım miktar limitin tam tamına 1000 katıydı. Birkaç saat içinde bir yılda alabileceğim radyasyona maruz kaldığımı anladım. Daha sonra kontrol noktasından geçip duşa girdim. Duştan çıktığımda tenimin rengine gerçekten inanamadım. Vücudum adeta koyu kahverengiye dönmüştü. Avuç içlerim, yüzüm ve boynum kıpkırmızı kesilmişti. Kıyafetlerim

0: kıyafetlerimin altında kalan yerlerse sanki güneşten yanmış gibi koyu bronz bir renge sahip olmuştu.
1: Yaşananlara rağmen santralin yanı başındaki Pribyat'ta dükkanlar ve okullar açıktı.
2: Felaketin ilk günü, yani 26 Nisan Cumartesi günü, yerel makamlardan tutun Sovyet hükümetinin en üst kademesine kadar herkeste tam bir sessizlik hakimdi.
3: Radyasyon kimyası uzmanı olmamıza ve tehlikeyi gözlerimizle görmemize rağmen son ana kadar inanmak istemedik. Yaşadığımız şok o kadar büyüktü ki aslında kimse ne yapacağını kestiremiyordu. Felaketin boyutunun ne denli büyük olduğu konusunda hiçbirimizin en ufak bir fikri bile yoktu.
1: Sovyet yetkililer durumun tam olarak böyle kalmasını istiyordu.
2: Bilginin dışarı sızmasını engellemek amacıyla Pripyat'taki tüm telefon hatları kesildi. Şehirle dış dünya arasındaki iletişim tamamen koparıldı.
4: Merak içindeydim. Annemle babamı aramak için postaneye gittim. Ama ne yazık ki hat yoktu. Bir şekilde aramayı denedim ama bağlantı tamamen kopmuştu.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geleliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Santraldeki patlamanın üzerinden 24 saatten fazla süre geçmiş olmasına rağmen Oleksi gibi çalışanlar eriyen reaktör çekirdeğini soğutmak için hala mücadele ediyordu.
1: Hepimiz makarna fabrikasında çalışmadığımızın gayet farkındaydık. Operatörlerin, tasfiyecilerin ve itfaiyecilerin kahramanlıklarından söz ediliyor. Ama o sırada hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmiyordu. Tabii benim de geçmedi. Yaptıklarımı kesinlikle kahramanlık olarak görmüyorum. Sadece normal işimi yapıyordum. İşimi. Tek yaptığım buydu.
0: Yanan reaktörden yükselen radyoaktif buhar ve enkaz parçaları yangını söndürmek için gösterilen çaresizce çabaları daha da zorlaştırıyordu.
2: Hava kuvvetleri eriyen yakıt ve betonun üzerinde bir tür tıpa oluşturabilmek amacıyla helikopterlerden kum, kurşun, kil atarak yıkılan 4 numaralı reaktör ünitesini bombalamaya çalıştı.
1: Helikopterlerin reaktöre kum torbaları bırakacağı konusunda önceden uyarılmış, gürültüden dolayı korkmamamız gerektiği söylenmişti. Buna rağmen gürültü gerçekten çok şiddetliydi. Tonlarca ağırlıktaki o kum torbaları her aşağı bırakıldığında zeminde adeta bir deprem etkisi oluşturuyordu.
0: Helikopterler havada tur atarken Sovyet hükümeti yaşananları kamuoyundan gizlemeye çalışıyordu.
3: Evet, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bir Sovyet ülkesi için son derece normaldir. Maalesef.
0: Ala Kravçuk, reaktörün inşasında görev almış olan babası Volodymyr'le birlikte Kiev'deydi.
4: Kazayla ilgili kimseye bilgi verilmedi. Otogara gittik. Kocaman bir yerdi. Tamamen boştu. Ne bir insan vardı ne otobüs. Babam ne olduğunu öğrenmek için danışmaya gitti. Babama bugün otobüs seferi olmayacak çünkü bütün araçlar Pripyat'a gönderildi. Orada bir kaza yaşanmış dediler. Babamın yüzünün nasıl bembeyaz kesildiğini dün gibi hatırlıyorum. Nasıl bir kaza olmuş ki bu kadar çok araç seferber ediliyor diye sordu. Görevli de şehri tahliye ediyorlarmış diye cevap verdi. O an babam ciddi bir şeyler yaşandığını anladı.
0: Durumun ciddiyetini çok az kişi biliyordu.
3: Atölye şefimizin yanına giderek hem ne yapmamız gerektiğini hem de kazanın boyutunu sorduk. Durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Reaktördeki sorunun kontrolden çıktığını, bölgenin kısa süre içinde tahliye edileceğini ve oradan ayrılmak zorunda olduğumuzu belirtti. Yanımıza sadece en gerekli eşyalarımızı alıp vakit kaybetmeden tahliye hazırlıklarına başlamamız gerektiğini söyledi.
0: Patlamanın üzerinden yaklaşık 36 saat geçtikten sonra yerel yetkililer nihayet tahliye emri verdi.
5: Tahliye anonsunu hoparlörlerden duydum. 10-15 dakika arayla birkaç kez tekrarlandı ve sanırım hayatımda ilk kez o an gerçekten çok korktuğumu hissettim. Gerçekten çok korkutucu bir deneyim oldu.
3: Bir süre sonra hoparlörden eşyalarımızı toplamamız, yanımıza sadece 3 günlük temel ihtiyaçlarımızı alarak otobüslere binmemiz gerektiğini bildiren anonslar duyulmaya başlandı. Belgelerimizi ve yiyeceğimizi almamız, bunların dışında yanımıza fazladan hiçbir eşya almadan şehri terk etmemiz emrediliyordu. Hiçbir kişisel eşyamızı almadan otobüslere bindik.
2: Sanırım saat öğleden sonra 2 sularıydı. Kaç otobüs geldi hatırlamıyorum ama her binanın önüne otobüsler yanaşmıştı. Apar topar hazırlandık. Eşim ve kızım tahliye edilmek üzere yola çıktılar.
0: Geriye sadece Valeri gibi santral çalışanları kaldı. Pripyat sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
5: Biz de bütün komşularımız gibi otobüse bindik. Hemen arkadaşlarımın oturduğu arka tarafa koştum. Otobüs bizim binanın önünden hareket edip araç konvoyunun oluşturduğu ana caddeye, yani Lenin Caddesi'ne doğru ilerledi. Hepimiz korku içindeydik.
6: Lenin Caddesi 2026. Moskova'daki radyasyon merkezinden gelen uzman doktorlar, itfaiyecileri ve olaydan sağ kurtulanları tek tek yeniden muayene ettikten sonra hepsini ileri tetkik ve tedavi için Moskova'ya sevk edilmesine karar verdiler. Bu kritik süreçte tahliye edilenlerin nakliyesi ve gerekli tıbbi yardımların sağlanması görevini organize etmekle görevlendirildim. Ardından oluşturulan hasta nakil konvoylarından birinde tıbbi refakatçi olarak görev aldım. Pripyat'tan bu şekilde geride kalanların sorumluluğunu üstlenmiş bir halde ayrıldım.

0: Yaklaşık 2 saat içinde 50 bin Pripyat sakini tahliye edildi.
1: Biz çocuklar arkamızdan gelen otobüslere hayali silahlarımızla ateş edip savaşçılık oynuyorduk. Daha sonra 3 günlüğüne bilinmeze doğru yola koyulduk.
2: Tahliye edilenlerin nereye gideceklerine ya da bir daha geri dönüp dönemeyeceklerine dair en ufak bir fikirleri yoktu. Bu sırada yetkililer felaketi Sovyet halkından ve dünyadan gizlemeye devam ediyordu.
3: 28 Nisan 1986, Stockholm, İsveç.
4: İsveç genelindeki 7-8 istasyonda ölçüm yapıyorduk. Laboratuvarımızın hemen yakınında da bir ölçüm cihazımız vardı.
2: Nükleer bilimci Lars Erik de Geer, yasa dışı nükleer silah testlerini izlemek üzere İsveç Savunma Bakanlığı adına çalışıyordu.
4: Nükleer silahların azaltılması üzerine çalışmak beni çok heyecanlandırıyordu. Her zaman bir odadaki tek bir atomu bile tespit edebileceğimizi iddia ederdim.
2: Çernobil'deki patlamadan 2 gün sonra İsveç'teki Forsmark nükleer santralinden alışılmadık derecede yüksek radyasyon ölçümleri bildirildi.
4: 28 Nisan 1986 Pazartesi günü hastaydım, yatakta yatıyordum. Radyoda Forsmark'ta bir şeyler olduğunu duydum. O an hastalığı bir kenara bırakıp hemen işe koyulmam gerektiğini anladım.
2: Lars Erik'in meslektaşı Ingemar Winterswedt hava filtrelerinden birini kontrol etmeye başlamıştı bile.
5: Stockholm Merkez İstasyonu'ndan laboratuvara geçtiğimde filtreyi değiştirdim ve dedektöre yerleştirdim. Gözlerime inanamadım çünkü daha önce kaydettiğimiz en yüksek değerin bile 100 bin ila 1 milyon kat üzerinde bir sinyal alıyorduk.
4: Ingemar'ı aradım. Hemen laboratuvara geleceğimi söyledim.
5: Ortaya çıkan radyo nükleitlerin bir nükleer patlamadan kaynaklanmadığını net bir şekilde görebiliyordum. Bu şeyler kesinlikle bir nükleer reaktörden geliyordu.
4: Forsmark'ta reaktörden çıkan personeli radyasyon taramasından geçiren güvenlik kapıları vardır. Ama tesise dışarıdan gelen insanların içeridekilerden çok daha fazla radyoaktif maddeye maruz kaldıkları anlaşıldı.
2: Forsmark çevresindeki yüksek radyasyon seviyeleri radyoaktif serpintinin oraya rüzgarla başka bir yerden taşındığını gösteriyordu.
5: İsveç Meteoroloji Enstitüsü'nün günlük verileri sayesinde hava akımlarının nereden geldiğini zaten biliyorduk. Bu bilgiler ışığında Sovyetler Birliği'nde bir şeyler olduğunu anlamam sadece 15 dakikamı aldı.
2: İsveç hükümeti Moskova'daki yetkililerden açıklama istedi. O sırada Ingemar da bu sarsıcı haberi medyada paylaşmıştı.
5: Öğleden sonra saat 4'te bir röportaj verdim. Ardından Reuters, olayın Sovyetler Birliği'ndeki bir kazadan kaynaklandığına yönelik iddialarımı haberleştirdi.
2: Moskova her şeyi inkar etmeye devam etse de Amerikan destekli radyo yayınları demir perdeyi aşıyordu.
6: Radyoyu belirli frekanslara ayarladık. Antenlerle sinyal yakalamaya çalışıyorduk. Ama bunu sessizce ve yasa dışı bir biçimde yapıyorduk. Daha sonra felakete ve olayın boyutlarına dair ilk haberleri Özgürlük Radyosu'ndan almaya başladık.
0: İsveç'teki izleme istasyonlarının atmosferdeki radyasyon seviyesinin yükseldiğini rapor ettiklerini duyurdular.
2: Kazadan yaklaşık 72 saat sonra Sovyetler kasıtlı olarak muğlak bırakılmış şu duyuruyu yaptı.
7: Çernobil nükleer santralinde reaktörlerden birinin hasar gördüğü bir kaza meydana gelmiştir. Kazanın etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmakta ve zarar görenlere yardım edilmektedir.
8: Gerçeklerin üstünü daha çok örtmek mümkün değildi. Çünkü bu kazayı sır gibi saklamak istesen de dünya bir şeylerin ters gittiğini fark etmeye ve durumdan şüphelenmeye başlamıştı tabii ki.
2: Çernobil 28 Nisan Pazartesi akşamı İngiltere'de bulunan Dr. Alan Flowers, Londra'da nükleer santral güvenliği üzerine verdiği dersi yeni bitirmişti.
9: Pazartesi akşamları dersim bittikten sonra genelde arabama biner ve saat 6 haberlerini dinlerdim. Radyoyu açtım, spiker, Sovyetler Birliği Çernobil nükleer santralinde bir kaza yaşandığını kabul etti şeklinde bir haber sundu. Kendi kendime bu gerçekten büyük bir olay olmalı dedim. Radyasyonun İsveç'e kadar ulaştığı bir kazadan söz ediyordu sonuçta. Bu son derece ciddi bir durumdu. İsveç'e kadar giden radyasyonun İngiltere'ye ulaşma ihtimali oldukça yüksekti.
2: Radyasyon korkusu tüm dünyaya yayılırken santralde yepyeni bir kriz kapıdaydı.
9: Ortada iki büyük sorun vardı. Birincisi, atmosfere yayılan ve Sovyetler Birliği sınırlarını aşarak küresel bir tehlikeye dönüşen radyoaktiviteydi. İkincisi ise kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonu durdurma çabasıydı. Aşırı yüksek sıcaklıktaki erimiş yakıtın nereye gidebileceği büyük bir endişe konusuydu. Herkes ya toprağı eritip yerin altına sızarsa diye korkuyordu.
3: 30 Nisan 1986.
2: Patlamadan 4 gün sonra 4 numaralı reaktörün erimiş çekirdeği beton ve çeliği eriterek aşağıdaki soğutma havuzuna doğru ilerledi.
0: Bu durumun yarattığı tehlike ne miydi? Eğer erimiş nükleer yakıt suya temas ederse çok daha güçlü ikinci bir patlamaya yol açabilirdi.
2: Aşırı sıcak yakıt suyu anında buharlaştıracak ve binlerce tonluk radyoaktif buharla enkazı gökyüzüne fırlatacaktı.
0: Çernobil santralinden 3 kişi bulunuyordu. Bunlardan ikisi mühendisti, bir de vardiya amiri Boris Baranov vardı. Onu çok iyi tanırdım. Bu 3 kişi eriyen yakıtın suyla tepkimeye girmesini önlemek için vanaları açıp suyu tahliye etmeye çalışacağız dediler. Zifiri karanlıkta vanaları bulup birkaçını açmayı da başardılar. Birkaç saat içinde su tamamen boşaldı. Şunu açıkça belirtmeliyim ki bu yaptıkları şey çok kahramancaydı. Hiç kuşku yok ki bu kahramanca eylem sayesinde çok daha büyük bir patlamanın önüne geçmeyi başardılar. Onlar gerçek kahramanlardır.
2: Çok daha büyük bir felaket önlenmişti ama çoktan gökyüzüne yükselmiş olan radyasyonu durdurmanın hiçbir yolu yoktu.
9: Atmosfere yayılan radyoaktif maddelerin seviyesi son derece yüksekti. Bu maddeleri göremezsiniz. Parlamaz veya herhangi bir belirti göstermezler. Bunlar atmosferde ilerleyip yeryüzüne iniyordu.
2: Radyoaktif kalıntılardan oluşan görünmez bulut Avrupa'ya yayılmaya başlamıştı.
9: Kazadan sonraki cuma günüydü. O gün yani 2 Mayıs tarihli sabah gazeteleri hiç aklımdan çıkmıyor. Manşette ölüm bulutu Britanya'ya yaklaşıyor yazıyordu. Radyoaktif maddenin Birleşik Krallığa ulaşması yaklaşık 6 gün sürmüştü.
3: Kuzey Galler, Birleşik Krallık.
2: Kiev'in yaklaşık 2000 kilometre batısında yaşayan Glenn Roberts, ailesiyle birlikte koyun çiftliğine yeni taşınmıştı.
10: Bu çiftliği 1984'te kiralamıştık. Çernobil'le ilgili haberi ertesi gün aldım ama o dönemde yaşananların tarım üzerinde ya da Galler'de yaşayan bizler üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Çünkü burası olayın gerçekleştiği yerden çok uzaktı.
2: Mayıs ayının başlarında yağan şiddetli yağmur, radyoaktif serpintinin yeryüzüne inmesine neden oldu.
10: Çernobil serpintisinin ulaştığı o gece oldukça sisli ve ılıktı. Yağmur çiseliyordu. 4-5 kişi o çiseleyen yağmurun altında öylece durduğumuzu hatırlıyorum.
2: Radyasyon taşıyan bu yağmur, Glenn'in ve koyunlarının otladığı tarlaların üzerine yağıyordu.
4: Bizi asıl endişelendiren sezyum ve iyot gibi radyoaktif maddelerin besin zincirine karışmasıydı. Halkın sağlığını her türlü koşulda korumakla sorumluyduk. Bu gıdaların tüketilmeye devam edilmesi toplumun geneli için gizli ama ciddi bir tehlikeydi. Zira insanların ölümüne yol açabilecek kadar önemli bir risk söz konusuydu.
10: Pazarda birkaç kuzu sattığımı hatırlıyorum. Tam o sırada hükümetten bir duyuru yapıldı. Ette sezyum tespit edilmesi halinde ürünlerimizi satamayacağımızı söylüyorlardı. Ama bu kararın biz çiftçiler üzerindeki yıkıcı etkisini hesaba katmışlardı. Çünkü elimizdeki hayvanları satamaz hale gelmiştik.
2: Kısıtlamalar 20 yılı aşkın süre boyunca yürürlükte kaldı. Bu durum Çernobil felaketinin küresel bir krize dönüştüğünün göstergesiydi. Öyle ki Başkan Reagan'ın Endonezya Devlet Başkanı Suharto'ya yaptığı resmi görüşmeyi bile gölgede bırakmıştı.
11: Sayın Başkan, Sovyetler'deki nükleer kazayla ilgili yeni bir bilgi edindiniz mi acaba?
12: Elimizdeki bilgiler kamuoyuyla paylaşılanlarla sınırlı.
11: Sovyetler bize bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor mu?
12: Genel olarak biraz ketumlar. Ağızları çok sıkıdır.
11: Başkan Gorbaçov'dan daha fazla şey duymak ister miydiniz?
12: Evet, bu çok işimize yarardı.
4: Rusların yalanları ilk kez işe yaramamıştı. Zira biz atmosferdeki ölçümleri bizzat okuyabiliyorken yaşananları inkar etmeleri artık imkansızdı.
2: Örtbas edilmeye çalışılsa da artık bu felaketin gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için zamanla yarışılıyordu.
9: Sovyet sınırının dışında ve radyoaktif bulutların rotasında bulunan insanlar, medya ve serbest bilgi akışı sayesinde durumun vahametini çok çabuk kavradı.
2: Ancak Sovyet hükümeti kendi vatandaşlarından gerçeği gizlemeye devam ediyordu.
9: Sovyet yönetimi halka hiçbir şey belli etmeden her şey yolunda, normal hayatınıza devam edin diyebileceğini çok iyi biliyordu. İnsanlar doğal olarak gözle görülür bir tuhaflık sezmeyecekti. Yüksek radyasyonlu bölgeler dışında kamuoyunu kandırmak mümkündü. Ama yüksek doza maruz kalanlarda cilt kızarmaya başlamış ve hastalık baş göstermişti.
2: Tehlike artık inkar edilemezdi. Yetkililer santralin etrafında 30 kilometrelik bir tahliye bölgesi oluşturdu. 100 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kalmıştı. Doktor Bugar'ın anne babası oğullarının yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordu.
13: İletişim ağları tamamen koptuğu için babam beni bulmak umuduyla Çernobil ve çevresinde sürekli arabayla dolaşmış. Nihayet ailemin yanına vardım. Hangi tarihte ulaştığımı hatırlamıyorum. Kapıyı çaldığımda annem açtı ve beni görünce gözyaşlarına boğuldu. Bende ise hiçbir duygu kırıntısı yoktu. Kelimenin tam anlamıyla tükenmiştim.
2: Alexander Sorota ise annesiyle birlikte Kiev'e kaçmıştı.
14: Götürüldüğümüz yerdeki insanların bize karşı tavrını görünce durumun vehametini anladık. İnsanların gözünde tuhaf tiplerdik. Üstelik bir radyasyona maruz kalmıştık. Okulda çocuklar benimle yan yana...

0: yanına oturmaya bile çekiniyordu.
1: Tahliye edilenlere yanınıza sadece 3 günlük ihtiyaçlarınızı giderecek şeyler alın denilmişti ama bu geri dönüşü olmayan bir sürgünün başlangıcıydı. O sırada tasfiyeciler olarak bilinen temizlik ekipleri yasak bölgeye girmişti.
2: Tasfiyecilerin gösterdiği çaba inanılmazdı. Koruyucu giysilerini giyerek bulabildikleri bütün radyoaktif serpintiyi ve enkazı temizlemekle görevlendirilmiş 100 binden fazla işçiden bahsediyoruz.
3: Evlerin çatılarındaki radyoaktif maddeleri yıkıyor ve toprağa kazıyıp radyoaktif tabakayı gömüyorlardı. Zira serpintinin üzerine 5-10 santimlik temiz toprakla kapatmak bir nebze de olsa koruyucu kalkan görevi görüyordu.
1: Ancak felaketin merkez üssü olan 4. ünitenin enkazı o kadar kolay gömülemeyecekti.
4: Yıkılan binaya bakmak bile radyasyonun ne denli felaket boyutlarda olduğunu anlamamıza yetiyordu. Her şey son derece açıktı aslında. Gizlenecek hiçbir şey yoktu. Radyasyon seviyelerinin normal değerlerin milyonlarca kat üzerinde olduğuna artık hiç şüphemiz yoktu. Bundan emindik.
5: Gelecek bölümde.
2: Çekirdeğe yaklaşmak hatta bakmak bile ölümcül sonuçlar doğurur. Saçtığı radyasyon gerçekten akıl almaz boyutta.
6: Tıpkı bir hayalet şehir gibiydi. Gruptakilere çimlere basmamaları ve ağaçlara dokunmamaları söylenmişti.
4: Çernobil nükleer santralindeki kazanın gerçek nedenleri üzerine konuşmamız kesinlikle yasaklanmıştı.
5: O dönemde radyasyon hastalığı diye bir şey yoktu çünkü bu teşhis Komünist Parti tarafından yasaklanmıştı.
7: Çernobil santralindeki kaynağım bana fotoğraf göndermişti. O fotoğrafta meydanda bekleyen Rus tankları görülüyordu.
8: Yürümeye devam ettik ve evinize dönün diye bağırdık.
9: Çernobil sahasını vuracak olsanız ilk hedefiniz kuşkusuz sahanın en kritik noktası olan yeni güvenli tecrit yapısı olurdu.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Fiyortun ceylan birisi. Üstünde kelime tevhid yazan.
1: Hocam ne oluyor ya? Çocuğum çok kötü hocam.
0: Ne oluyor? Hocam, ne oluyor?
1: Hocam çabuk hocam.
0: Gel.
1: Hocam. Ha. Hocam. Hocam
2: tut. Ne oldu lan? Ne oldu
1: hocam? Hocam. Hocam.
0: Gel. Bismillah.
2: Ne zaman oldu bu?
1: İki gündür.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huvel hayyul kayyum. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
3: Hocam çekiyorum.
2: Karış çık.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ahli seyyidina Muhammed.

0: Evet, herkese merhabalar. Bugün Cinli Köy diye de söylenilen Kanlı Bıçık Köyü'ndeyiz. Şimdi Cinci Yusuf Hoca'yı bulup bu köydeki cin vakalarını inceleyeceğiz. Selamlar.
1: Bu Naif, bu zarif bedene kendini hapsetmişsin. Eğer bu bedenden çıkmazsan helak olacaksın. وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمِ اَتَّوْبَ

0: First off, is she?
1: Hocam bir konuşabilir miyiz?
0: Şu kamerayı önce bir kapat, öyle konuşalım. Siz çıkabilirsiniz.
1: Hocam kayıta başlıyorum. Bir mikrofonu kontrol etmemiz lazım.
0: Ne yapmam gerekiyor?
1: Bir ses verin oradan.
0: 1, 2, 3 gibi mi?
1: Evet, tamam hocam, güzel. Hocam öncelikle çekim yapmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Fark ettim ki köyde pek sizi sevmiyorlar. Bunu düzeltmek için sizinle birlikte gelip cin vakalarını çekmek istiyorum ben de. Video çekip bu olayların gerçek yüzünü meydana çıkarırsam köydekiler de sizin iyi niyetli olduğunuzu anlamış olur bence. Hem ben de araştırmamı yapmış olurum.
0: Neyse. Senin kalacak yerin var mı bu civarlarda?
1: Yok hocam.
0: Ben sana bir odamı ayarlayayım o zaman.
1: Yani çok iyi olur hocam.
0: Olanı göstereyim sana.
1: Tamam.
0: Burası benim odam. Şöyle geçebilirsin. Yatak yorgan hazır.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Bir eksiğin, bir sıkıntın olursa söylersin sen bana.
1: Tamamdır.
0: Geçebilirsin.
1: Gördüğünüz gibi Yusuf Hoca ile konuşmaya başardık. Sağ olsun, hatta bize kalacak yer bile verdi. Şimdi bu köydeki esrarengiz olayları çözme vakti.
0: Burası benim odam. Şöyle geçebilirsin. Yatak yorgan hazır.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Bir eksiğin, bir sıkıntın olursa söylersin sen bana.
1: Tamamdır.
0: Geçebilirsin.
1: Gördüğünüz gibi Yusuf Hoca ile konuşmaya başardık. Sağ olsun, hatta bize kalacak yer bile verdi. Şimdi bu köydeki esrarengiz olayları çözme vakti.

0: Yürü geç. Arkadaş kim?
1: Gazeteci kardeşimiz Tarık. Bize yardımcı olacak.
0: Hocam kusura bakma. Seni de acil çağırdık ama gerçekten durum çok acil.
1: Sorun değil. Biz Elif kardeşimize bakalım.
0: Bakın hocam.
1: Gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutun şunu kollarından. Ne korkarsınız Müslümanlar? Tutun şunu kollarından. Kulayyuzun Rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerrin nas nasil khan nas ellezi yuvaz yusufi yusufin nas minel billahi ve nas. Ey cehennemin dibinden kurtulamayacak şeytani varlık! Ne ararsın kızım ben elinde? Ey iblise hitap eden varlık! Allah'tan korkmaz mısın? Ne ararsın bu kızım ben elinde?
2: Sizin Allah'ın benim şerefsiz!
1: Eğer bu bedenden çıkmazsan cehennemle vereceksin! Nâlâ lil harbi yâkfâ! Nâlâ lil harbi yâkfâ! Mustafa çakma lan Mustafa! Nâlâ lil harbi yâkfâ! Nâlâ lil harbi yâkfâ! Nâlâ lil harbi yâkfâ! Seni son kez uyarıyorum. Eğer bu bedenden çıkmazsan seni sabah edeceğim yakınla! Kullama ekkadın! Kullama! Nâlâ lil harbi yâkfâ!

0: Hocam.
1: Faruk.
2: La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
0: Hocam.
3: Allah senden razı olsun hocam.
4: Kızımızı, Elif'imizi kurtardın. Sana borçlandık hocam.
5: Biz görevimizi yaptık muhtar. Allah yardımcınız olsun inşallah. Eğer kötü bir şey olursa mutlaka haber verin bana. Olur mu?
4: Sağ olun hocam. Sağ olun.
5: Biz müsaadenizi isteyelim o zaman.
4: Buyurun hocam. Müsaade etsin.
5: Eyvallah. Allah rahat versin.

0: İnşallah Tarık kardeşim, inşallah.
1: Hocam ne büyüsü yapmışlar peki?
0: O işleri anlayabilmek tahmin ettiğinden daha zor Tarık kardeşim. İyice araştırmadan bir şey söyleyemem.
1: Hocam tamam da kim ne büyüsü yapsın ki bu kızcağızı?
0: İnsanların içindeki kin ve nefret o kadar büyüktür ki kimin ne zaman ne yapacağını bilemez. Büyü yüzyıllardır olan bir şeydir ve haram kılınmıştır. Ama insanoğlu o kadar acımasız olabiliyor ki bazen dünya yansın buralarında olmaz. Oysa bilselerdi cehennemin en dibinde ne acılar çekeceklerini asla büyülere ve tılsımlara bulaşmazlardı. Bir ayette şöyle buyuruyor. Hatemallahu ala kulubihim ve ala ebsarihim hışave ve lahum azabun azim. Yani Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerinde perde vardır ve onları

0: Haydi geçiyoruz.
1: Haydi geçiyoruz.
0: Sadece sağlıklar geç. Şöyle buraya.
2: Elif artık iyileşti.

0: Hocam.
1: Ya Allah.

0: Bu nedir hocam?
1: Ağacı Arapça rakamlar kazımışlar Tarık. Bu pek de hayır alamet bir olay değil. Büyü yapmaya çalışmışlar.
0: Nasıl yani hocam?
1: Hamse 5. Seba 7. Ehet 1. Semaniye 8.
0: Manası nedir peki?
1: Semaniye 8. Şu anlık ben de tam olarak bilmiyorum. Ayrıca geçen bahçede de bez bebek buldum. Gel sana göstereyim.
0: Tamam hocam.
1: Biri bizimle uğraşıyor ama Allah yardımcımız olsun.

0: Hocam bu ne saçmalık böyle?
1: Senin o saçmalık dediğin şey insanların canına mal oluyor.
0: Nasıl yani?
1: Büyü, Harut ile Marut aracılığıyla insanlara indirilen kötü bir ilimdir. Allah'ın ayetlerini tersine okuyarak şeytani cinleri karşı tarafa musallat ediyorlar. Büyü Allah tarafından yasaklanmış ve böyle buyurmuştur. Fakat münafık kavimler büyüler yapmış ve Allah'a şirk koşmuştur. Az önce ağaçta ve burada yazılan rakamları yazarak evimi büyü yapmaya ve canıma kastetmeye çalışmışlardır.
0: Hocam tamam da sen Allah rızası için çalışmıyor musun? Niye sana büyü yapsınlar ki?
1: İnsanoğlu çiğ süt demiştir diye boşuna dememişler. Tarık kardeş.
2: Hocam!
0: Tamam hocam.
2: Dilek ağacına hayvan leşleri asmışlar. Köylüler senin hakkında kötü kötü konuşup duruyor. Bir bak istersen.
1: Tarık hemen çıkalım.
0: Tamam hocam.

0: Ne yapmışlar ya? Ne hale getirmişler? Köylü konuşuyor ya. Bu ev mi yaptınız diyorlar ya. Yazıklar olsun sana hoca ya. Nasıl hocasın sen? Böyle bir şey görülmemiş ya.
1: Ablalar, ablalar yapmayın, etmeyin
0: nasıl
1: ya.
0: Nasıl yapmayalım ya?
1: Ablalar yapmayın.
0: Hoca, böyle bir şey olmaz. Köylü konuşuyor
1: abla,
0: ya.
1: Abla, Yusuf hoca öyle şey yapmaz. Aa,
0: yazıklar olsun
1: ya, sana. Daha dün benim kızımı kurtardı. Abla, Allah razı olsun ondan. Yapmayın şöyle şeyleri ya.
0: Böyle bir şey
1: abi, sen de yapma. Sen de şu kaydı kes artık ya. Bırak.
2: Köylü bu ara biraz gergin. Düzelir inşallah, merak etmeyin.
3: Muhterem, ne oluyor bilmiyorum ama köyde bir şeyler dönüyor. Bak, bana da bir ismini yapmaya çalışmış. Geçen bahçemde bez bebek buldum.
2: Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Hangi densiz şerefsiz yapar bunu? Bulursa merak etme, sen işini ferah tut.
3: İnşallah.
2: Günahlar diz boyu olmuş artık bu devirde. Millet birbirine karısına
4: kız. Hayır, kız yine fenalaştı. Hani iyi olmuştu kızım? Yusuf Hoca, ne oldu, ne ettiler kızıma?

0: İşimiz cincilere kaldı.
1: Kendin odaya gitmiş hocam. Acayip acayip konuşma.
0: Dinlemezdim. Dinlemezdim. Dinlemezdim.
2: Elif başkan biz geldik Elif. Yardım edeceğiz.
3: Allah belanı versin hocam.
4: Kesin bir şey oldu. Geri çekilin. Dost.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allahu bi rabbil falaq min şerri ma halaq. ومن شر ما غاسقين إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسحية الجهجة
6: Sıkı tutun. Biliyor musun? Senin bu kocan var ya, senin bu kocan seni aldatıyor. Çıtır çıtır.
7: Hoş ulan. Sen ne dersin?
2: Muhtar sakin ol muhtar. Kendini mi zannediyorsun muhtar?
6: Ben kendimdeyim, kendimdeyim. Hoca biliyor musun hoca? Senin evine kim büyü yaptı? Senin canına kim kastediyor biliyor musun hoca?
7: Yeter ulan. Yeter.
8: Kızın nerede hoca? Kızıma ne yaptılar? Bana da hoca kızıma bir şey olursa senden bilirim.
2: Tamam muhtar sakin ol. Burada sizin. Sakin ol.
8: Ben jandarmayı arıyorum onu. Elif. Elif telefonla.
9: Elif kızım.
2: Elif.
10: Elif.
8: Telefonun nerede Şerife?
10: Elif.
2: Elif!
10: Elif!
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Elif!
10: Elif neredesin? Elif! Elif sen misin?
2: Elif!
10: Elif.
2: La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
10: Elif.
2: Neredesin kardeşim? Neredesin?
10: Elif. Bu ne ya?

0: Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu?
0: Hocam onları gördüm.
1: Ben ayrı gezme demedim mi sana? Çık şuradan.
0: Tamam hocam.

0: İyi misin? Onlar burada var.
1: Neredeler hocam?
0: Fatiha Resulallah. La ilahe illallah. Elif, beni duyuyor musun? Onlar buradalar değil mi?
2: Evet. Yusra'cı.
0: Söyle, bize yardım etsinler.
3: Etmezler.
2: Sen onlara zarar vermeye çalıştın.
0: Ey cinni. Amacım size zarar vermek değildi. Sadece kızı rahat bırakın.
1: Hoca.
0: Tarık, iyi misin?
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله رب الناس مالك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله العظيم يا الله العظيم العليم
5: Senin azarından korkmuyorum.
4: La ilahe illallah Rabbil arşil halim. La ilahe illallah Rabbil arşil ve Rabbil kerim.
5: Senin azarın yüzü bana yetmez.
4: Tarık Çakmağlar. Seni uyarmıştım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya, ya, ya.

0: Ya Rabbi şükür. Muhtarı çağır.
1: Tamam hocam.
0: Kızı gözlem altında tutmamız lazım muhtarım ben. Büyünün nereden geldiğini çözene kadar kız tekrardan nöbetler geçirebilir. O zamana kadar siz de başına nöbet tutun. Bu işi çözeceğim inşallah.
2: Yusuf hocam, bu odaya kamera kuralım mı?
0: Nasıl yani?
2: Şimdi bu odaya kamera kuracağız. Elif'i sabaha kadar gözetleyeceğiz.
0: Bataryası ne kadar sürüyor?
2: Yani 5-6 saat sürer. Sonrasında da kontrol edersin, olur mu muhterem mi?
3: Tamamdır Tanrı kardeşim.
0: Benim bu evin etrafını bir incelemem lazım.
3: Olur hocam. Geçelim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hocam ne arıyoruz bu saatte? Yarın yapsak olmaz mı?
0: Yarın her şey için çok geç olabilir Tarık.
3: Nasıl geç olabilir hoca? Bilmediğimiz ne var? Niye anlatmıyorsun?
0: Bir dakika muhtar emmi, bir dakika. Bismillah. Muhterem'im, evin etrafında saksı veya saksıya benzer bir şey var mı?
3: Hocam var da ne alakası var konumuzda şimdi saksı maksı?
0: Bana acil gösterebilir misin?
3: Şurada Şerife'nin aldığı birkaç tane var. Ha şurada.
0: Bunlar mı?
3: Evet hocam.
0: Bunlardan başka var mı?
3: Vallahi bilmiyorum. Geçen yine aldığını gördüm Şerife'nin.
0: Biraz zarar verebilirim.
3: Sorun değil hocam.
0: Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullallahu ebed. Allahü samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Kullallahu ebed. Allahü samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtar.
3: Buyurun hocam.
0: Bunu ne zaman aldınız?
3: Vallahi o işlerde ben anlamam. Şerif'i aldı geçen gün.
0: Yeni görünüyor lakin burası kırık.

0: Buldum Muhtar.
1: O ne hocam?
2: Kim yapar lan bunu? Hangi cüret eder bunu?
3: Tarık, bizim gitmemiz lazım.
1: Hadi ben geçireyim sizi.
3: Olur Muhtar amma. Acil bir şey olursa mutlaka haber edin.
1: Tamam, tamam hocam, hayırlı geceler.
3: Eyvallah. Bunu da merak etmeyin. Sözeceğim inşallah.
1: Haber bekliyorum inşallah.
3: Tamam, tamam emin. Tarık, bir şey çıkacağından eminim. Muhakkak çıkacak.
4: Hocam, o bulduğumuz kağıtlar neydi öyle? Ufacık bir şey yani bu kadar etkili olabiliyor mu?
0: Şimdi Tarık kardeşim, senin o ufacık dediğin kağıt parçası insanların yuvasını yıkar ve onların canına mal olur.
4: Hocam, yuva yıkmak veya insanların canına mal olması bu kadar basit bir şey.
0: Basit değil tabii ki. Fakat bu işin bir ilmi var. Büyü lanetlenmiştir ve yasaklanmıştır. Her kim ki bu işi yaparsa ya da yaptırırsa Allah'ın büyük gazabına uğrayacaktır.
4: Hocam, peki bir şey daha soracağım. Bu köydeki insanlar neden bu kadar saldırgan?
0: İstersen sohbeti içeri de devam edelim Tarık kardeşim.
4: Tamam hocam.
5: Bundan yıllar önce yaklaşık 20-30 yıl olmuştur. Bu köyde bir lahit bulundu. Bu lahit 1000 yıllık falandır. Köyün ileri gelenlerinden birkaç tanesi bunun değerli bir şey olduğunu anlayınca açmaya çalışmış. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Bu lahit, yani mezar, Yemen Şeyhi El-Mağreş'indi. El-Mağreş Avrupa seferinde vefat etmiş. Cesedi çürümesin diye de mumyalaştırmışlar. Mumyayı bu topraklar üzerinden Arap Yarımadası'na götürürlerken koruyucuları pusuya düşürüleceklerini anlayınca mumyaya bir şey olmasın diye üzerine kara tılsım yaparak lahide dönüştürmüşler. Bu lahit her kim açarsa onun çevresindekilerini, o bölgeni, hatta orada nefes alan herkesin hayatı cehenneme döner. Çünkü tılsım, Zircin kabilesinin en güçlü tılsımıdır. Şimdi konumuza dönecek olursak Tarık kardeş, köyün birkaç ileri gelenleri lahit açıp içindeki değerli eşyaları almaya kalkışınca kendilerine, ailelerine, hayvanlarına, hatta su verdikleri çiçeklere kadar cinler musallat olmuştu.
4: Hocam, bir şey daha soracağım. Bu soru önemli ama.

0: Hayırdır inşallah.
1: Kim hocam?
0: Kimse yok.

Ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor? Bana da anlatacak mısın? Hocam o ne?

0: Kocam. Hocam bu geçen bulduğumuz kağıt değil mi?
1: Uyarıldık Tarık, uyarıldık.
0: Nasıl hocam?

0: ağaç.
1: Bu mu hocam? Hocam bu ne? Hocam bu ne?
2: Buradalar Tarık.
1: Hocam nerede?
2: Kazmayı ver çabuk.
1: Neresi?
2: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
1: Hocam.
2: Allah! Allah! La ilahe illallah.
1: Hocam dikkat et.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hocam.

0: Hocam bu ne?
1: Allah'ım sen büyüksün. Ya Rabbim sen büyüksün. Sen kadirsin, sen kerimsin ya Rabbi. La ilahe illallah Muhammed Erif.
0: Hocam.
1: Uyarılmıştık Tarık.
0: Hocam bu ne?
2: Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah.
0: Hocam bu acayip şekiller ne böyle ya? Şu ağacın üzerindeki işaretler değil mi?
2: Evet. O.
0: Anlamı ne peki?
2: Anlayacağız inşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Başın sağ olsun muhteremim. Allah mekanına cennet eylesin inşallah.
1: Sağ ol kardeşim. Dostlar sağ olsun.
0: Nasıl olmuş peki?
1: Kalp krizi dedi doktorlar.
0: Allah tahsilatını erdirsin inşallah.
1: Ha.
0: Nasıl billahi emine şeytanı racim bismillah.
2: Bugün nasılsın Elif?

0: El Meft garibun cidden.
1: He? Elif? Hocam, korkuttun ya.
2: Elif'le konuşacaktın.
1: Hocam Elif yok, ben de ona bakıyorum.
2: Tarık ne saçmalıyorsun, orada oturuyor ya.
1: Nerede? Hocam az önce yoktu. Hocam inan ki yoktu.
2: Nasıl oldun Elif? Daha iyi misin? Elif'i sevmiyor. Yaşadıkların zor, anlıyorum. Senin için yapabileceğim bir şey olursa mutlaka söyle. Bunları burada konuşmak istemem ama kızın durumu da kötü. Bir an önce bir çözüm bulmak için elimden geleni yapıyorum. Cenaze namazı, ikindi namazı mı kalkacağım?
3: Kapat evladım sen de şu kamerayı. Zaten derdim başımdan aşkım.
1: Hocam görmeni istediğim bir şey var.
2: Nasıl yani?
1: Oynatıyorum videoyu.
2: Böyle bir şey olabileceğini hissetmiştim Tarık. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir an önce bu işi çözmemiz lazım. Aksi takdirde muhtarın başı fena halde dert olacak. Hemen muhtara gitmemiz lazım Tarık, hemen.
3: Hocam Elif yok hocam, yardımına ihtiyacım var.
2: Ne oldu, nerede Elif?
3: Beni takip edin hocam.
2: Bekle, üstüme bir şey alıp geliyorum.
1: Hocam mikrofonu taktın mı?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok uzak mı?
1: Uzak mı?
2: Peşinden geliyor.